0: suya ve çok güzel bir manzarası var ama kulenin içinde.
1: Yok, çok ürkütücüdür.
0: Yani gerçekten
1: hiç yaşanmaz.
0: Küçücük camlar, o da dışarıya doğru yaşanmaz. Daha büyük ama içerisi güneş evet. görmüyor. Tabii çok kötü anıları var, o konulara tabii. girmeyelim. Yedi evet. Kule'yi ayrıca konuşmak lazım belki Türk tarihinde evet. ama yani hakikaten yani, pek misafirlik değil yani. Evet, biz, onu söyleyelim.
1: Yani hani polisler bazen diyor ya, sizi burada bir gece misafir edeyim, misafirciğim de nezarethane. Yani. Nezarethane ne kadar evet. misafir oldu, aynen öyledir. Ondan sonra Belgrad Kapı geliyor. Biraz daha yukarıda. Orada bostanlar falan. Eskiden oraya kadar kırdı. Bostanlar vardı. Şimdi bostanlar hala kısmen de orada mevcuttur.
0: Bu kapıların isimleriyle ilgili bir şey söylemek ister misin? Şimdi altın kapı altın olduğu için adını buradan alıyor.
1: Yedi kule kapısı dışında... yedi kule. Peki Belgrad kapı niye Belgrad? Şimdi bunu evet. Evliya Çelebi'ye sorarsanız diyor ki Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'ı fethettiği zaman oradan buraya insanlar getirdi. Onun için halk buraya Belgrad kapı dedi. Fakat oranın adı Kisilökerkos. Kapalı kapı. Çünkü burası Latin istilasında örülmüştü. Kapanmıştı. Halk buraya kapalı kapı derdi. Sonra açıldı. Daha sonra açıldı. Ve Osmanlı zamanında da açıktı. Ve o Belgrad muhacirlerinin oraya yerleşmesi sebebi, Belgrad'dan alınan esirlerin yerleştirilmesi sebebiyle buraya Belgrad kapı denmişti. Aslına bakarsanız buradan belki de Belgrad seferine ama askerin çıkması mümkün değil.
0: Şöyle, bu kapıların her birinin açıldığı yönle bir alakası var. Silivri kapı vesaire mesela gibi. Şimdi, sadece bu kapıya özel, evet. Belgrad'dan gelenlerin dediğiniz gibi yerleştirildiği muhacirlerin.
1: Çünkü askerin, Belgrad'ın kuşatmasına giden askerin buradan çıkma ihtimali yok.
0: Yok, asker
1: öyle
0: çıkamaz.
1: Asker çıkamaz.
0: Sivil kapısı.
1: Sivil kapı çünkü bu tamamen. Yani bu Evliya Çelebi'nin bu rivayetinin doğru olması kuvvetle muhtemel. Mesela ondan birkaç yüz metre, 500 metre ileride Silivri kapı var. Evet. Bu gayet belli ki Silivri'ye gidiyor. Yani Porta Pega eski ismiyle buranın.
0: Bir de bunların yanında mutlaka bir Ayazma vesaire var. Bu çok enteresan. Surların, kapıların açıldığı yerde dışarıda hep bir
1: su kaynağı var.
0: Su kaynağı ama biraz da kutsal kabul edilen su kaynağı.
1: Şimdi bir aziz tarafından bulunan veya kendiliğinden bir ihtiyaçla ortaya çıkan sulara Rumlar Ayazma derler. Mukaddes su derler. Tıpkı benzetmek teşbihi hata olmasın. Zemzem gibi veya Uyun-u Musa gibi sulardır bunlar ve Ortodokslar bunlara çok kıymet verirler. Hı hı. Hemen oraya Ayazma denir. Ayazma mukaddes su demektir. Hemen oraya küçük bir kilise yapılır. Hatta bazen manastır yapılır ve bu sebeple burası mukaddes bir mekana dönüşür. Bu kapılar da böyleydi. Bunun tabii bir sebebi daha var. Yani kapıdan giriş çıkış kolay olmadığı için, biraz beklemek icap ettiği için burada bekleyenler de bu sudan istifade ediyor ve icap ederse burada kalıyor. Bu Silivri'nin Bizans tarihinde çok önemli bir yeri var. Silivri Bizans İmparatorluğu'nun yazlığıdır. Sayfiyesidir.
0: Evet, Silivri bilinen bir yer. Şimdi çok uzak geliyor ama.
1: Evet, o zaman Bizans İmparatorluğu burada kalırlar. Ve
0: bu da
1: en mühimi,
0: Bakırköy içinde geçerli.
1: Bakırköy'de böyleydi. Evet. O sahil sayfiyesiydi. Evet. Makroköy sahil sayfiyesiydi. Şimdi bu Silivri'nin başka bir hususiyeti de Bizans düğünleri hep orada olurdu. Yani bir imparator veya kızı veya oğlu evleneceği zaman düğün Silivri'de yapılırdı. Bu İstanbul fethedilmeden önce Silivri'de yapılan düğünlere Osmanlı padişahlarından veya şehzadelerinden iştirak edenler olmuş. Orhan Gazi'nin burada bir Bizans imparatorunun düğününe Silivri'ye katıldığını, yani o tarafa geçip Silivri'de düğüne katıldığını biliyoruz. O sebeple buraya Silivri Kapı deniyor. Bu kapının üstünde bazı kabartmalar var. Bir kitabe var, Osmanlı kitabesi var. Demek Osmanlılar burayı çok aktif olarak kullanmışlar. Bir de şimdi hala var mı bilmiyorum. Bir gürz asılıydı orada. Demir bir gürz asılıydı. Sanki böyle bir fener gibi. Onu şöyle izah ediyorlar. Eskiden aletli sporlarda müsabakayı, şampiyonayı kazanan şampiyonun kullandığı alet böyle bir yere asılıyor. Bir şampiyonluk nişanesi gibi. O da bir Osmanlı askeri bu gürz atışında şampiyon olmuş. Onun rekorunu kimse kıramadığı için onun gürzünü, attığı gürzü bu Silivri Kapı'nın tepesine asmışlar derlerdi. Yani ne kadar doğru evet. bilmiyoruz. Bu Silivri Kapı'nın Bizans tarihinde mühim bir yeri var. Çünkü Latin istilasından bahsettik. 1204, 50 yıl sürdü. Şehri Latin istilasından kurtaran Bizanslı komutan da şehre bu kapıdan girmişti. Silivri kapıdan girmiş ve hemen adamlarıyla beraber şehri teslim almıştır. Evet. Şehri teslim almıştır o ve Bizans tekrar İstanbul Latinlerden kurtulmuştur. Tekrar Bizans'tan eline geçmiştir.
0: Çok şaşırmıştır herhalde şehri gördüğünde.
1: Evet. Şehir harabeye dönmüştü. Evet. Ama yeni değil. ilk gelişte harabeye döndü. Evet. Ve şehri de kurulan Latin imparatorları hiçbir zaman paraları olmadığı için halktan para toplayamadık. Çünkü şöyle, Latin imparatorları sadece İstanbul ve etrafında söz geçirebildiler. Çünkü Bizans imparatoru İznik'e kaçtı. İznik'te imparatorluk devam etti. Bir tanesi Trabzon'a kaçtı. Trabzon'da devam ettirdi. Tıpkı Anadolu hareketi zamanında İstanbul'un vaziyeti gibi, sadece Latin imparatoru İstanbul'a hükmediyordu. Vergi toplayamıyordu, tamirat yapamıyordu. Avrupalılar da para verirler mi? İstanbul'u zaten soymuşlar.
0: Ama zaten İstanbul'da ne var ne yok.
1: Tabii, hazineleri almışlar. Adamcağız hani Bizans hazineleriyle tamir ettiğini desin, ettiremez. Harabede 50 yıl yaşadılar.
0: Ve hatta şöyle yazıyor kaynaklar. Hani yemek konusunda bile sıkıntı çekti. Evet, yani çok sıkıntı çekti. Sarayda bile yemek konusunda bile sıkıntılar yaşandı.
1: Yani o Latin imparatoru Bodven dünyanın en fakir imparatoru, adı imparator ama... En fakiriydi. Çünkü şehir tam takır kuru bakırdı.
0: Çünkü ondan öncekiler işte şimdi gidip mesela İtalya'da büyük meydanlarda gördüğünüz pek çok eseri.
1: Buradan gelme.
0: Evet.
1: Buradan gelme. Tarihte İstanbul hiçbir zaman Latin istilası kadar acı günler yaşamadı. Evet. Hiçbir zaman. Hatta diyorlar ki İstanbul Türkler tarafından kuşatılması bile bu kadar şeye sebebiyet vermedi.
0: Meşhurdur ya Latinleri Latin. Görmektense.
1: Evet, Latin külahı görmektense demiş, Türk sarığı görmeyi tercih ederim Naturas. Bundan dolayıdır. Evet. Yani Katoliklerle Ortodoksların arasında asla tamir edilmeyecek. Tıpkı Yahudilerle Hristiyanlar arasında olduğu gibi bir düşmanlık vardır. Arada sırada...
0: Ama o sanki tamir edilmiş
1: yo,
0: gibi.
1: Yok yok, hiç tamir edilmedi. Onlar menfaatler sebebiyle tamir edilmiş gibi görülse de asla ortadan kalkmayan ezeli düşmanlıklardır. Biraz daha yukarıya gittiğimiz zaman Region kapısı var. Porta Region. Biz şimdi buraya Mevlana kapı diyoruz. Çünkü karşısında Mevlevi hane vardır. Mevlevi tekkesi var orada. Ondan
0: bu kapı en orijinal kapıymış. Çok orijinal. Teodosius döneminden kalma en orijinal kapı buymuş.
1: Evet. Buraya Rus kapısı deniyor. Çünkü Bizanslar zamanında buraya gelen Ruslar vardı. Ruslar şehre sokulmazdı o zaman. Bunun dışında yaşarlardı. Ve buradan şehre girip çıkarlardı. Alışveriş veya daha çok amelelik yaparlardı Ruslar. Çalışmaya gelirlerdi İstanbul'a. Surun dışında, çünkü İstanbul'ları herkes içeri sokmaz.
0: Şimdi buradan öyle de bir adeti var. Aslında bu kapıların öyle de bir fonksiyonu var. Yani kapı açık da olsa, gündüz de olsa elinizi kolunuzu sallayarak ben Mevlana kapıdan girebiliyor
1: tabii,
0: muyum
1: ondan
0: yani?
1: Ondan bahsedelim. Tabii ki. Şimdi ben kapı açık, hadi içeri giriyorum. Bir dakika yavrum, sen kimsin, niye giriyorsun diye adama hesap sorarlar. Onun için o kadar kolay değil.
0: Bir de şimdi mesela bu surların dibindeki semtlerde böyle biraz daha baktığınız zaman şehir kültürüne uymayan bir yerleşim alanı görüyorsun. Aslında bu da geleneksel.
1: Tabii yani surlar her zaman dünyanın her yerinde, sur dibi şehrin en pespaye, fukara ve biraz da emniyeti düşük yerlerdir. Bu İstanbul surları içinde böyledir. Anadolu'daki surlar içinde böyledir. Bunlar ya Osmanlı'da.
0: Bir bekliyor da galiba insanlar değil mi? Yani geldiniz oraya hemen şehre giremiyorsunuz.
1: Şimdi şöyle, muhtemelen surların dibi ihmal ediliyor. İnsanlar sur dibinde oturmak istemiyorlar. İlk zamanlardan bahsediyorum. Hani şehir düşerse hemen ilk bir kuşatma olsa ilk zararı görecek onlar. Onun için sur dipleri hep daha ucuz, daha fukara, daha gariban evler, daha gariban insanlar tarafından. Yani orayı tercih etmek mecburiyetinde kalan insanlar tarafından iskan edilmiş. Onun için ilk zamanlarda şey veriyorlardı, hatta sur dibinde oturanlara veya surun hemen dışında oturanlara bir takım muafiyetler tanınıyordu. Çünkü o kendini tehlikeye atıyor. Hatta sınır şehirlerinde oturanlara imtiyazlar vardı. Vergi muafiyetleri vardı eskiden. Şehirde oturuyorsa mesela Kars gibi, Edirne gibi şehir sınıra, çünkü düşman girdi mi ilk önce oraya işgalci.
0: Önce sen zarar göreceksin.
1: Onlar bir ilk koruma hasıl ediyor.
0: Bir de orada nüfusun olması da lazım. Tabii, yani teşvik ediyor oralara yerleştiği.
1: Vergi, onun için bu böyle. Şimdi biraz daha gittiğimiz zaman çok meşhur, ismiyle meşhur Topkapı Porta Romana var. Romanos. Bu çok meşhur bir kapıydı. Çünkü fethin sembolüdür. Fatih Sultan Mehmet buradan girmiştir. Neden Topkapı diyoruz? Çünkü Türk topları burayı çok vurdu. Ve burası yıkıldı. Fatih Sultan Mehmet buradan içeriye girdi. Bugün orası tamamen açılmıştır. Bir ana cadde vardır. Burada surlar birbirine çok yakındı çünkü. 10-15 metre kadardı. Arada askeri tatbikat, manevra yeri vardı. Onun için burayı vurdurdu Fatih ve muvaffak oldu. Bugün de orada kafeler falan var o kenardaki yıkıntılarda ama kapıdan eser kalmamıştır. Ya. Kapı çok harap olmuştu. Ondan sonra buradan yol
0: aktif kalan geçirdi. 11 kapıymış.
1: 11 kapı. Şu anda aktif 11 kapı var. 11 kapı var. Sulu Kule var. Meşhur Sulu Kule kapısı var. Porta Pempton. Burası Likos Deresi vardır. İstanbul'un dereleri var. Bu Likos Deresi'nden geçtiği için Sulu Kule demiş halk oraya. Yani böyle bir şeysi var buranın. Burası hem askeri bir kapı hem sivil kapı. Yani her iki taraf tarafından da kullanılan bir şeydir. Buranın hususiyeti Türk tarihi cihetiyle Ulubatlı Hasan'ın bayrağı diktiği yer bu kapıdır.
0: Yine sosyal, en zayıf nokta olarak.
1: En zayıf nokta olduğu için. Bir de buranın sosyal kültürümüzde hususiyeti vardır. Kapının arkasında Çingene Mahallesi vardı. Bu çingeneler biliyorsunuz vaktiyle kültürümüzün en renkli simalarıydı. Düğünleri bunlar yaparlardı. Aynı zamanda demir kalbur işleri, demircilik işlerini yaparlardı. Kalaycılık işlerini yaparlardı. Egzantrik bir mahalleydi. Sonradan orası tamamen kaldırıldı. Sulu kupe, kule o hüviyetini kaybetti. Ondan sonra yine ihtişamlı kapılardan birisi olan Edirne Kapı geliyor. Bugün içinden arabayla geçilebilen bir kapıdır Edirne Kapı. Burası Edirne yolu olduğu için, Hadrianopolis kapısı, Porta Hadrianopolis olduğu için bu ismi almıştır. Edirne'ye gidiş yolu burasıdır, buradan geçilir.
0: Buranın eski hususiyeti, Edirne asfaltı diyelim.
1: Edirne asfaltı, aynen öyle.
0: Derlerdi,
1: şimdi buranın
0: Edirne
1: başka
0: asfaltı
1: hususiyeti de şehre mal getiren esnaf, köylü, mallarını buradan sokmak mecburiyetindeydi.
0: Diğer kapılardan
1: giremezdiniz, hayır. Oradan sadece sivil işler. Çünkü İstanbul'a Bizans
0: böyle
1: zamanında
0: gümrük
1: da,
0: kapısı gibi bir iki kapı var, değil mi?
1: Evet. Osmanlılar zamanında da Bizans zamanında şehre mallarınızı getiriyorsunuz, içeri giriyorsunuz, içeride sayım yapılıyor. Bugün kara gümrük denilen mahalle, kara gümrüğü, bir deniz gümrüğü ve kara gümrüğü var. Mallarınızı diyorsunuz, ben şu kadar mal getirdim. Oraya deklare ediyorsunuz. Varsa verginizi ödüyorsunuz. Her neyse. Veya kalite kontrolü yapılıyor. Ondan sonra götürüyorsunuz şehre. Yani burada mutlaka kayda giriliyor kara gümrükte. Onun için Edirne Kapı'nın her zaman böyle bir hususiyeti var.
0: O yüzden bu kadar daha büyük ve etrafında belki şu anda bilemiyoruz ama belki de etrafında bu işlerle ilgilenen, tabii, bu malların depolandığı yerler
1: vardı.
0: Var.
1: Hatta anlatırlar ya, işte sabahsı Osman Bey zamanında orada gezerken bakıyor ki bir eşek, eşeğin sırtında yük. Nerede bunun sahibi diyor. Diyorlar şurada kahvede dinleniyor. İçeri şehre girmiş. Şeyini bekliyor belki. Kaydı bekliyor. Hoş geldin evladım diyor. Sen ne zaman girdin şehre? Vallahi işte yarım saat falan oldu. Tamam diyor. Yıkın bunu yere diyor. Eşek pozisyonunda. Eşeğin yükünü getirin diyor. Güneşin alnında bunu sırtına vurun diyor. Yarım saat bekleyecek diyor. Evet. Sen eşeği diyor güneşte yarım saat sırtında yükünü bekletirsen diyor. Sur dibinde olmuş bu hadise. Yani belediye başkanı o zamanki. Eşeğin sahibini eşeğe çektirdiğinin cezalandırmış. Edirne Kapı'nın böyle bir hususiyeti vardır. Ondan sonra Porta Regia geliyor. Eğri Kapı. Burası da eğri büğrü bir yolu var hakikaten. Ama aslında kapılar eğri. Kapılar böyle yan yana değil. Çok enteresan. Ya sonradan eğrildi ya öyle yapıldı. Kapılar eğri olduğu için
0: birbiriyle örtüşmüyor.
1: Örtüşmüyor. Aynen öyle. Buraya eğri kapı deniyor. Muhtemelen
0: ama
1: kapılar.
0: Burada tabii bir yandan da burası artık Eyüp Sultan'a da çok yakın. Çok burası yakın. Hakikaten türbelerle dolu. Şimdi
1: burasının her tarafı İstanbul'un fethi, zayıf bir yer, denize yakın. Bizans İmparatoru burada savaşırken ölü bulunmuştu fetih sırasında. Yani burası en zayıf kapıdır. Onun için bu eğri kapı, bunun böyle bir ehemmiyeti var. Kara surlarından bahsettik. Bir de deniz surları var.
0: Onları konuşamadık.
1: Onları konuşamadık. Onları İstersen da başka bir zaman
0: başka
1: konuşalım.
0: Başka bir gün konuşalım. Belki böyle biraz Osmanlı, ya daha doğrusu İstanbul ve deniz kültürünü konuşacağımız bir gün. O kapıları da konuşalım. Çok teşekkür ediyorum
1: bugün
0: için.
1: Ben teşekkür ederim.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
7: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubir Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki: her peygamber kendi zamanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız Mevlid programında beraber olalım. 24 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak Mevlid yayınını kaçırmayın.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, peygamberlere şefaat izni verileceğini biliyoruz. Yani bütün peygamberlere. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e, bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a da şefaat izni verilecek. Şimdi kimler bundan faydalanacak? Yani Peygamber Efendimiz mesela sadece ümmetinin seçkinlerine, alime, evliyaya mı şefaat edecek? Ya da sadece ümmetine mi şefaat edecek? Diğer ümmetler de bundan faydalanabilecek mi? Gibi sorularımız var.
1: Şimdi Ehl-i Sünnet alemleri mahşer gününü anlatırlarken buyuruyorlar ki mahşer günü kabrinden ilk önce Resulullah Efendimiz kalkacak. Cenab-ı Hak ilk önce onu diriltecek. Hatta yani burada vaktimiz fazla olmadığı için özet geçiyoruz. Yani yeni bedeni yaratılıp ruhu o bedene girip kalkınca etrafına bakacak, ümmetim diyecek yine buyuruyor. Ümmetim. O sana Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam falan diyecek. Dedi önce sen diriltildin. Yani kimse diriltilmedi. Üzerinde cennet elbisesi bulunacak. Burak isimli bir hayvan üzerinde mahşer yerine gidecek. Peygamber Efendimizin elinde Livaül Hamd denilen bayrak olacak. Peygamberler dahil bütün insanlar bu bayrağın altında duracaklar. Mahşer halkı beklemekten çok sıkılacaktır. Önce Adem Aleyhisselam'a, sırasıyla Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a gidip hesabın başlanması için şefaat etmelerini dileyeceklerdir. Her peygamber birer özür bildirerek Allah-u Teala'dan utandıklarını söyleyecekler ve şefaat edemeyeceklerdir. Son olarak insanlar Resulullah Efendimiz'e gelip yalvaracaklar. Peygamber Efendimiz secde edip dua edecek ve şefaat kabul olacaktır. Şimdi bu hadise daha detaylı bir şekilde anlatılırken Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı cennette yarattı. Şu ağacın meyvesini yeme dedi. Adem Aleyhisselam da unuttu, yedi. Cennetteki diğer meyveler lifli değildi. Lifli olmadığı için yiyor, buharlaşıp gidiyordu. Cennette helâ yok. Tuvalet yok. Ama o yasak edilen ağacın meyvesini yiyince o lifliydi. Mideye, bağırsaklara geçti. Ya dışarı çıkmak istiyor. O sen cennette dolaşmaya başladı. Allah Teala bir melek gönderdi. Bildiği halde bu ne yapıyor diye sor.
0: Niye dolaşıyor yani?
1: Demiş, niye dolaşıyorsun? Ya demiş, böyle böyle oldu. O melek de demiş ki onun yeri burası değil. Ya açıyorlar perdeyi. Birinci kat semadaki bu dünyayı gösteriyorlar. Burası. Buraya indiriliyor. Şimdi Nuh Aleyhisselam da kavmini habire davet ediyor. Bir türlü inanmıyor. Bir gün diyor ki ya Rabbi bunlar senin kulun. Benim elimde bir şey gelmez ki. Ben anlatıyorum ama kabul etmiyorlar. Sen bunları kalbini değiştirirsen öyle olur bu. İmtihana bak. Şimdi Adem Aleyhisselam'ı öyle imtihan etti de yeryüzüne indirdi. Nuh Aleyhisselam da yani iyice böyle şey kalmış, mübarek mecalsiz kalmış. Diyor ki ya Rabbi diyor, sen hidayet vermeyince ben bir şey yapamam ki. Allah Teala da buyuruyor ki onların içinde iman edecek kimse yok. Diyor ki ya Rabbi diyor çocukları falan diye iman eder. Çocuklarından da yok. Ya öyle deyince celalli bir zatmış Nuh Aleyhisselam. Birden diyor ki ya Rabbi niye yaşıyorlar o zaman? Su da boğa gitsin diyor. Nedir hatırında gelirse. Su da boğa gitsin karada. Duan kabul oldu, bekle buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam başka bir şekilde. Ondan sonra Musa Aleyhisselam Firavun'un boğulmasını murad etti. İsa Aleyhisselam'a da Tanrı'nın oğlu dediler. Şimdi bunların hepsi bu şeyleri sebebiyle hani buyuruluyor ya, utanıyorlar.
0: Mahcuplar.
1: Mahcubuz diyor. Şimdi hepsini imtihan etti mi Allah da? Etti. Muhammed Aleyhisselam da etti. Taif'e gitti. Bir ay anlattı. Kimse inanmadı. Alay ettiler. Dalga geçtiler. Ha dediler. Mekke'de kimse dediler. Kabul etmedim seni. Buralara mı geldin falan filan. Dalga geçtiler. Sonra da çocuklarına, kölelerini tembih ettiler. Yuhaladılar.
0: Taşlattılar.
1: Mübarek baldırları bile aynı şekilde kanamıştı. Kanama. O anda Cebrail Aleyhisselam dağlara müvekkil melek de geldi. Cebrail Aleyhisselam dedi ki ya Resulallah, bu melek Allah-u Teala tarafından sana gönderildi. Cenab-ı Hakk'ın bir emri yok. Sen ne dersen onu yapacak bu. Dağlara müvekkil bunlar. Eğer bu Taif yok olsun diye buharlaşıp gidecek, kaybolacak. Yok, Lut kavmi gibi yerin dibine geçse yerin dibine geçecekler. Ya şimdi seni yuhalamışlar, taşlamışlar, Yani eline fırsat geçmiş.
0: Ya Rabbi yerin dibine batır bunlar.
1: Kuşbaş mı yapayım?
0: Diyebilir yani.
1: Kıyma mı yapayım? Peygamber buyurdu ki ben helak etmek için gönderilmedim. Ben helak etmek için. Bak bu nerede tezahür ediyor. Şimdi biraz önce naklettik ya. İnsanlar mahşerde bekleyecek, sıkılacaklar. Adem Aleyhisselam'a gidecekler, 1000 sene bekleyecekler, gidecekler. Adem Aleyhisselam özür beyan edecek oradaki durum sebebiyle. Nuh Aleyhisselam o da özür beyan edecek. Her gidişlerinden sonra 1000 sene bekliyorlar. 1000 sene, 1000 sene. En son da hepsi özür dileyecek Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam işte birinci şeyi makam Mahmud denen şefaatiyle bütün insanların mahşerde bekleme azabından kurtaracak Peygamber Efendimiz. Secdeye kapanacak, ya Rabbi hesap başlasın. Allah Teala emir verecek meleklere hesap başlasın diye. İkincisi Resulullah Efendimiz'in şefaatiyle çok kimse hesapsız cennete girecek. Üçüncüsü azap çekmesi lazım olan müminleri azaptan kurtaracak. Yalnız şimdi mesela kitaplarda anlatılırken peygamber bir şefaat eder kurtulur ise öyle değil ya. Öyle değil o. Eğer sen dünyada tövbe istiğfar edersen şey yaparsan silinir bile.
0: Dünyada ama, bir şey yaparsan veya çalışırsan yani.
1: Çalışırsan. Ama sen hiç kale almamışsın. Nefsine uymuşsun, yapıyorsan Allah affeder. Peygamber şefaat eder diyorsun, götürüyorsun. Evet, imanını kurtarırsan şefaata kavuşursun ama hatta bir arkadaşı böyle şey yapıyordum falan da dedim. Hani ceddi şeyi evliya olan. Dedim öyle güvenme ceddine. Niye dedi? Vallahi dedim yarın mahşer günü dedim. Şöyle bir perde çekerler. Senin dedim ceddin görmez seni. Sen orada iyi bir döverler. Ne zaman cezan biter perdeyi kaldırırlar. O zaman o görür, onun kalbine şefaat gelir. Peygamber Efendimiz'in de cehennemdeki o kendi ümmetinden olan müminlere öyle olacak. Onlar orada cezasını çektikten sonra kalbine getirecek Cenab-ı Hak. On sana cennetin, cehennemin başındaki meleğe gelecek diyecek ki, malik edecek ki şu perdeyi kaldırdı ümmetimin halini göreyim. Ya perdeyi kaldırınca onlar görecekler Peygamber Efendimiz. Aman ya Resulallah.
0: Yetiş imdadı.
1: Şefaat edecek buyuruyor. Orada şefaat edecek. Dördüncüsü iman ile ölüp günahı çok olan müminleri cehennemden çıkaracak. Beşincisi sevabı ve günahı eşit olup Araf denilen yerde bekleyen müminlerin cennete gitmelerine şefaat edecek. Altıncı olarak Peygamber Efendimiz cennette olanların derecelerinin yükselmesi için de şefaat edecek. Cennetin içinde bile var şefaat. Peygamber Efendimiz şefaatiyle hesaptan kurtardığı 70 bin kimsenin her birinin şefaatleri ile de 70'er bin kişi hesapsız cennete girecektir. Bu fazilet ve üstünlük de yalnız Peygamber Efendimiz'e mahsustur. Diğer peygamberler vermemiş.
0: Dur, orayı yanlış mı anladım hocam? Peygamber Efendimiz 70 bin kişiye şefaat edecek.
1: Hesapsız gidecek
0: onlar. Hesapsız gidecekler.
1: O 70 binin her biri de ayrıca 70'er bin kişiye şefaat edecek. Şimdi bunu da yanlış anlıyorlar. Mesela bu Vehhabisi, Mezhabisi evet. Falan yanlış anlıyor falan. Evet nasıl olur falan. Ya Cenab-ı Hak sebep aramıyor mu? Sebep arıyor. Dünyada da öyle yaratmamış mı? Hastalanınca kime gidiyoruz? Doktora. Doktor mu yediyor beni? Eczaneye de gidiyoruz efendim. Eczaneye de gidiyor. İlaç tanıyor. İlaç mı yediyor seni? Allah Teala doktoru, ilacı sebep kılmıştır. Vesile kılmıştır. Yoksa o şifa vermeyince mesela sen gitmişsin bir hastalığı şey yapmışsın. Geldim bana işte, çok iyi bir doktor falan gittim. İlaç da yazdı. Hiçbir şey olmadı. Ya beğenmedim onu falan. Ya doktorla alakalı değil. Benim şifam onda değil. Başkasındadır. Başka ilaçtır.
0: Doktor verseydi zaten her doktora giden iyi olurdu.
1: Ya doktor kendisini iyi eder dersin.
0: Doktor kendisini. Doktorla hiç hasta olmazdı.
1: Değil yani. Mi? Hiç hasta olmamasaydı. Hiç hasta olmaması gerekirdi. Dolayısıyla Allah-u Teala mahşer günü de kudretini sebepler altında gizliyor. Peygamberleri, onlar varis olan alim, evliyası, salih kullarına da mesele nasıl oluyor? Hesabın görüldü. Mustafa Tekin'in hesabını gördüler. Dediler ki bizim zamanımızda 10 üzerinden not alınıyordu. 4.5'ten 5 almışsın. İyi, hayırlı olsun.
0: Amin.
1: Vize tamam. Ama melekler seni bir türlü götürmüyor. Sen diyormuşsun ki ya niye götürmüyorsunuz? Yok özür dilerim tersi oldu. Yanlış söyledim. Sen şimdi hesabın görüldü, vize verildi, cennete gideceksin ama duraklıyorsun. Melekler diyormuş ki ya demiş hesap bitti, cennete gideceksin niye bekliyorsun? Ya demiş dünyada benim tanıdıklarım var. Kalbine getiriyor Cenab-ı Hak seni.
0: filanca filanca filanca.
1: Allah Teala'ya arz edermiş melekler. Ya Rabbi kulum böyle diyor. Kimlermiş onlar? Senin üzerinde aynı şekilde müspet tesir meydana getirmiş ve hüsnü zan ettiğin imanla gitmiş olan ve senin vasıtanla Cenab-ı Hak cennete koyacak. Yine koyan Cenab-ı Hak. Sen sayar mısın onları? Takır takır takır takır o isimleri sayarmış. Peki onları da alıp götürsün. Şefaat bu işte.
0: Evet. Peki efendim, çok teşekkür ederim.

radıyallahu teâlâ an şöyle anlatmıştır. Hazreti Ali'ye radıyallahu an şöyle dedim. Şia'dan bir cemaatin yanına uğramıştım. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'den radıyallahu anhüma bahsediyorlardı ve onların aleyhinde konuşuyorlardı. Şayet onlar senin bu ikisi hakkında kalbinde gizlediğin şeyi bilmeselerdi, böyle konuşmazlardı. Benim bu sözlerim üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh, böyle bir şeyi kalbimde gizlemekten Allahü Teala'ya sığınırım. Kalbimde onlara karşı iyi düşünceden başka bir şey yoktur. Çünkü onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem çok yakın iki dostu ve iki veziridirler buyurdu. Sonra ağlayarak, gözlerinden yaşlar akarak ve elimden tutup kalktı. Beyaz sakalını avucuna alıp üzgün ve düşünceli bir halde minbere çıktı. İnsanlar toplanınca ayağa kalktı. Kısa fakat çok belagatlı bir hutbe okudu. Buyurdu ki, bir takım kimselere ne oluyor ki? Kureyş'in iki büyüğü ve Müslümanların babaları gibi olan Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhüma hakkında onların şanına yakışmayan şeyler konuşuyorlar ve bunları da bana isnat ediyorlar. Bu sözleri söyleyenler cezalandırılırlar. Allahü Teala'ya yemin ederim ki o ikisini ancak mümin olanlar sever. Facir ve alçak olandan başkası da onlara buğz etmez. Sizin içinizde onlara denk kim olabilir? Onları seven beni sevmiş olur. Onlara buğz eden bana buğz etmiş olur. Ben onlara buğz edenlerden uzağım. Biliniz ki bu ümmette Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonra insanların en üstünü Ebu Bekr Sıddık'tır radıyallahu an. İslamiyete ondan daha çok hizmet eden yoktur. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem en sevgili olan odur. Resulullah'tan sonra bu ümmet içinde Allahü Teala katında Ebu Bekir'den daha kıymetli, daha hayırlı, dünyada ve ahirette ondan daha üstün kimse yoktur. Yine Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir Sıddık'tan radıyallahu an sonra bu ümmet içinde insanların en hayırlısı Ömerül Faruk, sonra Osman-ı Zinnureyn'dir radıyallahu anhuma. Sonra benim, onlar hakkında bana isnat ettiğiniz yalan sözleri reddediyorum. Sizin bu hususta Allahü Teala'ya karşı hiçbir deliliniz yoktur. Kendim için, sizin için ve diğer bütün Müslüman kardeşlerim için istiğfar ediyorum. Hulasa, Eshab-ı Kiram radıyallahu anhüm ecmain arasında bu dördü, fazilet, ihsan ve iyilik, herkesin hürmet ve saygısını kazanmak, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem halifeleri olmak bakımından muhacirlerin büyükleri ve İslam'a yardımda en önde gelen seçilmiş zatlardır. Onların büyüklüklerini akl ile anlamak mümkün değildir. Onları üstün ve yüksek bilmek, hürmet ve saygı göstermek icma ile sabittir. Selef-i salihinin yolu budur. Bunun dışındaki yollar nefse uymak, taassup, bid'at ve sapıklıktır. Dalalete düşmekten daima Allahü Teala'ya sığınırız. Biliniz ki Hazreti Ali radıyallahu an halifelik hususunda içtihad etti ve içtihadında isabet etti. O sırada hilafete ondan daha layık kimse yoktu. Hazreti Muaviye radıyallahu an içtihadında hata etti. İbrahim Hanefi rahimehullahü teala buyurdu ki Hasan bin Ali radıyallahu

anhüma, halifeliği Hazreti Muaviye'ye teslim edince, taraftarlarından biri ona, "Ey müminleri zelil eden!" diye hitap etti. Hazreti Hasan de radıyallahu anh, "Ben müminleri aziz edenim. Babam Ali'den radıyallahu anh duydum." buyurdu ki, "Muaviye'nin radıyallahu anh halifeliğine karşı gelmeyiniz. Çünkü benden sonra bu vazifeyi o üzerine alacaktır. Onu kaybettiğiniz zaman başların koptuğunu ve yere düştüğünü görürsünüz."

0: Namazın ehemmiyeti. Namaz, dua demektir. İslamiyetin emrettiği, bildiğimiz ibadete, namaz, salat ismi verilmiştir. Mükellef olan, yani akil ve bali olan her Müslümanın, her gün 5 vakit namazı kılması, farz-ı ayn'dır. Farz olduğu, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. Miraç gecesinde 5 vakit namaz emrolundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, birinin evi önünde nehir olsa, her gün 5 kere bu nehirde yıkansa, üzerinde kir kalır mı? Diye sordu. Hayır ya Resulallah, dedik. İşte, 5 vakit namazı kılanların da böyle küçük günahları affolunur, buyurdu. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh buyurdu ki, 5 namaz vaktleri gelince melekler der ki, ey Adem oğulları, kalkınız. İnsanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünüz. Bir hadis-i şerifte, mü'min ile kâfiri ayıran fark, namazdır, buyuruldu. Yani, mü'min, namaz kılar, kâfir kılmaz. Münafıklar ise, bazen kılar, bazen kılmaz. Münafıklar, cehennemde çok acı azap görecektir. Hadis imamları, söz birliğiyle bildiriyor ki, bir namazı vaktinde amden kılmayan, yani, namaz vakti geçerken namaz kılmadığı için üzülmeyen kâfir olur veya ölürken imansız gider. Büyüklerden biri şeytana dedi ki, senin gibi mel'un olmak istiyorum. Ne yapayım? İblis sevinip, benim gibi olmak istersen namaza ehemmiyet verme ve doğru yalan her şeye yemin et, yani çok yemin et, dedi. O kimse de, hiçbir namazı bırakmayacağım ve artık yemin etmeyeceğim, dedi.
1: Kul hakkı 5 türlüdür. Mali, nefsi, ırzi, mahremi ve dini. Sirkat, gasp, aldatmak ile ve yalan söylemekle mal satmak, kalp akçe vermek, başkasının malına ziyan vermek, yalancı şahitlikle veya zalime haber vermekle veya rüşvet vermekle malına zarar vermek, mali olan kul haklarıdır. Dünyada helallaşmazsa, ahirette sevapları ona verilerek helallaştırılacaktır. Mal sahibi ölmüş ise, varisine ödenir. Varisi yoksa veya mal sahibi bilinmiyorsa, fakire hediye olarak verilip, sevabı sahibine gönderilir. Nefsi, yani hayati günah, adam öldürmek, bir uzvunu telef etmektir. Önce tövbe etmek, sonra kendini onun velisine teslim etmek lazımdır. Velisi isterse affeder, isterse mal karşılığı sulh yapar. İsterse mahkemeye verip, hakimden cezalandırılmasını ister. Kendisinin karşılık yapması caiz değildir. İslamiyet'te kan davası yoktur. Irza dokunan kul hakkı, gıybet, iftira, alay, sövmek gibi şeylerdir. Tevbe etmek ve helalleşmek lazımdır. Bunlarda varisle helalleşmek olmaz. Mahremi olan hak, başkasının zevcesine, çocuğuna hıyanet etmektir. Tövbe ve istiğfar eder. Fitne çıkmak ihtimali yoksa, sahibiyle helalleşir. İhtimali varsa, helalleşmek yerine ona dua eder ve onun için sadaka verir. Dini hak, akrabasına ve emri altında olanlara din bilgisi vermeyi terk etmektir. Bunların ve bütün insanların din bilgisi öğrenmelerine ve ibadet yapmalarına mani olmaktır ve başkasına kâfir, fâsık demektir. Helalleşirken günahı bildirmeyip, bendeki haklarını affet demek caizdir. Estağfirullahal-azim, ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyûme ve etûbu ileyh, deyiniz. Ölümden başka bütün dertlere, hastalıklara karşı faydalıdır. Ölüm hastasının ağrılarını, sancılarını yok eder, rahat ölmesini sağlar. Hadis-i şerifte, istiğfara devam edeni Allahü Teala dertlerden kurtarır buyuruldu.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ta tarihi bir mahallenin bir sokağının başından sesleniyorum. Sokakların daha doğrusu kesiştiği bir makas yerindeyim. Bu mahalle tarihi Tahta Gala veya Tahta Kale mahallesi. Aslı da Tahtı Kale'dir. Tahta değil de Tahtı Kale'dir. Biz İstanbul'da da Tahtakale Çarşısı diyoruz, Tahtakale Piyasası diyoruz. Taht demek, alta alınan şey demek. Hani padişahlar tahta oturdu diyoruz ya efendim. Padişahın altında bir oturak oluyor, ona taht deniyor. Sandalye de bizim için bir tahttır. Tahtakale de, tahtı kale de daha doğrusu, kale altı demek. Bir yerde kale var, kalenin yanındakine de kala altı ifadesi kullanılabiliyor. Kalenin hemen yanında olana da. Kale yanındaki dememiş de kale altındaki yer demiş. Niye öyle demiş? Ekseriyetle kaleler yüksek yerde olur. Efendim, tepe noktalarda olur. Onun etrafındaki yerleşim yerleri de kalenin altına düşmüş olur, eteklerine düşmüş olur. Bu mahallenin özelliği, Lefkoşa'nın bütün sanatkarlarının iş yerleri vardı burada. Ve hemen yanında da bir lokmacı dedikleri bölge var, semt var. Bu da lokmacı, hani lokma daha ziyade Balkanlardaki insanlar arasında yaygın bir tatlıdır. İstanbul'da da işte Rumeli tulumbacısı, tatlıcısı falan derler. Bu lokma tatlısı döken bir Ermeni vatandaş. Yani Osmanlı'nın idaresindeyken Kıbrıs'ın her tarafında Ermeniler de ibadetlerinde serbestti, Rumlar da serbestti, Müslümanlar da serbestti, Yahudiler de serbestti. Yani burada herkes inançlarının gereği olan ne varsa onu yapar. Kimse kimseye bu arayı açamazsın falan demezlerdi. Halbuki son Bizans İmparatoru Konstantin Dragazes İstanbul'da Ermenilere kilise açmayı, kilisede ibadet etmeyi yasaklamış idi. Evet, ta İstanbul'un fethine kadar Ermeniler kenar semtlerde kara borsa olarak diğer Ortodokslardan kilise kiralarlar, gizli gizli ibadetlerini yaparlardı. Ne var yani? Bir insan ibadet yapıyor efendim. Nasıl yapıyorsa yapıyor. Hangi dine aitse yapıyor. İbadet yapana dokunulmaz ki. Evet, burası da bir esnaf mahallesiydi, esnaf semtiydi. Buradaki tarihi doku büyük ölçüde korunmuş. Ama şu beton var ya efendim, beton. Beton gelmiş, bütün şehirlerdeki tarihi yapıların şeklini, şemalini değiştirmiş. Buralarda da evlerin giriş kapılarının üzerinde demir bir şebeke var efendim. Yani koridor aydınlığı veriyor. Dışarıdan gelecek ışığı koridora veriyor ki karanlığa girmesin insan dış kapıdan girince diye. O aydınlığa da demirden bir şebeke, bir panjur gibi bir şey yapılmış. Hem güneşten korumak için hem de başka şeylerden korumak için. İşte o demirlerin üzerine bugünkü kullandığımız harflerle inşa senesi yazılmış. 1910 var, 1930 var, 1920 var. Böyle rakamlar, siz şimdi zaten sokağın görüntülerinde onları rahat rahat göreceksiniz. Peki ben burada neyi anlatacağım size? Tahtakale Camii'ni anlatmaya gidiyorum. Yol boyundaki bu hatıra mahalleyi de geçmek istemedim. Lefkoşa'ya yolunuz düştüğünde inşallah Halas Sultan'a giderken buralarda uğrarsınız. Tahtakale mahallesini de şöyle bir görürsünüz hatıra olarak. Gidelim şimdi Tahtakale Camii'nin yanına. Tahtakale veya Tahtakale mahallesindeki Tahtakale Camii'nin önündeyiz. Bu cami 1827'lerde yapılmış. Yani en az 200 yıllık. Ben daha öncesinde de burada bir cami olabilme ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Mutlaka burada yine bir cami vardı. Fakat gerek zelzelelerden, Kıbrıs çünkü fazla zelzele alan bir bölgede, gerekse zamanın tahribatından, yani kendi kendine eskimesinden dolayı buraya Seyyid Hacı Mehmet Ağa bu camiyi yaptırmış. Bir iki defa daha onarım görmüş ama kayıtlara bu geçmemiş. Kıbrıs'ın sarı taşından meşhur Girne bölgesinde daha ziyade bol bol çıkan sarı taşından yapılmış. Minaresi sol tarafında kıbleye doğru döndüğümüzde. Hemen de minarenin solunda bir boşluk var. Ondan sonra da yine sarı taştan çatılı bir yapı var. Kıbrıs'ın muhtelif yerlerinde çekim yaptığımızda gördük ki camilerin sol taraflarına, avlusunda sol tarafına bir sıbyan mektebi koyma adeti var. Yani çocuklar okuma yazmayı da öğrenmek için caminin bu bölümüne geliyorlardı. Sıbyan hani küçük çocuk mektebi anlamına, ilkokul manasına efendim. Bazı camilerinde Kıbrıs'ın ise caminin ana bünyesinde sol tarafa bir bölüm ayrılmış veya ilave edilmiş. Mesela Girne'deki Cafer Paşa Camii'nin sol tarafı bu maksatla yapılmış bir yer idi. Yakın zamana kadar da Kur'an-ı Kerim kursu olarak kullanılmış halinde biliyoruz. Ama şimdilerde herhalde cemaat çok olduğunda kalabalık namazlarda, cuma bayram namazlarında oraları açıyorlar. Cemaat de orada namazını kılabiliyor. Şimdi Sıbyan Mektebi'nin yanındaki minare, yani bu caminin minaresi çok yüksek bir minare değil. Ama çok kısa da değil. Vasati yapılmış, sarı taştan yapılmış. Bu sarı taşın özelliklerinden birisi, Evliya Çelebi rahmetli diyor ki Kıbrıs'ta öyle bir taş çıkar ki onu tahta tokmaklarla döve döve döve ıslakken yerden çıktığında mendil kadar ince yapabilirler diyor. Mendil. Şimdilerde tabii betonarme gelince bu taşa ihtiyacı biraz daha azalttı. Fakat insanların tarihe düşkünlükleri artınca da yapıya tarihi bir görüntü vermek için tekrar bu sarı taşların kullanılmakta olduğunu Kıbrıs'ın hemen her yerinde hakikaten sevinçle görüyoruz. Bu sarı taşı karıncalar yiyor efendim. Yani Evliya Çelebi'nin sözünü bazı maalesef tarihle uğraşan kimseler hafife alıyorlar. Evliya Çelebi de işte tatlı tatlı anlatmış canım kendine göre diyorlar ama karıncanın yediğini de gördükten sonra Selimiye Camii'nin bile avlusunun giriş kapısı üzerinde birçok karınca oyukları, delikleri gördüm. Yapısında da var. Burada minarede çok belli bu yapı, delikler. Karıncanın yediği. Ne yiyorlar, oradan ne buluyorlar onu da bilemem. Onu artık biyolojiyle uğraşanlar herhalde, hayvan bilimleriyle uğraşanlar daha rahat söyleyebilirler. Caminin sağ tarafında, solda minare var. Sağ tarafında minare yok. Orada da bir avlucuk var. İşte hurma ağaçları falan bulunan bir avlucuk var. Burası caminin haziresiydi efendim. İhtimal ki minare ile Sıbyan Mektebi'nin arasındaki soldaki bölüm de kıble duvarına kadar hazireydi. Yani kabirler vardı. Kıble duvarı tarafında, mihrap tarafında da kabirlerin olma ihtimali var. Bu Türkiye'de de birçok yerde maalesef yaptığımız araştırmalarda görüyoruz ki Muğla'daki Kurşunlu Camii'nin her tarafı hazireydi efendim. 1937'de demişler ki şehrin ortasında burada valilik konağına da yakın bir yerde böyle bir kabir taşlarının görünmesi artık ne demeye getirdilerse uygun değil diye camiyi yaptıranın kabri dahi taşınmış. Evet, şimdi son cemaat yerine geçelim buradan. Hazire'yi böyle bu kadar anlattıktan sonra yok çünkü bir kabir taşı göremiyoruz burada. Bir yerlere gitmiş. Her yerde oluyor. Anadolu'da da çok yerde var. İki tane bu sarı taştan sütundan ibaret. İki tarafta da yine aynı sarı taşlardan paye olarak yapılmış. Son cemaat yerinin çatısı desteklenmiş. Çatısı mertekler döşenmek suretiyle yapılmış. Üzeri de kiremit. Taş kapısı yine bu sarı taştan kemerli şekilde yapılmış ama üzerinde bir kitabesi yok. Bu Seyit Mehmet Efendi ve sülalesinin Kıbrıs'ın her yerinde, Lefkoş'a dahil her yerinde birçok hayır eserlerine rastlıyoruz. Limasol'da da rastlıyoruz. Larnaka'da da rastlıyoruz. Enteresandır. Ve kuzeyde Girne tarafında da rastlıyoruz. Son cemaat yerinden içeriye taç kapıya girerek iç bir harim kısmında size orada tanıtmak istiyorum. Müsaadenizle geçelim içeriye efendim. Tahtakale Camii'nin şu anda harim kısmındayız. Yani ana namaz kılınan bölümdeyiz. Kıbrıs'taki hemen hemen birçok camide olduğu gibi üç tane kıbleye dik kemer üzerine oturtulmuş olan bir çatısı var. Ahşap mertekler ve tahtalarla. Burada hasır kullanılmamış. Üç tane kemer. Bir, iki, üç. Bu kemerler de yine Kıbrıs'ın sarı taşından yapılmıştır. Tabii sizler şimdi beni böyle caminin içerisinde ayakkabılı görünce niye ayakkabıyla girmiş diyeceksiniz. Gerçi manzara görünüyor. Taban çeşitli cinslerden mermerlerle büyük karolar halinde döşeli. İbadete açık değil bu cami. Çekim için idare yine de müteşekkiriz. Bizlere müsaade ettiler. Burada açtırdılar. Biz de pencere kepenklerinin bir kısmını kapalı tuttuk ki ışık ters yerden geliyor. Yoksa kepenklerin hepsi açılıyor. Pencere kepenkleri bayağı kalın tahtadan ve düzgün yapılmış. Yani son dönemlerdeki 2008 falan deniyor efendim. 2008'lerde iyi bir restorasyondan geçmiş. Efendim burada alt mahfil var. İşte direkleri var. Üst mahfile destek için yapılmış. Ama altta da müezzin mahfil olarak girince sağdaki yer kullanılıyordu. Orası tahta. Burada şu mermerin üzerine hasır döşemek suretiyle üstüne de halılar döşenerek ibadete açıkken üstünde namaz kılınıyor idi. Şu anda değil. İbadete açılacağı hususunda bilgiler alarak sevindik. İnşallah o da olur. Çünkü bu Lefkoşa'nın her tarafına da birçok ülkelerden turistler geliyor. Binlerce turist geliyor. Hala Sultan tarafı inşallah ziyarete açıldığında da ben inanıyorum ki Lefkoşa çarşısında da bilhassa 75 milyonluk Türkiye'den bu kısma çok fazla bir turist akımı olması bekleniyor. Öyle olduğunda da bir minare gördüklerinde burada bir cami varmış şurada namazımızı kılalım deseler gelip de kapalı bulmazlarsa iyi olur. Bu benim sadece tavsiyem, ben yoksa devlet idarecilerin bir işine karışmış olmak için onları müşkül durumda bırakmak için kesinlikle böyle bir şey söylemek istemem. O niyette de değilim. Şimdi Kıbrıs taşlarıyla ilgili minaredeki bazı oyukları sizlere bahsetmiş idim. Bir de bu kemerlerde de aynı şekilde efendim karıncaların gelip buraları yediğini görüyoruz. Yani bunları görüp de ya burada bir mermi izi mi var falan diye sakın bir suizanla kapılmayınız. Bunlar mermi izi falan değil. Bunlar sadece Kıbrıs taşındaki nasıl bir lezzet, nasıl bir gıda varsa karıncalar onu zaman içerisinde yiyorlar ve bazı yerlerde de büyük büyük yaralarda açtıkları oluyor. Herhalde bunu meteoroloji mühendisleri de bir araştırma yaparak gıdacılarla bir karar vereceklerdir. minberi var. Bu camide biraz tersten başladık belki ama mahfili söyleyip sonra minbere geçtik. Minber benim yoklamama göre, yani fiziki bir yoklama yaptım tabii, derinlemesine değil, sonradan betondan yapılmış gibi. İhtimal ki burada bir ahşap minber vardı. Zaman içerisinde çürümüş olabilir, bakımsız kalmış olabilir. Belki bir yangın mangın geçirmiş olabilir. Çünkü böyle umumi yerlerde zaman zaman ısıtmadan dolayı falan da yangınlar çıkabiliyor. Minberin köşk kısmı da yine betondan yapılmış. Mihrabı ise sarı taştan yapılmış. Fakat sarı taş o kadar yıpranmış, o kadar yıpranmış ki üzerinde boyalarla motifler yapmışlar. O motifler dahi görünmeyecek hale gelmiş. Mihrabı mevcut, minberi mevcut, cami mevcut. Bir döşeme konduğunda kolaylıkla ibadet yapılabilecek bir hale gelir. İnşallah gün gelir, ömrümüz varsa efendim, biz ömrümüz tükenmiş ise bizden sonra gelenler gelirler Tahtakale Camii'ni ibadete açıkken de çekerler ümidiyle sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu, sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
1: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki: her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. 24 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
2: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, şüphe yok ki Allahü Teala kötü komşusu olup sabreden ve mükafatını Allahü Teala'dan bekleyen kişiyi sever.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz en kıymetli ibadetler. Değerli dinleyenler, bir şeyin kıymetli olması hale, zaman ve kişinin durumuna da bağlıdır. Onun için en kıymetli amel şudur diye kesin bir şey söylenemez. Peygamber Efendimiz en kıymetli ameli soranların hallerini ve içinde bulunulan şartlara göre bildirmiştir. Bu konudaki hadis-i şerifler bu durum göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Bir kimseyi ebedi felaketten kurtarıp sonsuz nimetlere kavuşmasına sebep olmaksa hepsinden daha kıymetlidir. Bu bakımdan İslamiyet'in başlangıcında amellerin en kıymetlisi cihattı. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki en kıymetli amel cihattır. İnsanların en üstünü canı ve malıyla Allah yolunda cihad edendir. Cihad etmeden veya cihad etmeyi düşünmeden ölen münafık olarak ölür. En üstün amel cihattır. En üstün cihat farzları ifa etmektir. En üstün cihat nefisle yapılandır. Emri maruf cihattan daha önemlidir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, bütün ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda cihada verilen sevaba göre deniz yanında bir damla su gibidir. Savaşın sevabı da emri maruf ve nehi anil münker sevabı yanında denize göre bir damla su gibidir. İbni Abidin Hazretleri ise fıkıh aliminin Müslümanlara sağladığı faydanın sevabı cihat sevabından daha çoktur buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şeriflere ve akla uygun şeylere maruf, bunlara uymayan şeylere de münker denir. Müçtehitlerin söz birliğiyle yasak edilen şeylere de münker denir. Günümüzde en kıymetli amel, yayın yoluyla emri maruf ve nehi münker yapmaktır. Ehl-i sünnet itikadını yaymalı, gayrimüslimlere ve sapıklara gerekli cevap verilmelidir. Bu yolla cihad edenlere yardımda bulunanlar cihad sevabına ortak olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah yolundaki bir mücahidi giydirip kuşatan veya onun çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını gören harbe gitmiş gibi sevaba kavuşur. Değerli dinleyenler, İslamiyet ilim dinidir. Dolayısıyla ilmin önemi çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ilim öğrenmek amelden kıymetlidir. İlim, İslam'ın hayatı, imanın direğidir. İlim, benim ve diğer peygamberlerin mirasıdır. Bana mirasçı olan da cennette benimle beraber olur. En üstün ibadet, fıkıh öğrenmektir. İbni Abidin Hazretleri de, fıkıh aliminin Müslümanlara sağladığı faydanın sevabı, cihat sevabından daha çoktur buyuruyor. Peygamber Efendimiz en üstün amel Allah'ı tanımaktır buyurunca, ya Resulallah, biz amelden sorduk, siz ilimden bahsettiniz dediler. Cevaben, ilimle yapılan az amel fayda verir, ilimsiz çok amel faydasızdır buyurdu. Namaz da çok kıymetli bir ibadettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, en kıymetli amel vaktinin evvelinde kılınan namazdır. Namaz imanın direğidir. Allahü Teala buyurdu ki, namazlarını vaktinde doğru olarak eda eden kulumu, azap etmeden, hesap sormadan cennete koyacağıma söz verdim. Amellerin en iyisi gece herkes uykudayken namaz kılmaktır. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah'ın yarattıkları hakkında bir saat tefekkür etmek, bir gece ibadet etmekten daha kıymetlidir. Allah'ın azameti, cennet ve cehennem hakkında bir an tefekkür, bir geceyi ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir. Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten kıymetlidir. İhlasın kıymeti de hadis-i şeriflerde şöyle bildirilmiştir. Allahü Teala ancak ihlaslı amelleri kabul eder. İhlaslı amel az da olsa kafi gelir.
dünyada yalnız Allah için ihlasla yapılan şeyler kıymetlidir. Zikrin, yani Allahü Teala'yı anmanın önemi büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, amellerin en kıymetlisi, en temizi, derecenizi en fazla yükselten, altın ve gümüş vermekten daha kıymetlisi Allah'ı anmaktır. En üstün amel zikirdir. En üstün zikirse la ilahe illallah demektir. En üstün tesbih, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekberdir. Altın vermekten de üstün amel Allahü Teala'yı anmaktır. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, amellerin kıymetlisi mümin kardeşini sevindirmek, onun borcunu ödemek veya ona yemek yedirmektir. En kıymetli amel elinden ve dilinden kimsenin incinmemesidir. Kim bir mümini ferahlandırır, sevindirirse Allahü Teala onu kıyamette sevindirir. En üstün amel bir müminin aybını örtmek, borcunu ödemek, yemek yedirmek veya bir sıkıntısını gidermek suretiyle onu sevindirmektir. En üstün amel vermeyene vermek, zulmedeni affetmektir. Amellerin en iyisi yemek yedirmektir. Kıymetli amel çoktur. Bunlardan bazılarını daha bildirelim. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, amellerin en hayırlısı farzlardır, en kötüsü de bidatlerdir. İbadetin kıymetlisi zahmetli olanıdır. Amellerin kıymetlisi az da olsa devamlı yapılandır. En üstün amel helal kazançtır. Ramazan orucunu tutup ölen cennete girer. Amellerin en iyisi selam vermeyi yaymaktır. En üstün sadaka, sağlıklı, mala tamahı çok, zenginliği umup fakirlikten korkarken verilen sadakadır. En üstün sadaka su vermektir. En üstün sadaka dilini tutmaktır. En üstün sadaka gizli verilendir. En üstün ibadet Kur'an okumaktır. En üstün amel sıkıntıya sabretmektir. En üstün amel iyi niyetli olmaktır. En üstün kazanç el emeğiyle kazanılandır. En üstün iman kadere rızadır. En üstün huy kimse zarar görmesin diye susmaktır. En üstün ev içinde yetime ikram edilen evdir. İşlerin en iyisi vasat olanıdır. Din ifrat ve tefrit arasındadır.

Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, kim cennetliklerden olmayı isterse salih kimselerle beraber olsun.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülhakîm-i Siyalkûtî rahmetullahi aleyh. Keşke günah işlemeseydim. Bu zat bir sohbetinde buyurdu: ey cemaat, hep günah işlemekle geçip gitti bu hayat. Ölenleri göpte hiç ibret almıyoruz. Pişman olup gafletten yine uyanmıyoruz. İstiğfar etmiyoruz bir kusur ve günaha. Günahlar yığılarak artıyor her gün daha. Bu nasıl imandır ve nasıl Müslümanlıktır? Müslümanlık sadece isimde olmak mıdır? Uzun yıllar beraber yaşadığı insanlar, şimdi mezarlarında çürüyüp toz oldular. Hepsi yerin altında çekilirken hesaba, belki de birçokları duçar olur azaba. Hepsi günahlarına pişmanlık duyuyorlar. Keşke işlemeseydik bir günahı diyorlar. Bu feci hallerini düşünelim onların. Zira aynı akıbet gelecek bize yarın. Öyleyse şu geçici birkaç günlük hayatta, günahlardan sakınıp bulunalım taatta. Bir günde buyurdu ki, ahireti kazanmak, günah işlememekle müyesser olur ancak. Her sıkıntıya sebep, günahlara girmektir. Çaresi, pişman olup istiğfar eylemektir. Allah günahkarlara vermez muvaffakiyet. Her başarı, İslam'a uymakla olur elbet. Ahireti kazanmak isterse insan eğer, vermemeli dünyaya fazla kıymet ve değer. Dünya demek, Allah'ın sevmediği şeylerdir. Yani yasak ettiği günah, çirkin işlerdir. Dünyayı terk etmekle kazanılır ahiret. Lakin iki şekilde ele geçer bu devlet. Birincisi şudur ki, haramlarla beraber bütün mübahları da kullanmaz ve terk eder. İkinci derecesi, yalnız günah ve haram, şeyleri terk etmeye gösterir sırf ihtimam. Bir günde buyurdu ki, ilim amel içindir. Yoksa zordur mahşerde hesabı o kişinin. Kuru ilim insanın yaramaz bir işine, sürükler sahibini cehennem ateşine. Kul günah işleyince duymuyorsa ızdırap, aklına gelmiyorsa ölüm, mizan ve hesap, öncelerden namaza hazırlık yapmıyorsa, kalp kırıp, gıybet edip, iftira atıyorsa ve hele kul hakkından korkmuyorsa bir kişi, allame olsa bile haraptır yarın işi. Kalbi titremiyorsa her günah işleyişte, o kalp hasta olmuştur. Nişanı budur işte. Beynine doldurduğu bilgi de bir vebaldir. Bu, bir Müslüman için gayet kötü bir haldir.

Arifi Dikkerani Hazretleri buyuruyorlar ki, tedbirini aldıktan sonra Allahü Teala'nın takdirine bağlanan tevekkül sahibidir.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var. Muhannes kuluna muhtaç eyleme. Cenneti âlâyı nasip et bana. Sırat köprüsünden yolum bağlama. Kapımıza kara deve çökünce, fırtınası şol alemi yıkınca, cehenneme kul seçilip çıkınca, Kadir Mevlam, okullardan eyleme. Kadir Mevlam, ateş atma özüme. Dünya malı görünmüyor gözüme. Kadir Mevlam, sen bak benim yüzüme. Cehennemin ateşiyle dağlama. Karaca olan hata çıkmaz dilimden. Kocadım da hayır gelmez elimden. Kadir Mevlam, asla geçmez kulundan. Deli gönül, ah çekip de ağlama.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde İmanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu, çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada!
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.

Sevgili dinleyiciler, merhaba. Makaleler Arasından programında sizlerle birlikteyiz. 20 Ağustos Perşembe günü makalelerini sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Ahmet Kaya bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün, sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'e ait. Büyük devlet olmanın şartları. ...2023 Büyük Türkiye ve 2071 Cihan Devleti Türkiye adlı yakın ve uzak mesafeli Kızıl Elma yürüyüşlerimizde büyük devlet olma şartlarını sahipliğimiz mevzuunda çeyrek asır evveline nazaran kıyas kabul etmez ölçüde mesafe almış vaziyetteyiz. Buna şükretmeliyiz. Fakat daha alınacak çok yolumuz var. Bu bahis günlük politikaya dahil değildir. Bu mesele partilerin iktidarının değil, devletin değişmez temel gündemidir. Washington'da yaşadığım zaman hesap ettim ki devleti Ali Osman devam etseydi bugün Amerika'nın toprak ve nüfus bütünlüğünde olurdu. Önceki 14 Türk devletinde olduğu gibi Selçuklu'da, Osmanlı'da devleti ebed müddet hayatında birer dönemin ismidir. O halde Osmanlı devam etseydi sözü yanlıştır. Devlet devam etmektedir. Değişen idare şeklidir. Saltanatın yerini Cumhuriyet idaresi almıştır. Öyleyse devlet 1923'te kuruldu sözü de yanlıştır. Devlet adlı esas teşkilat, millet, mülk, bayrak, ordu, Türkçe, maddi ve manevi değerlerimizle devam etmektedir. Peki bugünkü devlet, yani Türkiye Cumhuriyeti, nüfus ve mülk, yani toprak olarak devleti Ali Osman büyüklüğünde midir? Hayır, değildir. Bugün 83 milyonlardayız. Ancak doğum hızı düşmüş, evlenme hızı yükselmiştir. Bu manzara 2071'de 30 yıl kala nüfus artış hızımızın yavaşlama ve gerilemesinin habercisidir. Bundan dolayı en az 3 çocuk ve erken evlilik milli bir mecburiyettir. Bu zaviyeden baktığımızda şu tezimizi olanca aykırılığıyla dile getiriyoruz. Mülteci varlığı nüfusumuzun zenginleşmesi bakımından bir imkandır. Amerika'nın yeşil kartla muhacir kabul etmesi esasında nüfus büyüklüğünü koruma gayesine matuftur. Almanya, Fransa gibi devletlerin ülkelerine yarım asır evvel işçi kabulleri de bu ihtiyacın değişik adlarla ifadesidir. Neden böyle bir yazı kaleme alma gereği duyduk? Biz bu yazıya dair kafa yorarken MGK'da eş zamanlı olarak Azerbaycan'dan Libya'ya kadar devam eden Türk Hilali üzerinde kafa yormaktaydı. O hilalin kucağında Suriye, Filistin, İsrail, Kıbrıs, Yunanistan, adalar ve Libya var. Bir de hilale tetik çeken malum milletler var. Devamlı takipçilerimiz bilirler. Birinci Cihan Harbi devam ediyor deriz. O tespitimizi bugün de tekrarlıyoruz. Birinci Cihan Harbi'ni 7 düvele karşı yapmıştık. Düvel devletler demek. O gün sahnede kimler varsa eksiksiz biçimde onlar bugün de sahnedeler. Birinci Cihan Harbi'nde Osmanlı Devleti'nin Balkan kolunu kopardılar. Daha sonra Anadolu kolunu koparmak istediler. Fakat Rusya'da Çarlık rejiminin devrilmesi ve muhteşem Anadolu mücadelesi gibi sebeplerle bunda muvaffak olamadılar. 850 sene sonra Müslüman Endülüs'ten kazıyabilme gerçeğinden güç alıyorlardı. Daha sonra savaş inkıtalarını uzunca bir zaman Asala, PKK gibi örgütlerle doldurmaya baktılar. Harbi Umumi'de 7 düvelle çarpıştığımız gibi bugün de aynı 7 düvelle mücadele etmekteyiz. Ne var ki bir asır

yarın menfaati gereğidir. Bu da aynı zamanda nizam-ı alem, dünya barışı ve muvazenesi, dengesi içindir. Tarihçi ve sosyolog Muhammed İbni Haldun'un coğrafya kaderdir demesindeki hakikatin bir tezahürü olarak büyük devlet olmanın dışında bir yolumuz yoktur. Bunun dünden yankılanan sesi ya istiklal ya ölümdür. Nitekim bugün de Bakü sokaklarında ya Karabağ ya ölüm nidaları yükselmektedir. Şunları aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarına yazmak lazımdır. Küçük nüfusla büyük devlet olunmaz. Küçük toprakla büyük devlet olunmaz. Küçük orduyla büyük devlet olunmaz. Küçük maliyeyle büyük devlet olunmaz. Zayıf yargıyla büyük devlet olunmaz. Kifayetsiz eğitimle büyük devlet olunmaz. Asrın silahlarını imal edemeyince büyük devlet olunmaz. Milli irfandan kopunca büyük devlet olunmaz. Bugün büyük devlet olma şartlarından bazılarını ya tam veya kısmen yakalamış durumdayız. Ancak bütünü kucaklamak gerekiyor. Bir bile noksan olsa olmaz. Elimizi çabuk tutmalıyız. Yedi koldan kuşatılmaktayız. Büyümemizin, kendi savunma sanayimizi kurmamızın, Ayasofya'yı esaretten kurtarmamızın hesabını sormak için her yolu kullanacaklar. Su uyur, düşman uyumaz. Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'in makalesini sunduk. Büyük devlet olmanın şartları. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Mahmut Övür'ün makalesi var sırada. İtirafçılar konuşuyor. İBB eksenli İmamoğlu suç örgütü davası kısa bir aradan sonra yeniden başladı. Davanın ilk dönemi suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun şovu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de başkanları temizleme çabasıyla geçti. Tam o günlerde şu notu düşmüştüm. Artık tutuklu sanıkların ezberlenmiş ifadeleri bitti. Sıra stüdyoya gelecek gerçek itirafçılarda. Arkada konuşmak için sabırsızlanan tam 76 kişilik bir itirafçı ordusu var. Kim bunlar? Bunlar iddianameye göre İmamoğlu'nun organize suç örgütünün kilit isimleri. Mesela şu üç ismin fısıldayacakları bile bugüne kadar dinlediğimiz masalları yerle bir etmeye yeter. İş adamları Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız ve Yakup Özer. Ali Nuhoğlu'nu kamuoyu Boğaz'a nazır 3 villa olayından, milyarlık ihalelerden iyi biliyor. Ertan Yıldız'sa İmamoğlu'nun Fatih Keleş'le birlikte birinci halkasında yer alan, milyarların sisteme aktarıldığını o meşhur toprak döküm işinde Murat Gül İbrahimoğlu İmamoğlu ortaklığının gizli kodlarını deşifre eden isim. Bu köşede VIP Yakup diye kodladığım harita mühendisi Yakup Önerse sistemin adeta kara kutusu. İstanbul burjuvazisi ile kurulan o elit ilişkileri, AVM gibi devasa rant projelerini ve Boğaz içinde hangi ünlü iş adamından kaç milyon dolar bağış alındığını tek tek santim santim haritalandıran adam. Henüz bunların hiçbiri konuşmadı ama önceki gün bu isimlerle kıyaslanmayacak bir iş adamı konuştu, Seyfi Beyaz. O konuştukça salon buz kesti. Adam hiç geri adım atmadı. İlk gün verdiği ifadeleri mahkemede tekrar etti. Şu sözleri, sütte leke var, bizim başkanımızda yok diyen Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in dikkatine sunuyorum. West Side isimli projede ruhsat ve iskan için rüşvet niteliğinde ödemeler yaptık. Verdiğimiz daire ve paraları rızaen vermedik. İskan ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık. Pazarlıklar Adem Soytekin üzerinden yürütüldü. Soytekin'e o günkü değeriyle yaklaşık 10 milyon lira ya karşılığı olan 7 dükkan ve 5 daire verdik. Ayrıca 3 milyon 500 bin lira da çek ödedik. İş adamı Beyaz Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu adına yapılan dört taşınmazın devrini de doğruladı. En sonunda da şu cümleyi kurdu. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı oldu.

olduktan sonra sürekli para istemesi dolayısıyla ben o bölgede iş yapmak istemedim. Seyfi Beyaz'ın söyledikleri sadece bir başlangıç. Arkada daha 75 kişi var. Onlara Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gibi yeni itirafçılar da ekleniyor. Böcek son itirafında da aday olması karşılığında Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon euroyu havale yöntemiyle gönderdiğini açıkladı. Şu tesadüfe bakın, Böcek'in parayı gönderdim dediği taç dövizi kamuoyu iyi biliyor. Önce adı şaibeli kurultay meselesinde duyuldu. Ardından kapalı çarşıya yapılan operasyonda, o operasyonla ilgili başsavcılığın şu notu herkesi şaşırtmıştı. Herhangi bir tabelası olmayan söz konusu firmayla bağlantılı dükkanda yapılan arama neticesinde kasalarda toplam 47 milyon dolar, 52 milyon euro, 40 adet külçe altın, 150 gram gümüş ele geçirildi. Bu olaydan sonra çok komik bir olay daha yaşandı. Taç dövizin sahibinin oğlu aracında sakladığı 30 milyon doları çaldırdı. Akıl kârı değil, 30 milyon dolar arabada saklanıyor. Bütün bunların birbiriyle ne kadar ilişkili olduğunu yargılama sonucunda göreceğiz. Ama şimdiden görünen şu: şaibeli kurultay taç döviz ve Muhittin Böcek taç döviz ilişkilerinde tek bir ortak nokta var: Ekrem İmamoğlu. Artık şov bitecek, itirafçılar konuşacak ve ortaya Adalet Bakanı Akın Gürlek'in deyimiyle belgeli tanıklı asrın yolsuzluk davası fotoğrafı çıkacak. Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün makalesini sunduk. İtirafçılar konuşuyor. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Fulya Soybaş'ın makalesi var. Tek suçlu çocuklar mı? Ya silahı veren aileler? Henüz 5 yaşında. Bir ay önce ikizi ve bir arkadaşıyla misafir gittikleri evin havuzunda oynuyordu. Sırtından vuruldu. Şehrin göbeğinde bir sitenin içinde mermi akciğerini parçaladı. 16 gün yoğun bakımda kaldı. Önceki gün o mermi yaklaşık 3 saat süren riskli bir ameliyatta çıkarıldı. Doktoru bir milim sağa, sola ya da ileri gitse ana damarlara veya kalbe girebilirdi dedi. Bir mucize yani. Neyse ki ameliyat başarılı geçti. Karan'ın sağlık durumu iyi. Peki kim yaptı bunu ona? 17 yaşında bir çocuk. Yani karşımızda yine silahla yolu kesişmiş bir çocuk var. Dolayısıyla şu sorunun cevabı acilen bulunmalı. Çocuklarımıza ne oluyor? Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinden sonra ve birkaç ay önce 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin polis babasına ait silahlarla okul basmasının ardından da aynı şeyleri tartıştık aslında. Sosyal medyada silahlı poz vermeyi güç zannedenleri, şiddetin racon kesmenin sıradanlaşmasını, mafya filmlerini, dizilerini. Fakat meseleyi yalnızca dizi, film ya da sosyal medyaya bağlamak kolaycılık olur. Okulu, arkadaş çevresini, toplumsal değişimi, çocuk psikolojisini de konuşmalıyız. Bir önemli gerçekse aileler. Bu nedenle meclis gündemindeki Minguzzi düzenlemesi önemli. Teklif 15-18 yaş arası kasten öldürme, ağır yaralama gibi suçlarda cezanın artırılmasını öngörürken bakım, eğitim, gözetim yükümlülüğünü ihmal eden ebeveynlerin de ceza alması gündemde. Destekliyorum. Çünkü bir çocuk eline silah almışsa nedenini sadece ona soramayız. O silahı kim aldı? Eline kim verdi? Kim ulaşabileceği yerde bıraktı? Aile çocuğun oluşturabileceği tehlikenin farkında mıydı? Neden engellemediler? Gibi soruları da sormak gerekir. Zira silahı tutan el çocuk olabilir ama o silahı o ele gelene kadar yolun taşlarını çoğu zaman yetişkinler döşüyor. Dolayısıyla bugün Karan'ın bir binimlik bir mucizeyle kurtulmuş olması mümkün. Ancak bizler başka çocukların hayatlarını bir mucizeye bırakmamalıyız. Tek suçlu çocuklar mı? Ya silahı veren aileler?
Hürriyet gazetesinden Fulya Soybaş'ın makalesini sunduk. Tek suçlu çocuklar mı ya silahı veren aileler? Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Tunca Bengi'nin makalesi var sırada. Batsın sizin koltuğunuz. Sokak ortasında bıçaklanarak yerde yatan Yeni Parti Gaziantep milletvekili, saldırgan Yeni Parti'ye geçtiği ifade edilen eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı, ikisi de eski CHP'li, şimdi Yeni Partili yol arkadaşları. Mesele de ne? Yeni siyasi oluşumdaki koltuk beklentisi karşılanmayan saldırganın bundan milletvekilini sorumlu tutması. Alenen koltuk kavgası yani. Siyaset denildiğinde eskiler çiledir, sabır işidir, iddian, inancın, ufkun, projen olacak derlerdi. Oysa bu olay ve son zamanlardaki başka örneklerde görüyoruz ki bunların hepsi hikaye. Dahası Gaziantep Valiliği'nin açıkladığı saldırgan profiline baktığında durum daha da vahim. Koltuk beklentisindeki saldırganın 27 ayrı suç kaydı var. Tehdit, hakaret ve dolandırıcılıktan. Dolayısıyla tartışılması gereken esas nokta da şu aslında. Böyle kriminal bir profil daha önce nasıl ilçe başkanı yapıldı? Siyaseten hala da niye kabul görür? Böyle birinden vatandaşa ne hayır gelecekse ya da o parti bu parti fark etmez siyaseten ne bekleniyorsa, ama belli ki hiç kimse böyle bir detayı falan önemsemiyor ya da araştırma soruşturma zamanı yok. Hem eski partisi hem de yenisi açısından birbirlerine karşı duydukları nefret ve öfke görmeleri gerekenleri perdeliyor. Sağduyulu, hoşgörülü diye bilinen, tanınan insanlar bile bu garip atmosfer basıncıyla keskinleşip ötekileştirici bir tavır içindeler. Kimse kimseyi dinlemiyor, dinlese de kendi bildiğini doğru zannettiği için inadından vazgeçmiyor. Herkes kendi koltuğunun derdinde, hesabında zira. Vahim olan sadece bıçaklı saldırı meselesi değil yani. Gelinen noktada iki kitlenin birbirine çok da iyi duygular beslemeyerek baktıklarını görüyoruz. Değil oturup fikir tartışması yapmak, konuşmak dahi istemiyorlar. Bırak hangisi doğru yanlış sorgulamayı, düşman gibi görüyorlar birbirlerini. Asla bir araya gelmeyiz diyorlar. Daha ayrılmadan aynı çatı altındayken bir siyasi partinin kendi içindeki farklı iki grubun Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısına dayanarak birbirleriyle fiziki çatışma noktasına geldiğine tanık olmuştuk. Onda da mesele neydi? CHP Meclis grubunda kim konuşacak? Kılıçdaroğlu mu, Özel mi? Nasıl bir ruh halindelerse öfkesine hakim olamayıp görevini yapan gazetecilere saldıranlar bile oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un bir grup toplantısında ziyaretçi almama kararı olmasa ve Kılıçdaroğlu son dakikada olgunluk gösterip makas değiştirmese, parlamento çatısı altında Türk siyasi tarihinde hiç karşılaşmadığımız çok daha vahim bir görüntü de yaşanabilirdi. Sonuçta da ayrıldılar nitekim, ama kavga bitmedi, devam ediyor. Hemen her gün ya ilçe teşkilatları ya belediye meclis üyeleri arasında kavga haberleri, görüntüleri eksik olmuyor. En son Menderes Belediye Başkanı'nın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminde yaşananlar mesela, kökleri aynı iki ayrı partinin meclis üyeleri tekmeler yumruklarla birbirlerine girdi. Seçimi AK Parti'nin adayı kazandı. Sonra da kavga edenler birbirlerini hainlikle suçladı. İki ayrı parti ötesinde bir durum söz konusu. İki ayrı parti olsa da mecliste kendilerine ayrılan yan yana bölümlerde otururlar. Zaman zaman tansiyon yükselmeleri, hafiften itiş kakış bile olabilir, ama şu anki manzarada değil yüz yüze gelmek, birbirlerinin isimlerini duymaya bile tahammülleri yok. Aynı çatı altında bir zamanlar birlik, beraberlik, omuz omuzaymış havası veren insanlar da tam anlamıyla bir kan davası havası var. Bu gerilim, ayrışmanın daha da keskinleştiği, bunun da seçmen tabanındaki kırılmaları, sokaktaki öfkeyi tetiklediği, tetikleyeceği açık.
En tehlikeli olan da bu zaten. Parti içi başlayıp partiler arasına dönüşen kısır çekişmeler nedeniyle o taraf bu taraf fark etmez. Siyasi aktörlerin birbirleriyle hesaplaşma, koltuklarını koruma adına kendi taraftar kitlelerini de karşı karşıya getirmeleri toplumsal barış, huzur adına büyük bir risk oluşturuyor. Bunun da kimseye ya da hiçbir partiye yararı yok. Ülkeye verdiği, vereceği zarar da malum. Siyaset bu değil. Tarafların bu işi daha fazla köpürtmemeleri gerekir. Her iki partiyi yönetenlerin de bu kontrolsüz, endişe verici gidişe bir an önce dur demeleri lazım artık. Liderlik tansiyonunun yükseldiği, krizlerin derinleştiği dönemlerde militanvari tavırlar değil, soğukkanlı ve sağduyulu hareket etmek gerekir. Ama görünen o ki parti ikiye bölünürken seçmen taban da bu anlamda motive edilmeye çalışılıyor. Bilerek, isteyerek maalesef. Milliyet gazetesinden Tunca Bengi'nin makalesini sunduk. Batsın sizin koltuğunuz.

Makaleler arasından programı devam ediyor. Sırada Posta Gazetesi'nden Hakan Çelik'in makalesi var. İsrail'den Ankara'ya füzeli Suriye mesajı. İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur hava üssünü vurması saldırının muhatabının sadece Şam değil aynı zamanda Ankara olduğunu gösteriyor. İsrail savaş uçaklarının 8 ayrı saldırıyla hedef aldığı Ebu Zuhur askeri havaalanı İdlib'in doğusunda ve Türkiye sınırından yaklaşık 70 kilometre uzakta bulunuyor. Uzun süredir etkin biçimde kullanılmayan üssün pisti ve bazı depolama alanları vuruldu. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise operasyonun personelden çok altyapıyı hedef aldığını gösteriyor. Üssün Türkiye'nin desteğiyle yeniden faaliyete geçirilmekte olduğu, Türk askeri heyetinin bölgede incelemelerde bulunduğu ve tesisin hava savunmayla radar altyapısı bakımından değerlendirildiği bildiriliyor. İsrail saldırısının bir Türk heyetinin bölgeyi ziyaret etmesinden yalnızca birkaç saat sonra gerçekleşmiş olması da dikkat çekici. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada İsrail ile Suriye arasındaki güvenlik alanında bir statiko üzerinde uzlaşıldığı, Şam yönetiminin ise Türk askerlerinin Halep yakınlarındaki bir hava üssüne konuşlanmasına izin vererek bu düzenlemeyi ihlal etmek üzere olduğu öne sürüldü. Bu açıklama birkaç nedenle son derece mühim. Birincisi, İsrail Türkiye'nin Suriye'deki muhtemel askeri varlığını artık dolaylı değil, açık biçimde kendi güvenliğine yönelik tehdit kategorisine yerleştiriyor. İkincisi, İsrail kendisine Suriye'nin savunma ve güvenlik düzeni üzerinde fiili bir veto hakkı tanıyor. Üçüncüsü ise Netanyahu yönetimi Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerinin sınırlarını tek taraflı güç kullanarak belirlemeye çalışıyor. Oysa Ankara İsrail'in iddialarını kesin bir dille reddetti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu politikanın İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde izlenen yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı çizginin ürünü olduğu belirtildi. Türkiye, Suriye'nin istikrarını ve kurumsal kapasitesini desteklemeyi sürdüreceğini de vurguladı. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail saldırısını bölgesel istikrara hizmet etmeyen gereksiz bir tırmanma olarak niteledi. Barak, Türkiye'nin saldırıdan önceden haberdar edilmediğini, İsrail uçaklarının kuzeye yönelmesi üzerine Ankara'nın haklı olarak askeri bir karşılık vermeye hazırlanabileceğini söyledi. Böyle bir ortamda radarların gördüğü uçakların niyetinin yanlış değerlendirilmesi, birkaç dakika içinde Türkiye ile İsrail arasında doğrudan askeri gerilim doğurabilirdi. Her şeyden önce İsrail, Esad sonrasında Suriye'nin yeniden askeri kapasite kazanmasını istemiyor. İsrail'in tercihi komşusu Suriye'nin barışçıl fakat güçlü bir devlet olması değil. Askeri kapasitesi sınırlı, hava sahası savunmasız ve dış müdahalelere açık bir ülke olarak kalması yönünde görünüyor. İkinci ve asıl önemli hedef ise Türkiye'nin Suriye'deki askeri nüfusuna sınır çizmek. Türkiye'nin Suriye'de hava üsleri onarması, radar sistemleri kurması, hava savunma kapasitesinin yeniden oluşturulmasına yardım etmesi ve Suriye ordusuna eğitmesi, İsrail'in yıllardır sahip olduğu sınırsız hareket serbestliğini zaman içinde daraltabilir. Nitekim İsrail daha önce Türkiye'nin değerlendirdiği T-4, Palmyra ve Hara'daki tesisleri de hedef almıştı. Netanyahu yönetimi Suriye'nin hangi üssü açabileceğine, hangi silah sistemini alabileceğine, hangi ülkeyle askeri işbirliği yapabileceğine ve kendi topraklarında hangi güçleri konuşlandırabileceğine fiilen kendisi karar vermek istiyor. Ankara'nın bu gelişmeleri nasıl değerlendirip hangi tedbirleri alacağını izleyeceğiz. Posta Gazetesi'nden Hakan Çelik'in makalesini sunduk. İsrail'den Ankara'ya füzeli Suriye mesajı.

Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Taceddin Kutay'ın makalesi var sırada. Niye hiç kimse şaşırmıyor? Kendisini tehdit altında hisseden ve takipçilerini sürekli teyakkuz halinde tutan her yapı merdiven altı faaliyetlere girer. Elbette sadece dini yapıları kastediyor değiliz. Seküler yapılarda, siyasi partiler çatısı altında faaliyet gösterenler de, sivil toplum içinde yer alma iddiasında olanlar da bu cümledendir. Öte yandan tehdit altında olmak bir algıdır ve bu algının doğru olup olmadığı, sağlaması yapılabilecek bir şey değildir. Bazı yapılar bu septik ve evhamlı psikolojiyi bilerek yapı içinde yaygınlaştırılır ki bağları kendi iç mekanizmalarından dışarıya, mümkünse mertebe çıkmasın. Büyük istihbarat örgütlerinin kendilerini takip ettiklerini iddia edenler, 12 Eylül'ün kendilerine karşı yapıldığını öne sürenler, devletin en büyük hedefinin kendisini ele geçirmek olduğunu söyleyip duranlar, bireysel ölçekte paranoid kişilik bozukluğu olarak değerlendirilebilecek olan bu halin grup psikolojisindeki karşılığı kolektif paranoyadır. Bir topluluk şizofrenlerden oluşmasına dahi şizofrenik temayüller ortaya koyan bir yapıya dönüşebilir. Ve sağlıklı bireylerde söz konusu olan bu grupla ilgili faaliyetler oluşunca şizofrenik eğilimler ortaya koyabilir. İşte bundan dolayıdır ki böyle olduğunu değerlendirdiğiniz herhangi bir gruba üye olan kimselerin genel bir neşesizlik haline sahip olduklarını görürsünüz. Türkiye gündemi bir haftadır kendilerini dini yapılar olarak lanse eden grupların lider kadrosuna yönelik polis operasyonları haberleriyle meşgul. MASAK devreye giriyor, bu kimselerle ilgili karşı yapılan operasyonlarda şirketlere kayyumlar atanıyor, kasalar açılıyor, yurt içi yurt dışı para hareketliliğinden bahsediliyor. Doğru mudur değil midir bilemeyeceğimiz iddialar kamuoyuna servis ediliyor. Gözaltına alınan kimseler terörle mücadelenin değil, tespit edilen usulsüzlüklerin sebebiyle MASAK'ın muhatabı oluyor. Fakat her ne kadar iddia safiyetinde olsa da kamuoyunda konuşulanlara hemen hiç kimse "Hayır canım, öyle bir şey yapar mı o adamlar?" diye itiraz etmiyor. Hatırlanacağı üzere Adnan Oktar'a yönelik operasyonları da MASAK gerçekleştirmişti. Büyük bir şaşkınlık oluşmamıştı toplumda. Zira merkeze uzak konumlanıp kamu erkine bir şekilde mesafeli olan ve etrafındaki sis perdesi hiçbir zaman seyrelmeyen yapıların MASAK tarafından soruşturulacak faaliyetler altına imza atabilecekleri kabul görmüştü. Sermayesi ve muhatabı insan olan bu toplulukların kapalı örgütler kadar gizemli yanlarının bulunması çok ironik değil mi? İşte devletin kolluk güçlerinin yapmış olduğu bu operasyonların toplum tarafından herhangi bir reaksiyonla karşılaşmamasının en önemli sebebi bu kestirilememek halidir. Bunca yıldır takip ederim. Örneğin Alparslan Kuytul hareketinin çıkış noktasına da maksadına da tam olarak anlayabilmiş değilim. Başta Alparslan Kuytul olmak üzere mensuplarının beyanlarını okuyor, dinliyorum ve bu beyanları genel resimde bir yere oturtmaya çalışıyorum. Yine anlayamıyorum. İşin acısı, anlayabilene de henüz denk gelmedim. Anlayamama sebebim benim cehaletim yahut saf dilliğim değil yani. Anlaşılabilecek bir şeyler yok ortalarda. Eminim kendi içlerinde anlamlandırdıkları bazı şeyler vardır ki bu hareket bir şekilde varlığını sürdürebiliyor. Fakat efkar-ı umumiye bir şeyler söylemiyor bu hareketle ilgili. Dolayısıyla kamuoyu bir takım iddialar etrafında şekillenen bir sürece tanıklık ediyor. Şeffaflık talep edilen yapılar kendilerini daha da gizemli hale getirdikçe ve anlaşılmaz oldukça FETÖ ve benzeri hareketlere benzetilerek kendilerine mesafeli yaklaşılması ve o hareketlerden yana korku duyulması da kaçınılmaz hale geliyor. Süreç boyunca bütün yargı faaliyetlerini bir şekilde kamuoyuyla paylaşan devlet kurumlarıysa bu bilinirlik sayesinde Türkiye'nin en merkezi cemaatlerine dönüşüyor. Merkez kendine ait alanı geri kazanıyor yani. Ne yalan söyleyeyim, bunda beni şaşırtan bir şey yok.

Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Süleyman Seyfi Öğün'ün makalesi var sırada. İsrail'i kim durduracak? Amerika'nın çöküşü bir anda olmuyor, parça parça yaşanıyor. Attığı her adım onun bir yerlerde bir şeyleri kaybetmekte olduğuna delalet ediyor. Derinlikli bir bakışa sahip olan gözler bu çöküşün parlak bir zaferle başlamış olduğunu görebilir. Amerika esasen tam da Sovyetlerin çöktüğü yerde kaybetmeye başladı. Onun dünya hegemonyasını devam ettirmek için kurduğu dünya sisteminin yarı merkez dünyadaki mühim bir parçası olan Sovyetlerin çöküşüydü kritik olan. Ama tabii ki o devirde bu öyle görülmedi. Nasıl ki gün gecenin karanlığının en yoğun olduğu anda doğar, Amerika'nın çöküşü de en büyük zaferin kazanıldığı noktada başladı. Bugün şahit olduğumuz dökülmeler ki İran bozgunu tam da bunu anlatıyor, o günlerin neticesidir. Körfez'deki itibarını kaybeden Amerika, nihai olarak Güney Kore'yi de terk ediyor. Trump verdiği beyanatlarla artık Güney Kore ile beraber yaptıkları tatbikatları, Kuzey Kore'yi kışkırtmaktan başka bir şey yaramadığını ve bundan vazgeçtiklerini ilan etti. Zaten Körfez Savaşı esnasında Pasifik'teki pek çok unsurunu çekmiş ve bu civardaki dostlarını şaşkınlık içinde bırakmıştı. Şimdi de bu haber geldi. Akabinde Güney Kore artık başının çaresine bakacağını, bundan sonra kendi müdafaasını kendisinin yapacağını beyan etti. İşte bu gelişmeler Amerika'nın Avrupa'yı, Körfez'i, Pasifik'teki müttefiklerini yüzüstü bırakmaya başladığına işaret ediyor. Ama bundan çıkartılacak daha mühim bir ders var. Demek ki bundan sonra Amerika'nın pek çok kuyruklu yalan olan vaatlerine kanarak onunla yola çıkmak her zaman doğrudur diye düşünenler riskli hale geldiler. Esas sıkıntı doğan boşlukta yaşanan ve bundan sonra da yaşanacak olan belirsizliklerde neşet ediyor. Amerika dünyadan elini ayağını çekerken arkasında iyi kötü kendi menfaatlerine hizmet etmesini beklediği mahalli barış sistemini bırakmak isteyecektir. Orta Doğu'da Trump ve onun vazifelendirdiği Barack'ın niyeti bu. İsrail, Mısır, Körfez Araplığı ve Türkiye arasında bir muvazene kurmanın derdindeler. Ama hesaba katmadıkları bazı dinamikler de işliyor. Düz bir akıl yürütmekle anlayabiliriz ki artık bu boşluğu kendi menfaati istikametinde doldurmak isteyen yarı merkez devletler arası mücadeleler tırmanacaktır. Kaçınılmaz çatışmaları beraberinde getiren yırtıcı bir süreçtir bu. Bir nizam tutturmakla onu delen dinamikler beraber işliyor. İsrail'in yayılmacı, soykırımcı ve sürgüncü kanlı siyasetinden meydana gelen mızrak, Trump ve şürekasını dikmeye çalıştığı çuvala girmiyor. Yakında İsrail'de bir seçim olacak. Herkes bir ümit bu seçimin daha aklı başında kadroları iktidara taşımasını bekliyor. Ama ben bu neticeden pek emin olamıyorum. İsrail'in 1990'lar evvelindeki İsrail olmadığı ortada. İşçi Partisi çok büyük bir hata yaptı ve eski Sovyet coğrafyasından gelen Aşkenazları vatandaş yaptı. Büyük bir göçtü bu. İşçi partililer bu insanların iyi kötü sosyalist bir tecrübe yaşadıkları için kendilerine oy vereceğini hesap etti. Halbuki gelenlerin kahir ekseriyeti aralarında Ben-Gvir, Smotrich gibi manyakları çıkartacak olan yobaz dindarlardı. İsrail milleti kendi kendisini zehirledi. Ortaya hastalıklı bir çoğunluk çıktı. İşte bu dinamiktir bugün dökülen yüz binlerce insanın kanının mesulü. İnşallah hata ediyorumdur ama doğrusu ben bu dalganın daha da kuvvetlenerek devam edeceğini düşünenlerdenim. İyi de bundan bizim payımıza düşen nedir? Hemen ifade edeyim. Hadisat bizi peyderpey bir Türk-İbrani sürtüşmesi ihtimaline sürüklüyor. Hem Türkiye'nin hem de İsrail'in batı eksenli Amerika'nın sıkı müttefiki devletler olduğunu iddia edenler çıkacak ve bu tespitime itiraz edeceklerdir. Doğrusu ben de yakın bir zamanda bu kadar bir değerlendirme yapmıyordum. Ama İran Savaşı sonrasında bu kanaati taşımakta zorlanıyorum. Ankara'nın tekmil kurum ve kuruluşları bunun farkında olduğunu da kuvvetle tahmin ediyorum. Anlayabildiğim kadarıyla Ankara bilhassa son NATO zirvesinde çok aşikar hale gelen Amerika'ya
hayli bitişen bir siyaset takip etmesi, ben şunu şartsız olarak Amerika'nın dümen suyuna gitmek olarak görmek istemiyorum. Bunu düşünmek bile bana çok ürkütücü geliyor. İhtimalin stratejik olmaktan çok taktik bir tercih olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın ne kadar itimat edilmez olduğunu körler bile görürken Türkiye'nin bu hataya düşeceğine pek ihtimal vermiyorum. Türkiye bence şunu yapıyor. İsrail'in şımarık, başına buyruk, çok defa Trump ve ekibini zora sokan fiillerinin birikip Amerika'nın onu hizaya getirmesini istiyor. Bu yaklaşım kısa vadede rahatlatıcı olabilir ama orta vadede bunun devam edeceğini kimse beklememelidir. Çünkü nihai tahlilde Amerika'nın tercihinin asla İsrail karşısında Türkiye olmayacağını hesaba katmak gerekir. Buna mukabil Amerika'nın Türkiye olmaksızın cümle planları boşluğa düşecektir. İhtimaller hesabında üzerinde durulmaya değer yegane husus, er geç yaşanacak olan bir Türkiye-İsrail sürtüşmesinin nerede ve ne ölçüde yaşanacağıdır. Ben kendi nam ve hesabıma bunun yerinin Suriye olacağını düşünüyorum. Bu savaştan bahsetmiyorum. Türkiye ile İsrail arasında tıpkı İran'da olduğu üzere kan davası mahiyetinde nerede biteceği belli olmayan bir savaşa Batı ve Amerika asla müsaade etmeyecektir. Lakin İsrail'in aşırılıklarını törpülemek isterlerse, ki İsrail'in son Suriye saldırısı bardağın taşmasına doğru giden bir süreci başlattı, Amerika kısmen İsrail'i dengelemek adına kontrollü bir çatışmaya cevaz verebilir. Bir şekilde Suriye'de sıkışan gazı tahliye etmek adına bu tarz bir senaryo hayata geçebilir. Eğer bu olmazsa kontrolden çıkacak olan yine Suriye mahreçli daha büyük bir savaş kaçınılmaz olacaktır. Türkiye'nin Suriye'yi İsrail'in kucağına atmak lüksü yoktur. Buna mukabil Suriye'den vazgeçmesi gibi bir centilmenlik İsrail fanatizminden beklenemez. Büyük bir merakla İsrail seçimlerinin neticesini bekliyorum. Sonrasını kısmetse göreceğiz. Dünya sistemi çökerken yaşanan zelzelenin bir merkez üssü var. Bir anda büyük bir yıkım getirdi. Şimdi ise onun dalga dalga tsunamilerini yaşıyoruz. Her şey durulduğunda nasıl bir dünya zuhur edecek ve canım memleketimiz orada nasıl bir yer alacak? Çok heyecan veren sualler bunlar. Yeni Şafak gazetesinden Süleyman Seyfi Öğün'ün makalesini sunduk. İsrail'i kim durduracak? Bu makale bugünkü son makalemizdi. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM.
7: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 23, Sure, Saffat Suresi 154-182. Ayetler, Sad Suresi 1-61. Ayetler, Sayfa 451-455.

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ali radıyallahu anh. Ağladı Resulullah. O Hazreti Ali ki dünyaya geldiğinde gördü Resulullah'ı ilk kendi evlerinde. O server o gün onu kaldırıp beşiğinden kucağına alarak bağrına bastı hemen. Ve mübarek dilini ol Hüda'nın Habibi koydu onun ağzına gonca yaprağı gibi. Esrar çeşmelerinin kaynağı gibi olan o mübarek ağzının suyunu ta o zaman emzirince Ali'ye Resulullah bir müddet geçti ona böylece feyiz, ilim ve hikmet. Marifet şerbetini damla damla deryadan içti Hazreti Ali hem de tam kaynağından. Sonra da bir leğene yatırıp sevgiyle yıkadı Resulullah onu kendi eliyle. O inci tanesini yıkarken lakin o gün bir husus dikkatini çekmişti o Resulün. Şöyle ki yıkayınca onun bir tarafını kendi çeviriyordu Ali öbür yanını. Bu hali görür görmez Ali Gülmürteza'dan ağlamaya başladı Fahri Alem o zaman. Sorunca validesi niçin ağladığını buyurdu. Ben yıkarım şimdi bu evladını. Zaman gelir vakta ki edince bende vefat, benim bedenimi de yıkayacak bu evlat. O da beni yıkarken o gün kendi eliyle, ben de kendiliğimden dönerim işte böyle. Velhasıl Resulullah onunla bizatihi ilgilendi bahusus kendi oğlu misali. Bir gün Resul-i Ekrem hareme geldiğinde oturtmuştu onu da omuzu üzerinde. Baktı pehlivanlardan bahsederler o ara. Ali Gülmürteza'yı göstererek onlara buyurdu ki şu oğlum gelecek ki bir zaman olacak her birinden daha üstün pehlivan. Herkesin erkek aslan diye övdüklerini birer birer öldürüp dürer defterlerini. Onlar hayret ederek dediler, ne diyorsun? Bir küçük çocuk için neler vaat ediyorsun? Buyurdu, unutmayın sözlerimi şimdi siz. Seneler sonra bunu görürsünüz hepiniz. Bir gün Ebu Talip'le giderken oğlu Cafer, gördüler yine onu Resul ile beraber. Baktılar sağ yanına durmuş hem de Resul'ün. İkisi cemaatle namaz kılıyor o gün. İbadette görünce Ebu Talip Ali'yi dedi ki, haydi Cafer, çabuk gidip sen dahi Muhammedül Emin'in sol yanına dur hemen. Sen de namaz kılarak bu devletle şereflen. O da gelip hemence namaza oldu dahil. Resul'ün sevgisine o günden oldu nail. Resulullah onun da namaza durmasına sevinip buyurdu ki, müjdeler olsun sana. İki kanat verir ki Rabbimiz sana yarın, onlarla yeryüzünden cennetlere uçarsın.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Mevlana Abdurrahman Camii Hazretleri buyuruyorlar ki, akıllılar ölümle sona eren her nimeti nimetten saymazlar. Ömür ne kadar uzun olursa olsun, ölüm yüz gösterince o uzunluğu ne faydası olur? Nimetin değeri sonsuz olmasında ve yok olmak tehlikesinden uzak bulunmasındadır buyuruyor Mevlana Abdurrahman Camii Rahmetullahi Teala Aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
3: İyi günler.
1: Buyurun.
3: Hocama soru soracaktım.
1: Dinliyor hocam sizi.
3: Hocam annem ölmeden anneme çamaşır verirlerdi, tencere verirlerdi. Ben de bunları getirdim. Ta hala kullanayım, bu mirasa girdi mi kardeşlerime diye annem de mefat ettiği için. Buna çok takıldı kafama. Bir de eşim öldüğü halde çocuk da biraz bir şeyler aldı da geri kalanlar var. O da mı bir şey diye ona da düşünüyor. Acaba çocukların hakkı mı kaldı?
2: Bir daha tekrar eder misin? Anlayamadım orasını.
3: Hocam eşim öldükten kere çocuklar biraz bir şeyler aldılar. Biraz da ben kendim el atıyordum. Ondan kere evde kullanılacak yani çanak gibi, çamaşır gibi bir şeyler kaldı. Bak dene gibi. Bunlar da ben kullanayım. İşte bunlar acaba çocuklar benim hakkını mı kullanayım, miras mı bunlar? Bunları da düşünüyor, takıldı kafama. İşte ikinci sorum da bu. Üçüncü sorum da eşime böyle bir şey olduydı, günün birinde kazandığını, arkasında biraz mikroplar vardı, kazandığını üçte birisi gelirdi ve oradan oydu buydu zebil etti kazancını. Sokaklarda da böyle komşularla da konuştum da filan hocaya gitti bunu böyle et, bunu böyle et, çok faydası oluyor diyendi. Ben de gittim öyle bir hoca neydi adı hoca bir lafına gittim. Orada o da biraz bir şiire yazıyordu. Bunu evde dedi ya tütük dedi, faydası olur dedi. Bir de bir yazıp tahtı. Bunda da evin falan yine

0: Bunlar çok kafama takıldı. Bunun için aradım, böyle sorayım size.
1: Tamam efendim.
0: Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.
1: Güle güle.
2: İyi günler. Buyurun.
3: Hocam iyi günler.
1: İyi günler efendim, buyurun.
3: Hocam bir tane hatun var, kandilde bağışlarsınız inşallah.
1: Tamam efendim, aldık.
3: Bir de sorum şu sorumda. Hocam.
2: Dinliyor musunuz?
3: Kabir nur namazı diye bir namaz var mı? Öyle
1: peki,
3: duydum.
1: Peki oturup efendim.
3: Oturup kılınırmış iki rekat yatsıdan sonra.
1: Tamam efendim.
3: Kuşluk namazında tesbih çekmek gerekir mi namazı kıldıktan sonra?
1: Tamam efendim.
3: Hocam bir de benim elimde sihir var. Doktor bir tane ilaç yazdı. Aynı hocaya benziyor. Böyle üzerine şey tutuyor sanki. Hoca gibi aynı. Ben de sürmedim onu, abdestim olmayacak diye.
1: Ne yaptı?
2: Hoca gibi diyor.
3: sihir var elimde. Senden duymuştum. Ay yeniye geçti mi? Duasım var onun hocam. Bir sefer senden duymuştum. Senin de olmuş çocukken.
1: Tamam efendim.
3: Tamam hocam.
1: Oldu efendim.
3: Abdest alırken bir de hocam, Maliki taklit ediyorum ben. Elimi yıkarken mi niyetleneceğiz? Yüz yıkarken mi?
1: Tamam. Ya kaydettik efendim.
3: Tamam hocam, Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı kandiller olsun şimdiden.
1: Amin efendim. Teşekkür ederiz.
2: Buyurun hocam.
1: Efendim iki dinleyicimiz, annem hayattayken dedi, çeşitli kimseler dedi, anneme dedi bazı hediyeler getiriyor dedi. Bu hediyeler tabak olur, tencere tava olur, giysi olur, para olur, yiyecek içecek olur. Mesela bir tanesi bir çuval un getirdi. İşte Ayşe abla dedi, bunu sana hediye ettim dedi. O bir çuval unu da daha yemeden diyelim ki o gece vefat etti.
2: Evet.
1: Çocuklar var. Bey de hayattaysa, annesi babası da hayattaysa. Ne oldu? O bir çuval un kimin oldu? Bu kadının. Vefat etti. Mirasçılarına kaldı.
2: Evet.
1: Yani o gelen tencere tava bilmem ne falan. Hediye olarak. Zaten Bahattin Bey kitaplarda anlatılırken üç türlü insan mülk sahibi olurmuş. Bir, çalışarak elde ediyorsun. Çalıştın, kazandın, satın aldın.
2: Evet.
1: Senindir. Birisi sana getirdi. Bahattin Bey dedi, bu arabayı sana hediye ettim dedi. Yani, hediye ile gelen de senin mülkün olur. Üçüncüsü, miras sebebiyle. Annem babam vefat ettiği zaman onları geride bıraktıkları miras payını olarak alıyorsun. O da senin mülkün.
2: Evet.
1: Kendi çalıştığın, hediye olarak gelenler ve mirastan gelenler senin mülkündür. Senin mülkündür. Dolayısıyla şimdi burada dinleyicimiz hani anneme gelenler onun mülkü müydü vefat edince, geride kalınca biz mirasçılara mı kalıyor? Evet, mirasçılara kalıyor. Onun mülküydü, mirasçılara kalıyor.
2: Ancak annesine bakıyordu herhalde. Annesi kalkıp ona hediye etmediği müddetçe mirasçılar.
1: Yok, hayattayken hediye edilmez diye bir laf var. Evet. Aslı yok onun. Hediye de mülktür. Yani evet. Sana gelen hediyeyi aynı şekilde, mesela birisi getirdi sana 1 milyon lira hediye verdi. Hediye et. Sen de bunu tuttun. Yüzlerce kişiye dağıttın, hediye ettin. Yani hediye edilir.
2: Evet.
1: Ama sizin dediğiniz şekilde mesela kendisine hediye olarak gelen tencere tava, dedi ki kızım bu senin olsun, oğlum bu senin olsun, hayatta verdi.
2: Evet.
1: O miras malı değil artık.
2: Değil.
1: Bitti o. Evet. Yani bir kimse hayattayken malı üzerinde %100 tasarruf sahibi. %100. Kimse karışamaz. Efendim evlatlarına bir şey bırakmadı. Bırakmak bir ücretle de değil. Hatta Ömer bin Abdülaziz Hazretleri işte çoluğuna çocuğuna bir şey bırakmamış. Zaten üzerindeki elbise de yamalıymış.

0: işte şehit edildiği zaman böyle yani mübarek ağzında böyle kan falan geliyor, kayınbiraderi geliyor işte kız kardeşine veyahut da ablasına, diyor ki yani değiştirin elbisesini, yok giriyor başka, giydiği sadece bu halife ha. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri'nin kız tarafından torunu. İşte o zatın bir sözü var. Hani çocuklarına miras bir şey bırak falan. Eğer çocuklarım Allah-u Teala'ya iman ediyor, Allah-u Teala rezak olduğunu bütün kalpleriyle, samimiyetle inanıyorlar ise, Allah-u Teala'nın yarattığı sebeplere yapışırlar ve ezelde takdir edilen rızık onlara gelir. Yok inanmıyorlarsa, ben onlara bir servet bıraksam, yani Allah-u Teala'ya inanmayınca o serveti nerede kullanacak? Haram da kullanacak. Ya şimdi her gün böyle haberlere baktıkça, işte gazetelere baktıkça, ta ben çocukluğumda itibaren o babaannemler neslinden böyle bakardım, Allah Allah bunlar nereden biliyor falan. Mesela o babaannemler kuşakları diyor ki bir şey olduysa en çok orada işte topluluk toplanmış falan, işte bunları kesmek lazım, asmak lazım, bunlara niye ceza verilmiyor falan. En çok bağıran, sesi çıkana dikkat etmeli diye. Niye? Adam da aynı şekilde, aynı sahtekarlık içerisinde kendi sahtekarlığını örtmek için başkasına yüklüyor.
1: Evet.
0: Şimdi ekranlara çıkan bir adam vardı falan. Milletvekili mi diyor, ne diyor falan. Öyle bağırıyor. Yalnızlıklar falan. Ya bir bakıyorlar ki aha oğul üzerinde pavyon çıkıyor. Ana. Şimdi bakalım. Bağırıyordum be arkadaş. Ya sahtekarmış yani. Demek ki kendi sahtekarlığını örtmek için yapıyormuşum. Yani kul hakkı, evet. Allah yok öyle bir şey. Allah da muhafaza buyursun yani.
1: Evet.
0: Efendim dinleyicimizin diğer bir suali, beyim ölünce dedi çocuklar bir şeyler aldı eve getirdi. Şimdi bey hayattayken, yani çocukların babası hayattayken, çocuklar getirip babasına hediye ettiyse babalar vefat edecek, miras malı olur. Ama babaları vefat etmiş, evde kullanmak üzere bir şey getiriyorlar. Bir şey getiriyorlar. Yiyecek, içecek falan. Bunlar çocukların.
1: Evet.
0: Bunlar kimsenin değil. Mesela diyelim ki efendim işte evde bir sandalyeye ihtiyaç vardı falan. Çocuğun bir tanesi gitti. Bir tane değildi, iki tane sandalye getirdi. Babasının vefatından sonra. Annesine de ayrıca kullanmak için izin verdi. Hediye etmedi. Bu çocuğun istediği zaman o sandalyeleri götürür. Miras malı değil ki o.
1: Hocam orada anladığım, baba vefat ettikten sonra çocuklar bazı bir şeyleri almış, kalanları bu kadıncağız kullanıyormuş. Çocukların hakkı var mı onların üstünde diye onu soruyor gibi.
0: Onu sordu, o ayrı. Onu sordu. Fakat babalarının vefatından sonra çocukların getirdiği çocuklarındır.
1: Evet, ve ona
0: miras malı değildir. Miras malı değildir. Ama mesela kocası vefat etti. Kocasının malı kaldı. Çocuklar da izin verdi. Ya biz bunu isteriz demediler. Evet. İzin verdi. Yani lisan-ı halle hediye ettiler. Yani kadın bunları kullanabilir mi? Kullanabilir. Ama böyle durumlarda kitaplarda buyuruyor ki çocuklar dese ki her birinin bir hissesi var.
1: Evet.
0: Dese ki anne ben hakkımı aynı şekilde sana hediye ettim. Kullan, ve hatta kullanmak üzere izin verdim.
1: Bunu
0: demeli. Bunu deyince kadın kocasından kalan aynı şekilde evdeki bütün eşyaların hepsini rahatla kullanabilir mi? Kullanabilir. Yoksa çocuklar olduğu için oradaki tencere, tava dahil 1/8 hissesi var dinen. 1/8 onun. 1/8'inin dışındaki çocukların hakları.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onların rızası ve izni olmadığı müddetçe, mesela kalkıp da onların izni olmadan ben bunu hediye ederim diyemez. Mesela diyelim ki bir tabak hediye etti. 1/8 onun. 1/7 diğer mirasçıların. Onlar sana böyle bir izin vermediler. O zaman tabağı 8'e böl.
1: O parçasını.
0: O parçasını ver. Orada çok hassas davranmalı. Kul hakkı olur mu? Tabii olur.
1: Zaten bu miras meselesi çok problemli hocam. Burada da bir dinleyici sormuş. Beş kız kardeşiz diyor. Bir kardeş problem çıkartıyormuş. Ben hakkımı helal etmiyorum. Evi kullanıyor. Hakkını helal etmiyor. Fındıklıktan fındığı alıyor. Hakkını helal etmiyor.
0: Vay be. Ne yapmalar işte mi?
1: Kendi kullanıyor, diğerleri kullanıyor. Onların hakkı, halbuki öbürkülerin hakkı ona daha çok geçiyor.
0: Tabii. Şimdi miras meselesinde hani bize zaman zaman soruyor, sen de şahitsin. Efendim dinen bunun taksimi. Devlet şimdi online sistemiyle, e-devlet var ya, e-devlette bahattin apak girdiği zaman üzerine kayıtlı olan ev varsa evi, arabası varsa arabası, borcu varsa borcu, evladı, anası babası hepsi yazılı.
1: Evet.
0: Vefat ettiği an devlet, ha bunun işte anası babası hayatta, evlatlar var, tak tak tak tak, hanım var, dönüp gidiyor. Sana sormuyor bile. Dolayısıyla efendim burası benim deme hakkın yok. Peki ne yapacak o zaman? O zaman devletin bu taksiminden sonra gerideki mirasçıların birbirleriyle helallaşması gerekir.
1: Evet.
0: Birbirine helallaşması
1: i̇şte
0: gerekir.
1: İşte en büyük mesele bu.
0: Tabii.
1: Kabullenmiyorlar, şey yapmıyorlar.
0: Evet. Şunu tam anlayamadım ama anladığım kadarıyla, kaydettiğim kadarıyla dinleyicimiz diyor ki beyim diyor biraz hani kazandığı şeyi tam eve getirmiyordu. İşte üçte birini falan getiriyordu. Diğerlerini dağıtıyordu, şey yapıyordu falan. Ben de bir hocaya gittim, bir şeyler yazdı, etti falan filan. Sonra beyim de dedi işte bende büyü var falan filan dedi. Acaba dedi ben dedi kocamın hakkına girmiş olur muyum? Yok canım. Girmiş olmaz, ne olacaktı yani. Ama o büyü için ona buna gitmenize gerek yok. Senelerden anlatıyoruz. Tam İlmi Hasadeti Ebediye kitabında sihir, büyü bahsi var. Orada o büyü yapılmışsa onlar okunduğu zaman biiznillahü teala kesin çözülür. Büyü çözülür. Efendim büyü çözüldükten sonra da böyle bir durum devam ediyorsa o zaman bu büyü değil, psikolojik bir rahatsızlıktır.
1: Evet.
0: Doktora gitmesi gerekir.
1: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
2: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sonsuza giden sevgide çatışma olmaz. Mahşerde güneş bir mızrak boyu yaklaşacak. Çok sıkıntı çekilecektir. Orada 7 sınıf insan arşın altında gölgelenecektir. Bunlar için azap yoktur. Bunlardan bir tanesi de dünyadayken birbirlerini Allah rızası için seven, birbirlerinin yüzüne Allah için sevgiyle bakan Müslümanlardır. Demek ki Allah rızası için mümin kardeşinin yüzüne bakmanın mükafatı arşın altında gölgelenmektir. Mübarek bir zata biri gelip, "Hocam Allah aşkına sizde ne var? Ben öyle inanıyorum ki dünyada en çok beni seviyorsunuz. Ama başkasına gidiyorum, o da hiç şüphen olmasın, o en çok beni seviyor," diyor. Bir başkasına soruyorum, o da aynı şeyi söylüyor. Herkese bu kadar sevgiyi nasıl veriyorsunuz ve insanlar niye sizin hakkınızda böyle düşünüyorlar, der. Mübarek zat buyurur ki, "Ben bir mümini hiçbir endişe, hiçbir şüphe olmaksızın seviyorum. Bu sevginden en ufak bir menfaatim söz konusu değildir. Ona nasıl iyilik ederim, ona ne verebilirim diye bütün kalbimle ona böyle teslim oluyorum. O da insan, onun kalbi de var. Karşıdaki insan böyle kendisine mutlak güvenerek hiçbir endişe, hiçbir şüphe olmaksızın tam teslimiyetle muhabbet besleyince haliyle o da onu sevecektir. Çünkü bu sevgi nefsani değil. Allah'a giden yolda ilahi bir sevgi var. Dolayısıyla sonsuza giden sevgide çatışma, çarpışma olmaz. Ama menfaatle ilgili sevgilerde daima karşılıklı menfaatlerin çatışması söz konusudur ve bunun sonunda mutlaka kavga, geçimsizlik olur. O bakımdan bizim size olan sevgimizde daima size ne faydam dokunabilir, ne verebilirim düşüncesi, arzusu ve niyeti vardır. Sizden hiçbir menfaat beklemeksizin sadece duanızı almak için severim. Allah için olan sevgi, yani hubbu fillah budur. Yoksa ben sana şunu temin edeceğim ama sen bana ne vereceksin denirse bu iş sevgi değil, şirket olur. Şirketleşmede sevgi esas alınmaz. İnceden inceye menfaat hesabı yapılır. Onun için de Allah'a giden yol açılmaz. Mahkeme kapıları açılır. Şirketleşme karakolda biter. Allah için olan sevgi ise cennete kavuşturur. Çünkü Cenab-ı Hak Allah için birbirini sevenleri cennette toplar, menfaatleri için sevenleri de hesaba çeker. Evliya zatları seven sonunda evliya olur. Çünkü rastgele bir insan onları sevemez. Biri mübarek bir zata gelip, efendim siz Allah'ın sevgili kulusunuz, acaba Allah beni seviyor mu diye sorar. Mübarek zat da sen onu seviyor musun diye sorar. O da vallahi çok seviyorum der. Bunun üzerine o mübarek zat, o zaman Allah da seni seviyor. Çünkü o seni sevmese sen zaten onu sevemezsin. Sevgi büyükten, yukarıdan gelir. Nitekim hoca talebesini sevmezse talebe hocasını sevemez. Baba evladını sevmezse evlat babayı sevemez cevabını verir. Dünyada en tatlı şey Allah sevgisi ve din kardeşi sevgisidir. Hiçbir sevgi bunların yerini tutmaz. Allah bes, baki heves. Yani Allah için olanlar tatlı ve güzeldir. Geri kalansa boş hevestir. Bir hadis-i şerifte iki salih Müslüman bir Müslümana şahitlik yapsalar, bu salih bir Müslümandır deseler, Allahü Teala o Müslümanı ateşte yakmaz, azap yapmaz buyruluyor. Yine Peygamber Efendimiz bir Müslüman gelir de sizden özür dilerse, siz de affetmezseniz Kevser havuzundan su içemezsiniz buyuruyor. Onun için bizi üzen, kıran böyle bir kimse varsa, özür dilerse affedelim. Mübarek bir zata, efendim sizi tanıyan veya sizinle ilk defa karşılaşan herkes sizi çok sevmeye başlıyor, bunun sırrı nedir diye sorduklarında şu cevabı verir. Gördüğüm her mümini veya her arkadaşımı Allah'ın bir nimeti olarak görüyorum. Ben Allah'ımı seviyorum. Onun için yaratılanı yaratandan ötürü seviyorum. İnsan sevgilisinin eserini nerede görürse sevgilisinden dolayı onu da sever. Bu yüzden karşı taraftan gelen sevginin ana kaynağı bizim oraya karşı olan sevgimizdir. Ben çok seviyorum. Sevdiğim için onlar da beni seviyorlar. İnsanların kötü taraflarını, kusurlarını araştırmak hiç hatırıma bile gelmiyor. Hepsi Rabbimizin yüce kudretidir. Allahü Teala yarattığı bütün kulları için hepsi benim iyalim gibidir buyuruyor. İyal, çoluk çocuk, ev halkı demektir. Bir annenin, babanın evladı ne kadar kötü olursa olsun, bir başkası tarafından onun azarlanması veya horlanması anne babayı üzer. Madem ki insanlar Allah'ın kullarıdır, onun kudretinin eseridir, Allah'ı seven onun kullarını incitmez.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı, buyurun.
0: Şimdi benim ilk dinleyicimizin son bir suali vardı. Burada de meşhur bir hoca var dedi işte. Yıldızlama diyorlar. Yıldızlamaya bakıyor. Ki imanı tehlikeye sokar buyuruluyor. Biz bunu anlattık. Dinleyicimiz dedi, ben de yani sonradan öğrendim. Babam da itibar ediyor dedi. Acaba imansız mı gitti? O konuda herhangi bir şekilde bir kimsenin imanlı mı gitti, imansız mı gitti? Yani Müslüman görülüyor. Bu imanlı kurtardı mı kurtarmadı? Hakkında nasıl olması lazım? Ne demek o nasıl? Bu Peygamberimiz hayattayken olabilen bir şey. Nasıl? Ayet ve hadis. Mesela Peygamberimiz hayattayken Cebrail Aleyhisselam geliyordu. İşte birisinin imansız olduğunu. Mesela bir hadise anlatayım. Şeyde, Uhud Harbi'nde Müslümanların arasında, Müslümanların safında savaşa iştirak ediyor falan. Peygamberimiz onu uzaktan görünce cehennemliktir buyuruyor. Ashab-ı kiram tamam kabul ediyorlar. Fakat adam öyle dövüşüyor, öyle dövüşüyor ki ondan sonra yaralanıp düşüyor. Ashab-ı kiramdan bir tanesi diyor ki tebrik ederim diyor. Yani müthiş dövüştüm falan diyor. Allah için. Allah için deyince adam da aklı başında demiş, ben Allah için falan dövüşmedim. İslamiyet için falan dövüşmedim demiş.
1: Mallarım için.
0: Benim demiş hurmalıklar var demiş. Galip gelirlerse Kureyş gelir demiş. Benim hurmalıklara el koyar. Ben malımı kurtarmak için dövüştüm. O zaman Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam kalbine bildirilen veyahut da Cebrail aleyhisselam gelip haber verince bu kesin. Adam imansız gitti.
1: Evet.
0: Dolayısıyla böyle bir şey şimdi yok. Biz süslü zannederiz. İşte, tamam, babası itibar etmiştir şu anda, mesela çok itibar edenler var. Ama biz süslü zannediyoruz. Nedir? Eğer Allah-u Teala imanla gidecek olursa onun kötülüğünü onun önüne çıkartır. Birisi anlatır. Aa, ben inanıyordum, tövbe ettim der. Kimse de duyurmamıştır mesela bunu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla işte benim babam imansız mı gitti diye düşünmek yanlış. Dua etmeye devam etmeli.
1: Evet.
0: Efendim gelelim diğer dinleyicimizin suallerine. Kabir nur namazı diye bir namaz var mı? Efendim muteber kitaplarda böyle bir namaz yok. Zaman zaman gündeme getiriyorlar bunu. Zaman zaman gündeme getiriyorlar. Beş vakit namaz var. Bu beş vakit namazın 17 rekatı farz. 2 rekat sabah, 4 rekat öğle, 6, 4 rekat ikindi, 10, 3 rekat akşam, 13, 4 rekat da yatsı, 17.
1: Evet.
0: Emredilen bu 5 vakitte. Bunları vaktinde kılmak farz. Vaktinde kılınmadıysa kaza etmek de farz. Hanefi mezhebinde vitir namazı da vacip olduğu için onu da vaktinde kılmak vacip. Vaktinde kılmadıysa kaza etmek de vacip.
1: Evet.
0: Bunun dışındaki namazların hepsi beş vakit namazın sünnetleri, sabahın sünneti dahil, teheccüd namazı, kuşluk namazı, evvabin namazı, yani bunlar bildirilen nafile namazlar. Bunların hepsi nafile. Bunların hepsi. Eğer senin kazaya kalan namaz borcun varsa, bu beş vakit namazın sünnetlerini kıldığın zaman da kabul olmaz. Bir şey namaz yani. Önce hatta mesela Şafii'de, Hanbeli'de falan kazaya kalan namaz borcu varsa bu kimsenin aynı şekilde nafile namaz kılması haram hükmü bile var bir kavle göre. Dolayısıyla öncelikle farzları yerine getir. Şimdi birisi demiştir, bu namazı kıldın mı var ya uçuyorsun. Beş vakit namaz kılıyor musun? Yok. Evet uçuyorsun ama nereye? Cehenneme uçuyorsun. Değil mi? Evet uçuyorsun. Cehenneme uçuyorsun. Onun için de mesela her gün bakıyorsun gazetelerde çıkıyor. Abuk subuk din adına konuşanlar, din adına söyleyenler. Mesela yıllardır biz İslamiyet nakib dinidir. Ve Hakikat Kitab'ın yayınlamış olduğu, Hüseyin Hilmi Efendi'nin hazırladığı o kitaplar okunmadığı müddetçe bu sapıkları anlaman mümkün değil. Tanıman mümkün değil. Adamın aynı şekilde isminin başında etiket var. İlahiyat profesörü bilmem ne. Veyahut da adamın başında sarığı var, cübbesi var. Veya adam aynı şekilde bilmem nerede müderris. Ya kılı, kıyafeti, etiketi ne olursa olsun. Bu adam ne yazıyor ne söylüyor. Önemli olan o.
1: Evet.
0: Yoksa melekler geldiği zaman senin sarın sakalın var. Senin ilahiyat profesörüymüşsün. Senin matematikçiymişsin falan demeyecek.
1: Musallaya koyunca da denmiyor hocam.
0: Demiyor. Her kişi diyor. Dolayısıyla hani biz böyle söyleyince siz işte. Ya değil arkadaşım ya. Allah-u Teala bizim şeklimiz, şemalimizi yaratan kendisi, ona bakmıyor. Kalbe bakıyor. Bu adamın kalbindeki iman ehli sünneti itikadına mı değil mi? Ehli sünneti düşman mı değil mi? Bakıyorsun bunların hepsi ehli sünneti düşman. Ehli sünnet kimliğiyle harekete geçip aynı şekilde yağmacılık yapanlar da olmuştur. Öyle çok olmuştur. Nakşi tarikatını, Kadri tarikatını, Mevlevi tarikatını işte Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin yoluna da Mevlevilik diyorlar. Ya o zatın yolunu öyle bozdular ki. Ya bu zat hiç dönmedi. Ney çalmadı. Dümbelek çalmadı. Ondan sonra semazenler çıkardılar, kurallar koydular falan. Hepsi uydurma. Hiçbirisi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile alakalı değil. Mesela daha önce yıllardır Türkiye Gazetesi ve TGRT'e anlata ben de kendim Konyalıyım. Şimdi tarih tam hatırımda değil de diyelim ki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri 12. yüzyılda yaşadıysa 13. yüzyıla ait orada çalgı aletleri vardı. Üzerine de yazmışlar. Ben kendi gözümle gördüm. Ondan sonra da radyoda, televizyonda habire biz bunları anlatıyorduk. Habire bunu. Sonra gittiğimde baktım kaldırmışlar. Şimdi oraya giren bakıyor. Mevlana bunları çalmış. Yok ya. Mevlana'sı ne saz çaldı, ne dümbelek çaldı, ne döndü.
1: Ne çaldı?
0: Böyle bir şey yok. Efendim işte dinle neyden? O dinle neydi? Yer yüzüne talimler açıklamışlar. Mürşidi Kamil'in nefsi iman eder. İman ettikten sonra da artık o Allah-u Teala'dan başka bir şey düşünmez. Kendi bedenini ney çubuğu içi boş ya.
1: Evet.
0: O Mürşidi Kamil'i artık nefsini kötülüklerden temizlendiği boş olduğu için Allah-u Teala'dan geleni nakleder o artık. Geleni nakleder buyuruyor. O da Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ve ona vahiy olan Kur'an-ı Kerim'deki ve Peygamber Efendimiz'in açıklamaları. Onun dışında bir şey söyleyemez o. Onun için Mürşidi Kamilleri böyle içi boş bir kavala benzetmişlerdir Mevlana Hazretleri. Yoksa Efendim işte ne diyor falan. Bir zamanlar beni öğretmenken bir sınıfa girdim lisede. Bir çocuğum istedi ki hocam dedi cennette şarap varmış ya dedi. Şimdi cennet şarabı şeribe kelimesinden gelir. Şarap içmek, içilen şeyler, şurup aynı kökenden gelir falan. Cennet şarap başka, adamın kafasında aynı şekilde o piyasadaki şarabı anlıyor. Evet. Bir tane edebiyat öğretmeni anlatıyor. Bak diyor cennet şarabı, cennette bile şarap var diyor falan filan. Allah-u Teala anlayış versin, idrak versin. Dolayısıyla efendim Kabir Nur namazı diye bir namaz kitaplarda yok. Efendim kuşluk namazını kıldıktan sonra tesbih çekilir mi? Çekilebilir. Çekilmese de bir şey lazım gelir mi? Gelmez.
1: Evet.
0: Dedi sihir var dedi. Bunun duası var mı? Belli bir duası yok. Sadece doktorların da söylediği bir şey var. Mesela ben o İhlas-ı Şerif'i okur, üflersem üzerine bu sihir geçer diye kalben inanması lazım. Bak beyin itibariyle bilgi olarak değil Bahattin Bey.
1: Evet.
0: Kalben inanması lazım. Kalben inansın, efendim işte kalemi üzerine sürünce geçer. Buna inanıyorsa ben işte Ömer Sevetli Lisesi'nde öğretmenken bir çocuk doktoru gelmişti falan, bir gün bir şey anlatıyordu. Dedi tıp fakültesindeyiz dedi. Amfide 40-50 tane öğrenciyiz dedi. Bir tane dedi böyle komünist ateist dinsiz bir dedi profesör var dedi. Sihirleri anlatıyor dedi. Adam anlatırken işte dedi bunun tek bir çaresi okumak demiş. Okumak, okutmak. Tabii herkes güldü diyor. Bu birden durdu diyor. Demiş ne oldu demiş. Bende bir şey mi gördünüz demiş yani. Gülünecek bir şeyim var. Bir tanesi demiş ki yok hocam demiş. Yani demiş sihirli okumak lazım. Çocuklar demiş tamam ben inanmıyorum bir şey ama demiş bu sihirin demiş psikolojiktir demiş. Okumaktan başka çaresi yok demiş ya.
1: Adam inanmıyor ama öbür taraftan.
0: Yok diyor ya. Yok. İşte bir hocaya gittim. Hocaya gittim eğer birisi. Yani ona inanırsa. Mesela İhlas'ı okuyorum geçecek diye inanıyorsa, Kevser suresini okuyorum, Fatiha suresini okuyorum, üflüyorum geçecek diye inanıyorsa ya inanması lazım. Efendim yaptım da olmadı, ben bilmem onu. Hüküm bu, senin inanıp inanmadığını ben bilmem. Ağzından çıkan sözle hüsnü zannederim sana da
1: evet.
0: Ama kalbini ben bilemem. Otur kendin kalbini kontrol et. Efendim gelelim.
1: Oje gibi bir şey söyledi orada, ilaç verdi doktor filan diye, kullanmadım diyor. Acaba su geçiriyor mu geçirmiyor mu onu da bilmek lazım. Oje mi değil mi?
0: Şimdi eczanelerde ve sihir ilacı diye bazı şeyler satılıyor.
1: Evet.
0: Bir eczacı arkadaş vardı ta o zaman da aynı şekilde şey yapıyordu falan. Da ama genel manada zaten o eczanede olmuştu bu konuşma. O doktor da eczaneye gelmişti falan. O eczacı arkadaşla bir münasebetleri vardı. Biz de okuldan çıktık bir uğramıştık falan. Bize dediler otur bir çay içelim falan diye. Eczanede müşteri de fazla yoktu. Orada aynı şekilde bu dile geldi. Sihir ilacı diye veriyor. Fakat yani doktorlar da eczacılar da o sihir ilacına yalnız bir tek farkı var. İşte o doktor da aynı şeyi söylüyordu. Gerçekten bu adam bu sihir ilacı verildiği zaman bunun geçeceğine inanıyorsa kalben tesir eder diyor. Psikolojik çünkü diyor.
1: Evet.
0: Bu psikolojik diyor. Dolayısıyla şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi oje gibi bir şey yazdı ben dedi kullanmadı falan. Eğer oje gibi üstü deriye sürüldüğü zaman altına su geçirmiyorsa abdest bir şey olmaz.
1: Evet.
0: Ama vücudun diyelim ki abdeste yıkanmayan herhangi bir yerinde. Mesela omuzunda.
1: Evet.
0: Halbuki elinde oluyor. Beş vakit namazda da abdest alması gerekiyor. Ya abdest şart yani. Gusül her zaman alması gerekmediği için omuzunda çıksa, sırtında çıkmış olsa hani oraya yapılabilir. Nereye kadar? Gusül abdestine kadar. Gusül abdesti alması gerekiyorsa o zaman onu çıkarması lazım.
1: Evet.
0: Altına su geçmesi gerekmektedir çünkü. Dolayısıyla hani sizin de başınızdan geçmiş. Evet benim de başımdan geçti. Çünkü rahmetli nenem bir sürü şey uyguluyordu. Mesela bahar olduğu zaman işte şeyler ağaçlara böyle yeni şey yaptı. Mesela söğüt dalı getirirdi. Sayardı tek tek tek. Mesela 70 tane. 70 tane çendik atardı. Söğüt dalına. Ya çocukluk değil mi? Bizim evler de böyle düz dam örtüsüydü. Dama çıktı. Onu gömecek. Bana da anlatıyor. Diyor ki bunu gömeceğiz. Bu kuruyunca seni sihirlerde kuruyacak. Ama çocuğum inanmıyordum ki. Ondan sonra nenem gittikten sonra ben onu çıkarıveriyordum. Nenem de biliyor. Ondan sonra bulgur, buğday kaynatıyorsun ya, bulgur diyoruz ona. Buğday tanesi yani. O kaynamış. Mesela kaç tane sihir var? 70. 70 tanesini ipe dizer, asardı. Bu kuruyunca seni sihirlerde kuruyacak diye. Çocuk değil mi? İşte onlar yokken falan merdive bir şey vuruyordum. Onu o şeyden koparıyordum.
1: Evet.
0: Buna benzer çok şeyler denedi. En sonunda büyüdüm artık, böyle bileğimden parmak uçları, ikisi de böyle. Çocuklarla beraber böyle gidiyorduk. Çamur mamur falan oynadığım zaman onlar beni elini yıkar çıkardı. Benimki öyle değildir. 70-80 tanesi tek tek böyle o şey yapıyordum falan. Ondan sonra neneme dedim, nene çare yok dedi, sen inanmıyorsun ki dedi. O da biliyordu. İnanmıyorsun dedi. Hiç uyduruk bir şey söylediler ama inandım. O uyduruk şeyi söyleyince de aynı şekilde hiçbir şey kalmadı yani. Evet. Yerimin üzerinde de kalmadı. Çaresi o. Efendim gelelim ikinci dinleyicimizin son suali. Malik mezhebini taklit ediyor dinleyicimiz. Abdest alırken dedi, elde mi niyet edecek, yüzde mi? İmam Malik Hazretleri elde de olur, yüzde de olur başlarken buyuruyor. Elde de olur, yüzde de olur. Yani eli yıkarken niyet ettim abdeste Malik mezhebine uymaya diyebilirsin. Veya diğer üç mezhep imamı da yüzü yıkarken buyuruyorlar. İmam Malik Hazretleri'nin ikinci kavline göre yüzü yıkarken de oluyor. Dolayısıyla evet, yüzü yıkarken yaparsan bütün mezhep imamlarının hepsinin içtihadına uymuş olursun.
1: Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız yine yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiğini tahmin ettiğimiz bir konuyu daha sormak istiyoruz bugün. Hocam soru şöyle. Peygamber Efendimizin her yaptığını yapmak, yerine getirmek ibadet midir?
2: Mustafa abi, İslam alimleri kitaplarda anlatılırken tabii didik didik etmişler. Konularını ayırmışlar, tasnif etmişler ve kitaplarda yazılmış. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam yaptığı ve kaçındığı şeyleri iki kısma ayırmış İslam alimleri. Evet. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam yaptıklarını ve sakındıklarını iki kısma ayırmışlardır. Birincisi, ibadet olarak yaptığı ve kaçındığı şeylerdir. İbadet olarak. Her Müslümanın bunlara tabi olması lazımdır. Bunlara uymayan şeyler bidattir. Ha, birincisi demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadet olarak yaptı. Evet. Mesela diyelim ki öğle namazının ilk sünneti ibadettir. Onu o şekilde mi yapmak lazım? Evet, onu o şekilde yapmak lazım. Yerken içerken besmeleyle başlamıştır. Ona tabi olmak lazım orada elbette. Demek ki birinci şık ibadet olarak yaptıkları. İbadet olarak yaptıkları. Peki ikincisi adet olarak. Yani bulundukları şehrin veya o memleketteki insanların yapmakta oldukları şeylerdir. Bunları da beğenmeyen, çirkin diyenin imanı gider buyuruyor. Fakat bunları yapmak mecburi değildir. Birinci maddede ibadet olarak yaptıklarını yapmak mecbur ümmetine. Ama ikinci maddede adet olarak yaptıkları, o bölgedeki mevcut olan, mesela Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam o yaşadığı bölgede, o yaşadığı coğrafyada erkekler de antari şeklinde elbise giyiyor. Peki şimdi o mecbur olsaydı, o ibadet olmuş olsaydı, yani dünyanın neresinde olursa olsun, Kuzey Kutbu'nda da bir kimse iman etmiş olsa o elbiseden giymesi gerekiyordu. Halbuki o ibadet değil, adete bağlıdır. Adete bağlıdır. Mesela bunlara uymayan şey bidat değildir.
1: Adete bağlı.
2: Tabii adete bağlı olan şeylere uymayan bidat değildir. Ama ibadetlerde de öyle değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğle namazından, farzından önce 4 rekat kılmış. Sen orada 8 rekat kılarsan, 6 rekat kılarsan değiştirmiş olursun o. Bidat olmuş olur o. Bu caiz değil. Bunları yapıp yapmamak memleketlerin ve insanların adetlerine bağlıdır. Bu bak kısımlardandır. Din ile bağlılıklar yoktur. Her memleketin adeti başka başkadır. Hatta bir memleketin adeti zamanla da değişebilir mi? Tabii zamanla da değişebilir. Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitaplarından İbn Abidin de bu konuyla alakalı olarak meşruat, yani ibadetler, daha doğrusu Müslümanlara yapılması emir olunan şeyler 4 kısımdır. Bunlar farz, vacip, sünnet ve nafile diye ayrılmış. Allah-u Teala'nın açık olarak bildirdiklerine farz. Açık olmayıp zannederek anlaşılan emirlerine vacip. Farz veya vacip olmayıp Peygamber Efendimizin kendiliğinden emrettiği veya yaptığı ibadetlere ise sünnet denir. İşte Peygamber Efendimizin ibadet olarak yaptıkları bunlar. Bunlara tabi olmak gerekiyor mu? Evet. Bunları devamlı yaparak nadiren terk etmiş ve terk edenlere bir şey dememişse sünnet-i hüda veya müekket sünnet denir. Mesela öğle namazının ilk sünneti, sabah namazının sünneti, öğlenin son sünneti, akşamın sünneti, yatsının son sünneti, bu cinsten midir? Evet. Bunlar İslam dininin şiarıdır. Yani bu dine mahsusturlar. Başka dinlerde yoktur. Vacipleri terk edeni görünce terk etmesine mani olurdu. Kendisi ara sıra terk etmiş ise, ara sıra terk ettiği bazı şeyler var. Mesela yatsının ilk sünneti, ilk sünneti ve ikindinin sünneti gibi, bunlara da gayri müekket sünnet denir. Müekket sünneti özürsüz olarak devamlı terk etmek mekruh olur. Küçük günah olur. Allah-u Teala bütün ibadetlere sevap vereceğini vaat etti, söz verdi. Fakat ibadete sevap verilmesi için niyet şarttır. Peki niyet ne demektir? Niyet, emre itaat ve Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak için yaptığını kalbinden geçirmesi demektir. samimi olması lazım, ihlaslı olması lazım. Yani Allahu Teala rızasına kavuşmak niyetiyle yapılması lazım. Bu üç kısım ibadet belli zamanlarda yapmaya eda denir. Namazı, orucu, ondan sonra zekatı belli zamanlarda. Zamanı geçince, hani zaman böyle hac zamanı falan gelince siz de şahitsiniz ya, ya bu sıkışıyor falan, bunu periyodik olarak bölsek falan diyor. Halbuki hac Zilhicce ayında yapılır. Kurban duayla kesilir. Peki oruç Ramazan ayında tutulur. Peki namaz her gün günde 5 vakit. Peki öğle namazını kuşluk vaktinde kılamayız. Çünkü öğle namazı vakti girince farz olur. İkindi girince, akşamda akşam girince mi? Evet, akşam girince farz olur. Zamanında yapmayıp zaman geçtikten sonra o ibadeti yapmaya, mesela namaz vaktinde kılamadın, kaza etmek. Orucu vaktinde tutamadın, kaza etmek. Zekatı vaktinde veremedin, sonra verdin. Buna zekatı kaza etmek denir. Bildiğimiz araba kazası değil, bununla alakası yok yani. Eda veya kaza ettikten sonra kendiliğinden tekrar ibadet yapılırsa buna da nafile denir buyuruyor. Farzları ve vacipleri nafile olarak yapmak müekked sünnetleri yapmaktan daha çok kıymetlidir. Resulullah Efendimizin aleyhissalatü vesselam ibadet olarak değil de adet olarak devamlı yaptığı şeylere sünneti zevaid. Peki ibadet olarak yaptıklarına sünneti hüda
1: denir.
2: Yani sünneti zevait olarak yaptıklarıyla sünneti hüda olarak yaptıkları birbirlerinden farklıdır. Mesela Peygamber Efendimizin aleyhissalatü elbisesi, oturması, kalkması, inşeleri yapma, sağdan başlaması hep böyledir. Bunları yapanlara da sevap verilir. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yemek yerken böyle otururdu. Elbiseyi girerken böyle aynı şekilde giyerdi. Diyerek herhangi bir işe başlarken Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam hep sağdan başlardı. Hayırlı işlere sağdan başlayınız buyururlar.
1: Mesela Peygamber Efendimiz adet olarak yaptığı şeyleri de biz yapabiliyorsak, işte o öyle yapardı Peygamber Efendimiz diyerek yapmazsak yine sevap oluyor.
2: Evet, sevap oluyor efendim. Evet. Bunlara sevap verilmesi için niyet lazım değildir. Niyet edilirse sevaplar çoğalır. Zevaid sünnetleri ve nafile ibadetleri terk etmek mekruh da olmaz. Peki öbürlerini terk edince mekruh olur buyuruyordu. Mekruh nedir? Haram değil. Haramdan sonra ikinci sırada geliyor. Mekruh tek başına söylediğinde tahrimi mekruh, harama yakın demektir. Tenzihi olanlar vardır, helale yakındır. Dolayısıyla Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bildirmiş olduğu sünnetlerden birisini yapmamak mekruh olur. Evet, mekruh olur. Mesela öğle namazı 10 rekat. İlk sünnetini kıldım. Kıldıktan sonra Allahümme ente selamdan başka bir şey denmez. Konuşulmaz. Cep telefonu çaldıysa veya telefon çaldıysa cevap verilmez. Zaruret olmadığı müddetçe. Acil bir durum olur, o ayrı bir mesele. Ama zaruret olmadığı müddetçe cevap verilmez. Ve orada mesela camilerde yapılıyor. Sünnetten sonra 3 ihlas okunuyor. Bidattır. Sünnet değildir. Sünnet olan şekli Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk sünneti kılıyor. Allahümme ente selamdan sonra hemen müezzin kalkıyor. Kamet getiriliyor. Veyahut da tek başına kılıyorsan erkek kamet getiriyor. Kadın kamet de getirmez. Hemen farza durur. Farz bitti. Son sünneti var. Selam veriliyor. Allahümme ente selam deniyor. Hemen son sünnetine kalkılıyor. Konuşulmaz. Başka bir şey araya girmez. Başka bir şey söylenmez. Mesela öğlenin farzını kıldıktan sonra salaten tüncina ve benzeri şeyler okumak bidattır. Sünneti değiştirmektir. Sünnet değildir. Caiz de değildir buyuruyor. Zaten onu naklederken de Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sünneti hüda olarak, yani ibadet olarak bildirdikleri şeylere ilave yapmak veya ondan bir şey eksiltmeye çıkartmak da bidattır buyuruyor. Bidatsa çok kötüdür buyuruyor. Ama adet olarak yaptıkları şeyleri mesela şimdi elbisede biz ceket pantolon giyiyoruz, ondan sonra kravat takıyoruz, gömlek giyiyoruz. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam yaşadığı coğrafyada bu giysiler giyilmiyordu. Ve kendisi de giymedi. Bunları giymedi. Yani bunlar adette bidattır ve günah da olmaz. Peki adete bağlı olan şeylerde, biraz önce onu nakletmiştik. Adete bağlı olan şeylerde de Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmak, onun gibi yapmaya çalışmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in adeti idi. Mesela Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yazın o sıcakta serin su severdi. Soğuk değil, soğuk hasta ediyor. Serin su severdi. Mesela serin bir su içeceksin. Resulullah Efendimiz'e severdi. Onu hatırlıyorsun. Yani onunla bağlantıya geçmiş oluyorsun. Buna mesela kitaplarda rabıta deniyor. Yani adette olan şeylerde mümkünse, imkan dahilinde ise yapmanın herhangi bir mahsuru olmadığı gibi ona itibaren o böyle yapardı diyerek yapılırsa orada da aynı şekilde sevabı katlayarak çoğalır mı? Evet, sevabı katlayarak çoğalır. Ama Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam birinci derecede ibadet olarak yaptıkları ve ismine de sünnet-i hüda denilen şeyleri kadın, erkek, her Müslümanın bunu yapması gerekir. Terki günahtır ve orada ittiba etmek gerekir. Zaten izleyicimiz, dinleyicimiz de efendim Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam her yaptığı şeye mi diyordu? Hayır, her yaptığına değil. Sünnet-i hüda olarak, yani ibadet olarak yaptıklarına mutlak tabi olmamız gerekiyor. Ama adet olarak yaptıklarına tabi olursak, onları da yerine getirirsek, bu niyetle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi olacak olursak, oradan da sevap hasıl oluyor mu? Evet, orada da sevap hasıl oluyor. Ama adet olarak yaptıklarına hasreten niyet edilirse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptım derse, sevabı katlayarak mı artar? Evet, katlayarak da artar. Bir husus tekrar belirtmekte üzerinde durmakta fayda var. Gerçi konumuzla bağlantılı değil ama Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam yaptığı ibadet olarak bildirdiklerini değiştirmek, buna bidat deniyor. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam kendi zamanı ve 4 halifesi, Hulefai Raşidin deniyor. Bunların zamanında ibadet olarak yapılmayıp da sonradan ibadet diye ortaya çıkartılan her şey bidattır ve bidatler de aynı şekilde reddedilmiştir buyuruluyor. Hatta Allah-u Teala muhafaza buyursun, bidat sahipleri cehennemin köpekleridir buyuruyor. Böyle ağır bir daha işlemi var. Çok tehlikelidir. Ondan da sakınmak mı lazım? Evet, sakınmak lazım.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamız bugün yine önemli konular anlattı bizlere. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden
4: Allah-u Teala bir insanda bulunabilecek görünür görünmez bütün iyilikleri, bütün üstünlükleri, bütün güzellikleri sevgilisinde toplamıştır. Mesela insanların en güzel yüzlüsü ve gayet nurani benizlisiydi. Mübarek yüzü kırmızıyla karışık beyaz olup ay gibi nurlanırdı. Sözleri gayet tatlı olup gönülleri alır, ruhları cezbederdi. Aklı o kadar çoktu ki Arabistan yarımadasında sert, inatçı insanlar arasından gelip çok güzel idare ederek ve cefalarına sabrederek onları yumuşaklığa ve itaate getirdi. Güzel huyu, yumuşaklığı, affı, sabrı, ihsanı, ikramı o kadar çoktu ki herkesi hayran bırakırdı. Hiçbir sözünde, hiçbir zaman, hiçbir çirkinlik, kusur görülmemiştir. Kendisi için kimseye gücenmediği halde, din düşmanlarına, dine dil ve el uzatanlara karşı sert ve şiddetliydi. Herkese karşı yumuşak olmasaydı, peygamberlik heybetinden, büyüklük hallerinden kimse yanına oturmaya ve sözünü dinlemeye takat getiremezdi.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, 4. Bölüm. Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerinden. 948 miladi 1541'de Şerefli Koçhisar'da doğdu. Bursa'da Muhammed Üftade Hazretlerinden feyiz aldı. 1007 miladi 1598'de Üsküdar'da cami ve dergah yaptırdı. 1038 miladi 1628'de vefat etti. Üsküdar'daki kendi dergahı yanındaki türbesindedir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde şöyle nasihat ettiler. Dünya, yani Allah-u Teala için olmayan şeyler alçaktır. Onu sevmek hatadır. Bir anlık olan dünyada ibadet etmeye bak. Dünyayı isteyen aldanır. Ahireti isteyen mesrur olur. Dünya hataların kaynağıdır. Ahiret ise Allah-u Teala'nın mükafatları dağıtma yeridir. Dünya cefa yeri, ahiret sefa alemidir. Takvanın temeli dünyayı bırakmaktır. Evladım, kulluk esasının birincisi nefsi tanımaktır. Halbuki onu tanıyan çok azdır. Onu tanımak şöyle dursun. Varlığını kabul edenler dahi kıymetli kimseler olarak kabul edilir. Allahü Teala nefisten daha ahmak, daha çirkin ve ondan daha pis kokulu bir şey yaratmadı. İrfan sahipleri için ondan daha dar bir zindan düşünülemez. Nefsini tanıyabilen, her tarafı emin olan, tehlikelerden korunmuş bir kaleye sığınmış olur. Tanıyamayan, hatta anlamak istemeyen için tehlike büyüktür. Onu anlamadıkça şerrinden kurtulmak mümkün değildir. Onu anladıktan sonra marifet sahibi olunur. Kıyamet gününe hazırlan. Çünkü gidişin Allahü Teala'yadır. Yaklaşık olarak son 100 seneden beri tarikat adı altında birçok şeyler uyduruldu. Hakiki İslam alimlerinin Peygamber Efendimiz'den ve Eshab-ı Kiram'dan alıp bildirdikleri doğru yol unutuldu. Dinde cahil olanlar, hatta İslamiyet'in emirlerine açıkça uymayanlar, şeyh ve tarikatçı ünvanı alarak zikir ve ibadet adı altında dinimizin yasak ettiği birçok bid'atler ortaya çıkardılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yahut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz, fakat İslamiyet'e uymayan bir iş yapsa, keramet sahibiyim dese de onu büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan saptırıcı biliniz. Ey dostlar! Sakın ola ki cahil olanlarla dostluk kurmayınız. Akıllı ve uyanık kimseysen dünyaya hiçbir zaman gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp dünyaya meyletmeni temin ederse artık seni idaresi altına almış demektir. Bundan sonra seni felaketlerden felaketlere sürükler de haberin bile olmaz. Himmet kuşağını çok kuvvetli bir şekilde beline sarmayan insan, dünyaya olan meyil ve muhabbetten kurtulamaz. Allah yolunda gözyaşları dökerek ağlamadıkça, Allahü Teala'ya ait ince sırlara kavuşamaz ve bu yolda hiç ilerleyemez. İslamiyet'in emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan kimse, insanı Allahü Teala'ya kavuşturan yolda ilerleyemez. Gönlü ve kalbiyle dünya düşüncelerinden sıyrılıp yalnız Allahü Teala'ya yönelmedikçe hakikat meydanında bulunmak mümkün değildir. Bunlar hakkı idrak etmekten uzaktırlar. Ey dostlar, bir kimse Allahü Teala'nın aşkı ile yanıp yoğrularak bu deryanın çok mahir bir dalgıcı olmadıkça bundan çok daha derin olan vahdaniyet denizine giremez. Zira ki ona girmek için çok usta bir dalgıç olmak lazımdır. Gönlünde Allahü Teala'nın aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Halk içinde hak ile olurlar. Bir an Allahü Teala'yı unutmazlar. Ahkâm-ı İslamiyeyi tam bilmeyen, tatbik etmeyen bir kimse, evliyalık yolunda bulunmaya kalkarsa, bunun imanını şeytan çalar. Emir ve yasaklara uymakta gevşek olanlar, sonra da evliyalık yolunda bulunduğunu, ilerlediğini, hatta kendisinde bazı hallerin meydana çıktığını zanneden kimseler, bu noktada çok yanılırlar. Bu hallerinin rahmani olduğunu zannederler. Halbuki bilmezler ki, abdestte, namazda, alışverişte öyle noksanları vardır ki yediği içtiği haramdır. Kendisinde var zannettiği o haller şeytanın oyunudur. Şeytan onu idaresine almış, istediği gibi hareket ettirmekte, o ise veli olduğunu zannetmektedir. Bunlar ne kadar zavallı ve bedbahttırlar. Çeşitli günahlar sebebiyle paslanmış bir hal alan gönüller için çare şudur ki Allahü Teala'ya çok tövbe istiğfar etmeli. Her zaman Allahü Teala'yı düşünmeli. Onun razı olduğu, beğendiği işleri yapmalı. Hiçbir zaman ondan gafil olmamalıdır. Malının çokluğu dillere destan olan Karun bile malının hayrını, faydasını göremedi. Nihayet toprak altında yok olup gitti. Kâfir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak Allahü Teala'yı incitmek demektir. Nefse uymak yolunda bulunan kimse rüsva olmuştur. Artık yatarken, kalkarken onun yoldaşı şeytandır. Gariplere merhamet etmek Resulullah'ın sünnetidir. Nerede bir garip görsen ona olan merhametinden dolayı gözyaşların akmalıdır. Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görsen yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı sen ol. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Bir kış günü akşamı Üftade Hazretleri talebelerini toplamış sohbet ediyordu. Bir ara dostlarım canımız taze üzüm istedi. Acaba bulmak mümkün müdür? Buyurdu. Talebeler içlerinden bu kış günü bu karda taze üzüm olur mu diye düşünürlerken Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de kendi kendine madem ki bu sözü hocam söyledi mutlaka bunda bir hikmet vardır diye düşünerek ayağa kalktı ve efendim müsaade ederseniz ben deniz getireyim diyiverdi. Müsaade edilince sepeti aldığı gibi Bursa'nın çekirge mevkisindeki bağa gitti. Bağ karlar altındaydı. Bir asma çubuğunun üzerinden karları temizlediğinde salkım salkım üzümlerin sarkmakta olduğunu gördü. Bunun hocası Üftade Hazretlerinin bir kerameti olduğunu anlayıp üzümleri sepete koymaya başladı. Asmadaki üzümler bittiğinde sepet de ağzına kadar dolmuştu. Sepeti omuzuna alarak dergaha doğru yürüdü. Yolda hızlı hızlı yürürken birden ayağa kaydı ve bir çukura düştü. Çukur derin olduğundan çıkmak için çok uğraştıysa da başaramadı. Çaresiz kalınca hocası Üftade Hazretlerinden yardım istemek hatırına geldi ve içinden imdat ya mübarek hocam der demez çukurun başından bir ses geldi. Ey Mahmud uzat elini de yukarı çekeyim diyordu. Başını kaldırdığında birisinin kendisine gülümsediğini gördü. Elini uzattı. Yukarı çıktığında bir anda o kimseyi göremez oldu. Yine sepeti omuzuna alarak dergaha doğru süratle gitti. Hocasının huzuruna vardığında sohbet devam ediyordu. Omuzunda üzüm dolu sepeti gören talebeler şaşırıp kaldılar. Üftade Hazretleri yardım edenin Hızır aleyhisselam olduğunu söyledi. Talebeler hocaları Üftade Hazretlerinin Allahü Teala'nın katında yüksek bir veli olduğunu ve Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin hocalarına olan teslimiyetini bir kere daha anladılar. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri talebelerine şöyle nasihat ettiler. Biliniz ki ehli sünnet ve cemaatin şartlarına ait çok mesele vardır. Namaz, oruç, hac ve zekatı bilmek nasıl farz ise, bunları bilmek de öyle farzdır. Hatta eğer namaz, oruç ve diğer ibadetlerde kasıtsız bir halel, eksiklik ve kusur bulunursa, affolunabilir. Ama ehli sünnet ve cemaat itikadında bir halel olursa, insan bid'at sahibi olur ve bid'at sahibini de Allahü Teala affetmez. Zira bid'at sahibi üzerine azap vacip olur hükmü vardır. Gücün yettikçe bid'atten kaçınmalı, ehli sünnet ve cemaate rağbet etmelisin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala benim halifelerime rahmet etsin. Eshab-ı kiram sordular: Ya Resulallah, senin halifelerin kimlerdir? Buyurdu ki, sünnetimi ihya edip, Allah'ın kullarına öğretenlerdir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdular ki, ya Ebu Hureyre, insanlara benim sünnetimi öğret ki, kıyamet günü senin için parlak bir nur olsun da, önce ve sonra gelen bütün insanlar sana gıpta etsinler. Benim şefaatim, ihlasla la ilahe illallah deyip, dili kalbini ve kalbi dilini tasdik ederek şehadet edenler içindir. Tövbe öyle büyük bir iştir ki, aklı başında olan her insan, ister Müslüman, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister müşrik, ister putperest olsun, tövbeye muhtaçtır. Zira ki her mezhep ve her yolda olan kişinin o yolda ve mezhepte bilsin bilmesin mutlaka

meleklerin makamı bütün makamlardan üstün ve yüksektir. Hakiki tövbe eden kimse Allahü Teala katında bütün insanların en üstünü, en kıymetlisi ve en sevgilisidir. Bunlar hakkında Bakara suresi 222. ayet-i kerimesinde mealen muhakkak ki Allahü Teala tövbe edenleri ve temizliğe riayet edenleri sever. Tövbe bütün müminler için farzdır. Nitekim Nur suresi 31. ayet-i kerimesinde mealen ey müminler hepiniz Allah'a tövbe ediniz ki dünya ve ahiret saadetine kavuşasınız buyuruldu. Bütün kurtuluş ve saadetler tövbededir. Namaz, oruç, abdest, gusül, zekat, hac ve benzeri bütün farzlar için bunların bağlı olduğu belli bir vakit vardır. Bu vakit gelmeden bu farz o bir kimsenin üzerine lazım gelmez. Halbuki alınan her nefes için tövbe zahiren ve batinen vacip olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey insanlar Allahü Teala'ya tövbe ve istiğfar ediniz. Ben de günde 100 kere Allahü Teala'ya tövbe ediyorum buyurdu. Zira insandan çıkan nefeslerde mutlaka bir kir bulunur. Bilhassa dünyaya düşkün olanlarda bu böyledir. Çünkü dünyaya rağbet edenler dünyayı sever. Dünyayı sevmek ise bütün günahların başında gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Bil ki bir gün 24 saattir. İnsan her saatte 1000 nefes alır. Bir günde 24.000 nefes eder. Bu nefesleri hep dünyaya rağbet ve onu sevmekle alırsa hepsi günah olur. Kendisine her gün 24.000 günah yazılır ve o bundan gafildir. Öyleyse tövbenin gerekip gerekmediğini buradan anlamalıdır. İnsan tövbekâr olunca tövbenin şartlarını da yerine getirir ve tövbenin tadına varırsa bütün bu nefesleri taat haline dönüşür. Bu zahmete değen, sermaye olan tövbenin şartını yerine getirmek gerekir. Şimdi tövbenin şartının ne olduğunu dinle. Tövbenin şartı üçtür. 1- Gönülden pişman olmak. 2- Dil ile özür dilemek. 3- Beden ile günahlardan vazgeçmek. Gerçekte tövbenin esası bu üç şeydir. Bunun da dalları vardır. Kim bu dallara yapışırsa ve ihlas ve doğrulukla tövbeyi yerine getirirse, zikredilen bu yüksek makama kavuşur ve bu kimse, Allahü Teala'nın sevdiği kullardan bir veli, sıddıklardan bir sıddık ve ebdallerden bir ebdal olur. Zira ki her şeyin anahtarı tövbedir ve bütün sevgilerin başı tövbedir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey Allahü Teala'ya tövbekâr bir gençten daha sevgili değildir buyurmuştur ki bu genç kendi nefsinin arzularını frenleyerek Allahü Teala'nın rızasını tercih etmiştir. İşte bu durumu güzel bir saadet ve güzel bir talihtir. Bu güzel huy ona nasip olmuştur ve bu kimse hem Allahü Teala katında hem de bütün halk, melekler, kuşlar, balıklar ve yeryüzündeki, yer altındaki, havadaki hayvanlar tarafından sevilir. Hepsi buna yakın olmak isterler ve bunun dualarını Allahü Teala kabul eder. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Hüdayi Hazretleri bir gün abdesthaneleri yıkarken kulağına davul zurna sesleri geldi. Şöyle bir kulak kabarttığında kendi yerine

0: tayin olunan yeni kadının geldiğini ve halkın karşılamaya çıktığını öğrendi. Bir anlık dalgınlık ile kendi kendine, "Yeni kadı geliyor ha, bir çare Mahmud. Sen böyle bir mesleği bıraktın, şimdi abdesthanelerde temizlik yapıyorsun," diyerek nefsinin aldatmasına yakalandı. Ancak daha bu düşünceler geçer geçmez derhal toparlandı ve "Mahmud, sen şeyhine nefsini ayaklar altına alacağına dair söz vermemiş miydin?" diyerek bu hale tövbe etti. Sonra da nefsini tahkir için elindeki süpürgeyi atarak taşları sakalıyla süpürmeye başlayacağı bir anda Şeyh-i Üftade Hazretleri kapıda göründü ve "Mahmud, evladım, sakal mübarek şeydir. Onunla böyle bir iş yapılmaz. Maksat sana bu mertebeyi atlatmaktı," buyurarak Hüdayi Hazretlerini alıp içeri dergaha götürdü. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri sevenlerine sohbetlerinde şöyle nasihat ettiler: "Marifet odur ki ona kavuşmakla Allahü Teala her şeyden üstün tutulur. Allahü Teala'dan korkmak her işin başıdır. Fakat bu herkeste başkadır. Yol ikidir: ciddiyet, sıkıntıya tahammül. Bir de haddi aşmamak ve beklemektir. Bir kimse kendisi için üstünlük iddia eder veya söz söylemekte ileri giderse o marifet sahibi olamaz ve Allahü Teala'yı tanıyamaz. İnsanların iyi taraflarını görmeli, günahlarını araştırmamalıdır. İddiacı her şeyde kendini ileri sürer ve gösterir. Böyle kişilerden sakınmak lazımdır. Nefsinin arzu ve istekleriyle mücadele eden kimse Allahü Teala'ya karşı irfan sahibi olur. Kalben halktan kurtulursan Allahü Teala'yı tevhid etmiş olursun. Allahü Teala sevdiği kulunun kalbine kendini arzu etme isteğini yerleştirir. Zühd 3 kısımdır: farz olan, fazilet olan ve hakka yakınlığa sebep olan zühd. Haramlardan kaçmakla yapılan farz olan zühddür. Şüpheli olanlardan kaçmak da fazilet olan zühddür. Mübahların fazlasından sakınmak da hakka yakınlığı sağlayan zühddür. İhlas, bütün işleri insanların rızası için değil, Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Ebedi olarak yaşamak istiyorsanız Allahü Teala'nın emirlerini yapınız, yasaklarından kaçınınız ve Cenab-ı Hakk'ı devamlı hatırlayınız. Ondan gelenlere razı olunuz. O zaman ahiretinizi kazanır, cennette ebedi, sonsuz olarak yaşarsınız. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, "Doğruluk vesiledir, affetmek fazilettir, cömertlik iyi huydur, şeref meziyettir, kararlı olmak metadır, sahip olunan maldır, kararsız olmak ise zayi olmaktır. Vefakarlık fazilet, sevgi rahmettir. İsmet nimet, ihsan ise fazilettir. Akıl zinet, ahmaklık çirkindir. Doğruluk emanet, yalancılık hıyanettir. İnsaf rahatlık, şer küstahlıktır. Cömertlik riyaset, mülk siyasettir. Emanet imandandır, güler yüzlülük ihsandır. Fikir gerçeği gösterir, doğruluk kurtarır, yalan felakete sürükler. Kanaat insanı zengin yapar, zenginlik azdırır, fakirlik unutturur. Dünya aldatır, şehvet kandırır, lezzet oyalar, nefsin arzuları alçaktır, haset yıpratır, nefret çökertir. Allahü Teala ahir ve akibetimize hayır eylesin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyurdu ki, bela gönderdiğim kimseler sabredip insanlara şikayet etmezse, onlara imanla ölmeyi nasip ederim. Bugünkü konumuz makbul iman. Değerli dinleyenler, iman sıfatlarıyla birlikte Allah'a, meleklerine, gönderdiği mukaddes kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. İmanın sahih, makbul ve muteber olması için gerekli şartlardan bazıları şunlardır. 1. İmanda sabit olmak. Mesela, 3 sene sonra Müslümanlıktan çıkacağım diyen, o anda kafir olur. 2. Havf ve reca arasında olmak. Yani, Allahü Teala'nın azabından korkup, rahmetinden ümit kesmemek. 3. Can boğaza gelmeden iman etmek. Ölürken, ahiret hallerini gördükten sonra, kâfirin imanı muteber olmaz. Fakat o anda da Müslümanın tövbesi kabul olur. 4. Güneş batıdan doğmadan önce iman etmek. Güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanır. 5. Gaybı yalnız Allahü Teala bilir. Gaybı Allah'tan başkası bilemez. Bir de Allah'ın bildirdiği peygamber, evliya veya başka bir kimse de bilebilir. 6. İmandan bir hükmü reddetmemek. Küfrü gerektiren şeylerden kaçmak. 7. Dini bir hükümde şüphe etmemek. Mesela, acaba namaz farz mı, kumar haram mı diye şüphe etmemek. 8. İtikadını, inancını İslam dininden almak. Tarihçilerin, felsefecilerin değil, Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde iman etmek lazımdır. 9. Hubbu fillah, buğdu fillah üzre olmak. Sevgi ve buğzu yalnız Allah için olmak. Allah düşmanlarını sevmek, onları dost edinmek, Allah dostlarına düşman olmak küfrü gerektirir. 10. Ehli sünnet vel cemaate uygun itikad etmek. Peki, ehli sünnet olmak için lazım olan itikatlar nelerdir? Bunlardan bazılarını aktaralım. Kur'an-ı Kerim'in kelamı ilahi olup, mahluk, yaratılmış olmadığına inanmak. Eshab-ı kiramın tamamını sevmek, hiçbirini kötülememek. Cennette Allahü Teala'nın görüleceğine inanmak. Ehli kıbleyi tekfir etmemek, yani namaz kılan Müslümana işlediği günahlardan dolayı kafir dememek. İbadet imandan parça değildir. Günah işleyen mümine kafir denmez. İman artıp eksilmez. Miraç ruh ve bedenle birlikte olmuştur. Tasavvuf inkar edilemez. Mucize ve keramet haktır. Bugün için 4 hak mezhepten birine uymak mezhepsiz olmamak. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in halife olduğuna ve üstünlüklerinin halifelik sırasına göre olduğuna inanmak. Kabir ziyareti, enbiya ve evliyadan yardım istemek caizdir. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ve verilen sadakanın sevabını ölülere göndermenin caiz olduğuna, bu sevapların ve duaların ölülere vasıl olarak azaplarının azalmasına sebep olacağına inanmak. Kabir sualinin hak olduğuna inanmak ve kabir azabının ruh ve bedene olacağına inanmak. Sırat köprüsü vardır. Şefaate, hesaba ve mizana inanmak. Bunlardan bazılarına inanmayan, ehl-i sünnetten çıkmakla kalmaz, kafir olur. Mesela Miraç'ın Mescid-i Aksa'ya kadar olan kısmını inkar eden kafir olur. Hadis-i şerifte, ümmetim 73 fırkaya ayrılır. 72'si cehenneme gider, yalnız bir fırkası kurtulur. Bu fırka benim ve eshabımın yolunda gidenlerdir buyuruldu. Bu fırkaya ehl-i sünnet vel cemaat, kısaca ehl-i sünnet denir. O halde cehennemden kurtulmak için her Müslümanın ilk önce ehl-i sünnet itikadını öğrenmesi, daha sonra da dinimizin emir ve yasaklarına riayet etmesi lazımdır. Şümeyt bin Aclan Hazretleri buyuruyor ki, her gün ömrünün bir kısmı gitmekte, sense buna üzülmüyorsun. Her gün sana yetecek kadar rızık verilmekte, fakat sen sana verilen şeyleri kafi görmüyorsun ve seni azgınlaştıracak, Allah-u Teala'dan uzaklaştıracak şeyi istiyorsun. Aza kanaat etmiyor, çokla doymuyorsun. Kendine ihsan edilen ve içinde bulunduğun nimetlere şükretmekten acizken, daha fazlasını istemek nasıl uygun olur? Hayret edilir, ne kadar çok şaşılır şu kimseye ki, ahirete inanıyor ve dünya için çalışıp ona koşuyor. Ahiret için yaratılıp dünyanın kendisini ahiretten alıkoyduğu kul ne kötü bir kuldur. Halbuki dünya fani, ahiretse bakidir. Müslüman, dünyayı sevdiği, dünyaya düşkün olduğu için değil, Allahü Teala çalışmayı emrettiği için çalışıp kazanır ve eline geçene de kanaat eder, itiraz etmez. Muhammed Baki Billah Hazretleri buyuruyor ki, sebeplere yapışmayıp tembel oturmak değildir tevekkül. Çünkü böyle olmak Allahü Teala'ya karşı edepsizlik olur. Müslümanın meşru olan bir sebebe yapışması lazımdır. Sebebe yapıştıktan, çalışmaya başladıktan sonra tevekkül edilir. Yani istenilen şey, bunun hasıl olmasına sebep olan şeyden beklenilmez. Çünkü Allahü Teala sebebi, istenilen şeye kavuşturmak için bir kapı gibi yaratmıştır. Bir şeyin hasıl olmasına sebep olan işi yapmayıp da sebepsiz olarak gelmesini beklemek, kapıyı kapayıp pencereden atılmasını istemeye benzer ki edepsizlik olur. Allahü Teala ihtiyaçlarımıza kavuşmamız için kapıyı yaratmış ve açık bırakmıştır. Onu kapamamız doğru değildir. Bizim vazifemiz kapıya gidip beklemektir. Sonrasını o bilir. Çok zaman kapıdan gönderir. Dilediği zaman da pencereden atarak verir. Ebu Ali Cürcani Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'ya ulaşan en emin yol, bütün iş, hareket ve ibadetlerde Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmaktır.

Şiirlerle menkıbeler. Said bin Cübeyr rahmetullahi aleyh. Cehennem acısı. Allah adamlarından alim ve veli bir zat. Bir gün ölüm hakkında şöyle etti nasihat. Kabir bu yolculuğun henüz ilk konağıdır. Bu kolay geçer ise sonu daha kolaydır. Eğer zorluk olursa bir kimseye kabirde, daha da çetin olur ondan sonrakilerde. Sonraki konaklardan ilki sur korkusudur. Öyle şiddetlidir ki olunmaz hiç tasavvur. Sonra mahşer yerinde durdurulur cümle halk. Günahlarına göre herkes olur tere gark. Güneş bir mızrak boyu yaklaşır o zamanda. Bin sene beklenilir o müthiş izdihamda. Bu vaktin sonunda da başlar ki hem de mizan, her işten ince ince hesap verir her insan. Burada korku ile başlar öne eğilir. Beklerler haklarından nasıl hüküm verilir. Sonra Sırat köprüsü ve altında cehennem, bir anda yanılmayan ateş, acı ve elem. Sırat'ta yedi yerde vardır sual durağı. Kul hakkında herkesin çözülür dizi bağı. Yine bir sohbetinde bu mübarek veli zat, can verme konusunda şöyle verdi izahat. Can vermenin acısı şiddetlidir ki öyle, başka bütün acılar hiç kalır ona göre. Bir kimsenin önünde yalnız bu olsa şayet, dünyada hiçbir şeyden alamaz tat ve lezzet. 70 kılıç darbesi vurulsa da birine, can verme acısının yanında hiçtir yine. Bir günde buyurdu ki, çok kısadır bu hayat. En büyük sermayemiz bu ömrümüzdür fakat. Yani tam bir imtihan yeridir ki bu alem, burada kazanılır cennet ile cehennem. Dünyada yaptığımız her işin ahirette hep karşılıklarını göreceğiz elbette. Bu dünyada en mesut, en bahtiyar şu kuldur. Ahirete yarayan işlerle meşgul olur. Aklı olan aldanmaz bu vefasız dünyaya. Hazırlanır durmadan bu sonsuz yolculuğa.

Ebu Turab-ı Nakşebi Hazretleri buyuruyorlar ki, iki şeyi istersiniz ama bulamazsınız. Bunlar neşe ve rahatlık olup ikisi de cennette olur.

0: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki: "Her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. 24 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı saat 21'de Ordu Altın Ordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim. TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: 4 saat başlığı var efendim. Ve akşam tehlikeli ve aptalca. Neden atıldı bu başlık? Tabii ki Netanyahu için eski İsrail Başbakanı'nın sözleri bunlar. Ekonomi gazetesinde de vatandaş yurt dışı borsaları keşfetti. Başlığı atılmış efendim. Şimdi bunlar dediğim gibi başlıkları hızlı hızlı geçtiğimiz dakikalardı. Ama hepsine daha detaylı bakacağız. Gazetelerde ne diyor? Biz haberlerimizde ne anlatıyoruz? 3 saat boyunca buradayız. Hepsini konuşacağız efendim. Etiketimiz sonuna kadar. Vazgeçmek yok efendim. Sonuna kadar bu filmi izleyeceğiz. Hayatımız bir filmse, filmin sonu iyiyse de kötüyse de sonuna kadar gidip onu bir şekilde göreceğiz. Ama vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar etiketine o yüzden bugün mesajlarınızı bekliyorum efendim. Twitter'dan yani X'ten yazın, gönderin. Biz de alt bantta yayınlayalım. Tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye başlıyor.
2: Dünya genelindeki enerji krizi Avrupa ülkelerine vurdu. Almanya'da motorin fiyatları hızla yükseliyor. Litre fiyatı son 3 ayın zirvesine çıktı. Az sonra. 600 metre derinliğe inebilecek, denizdeki mayınları belirleyecek. Sualtı harbinde donanmanın elini güçlendirecek. Aselsan'ın otonom su aracı Derin Göz Teknofest Mavi Vatan'da sergileniyor. Az sonra.
3: Efendim başlayalım. İBB davasında dikkat çeken İki rüşvet iddiası daha gündeme geldi. Sanık Adem Kameroğlu, bir AVM'nin otoparkının yeniden ruhsatlandırılması için 5 milyon avro rüşvet istendiğini öne sürdü. Diğer rüşvetin miktarı ise 8 milyon liraydı. İşte detaylar.
4: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci celsesine dördüncü gününde devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmada sanıklar savunma yaptı. Dördüncü günde söz alan isimlerden biri iş insanı Adem Kameroğlu'ydu. Kameroğlu duruşmaya Segbis'le bağlandı. Savunmasında dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre konu Bakırköy'deki bir AVM'nin otoparkıydı.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetirken
4: Kameroğlu, belediyenin engellemeleri nedeniyle otoparkın yaklaşık 4 yıl ücretsiz kullanılmak zorunda kaldığını öne sürdü. AVM yönetiminin konuyu savcılığa taşıdığını söyledi.
6: Capacity AVM yönetimi konuyu savcılığa taşıdı. Otoparkın tekrar ruhsatlandırılması için 5 milyon euro rüşvet istenmiş belediye tarafından. Yani mülkiyet olan bir yer için bu para istendi. Bu konuya ilişkin uzlaşma süreci hala devam ediyor.
4: Ancak mahkeme başkanının sorusu iddianın kaynağını da ortaya çıkardı. Kameroğlu'na rüşvet olayına bizzat şahit oldunuz mu diye soruldu. Kameroğlu bilgilerin ortaklarından aldığı duyumlara dayandığını söyledi. Bir diğer rüşvet iddiası da iş insanı Hamit Demir'den geldi. Demir, Beylikdüzü'ndeki Demir Kanti projesinin ruhsat sürecinde kendisinden 8 milyon lira istendiğini öne sürdü. Bu bedeli daire, çek ve nakit olarak verdiğini söyledi. Dairelerin ise Adem Soytekin'e devredildiğini anlattı. Demir, ruhsat süreciyle ilgili daha önce Ekrem İmamoğlu'yla da görüştüğünü belirtti savunmasında. Yapmak zorundaydım, yapmasam sıkıntı yaşayacaktım ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun bu iddialar karşısında sessiz kalması da dikkat çekti.
3: Suriye üzerinden Türkiye'yi karşısına almaya kalkışan İsrail'e Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert yanıt geldi. Yapılan açıklamada İsrail pervasızlığı bırakması konusunda uyarıldı. Suriye'ye Türk desteğinin devam edeceği vurgulandı. İletişim Başkanlığı'ndan da Netanyahu'nun oyunlarına gelmeyeceğiz açıklaması vardı.
7: Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
8: Bu yanıt provokasyoncu İsrail'e. Türkiye'den Netanyahu'ya gereken yanıt Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Suriye'de ateşle oynayan İsrail'e meydan okudu. Suriye'ye katkımız devam edecek dedi. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk kritik bir basın toplantısı düzenleyerek İsrail'in son Suriye saldırısına dair önemli mesajlar verdi.
7: İsrail imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır.
8: İsrail 18 Ağustos tarihinde Suriye'nin İdlib kentinde Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhr askeri havaalanını vurmuştu. Bununla kalmayıp İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'ye açık açık meydan okudu. Kameraların karşısına geçip üste Türk askerleri var, Şam'ı Türklere üs açmaması konusunda uyardık ama belli ki anlamamışlar açıklaması yaptı. Seçim kazanmak için bölgede kriz çıkarma peşinde olan Netanyahu'ya yanıt Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık İsrail'in saldırısını Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylem olarak nitelendirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamadaysa saldırı öncesinde veya esnasında Ebu Zuhr üssünde Türk askeri bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada İsrail'in saldırısı pervasızlık olarak nitelendirildi. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de tek ordu ilkesi çerçevesinde altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edileceğini hatırlattı.
7: Düzensizliğin ve istikrarsızlığın bizatihi kaynağı haline gelen yıkıcı bir rejime dönüşmüştür İsrail.
8: İsrail'e ikinci sert yanıtsa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, Netanyahu'nun oyunlarına gelmeyeceğiz dedi.
0: Netanyahu gibi figüranların barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek tecrübeye sahibiz. İsrail Başbakanı bu akıl dışı tutuma yaklaşan seçimler iç politik kaygı ve korkuları nedeniyle sarılmıştır. Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir can simidi olarak görmektedir. Dahası diğer radikal partilerle aşırılık rekabeti içinde Türkiye'ye ve bölge ülkelerine olan düşmanlığı körüklemektedir.
8: Netanyahu bölgeyi ateşe atıyor diyen iletişim başkanı onun gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basiretli ve barış yıl dış politikası bozacaktır vurgusunu yaptı. İsrail'in saldırısından sonra ABD devreye girmiş, Ankara elçisi Tom Barak Türkiye istese İsrail'e karşılık verirdi ama sağduyulu davrandı açıklaması yapmıştı.
3: Türkiye gazetesinde mesajı aldılar manşeti vardı efendim. İsrail'in gözdağı verme planı ters tepti. Anlatalım. İsrail muhalefeti ve halkı İdlib saldırısıyla Türkiye'ye mesaj verdiğini zanneden Netanyahu için küstah, aptal, başımıza bela açtın dedi. Onlar dedi bu arada, ben söylemiyorum ama bu şekilde aptal diyerek Netanyahu'ya bir gönderme yapıyorlar. Terörsüz Türkiye, Mekke İttifakı ve Türkiye'nin Suriye ile işbirliği Gazze kasabının ayarını bozdu. Seçim yatırımı olarak İdlib'de boş üssü vurup Türkiye'ye mesaj verdik diyen Netanyahu İstenmeyen adam ilan edildi. Muhalefet, Türkiye Esad'ın Suriye'si ya da İran'a benzemez. Küstah ve aptalca hamlelerle Türkiye'yi karşımıza alıp Amerika Birleşik Devletleri ile çatlağı derinleştiriyorsun diyerek tepki gösterdi efendim. Türkiye gazetesinde yazılan haber bu şekilde, biliyorsunuz son dönemde ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında da bir çatlak var ki o çatlağın daha da derinleşmesini hiç istemiyor İsrailliler. O yüzden de böyle bir açıklama var efendim. Devam edelim. Soykırımcı İsrail bu kez, az önce bahsettik ya Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'i vurdu diye, o saldırganlık Ankara'yı hareketlendirdi haliyle. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İki kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili Suudi ve Mısırlı meslektaşlarıyla görüştü. Üç ülke Suriye'ye güçlü destek verdi.
9: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
8: Soykırımcı Netanyahu kışkırtıcı eylemlerine bir yenisini ekledi. İsrail sınırına 600 kilometre mesafedeki İdlib'deki askeri üssü vurdu. O üs Türkiye'ye ise sadece 30 kilometre mesafedeydi. Saldırı bölge başkentlerinde alarm zillerini çaldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan üst üste iki kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Es-Suud'la peş peşe telefonda görüştü. Görüşmelerde Türkiye'nin burnunun dibindeki kışkırtıcı eylem değerlendirildi. Üç ülkede Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteğini yineledi. Huzur ve istikrarı hedef alan bu saldırganlığa karşı ortak tavrı dile getirdi.
9: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
8: Gündemdeki bir diğer kritik başlık Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında yaşanan aksaklıklar oldu. İsrail'in plana rağmen devam eden işgali ve saldırganlığı masaya yatırıldı.
9: Gazze Barış Planı'nın uygulanmasına yönelik çalışmalarımız biliyorsunuz devam etmekte. Arabulucu sıfatımızla yapmamız gereken ve imkansız gibi gözüken birçok konuyu yaptık.
8: ABD ile İran gerilimi sürüyor. Hürmüz'de yaşanan çıkmaz endişeleri artırıyor. Bakan Fidan mevkidaşlarına bölgede bir an önce barış ve refahın sağlanması gerektiğini tekrarladı.
10: Biz hem Amerikalılarla hem İranlılarla konuşuyoruz.
8: Dışişleri Bakanı Fidan bölgede barış ve refah isteyen 3 kardeş ülke olarak işbirliği ve eş güdümü güçlendirmeye devam edeceğiz vurgusu yaptı.
3: Netanyahu provokatif eylemlerine devam etse de Tel Aviv'den tepki çekiyor. Eski başbakan Ehud Barak seçimi kazanmak için kriz çıkarıyor dedi. Az önce de okuduk ya, aptalca dedi Netanyahu'nun hamleleri için. Hatta pervasız ve aptalca ama hangisi daha çok karar veremiyorum diye konuştu. Şam yönetimi ise vurulan üste Türk askeri yoktu diyerek Netanyahu'yu yalanladı.
4: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Suriye planı elinde patladı. Kaybedeceği öngörülen seçimler yaklaşınca Türkiye tuşuna bastı. Ancak Tel Aviv bile şaşırdı. Son olarak Netanyahu, Suriye'de Türkiye sınırına yakın Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlenen saldırıyı savundu. İsrail Başbakanı saldırı öncesinde Şam'ı üssün Türk varlığına açılmaması konusunda uyardıklarını söyledi. Netanyahu, mesajımız çok açıktı, izin vermeyin, sanırım mesajı tam olarak anlamadılar dedi. Ancak saldırıya ve Netanyahu'nun açıklamalarına İsrail'den sert bir tepki geldi. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Barak, Netanyahu'ya acımadı.
11: Netanyahu'nun Türkiye ile gerilimi bilinçli olarak tırmandırması sorumsuzca ve aptalca. Hangisi daha çok karar veremiyorum. Bunun altında kamuoyunda endişe oluşturacak bir dizi güvenlik krizi çıkartıp seçime gitmek gibi güçlü bir siyasi amaç kokusu var.
4: Barak, Türkiye'nin ne İran ne de Esad yönetimindeki Suriye olduğunu söyledi. Eski başbakan Ankara ile çözülemeyecek stratejik bir sorun bulunmadığını da savundu. Türkiye ile sorunların ABD'nin etkisi ve gizli temaslarla hafifletilebileceğini öne süren Barak, Netanyahu için tamamen raydan çıkmıştır ifadelerini kullandı. İsrail saldırısına ve Netanyahu'nun tutumuna Şam'da tepki gösterdi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, İsrail'in saldırıya gerekçe gösterdiği Türk askeri üssü iddiasını reddetti. Şeybani, Ebu Zuhur'da Türk üssü kurulmasına ilişkin herhangi bir plan bulunmadığını söyledi. Türk askeri yetkililerinin ise tesisi yalnızca eğitim ve askeri işbirliği kapsamında ziyaret ettiğini ifade etti. Şam bu nedenle İsrail'in saldırısı için meşru bir gerekçe bulunmadığını açıkladı.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı ekonomik savaşın dozunu artırıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'a tarihin en sert yaptırımlarının uygulanacağını açıkladı. Bessent, abluka ve ekonomik baskıyla İran yönetimini çökertmeyi hedeflediklerini söyledi. Gözler şimdi pazartesi günü açıklanacak yaptırım paketinde.
4: Washington'dan Tahran'a bu kez ekonomik savaş resti geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a uygulanacak yeni yaptırımlar için çok sert ifadeler kullandı. Tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız dedi.
12: Bu bir çifte darbe.
6: İran'a abluka uyguluyoruz ve tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız. Bu İran'da işe yarayacak ve bu rejimi çökerteceğiz.
4: Bazında göre Washington'ın planı iki ayaklı. İran üzerindeki abluka sürecek. Tarihin en sert yaptırımları uygulanacak. İran ekonomisi daha fazla sıkıştırılacak. Müttefikler ve diğer ülkelerden destek istenecek. Pekin'den Washington'la hareket etmesi istenecek. Bazant, müttefiklerimizin ve dünyanın geri kalanının karar verme zamanı geldi mesajını verdi. Özellikle Çin'e seslendi. Çünkü 2025 verilerine göre Çin, İran'ın deniz yoluyla ihraç ettiği petrolün %80'inden fazlasını satın alıyor. Bazant ayrıca azami ekonomik baskının büyük çaplı yeni bir askeri operasyon ihtimalini azaltabileceğini savundu. Ancak Washington'ın yeni hamlesinin tam boyutu henüz belli değil. Yaptırım paketinin ayrıntıları pazartesi günü açıklanacak.
12: Bakalım savaş daha nerelere evrilecek, daha ne kadar sürecek? Kolay mı Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın bir anda ateşkes ilan etmesi ya da barış ilan etmesi, hele ki barış zaten çok çok zor da, ateşkes ilan edilse bile kaç gün sürüyor? Bittikten sonra ne oluyor? Onları da zaten görüyoruz. Belki de pazartesi çok başka bir sabaha uyanacağız. Bakalım, göreceğiz. Güney Kıbrıs Rum kesiminden Türkler için gecikmiş bir itiraf geldi. Kıbrıslı Rum siyasetçiler 1974'te Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlarla yüzleşilmesini, faillerin cezalandırılmasını istedi.
4: Güney Kıbrıs Rum kesiminden Türklere dair tarihi çağrı. Rum siyasetçiler Kıbrıs Türklerine karşı saldırı ve katliamlarla yüzleşilmesi gerektiğini söyledi. Eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Eratokoza Kumarkulli, 14 Ağustos 1974'te atlılar, Murat Ağa, Sandallar ve Taşkent'te öldürülen Kıbrıs Türklerini gündeme taşıdı. Markulli, Kıbrıs Türklerinin öldürülmesine karşın hiçbir Rum'un cezalandırılmadığını hatırlattı. Görüşlerini sosyal medya hesabından paylaşan eski vekil, "Gerçekleri kabul edelim, karşılıklı özür dileyelim," dedi. Markulli, yaşananları, cezalandırılmayan suçlar, söylenmeyen gerçekler, iyileşmeyen yaralar ve dinmeyen acılar olarak nitelendirdi. Gerçekler kabul edilmeden Kıbrıs'ta kalıcı bir barışın inşa edilemeyeceğini söyledi. Bir diğer çağrı ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Milletvekili Yorgos Kukumas'tan geldi. Kukumas, Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıların Rum toplumunda görmezden gelinemeyeceğini vurguladı. Ağustos 1974'te Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar köyünde 126 Kıbrıs Türk'ü, kadın, çocuk ve yaşlının öldürüldüğünü hatırlattı. Toçni'de çok sayıda Kıbrıs Türk'ü erkeğin katledilmesini de tarihin kara sayfalarından biri olarak nitelendirdi. Katliamlarda öldürülen Türklerin naaşları toplu mezarlara konuldu. Atlılardaki toplu mezar 20 Ağustos 1974'te, Murat Ağa Sandallardaki toplu mezarsa 2 Eylül 1974'te ortaya çıkarıldı. Aradan geçen yıllara rağmen katliamın acısı ve görülmemiş hesabı Türklerin siyasi gündemindeki yerini koruyor.
12: Ukrayna'nın başkenti Kiev, gece saatlerinde Rusya'nın balistik füze saldırısıyla sarsıldı. En az 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Saldırıda konutlar, depolar ve bir çocuk hastanesi zarar gördü.
4: Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus balistik füzelerinin hedefi oldu. Kiev'de gece gökyüzü peş peşe patlamalarla aydınlandı. Rusya'nın balistik füze saldırıları başkentin birçok bölgesine hedef aldı. Bir konut binasının üst katları yıkıldı, yangınlar çıktı. Bazı binalarda mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu. Saldırıda bir çocuk hastanesi, depolar ve çeşitli yapılarda zarar gördü. Şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Ukrayna Acil Durum Servisi ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak ve yangınları söndürmek için yoğun çaba harcadı. Saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Ukrayna saldırılara tepki gösterdi. Sivillerin hedef alınmasının savaş suçu olduğunu belirtti. Avrupa ülkelerinden acil destek istedi. Yetkililer Kiev'e yönelik Rus saldırısının son aylardaki en ağır olduğunu belirtti.
12: Devam edelim efendim. Gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un yeğeninin FETÖ'nün jandarma mahrem sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Kuytulcular tarafından kaçırıldığını iddia eden iş insanı Koray Sarısaçlı'nın anlattıkları ise tüyler ürpertti.
8: Kuytulcular soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Kritik isim FETÖ'nün mahrem sorumlusu çıktı. İddialar ard arda geldi.
13: Onlara aleyhinde konuşmayacağıma dair bunlarla ilgili benden yemin ettiler. 6-7 milyonluk senet imzalattılar. Dolarlık senet imzalattılar. Ondan sonra bıraktılar.
8: Adana merkezli 6 ilde kuytulcular operasyonu düzenlenmiş, 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. O isimlerden Alparslan Kuytul'un yeğeni Hakan Kuytul 2021 yılında Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ üyeliğinden yargılanmış. Hakan Kuytul'un örgütün jandarma mahrem sorumlusu olduğu iddianamede yer aldı. Etkin pişmanlıktan yararlanarak suçlamaları kabul eden Kuytul'a mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiği öğrenildi. Kuytulcularla ilgili vahim bir iddiada kaçırıldığı ve işkence gördüğünü ileri süren iş insanından geldi.
13: Önceden tehdit ediyorlardı, zaten baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı. Vekalet vermek zorunda bıraktılar, tehditle, şantajla, bir sürü olaylarla ve ben de vekaletleri vermek zorunda kaldım.
8: Sarı saçlı kaçırıldığını, darp edildiğini ve işkence gördüğünü öne sürdü.
13: 12-13 gün civarında işte alıkoydular. Orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar. Elektroşok vurdular.
8: Kendisiyle ilgili sahte rapor hazırlandığını söyledi. Zorla senet imzalatıldığını kaydetti.
13: Ve daha sonra senet imzalattılar. Yine vekalet aldılar. Çıktıktan sonra vekalet aldılar. Öyle serbest bıraktılar.
8: Koray Sarısaçlı örgütün arazisine ve hastanesine çökmek istediğini de iddia etti.
13: 100 dönüme yakın yaklaşık kiraz bahçesi vardı. Artı hastane, çok büyük bir 75 yataklı bir hastane. Buna benzer laboratuvar üzerlerine geçirmek istediler. Ruhsatı iptal etmeye çalıştılar. Buna benzer bunun tüm sebebi aslında Alparslan Kuytul'un kendisi ve elemanlarıdır yani.
8: Sarı saçlının kaçırılması ile ilgili dava Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.
12: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili öldü mü öldürüldü mü sorusu hala cevap bekliyor. Savcılığın çalışmaları titizlikle sürerken dosyada dikkat çeken ayrıntılardan biri de Deniz Olgun'a ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca ulaşılamamış olması.
4: Cenazesi tam 36 saat sonra bulundu. Adeta apar topar defnedildi. Eski bakan Deniz Olgun öldü mü, öldürüldü mü sorusuna cevap arandı. Yıllar sonra o mezar büyük şüphelerle açıldı. Savcılık şimdi o karanlık 36 saatin peşinde. Alihan Kuriş suç örgütü dosyasında oklar eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne çevrildi. Öldürüldü iddiası üzerine aile, ölümünün yeniden araştırılması için kısa süre önce faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının kapısını çaldı. Soruşturmada kritik adım atıldı. Deniz Olgun'un ölümünden 10 yıl sonra fethi kabir işlemi gerçekleştirildi ve gerekli örneklerin alınmasının ardından Deniz Olgun'un naaşı mezara yerleştirildi. Gözler Adli Tıp Kurumu'na çevrilirken soruşturmanın odağında ise Deniz Olgun'a ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca ulaşılamaması ve bu süreçte neler yaşandığı var. Telefon kayıtları, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin ifadeleri ve Deniz Olgun'un son görüldüğü saatler inceleme altına alındı. 2016 yılındaki soruşturma dosyasında Deniz Olgun'un şoförü ve evdeki hizmetinin ifadeleri tekrar öne çıktı.
14: Hizmete verilmesi de bunların uzun vadeli, biraz daha uzun vadeli.
4: Dosyadaki ifadelere göre Arif Ahmet Deniz Olgun 6 Eylül 2016 günü bir süre at bindikten sonra odasına çekildi. Ertesi gün öğle saatlerine kadar devam eden sessizlik çiftlikte şüphe uyandırdı. Şoför Murat Bayrak seyisten evi kontrol etmesini istedi. Kapı açıldığında Deniz Olgun koltukta ölü halde bulundu.
15: 75. yıl dönümünde ve...
4: Deniz Olgun'un ölümü yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Ancak dosyadaki ifadelerde eski bakanın üzerinde binici kıyafetleri olduğu ve ağzından kan geldiği iddiası vardı. Kanın kurumuş olması da soruşturma dosyasındaki dikkat çekici ayrıntılardan biri oldu. 10 yıl sonra açılan mezardan alınan örnekler şimdi Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor. Deniz Olgun'un gerçek ölüm nedeni adli tıp raporuyla netlik kazanacak.
12: İzmir Belediye Başkanı'nın makam aracı kurşunların hedefi oldu. Çalıntı motosikletle otoparka giren 21 yaşındaki şüpheli park halindeki araca peş peşe ateş açtı. Saldırgan kaçamadan yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.
4: Motosikletle otoparka girdi. Belediye başkanının makam aracına yaklaştı. Silahını çıkardı. Peş peşe tetiğe bastı. Yer İzmir'in Çiğli ilçesi. 21 yaşındaki bir şüpheli çalıntı olduğu belirlenen motosikletle Çiğli Belediyesi'nin otoparkına geldi. Hedefinde belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'ın aracı vardı. Yıldız'ın park halindeki boş makam aracına yaklaştı. Tabancayla 3-4 el ateş açtı. Kurşunların ardından panikle kaçmaya çalıştı. Ancak fazla uzaklaşamadı. Belediyenin güvenlik görevlileri şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine gelen Yunus ekipleri de 21 yaşındaki saldırganı suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı. Saldırıda neyse ki yaralanan olmadı. Şüpheli emniyete götürülürken saldırının nedeni için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
12: Ekonomide tarihi veriler peş peşe geliyor efendim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kur korumalı mevduat sisteminin tamamen sona erdiğini açıkladı. Makro göstergelerdeki başarıyı rakamlarla ortaya koyan Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerinden ihracata, risk priminden istihdama kadar birçok kalemde yaşanan kalıcı iyileşmenin şifrelerini verdi.
8: Ekonomide tarihi virajlar bir bir dökülüyor. Makro dengeler rekorlarla taze kan buluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Eskişehir'deydi. Eskişehir Kalkınma Platformu ekonomi istişare toplantısına katıldı. Ekonomide atılan kararlı adımların sonuç verdiğini belirtti. Tarihi adımı bu sözlerle ilan etti.
16: Kur korumalı mevzuatı yine bu süreçte tamamen bitirdik.
8: Sistemden çıkış sorunsuz tamamlanırken Merkez Bankası'nın rezervleri de adeta güç depoladı.
16: Merkez Bankamızın rezervlerinde ciddi artışlar oldu. 7 Ağustos itibariyle 178,4 milyar dolarlık bir rezervimiz söz konusu.
8: Ekonomide tarihi virajlar bir bir dönülüyor. Makro dengeler rekorlarla taze kan bulurken Türkiye'ye yönelik algı değişiyor, risk primi hızla düşüyor.
16: CDS dediğimiz ülke risk primimiz birkaç yıl önce 700'lere kadar çıkmıştı. Şu an 220'ler civarında.
8: Üretim ve ticaret cephesinden gelen tarihi rekorlarsa bu tabloyu taçlandırdı. Türkiye dış ticarette altın dönemini yaşıyor.
16: İhracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek noktasında. 2026 Temmuz ayı yıllıklandırılmış ihracatımız 278 milyar doları bulmuş durumda. Buna tabii hizmet ihracatımızı da ilave ettiğinizde 401 milyar dolarlık bir ihracat yapan ülke haline gelmiş durumdayız.
8: Rakamlar ekonomi yönetiminin istikrar ve büyüme odaklı politikasının meyve verdiğini gösteriyor.
12: Dünya genelinde yaşanan enerji krizi Avrupa ülkelerini vurdu. Almanya'da motorin fiyatları hızla yükseliyor. Litre fiyatı son 3 ayın zirvesine çıktı.
4: Müzik ABD ile İran arasında yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik dünya enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Almanya'da akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları cep yakıyor. Motorinin litresi 2 euro 25 sente kadar çıktı. Son 3 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Üstelik artış hız kesmiyor. Motorin sadece 2 ayda %30'dan fazla zamlandı. Zamda petrol fiyatlarının yanı sıra tedarik ve lojistik maliyetleri de etkili. Rusya'dan petrol ürünleri alımının kesilmesiyle Almanya yeni tedarik rotalarına yöneldi. Ancak Hürmüz Boğazı'nın savaş nedeniyle aylardır kapalı olması planları alt üst etti. Bir diğer sorunsa Ren Nehri. Düşen su seviyesi petrol taşıyan gemilerin tam kapasite çalışmasını engelliyor. Üstüne bir de devletin litre başına 17 centlik vergi indirimi sona erdi. Sonuç, Alman sürücüler artık depoyu doldurmakta zorlanıyor. Bazıları çareyi komşu Polonya'da buluyor.
12: 600 metre derine inebilecek denizdeki mayınları belirleyecek su altı harbinde donanmanın elini güçlendirecek. Aselsan'ın otonom su aracı Derin Göz, Teknofest Mavi Vatan'da sergileniyor.
5: Türkiye gizli açık tüm engelleme çabalarına rağmen savunma sanayinde tarih yazmaya inşallah devam edecektir.
4: Mayınlar deniz harbinde büyük tehdit oluşturuyor. Sadece savaşan tarafları etkilemiyor. Dünya ticaretini de kesintiye uğratabiliyor. Türkiye işte bu tehdidi önleyecek yerli ve milli bir hamle yaptı. Türk savunma devi Aselsan Derin Göz otonom su altı aracına imza attı. Derin Göz sahaya çıktı. Farklı derinliklerde dip ve demirli deniz mayınlarını başarıyla buldu. Şimdi Gölcük'teki Teknofest Mavi Vatan'da görücüye çıkacak.
17: Olmaz denilen işleri sırasıyla başardı. Artık seri üretim seferberliği diyebileceğimiz yeni bir dönemdeyiz.
4: Otonom su altı aracı operatöre ihtiyaç duymuyor. Klasik mayın avındaki insan kaybı risklerini ortadan kaldırıyor. İleri teknoloji sensörleriyle hedefleri yüksek doğrulukla buluyor. Pek çok denizaltının aksine 600 metre derinliğe kadar inebiliyor.
18: Şimdi bunu ben değişim kelimesiyle ifade etmenin hafif kaçacağını düşünüyorum doğrusu. Savunma sanayinde bir devrim yaşadı Türkiye. Son 20 yılda değişimin ötesinde bir devrim yaşadı. Bu da devam ediyor. Henüz bitmiş değil.
4: Derin Göz saniyede 3 metre hıza ulaşıyor. Su altında 24 saat boyunca aralıksız görev yapabiliyor. Keşif gözetleme, liman güvenliği, su altı kritik altyapılarının korunması ve doğal gaz, petrol, boru hatlarının incelenmesi gibi sivil görevlerde de kritik rol üstlenebiliyor.
1: TGRT FM.
19: Şimdi reklamlar.
20: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
21: Vakıfbank daima seninle.
22: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 120

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Siyah beyazlar rakibini 3 golle geçti. Gecenin diğer temsilcisi Trabzonspor'sa rakibine tek golle boyun eğdi.
5: Beşiktaş Avrupa'da fırtına gibi esti. 3 gol attı. Tur kapısını sonuna kadar araladı. Tüpraş Stadyumu'nda Kaunos Algiris Ardian Siyah Beyazlar maça golle başladı. Henüz 6. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşunda oh kafayı vurdu. Beşiktaş 1-0 öne geçti. İlk golün üzerinden sadece 6 dakika geçmişti. Rıdvan bu kez sol kanattan ortaladı. Murillo dokundu. Fark 2'ye çıktı. İlk 2 golün asistini yapan Rıdvan Yılmaz gecenin yıldızlarından biri oldu. İkinci yarıda sahne Orkun Kökçü'nündü. 57. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti. Ağları buldu. Skoru 3-0'a getirdi. Beşiktaş sahadan net galibiyetle ayrıldı. 27 Ağustos'taki Litvanya rövanşı öncesi büyük avantaj yakaladı. Gecenin diğer temsilcisi Trabzonspor'sa Avrupa'da istediğini alamadı. Ordu Mavililer sahasında ağırladığı Ferencvaros'a 17. dakikada Zakarias'ın golüyle 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bordo mavili formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı. 90+5'te Nibayu'nun kırmızı kartıyla gece daha da tatsız bitti. Trabzonspor tur umudunu 27 Ağustos'ta Macaristan'da oynanacak rövanşa bıraktı.
4: Beşiktaş yeni sezona çok şükür uzun bir aradan sonra bomba gibi geliyor. Özellikle bunun yeni transferlerle alakası var bence, ne yönetimle ne de şimdilik taraftarla. Taraftar baskısı Beşiktaş'ın her zaman çok çok önemlidir. Ama bundan 15 yıl önceki o baskıyı da şu anda hissetmiyor rakip taraftarlar. Burası da önemli. Ama Vincenzo Italiano Beşiktaş'a bambaşka bir hava kattı. Teknik direktör gerçekten takımı çok iyi oynatıyor. Ve dediğim gibi transferlerle alakasız elindeki oyuncu grubuyla müthiş bir oyun sergiliyor bence Beşiktaş. En azından artık Kasım'da havlu atmayacak Beşiktaş. Beşiktaş taraftarı da bundan çok rahatsızdı. Biraz daha süreci ileriye götürebilecek bir kadrosu var şu anda Beşiktaş'ın ki bir iki eklemeyle şampiyonluk adaylarından biri bile olabilir bu oyun anlayışıyla. Şimdi efendim bir ülke puanlarına bakalım. Bu tabii önümüzdeki hafta yine güncellenecek rövanş maçlarından sonra ama şu anda Türkiye 9. sırada efendim. 48.275 puanla Avrupa kupalarında aldığımız puanlarla birlikte oluşan durum bu. Şunu bir ilk 8'e çıkaramadık. İlk 8'e belki de ilk 5'e doğru şöyle yavaş yavaş bir ilerlesek birden fazla takımı Şampiyonlar Ligi'ne daha rahat gönderebileceğiz. Direkt gidişler olabilecek. Avrupa'ya giden takım sayımız da artacak. Bu da hem kulüplerimizin gelirlerini artıracak hem transfer yapabilme ihtimalini artıracak. Bu çok önemli. O yüzden Avrupa kupalarında her takımımızın aldığı galibiyet, alacağı puanlar bizim için çok çok önemli efendim. Beşiktaş da dün buraya böyle bir katkıda bulundu. Fenerbahçe'nin de Lyon'la deplasmanda bir maç olacak. Eğer sarı lacivert

0: Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi başarırsa çok uzun bir aradan sonra iki takımı Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yollamış olacağız. Bunu da heyecanla bekliyoruz. Birinci sırada İngiltere var, 101.907 puanla. Oralara ulaşmak zaten çok çok zor. İspanya, İtalya ve Almanya, Fransa ilk 5. Bu şekilde zaten dünyanın 5 büyük ligi de bu ülkelerden oluşuyor efendim. Şimdi ülke puanlarına baktık, bir de gazetelere bakalım mı? Fotomaç gazetesi bugün neler yazmış? Futbolda gündemle hemen gelsin ekranlara efendim. Tabii ki Kartal silindir gibi ezip geçiyor Beşiktaş. Sezon başından beri çıktığı bütün maçları kazanan, gol yemeyen, pozisyon bile vermeyen bir Beşiktaş var. Şurası da önemli. Tabii ki çok üst seviye takımlarla şimdiye kadar oynamadı. Ama oynayacak ve oynasa bile en azından oraları oynayabileceğinin mesajını veriyor Beşiktaş. Bu da önemli. Hakem kurbanı yazılmış. Hırvat hakem Payas'ın skandal kararlarıyla Ferencvaros'a 1-0 yenildi Trabzonspor. Bu arada ben bu maçla ilgili şöyle düşünüyorum. Trabzon buradan kalkar, Macaristan'a gider. Ferencvaros'u orada yener ve tur atlar. Benim gördüğüm bu. İnşallah da öyle olur. Beklentimiz bu. Devam edelim. Galatasaray hayalimdi. Henüz Türkiye'de bir takıma transfer olup da şu cümleyi kurmayan bir yabancı oyuncu görmedim. Galatasaray hayalimdi. Yani hayalim büyük ihtimalle Bayern Münih, Real Madrid'di Batrakovcuğum. Sen de bizi kandırma şimdi, ama ben de bir Galatasaraylı olarak artık bu cümleler bana biraz çiğ geliyor. Galatasaray hayalimdi. Benim forma giymek istediğim kulüptü diye söylemiş 21 yaşındaki oyuncu. Uzun sürdü hikayesi. Neredeyse bir haftadır ha geldi, ha geliyor, ha gelecek. Sonunda geldi, zorlu bir yolculuktan sonra İstanbul'a vardı. Aslan'da 3 puan vakti. Galatasaray bugün Çorum FK maçındaki tatsız sonucun ardından Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek. O maçı da merakla bekliyoruz. Ve Fener'den Ferdi Ata Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'u eleyebilirse Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için harekete geçmek istiyor efendim. Fotomaç gazetesinde nokta aldık. Şimdi Liverpool ve Muhammed Salah sevgisiyle tanınan minik bir taraftar var. Isak Kearney, Trabzonspor'un yaptığı sürprizle Trabzon'a giderek Salah'la buluştu. Buluşma duygusal anlara da sahne oldu efendim. Bir izleyelim.
1: Salah! Çapış!
2: İki yıl önceki ziyaret karşılıksız kalmadı. Isaac ve Muhammed Salah sürpriz şekilde yeniden buluştu. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros maçına hazırlanan Trabzonspor antrenmandaydı. Ancak Trabzonspor'un ve Salah'ın özel bir misafiri vardı. Liverpool sevgisiyle tanınan minik taraftar Isaac Kearney, Trabzonspor yönetiminin organizasyonuyla kente getirildi. Wolf-Hirschhorn sendromuyla dünyaya gelen minik taraftar Muhammed Salah'a olan sevgisiyle dikkat çekiyordu. Isaac çimlere basar basmaz hemen Salah diye seslendi. Arkasını dönen Salah ise büyük bir sürpriz yaşadı. Şaşkınlığı kısa sürede yerini duygu dolu anlara bıraktı. Salah ve minik Kearney sarıldılar, sohbet ettiler. Onana ve takım arkadaşlarıyla da tokalaşan minik fenomen, Trabzonspor'un yıldızlarıyla futbol oynadı, asist yaptı. Renkli ve anlamlı bir buluşma yaşandı.
0: Müthiş bir organizasyon. Trabzonspor'u, sosyal medya ekibini, iletişim ekibini kesinlikle tebrik etmek gerekiyor. Helal olsun. Hem küçük bir çocuk yeniden çok mutlu oldu. Salah da öyle aynı şekilde ve Trabzonspor'da dünyaya bu videoyla yeniden tanıtılmış, hatırlatılmış oldu. Zaten herkes bilir de Trabzonspor'u. Çok çok güzel iş. Elinize sağlık. Sonuna kadar etiketine mesajlarınızı bekliyoruz efendim. X'ten yani Twitter'dan. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
3: TGRT FM.
4: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki: her peygamber kendi zamanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. 24 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız Tegerete, Tegerete Belgesel, Tegerete Haber, Tegerete FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak Mevlid yayınını kaçırmayın.
1: Tegerete FM.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
5: TGRT FM Haber.
2: Izgaralardan yükselen kebap kokusu festival alanını sardı. Kağıt kebabı, tepsi kebabı, biberli ekmek, humus ve içli köfte tezgahlarda yerini aldı. Ama festivalin yıldızı yine Hatay'ın dillere destan künefesi oldu. Çıtır kadayıfı ve bol peyniriyle sıcak sıcak servis edilen künefeler büyük ilgi gördü. Baharatlardan zeytinlere, tereyağından salçalara Hatay'ın yöresel ürünleri de ziyaretçilerle buluştu. Hatay rüzgarı Serdivan'da esmeye devam ediyor. Festival 23 Ağustos'a kadar lezzet tutkunlarını bekliyor. Kaykay Parkı'nda bu kez dikkatleri bambaşka bir performans çekti. ABD'de görme engelli genç kaykayının üzerine çıktı ve birbirinden başarılı hareketler yaptı. Dengesini ve yönünü ustalıkla kontrol eden genç, engel tanımayan yetenek dedirtti. Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi görürken, genç kaykaycı performansıyla izleyenlere adeta ilham verdi. ABD'nin Ohio eyaletinde bir özel jet iniş öncesi büyük bir sorun yaşadı. Uçağın ön iniş takımı açılmadı. Pilot için artık saniyelerle yarış başladı. Ekipler piste önlem alırken pilot uçağı kontrollü şekilde alçaltarak piste getirdi ve beklenen an. Özel jet ön kısmı piste temas ederek güvenli şekilde durmayı başardı. Korku dolu anlar kazasız atlatılırken pilotun soğukkanlılığı büyük takdir topladı. İşte 350 bin dolarlık köprü projesi. Uganda'da bir bakan, milyonluk değil ama 350 bin dolarlık projenin durumun yerinde görmek için soluğu bölgede aldı. Ancak bakanın karşısına çıkan manzara pek de beklediği gibi değildi. Köprüyü inceleyen bakan, gördükleri karşısında adeta donup kaldı. Projenin maliyeti 350 bin dolar ama ortada sadece bir su borusu ve bu para nereye gitti dedirten bir manzara vardı. Bakanın şaşkın bakışları kameralara böyle yansıdı. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor. 350 bin dolarlık köprü nerede? Peş peşe gelen patlamalar, ardından yükselen alevler. Hatay'ın Defne ilçesinde 5 katlı apartmanın giriş katındaki daire henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden 5 kişilik aile dışarı çıkmaya çalıştı. Ancak anne ve oğlu alevlerin arasında kalarak yaralandı.
6: Ben lavabodan çıkıp kapıdan direkt yangının yayılmaya başladığını gördüm ve hemen dışarıya koştum. Arkasından zaten televizyon patlamış, klima patlamış. Dışarıda da jeneratörümüz vardı balkonda. Onun içinde de benzin varmış. O da patladı. İtfaiye çok hızlı geldiler sağ olsunlar. Çok hızlı müdahale ettiler. Ama oldu yani.
2: Patlama anı ise kameralara böyle yansıdı. İtfaiye ekipleri yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yaralanan anne ve oğlunun hastanedeki tedavisi sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılırken daire kullanılamaz hale geldi.
7: Abi bak çelak atan çelak.
2: Yol vermediler, cana kastettiler. O magandalar cezasız kalmadı. Olay Şanlıurfa'da yaşandı. Araç sürücüsü Siverek yönüne giderken aynı istikametteki başka bir araçtakilerle yol verme yüzünden tartıştı. Tartışma büyüyünce sürücü av tüfeğine sarıldı. Diğer otomobile ateş açtı.
7: Abi bak çelak atan çelak.
2: Saldırıda av tüfeğinin hedefi olan sürücüyle 11 yaşındaki kızı hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri kaçan 5 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören diğer şüphelinin gözaltı süreci devam ediyor. Gittikleri yerden geri dönemediler. Mahsur kaldılar. Zifiri karanlıkta yardım beklediler. Adana'nın Kozan ilçesinde su kenarına botla balık avlamak için giden 2 kişi mahsur kaldı. Çaresizce beklediler. Yardımlarına itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yetişti. Hemen seferberlik başlatıldı. Ekipler halat yardımıyla iki vatandaşı güvenli şekilde yukarı çıkararak kurtardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
8: Yapılan incelemede araçta düzenek olduğu tespit edilmiş.
2: Araçtaki uyuşturucu zulası ortaya çıkarıldı. Zehir taciri polisin dikkatiyle yakalandı.
8: Çalıştırıldığında, şerit takip tuşuna basıldığında, güneşliği indirdiğimizde, içerisindeki ayna kapağı açıldığında, eko tuşuna bastığımızda düzenek aktif hale gelmiş.
2: İstanbul Kadıköy'de şüpheli bir araç durduruldu. İnceleme yapan polis gizli düzeneği fark etti. Vitesin altındaki zulada uyuşturucu ve 78.900 lira bulundu.
8: Birçok narkotik madde ele geçirilmiş.
2: Gizli düzenekli araçtaki şüpheli tutuklandı. Önce çarptı, sonra arkasına bakmadan kaçtı. O anlar böyle kaydedildi. Kaza Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşandı. 69 yaşındaki vatandaşa karşıya geçmeye çalıştığı esnada hızla gelen motosiklet çarptı. Kaza sonrası yere düşerek yaralanan vatandaşın yardımına çevredekiler koştu. Hemen hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Missouri'de bir operasyon ekipler için adeta kabusa dönüştü. ABD Federal Şerif Teşkilatı ekipleri hüküm giymiş bir suçlunun evine baskın düzenledi. Ancak tam bu sırada teras çöktü. İkinci kattaki yapıdan aşağı düşen 5 görevli ahşap kirişlerin arasında sıkışıp kaldı. Kurtarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Görevlilerde kemik kırıkları, beyin sarsıntısı ve çeşitli yaralanmalar tespit edildi. Operasyon bir anda arama çalışmasından kurtarma operasyonuna dönerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Hey!
9: evinde yatağında yakaladı. 14 yaşındaki üvey evlat felaketi yaşattı. Sakarya'nın Serdivan ilçesi dehşet anlarına sahne oldu. 45 yaşındaki Aziz Dönmez odasında uyuyordu. O esnada odaya giren 14 yaşındaki üvey oğluyla arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından üvey evlat elindeki tabancayı ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun talihsiz adamın boynuna isabet etti. Dönmez kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan 14 yaşındaki şüpheli çocuk polis ekiplerince yakalanarak çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Hayatını kaybeden belediye işçisi Aziz Dönmez'in 31 Temmuz'da evlendiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor efendim. İkinci saat dilimimize girdik. Yine bakalım başlıklarımıza neler konuşacağız. Gelsin hemen ekranlar efendim. İlk başlığımızda başlıyoruz. Türkiye İsrail'e meydan okudu. Suriye'deyiz. Suriye üzerinden Türkiye'yi karşısına almaya kalkışan İsrail'e Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert yanıt geldi. Yapılan açıklamada İsrail pervasızlığı bırakması konusunda uyarılırken Suriye'ye Türk desteğinin devam edeceği vurgulandı. İletişim Başkanlığı da Netanyahu'nun oyunlarına gelmeyeceğiz dedi. Anlatacağız efendim. Gelsin bir sonraki başlığımız. İBB davasında 5 milyon avro rüşvet iddiası. İBB davasında dikkat çeken iki rüşvet iddiası daha gündeme geldi. Sanık Adem Kameroğlu. Bir AVM'nin otoparkının yeniden ruhsatlandırılması için 5 milyon avro rüşvet istendiğini öne sürdü. Diğer rüşvetin miktarı ise 8 milyon liraydı. Ne paralar değil mi? Konuşacağız. Gelsin bir sonraki başlık. Trump aynı gün barış ve savaş dedi. Zaten ne dediği çok da belli olmayan ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda yine U dönüşü politikasına döndü. Önce İran'la yeniden müzakere masasına oturabileceklerini söyledi. Birkaç saat sonra da Tahran'a karşı şimdiye kadar uygulanmış en yıkıcı ekonomik operasyonu ilan etti. Hürmüz Boğazı'nda ise gergin hareketlilik sürüyor efendim. Anlatacağız bunları. Geçelim bir sonraki başlığımıza. Altın 7 bin lirayı geçti. 4 ayın zirvesi. Altın yıl boyunca bir indi bir çıktı. Son 4 ayda ise yükselişe geçti. Son 4 ayın zirvesi 7 bin lirayı geçen altın konut satışlarını da düşürdü efendim. Bunu da anlatacağız. Ve bir diğer başlığımız efendim. Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Denizlerdeki milli gücümüz teknolojiyle yeniden buluşuyor. Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi'nde ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Türk donanmasının gururu olan savaş gemileri ve yerli savunma teknolojileri göreceğe çıktı efendim. O anları da ekranlarınıza getireceğiz. Etiketimizi tekrar bir görelim mi? Gelsin. Etiketimiz sonuna kadar. Sonuna kadar etiketine Twitter'dan yani X'ten mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlerin görüşleri bizim için çok önemli efendim. İnteraktif bir program olsun istiyoruz. O yüzden yazın. Gönderin düşüncelerinizi. Bekliyoruz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edelim.
1: Tarihi dava başladı. Sanık sandalyesinde bu kez sosyal medya var. Davada Meta, gençleri bağımlı hale getirecek sistemler kurmak ve platformların zararlarını gizlemekle suçlanıyor. Az sonra. Google'ın internet sitelerindeki reklam alanları dolandırıcıların yeni adresi oldu. Yayınladıkları sahte haber reklamlarıyla kullanıcıları ağına düşüren dolandırıcılar kişisel bilgileri ele geçiriyor. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapmalı? Az sonra.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Garanti BBVA.
5: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
6: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 13.900.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topuz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Akşam gazetesinde de tehlikeli ve aptalca manşeti var Netanyahu için. Bunu söyleyen Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'ın açıklamaları var. Küstah ve tehlikeli diye eski başbakanın açıklamasıydı bu. Tehlikeli ve aptalca diye Netanyahu için böyle söylemişti. Soykırımcı Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçim öncesi Türkiye ile gerilim artırmaya yönelik adımları İsrail için de ciddi rahatsızlığa yol açtı. Siyasi hayatta kalma uğruna savaş üretiyor deniliyor ve aynı zamanda anketlerde de şu anda geride görünüyor Netanyahu. Zaten Burhanettin Duran'ın açıklaması da akşam gazetesinde yer aldı. Netanyahu'nun oyunlarını bozacağız dedi İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Geçelim İBB davasına efendim. Dikkat çeken iki rüşvet iddiası gündeme geldi. Sanık Adem Kameroğlu bir AVM'nin otoparkının yeniden ruhsatlandırılması için 5 milyon avro rüşvet istendiğini öne sürdü. Diğer rüşvetin miktarı ise 8 milyon lira.
4: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci celsesine dördüncü gününde devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada sanıklar savunma yaptı. Dördüncü günde söz alan isimlerden biri iş insanı Adem Kameroğlu'ydu. Kameroğlu duruşmaya Segbis'le bağlandı. Savunmasında dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre konu Bakırköy'deki bir AVM'nin otoparkıydı.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetirken...
4: Kameroğlu, belediyenin engellemeleri nedeniyle otoparkın yaklaşık 4 yıl ücretsiz kullanılmak zorunda kaldığını öne sürdü. AVM yönetiminin konuyu savcılığa taşıdığını söyledi.
6: Capacity AVM yönetimi konuyu savcılığa taşıdı. Otoparkın tekrar ruhsatlandırılması için 5 milyon euro rüşvet istenmiş belediye tarafından. Yani mülkiyet olan bir yer için bu para istendi. Bu konuya ilişkin uzlaşma süreci hala devam ediyor.
4: Ancak mahkeme başkanının sorusu iddianın kaynağını da ortaya çıkardı. Kameroğlu'na rüşvet olayına bizzat şahit oldunuz mu diye soruldu. Kameroğlu bilgilerin ortaklarından aldığı duyumlara dayandığını söyledi. Bir diğer rüşvet iddiası da iş insanı Hamit Demir'den geldi. Demir, Beylikdüzü'ndeki Demir Kanti projesinin ruhsat sürecinde kendisinden 8 milyon lira istendiğini öne sürdü. Bu bedeli daire, çek ve nakit olarak verdiğini söyledi. Dairelerin ise Adem Soytekin'e devredildiğini anlattı. Demir, ruhsat süreciyle ilgili daha önce Ekrem İmamoğlu'yla da görüştüğünü belirtti savunmasında. Yapmak zorundaydım, yapmasam sıkıntı yaşayacaktım ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun bu iddialar karşısında sessiz kalması da dikkat çekti.
3: Yeni Şafak gazetesinde baz haritası böceği doğruladı haberi var. Baz istasyonu kayıtları İmamoğlu'na adaylık için 5 milyon avro verdin diyen Muhittin Böceği doğruladı efendim ki İmamoğlu 15 milyon avro istedi demişti ama içeri girince 5'ini verdim onu kaldı demişti Muhittin Böcek. İmamoğlu 15 milyon avro istedi 5 milyonu verdim tutuklanınca geri kalanını veremedim demiş ve bunun için 30 Kasım 2023 ile 17 Aralık 2023'te iki kez İstanbul'da buluştuğunu açıklamıştı. Bas kayıtlarına göre iki belediye başkanı iki tarihte de bir aradaydı efendim. Yani iddialarında doğru olma ihtimali söz konusu tabii ki. Henüz yargılanma süreci devam ediyor. Burdur'u ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına kreş müjdesi geldi. Büyük hastanelerden başlayacak uygulamayla 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulları kurulacak. İlk etapta 7 kreş için çalışmalar bu yıl başlayacak.
7: Burdur'da çok daha iyi sağlık hizmeti sunabilecek bir politikayı oluşturacağız.
8: Sağlık çalışanı görevdeyken çocuğu da hemen yanı başında güvenli ellerde olacak. Sağlık Bakanlığı hastanelerde yeni bir uygulama için düğmeye bastı.
7: Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız.
8: Açıklamayı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptı. Bir dizi temas için Burdur'a giden Memişoğlu il değerlendirme toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.
7: Türkiye'yi geziyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz.
8: Yeni uygulamanın merkezinde sağlık çalışanlarının çocukları var. Büyük hastanelerden başlanacak. Hastanelerin bünyesinde kreş ve anaokulları kurulacak. Üstelik sağlık hizmetleri gibi kreşler de 24 saat açık olacak.
7: Çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız.
8: Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarının %60'ından fazlasının kadın olduğunu söyledi. İlk adım da bu yıl atılacak. 7 kreş için çalışmalar başlayacak. Memişoğlu, Burdur'a ilişkinde yeni planlamayı açıkladı. 2023'te hizmete giren Burdur Devlet Hastanesi Tıp Fakültesi ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi statüsüne dönüştürülecek. Eşeler Devlet Hastanesi için proje çalışmalarının da son aşamaya geldiğini söyledi.
3: Bakalım dış gündeme. ABD Başkanı Donald Trump İran konusunda yine U dönüşü politikasına döndü. Önce İran'la müzakere masasına tekrar oturabileceklerini söyledi. O zaman hatta Hürmüz'de acaba biraz daha kriz azalıyor mu? Bir ateşkes, belki de barış söz konusu mu diye heyecanla bekliyordu tüm dünya. Ama aradan birkaç saat geçti. Bu kez çıktı dedi ki şimdiye kadar uygulanmış en yıkıcı ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Yani ne dediği belli değil. Her zaman olduğu gibi. Hürmüz Boğazı'nda da gergin hareketlilik devam ediyor. Bakalım detaylarına.
4: İran'la ABD arasında ateşkes süresi biter bitmez Trump yine U dönüşü siyasetine döndü. Birkaç saat arayla önce müzakere umudu verdi, ardından görülmemiş yaptırımlar geliyor dedi. Trump önce Beyaz Saray ekibine İran'la gelecekteki tüm müzakere planlarını iptal etme talimatı verdi. Ertesi günse U dönüşü yaparak İran'la müzakerelerin yeniden başlayabileceğini söyledi. Maybe at some point, but right now I think the situation is so good. Bu açıklamasında Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceklerini de yineledi. Hürmüz Boğazı konusunda ise tamamen bizim kontrolümüzde dedi. Ancak birkaç saat sonra Trump'ın görüşleri tamamen değişti. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a karşı şimdiye kadar bir ülkeye uygulanmış en yıkıcı ekonomik operasyonu başlattığını ilan etti. Bunun eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacağını söyledi. Tahran'a ekonomik destek sağlayacak ülkelere de ağır yaptırım tehdidinde bulundu. Trump uygulanacak önlemleri ekonomik savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi. Müttefiklerine de İran'ı tecrit etmek ve yenilgiye uğratmak için ABD'nin yanında durma çağrısı yaptı. Petrol kaçakçılığı, swap hatları, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri ve paravan şirketleri hedef aldı. Bunların hepsinin şimdi durması gerekiyor. Kim olduğunuzu biliyorsunuz ifadelerini kullandı. Washington'dan gelen bu sert mesajların ardından gözler bir kez daha Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Uydu görüntülerine göre Hürmüz'ün İran tarafındaki Kuzey Koridoru'nda bir gemide yangın çıktı. Yangının İran'a mı yoksa ABD'ye mi ait bir gemide meydana geldiği ise henüz netleşmedi. Trump'ın ekonomik savaş ilanı şimdilik sıcak çatışmanın ufukta görünmediği yorumlarına yol açtı.
3: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihi dava başladı. Çocukları ve gençleri ekran başına, telefona, bilgisayara kilitleyen sosyal medya platformlarına yönelik hukuki mücadele büyüyor. Meta, gençleri bağımlı hale getirecek sistemler kurma ve platformların zararlarını gizlemekle suçlanıyor. Üstelik ödemekle karşı karşıya kalabileceği tazminat tutarı 1 trilyon doların üzerinde.
4: Tarihi dava başladı. Sosyal medya bu kez sanık sandalyesinde. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde başlayan tarihi davada hedefte teknoloji devi Meta var. Şirket Facebook ve Instagram'ı çocukları platformda daha uzun süre tutacak şekilde tasarlamakla suçlanıyor. Ayrıca bilinen zararları gizlemek ve gençleri bağımlı hale getirmek de ithamlar arasında. Davacılara göre Meta, Instagram'da milyonlarca 11 ve 12 yaşındaki çocuğun bulunduğunu bilmesine rağmen onları korumak için yeterli adım atmadı. Şirketin kendi iç araştırmalarında bu olumsuzlukları ortaya çıkardığı ancak gizlediği iddia ediliyor. Gençlerde depresyon, kaygı, uykusuzluk ve yaşam düzeninin bozulması gibi sorunların tespit edildiği öne sürülüyor. Davada Meta'dan 1 trilyon 400 milyar dolarlık rekor bir tazminat talep ediliyor. Ayrıca algoritmaların değiştirilmesi, otomatik video oynatmanın sınırlandırılması ve çocuklara yönelik yeni güvenlik önlemleri de isteniyor. Yaklaşık 8 hafta sürmesi beklenen davanın sadece Meta için değil, YouTube, TikTok, X ve Snapchat gibi diğer platformlar için de emsal oluşturması bekleniyor.
3: Sabah gazetesi de bunu çok güzel haberleştirmiş. Aileleri ürküten 7 Meta tuzağı diye davanın detaylarını aslında bir yandan anlatıyor. Şöyle detaylarını. Sorun ne? Neden şikayet edildi Meta? Neden korkuyor aileler? Şimdi hep çocuklar üzerine gidiyoruz ama bazı maddeler size de tanıdık gelecek. Çok da çocuklara sadece yönlendirmenin manası yok. Bağımlı hale gelip telefonu bırakamayan çocuklar gece uyumuyor. Sadece çocuklar mı? Yetişkinler de yapıyor bunu. Çıplak görüntülerle yapılan cinsel şantajlar ölüme sürüklüyor. Depresyon, kaygı, fiziksel beğeni ve özgüven sorunları artıyor. Bu madde de yine sadece çocuklar için değil efendim. Siber zorbalık ve akran baskısı büyüyor. Yetişkinler çocuklarla istenmeyen temaslar kuruyor. Kişisel veriler reklam amacıyla kullanılıyor. Hani diyorsunuz ya, daha az önce internete girdim, bir ayakkabı baktım. Niye hep Instagram'da önüme ayakkabı çıkıyor? İşte tam olarak onun cevabı bu. Yetersiz ebeveyn kontrolü kolayca aşılıyor. Bu sadece Meta'nın değil, internetin bir problemi. Özellikle bilgisayarla biraz ilgili bir çocuk varsa, annesi babası oraya nasıl önlem alırsa alsın, o çocuk istediği yere girer çıkar. Bu internetin ne yazık ki bizim için kötü bir cilvesi. Devam edelim efendim. Nord Stream sabotajında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Almanya'nın yürüttüğü soruşturmada ikinci Ukraynalı şüpheli de yakalandı. Hırvatistan'da gözaltına alınan şüphelinin boru hatlarına patlayıcı yerleştiren dalgıçlardan biri olduğu öne sürülüyor. Şimdi gözler Almanya'da yapılacak iadede.
4: Baltık Denizi'nde patlayan Nord Stream boru hatları ve soruşturmada yeni bir halka daha, Alman savcıları açıkladı. İkinci Ukraynalı şüpheli Hırvatistan'da yakalandı. İddiaya göre şüpheli boru hatlarına patlayıcı yerleştiren dalgıç ekibinin parçasıydı. Daha önce de Polonya'da kısa süreliğine gözaltına alınmıştı ancak iade talebi reddedilmişti. Şimdi adres Hırvatistan. Almanya şüphelinin iadesini bekliyor. Soruşturmanın ilk şüphelisi ise eski Ukrayna askeri Serhiy K. Alman savcılar K'nin sabotajı Ukrayna devlet kurumları adına organize ettiğini iddia ediyor. Hedefte ise Avrupa'nın enerji damarlarından biri vardı. Nord Stream 1 ve Nord Stream 2. Patlamalarla boru hatları ağır hasar gördü. Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz akışı fiilen sekteye uğradı. Şimdi kritik soru şu: Nord Stream'i kim patlattı? Almanya'daki soruşturma bu sorunun yanıtını arıyor.
3: Peru 6,7'lik depremle sarsıldı. Başkent Lima'da bile hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. Depremin şiddetiyle dağlık bölgede toprak kaydı. O anlar kameraya da yansıdı.
0: Terremoto.
4: Dağ adeta yerinden oynadı. Tonlarca toprak ve kaya büyük bir gürültüyle aşağı sürüklendi. Peru'nun Ayacucho bölgesi 6,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Upavacho kentinin 38 kilometre kuzeybatısıydı. Sarsıntı yerin yaklaşık 67 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem yalnızca merkez üssünü değil, yüzlerce kilometre ötesini de salladı. İKA ve Arequipa'nın yanı sıra başkent Lima'da da hissedildi.
0: Terremoto, terremoto.
4: En çarpıcı görüntü ise dağlık bölgeden geldi. Şiddetli sarsıntının ardından yamaç koptu, toprak ve kayalar aşağı aktı. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Parina Kochas valisi Yoni Reyes de eyaletin başkenti Korakora'da herhangi bir hasar bildirilmediğini belirtirken Peru donanması tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı.
3: Ankara'da fuhuş ve insan ticaretine darbe indirildi. İki operasyonda 6 kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek. Gözbebeğimiz Ankara'da fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara alan bırakmayacağız dedi ve kararlılık mesajı verdi.
8: Başkentte iki operasyon yapıldı. Birinde günübirlik evler, diğerinde sözde eğlence mekanları basıldı. Fuhuşa zorlanan 15 yabancı kadın kurtarıldı, 6 kişi tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek açıklamasında kararlı mücadele vurgusu yaptı.
9: İnsanların çaresizliğini kazanç kapısına çevirenlere, kadınları istismar edenlere, fuhuş ve insan ticaretinden para kazananlara Ankara'da rahat hareket edebilecekleri hiçbir alan bırakmayacağız.
8: Bakan Gürlek'in açıklamasına göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Batı Cumhuriyet Başsavcılığı iki ayrı soruşturma başlattı. Çankaya'da 5 sözde eğlence mekanlı operasyon yapıldı. Fuhuşa zorlanan 15 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı, 26 şüpheli yakalandı. Etimesgut'ta ise günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takipte 50 ayrı eylem tespit edildi. Ardından evlere baskın yapıldı. 29 mağdur kadın kurtarılırken 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. 6 kişi tutuklandı. 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
3: Bursa'da bir hesap tartışması silahlı çatışmaya dönüştü. Bir kişiyi yaralayan şüpheli kendisini durdurmaya çalışan polise de ateş açınca hayatını kaybetti.
4: Bir hesap tartışmasıyla başlayan gece silah sesleriyle bitti. Olay Bursa Osman Gazi'de yaşandı. İddiaya göre eğlence mekanındaki hesabı fazla bulan 35 yaşındaki Berkereş çalışanlarla tartıştı. Tartışma büyüyünce bir çalışanı bacağından vurdu.
10: Polis dur!
4: Ardından taksiye binen Kereş'in peşinden olay sırasında izinli olan polis memuru gitti. Defalarca uyarılara rağmen durmadı.
10: Dur! İt! At!
4: Kereş taksinin içinden silahını çıkararak polise ateş etti. Polis memuru da karşılık verdi. Çatışmada başından vurulan Kereş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kereş'in otopsisinde 2,79 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaklaşık 6 ay süren soruşturmanın ardından savcılık, polis memurunun eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığını değerlendirdi.
11: Saldırı yapan kişiye dur polis diye polis olduğunu, polis kimliğini belirttikten sonra, dur ihtarında bulunduktan sonra şahsı da etkisiz hale getirmişse artık burada polis kanununun, polis vazife ve selahiyet kanununun kendisine tanınmadığı şekilde suç işlememiş sayılıyor.
4: İddianame kabul edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan polis memurunun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
3: Küresel enerji piyasalarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir mesaj geldi. Şimşek, Eşel Mobil uygulamasıyla fiyat artışlarının vatandaşa etkisinin frenlendiğini söyledi.
8: Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara dikkat çekti. Mazotta Eşel Mobil sistemiyle vatandaşları korurken bütçe disiplininden taviz vermediklerini belirtti.
6: Mazotta Eşel Mobil kapsamında attığımız son adımla bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor, aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz.
8: Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim, Brent petroldeki yükseliş ve doların rekor seviyeleri akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalardaki fiyat dengesizliğine dikkat çekti. Mazot Brent petrol marjının uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıktığını, varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrettiğini ifade etti. Eşel Mobil sistemin küresel fiyat artışlarının vatandaşa yansımasını sınırladığını söyleyen Şimşek, küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönem yaşandığını vurguladı.
6: Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor.
3: Madem ekonomi dedik, o zaman bir piyasaları son durumuna da bakalım. Dolar 48 lira 06 kuruştan işlem görüyor şu anda. Avro 56 lira 23 kuruş ve altın uzun bir aradan sonra 7000 lirayı gördü. Yeniden bundan birkaç ay önce gördüğü o 8000 lira seviyelerine tekrar çıkabilecek mi? Oralardan altın alanlar heyecanlı bunu bekliyorlar. Ve Borsa İstanbul'da 14.396,5 seviyesinde. Geçelim efendim bir çeyrek altına, yarım altına ne durumda bakalım. Gram altın 7.005 lira şu anda. Çeyrek altın 11.235 lira. Yarım altın 22.470 lira ve tam altında 44.802 lira. Ve bakalım bir de kripto paralara, orada durum ne? Bitcoin 75.215 dolar, %8'lik bir artış var. Litecoin 48,6 dolar. Ethereum 2353,4 dolar, yine burada da büyük bir artış var. 1,31 dolarda Ripple %18'lik artışla en çok yükselen kripto paralardan bir tanesi. Kripto para piyasasında da artışlar bu şekilde efendim. Altından bahsettik. Bir yıl boyunca bir indi bir çıktı, yatırımcısını bir gün çok güldürdü, bir gün inanılmaz üstü ve son 4 ayında zirvesini gördü efendim. Şimdi piyasalarda ne bekleniyor? Acaba yükseliş devam edecek mi? Altında yatırım mı yapmak lazım? Yatırımı olanlar satmalı mı? Beklemeli mi? Ne yapmak lazım? İzleyelim.
12: Altını çok severiz. Hangi kadın sevmez?
13: Güvenilir liman.
14: Zincirlerini kırdı, yükseliş trendine girdi.
12: Altın son 4 ayın zirvesini test etti. Gram altın 7000 sınırına dayandı.
15: İniş de olacak bence.
16: Daha da yükselir diye düşünüyorum.
12: Gram altın günü 6971 liradan başladı. An itibarıyla ise 6819 liradan alış, 6905 liradan da satış fiyatı veriyor.
14: 6885 lira şu anda. Gecikmeli bir yükseliş var. Ateşkes devam etseydi 8000 lira rakamını konuşuyorduk.
12: Gram altın günün en yüksek seviyesini 6979 lirayla verdi. Peki yükseliş devam edecek mi?
14: Bu ay gecikmeli de olsa 7000 lira seviyesinin üzerine yerleşen bir trend bekliyorum.
17: Allah düğün yapacaklara yardımcı olsun.
16: Günümüz var. Alsak mı mantıklı, almasak mı mantıklı diye düşünüyoruz.
18: Ben kendi yaşına göre sizin istersen sizin.
1: TGRT efendim.
19: Şimdi reklamlar.
20: Ooo, her yerden sipariş aldık.
21: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
20: Tabii ya.
21: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
20: Tami.
21: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
22: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
23: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
24: Kerem abi.
25: Hayrola çocuklar?
24: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
26: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
25: Turkcell çözüm gücü.
27: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
25: Turkcell çözüm gücü.
24: Vallahi bravo Turkcell'e.
25: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
28: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
29: Turkcell'le bağlan hayata.
30: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
19: Reklamları dinlediniz.
31: Hafta
0: içi her sabah, evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: TGRT FM.
19: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
6: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Anahtar teslim mutluluk.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Anahtar teslim mutluluk.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.
6: Mavi Vatan'ın muhafızları gerçek operasyon senaryolarını aratmayan tatbikatlarla yeteneklerini sergiledi.
7: Vatan savunması için verilen her türlü görevi icra etmeye devam ediyoruz.
6: Etkinlik kapsamında Deniz Hava Komutanlığı ve İHA uçuş gösterisi de kendine hayran bıraktı. Festival coşkusu tavan yaptı.
8: İnsanın duyguları daha farklı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeylere çok özledik.
6: Festivalde yalnızca Türk askerinin gücü değil, Türkiye'nin denizlerdeki teknolojik gücü de vitrine çıktı. Türk Deniz Kuvvetlerinin gururu TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya, TCG Preveze ve TCG Salih Reis'in yanı sıra denizaltılarda ziyaretçileri ağırlıyor.
9: Emeği geçenlerden herkesten çok teşekkürler. Allah razı olsun. TCG Anadolu muhteşem bir şey.
6: Yerli ve milli savunma teknolojileri de festival alanında sergileniyor. Bayraktar TB3 ve Kobra deniz taarruz helikopteri ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.
10: Mutluyuz, muhteşem, gururlanıyoruz. Yurt dışında yaşayan biri olarak gurur duyuyoruz. Milli teknolojide çok ilerledi Türkiye. Yurt dışından bunu rahatlıkla görebiliyoruz.
6: Teknofest Mavi Vatan'da dikkat çeken bir başka gelişme ise Tufan Kamikaze insansız deniz aracının ilk kez suya indirilmesi oldu. Deniz Harbi'nde yeni nesil vurucu güç olarak geliştirilen Tufan festival kapsamında ziyaretçilerin karşısına çıktı. Otonom sualtı aracı derin göz suya inerek seyir ve tarama kabiliyetlerini gösterdi. Ardından Kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç 10 sahneye çıktı. Yapay zeka destekli algılama ve otonom hareket kabiliyetiyle öne çıkan Kılıç 10 su altında hassas manevralar gerçekleştirdi. Festivalin açılışında konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Mavi Vatan'ın önemine dikkat çekti.
11: Mavi Vatan'da verdiğimiz bu mücadele bu denenle sadece bir teknoloji hamlesi değil. Bu çaba bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir.
6: Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar denizcilik, teknoloji ve savunma sanayisinin buluşma noktası olacak.
12: Sabah gazetesinde Mavi Vatan Emin Ellerde manşeti vardı. TCG Anadolu'dan Bayraktar TB3'e, Akıncı'dan Çelik Kubbe'ye Türkiye'nin gurur projeleri Gölcük'teki Teknofest Mavi Vatan'da nefes kesti. Milli teknolojiyle güçlendirilmiş donanmamız dünyaya gövde gösterisi yaptı ki bu dönemde böyle bir gövde gösterisine de oldukça ihtiyacımız vardı efendim. Çünkü en yakın zamanda gördüğümüz büyük tehdit nedir? İsrail'in Suriye'de yaptığı o saçma sapan hareket. Tabii Akdeniz'de yarın öbür gün neler yapılacak belli değil. O yüzden Mavi Vatan'da da Türkiye'nin ne kadar etkili olduğu gözler önüne serilmiş oldu. Okullarda dev bir güvenlik ordusu kurulacak. 30 bin güvenlik görevlisi alınacak. Peki hangi ile kaç kontenjan ayrıldı? Başvuru nereye, nasıl yapılacak? Hangi şartlar aranacak? Kimler olabilir bu güvenlik görevlisi? İzleyelim.
13: Okullarımızı evlatlarımızın kendini emniyette hissettiği, emeğinin karşılık bulduğu, birlikte yaşamanın adabını öğrendiği mekanlar olarak daha da güçlendireceğiz.
6: Okul güvenliğinde yeni dönem başlıyor. Tam 30 bin güvenlik görevlisi alınacak. Okul çevrelerinde kuş uçurtulmayacak. 14 Eylül'de ilk ders zili çalacak. Milyonlarca öğrenci sınıflara koşacak. Okullarda en ufak bir güvenlik zafiyetine müsaade edilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 30 bin okul bahçe görevlisi istihdam edilecek. Kontenjan da en yüksek pay İstanbul'a ayrıldı. İstanbul'da 3013 kişi görevlendirilecek. Ankara'ya 1628, İzmir'e 1242 kontenjan ayrıldı. Okul saldırıları yaşanan iki ilden biri olan Şanlıurfa'ya 805, Kahramanmaraş'a 628 güvenlik görevlisi alınacak. Listenin en altındaysa 58 görevliyle Tunceli yer aldı.
3: Korkma, korkma, tamam mı? Kendine iyi bak. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok selam söyle. Hadi görüşürüz.
6: Alımlar İşkur üzerinden yapılacak. Adaylar sadece ikamet ettikleri mahalledeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek. 18 yaşını doldurmuş kadın ve erkekler başvuru yapabilecek. Güvenlik soruşturması yapılacak. Sabıka kaydı olmayacak. Başvuru takvimi açıklanacak. İşlemler dijital ortamda tamamlanacak. Adaylar şu adımları izleyecek. Kimlik numarası ve şifreyle İşkur e-şube platformuna erişecek. Sistemdeki toplum yararına programlar yani TYP araç sekmesine girecek. Yaşanılan il filtresini seçecek. Aktif okul bahçe görevlisi ilanına başvuru gerçekleştirecek. Başvurular e-devlet kapısı ve Alo 170 iletişim hattı üzerinden de iletilebilecek. Alımların 14 Eylül'de başlayıp yeni eğitim öğretim yılından önce yapılması bekleniyor.
12: Başvuru yapmak isteyenler için bütün detayları da anlatmış olduk efendim. İzmir Buca'da kronikleşen çöp sorunu vatandaşı canından bezdirdi. Sonunda isyan bayrağı açıldı. İnönü mahallesinde günlerdir toplanmayan çöplere tepki gösteren bir mahalle sakini çöp poşetlerini elleriyle taşıyarak trafiğin aktığı cadde ortasına fırlattı.
7: Sonunda tepemiz attı. Buradaki biriken çöpleri yola atmış bulunmakta olduk. Yani hasta olacağız. Verem olacağız burada yani.
6: İzmir'de çöp tepkisi sürüyor. Buca'da günlerdir toplanmayan çöpleri caddeye saçıp trafiği kesen mahalleli belediyeyi protesto etti.
14: Şikayetçiyiz bunlardan. Belediye almıyor bu çöpleri.
6: Kokudan buna...

0: teknolojideki gelişimini konuşuyoruz. Bir yandan Türkiye'nin en büyük 3. ilinin bir ilçesinde yaşanana bakın. Ortada çöpler. Acı değil mi? İnanılır gibi değil. Bu iki plajda denize girmeyin efendim. Hangi plajlar onlar? Sağlık Bakanlığı Yüzme Suyu Takip Sistemi tarafından yayınlanan son analiz sonuçları. Bazı plajlarda su kalitesinin düşük seviyede olduğunu ortaya koydu. Bu tehlike İstanbul için bu arada. Ekol ve intestinal enterokok analizleri sonucu Yeşilköy Polis Merkezi önü ve Yeşilköy'deki bir özel hastanenin önü plajları yüksek riskli listede yer aldı. Yani Yeşilköy'de denize girmeyin efendim. Bundan bahsediliyor. İstanbul'da olanlara dikkat. Yeşilköy'de şu anda tehlike var. Ankara'nın yeni simgelerinden biri olması vaadiyle başlatılan Hıdırlıktepe projesi kaderine terk edildi. 2023'te bitmesi planlanan projeye yaklaşık 2 milyar lira harcandı. Ancak şantiyenin de kaldırılmasıyla dev arazi çöplüğe ve moloz yığınına döndü.
1: Cumhuriyet'in 100. yılı için şükran anıtı ve kentsel dönüşüm sözü verdiler. 100. yılın üzerinden 3 yıl geçti. Ortada ne dönüşüm ne de anıt var. Hıdırlıktepe kaderine terk edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkente çok yakışacak dedi. İddialara göre tam 2 milyar lira harcadı. Belediye o proje bedeli, kulelerin maliyeti sadece 180 milyon lira dedi. Suçlama ve savunmalar arasında Hıdırlıktepe projesi rafa kaldırıldı. Geriye 2 beton kule ve moloz yığınları kaldı. Projeyi bizzat Mansur Yavaş duyurmuştu. Hıdırlıktepe vadi unutuldu. Şantiye kaldırıldı. Bölge afriyat alanına döndü. Önüne gelen molozları oraya döktü. Hıdırlıktepe artık anılmıyor. Daha da ötesi, madde bağımlılarının bölgeyi mesken tuttuğu ifade ediliyor. Kontrolsüz ve denetimsiz alan güvenlik riskine yol açıyor.
0: İstanbul Beyoğlu'nda bir tramvay raydan çıkarak kaza yaptı. Büyük tehlike atlatan yolcular tahliye edildi. Raydan çıkan tramvayın çekilmesiyle aksayan seferler de normale döndü.
1: Tramvay raydan çıktı. Yolcular ölümden döndü. Kaza İstanbul'da T1 Kabataş Bağcılar seferinde meydana geldi. Beyoğlu Fındıklı istasyonunda raydan çıkan tramvay karşı şeride geçti. Bariyerleri çarparak durabildi. Tramvaydakiler büyük tehlike atlattı. Yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi. İhbar üzerine polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Tramvay yeniden raya yerleştirilip kaldırıldı. Kısa süreli aksayan seferler normale döndü. Tramvay kazası ile ilgili inceleme başlatıldı.
0: Efendim şimdi bir başka gazete haberimizle devam ediyoruz. Panik yok, tedbir şart. Ne için söyledik bunu? Depremler için. Neden deprem gündeme geldi? Adalar açıklarında 2 günde 170'i aşkın mikro deprem kaydedildi. Uzmanların ortak mesajı net. Büyük depremin habercisi değil, panik yok, hazırlık zamanı. Yani burada 170 mikro deprem büyük bir yeni deprem olacak anlamına gelmiyor adalar ve çevresinde İstanbul için. Ama hazırlık şart. Hazırlığı konuşmamız için illa deprem olmasına gerek yok. Çünkü biz depremi sadece kötü bir tecrübeden sonra konuşuyoruz. 170 aşkın mikro deprem kaydedildi. Sarsıntıların büyük bölümü 3'ün altında kalırken en büyük deprem 3,2 oldu. Uzmanlar bu kümelenmenin tek başına yaklaşan büyük bir depremin işareti sayılamayacağını vurguladı. Hatta Şener Üşümez Soy'un da bir açıklaması var konuyla ilgili Türkiye Gazetesi'nde. Onu da şimdi arkadaşlarımız getirecek ekranlara. Ondan da bahsedelim. Türkiye Gazetesi'nde de bunun haberi yapıldı. Adalar fayı çok yaşlı, büyük deprem olmaz. 3 günde adalarda 100'ü aşkın mikro deprem oldu. Profesör Doktor Üşümez Soy, adalar fayı yaşlı ve ölü bir fay. Profesör Doktor Okan Tüysüz dedi ki, büyük depremin işaretçisi denilemez. Yine Profesör Doktor söz bilir, gerilim ve stres azaltma olduğunu söyleyebiliriz. Profesör Doktor Barış, defalarca bu tür depremler oldu. Arkasından büyük bir deprem olmadı. Yani şimdilik endişe edecek bir şey yok. Ama bu depremlerden dolayı endişe edecek bir şey yok. Büyük deprem her zaman olabilir. Tedbir alacağız. Sağlam binalar üzerinde, sağlam zeminlerde yeni yapılarımızı yapacağız. Ondan sonra da deprem olduğunda sadece güvenli evlerimizde oturup sakince bekleyeceğiz. Gıda sahtekarları bu kez şekerle.

0: Şeker üzerinden tezgah kurdu. Kotaları olmamasına rağmen 25 ton glukozu piyasaya sürdü. Nişasta bazı şekeri kristal şeker gibi dağıttı. Sahte faturalarla işlem yaptı. Usulsüzlükler Tarım ve Orman Bakanlığı raporuyla ortaya çıktı.
1: Alıştık artık. Sağlıksız beslenmeye, şekere. Her şeyin içinde şeker var baktığınız zaman.
2: Kota dinlemediler. Şekerin tadını kaçırdılar. Nişasta bazlı şeker ve glukoz kullandılar. Ama Tarım ve Orman Bakanlığı radarına yakalandılar. Üstelik vergide usulsüzlük yaptılar. Hepsi raporlara girdi. 25 firmaya yargı operasyonu geldi. O operasyonların dayanağı olan rapor ortaya çıktı.
3: Bizim insanımızı zehirlemesinler istiyorum ben yani. Buradaki insanlara, yanlış yapan insanlara 300 milyar, 500 milyar, 1 trilyon ceza alacaklar, bir daha yapmayacaklar.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı raporu usulsüzlükleri bir bir belirledi. Buna göre firmalardan birisi piyasaya tam 25 bin kilo glukoz sürdü. Bir diğeri kayıt dışı nişasta bazlı şekeri sahte faturayla üretti. Yetmedi, alıp o ürünleri sos ve çiğ köftelere kattı. İnsan sağlığını içe saydı.
4: Sağlığımızla oynama şeyleri varsa sonuna kadar hak veriyorum yani, tutuklansınlar bence.
2: Gıda sahtekarları nişasta bazlı şekeri kristal şeker faturasıyla sattı. Sanki başka bir ürün gibi gıda üreticilerine dağıttı. Obeziteden insülin direncine, binbir hastalığa davetiye çıkaran ürünleri haksız kazanç uğruna piyasaya çıkarmaktan kaçınmadı.
5: Çoğu kişi de evet, insülin direnci, işte şeker gibi şeyleri çok yüksek çıkıyor zaten. Bundan dolayı zaten oynanma yaptıklarından.
2: İddialar ciddi. Kota ihlalleri, kayıt dışı üretim ve fatura sahtekarlığı. Hepsi de şeker soruşturmasında gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında 47 şirket yöneticisi ifadeye çağrıldı.
0: 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası başlıyor. Filenin Sultanları maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Kadın voleybolunda Avrupa'nın en büyüğü İstanbul'da belli olacak.
6: Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar Kankarisi terime.
2: İstanbul'da Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Milletler Ligi'ni kazanan Filenin Sultanları şimdi de son Avrupa şampiyonu unvanını korumayı hedefliyor. Filenin Sultanları maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Türkiye ilk maçında Cuma Letonya ile karşılaşacak. Milli takım 23 Ağustos'ta Slovenya, 24 Ağustos'ta Macaristan, 26 Ağustos'ta Almanya ve 28 Ağustos'ta Polonya ile mücadele edecek. Tüm maçlar saat 19'da başlayacak. Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu. Milli takımımızda Melissa Vargas, Cansu Özbay, Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead C. Kısal, Zehra Güneş, Eylül Akar, Çeşme Yatkın ve Gizem Örge yer alıyor. Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 4 ülke ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin yanı sıra maçlar Azerbaycan, Çekya ve İsveç'te düzenlenecek. Gruplarında ilk 4'te yer alanlar tur atlayacak. Finaller ise İstanbul'da oynanacak. Filenin Sultanları ev sahibi avantajıyla üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmak istiyor.
0: Filenin Sultanları'na başarılar diliyoruz. Etiketimiz sonuna kadar. Mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara, az sonra tekrar birlikteyiz.
7: TGRT FM. Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi sen cevap vergil, Allah sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah sana sundum elim.
8: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubir Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki, her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. 24 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı saat 21'de Ordu Altın Ordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
9: TGRT FM.
10: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
11: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber.
2: Dağların zirvesinden içimizi sıcacık yapacak görüntüleri paylaştı. Gümüşhane'de adeta bir dağ profesörü edasıyla kayalıkları aşan bir anne yaban keçisi kameraya yansıdı. Arkasındaysa henüz yolun çok başında ayakları titreyen minik bir acemi. Anne keçi ders verdi ama yavru atlayamadı. Fedakar anne yere çöküp gövdesini köprü yaptı. Minik de sırtına basıp karşıya atladı. Görüntüler yürekleri ısıttı. Görenleri hayrete düşürdü. Korkuya neden oldu. Kız kıvrak böyle yakalandı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde benzin istasyonuna 2,5 metre uzunluğunda yılan girdi. İhbar üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yılan yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın yakalanma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
3: Robotlar bu kez sadece dans etmedi, ringe çıkarak sürpriz yaptı. İnsansı robotlar insanlarla boks yaparak hünerlerini sergiledi. Arka arkaya yumruklar salladı, rakibini nakavt etmeye çalıştı. Kimin kazandıysa şimdilik belli değil ama şu bir gerçek, artık robotlar da ringde söz sahibi, üstelik terlemeden. Arıza var, elektrikçi geldi ama elektrikçide de işler pek yolunda değil. Rusya'da bir elektrikçi evdeki arızayı gidermek için kolları sıvadı. Ancak görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla ayakta durmak bile başlı başına bir başarıydı. Sarhoş olduğu görülen elektrikçi bir yandan arızayı gidermeye çalışırken bir yandan da dengesini korumaya çalıştı. Ev sahipleri de boş durmadı. Talihsiz ustayı ayakta tutmak için yardıma koştu. İki kadın onu ayakta tutmaya çalıştı. Ama bütün çabalar sonuçsuz kaldı. Elektrikçi sonunda pes edip kendini yere bıraktı. Arızanın giderilip giderilmediği bilinmiyor ama elektrikçinin devre dışı kaldığı kesin.
2: Drone geliyor, kargoyu bırakıyor ama işi biraz sulandırıyor. Paketi kapının önüne değil, havuzun serin sularına bırakıyor. Kargonun sahibi kadın uzaktan çaresizce aman tanrım demekle yetiniyor. Yer Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaleti, gönderense Amazon. Şirket mağdur kadının zararını karşılayacağını söylese de o tatil boyunca bir daha drone siparişi vermem diyor.
1: TGRT FM Haber.

0: Yeniden birlikteyiz. Günaydın. Türkiye kaldığı yerden devam ediyor efendim. Ben Okan Ateş. Üçüncü saat dilimimize girdik. Bakalım bu kez neler konuşacağız. Hemen gelsin ekranlara. Başlıklarımız, başlayalım. Türkiye İsrail'e meydan okudu. Suriye'deyiz. Suriye üzerinden Türkiye'yi karşısına almaya kalkışan İsrail'e Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert yanıt geldi. Yapılan açıklamada İsrail pervasızlığı bırakması konusunda uyarılırken Suriye'ye Türk desteğinin devam edeceği vurgulandı. İletişim Başkanlığı da Netanyahu'nun oyunlarına gelmeyeceğiz dedi efendim. Getireceğiz ekranlarınıza. İkinci başlığımız hemen gelsin. Bidan'dan kritik telefon diplomasisi. Soykırımcı İsrail bu kez Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'i vurdu. O kışkırtıcı saldırganlık Ankara'yı hareketlendirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suudi ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü. Üç ülke Suriye'ye güçlü destek verdi efendim. Konuşacağız. Üçüncü başlıkta gelsin. İBB davasında 5 milyon avro rüşvet iddiası. Yeni dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Sanık Adem Kameroğlu. Bir AVM'nin otoparkının yeniden ruhsatlandırılması için 5 milyon avro rüşvet istendiğini öne sürdü. Diğer rüşvetin miktarı ise 8 milyon liraydı efendim. Anlatacağız. Gelsin dördüncü başlık hemen. Netanyahu'ya Tel Aviv bile dayanamıyor. Türkiye'ye karşı Suriye'de provokatif eylemler içine girdi Netanyahu. Tel Aviv'den bile tepki çekti. Eski başbakan Ehud Barak seçimi kazanmak için kriz çıkartıyor. Pervasız ve aptalca dedi. Hangisi daha çok karar veremiyorum diye konuştu. Şam yönetimi ise vurulan üste Türk askeri yoktu diyerek Netanyahu'yu yalanladı efendim. Bir sonraki başlığımızı da görelim. Altın 7 bin lirayı geçti. Bu da 4 ayın zirvesiydi efendim. Bir yıl boyunca indi, çıktı ve son 4 ayın zirvesini gördü. 7 bin lirayı geçen altın konut satışlarını da düşürdü efendim. Başlıklarımız bu şekildeydi. Hemen etiketimizde tekrar gelsin ekranlara. Sonuna kadar bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Sizlerin düşüncesi bizim için çok önemli. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam edin.
1: İzmir'de çöp tepkisi sürüyor. Buca'da günlerdir toplanmayan çöpleri caddeye saçıp trafiği kesen mahalleli belediyeyi protesto etti. Az sonra. İstanbul Sarıyer'de palamut bolluğu yaşanıyor. Oltasını denize atanlar kovasını balıkla doldurdu. Tarihi yarımadada ise 3 metrelik dev orkinoslar herkesin dikkatini çekiyor. Az sonra.
0: Suriye üzerinden Türkiye'yi karşısına almaya kalkışan İsrail'e Milli Savunma Bakanlığı'ndan sert yanıt geldi. Açıklama yapıldı. İsrail pervasızlığı bırakması konusunda uyarıldı. Suriye, Türkiye'nin desteğini almaya devam edecek denildi efendim. Ve İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Netanyahu'nun oyunlarına gelmeyeceğiz denildi.
2: Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
3: Bu yanıt provokasyoncu İsrail'e, Türkiye'den Netanyahu'ya gereken yanıt Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Suriye'de ateşle oynayan İsrail'e meydan okudu. Suriye'ye katkımız devam edecek dedi. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktür kritik bir basın toplantısı düzenleyerek İsrail'in son Suriye saldırısına dair önemli mesajlar verdi.
2: İsrail imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır.
3: İsrail 18 Ağustos tarihinde Suriye'nin İdlib kentinde Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhr askeri havaalanını vurmuştu. Bununla kalmayıp İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'ye açık açık meydan okudu. Kameraların karşısına geçip üste Türk askerleri var. Şam'ı Türklere üs açmaması konusunda uyardık ama belli ki anlamamışlar açıklaması yaptı. Seçim kazanmak için bölgede kriz çıkarma peşinde olan Netanyahu'ya yanıt Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık İsrail'in saldırısını Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylem olarak nitelendirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise saldırı öncesinde veya esnasında Ebu Zuhur üssünde Türk askeri bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada İsrail'in saldırısı pervasızlık olarak nitelendirildi. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de tek ordu ilkesi çerçevesinde altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edileceğini hatırlattı.
4: Düzensizliğin ve istikrarsızlığın bizatihi kaynağı haline gelen yıkıcı bir rejime dönüşmüştür İsrail.
3: İsrail'e ikinci sert yanıtsa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, Netanyahu'nun oyunlarına gelmeyeceğiz dedi.
5: Netanyahu gibi figüranların barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek tecrübeye sahibiz. İsrail Başbakanı bu akıl dışı tutuma yaklaşan seçimler iç politik kaygı ve korkuları nedeniyle sarılmıştır. Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir can simidi olarak görmektedir. Dahası diğer radikal partilerle aşırılık rekabeti içinde Türkiye'ye ve bölge ülkelerine olan düşmanlığı körüklemektedir.
3: Netanyahu bölgeyi ateşe atıyor diyen iletişim başkanı onun gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basiretli ve barış yıl dış politikası bozacaktır vurgusunu yaptı. İsrail'in saldırısından sonra ABD devreye girmiş Ankara elçisi Tom Barak Türkiye istese İsrail'e karşılık verirdi ama sağduyulu davrandı açıklaması yapmıştı.
0: Ben hatırlayacaksınız, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'i vurmuştu İsrail. O kışkırtıcı saldırganlık Ankara'yı da hareketlendirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suudi ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü. İzleyelim.
6: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
3: Soykırımcı Netanyahu kışkırtıcı eylemlerine bir yenisini ekledi. İsrail sınırına 600 kilometre mesafedeki İdlib'deki askeri üssü vurdu. O üs Türkiye'ye ise sadece 30 kilometre mesafedeydi. Saldırı bölge başkentlerinde alarm zillerini çaldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan üst üste iki kritik telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdülhati ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan el-Suud'la peş peşe telefonda görüştü. Görüşmelerde Türkiye'nin burnunun dibindeki kışkırtıcı eylem değerlendirildi. Üç ülkede Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteğini yineledi. Huzur ve istikrarı hedef alan bu saldırganlığa karşı ortak tavrı dile getirdi.
6: Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil.
3: Gündemdeki bir diğer kritik başlık Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında yaşanan aksaklıklar oldu. İsrail'in plana rağmen devam eden işgali ve saldırganlığı masaya yatırıldı.
6: Gazze Barış Planı uygulanmasına yönelik çalışmalarımız biliyorsunuz devam etmekte. Arabulucu sıfatımızla yapmamız gereken ve imkansız gibi gözüken birçok konuyu yaptık.
3: ABD ile İran gerilimi sürüyor. Hürmüz'de yaşanan çıkmaz endişeleri artırıyor. Bakan Fidan mevkidaşlarına bölgede bir an önce barış ve refahın sağlanması gerektiğini tekrarladı.
7: Biz hem Amerikalılarla hem İranlılarla konuşuyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Fidan bölgede barış ve refah isteyen 3 kardeş ülke olarak işbirliği ve eş güdümü güçlendirmeye devam edeceğiz vurgusu yaptı.
0: Geçelim yeniden İBB davasına. Dikkat çeken iki rüşvet iddiası gündeme geldi. Sanık Adem Kameroğlu. Bir AVM'nin otoparkının yeniden ruhsatlandırılması için 5 milyon avro rüşvet istendiğini öne sürdü efendim. İzleyelim.
8: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci celsesine dördüncü gününde devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmada sanıklar savunma yaptı. Dördüncü günde söz alan isimlerden biri iş insanı Adem Kameroğlu'ydu. Kameroğlu duruşmaya Segbis'le bağlandı. Savunmasında dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre konu Bakırköy'deki bir AVM'nin otoparkıydı.
9: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetirken...
8: Kameroğlu, belediyenin engellemeleri nedeniyle otoparkın yaklaşık 4 yıl ücretsiz kullanılmak zorunda kaldığını öne sürdü. AVM yönetiminin konuyu savcılığa taşıdığını söyledi.
10: Capacity AVM yönetimi konuyu savcılığa taşıdı. Otoparkın tekrar ruhsatlandırılması için 5 milyon euro rüşvet istenmiş belediye tarafından. yani mülkiyet olan bir yer için bu para istendi. Bu konuya ilişkin uzlaşma süreci hala devam ediyor.
8: Ancak mahkeme başkanının sorusu iddianın kaynağını da ortaya çıkardı. Kameroğlu'na rüşvet olayına bizzat şahit oldunuz mu diye soruldu. Kameroğlu bilgilerin ortaklarından aldığı duyumlara dayandığını söyledi. Bir diğer rüşvet iddiası da iş insanı Hamit Demir'den geldi. Demir, Beylikdüzü'ndeki Demir Kanti projesinin ruhsat sürecinde kendisinden 8 milyon lira istendiğini öne sürdü. Bu bedeli daire, çek ve nakit olarak verdiğini söyledi. Dairelerin ise Adem Soytekin'e devredildiğini anlattı. Demir, ruhsat süreciyle ilgili daha önce Ekrem İmamoğlu'yla da görüştüğünü belirtti savunmasında. Yapmak zorundaydım, yapmasam sıkıntı yaşayacaktım ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun bu iddialar karşısında sessiz kalması da dikkat çekti.
11: TGRT FM Haber.
12: Şimdi reklamlar.
13: Hesabı alabilir miyim?
14: Buyurun.
13: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
14: Nasıl yani?
15: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
16: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
12: Reklamları dinlediniz.
17: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
12: Reklamlar.
15: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
16: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
12: Reklamları dinlediniz.

Lastik Papuçlar 10. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Kayıt Montaj Engin Karagöz. Dört ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Dayana'nın lastik papuçları ve elbiseleri emlakçılık yapan Geri'nin evinin bodrumunda bulunur. Kızın kaçırıldığı gün ve saatte Geri'nin tutarsız konuşması üzerine şüpheler üzerinde toplanır. Hayatı bir anda altüst olan genç adamın hanımı evi terk etmiş, en yakın aile dostları kendisinden yüz çevirmiştir. Çaresiz kalan Geri Mellon suçsuz olduğunu ispatlamak için yalan makinesine bağlanır. Sonuç Geri'nin lehine çıkar ama tam bu arada küçük kızın cesedi daha önce satmak için gittiği bir çiftlikteki kulübede bulunur. Bunun üzerine savcı kızın katili olarak Geri'yi mahkemeye verir. Ama bu sırada ilginç bir gelişme olur. Polis merkezinde stenograf olarak çalışan Jane Besson adlı bir kız, Geri'nin bodrumuna onarım için giren su tesisatçısı Franklin'in verdiği ifadeden şüphe ederek soruşturmayı derinleştirir ve tesisatçının evine onunla konuşmaya gider.

0: İşte şu evde oturuyor Franklin.
1: Zilini çalalım bakalım evinde mi? Jane, Hank, sizler karışmayın, ben konuşacağım. Bu daha etkili olur.
0: Öyle olsun bakalım. Zaten nereye gittiysek hep sen konuştun.
2: Ama faydası da oldu, öyle değil mi çavuş?
3: Buyurun.
1: Merhaba, siz Bayan Franklin olmalısınız.
3: Aman Allah'ım, sizsiniz. Ben hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Size söyleyecek hiçbir şeyim yok.
0: Sakin benim. Sakin olun Bayan Franklin. Neden böyle heyecanlandınız?
1: Benim kim olduğumu biliyorsunuz herhalde Bayan Franklin. Adım Gary Malone.
3: Geleceğinizi biliyordum. Bert'e söyledim böyle olacağını. Ama ben ne zaman bir şey söylesem hep kızıyor. Beni dinlemek bile istemiyor.
1: Çavuş, bundan sonrası için sorguyu sen sürdürebilirsin sanırım.
0: Sakin olun ve korkmayın Bayan Franklin. Fazla kalmayacağız burada. 13 Mayıs Cuma günü. Hani şu küçük Diana'nın ortadan kaybolduğu gün. Kocanız saat kaçta yemeğe geldi?
3: Size hiçbir şey anlatamam. Konuşursam beni öldüreceğini söyledi. O söylediğini yapar. Biz onun görünüşüne bakmayın, çok kuvvetlidir. Beni öldürmeyi kafasına koyduysa yapar. Onu kimse durduramaz.
2: Sizi kimse öldüremez Bayan Franklin. Bildiklerinizi bize söylerseniz polis onu hemen yakalar. Bir daha da ne size ne başkasına kötülük edebilir. Size söz veriyorum, kocanız kılınıza bile dokunamayacak.
3: Bu işin örtbas edilemeyeceğini söyledim diye daha dün dövdü beni. Ama ben başımıza gelecekleri biliyordum. Bu başka türlü olamazdı. 2 yıl önce de aynı şey başımıza gelmişti.
0: Başınıza ne gelmişti?
3: Yanımızda oturan komşuların küçük kızları vardı. Gece oldu mu astıkları çamaşırları çalardı. Şüphelendikleri için iş bitmeden oradan kaçıp Bay Sayda geçmek zorunda kaldık. Ona defalarca söyledim ama laf anlatamadım.
2: Bize 13 Mayıs Cuma gününü anlatın. Bizi ilgilendiren o gün. Akşam eve yemeğe geldi mi?
3: Geldi ama sabahın 2-3 olmuştu. Bebeğe saat 2'de meme vermem gerekiyordu. O geldiğinde henüz yatmamıştım.
0: Peki durumu nasıldı?
3: Çılgına dönmüştü. Meme verdiğimde hep sinirlenir. Divanın üstüne yattı ve saati 5'e kurdu. Cumartesi sabahı erkenden bir işi bitirmesi gerekiyormuş. Ne olduğunu biliyordum. Gazetelerde okudum.
1: Su kazanı değiştirecekti değil mi?
3: Evet.
0: Demek kazanı sabahın 5'inde yerleştirdi. Sonra da bir gün önce taktığını söyledi.
3: Evet, gazetelerde okudum.
2: Size Diana'yı öldürdüğünü söyledi mi Bayan Franklin?
3: Böyle bir şey söylemedi ama ben anlamıştım.
1: Karım da cinayeti benim işlediğime inanıyor Bayan Franklin. Kadınlık önsezinizin ötesinde elle tutulur bir şey biliyor musunuz?
3: Kamyonetinde, koltuğunun altında küçük bir kağıt torba var. Diana'nın südyenini onun içinde saklıyor.
0: İşte bu harika. Eğer kızın südyenini bulursak Franklin'in canına okuruz.
2: Kocanız şu anda nerede Bayan Franklin?
3: 3. caddeyle Sel Sokağı'nın köşesindeki yeni yapılan binada çalışıyor.
1: Çavuş, Bayan Franklin'e soracak başka bir sorun yoksa hemen gidelim.
0: Ha, burada yok ama gideceğimiz yerde bir işim var. O da Bert Franklin'i tutuklamak.
2: Zavallı kadın. Gördünüz değil mi kocasının sapık bir katil olduğunu bile bile onunla yaşamak zorunda.
1: Lanet olası herif. Az kalsın beni de gaz odasına gönderecek.
0: Dırdırı kes geri, kurtuldun işte. Birazdan Franklin'i tutuklayıp kamyonetinin koltuğunun altında kızın süt yenini de bulunca bütün dertlerin sona erecek.
1: Esas dırdırı sen kes de gaza yüklen çavuş. Birazdan mesai sona erecek. Ondan sonra arada bul Franklin'i.
0: Merak etme, 3. caddeye geldik bile.
2: İşte yeni bina şu. Bakın kapısının önünde de Franklin'in kamyoneti duruyor.
0: Franklin de kapıdan çıkıyor. Paydos etmiş.
2: Arabasına gidiyor. Bir şeyler yapmamız lazım.
1: Burada dur çavuş. Ben onu yakalamaya gidiyorum.
2: Dur, bu işi çavuşa bırak.
1: Siz de peşimden gelin. Çabuk yakalayalım şu namussuzu. Bert Franklin, olduğun yerde dur.
4: Ne var, ne istiyorsun? Nezaretli değil miydin sen?
1: Söyle Franklin, neden bu işi benim sırtıma yıkmaya çalıştın? Beni neden seçtin?
4: Delirmişsin sen. Ne söylediğini bilmiyorsun. Çekil önümden.
5: Franklin dur orada. Seninle konuşacağız.
1: Merak etme çavuş. Yakaladım. Hiçbir yere gidemez.
4: Sana çekil önümden dedim. Al bakalım.
2: Aman Allah'ım. Geriye İngiliz anahtarıyla vurdu.
5: Franklin teslim oluyorum.
2: Şimdi kamyonetine binmeye çalışıyor.
5: Hiçbir yere kaçamaz.
4: Al bakalım.
0: İşte ayaklarından vurdum onu. Sen geriye bak Jane.
2: Tamam.
0: Umarım yediği darbeyle ölmemiştir.
1: Ah,
6: Başım, başım.
7: Bu kadarla kurtulduğuna dua et dostum. Bir iki gün sonra hiçbir şeyin kalmaz.
6: Sen de kimsin? Aa,
7: tanımadın mı beni? Gazeteci Sam.
6: Aa, kusura bakma Sam. Franklin neredeyse kafatasımı kıracaktı. Ne zamandan beri yatıyorum ben?
7: 48 saattir. Ayılmayacaksın diye çok korktuk.
6: Neredeyim peki?
7: Evindesin.
6: Senden başka kimse yok mu?
7: Ben gelinceye kadar seni Cem bekledi. Bir saat önce de gitti. Hiç uyumadan başında bekledi kızcağız. Bana gelince senin kara kaşların için bulunmuyorum burada.
6: Ne istiyorsun benden?
7: Kendini toparlar toparlamaz hikayeni bana yazmanı ya da yazdırmanı istiyorum. Tabii benden başka kimseye anlatmamanı da rica edeceğim.
6: Olursam. İstersen iki kere de yazarım. Peki Franklin'e ne oldu? Kamyonetinde Diana'nın iç çamaşırı bulundu mu?
7: Evet. Tam koltuğunun altından çıktı. Her şeyi de itiraf etti. Kızı tanıyormuş zaten. Büyük kızıyla aynı okuldaymış. Birkaç sefer onu kamyonetiyle evine bıraktığı bile olmuş. O gün de Diana'ya rastlayıp evine bırakmak için kamyonetini almış. Şu meşhur kazanı yerleştirmeye gidiyormuş. Yolda kızla konuşurken yavaş yavaş huylanmış. Olup biteni kestirebiliyorsun herhalde. Kıza saldırınca kız bağırıp çağırmaya başlamış. Paniğe kapılan Franklin de kızı başına İngiliz anahtarı vurarak öldürmüş. Sonra da kimsenin kullanmadığı o kulübeye saklamış. Elbiselerini de kamyonete saklamış.
6: İyi ama neden beni seçmiş? Şimdiye kadar ona en ufak bir kötülük etmedim ki.
7: Başta seni düşünmemiş ama 17 Mayıs günü size geldiğinde korkmuş.
6: Neden korkmuş?
7: Kamyonete gidip bir kurşun boru almaya kalkınca bir sürü çocuğun kamyonetin arkasında oynadığını görmüş. Görülmesin diye bir kutu içine sakladığı kızın giysilerini boruyla birlikte bodruma getirmiş ve sonra da toprağa kazıp içine gömmüş.
6: Peki neden lastik pabuçları da diğerleriyle birlikte gömmemiş?
7: Bu unutkanlıktan başka bir şey değilmiş. Pabuçları sandığın üzerine bırakmış. Telaşlı olduğundan çukuru kazıp elbiseleri içine atarken pabuçları unutmuş. Niyeti seni suçlamak değilmiş.
6: İyi ki Franklin ifadesinde bize geldiğinde suyu kestiğini söyledi de oradan yola çıkarak gerçeğe ulaştık.
7: Bunun için Jane'e teşekkür etmen gerekiyor. Biliyorsun oyatmak için yanlışlıkla garajınız yerine evinizin içine giren o ihtiyardan öğrendi karınızın banyo yaptığını.
6: Jane'e yalnız bu iş için değil her şey için teşekkür borçluyum.
7: Şey benden duymuş olma ama Jane senden çok hoşlanıyor.
6: Sen de benden duymuş olma ama ben de ondan çok hoşlanıyorum.
7: Her iki taraf da birbirinden hoşlanıyorsa bu işin sonu iyi bitecek demektir. ben gidiyorum geri. Unutma. Hikayeni yalnız bana anlatacaksın ama.
6: Tamam Sam, hiç merak etme. Bu arada Jane'le beni sen tanıştırdığın için sana da teşekkür borçluyum.
7: Boş ver. Nikahında şahitlik teklif edersin, ödeşiriz. Dur otur. Otur. Ben açarım gerisi.
8: Merhaba Sam. Geri ayakta mı?
7: Ayakta. Girsene.
9: Geri, büfeci Dan geldi ziyaretine.
8: Geri, haber alır almaz geldim. Seni görmem gerekiyordu. Biliyorum aşağılık herifin tekiyim ben. Sahte bir dost, üstüne üstlük namussuzların, hainlerin önde gideneyim. Seni o gün, ne bileyim, katil sanmıştım. Dükkanımdan kovmuştum. Ne diyeceğimi bilemiyorum.
6: Lütfen terk et burayı. Hemen. Bir kelime dahi etmeden.
8: Tabii Geri. Bana çok kızdığını biliyorum. Fazla bir şey söylemek yersiz. Ama zamanla belki de ne bileyim.
6: Lütfen
8: belki...
6: daha fazla kaba davranmaya zorlama beni.
8: Peki. Peki gidiyorum.
7: Doğrusu yürekli herifmiş. Buraya gelmesi ama cesaret.
6: Ne oldu sen unuttun mu? O sabah bu alçakların elinden beni kurtaran sendin. Bu namussuz halk beni linç edecek diye dükkanından kovmuştu.
7: Haklısın Geri. Ama yine de yaptığın şeyin farkında. Özür dilemeye geldi. Telefon da edebilirdi. Aslına bakacak olursan hakkından gelinecek çok kişi var ya. Neredeyse bütün şehir. Herkesin nefret ettiği bir canavarken bir anda kahraman oluverdin. Birçoğunun senin yüzüne bakabilmesi için epey uzun bir zaman geçmesi gerekecek.
6: Evet öyle. En kötüsü benim kimsenin yüzüne bakmaya niyetim yok. Son günlerde söylenenleri hatırlamaktan korkuyorum. Ya gazetecilerin yazdıkları? Cinsel sapık, ufacık bir kızın ırzına geçip onu öldürmekten çekinmeyen canavar Malon. Hayır. Onların yapamadığını ben de yapmam Sam. Nasıl yüzüme bakmayacaklarsa ben de onların yüzüne bakamam. Bir dakika. Alo?
10: Geri, sevgili dostum. Seni evde bulduğum için çok mutluyum. Nasılsın?
6: Affedersiniz, kimsiniz hatırlayamadım.
10: Luke Summer canım, aile dostun, hatırlamadın mı? Haberi şimdi aldım. Hayatımın en mutlu günü geri. Zaten seni hep desteklemiştim. Betty ile birlikte sürüyle insana dert anlatmak, onları kandırmak ve senin suçsuzluğuna inandırmak için neler çektiğimizi...
6: Telefon eden Luke Summer'dı. Benim için neler yaptığını anlatmaya çalışıyordu.
7: İşte listeden silinmesi gereken bir pislikti o.
6: O ve daha yüzlercesi Sam. Bütün şehri siliyorum listemden. Cehenneme kadar yolları var. Bu çöp tenekesiyle arama 2-3 bin kilometre girmedikçe rahatlamayacağım.
7: Öyleyse ıssız bir adaya gitmeni öneririm Gary. İnsanlar her yerde birbirine aynıdır. Şüpheci, hemen karar veren ve mahkum etmeye hazır. Aha, kim geldi acaba?
6: Mutlaka özür dilemek isteyenlerden biridir. Anlarız şimdi. Merhaba Gary.
3: Gary, seni ayakta bulduğuma çok sevindim.
11: Oo, gazeteci dostumuz Sam de buradaymış. Merhaba dostum.
7: Merhaba Şerif.
11: Dur bakayım. Vay vay vay. Kafana dört dikiş atmışlar ha. Tesisatçı kellene fena vurmuş geriyi.
3: Az kalsın ölüyordu şef.
7: Jim Bester'ın şefkatli elleri onu çabuk iyileştirdi.
6: Sen söyleyeceğin. İki gün uyumadan başımda beklemişsin. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
3: Bunu seve seve yaptım geri.
6: Ne yaptınız o hırs düşmanını şef?
11: Ha, Franklin mi? Gaz odasına konmadan kaçamaz. Hank'in kurşunu omuriliğine girmiş. Hiçbir yeri tutmuyor.
6: Mükemmel. Bu ona az bile.
11: Bu arada günün kahramanı kim oldu biliyor musun? Çavuş Hank Weld. Şehrin içinde kasıla kasıla donanışını bir görsen, belki bu hikayeden sonra aklı başına gelir de iyi bir polis olur diyorum. Belki de temenniye terfi ettirmek zorunda kalacağız onu.
7: Dostumuz Gary Malone kasaba halkını silkeleyip atmak niyetinde Bill. Oysa bir hafta önce çok sevdiği ve saydığı insanların yaşadığı şehirdi burası. En iyisi burada kalıp her şeyin unutulmasını beklemesi değil mi? Bir süre herkes ondan çekinecek. Ama zamanla her şey unutulacak.
6: Yok öyle şey. Bütün dostlarım beni nasıl silip attıysa...
3: Öyle ama yeni dostlar da edindin geri. Mesela ben, polis şefi Bill Kraft, gazeteci Sam Carson.
11: Demek ki herkes seni harcamamış değil mi?
6: Demek istediğim bu değil Bill. Öylesine gereksiz, öylesine saçmaydı ki olup bitenler.
11: Ağır ol, ağır ol. Saçma belki ama gereksiz değil. Doğrusu çok çektim. Ama açık yürekli, olduğu gibi görünen biri olmasaydın... Sam'le ben senden bu kadar çabuk şüphelenmez. Jane seninle hemen ilgilenip minnacık bir şey bularak tehlikeli bir katilin yakalanmasını sağlayamazdı. Sen olmasan, papuçlar bulunmasa ve bütün bunlar olup bitmese, Franklin elini kolunu sallayarak gezecek, er geç aynı işi tekrar yapacaktı. Senin yerini almamıza imkan yok. Senin çektiklerini biz çekmedik. Ama bütün çektiklerinin bir karşılığı oldu doğrusu.
6: Haklısın galiba. Bir dakikanızı rica edeceğim. Evet. Sen ne arıyorsun burada?
3: Merhaba sevgilim. Ay, yatmış olmandan korkuyordum. Neyse, taksiyi bekletiyorum. Bir dakika izin ver de parasını verip geleyim.
6: Ne istiyorsun Evet?
3: Ay, dur canım, acele etme. Taksicinin parasını vereyim önce.
6: Hayır, ne söyleyeceksen şimdi söyle. Bildiğim kadarıyla benden boşanmak için dava açmıştın.
3: Aman Gary, o boşanma hikayesi çok aptalca bir şeydi. Beni zorlamaya kalkan bütün avukat takımına bugün haddini bildirdim. Her şeyi çok çok unutacağız, göreceksin. Bunun için sana elimden geldiğince yardım edeceğim. Sakin hayatımıza kavuşur. Bütün bu iğrenç insanlardan uzakta...
6: Evet.
3: Ay, ne oluyor Gary, niye bağırıyorsun, sağır değilim ki.
6: Madem öyle iyi dinle beni. Sonra da taksine binip defol. Boşanma davamız sürsün. Çünkü artık ne seni ne de Cadaloz ananı bir daha görmek istemiyorum.
3: Neler söylüyorsun Gary, çıldırdın mı sen?
6: Hey taksici, al bu kadını oteline götür. Yahut denize at. Ama gözümün önünden uzaklaştır. Çabuk.
3: Ay, Gary.
6: Çabuk, Gary, ben deli bir adamım. Ne yapacağım belli olmaz sonra.
3: Gary. Geri bana bunu yapamazsın.
6: Defol. Sizlere gelince, gazeteci Sam Carson ve şehir polisi müdürü Bill Kraft, eğer ya hemen evimi terk edersiniz ya da sizlerin önünde Jane Bester'a evlenme teklif ederim.
3: Ne? Ciddi misin Geri?
6: Son derece ciddiyim Jane. Ve beni tanıdığınız kadarıyla da dediğimi yaparım. Evet baylar, gidiyor musunuz, kalıyor musunuz?
12: Kalıyoruz.
6: İyi, günah benden gitti. Jane Bester, benimle evlenir misin?
3: Sen bir ne dersiniz?
12: Evet, evet, de, evet, de, evet, de, evet, de,
3: evet. Peki, kabul ediyorum. Ama bir şartla.
6: Neymiş o sevgilim?
3: Bu evde oturacaksak bodrumu çini taşla döşeyip kapısına da kilit takacaksın.
13: Lastik Papuçlar adlı eserin 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Haftanın son çalışma gününde buluştuk. Bugün çok çalışanlar için artık dinlenmeye çok az bir zaman kaldı. O gündeyiz yani, artık cuma. Hayırlı cumalar dileyelim. Dinlenmeye hazırlananlar var, hafta sonu çalışacak olanlar var. Hepimize kolay gelsin ama sıcak olacak hava. Buna hesaba katarak hareket edelim lütfen. Bu sıcak havada bol sıvı almayı unutmayın. Bu bol sıvıdan kastımız öncelikli olarak su tabii. Yani sıvı deyince aklınıza ne içersiniz sorusunun cevabı öncelikle su olmalı hepimiz için. Yani ne içersiniz? Önce bir sormalıyız kendimize. Su içmeli miyim acaba? Susal. Yok, 10 dakika önce içmiştim. O zaman bir çay içeyim. O zaman bir kahve içeyim. Ama ne içersiniz sorusuna önce bir su içer miyim? İhtiyacım var mı diye kendimize sormalıyız. Onun cevabına göre hareket etmeliyiz. Ben bugün Şehitler Köprüsü'nde çok yoğun bir trafik var. Bu trafik geriye doğru şu anda Mecidiyeköy'e kadar varmış durumda. Bu yoğun trafiğin sebebi aslında biraz da bu noktadaki geliş gidiş bir yoğunluk var. Tam köprünün ortasını düşünelim. Bu köprünün ortasına kadar gelecek olan yoğunluk her iki yönlü, yani Avrupa yakasından da Anadolu yakasından da çok ciddi bir yoğunluk var karşı istikamete doğru. Allah kolaylık versin. Temde bir kaza var. Yüzyıl İstoç yönünde, orta şeritte. Yine bir kaza E5'te İncirli Merter yönünde. Bu ikisi E5'te çok ciddi bir yoğunluk oluşturmuş durumda. Aynı noktada bir çalışma var. Temdeki yoğunluk da öyle. Yüzyıl Tem İstoç yönünde. Bugün Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece arası nispeten daha rahat. Florya Sapağı'na kadar. Tersi istikamette yine Avcılar'a doğru çıkarken bir yoğunluk var Küçükçekmece'den. Yine Anadolu yakasına bakalım, yoğunluk olan yerler Maltepe'den Bostancı'ya kadar yoğunluk var. Temi kullanacak olanlar için Ataşehir'e yaklaşırken bir yoğunluk var ama normalde Sancaktepe'ye kadar sarkan bu yoğunluk azalmış durumda. Bugün Şehitler Köprüsü yoğun, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise tam tersi rahat. Çekmeköy'den başlayan bir yoğunluk var. Sonra açılacak. Elmalı rahat görünüyor. Yine Beykoz tarafından gelenler için, Kavacık'tan gelenler için bağlantıda bir yoğunluk var. Sonrasında yine köprü istikametinde trafik daha az yoğunlukla devam edecek. Ardından Edirne istikametinde trafik rahat. Sahil yolu özellikle Avrupa yakası için çok rahat. Marmara sahili. Ancak Marmara sahilinde Anadolu yakasında ara ara yoğunluklar var. Boğaz sahiline bakalım. Boğaz sahil yolundaysa Kadıköy Üsküdar arasında oldukça ciddi bir yoğunluk var. Hatta Moda'dan neredeyse başlıyor bu yoğunluk. Avrupa yakasında sahil yolu Boğaz sahil Karaköy'de başlıyor bir yoğunluk. Sonrasında Beşiktaş Ortaköy arasında çift yönlü bir yoğunluk var. Ardından Avrupa yakası rahat ama Anadolu yakasında yoğunluk çift yönlü olarak Boğaz boyunca neredeyse devam ediyor. %44 şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu. Bu yoğunluğun sebebi şu anda aslında bu %44'ün en önemli sebebi biraz önce söylediğim gibi Şehitler Köprüsü'ndeki araç yoğunluğu. Bu yoğunluk azaldığında, yavaş yavaş normalleştiğinde biraz daha rahatlayacaksınız. Biraz daha keyifli bir yolculuğa dönecek sevgili dinleyiciler. Burada bir trafik kazası var sağ şeritte. Tam da köprüden Avrupa'dan gelip Anadolu'ya yaklaştığınız noktada ve geriye doğru dediğim gibi şu anda neredeyse Ok Meydanı'na ulaşmış durumda trafik yoğunluğu. Allah kolaylık versin diyelim, hava durumuna geçelim. İstanbul'da 24 derece sıcaklık, hatta biraz üzerinde 30 dereceye kadar çıkacak. Kuzeyli yönlerden rüzgar alıyoruz. Pazartesi günü 33 derece, hafta sonu 30-31'lerde. Pazartesi bir pik yapacak 33 dereceyle, salı biraz daha normale dönecek. Allah kolaylık versin İstanbul'da pazartesi günü yeni hafta başlarken, işi gücü insanlar yoğunlaştırmışken hava sıcaklığı da artacak. Ankara için de pazar günü aynı uyarıyı yapıyoruz. Orada da termometre kırmızıya dönüyor. 35 dereceye çıkacak. Bugün şu anda 27 dereceye yakın, 33 dereceye kadar çıkacak. Yarın 34 derece, pazar 35. Pazartesi günü 33. Salıdan itibaren bir parçacık serinleyeceğiz. Şu hafta sonunu ve pazartesi hafta başını atlatmamız lazım. İzmir'e gelelim. İzmir'de bugün şu anda sıcaklık
29 derece, hissedilen değer 30 derece, 35 dereceye kadar çıkacak ve pazartesi salı 38 dereceyi görecek. Önümüzdeki 5 gün boyunca termometre kırmızı, dikkatli olun lütfen. Bugün rüzgar batıdan esiyor ama yarından itibaren kuzeyli yönlere dönecek, kuzey kuzey batıdan esmeye devam edecek. Rüzgar var, esinti var, hani öyle çok bariz geçen haftalardaki gibi bir rüzgar değil ama hani yine de bu kuzeyli rüzgarlar serin hissetmeye yetmiyor. Şimdi haritamızı açalım, hafta sonuna da bakalım. Bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, 39 derece. Ege'nin içleri 40-41 derece, Trakya 38 derece, Karadeniz'in batısı 35 derece, İç Anadolu bölgesi. Bölgenin güneyi 32-33, kuzeyi 36 derece. Bu harita içinde baktığımızda en serin yer Nevşehir. Onu Yozgat takip ediyor. Gece sıcaklıkları bu bölgede çok düşük bir kere. Mesela Sivas'ta gece 10 derece. Hemen yukarıya çıkıyorsunuz Karadeniz'e. Ordu'da komşusu Sivas'ın. Gece sıcaklığı 20 derece. Ama gündüz sıcaklığı 26 derece. Sivas'ta ise gündüz sıcaklığı 32 derece. Yani makas dediğimiz o bizi gece ve gündüz arasındaki farkla rahatlatan iklim aslında Sivas'ta. Karadeniz'de gece ve gündüz sıcaklığı birbirine o kadar yakın ki insanlar, evet gece serin, 20 derece çok sıcak değil, ama baktığınızda yine de böyle bir ferah, bir iyi hissetmiyorsunuz, yetmiyor. İzmir'e dönelim, gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı 10 derece ama gece sıcaklığı 25 derece. Bu arada Türkiye'den böyle şu anda en serin gece neresi derseniz Ardahan. Gece sıcaklığı 6 derece. Yine Erzurum'da gece sıcaklığı 9 derece, Bayburt'ta gece sıcaklığı 9 derece, Gümüşhane'de gece sıcaklığı 11 derece. Buralar hep böyle gece rahat uyuyabileceğiniz yerler. Ama güneye doğru iniyorsunuz, Urfa'da gece sıcaklığı 26 derece, Batman'da, Mardin'de yine gece sıcaklıkları yüksek. O yüzden işte insanlar, bakıyorsunuz evlerinin üst katına, çatısına çıkmışlar, hani böyle. Bazı yerlerde düşüyorlar insanlar. Mesela Urfa'da, Diyarbakır'da damdan düştü diyoruz. Gece uyurken düşüyor. Çünkü evin içinde uyumaya imkan yok. İnsanlar böyle açık alana. Biraz da tabii hani bunu bahçeye vesaireye yapamıyorsunuz. Rahat uyuyabilmek için işte sinekler, böcekler, kemirgenler vesaire bir sürü. Tabiatın içindesiniz gün sonunda. Böyle baktığınızda insanlar kendini korumaya almaya çalışıyor. Ama maalesef burada da yine problemler yaşanabiliyor. Pazar günü Türkiye genelinde yağış sadece Trabzon-Rize arasında var. Onun dışında yağış yok. Edirne 39 dereceye çıkacak hafta sonu. İşte bunlar artık o dediğimiz Basra sıcakları. Pazar, pazartesi çok sıcak hakikaten. Pazar günü Güneydoğu Anadolu bölgesi 42 dereceye çıkacak. İç Anadolu bölgesi kavrulacak. 35 derece Sivas, 37 derece Amasya. Yine 37 derece Çankırı, bölge çok sıcak. Ankara'da 35 derece. Edirne 39 dereceyi görecek sıcak. Kırklareli 36 derece. Ege'nin içleri 40 derece. Akdeniz'in doğusu çok sıcak. Özellikle cumartesi günü Akdeniz'in doğusu çok sıcak. Pazar da öyle. Pazartesi günü yine bu sıcaklar devam edecek ama güneye doğru çekilecek. Türkiye'nin güneyini ve batısını etkileyecek. Karadeniz ve İç Anadolu bölgesi pazartesi serinleyecek. Salı günü ise Karadeniz'e yağış gelecek. Samsun'dan başlayacak Ardahan'a kadar. Hatta bu yağış Tokat'a da inecek ve bölgeyi serinletecek. Ama Ege, Güneydoğu Anadolu bölgesi, hatta Trakya yine salı günü de sıcaklığını koruyacak.

hayatlarını biraz daha hareketlendirdi. Bu biraz daha karamsar bakanlar diyorlar ki Amerika bir gün bir şey söyler İran'la ilgili. Bugüne kadar olan her şey boşa çıkar, altın yine düşebilir ama yine de büyük devletlerin uzun vadede altın stoklarını kuvvetlendirdiğini hatırlatalım size. Bu da yine uzun vadede altının fiyatının artacağını söylüyor yatırımcıya.

Takım yaprağımıza bakalım. Pirinç çorbası, ciğer, tava, makarna, yoğurt demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim.

Yine bir motosiklet kazası var gündemde. 21 yaşında psikolog motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Şile yolunda İstanbul'da motosikletiyle seyir halindeyken yön tabelasına çarptı. 21 yaşındaki Ceyda Yakova motosiklet onun için bir tutku değil bir hobiydi diye açıklamış ailesi. Yaklaşık bir ay önce mezun olmuş üniversiteden. Ne büyük bir acı gerçekten aile için, ama şimdi biraz da bu motorlar ve yani çok yayıldı, çok yaygınlaştı. Hem motorla para kazanmak, yani işte kurye vesaire gibi çalışmak, kargo hizmeti vermek, bu çok yaygınlaştı. Hem de insanlar trafikte vakit kaybetmek yerine motorla hareket etmeyi tercih ediyorlar. Ama hiç de kolay değil İstanbul trafiğinde, çünkü motorlara ayrılmış yollar yok. Onlar da her gördükleri boşluktan ilerleyebileceklerini düşünüyorlar. Yani motorum var, niye bekleyeyim ki trafiği, ben bunun için motor almadım mı diyor. Evet haklısınız, ama kırmızı herkes için kırmızı. Araçlar kırmızıda beklerken onların arasından ilerlemeye çalışmak, diğer araçların ya da trafikteki işte yayalar, diğer araçlar, bunların da güvenliğini tehlikeye atıyor. Kendileri için de iyi olmuyor. Uyanmaya çalıştığınızda yani hakikaten artık böyle birisini yanlış yaptığında ya, yani bu yaptığın doğru değil demeye korkar hale geldik büyük şehirlerde, o ayrı da. Hani genç birisi ya, yani sen geçmek istiyorsan benim de aracımı çiziyorsun yani, ya da aynama çarptın. Aa, yok bir şey olmadı, bir şey olmadı. Çarptın. Aa, bir şey olmadı ama. Hani nasıl anladın bir şey olmadığını? Nasıl anladın? Yani nereden anladın bir şey olmadığını? Çarpıyor geçiyor, bir şey olmadı. Ya sana bir şey olmadı, eyvah, tamam cana bir şey olmasın. Ama ya bir durdurduğun yerde de yani bir sıranı bekle, bir ışık yanacak, bir yani her boşluktan girmeye çalışmak doğru değil. Ne yolun sağ şeridi var ne sol şeridi var. Birden karşınıza çıkıveriyorlar. Yani düşünün yüksek bir arabanın önünde gidiyorsa motor ve sağa geçiyorsa, siz de o araç sebebiyle motoru görmediyseniz birden karşınıza çıkıveriyor. O da görmüyor arkasından gelen yani diğer şeritteki aracı. E o zaman ne işin var senin sol şeritte? Yani bütün bunları motorların da belki hani ehliyetsiz kullanılan motorlar bile var. Bütün bunları motosiklet sürücülerinin de hesaba katması gerekiyor. Onların da bu anlamda tedbiri davranması gerekiyor. Çünkü gün sonunda diyorsunuz ki benim aracım çizildi, benim aracım hasar gördü. Ama onların aracının hasar görmesi demek kendi bedenlerinin de hasar görmesi demek. Yani motor hasar gördüyse motoru kullanan kişinin hasar görmemesi, yaralanmaması, zarar görmemesi mümkün değil neredeyse. O yüzden ne olur daha dikkatli olun motosiklet sürücüleri, özellikle gençler. Anlıyorum, heyecanlısınız, aktifsiniz, ama yine de bu heyecanı trafikte motosiklet kullanırken dikkatsiz davranarak kullanmayın. Bir de tabii motor kullanan bir baba düşünün, arkasında anne. Anne ile baba arasında iki

Çocuk, babanın önünde bir çocuk. Kask hiçbirinde yok. Ya da varsa sadece babada var. Diğerleri, yani diğer iki çocuğu anne tutmaya çalışıyor. Önüne baba almış bir çocuğu. Yani bir motorun üzerinde 5 kişi. Allah korusun bir kaza olsa, yani kendini mi koruyacaksın, dengeni mi sağlayacaksın, çocukları mı koruyacaksın? Çok zor gerçekten. Bu biraz daha aklı selimle düşünülmesi gereken bir şey. Kasksız, işte diğer kullanması gereken ekipmanlar. Normalde diyor ki sadece kask da yetmiyor. Yani dirseklik, dizlik takmanız lazım. Kaç tane motorda görüyorsunuz bunu? Yani üzerine giydiği kıyafet bile, hani bakıyorsunuz bir tişörtle dolaşıyor. Halbuki o bile yetmiyor onu korumaya. Sadece kaza olarak da düşünmeyin. İklim şartlarından da korunması gerekiyor. Bütün bunlar motor kullananların daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor bize. Onlar da diyor ki trafikte bizi görün. Tamam, görünecek yerdeyseniz görelim, ama öyle yerlerde oluyorsunuz ki insan araçlara mı baksın, trafiğe mi baksın, her an çıkabilecek yayaya mı baksın, motora mı baksın, skuterler. Bir de o var, yani skuterlarımız var bir de. Yani hiçbir koruması yok ve onunla normalde trafiğe çıkmasına imkan yok, izin yok, ama yine de trafikte. Şimdi bir araç sürücüsü bunların hangisini, hangi sırayla, hangi dikkatle kontrol etsin? Burada biraz dediğim gibi diğer kullanıcılara da görev düşüyor.

TÜİK nüfus verilerini açıkladı. Erkekler kadınlardan bir tık daha fazla nüfus içinde. 86 milyonu geçtik. Tabii genç nüfusa ihtiyacımız var, çocuğa ihtiyacımız var. Bir taraftan da işte bu çocukların beklentileri var. Okul istiyor, giysi istiyor, teknoloji istiyor. Yani teknoloji artık çocuklar için temel ihtiyaç maddelerinden birine dönüştü. Böyle konumlandırdık. Yani ay tableti, tablet olmasa okulda ne yapar bu çocuk noktasındayız. Ya sanki okul, tabii ki teknolojiye ayak uyduralım, teknolojiye karşı bir insan değilim. Ama her şeyi de teknolojiye bağladığınızda, o olmadığında elektrik gibi. Yani elektrik olmadığında insanların evde yapacak bir şey bulması çok zor. Televizyon yok. Radyo pilliyse hadi biraz idare etti size. Başka ne var? Elektriğin kendisi yok, aydınlatma yok. Cep telefonu, bilgisayar, tablet şarj olduğu müddetçe size fayda sağladı. O da yok. Kaldınız mı tek başınıza? Ne yapacaksınız elektrik olmayınca? Üstelik bunlar karanlıkla da bağlı. Yani geceyle de bağlantılı değil. Yani gündüz hava aydınlandı ama sizin elinizde yine elektriğin sağladığı imkanlar yok. Çamaşır makineniz, bulaşık makineniz, belki fırınınız, kombiniz, ısıtıcınız, soğutucunuz. Mesela şu anda klimaların çalışmadığını düşünün. Elektrik yok. 3 gün elektrik yok. Ne yapacaksınız? Buzdolabı gitti. Dondurucudaki her şey bozuldu. Yani bu kadar elektriğe bağımlı hale geldiğimizde, hayatımızda o olmadığında ne yaparım sorusunun cevabını hiçbirimiz bilmiyoruz. Elektrik olmadı. Mesela şöyle düşünün. Bir çadır kurdunuz evinizin bahçesine. Çok da uzağa gitmeyin. Çok da böyle ormana götürüp sizi böyle korku katmayalım unsur olarak. Evinizin bahçesine bir çadır kurdunuz. Ama evinizin hiçbir imkanından yararlanmıyorsunuz. Evinizden çıkarken yanınızda ne aldıysanız, tuz almayı unuttunuz mu? Yok artık bir daha eve geri dönmek. Bıçak almadınız mı? Hay ben bir bıçak, bu kesmiyormuş. Aa gideyim keskin bıçak. Yok böyle bir şey. Ne varsa yanınızda onlarla bahçenizde bir çadır kurduğunuzu düşünün. Ya da balkonunuzda. Ne yaparsınız? Bir kere giderken şarj tam anlamıyla full olsun istersiniz değil mi her şeyiniz? Sonra telefonunuza en azından şarj edebileceğiniz bir power bank gibi bir şey almak istersiniz yanınıza. O da telefonunuzun şarjı bitince şarj etsin diye. Sonra elektriği tüketen, interneti tüketen uygulamaları ya da internete ihtiyaç duyanları kapatırsınız. Yani hiç değilse telefonla konuşabileyim ihtiyacım olunca dersiniz. Şimdi bütün bunlar bir gece için bile olsa bu hazırlıklar yapılıyor. Bir sürü yiyecek alırsınız paketli paketsiz. Peki bunların hepsinin tamamen hayatınızdan daha uzun süreli çekildiğini düşünürseniz o zaman ne yaparsınız? Cebinize ne kadar nakit para var? Mesela kredi kartı bankamatik çalışmıyor. Banka yeterince hizmet veremiyor. Benzin almaya gittiniz, kredi kartıyla ödeme yapamıyorsunuz. Bütün bunları düşündüğünüzde elektriksiz bir dünya. Futuristler bunun üzerine çok konuşuyorlar, çok hayal ediyorlar. Elektriksiz bir dünya nasıl olur diye. Zannettiğimiz kadar kolay değil. Dünya aynı dünya da bizim ona uyum sağlamamız zannettiğimiz kadar kolay değil.

Şimdi gece hayatı demiyorum ama ailece dışarıya bir çıkmak istediniz. Kaç kişilik bir ailesiniz siz Selim? 4 mü? 4. 4 kişilik bir aile dışarıda yemek yiyeceksiniz. 5. 5 kim? Bir abin daha var. 3 erkek. 3 erkek misiniz siz? Allah Allah annene kolaylık versin. 5 kişi. Dışarı çıktınız yemek yiyeceksiniz. 5 kişi 5 yetişkin yani. Oturacaksınız bayağı tabak yiyeceksiniz. Ortaya bir şeyler söylenecek. Sinema, tiyatro, yeme içme, kahve. Yani şurada duralım da bir şeyler atıştıralım. Ne derseniz deyin İstanbul'da. Büyük şehirlerde çok pahalı. Yani biz böyle diyoruz ya. Bir top dondurma Bodrum'da şu kadarmış. İstanbul'da farklı mı? Hani gideyim böyle düzgün bilinen bir yerden bir top dondurma alayım deseniz İstanbul'da Bodrum'u aratmıyor ki rakamlar. Yani öyle Bodrum'a aa deyip ağzımızı aça aça şaşıra şaşıra bakmayalım. Lahmacun dediğiniz şey bir içli köfte. Bir içli köfte bir insanın içini soğutmaya yetmez. Yani doyurmaz insanı bir içli köfte. Ama dünya para baktığınızda. Dolayısıyla İstanbul'da büyük şehirlerde dışarıda bir akşam geçirmenin maliyeti çok pahalı. 4 kişilik bir çekirdek aile üzerinden hesap yapmış. Mesela sinemaya gidecek bu 4 kişilik çekirdek aile. Kendi arabasıyla gidecek, aracını otoparka bırakacak. Sinemaya gitmeden önce bir şeyler yiyecek. Çıkınca belki bir şeyler atıştıracak. En düşük sinema bileti 300 liradan başlıyor. Ve bu bazı yerlerde 3000 liraya kadar. Böyle AVM'lerin daha az kişili olduğu, koltukların daha rahat olduğu, işte yan yana oturduğunuzda herkesin kolunu bacağını rahatlıkla yayabileceği, koltuğun arkaya açıldığı, böyle hafif evdeki gibi sanki yayılmış gibi seyredebileceğiniz, işte kolçakları olan yiyeceğiniz bir şey, içeceğiniz bir şey koyabileceğiniz sinemalar var ve görüntü kalitesi ve kullandığı teknoloji daha yüksek. Onlar da 3000 liraya kadar çıkıyor. Hadi biz ortalama kabul edelim 500 lira. 500 lira sinema bileti 4 kişilik bir aile için 2000 lira eder. 300 lira en az sinema bittikten sonra otoparka para vereceksiniz. 3 saati geçmiş olacaksınız. En az 300 lira da ona verdiğinizi düşünün. 2300 lirayı cebinize bir bakın varsa eğer su bile içmeden sadece film izlemek için ayırmanız gereken para bu. Tiyatro belki daha ekonomik ama orada da ciddi bir harcamanız var. Yemek kişi başı en az 1000 lira. Yani bir hamburger menü yeseniz, hamburger menü bile neredeyse 400-500 lira. Hani yok çıkmışken dışarı ya başka da bir şey yiyelim diyorsanız, yanına bir kahve ekliyorsanız kişi başı 1000 lira da ona koyacaksınız. Bu 1000 liralık cebinizdeki 2300 liraya bir 4000 lira da böyle ekleyeceksiniz. Rakam gittikçe yukarıya çıktı. Bir kahve içelim üstüne derseniz onu ekleyeceksiniz. Bir otopark ekleyeceksiniz. Dediğim gibi yani bir 3 saati bulduysanız en az 300 lira. Bütün bunlar ortaya çıktığında cebinize bir 6-7 bin lira olmadan sinemaya gitmek sizin için hayal. O yüzden bakıyorsunuz akşam evde televizyonda hangi film var?

Tam izninizi isteyelim bu saat için. Böyle rakamlarla baş başa bıraktım sizi ama biraz düşünmek lazım üstüne, el insaf hakikaten. Sağlık konuşmak üzere buluşacağız tekrar, bizden ayrılmayın.

0: TFM.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: TGRT FM Haber.

Hatay'ın işsiz lezzetleri bu kez Sakarya'da sofraları şenlendirdi. Hatay Künefe ve Kebap Festivali Serdivan Göynük'le Ömer Usta'da lezzet tutkunlarını buluşturdu. Izgaralardan yükselen kebap kokusu festival alanını sardı. Kağıt kebabı, tepsi kebabı, biberli ekmek, humus ve içli köfte tezgahlarda yerini aldı. Ama festivalin yıldızı yine Hatay'ın Dillere Destan künefesi oldu. Çıtır kadayıfı ve bol peyniriyle sıcak sıcak servis edilen künefeler büyük ilgi gördü. Baharatlardan zeytinlere, tereyağından salçalara Hatay'ın yöresel ürünleri de ziyaretçilerle buluştu. Hatay rüzgarı Serdivan'da esmeye devam ediyor. Festival 23 Ağustos'a kadar lezzet tutkunlarını bekliyor. Kaykay Parkı'nda bu kez dikkatleri bambaşka bir performans çekti. ABD'de görme engelli genç kaykayının üzerine çıktı ve birbirinden başarılı hareketler yaptı. Dengesini ve yönünü ustalıkla kontrol eden genç, engel tanımayan yetenek dedirtti. Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi görürken genç kaykaycı performansıyla izleyenlere adeta ilham verdi.

0: ABD'nin Ohio eyaletinde bir özel jet iniş öncesi büyük bir sorun yaşadı. Uçağın ön iniş takımı açılmadı. Pilot için artık saniyelerle yarış başladı. Ekipler piste önlem alırken pilot uçağı kontrollü şekilde alçaltarak piste getirdi ve beklenen an. Özel jet ön kısmı piste temas ederek güvenli şekilde durmayı başardı. Korku dolu anlar kazasız atlatılırken pilotun soğukkanlılığı büyük takdir topladı. İşte 350 bin dolarlık köprü projesi. Uganda'da bir bakan, milyonluk değil ama 350 bin dolarlık projenin durumunu yerinde görmek için soluğu bölgede aldı. Ancak bakanın karşısına çıkan manzara pek de beklediği gibi değildi. Köprüyü inceleyen bakan gördükleri karşısında adeta donup kaldı. Projenin maliyeti 350 bin dolar ama ortada sadece bir su borusu ve bu para nereye gitti dedirten bir manzara vardı. Bakanın şaşkın bakışları kameralara böyle yansıdı. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor. 350 bin dolarlık köprü nerede? Peş peşe gelen patlamalar, ardından yükselen alevler. Hatay'ın Defne ilçesinde 5 katlı apartmanın giriş katındaki daire henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden 5 kişilik aile dışarı çıkmaya çalıştı. Ancak anne ve oğlu alevlerin arasında kalarak yaralandı.
1: Ben lavabodan çıkıp kapıdan direkt yangının yayılmaya başladığını gördüm ve hemen dışarıya koştum. Arkasından zaten televizyon patlamış, klima patlamış. Dışarıda da jeneratörümüz vardı balkonda. Onun içinde de benzin varmış. O da patladı. İtfaiye çok hızlı geldiler sağ olsunlar. Çok hızlı müdahale ettiler. Ama oldu yani.
0: Patlama anı ise kameralara böyle yansıdı. İtfaiye ekipleri yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yaralanan anne ve oğlunun hastanedeki tedavisi sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılırken daire kullanılamaz hale geldi.
2: Abi bak çenek atan çenek.
0: Yol vermediler, cana kastettiler. O magandalar cezasız kalmadı. Olay Şanlıurfa'da yaşandı. Araç sürücüsü Siverek yönüne giderken aynı istikametteki başka bir araçtakilerle yol verme yüzünden tartıştı. Tartışma büyüyünce sürücü av tüfeğine sarıldı. Diğer otomobile ateş açtı.
2: Abi bak çenek atan çenek.
0: Saldırıda av tüfeğinin hedefi olan sürücüyle 11 yaşındaki kızı hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri kaçan 5 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören diğer şüphelinin gözaltı süreci devam ediyor. Gittikleri yerden geri dönemediler. Mahsur kaldılar. Zifiri karanlıkta yardım beklediler. Adana'nın Kozan ilçesinde su kenarına botla balık avlamak için giden iki kişi mahsur kaldı. Çaresizce beklediler. Yardımlarına itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yetişti. Hemen seferberlik başlatıldı. Ekipler halat yardımıyla iki vatandaşı güvenli şekilde yukarı çıkararak kurtardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
3: Yapılan incelemede araçta düzenek olduğu tespit edilmiş.
0: Araçtaki uyuşturucu zulası ortaya çıkarıldı. Zehir taciri polisin dikkatiyle yakalandı.
3: Çalıştırıldığında, şerit takip tuşuna basıldığında, güneşliği indirdiğimizde, içerisindeki ayna kapağı açıldığında, eko tuşuna bastığımızda düzenek aktif hale gelmiş.
0: İstanbul Kadıköy'de şüpheli bir araç durduruldu. İnceleme yapan polis gizli düzeneği fark etti. Vitesin altındaki zulada uyuşturucu ve 78.900 lira bulundu.
3: Birçok narkotik madde ele geçirilmiş.
0: gizli düzenekli araçtaki şüpheli tutuklandı. Önce çarptı, sonra arkasına bakmadan kaçtı. O anlar böyle kaydedildi. Kaza Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşandı. 69 yaşındaki vatandaşa karşıya geçmeye çalıştığı esnada hızla gelen motosiklet çarptı. Kaza sonrası yere düşerek yaralanan vatandaşın yardımına çevredekiler koştu. Hemen hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Missouri'de bir operasyon ekipler için adeta kabusa dönüştü. ABD Federal Şerif Teşkilatı ekipleri hüküm giymiş bir suçlunun evine baskın düzenledi. Ancak tam bu sırada teras çöktü. İkinci kattaki yapıdan aşağı düşen 5 görevli ahşap kirişlerin arasında sıkışıp kaldı. Kurtarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Görevlilerde kemik kırıkları, beyin sarsıntısı ve çeşitli yaralanmalar tespit edildi. Operasyon bir anda arama çalışmasından kurtarma operasyonuna dönerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ölüm onu evinde yatağında yakaladı. 14 yaşındaki üvey evlat felaketi yaşattı. Sakarya'nın Serdivan ilçesi dehşet anlarına sahne oldu. 45 yaşındaki Aziz Dönmez odasında uyuyordu. O esnada odaya giren 14 yaşındaki üvey oğluyla arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından üvey evlat elindeki tabancayı ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun talihsiz adamın boynuna isabet etti. Dönmez kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan 14 yaşındaki şüpheli çocuk polis ekiplerince yakalanarak çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Hayatını kaybeden belediye işçisi Aziz Dönmez'in 31 Temmuz'da evlendiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

0: Japonya'da raylarda çalışan işçilerin sonu korkunç oldu. Kaza Tokyo'nun kuzeyinde meydana geldi. İstasyonda ot temizliği yapan 4 işçi hızla gelen ekspres trenin altında kaldı. 4 işçi de olay yerinde hayatını kaybetti. Topu Demir Yolları'na ait SpaceX treninde yaklaşık 50 yolcu vardı. Bir yolcu, tren acil frenle durmadan hemen önce alışılmadık bir ses duyduğunu söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köpekler birbirine girdi, paniğe yol açtı. Korku dolanlar yaşandı. Tekirdağ Kapaklı ilçesinde sokakta köpeğini gezdiren genç başka bir köpek tarafından saldırıya uğradı. Neye uğradığını şaşıran genç köpeğini kurtarmaya çalışırken yaralandı. Sokak köpeğine müdahale etmesi için durumu ekiplere bildiren gencin ailesi, ekiplerin olay yerine bir gün sonra gelmesi nedeniyle müdahale edilemediğini ifade etti.
1: Sürekli şikayet edip toplat duruyor burada, aynen. Kendisi de korkak, ekipleri göndermiş.
0: Bir tarafta yavru kedilerin barınağa götürülmesini isteyen mahalleli, diğer tarafta buna karşı çıkan iki kadın, yavru kedi tartışması sokağa karıştırdı.
1: Küçücük yavrularla.
2: Zannediyor ki ekip beni alacak. Evime
1: girip çıkamıyorum. Şuradaki yavruları toplattırmaya gelmiş sakallı adamın uğraştığı canlara bakın.
0: Olayın adresi Sultan Gazi Cebeci Mahallesi. İddiaya göre bir kişi sokaktaki çok sayıda kedi ve yerlere dökülen mamalardan rahatsız oldu. Kötü koku ve çevre kirliliği oluştuğunu söyleyerek ekiplere ihbarda bulundu.
1: Bunlar fazlalık olarak gördüğü canlar bunlar.
0: Kedilerin barınağa götürülmesini istedi. Ancak iki kadın komşusu buna karşı çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların sokak ortasındaki o tartışması da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çeyiz sandığının baş tacı olan yorganlar yerini fabrikasyon ürünlere bıraktı. Ankara'da yorgancılık yapan Hüsamettin Yavuz hala el üretimi yapıyor. En büyük derdi ise çırak bulamamak.
3: 40 senedir hemen hemen çırak alıyor musunuz diye soran görmedim ben hiç. 3 tane oğlum var. Hiçbiri daha dükkana doğru düz girmediler yani.
0: Hazır yorganlar bu tarihi zanaatı derinden yaraladı. Gençler temizliği ve kullanımı zahmetli diyor, yün yorgan almıyor.
3: Gençler biraz bu işe biraz soğuk bakıyorlar. Biraz zahmetli görüyorlar. Yünü, pamuğu temizlemesini falan biraz zahmetli görüyorlar. Yün yorganlarımız, pamuk yorganlarımız sağlıklı. Onun eldaf gibi değil yani.
0: Ancak yün yorganlar daha sağlıklı. Üstelik 20 yıl dayanıyor.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Cafer Abbasoğlu ile birlikteyiz. Bugün lenf ödem nedir diye konuşacağız. Özellikle yaz mevsimi için tehlikeli, hatta hastayı yoğun bakıma kadar götürebilecek bir takım komplikasyonların başlangıç noktası olan bir hastalığı konuşacağız. Cafer Bey, merhabalar.
1: Merhabalar Hülya Hanım, teşekkür ederim sizlere.
0: Bugün lenfödem konuşacağız. Bir kere önce hastalığı tanımlayalım istiyorum. Neden bu kadar korkuyoruz? Lenfödem nasıl bir hastalıktır?
1: Lenfödem genellikle ya bacaklarda olur veya kollarda olur. Ve daha önceden bacaklarını mesela bazen iyi bakmayan hastalar mesela diye mantar olur. İyi bakmaz. Dönem dönem kızarır ve lenfanjit olur ve antibiyotik kullanırlar. Bu şişlikler bazen bacaklarda kalıyor. Bazen kasık bölgelerinden ameliyat olurlar. Bunlar kadın ameliyatları veya ortopedi ameliyatları olabilir. Bu ameliyat oldukları zaman falan kasık bölgelerinde lenf düğümleri alınır. Veya hasta trafik kazası geçirilir, ayağı burkulur. Burkulduğu zaman bu lenf yolları burulmuş olur ve tıkanmış olur, zedelenmiş olur. Dolayısıyla lenf sıvısı bacakta aşağıdan yukarıya doğru bir şekilde akmaz ve akmadığı için de ayak bileklerinde kalır, ayak sırtında kalır ve bacak şiş kalır. Ve çizme girdikleri zaman belirgin bir şekilde bir bacaklarına çizme rahatlıkla olur, diğer bacaklarına olmaz. Dolayısıyla biz bunları ayakkabısında için, yani bir ayakkabının böyle numarası böyle lenfödem hastalarında değişmiş olur. Biz bu hastaları muayene ettiğimiz zaman cihazdan, yani Doppler ultrasonla baktığımız zaman görüyoruz ki bunların gerçekten cilt altında lenf yollarında genişlemeleri vardır ve kasık bölgelerinde veya diz altında da diz arkalarında bunların lenf düğümlerinde genişleme ve büyüme, şişme vardır. Dolayısıyla bu hastaların genellikle vücut dirençleri düşük olduğu zaman bacaklarında, özellikle bu sıcak havalarda ayak parmaklarında terleme olursa, bu terleme orada enfeksiyona, mantara yol açır ve bu enfeksiyon, mantar da tekrar lenf yollarında daralmalara, tıkanmalara ve enfeksiyona neden olur. Bu daralmalar ve tıkanmalar ve enfeksiyonlar lenf yollarında olduğu zaman bacakta hastalar genellikle 40 derece ateşleri olur. Ve bu 40 derece ateşlerinden hastalar hekime gider. Hekimler genellikle bunlara antibiyotik vererek, tabii bu antibiyotik de bazen mesela uzun müddet kullandıkları zaman böbreklerine ve diğer organlara zararlılar oluyor. Bunlar bir şikayetlerinde azalmaları oluyor. Ve bu sıcak havalarda gerçekten bu hastalar çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü eğer dikkat etmedikleri zaman ayak parmaklarının aralarında terlemeler olur ve bu terlemeler orada enfeksiyona neden olur ve enfeksiyona neden oldukları zaman falan tekrar bunların bacaklarındaki lenf yolları inflamasyonuna bağlı, yani iltihaplanmasına bağlı lenfanjit olur ve hastalar büyük ıstırap çekerler, ateşlenirler ve hayat tehlike geçirerek hastanelere veya yoğun bakımlara aileleri tarafından taşınmış olurlar.
0: Şimdi biz lenfödem dediğimizde aslında ayaklardaki şişlikten bahsediyoruz. Ayaklarda, bacaklarda ya da eklemlerde, bileklerde de olabilir, kolda bileklerinde de olabilir. Tek belirtisi bu mudur? Yani baktığınız zaman biz lenfödemi sadece şişlikle mi anlarız? Nasıl anlamak lazım?
1: Lenfödemler genellikle tek bacakta veya tek kolda olur. İkisinde de olabilir ama genelde tek olur. Genelde hastaların hikayelerinde veya anlatımlarında bu yavaş yavaş oldu ve şişti. Ya bir ameliyat hikayeleri vardır veya burkulma hikayeleri vardır veya ayak parmak aralarında mantar ve enfeksiyon veya bakımsızlık nedeniyle de bunlar olabilir. Veya kalp hastalarıdır. Ayak bileklerini çok rahat bir şekilde bunlar bükmedikleri için, hareket etmedikleri için orada lenf yollarında bir arıza veya hasar olmuştur. Veya Hülya Hanım, genellikle meme kanserlerinde tedavi oldukları zaman, yani genel cerrahlar tarafından meme kanserlerinde, meme ameliyatlarında koltuk altı lenf bezleri de alınmış olur. Çünkü lenf bezleri koltuk altında bu kanser hücresini başka bölgelere yaymasın diye koltuk altında da lenf bezleri alınır. Bu lenf bezleri de alındığı zaman koltuk altına bazen ilk günlerde, bazen 2-3 yıl sonra, bazen 5 yıl sonra kollarda bir şişme olur. Çünkü kollardaki bu şişmeler ameliyat olan tarafta kollarda şişme olur. Çünkü kollarda yani da artık lenf düğümleri bu kollarda lenf sıvısını, lenf yolları taşımıyor ve taşımadığı için de kolda şişlik sıvı yani lenf sıvısı kalıyor, sarı bir sıvıdır ve kol şişiyor. Bunları da lenfödemdir. Bu da bir lenfödemdir ve önemlidir. Bu hastalar özellikle bu sıcak havalarda mesela topraklara temastan, böceklerin sokmalarına temastan, tekrar mesela bir parmaklarını kestikleri zaman parmaklarına batmadan herhangi bir infeksiyondan özellikle terlemelerden uzak durmalar lazım. Terledikleri zaman herhangi bir infeksiyona küçücük maruz kaldıkları zaman lenf yolları bunlarda zaten hasarlı ve hassastır ve vücut direnci de bu hastaların düşüktür ve düştüğü zaman vücut direnci ve infeksiyona da böyle çabuk maruz kaldıkları için kollarda veya bacaklarda daha önce lenfödem şikayetleri varsa infeksiyona maruz kalarak lenfanjit oluyorlar ve kolları kızarıyor veya bacakları kızarıyor ve şişlikleri artıyor ve yüksek derece ateşten hastalar yoğun bakıma veya hastaneye gidiyorlar. Bazen beyinle ilgili yüksek derece ateşe bağlı olarak hasar geçirmiş oluyorlar. Bu hastalar gerçekten tabii bunların hepsi normal şartlarda uygun zamanlarda hepsinin uygun tedavileri vardır. Biz bu hastalara genellikle düşük enerjili lazer tedavisi uyguluyoruz. Düşük enerjili lazer tedavisi 6 tane lazer ışınından ibarettir. Bunlar mavi, yeşil, kırmızı, sarı, ultraviyole gibi mavi gibi ışınlara sahiptir. Bu ışınların hepsinin dalga boyları birbirlerinden farklıdır. Güçleri birbirlerinden farklıdır. Bu infeksiyon muayene sırasında da bize malum oluyor. Hastanın neresindedir, derinliği nedir, derecesi nedir ve hangi bölgedeki lenf düğümlerini, lenf damarlarını tutmuştur. Ona göre ışın veriyoruz ve bu ışın sayesinde lenf düğümlerini yumuşatıyor, lenf tıkanmış lenf yollarını genişletiyor ve açıyor. Dolayısıyla lenf sıvısı direne oluyor. Yani akıyor. Akışını hızlandırıyor. Akmasına izin veriyor. Yolu açıyor çünkü. Dolayısıyla şişlik büyük ölçüde azalmış oluyor ve hasta da rahatlamış oluyor. Yani elini rahatlıkla kullanıyor, bacaklarını rahatlıkla kullanmış oluyor. Ve çok önemli bir tedavilerden birisidir. Son zamanlarda bütün dünyada kullanılıyor bu tedavi. Biz de bu tedavileri kullanmış oluyoruz.
0: Etkisi var mı bu tedavilerin?
1: Herhangi bir yan etkisi yoktur. Dünyanın bütün klinikleri kullanıyor. Şimdiye kadar da biz kullandık bir sürü hastalarımızdan. Hem hastalar çok memnun, herhangi de bir yan etkisini de görmedik.
0: Herkes kullanabilir mi?
1: Herkes kullanabilir, her yaşta kullanabilir. Çünkü bazen bu lenfödem hastalıkları bazen genç yaşlarda da görünür, ileri yaşlarda da görünür. Bazen mesela 20 yıldır bazı hastaların lenfödemleri vardır. Tam tedavi edilmemiş veya bazı hekim arkadaşlar tarafından senin tedavin yoktur veya çorap giy, bu şekilde hayatına devam demişler. Ama lenfödem hastaları kolda olursa, bacakta olursa, tek bacakta olursa veya çift bacakta da olabilir bazen. Ayak bileklerinde, vücudun neresinde oluyorsa olsun muhakkak tedavileri vardır. Ve biz bunları düşük enerjili lazer tedavisiyle seans seans yani toplam 10 seans her gün 1 seans tedavi ediyoruz. 10 gün içinde peş peşe geliyor hastalar ve büyük ölçüde şikayetlerinden, gerilmelerinden, şişliklerinden kurtulmuş oluyor ve hayat standartları yükselerek normal hayatlarına dönmüş oluyorlar.
0: Bu tedavi her mevsimde yapılabilir mi?
1: Bu tedavi her mevsimde yapılabilir. Yani bu bir hastalıktır. Ne kadar erken tedavilerine başladıkları zaman bir o kadar iyidir. Ama bu mevsimde bacaklar bazen terliyor. Ondan sonra kollar terliyor veya sıcak etkisi altında kalarak şikayetleri artabilir. Ve bunlar arttıkları zaman da enfeksiyona maruz kalarak hastalar hastanelik olur. Ve Allah etmesin enfeksiyona bağlı yüksek derece enfeksiyonun sayesinde yoğun bakıma kaldırılır ve orada tabi tedavileri devam eder ama olmasın diye muhakkak hastalara dikkatli olmalarını, böyle bir hastalıkları varsa ayak parmaklarının temiz tutmaları, yıkamaları, kurumaları, kurutmaları, bariz çorapları, lenfödem çorapları varsa çoraplarını giymeleri, kollarında eğer mesela lenfödemleri varsa lenfödem çoraplarını kullanmaları, böceklerden veya topraklarda herhangi bir mesela çölde veya denizde gezecekleri zaman falan bacaklarında veya kollarında herhangi bir infeksiyona maruz kalarak kesiden veya batacak bir şeyden uzak durmaları, ayakkabı veya terlik girdikleri zaman ayaklarını vurmamaları, yara olmamaları. Çünkü kolda veya bacakta vücut direncinin düşmesine bağlı, ki bunlarda vücut direnci de daha da düşüktür, enfeksiyona maruz kalır ve tekrar hastayı hastanelik eder. Dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz.
0: Peki tedavi olduktan sonra 10 seans, 10 gün arkasından hızlıca bir değişim, bir iyileşme görür mü hasta?
1: Yani 10 gün içinde muhakkak hızlıca bir değişim görüyor. Örneğin diyelim mesela bir bacağı 30 santim, bir bacağı 24 santim. O 30 santim olan lenfödem olan bacak.
0: 30 santimden kastınız nedir?
1: Çapı. Ayak çapı. Yani bacağında ayak bileğindeki çap farkı o kadar farklı oluyor bazen. Bu çap hemen 10 günün içinde en az 2 santim iniyor. Ama aslında bu tedavi şöyle. Biz bu ışını kana emdiriyoruz. Kana emdiği zaman hemoglobin dediğimiz kan hücresini etkiliyor. Ve kan hücresini etkilediği zaman bu 10 gün bizden tedavileri hastaların bitiyor ama bu tedavi kan hücresini emdiği için bu tedavi 1 ay sonra, 2 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra hastayla beraber devam ediyor. Hmm. Ve bunun şişliği zamanla inmeye devam ediyor. Tabii lenfödem hastalıkları herhangi bir nedene bağlı, bunlar ameliyatlardan olabilir veya zamanla olabilir veya infeksiyona bağlı olabilir, herhangi bir nedene bağlı lenf sisteminde arızaya neden olmuşsa bunlar tansiyon hastası veya şeker hastasına benziyor. Bunların komplikasyonlarından korunmak lazım. Biz eğer şeker hastasıysak şekeri yemiyoruz ve ilaçlarımızı kullanıyoruz. Şeker hastalığının komplikasyonu örneğin dikkat etmesen gözün kör olabilir, diyalize bağlanabilirsin, kalp ameliyatı olabilir, bacağın kesilebilir. Bunlar olmasın diye hastalar korunmuş oluyor. Lenfödem hastalarının da korunma şekilleri vardır. Bunlar

0: da bizler hastalarımızdan nasıl korunacaklarını paylaşıyoruz.
1: Peki tekrar eder mi tedaviden sonra?
0: Genelde hastalara dikkat ettikleri zaman tekrar etme şansları yoktur. Hı hı. Çünkü bu lazerle ilgili biz bu yolları açıyoruz. Lazer açıyor, lenf yollarını genişletiyor ve lenf düğümlerini, kalan lenf düğümü şimdi az vardır genelde. Bu lenf düğümleri örneğin kask ameliyat olmuş veya kadın doğum ameliyat olmuş. O bölgelerdeki lenf düğümlerini cerrah ameliyat sırasında buna toplamış. Çünkü bu lenf düğümleri o bölgede kanserli hücreleri çevreye yaymasında yardımcı olur. Yaymasın diye lenf düğümlerini cerrahlar alır. Aldığı zaman lenf düğümleri lenf sıvısı o bölgede lenf düğümünde süzmediği için ve dolayısıyla süzemediği için aşağıda sıvı kalıyor ve dolayısıyla genişlemiş oluyor. Bacak şiş kalıyor. Bacak şiş kaldığı zaman rahat kullanamıyor, ayakkabı giyemiyor, normal hayatına devam edemiyor ve bacak direnci düşerek, immün sistemi düşerek dönem dönemde kızarıklıklara ve lenfanjitlere haberci oluyor ve bunları tanık oluyoruz.
1: Peki bu hastalık süresince, daha doğrusu tedavi süresince hasta ağrı, sızı, sancı hisseder mi? Bu lazer tedavisi ağrılı bir süreç midir?
0: Lazer tedavisi asla ağrılı bir süreç değil. Yani güneş ışını düşün, güneş ışını alıyorsun. Herhangi bir şey değil, ameliyat değil, ağrısı yoktur. Ondan sonra sadece bir ışın alıyorsun ve normal yürüyorsun, geliyorsun, ışını alıyorsun ve gidiyorsun. Bu ışını biz kana emdiriyoruz. Kan bu ışını emdiği zaman kan hücresi değişime uğradığı için o bölgelerde lenf yollarında genişleme yapıyor, lenf düğümlerinde gevşeme yapıyor. Ve dolayısıyla o bölgedeki ödemi çözmüş oluyor. Ödemi çözdüğü için hasta tam tersine bir herhangi bir şikayet olmuyor. Tam tersine rahatlıyor çünkü ödemi çözülmüş oluyor. Ve tabii lenfödem hastalarında da diğer hastalıklara nazaran çok fazla şikayetleri olmuyor. Ağrı şikayetleri sadece şişlik şikayetleri oluyor. Ve şişlik şikayetleri olduğu için de çoğu insanlar farkında olmadan şikayetleri olmuyor veya şikayet etmiyor. Çünkü sessiz ve sinsi bir şekilde bir hastalıktır bu. Sinsi bir şekilde lenf yollarını tutuyor ve lenf yolları daralmış oluyor ve tıkanmış oluyor. Ve hastanın lenf drenajı olmadığı için kollarında veya bacaklarında kalıcı şişliklere neden oluyor.
1: Bunun için son olarak önereceğiniz egzersizler vesaire var mıdır?
0: Yani muhakkak egzersiz bizler öneriyoruz. Yani örneğin diye mesela ayak bileğinde varsa, ayaklarında varsa ayak bileklerinden hareketleri öneriyoruz. Bu mevsimlerde yüzmeyi, suda özellikle deniz suyunda yüzmeyi öneriyoruz. Ondan sonra bunları genellikle biz ölçerek lenfödemlere ait ve onların kullanacağı şekilde çoraplar var öneriyoruz. Eğer kollarında varsa kol çorapları giydiriyoruz veya hareket muhakkak öneriyoruz ve hijyene temizliklerine dikkat etsinler. Manikür, pedikür yaptıkları zaman çok dikkatli olsunlar. Herhangi bir yerden enfeksiyon kapmasın. O hasta olan kollarında genellikle ağır taşımamalarını ve enfeksiyondan ve vücut direncinin düşüreceği herhangi bir hastalıktan uzak dursunlar. Tavsiye ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim Hülya Hanım. Teşekkürler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü Pazartesi'den Cuma'ya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati

0: Sevgili dinleyiciler, girişimsel kardiyoloji Alo. Uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Hocam biz bugün gençlerde obeziteyi konuşacağız. Özellikle ergenlik döneminde obezitenin uzun vadede gençlerimize nasıl bedeller ödettiğini, sağlığından neleri çaldığını konuşacağız. Ama zannediyorum sadece gençlik dönemini değil, biraz da öncesinin çocukluktan itibaren beslenme alışkanlığımızı ve kalp sağlığıyla ilgili rutinlerimizi konuşacağız. Bir araştırma yapıldı geçtiğimiz günlerde, kamuoyuyla da paylaşıldı. Bu araştırmada Türkiye'de gençlerin ciddi anlamda kilolu olduğu, hatta obeziteye doğru yaklaştığı ortaya çıktı. Bir kere bu araştırma sonucu üzerinden neler söylemek istersiniz? Siz nasıl bir profil görüyorsunuz gençlere baktığınızda?
1: Maalesef Türkiye'nin de içinde bulunduğu, Avrupa'nın incelendiği bir obezite atlası çalışması sonuçları çok daha bu çalışmanın sonuçlarına destekler mahiyette. Gençler açısından hani 5-19 yaş grubunu içerecek şekilde bir fotoğrafı çekildi. Türkiye'deki çocukların, gençlerin Avrupa'daki yaştaşlarına göre en kilolu, hatta çok kilolu demek daha doğru, hı hı, grupta oldu. İkinci sırada yer aldı, ortaya çıktı. Türkiye'de obezite büyük bir sağlık sorunu ve her yaş için bu geçerliğini koruyor. Hı hı. Yani çocuklar için de böyle, ergen yaştaki çocuklar, erişkin yaştakiler için de böyle, ama maalesef Avrupa'daki ülkelerle kıyaslandığında bu Türkiye için çok daha büyük bir sorun olarak orta yerde duruyor. Örneğin bu Atlas şunu gösteriyor: 2030 yılına geldiğimiz zaman, hı hı, Türkiye'deki 5-19 yaş arasındaki çocuklarımızın %19'u, yani neredeyse 5'te 1'i aşırı kilolu olacak.
0: Bu çok korkutucu bir rakam hocam.
1: Tabii çok korkutucu bir rakam. Hı-hı. Yani Macaristan, Türkiye ve Hırvatistan'la birlikte Avrupa'daki ilk sırada oluyoruz obezite oranı olarak. Örneğin baktığınız zaman Belçika'da bu sadece %8. Türkiye'de %19, yani iki kattan daha, hı-hı, fazla.
0: Bunun sebebi olarak ne görüyorsunuz hocam? Hani hazır bu spesifik olarak bu grubu konuşurken, aslında biz işte çocuk, genç, daha hareketli bir dönem. Biz hep şöyle söyleriz ileri yaşta kilo aldığımızda gençlere: ben senin yaşındayken tığ gibiydim, inceciktim. Kadınların hep böyle ben 1.36 bedendim anlatımı vardır. Peki şimdiki gençler 2-3 nesil öncesiyle karşılaştırıldığında neden bu kadar hızlı kilo oluyor?
1: Yani tabii burada en önemli sebep işlenmiş gıda tüketiminin gençler arasında çok fazla olması, fast food beslenmenin çok yaygınlaşması ve maalesef gençlerimiz biraz da pandemiden de kaynaklı bir alışkanlık oluştu. Pandeminin ben uzun dönem komplikasyonu olarak gördüğüm bir şey aslında bu. Çocuklar çok daha fazla dijital sistemler karşısında vakit geçirmeye başladılar. Yani elektronik ortamlarda çok fazla vakit geçiriyorlar. Bırakın spor yapmayı, çok az yürüyorlar. Dolayısıyla bu önemli bir konu. Türkiye için de çok önemli. Maalesef Avrupa ve dünyanın tüm diğer ülkelerinde de benzer bir profil oluştu. Ama Türkiye'nin özeline bakacak olursak, çocuklarımız hareketsiz, çocuklarımız yürümüyor, çocuklarımızda erken yaşlarda spor yapma bilinci kazandıramıyoruz maalesef. Burada aile düzeyinde de, okullar düzeyinde de yeterince etkin bir bilgilendirme, bilinçlendirme, hı hı, çabasının olmadığını görüyoruz. Evet,
0: profesyonel hayata dönmese bile, yani profesyonel sporcu olmasa bile, ileride kendi hayatı ve kendi yaşam disiplini için aslında çocukların belli bir yaşla birlikte bir spor dalına yönlendirilmesi, burada kuralları öğrenmesi, hayata dair kuralları buradan örneklemesi çok kıymetli. Aile içinde aslında çocuğunun zamanını nerede geçirdiğini bilmesi açısından değerli. O yüzden biz okullarda, okul dışı alanlarda, işte belediyelerle, kulüplerle, sosyal gruplarla yapılan sporu çok önemsiyoruz. Ve bunu da hep teşvik ediyoruz. Aslında yayınlarda da çok sık teşvik ediyoruz. Ama zannediyorum buradan kendine bir yaşam farkındalığı çıkartan grup zannettiğimiz kadar büyük değil.
1: Maalesef. Söylediğiniz hususlar çok doğru. Yani pek çok belki okulun veya belediyenin halka açık, ücretsiz kullanılması mümkün. Çok da iyi kurgulanmış spor tesisleri artık her yerde var. Hı hı. Ama şöyle bir önünden geçtiğiniz zaman buralarda spor yapan insanların, gençlerin, çocukların çok da fazla olmadığını görüyorsunuz. Daha ziyade eğitimli, bu konuda bilinç düzeyi gelişmiş, kendileri de spor yapan, geçmişte spor yapma alışkanlığı kazanmış ailelerin çocukları. Çünkü spor yapmak bir kültür. Hı hı. O kültürü kazanmış olması gerekiyor ailenin. Bunun önemini idrak etmiş olması gerekiyor ve bu idrak ettiği durumu da çocuklarına geçirmesi, anlatması, belki kendisinin örnek olması, evet, ilişkinin spor yaparak çocuğuna örnek olması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de yaşanmışlık anlamında spor kültürü çok yaygın değil.
0: Biz sporun izleyicisi olmayı tercih ediyoruz galiba daha çok.
1: Evet. Hatırlar mısınız 1980'li yıllarda sağlıklı yaşamla ilgili yayınlar olurdu tek kanallı televizyonlarda ve orada bir yürüme ve yürüme bilincini sağlama ile alakalı çok etkin bir süreç yaşanmıştı. İşte böyle keşke medyanın, sosyal medyanın, görsel medyanın veya sizin gibi kuruluşların, kurumların bu bilinci böyle çok topyekün gündemde tutacak, sürekli gündemde tutacak, hı hı, bir
0: yayınları olsa.
1: Yayınları olsa.
0: Peki,
1: çok değerli.
0: Ben şöyle sorayım hocam. Şimdi biz ergenliği artık 12-13 yaşla birlikte başlatıyoruz ama okul çağıyla beraber bir çocuğun sporla da tanışması, hatta bazı branşlarda daha erken ama biz okul çağıyla beraber başlatalım bunu. Nasıl bir hayat düzeni olmalı? Spor yapıyorsa nasıl olmalı? Spor yapamıyorsa mesela günde atması gereken adım, bir genç günde kaç kalori almalı, neler yemeli, kaç adım atmalı? Artık hepimizin elinde akıllı telefon var. Sürekli oyun oynamak için ya da sosyal medyada gezmek için değil, zaman zaman hayırlı işler için de kullanmak lazım. Kaç adım attım ben bugün diye mesela bakması gerekir mi gençlerin?
1: Tabii bu gençlerde ve erişkinlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ilgili bilim kurumlarının belirlediği şeyler var, ölçütler var. Örneğin bir genç haftada 5 gün, günde 10 bin adım atmalı. Bu optimal yapılması gereken aktivite, fizik aktivite, spor aktivitesi demeyelim buna ama fizik aktivite olarak haftada 5 gün 10 bin adım atmalı. Ayrıca spor yapma ile alakalı basketbol oynayabilir, yüzebilir, jimnastik faaliyetlerinde bulunabilir. Başka spor alanlarında yoğunlaşabilir, tenis oynayabilir. Ama tüm bu spor alanları da

0: faaliyetlerde de bulunamıyorlar. Sokağa çıkmıyorlar falan. Dolayısıyla çocuklar mümkün olduğu kadar kendi günlük yaşamları içinde hareket edebilecekleri şeyler de yaratmak gerekiyor.
1: Fırsatlar oluşturmak lazım.
0: Fırsatlar oluşturmak gerekiyor. Sporun, hangi sporun yapıldığı, kaç yaşta başlandığının hiçbir önemi yok. Hangisi olursa olsun çocuğun ortopedik ve kardiyovasküler bir hastalığı olmadıkça ki böyle bir spor planlanıyorsa mutlaka bu konu sağlık kontrollerinden de geçirmek lazım ayrıca. Spor profesyonel anlamda yapılmıyor bile olsa düzenli bir spor aktivitesi yapılması planlanıyorsa çocuğunuzda bir kalp hastalığı, bir kalp sorunu, doğuştan bir kalp sorunu var mı yok mu veya ortopedik olarak bu sporu rahatlıkla yapabilecek bir yapıya sahip mi değil mi diye basit doktor kontrollerinden geçirmesinde de önem var. Zaten bunu kulüpler veya okullarda istiyorlar.
1: Evet. Hocam şimdi bir genç profesyonel olarak yapsa da yapmasa da en az 10 bin adım atsın ve hareketli olsun dediniz. Evet. Kalp sağlığı açısından herhangi bir belirti gösteriyorsa zaten aileler mutlaka doktora götürüyorlar ama az önce söylediğiniz cümleden hareketle özellikle biraz da kilosu varsa yaşıtlarına göre rutin kalp damar sağlığı kontrollerinden geçmeli midir? Bunun bir başlangıç yaşı var mı? Bunu niye soruyorum? İşte kalp krizi yaşları çok aşağı doğru indi. Bakıyorsunuz beslenme alışkanlıklarımız özellikle fast food'a yönelik beslenmeler, işte evde otur, sipariş et, kapına kadar gelsin. Bu kapına kadar gelenlerin de büyük bir çoğunluğu zaten fast food. Burada nasıl bir rutin izlemeli aileler kalp damar sağlığı açısından?
0: Tabii çok erken yaşlardaki bu aşırı kiloluk büyük bir sorun ama bu sorun neden sorun olarak kabul ediyoruz. Çünkü bu çocuklar 5'li 10'lu yaşları çok kilolu olarak geçirdikleri zaman 20'li 25'li yaşlara geldiklerinde bir şeker hastalığı riski, yüksek kolesterol riski, yüksek tansiyon riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla çocukluk yaşlarından itibaren çok kilolu çocuklara veya kilolu çocuklara sahip olan bireyler, ebeveynler çocuklarını mutlaka erken başlayan bir diyabet, mutlaka erken başlayan bir tansiyon yüksekliği problemi, mutlaka kolesterol profili, kan yağlarıyla ilgili bir değerlendirmeden geçirmeleri gerekiyor. İlla çocuğun kalp damar hastası olması...
1: Ya da ailede genetik bir yatkınlık olmasa da mı hocam?
0: Ailede genetik bir yatkınlık olmasa da kilolu bir çocuğun anne babası erken yaşlardan itibaren kilolu bir evlada sahip bir anne baba mutlaka çocuğunu şeker hastalığı, insülin direnci, hipertansiyon açısından kolesterol ve trigliserit gibi kan yağlarının durumlarını değerlendirmek için bir doktorla, çocuk doktoruyla görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlarda kilolu çocuklarda bu söylediğim hastalıkların görülme sıklığı kilolu olmayanlara göre 2 ile 4 kat daha fazla gözüküyor. Dolayısıyla bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra erken yaşlarda başlayan bir diyabet, erken yaşlarda düçar olunan bir tansiyon sorunu çok daha erken yaşlarda işte kalp krizlerine netice veriyor.
1: Evet, sonra mesela spor yapmıyor. Arkadaşlar bir halı sahaya çağırıyor. Bakıyorsunuz ki kalp krizi geçirmiş çok erken yaşta nasıl olur diyorsunuz. Mesela sizin böyle vakanız var mı hocam? Çok genç, sizi çok şaşırtan yani genetik rahatsızlıkları dışarıda tutuyorum. Vardır ama fark etmemiştir. Ya da kalbinde bir problem vardır fizyolojik olarak fark etmemiştir ama son anda işte spor yaparken ortaya çıkmıştır. Onun dışında hiçbir şey yokmuş gibi görünen ve sizi çok şaşırtan vakalar oluyor mu?
0: Tabii yani kalp damar hastalıkları veya kalp krizleri her yaş grubunda görülebiliyor. 10'lu 20'li yaş gruplarında da görülebiliyor. Doğuştan bir kalp patolojisi olmaksızın da veya doğuştan bir örneğin kalp deliği veya çok erken yaşlarda gelişen bir kalp yetersizliği sorunu olmaksızın da hiçbir sağlık sorunu, kalple ilgili hiçbir sağlık sorunu olmayan bir çocukta sadece spor faaliyeti sırasında değil ve PlayStation oynarken bile veya bir sınav stresi sırasında bir aritmik bir sorun yaşayabiliyor. Ani kalp durmasına neden olabilecek bir kalp krizi geçirebiliyor örneğin. Dolayısıyla burada süreçler hastalıklar açısından çok komplike olabiliyor. Yani klasik sayılabilen risk faktörleri dışında genetik yatkınlık, işte ileri yaş gibi bir takım bilinen işte ailesel kolesterol yüksekliği gibi çok erken yaşta başlayabiliyor.

0: yani şeker hastalığı gibi, bunlar çok erken yaşlarda insanların kalp damar hastası olmasına sebep olurlar ama bunlar olmaksızın da bir çocuk çok erken yaşlarda kalp damarı yırtılabilir, kalp damarı içerisinde pıhtı oluşabilir, kalp spazmına maruz kalabilir. Bakınız, imtihan stresi, bunu da konuşmak lazım. Sınav stresleri, hı hı, çocuklarda kalp sağlığını tehdit ediyor aslında. Yani aşırı stres. Bazen ailelerin çocukların dikkatini toparlamasını sağlamak için psikiyatristlerle görüşerek bir takım ilaçlar kullandırtıyorlar. Bu ilaçlar tansiyon ataklarına neden olabilir. Kalp damarlarında spazm yapabiliyor. Ritim bozuklukları oluşturabiliyor. Yani sınav başarısına çok endekslenmiş bir yaşam tarzı, akademik başarıyı çok öncelikleyen bir yaşam tarzının çocuklara dikte edilmesi de kalp damar sağlığını etkileyebilir.
1: Bu stresi yönetebilmeyi o yaşta, yani bu yaşta biz başaramıyoruz çoğunlukla. Onların başarabilmesini beklemekte.
0: İşte ben spor bu şey yapan, sınavlara hazırlanan ve de çok da iddialı olan çocuklara mutlaka spor yapın diyorum. Mutlaka akşam çıkın, yarım saat yürüyün diyorum. Yani stresi yönetmek bu yaştaki çocuklar için en kolay enstrüman spor yapmaya teşvik etmek.
1: Hocam, bugün çok özellikle spor ve genç, zaten ikisi yan yana çok birbirine yakışıyor, spor ve genç. Bugün bunun önemini kalp damar sağlığı açısından bir kez daha vurguladık. Uzun vadede de eğer genç spordan, hareketten koparsa, rutin adımlarından koparsa, pek çok hastalığa çok erken yaşta yakalanabileceği, bunun da erken yaşta kalp krizini tetikleyebileceğini söyledi. Kız erkek çocuk arasında bir fark var mı hocam, ya da genç arasında bu anlamda?
0: Kızlardaki obezite oranı erkeklerdekinden daha fazla.
1: Daha fazla.
0: Daha fazla, evet. Ama çünkü erkeklerin biraz daha spora yatkın olması, biraz daha
1: dışarıda daha fazla vakit
0: daha fazla vakit geçiriyor olması, mahalle gruplarının hala olması, mahalle içinde spor yapabilme, futbol oynama, basketbol oynamak kızlara göre daha fazla ülkemizde. Kız çocuklarımız daha çok okul ve kulüp ortamlarında spor yapabiliyorlar belki. Ama sokakta spor yapma kültürü olarak aldığınız zaman erkeklerde daha fazla. Bu da erkek çocuklarını biraz daha avantajlı hale getiriyor. Evet.
1: Son sorum hocam. Şimdi biz gençler kilolu olmayayım kaygısıyla, işte biz ne dedik, hareketi arttırın, spor yapın, adım atın. Ama bunu yapamayınca özellikle kız çocuklarında çok ciddi, çok keskin, çok sert diyetlere yöneliyorlar ve tam büyüme gelişme çağında psikolojik olarak da dengeli beslenmeye ihtiyaç duydukları zaman da bundan kendilerini mahrum ediyorlar. Kalp damar sağlığı açısından bu şok diyetlerin, sert diyetlerin gençlere bedeli ne olabilir?
0: Çok ağır olabilir. Bunu hiç önermiyoruz. Çünkü bir insanın, özellikle genç yaştaki bir bireyin, mutlaka yeteri kadar protein, karbonhidrat alması, yağ günlük olarak alması gerekiyor. Sıfır karbonhidratlı diyetler, özellikle kullanılan diyetler, şok diyetlerde çok hızlı kilo vermeyi sağlayan diyetler, bunlar vücudun enerji metabolizmasını alt üst ediyorlar. Bu yaştaki çocukların tüm hücresel faaliyetleri ve enzimsel faaliyetleri çok olumsuz etkileniyor. Kalp de bundan, kardiyovasküler sistem, nörovasküler sistem, beyin dokusu, kalp dokusu bundan çok olumsuz etkilenebiliyor. Bir başka şeye de dikkat çekeyim. Sadece şok diyetler değil. Maalesef bu yaştaki kızların, daha ergen yaştaki kız çocuklarının özellikle internet ortamından sipariş ettikleri zayıflama ilaçlarını, supplement dediğimiz işte besin tamamlayıcıları kullandıklarını biliyoruz. Kullanabildiklerini biliyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Buna bağlı ani ölümler, ani kalp durmaları, ani ritim bozuklukları yaşanabiliyor. Çünkü bu supplementlerin içerisinde hayatı tehdit eden ciddi ve ne kadar miktarda neyi kullanıldığında bilmediğimiz bir takım maddeler söz konusu. Hı hı. Burada bunu özellikle vurgulamak isterim. Bu şok diyetler ciddi bir problem ama bundan daha da büyük problem internet ortamında satılan zayıflama ile ilgili kürler, ilaçlar, gıda tamamlayıcılar. Bunlardan lütfen uzak dursunlar, aileler de bu konuda lütfen dikkatli olsunlar.
1: Genç için kalp sağlığı açısından, genel vücut sağlığı açısından en ideal olanı sağlıklı beslenmek ve bol hareket etmek diyelim. Bunun içine sporu katarlarsa da ideal bir karışım elde etmiş olurlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikteydi. Hocamıza teşekkür ediyoruz.

0: Geceli reklamlar.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

Hatay'ın işsiz lezzetleri bu kez Sakarya'da sofraları şenlendirdi. Hatay Künefe ve Kebap Festivali Serdivan Göynük'le Ömer Usta'da lezzet tutkunlarını buluşturdu. Izgaralardan yükselen kebap kokusu festival alanını sardı. Kağıt kebabı, tepsi kebabı, biberli ekmek, humus ve içli köfte tezgahlarda yerini aldı. Ama festivalin yıldızı yine Hatay'ın Dillere Destan künefesi oldu. Çıtır kadayıfı ve bol peyniriyle sıcak sıcak servis edilen künefeler büyük ilgi gördü. Baharatlardan zeytinlere, tereyağından salçalara Hatay'ın yöresel ürünleri de ziyaretçilerle buluştu. Hatay rüzgarı Serdivan'da esmeye devam ediyor. Festival 23 Ağustos'a kadar lezzet tutkunlarını bekliyor. Kaykay Parkı'nda bu kez dikkatleri bambaşka bir performans çekti. ABD'de görme engelli genç kaykayının üzerine çıktı ve birbirinden başarılı hareketler yaptı. Dengesini ve yönünü ustalıkla kontrol eden genç, engel tanımayan yetenek dedirtti. Görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi görürken genç kaykaycı performansıyla izleyenlere adeta ilham verdi.

0: ABD'nin Ohio eyaletinde bir özel jet iniş öncesi büyük bir sorun yaşadı. Uçağın ön iniş takımı açılmadı. Pilot için artık saniyelerle yarış başladı. Ekipler piste önlem alırken pilot uçağı kontrollü şekilde alçaltarak piste getirdi ve beklenen an. Özel jet ön kısmı piste temas ederek güvenli şekilde durmayı başardı. Korku dolu anlar kazasız atlatılırken pilotun soğukkanlılığı büyük takdir topladı. İşte 350 bin dolarlık köprü projesi. Uganda'da bir bakan, milyonluk değil ama 350 bin dolarlık projenin durumunu yerinde görmek için soluğu bölgede aldı. Ancak bakanın karşısına çıkan manzara pek de beklediği gibi değildi. Köprüyü inceleyen bakan gördükleri karşısında adeta donup kaldı. Projenin maliyeti 350 bin dolar ama ortada sadece bir su borusu ve bu para nereye gitti dedirten bir manzara vardı. Bakanın şaşkın bakışları kameralara böyle yansıdı. Şimdi herkes aynı soruyu soruyor. 350 bin dolarlık köprü nerede? Peş peşe gelen patlamalar, ardından yükselen alevler. Hatay'ın Defne ilçesinde 5 katlı apartmanın giriş katındaki daire henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden 5 kişilik aile dışarı çıkmaya çalıştı. Ancak anne ve oğlu alevlerin arasında kalarak yaralandı.
1: Ben lavabodan çıkıp kapıdan direkt yangının yayılmaya başladığını gördüm ve hemen dışarıya koştum. Arkasından zaten televizyon patlamış, klima patlamış. Dışarıda da jeneratörümüz vardı balkonda. Onun içinde de benzin varmış. O da patladı. İtfaiye çok hızlı geldiler sağ olsunlar. Çok hızlı müdahale ettiler. Ama oldu yani.
0: Patlama anı ise kameralara böyle yansıdı. İtfaiye ekipleri yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yaralanan anne ve oğlunun hastanedeki tedavisi sürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılırken daire kullanılamaz hale geldi.
2: Abi bak çene katan çene.
0: Yol vermediler, cana kastettiler. O magandalar cezasız kalmadı. Olay Şanlıurfa'da yaşandı. Araç sürücüsü Siverek yönüne giderken aynı istikametteki başka bir araçtakilerle yol verme yüzünden tartıştı. Tartışma büyüyünce sürücü av tüfeğine sarıldı. Diğer otomobile ateş açtı.
2: Abi bak çene katan çene.
0: Saldırıda av tüfeğinin hedefi olan sürücüyle 11 yaşındaki kızı hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri kaçan 5 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanırken sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören diğer şüphelinin gözaltı süreci devam ediyor. Gittikleri yerden geri dönemediler. Mahsur kaldılar. Zifiri karanlıkta yardım beklediler. Adana'nın Kozan ilçesinde su kenarına botla balık avlamak için giden iki kişi mahsur kaldı. Çaresizce beklediler. Yardımlarına itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yetişti. Hemen seferberlik başlatıldı. Ekipler halat yardımıyla iki vatandaşı güvenli şekilde yukarı çıkararak kurtardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
3: Yapılan incelemede araçta düzenek olduğu tespit edilmiş.
0: Araçtaki uyuşturucu zulası ortaya çıkarıldı. Zehir taciri polisin dikkatiyle yakalandı.
3: Çalıştırıldığında, şerit takip tuşuna basıldığında, güneşliği indirdiğimizde içerisindeki ayna kapağı açıldığında eko tuşuna bastığımızda düzenek aktif hale gelmiş.
0: İstanbul Kadıköy'de şüpheli bir araç durduruldu. İnceleme yapan polis gizli düzeneği fark etti. Vitesin altındaki zulada uyuşturucu ve 78.900 lira bulundu.
3: Birçok narkotik madde ele geçirilmiş.
0: Gizli düzenekli araçtaki şüpheli tutuklandı. Önce çarptı, sonra arkasına bakmadan kaçtı. O anlar böyle kaydedildi. Kaza Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşandı. 69 yaşındaki vatandaşa karşıya geçmeye çalıştığı esnada hızla gelen motosiklet çarptı. Kaza sonrası yere düşerek yaralanan vatandaşın yardımına çevredekiler koştu. Hemen hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Missouri'de bir operasyon ekipler için adeta kabusa dönüştü. ABD Federal Şerif Teşkilatı ekipleri hüküm giymiş bir suçlunun evine baskın düzenledi. Ancak tam bu sırada teras çöktü. İkinci kattaki yapıdan aşağı düşen 5 görevli ahşap kirişlerin arasında sıkışıp kaldı. Kurtarma ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Görevlilerde kemik kırıkları, beyin sarsıntısı ve çeşitli yaralanmalar tespit edildi. Operasyon bir anda arama çalışmasından kurtarma operasyonuna dönerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ölüm onu evinde, yatağında yakaladı. 14 yaşındaki üvey evlat felaketi yaşattı. Sakarya'nın Serdivan ilçesi dehşet anlarına sahne oldu. 45 yaşındaki Aziz Dönmez odasında uyuyordu. O esnada odaya giren 14 yaşındaki üvey oğluyla arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından üvey evlat elindeki tabancayı ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun talihsiz adamın boynuna isabet etti. Dönmez kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan 14 yaşındaki şüpheli çocuk polis ekiplerince yakalanarak çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Hayatını kaybeden belediye işçisi Aziz Dönmez'in 31 Temmuz'da evlendiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

0: Japonya'da raylarda çalışan işçilerin sonu korkunç oldu. Kaza Tokyo'nun kuzeyinde meydana geldi. İstasyonda ot temizliği yapan 4 işçi hızla gelen ekspres trenin altında kaldı. 4 işçi de olay yerinde hayatını kaybetti. Tobu Demiryolları'na ait SpaceX treninde yaklaşık 50 yolcu vardı. Bir yolcu, tren acil frenle durmadan hemen önce alışılmadık bir ses duyduğunu söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köpekler birbirine girdi, paniğe yol açtı. Korku dolanlar yaşandı. Tekirdağ Kapaklı ilçesinde sokakta köpeğini gezdiren genç başka bir köpek tarafından saldırıya uğradı. Neye uğradığını şaşıran genç köpeğini kurtarmaya çalışırken yaralandı. Sokak köpeğine müdahale etmesi için durumu ekiplere bildiren gencin ailesi, ekiplerin olay yerine bir gün sonra gelmesi nedeniyle müdahale edilemediğini ifade etti.
1: Sürekli şikayet edip toplattırıyor burada, aynen. Kendisi de korkak, ekipleri göndermiş.
0: Bir tarafta yavru kedilerin barınağa götürülmesini isteyen mahalleli, diğer tarafta buna karşı çıkan iki kadın, yavru kedi tartışması sokağa karıştırdı.
1: Küçük yavrularla.
2: Zannediyor ki ekip beni alacak. Evime
1: girip çıkıyorlar. Şuradaki yavruları toplattırmaya gelmiş sakallı adamın uğraştığı canlara bakın.
0: Olayın adresi Sultan Gazi Cebeci Mahallesi. İddiaya göre bir kişi sokaktaki çok sayıda kedi ve yerlere dökülen mamalardan rahatsız oldu. Kötü koku ve çevre kirliliği oluştuğunu söyleyerek ekiplere ihbarda bulundu.
1: Bunlar fazlalık olarak gördüğü canlar bunlar.
0: Kedilerin barınağa götürülmesini istedi. Ancak iki kadın komşusu buna karşı çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların sokak ortasındaki o tartışması da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çeyiz sandığının baş tacı olan yorganlar yerini fabrikasyon ürünlere bıraktı. Ankara'da yorgancılık yapan Hüsamettin Yavuz hala el üretimi yapıyor. En büyük derdi ise çırak bulamamak.
3: 40 senedir hemen hemen çırak alıyor musunuz diye soran görmedim ben hiç. 3 tane oğlum var. Hiçbiri daha dükkana doğru düz girmediler yani.
0: Hazır yorganlar bu tarihi zanaatı derinden yaraladı. Gençler temizliği ve kullanımı zahmetli diyor, yün yorgan almıyor.
3: Gençler biraz bu işe biraz soğuk bakıyorlar. Biraz zahmetli görüyorlar. Yünü, pamuğu temizlemesini falan biraz zahmetli görüyorlar. Yün yorganlarımız, pamuk yorganlarımız sağlıklı. Onun eldar gibi değil yani.
0: Ancak yün yorganlar daha sağlıklı. Üstelik 20 yıl dayanıyor.
4: TGRT FM Haber.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
11: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
12: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
11: Bir yiyip bir şükredeceğim inşallah.
12: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
13: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
11: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
10: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Ölüm çok yakın. İmam buyuruyor ki, insan kendi ömrünü çok uzun farz ederse düşünmez ölümünü. İnanmış olsa bile ahirete gönülden, lakin yapmaz hazırlık öyle düşündüğünden. Der ki, daha vakit var, bak şimdi rahatına, sonra hazırlanırsın ahiret hayatına. Bir kulda yakın görse ecel ve ölümünü, hep hazırlık yapmakla geçer gece ve günü. Onun tek düşüncesi ölüm ve ahirettir. İşte bu insan için en büyük saadettir. Resulullah buyurdu Abdullah bin Ömer'e, hazırlan çok yakında öleceğine göre. Sabahleyin kalkınca o gün akşama kadar yaşayacağım deme, çok yakında ölüm var. Üsame Hazretleri satın alıp bir malı, dedi ki, bir ay sonra vereceğim parayı. Lakin vakıf olunca Resul bu meseleye, hemen buyurdular ki, şaşılır Üsame'ye, parayı bir ay sonra öderim demektedir. Bu kadar uzun ömür ümid eylemektedir. Şunu söyleyeyim ki size, ben yemin ile ne zaman gözlerimi yumacak olsam bile, henüz göz kapaklarım birbirine değmeden vefat edeceğimi düşünürüm ben hemen. Sonra da gözlerimi açacak olsam dahi yine aynı şekilde düşünürüm vallahi. Yani göz kapaklarım ayrılmamışken daha hemen öleceğimi düşünürüm o ara. Ve ne zaman ağzıma bir lokmacık ekmeği alıp düşünmediğim olmamıştır ölmeyi. Buyurdu, ey insanlar, siz akıllıysanız dünyada kendinizi ölmüş kabul ediniz. Yeminle söylerim ki sizlere vaad olunan bu ölüm gelecektir, kurtuluş yoktur ondan. Peygamber-i Zişan'ın şöyleydi ki adeti, bozulsaydı anında tazelerdi abdesti. Ve hatta küçük abdest yapsaydı her ne zaman, teyemmüm alırlardı hemence arkasından. Su yakındır denseydi, buyururdu eshaba, yaşayabilir miyim suya kadar acaba? Birine buyurdu ki, o Resul-ü Müçteba, sen cennete girmeyi ister misin acaba? Evet ya Resulallah, dediğinde o kimse buyurdu, kısa olsun emelin öyleyse. Ölümü de yadından çıkarma, hatırla hep. Ve her zaman Allah'tan eyle haya ve edep. Evladım, asıl vatan ahirettir ki esas, bu uykudan ölümle uyanırlar cümle nas.

Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı başarının ilk şartı. İçinde yaşayıp da önemini pek idrak edemediğimiz şeylerden biri de zamandır. Zaman hayatın bir parçasıdır. Allahü Teala zamanın tayininde, tespitinde güneşi, ayı, geceyi, gündüzü hep sebep kılmıştır. Zamanın nice faydaları yanında, zamanın yaratılışı hakkında da bildiğimiz bilmediğimiz nice ibretler vardır. Allahü Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade buyurmuştur. Göklerin ve yerlerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Hadis-i şerifte de zamanın önemi şöyle bildirilmiştir. İki nimet vardır ki insanların birçoğu bu iki nimet hususunda aldanmıştır. Bu iki nimet sağlık ve boş zamandır. Her şey zaman ve mekan içinde vücut buluyor, yine zaman içinde değişip bozuluyor. Zaman parçalarının birbirlerini kovalamasına karşılık mekan bütün kısımlarıyla aynı zaman içinde vardır. Mekan her vakit göz önünde bulunduğu halde zaman çeşitli anlar halinde akıp gidiyor. Mekanın uzunluk, genişlik, derinlik boyutlarına karşı zamanın geçmiş, hal ve gelecek gibi kısımları görülüyor. Geçmiş, zamanın artık yaşanmayan, sadece hatırlanan kısmını teşkil ediyor. Gelecekse henüz mevcut olmayan ümit, istek ve hayallerle doldurulabilecek bulunan kısmını oluşturur. Bütün devirler, günler, aylar, yıllar tek bir noktanın içinde toplanmıştır. Bu nokta içinde bulunduğumuz şu andır. O halde zamanın faaliyet ve iradelerimizi kullanarak doldurulabilecek olan canlı kısmı geçmişle gelecek arasındaki yaşanan anda bulunuyor. Nitekim hadis-i şerifte yarın yaparım diyen helak olmuştur buyurulmuştur. Bugün hatta bulunduğumuz an ne yapabilirsek o kârdır. Sonraya bırakılan işler zarardır. Çünkü sonraya bıraktığımız için yapıp yapamayacağımızı bilemeyiz. Zaman genel manada üçe ayrılır. Dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarının gelip gelmeyeceği belli değil. Geriye sadece bulunduğumuz zaman kalıyor. Bunun için içinde bulunduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmemiz lazımdır. Bizlerin en çok dikkat, irade, tahammül ve iş isteyen anları zamanımızın yaşadığımız anlarıdır. Geçmişin gittiğine, geleceğin henüz doğmadığına bakarsak her ikisinden de faydalanamayacağımız aşikardır. Bununla beraber geçmişten alınan ibret ve kazanılan tecrübeler değerlendirilerek geleceğe ışık tutarsa faydalıdır. Hayatımız, sosyal münasebetlerimiz, çalışma ve iş yerlerinin açılıp kapanmasına varıncaya kadar her şey zamana göre programlanmıştır. Hatta hayatımızın kurtulup kurtulmadığını, başarılı olup olmadığımızın sebebini zamanlamanın doğru yapılıp yapılmadığına hamlederiz. Mesela bir imtihanda soruların cevabını biliyordum ama vakit yetmedi deriz. Bir kazada 5-10 saniye önce frene bassaydım yayaya çarpmayacaktım ve 3-5 dakika önce hastaneye yetiştirebilseydik kurtulacaktı gibi sözleri hep duyarız. Zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda yerli yabancı bütün ilim adamları güzel veciz sözler söylemişlerdir. Goethe, zamanımızı çalanlar hırsızlardan daha zararlıdır. Çünkü hırsızın her çaldığını telafi etmek mümkündür. Zamanı çalanlarınsa çaldığını telafi etmek asla mümkün değildir demiştir. Zaman, insanın sahip olduğu yegane sermayedir ve başarının ilk şartı da bu sermayeyi akıllıca kullanmasını bilmektir diyen Edison, bir buluşu için 20 saat çalıştığı günlerden birinde uykuya mağlup olmuş ve yardımcısına yarım saat sonra uyandırmasını tembih ederek istirahate çekilmiş. Yardımcısı Edison'u tatlı ve derin bir uykuda bulunca uyandırmaya kıyamayıp bir saat sonra kaldırmış. Edison uyanır uyanmaz saati sormuş, öğrenince de çok sevdiği yardımcısını şiddetle azarlayarak "Ne hakla benim yarım saatimi yersin?" demiş.

Hayatım Roman. Hazreti Ömer'in adaleti.

0: Yazan Mehmet Mert.
1: Evet sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere cömert ama pek cömert bir devlet adamından, numune bir insandan söz edeceğiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'i belki de adaletteki cömertliğiyle peygamberlerden sonra hiç kimse geçememişti. Onun halifelik yıllarıydı. Eshab-ı kiram efendilerimizden Zeyd bin Eslem onunla ilgili bir hatırasını şöyle anlatır.
2: Bir gece Emir el-Müminin Ömer bin Hattab güzel adetlerinden biri olan gece teftişine çıkmıştı. Yanına da beni aldı.
3: Gel ya Zeyd bin Eslem, bu gece de seninle dolaşalım. Sıkıntıda olanlara, darda kalanlara, gündüzleri halifelik işleri sebebiyle bizlere derdini anlatamayan insanların derdini tespit edip derman olmaya çıkalım.
2: Baş üstüne ya Ömer. Birlikte Medine şehrinin dışına çıktık. Gayemiz Medine dışındaki yerleşim birimlerinde oturan insanların sıkıntısını, ihtiyaçlarını tespit ederek yerinde görmek ve halline çalışmak.
3: Ya Zeyd, ya Zeyd.
2: Buyur ey Emir el-Müminin.
3: Bak, bak görüyor musun?
2: Neyi?
3: Şu ilerideki ışığı. Daha ileri bak, daha ileri.
2: Bakıyorum ya Ömer.
3: Bak, bak iyi bak. Gördün mü?
2: Hah, evet ya Ömer, şimdi gördüm. Bir yanıp bir sönüyor gibi.
3: Tamam, gecenin bu saatinde. Köyden uzak. Yanıp sönen bir ışık. Bunda bir iş var ya Zeyd. Gel hemen oraya gidelim.
2: Gidelim ya Ömer.
3: Şu taşın arkasına geçip yakından bakalım.
4: Yavrum. Hadi yatın yavrularım. Şimdi pişecek. Yatın yavrularım. Şimdi pişecek.
5: Ama anne, açım. Çok açım anne.
4: Yatın yavrularım. Şimdi pişecek yavrularım.
5: Ama anne, hep öyle diyorsun. Ne zaman pişecek? Öyle ver anne. Öyle ver. Olsun öyle ver.
4: Siz yatın yavrularım. Ben şöyle bir karıştırayım hele. Daha pişmedi. Pişmedi daha.
3: Duydun mu ya Zeyd? Duydun mu?
2: Evet ya Ömer.
3: Ömer'e yazıklar olsun. Ömer'e yazıklar olsun.
5: Anne. Anne. Azıcık olsun. Ver ne olursun.
4: Tamam yavrum.
5: Çok çok açım anne.
4: Şimdi. Bir şey düşmez vereceğim.
5: Açım. Açım. Uykum geldi.
4: Tamam yavrum.
3: Gel ya Zeyd. Yanına gidip soralım.
4: Siz de kimsiniz?
3: Biz dostuz Çileli Hatun. Derdini sormak istedik.
4: Cenab-ı Zülcelal hakkımı Ömer'den alsın. Ondan alsın.
3: Ömer sana ne yaptı?
4: Daha ne yapacak? O şimdi doya doya yemeğini yiyip rahat döşeğinde uyumaktadır.
3: Ya Zeyd, ya Zeyd.
2: Kendine gel ya Ömer. Halini sorup öğrenelim.
3: Ey hatun, Ömer ne bilsin senin buradaki halini? Gidip anlatsana.
4: Madem bilmeyecekti, neden halife oldu?
3: Aman yarabbi.
2: Ey hatun, o kazanda pişirdiğinden niçin çocuklara vermiyorsun? Baksana, açken uyuyakalmışlar.
4: Kazanda pişen bir şey yok ki. İçi su dolu. Onları avutmak için yapıyorum.
3: Peki kimsen yok mu?
4: Yok. Beyim savaşlarda şehit düştü. Köyde eski bir evim var ama hiçbir şeye gücüm yetmiyor ki çalışayım. Hiçbir şeyim yok ki onları doyurayım. İnsanlardan utancımdan buraya taşındım. İşte gördüğünüz gibi.
3: Yazıklar olsun halife denen Ömer'e. Vay onun, o Ömer'in başına gele.
2: Ey hatun, komşuların bilmez mi senin bu halini?
4: Bilirler bilmesine ya. Buraya geleli bir gün oldu. Utancımdan geldim. Bu içi su dolu tencereyle bir müddet avuttum onları. Şimdi yine uyudular. Ama bundan sonra nasıl avutacağımı ben de bilemiyorum.
3: Ey hatun, Ömer'i Allah'a teslim etmekte çok acele etme.
4: Niçin savunuyorsunuz Ömer'i? Halimi görmüyor musunuz?
3: Az daha sabreyle hatun. Biraz sonra tekrar geleceğiz. Hadi Zeyd.
2: Ömer bin Hattab'ın Emir el-Mümininin perişan bir hali vardı. Sanki ne konuşacağını bilemiyor. Gözlerinden akan yaşların tesiriyle bastığı yeri göremiyordu. Sadece arada bir şu sözünü duyabiliyordum.
3: Yazıklar olsun Ömer'e. Yazıklar olsun Ömer'e.
2: Birlikte Halife Ömer'in evine gittik. Kapıda beklememi söyleyip içeri girdi. Biraz beklemiştim ki iki dağarcık dolu yükü omuzuna almış halde dışarı çıkıyor.
3: Hadi ya Zeyd, gidiyoruz.
2: Ey Emir el-Müminin, müsaade et de ben taşıyayım.
3: Hayır ya Zeyd, eğer bu gece dağarcıkları sen taşırsan, yarın kıyamette günah yükünü Ömer'in omuzlarından kim kaldıracak?
2: Ya Ömer, ey müminlerin emiri.
3: Hadi Zeyd, hadi Zeyd, biraz acele edelim.
2: Ya Emir el-Müminin, kanter içinde kaldın. Müsaade et de biraz da ben taşıyayım.
3: Hayır, hayır ya Zeyd, hayır. Bu yükü Ömer taşısın. Vay Ömer'in haline, vay Ömer'in başına gelene. Daha hızlı ya Zeyd, daha hızlı yürüyelim.
2: Geldik işte, geldik ya Ömer. Şöyle bırak. İkinci dağarcığı da şöyle bırak.
3: İşte.
2: Ne koydun bunlara ya Ömer? Yerinden kalkmıyorlar.
3: Birinde un, nohut var. Şunda da pirinç, kuyruk yağı, inek yağı var.
4: Nedir o getirdikleriniz ey merhametli ve cömert yabancılar? Sizi bana Allah gönderdi. O Rezzakul alem olan Allahu Teala gönderdi.
3: Ey hatun, sen şöyle çocuklarının yanına geç otur. Biz şimdi yiyecek bir şey hazırlarız. Ya Zeyd, sen ateşi harla. Ben hemen su testisiyle su getireyim.

0: Daha istemez. Çok doydum anneciğim.
1: Ya sen evladım?
2: Ben de doydum. Kim bu amcalar anne?
1: Tanımıyorum evladım. Ama Allah'ın veli kulları olduğu belli.
0: Anne, bak namazdan döndüler, bize doğru geliyorlar.
3: Ey hatun, nasıl? Çocuklar bir şeyler yediler mi?
1: Aziz ve celil olan Allah-u Teala'ya şükürler olsun ki sizin bereketinizle doydular. Sevinçliler.
3: O halde hatun, kalk. Çocukları yanına al. Seni eve götürelim. Ben dağarcıkları alayım. Ya Zeyd, sen de tencereyi ve kaseyi al.
1: Hadi çocuklar, evimize gidiyoruz yavrum.
0: Evimize gidiyoruz. Eve gidelim, eve gidelim.
3: Ey hatun, sizden bir şey rica edeceğim.
1: Sizi dinliyorum.
3: Bir cömertlik yap.
1: Nasıl?
3: Bundan sonra bir daha Ömer'i Allah'a havale etme.
1: Yoksa...
3: Zira Ömer aziz ve celil olan Allah'ın azabına ve azarlamasına tahammül edemez. Edemez.
1: Ben...
3: Ömer Allah-u Teala bildirmezse gaybden bilemez ki. Bunları ye. Kalmayınca bana bildir. Bildir ki başka yiyecek getireyim. Bildir ki ihtiyaçlarını gidereyim.
1: Allah razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.
4: İşte sevgili dinleyiciler, Hazreti Ömer adalette bu kadar cömertti. Allah-u Teala'nın azarlamasından ve onun celal sıfatından azap yapması korkusundan iliklerine kadar titriyordu. Bu sebepledir ki o hep cömertlikte sular gibi davranıyordu. Her bakımdan cömert olmaya heves etmelidir. Çünkü cimrinin malı felakete uğrar. Cömert verdikçe fazlasıyla alır. Misafir rızkıyla gelir, 40 gün bereket bırakır gider. Allah-u Teala yemek yediren cömert kimseyle meleklerine karşı övünür. Cömertliğin en kıymetlisi olarak elden geldiği kadar emri maruf, yani Allah-u Teala'nın emirlerine uymalı ve yasakladıklarını bildirmelidir.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz iskat hesabı nasıl yapılıyor, nasıl hesaplanıyor diye sormuş. Yani genel hatlarıyla anlatabilir misiniz diyor.
1: Şimdi efendim öncelikle şunu söyleyeyim. Tam ilmihal saadeti ebediyede meyit için iskat diye bir bahis var. Orada bunun aslı, ondan sonra hani inkar ediyorlar ya, orada hadis-i şerif naklediliyor. Hakkında nas var. Nas ne demek? Bir konu hakkında ayet-i kerim, hadis-i şerif varsa ayet-i kerim, hadis-i şerifler nas denir. Yani senet-i hüccet delili var. Hadis-i şerif var. Fıkıh kitaplarında hadis-i şerifler kesin ve nettir. Bir tereddüt de söz konusu değildir. O hadis-i şerif de zikrediliyor. Ondan sonra Hanefi mezhebinin birçok fıkıh kitabında bu meselenin nasıl olduğu, hesaplama şekilleri uzun uzun detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ve orada bir vakit namaz için 1750 gram buğday vitirde dahil ediyor. Günlük işte 6 vakit. Şimdi 6 ile 1750'yi çarpınca aşağı yukarı günlük 10,5 kilo falan buğday ediyor. Bunu sen 365 ile çarparsın, bir senelik çıkıyor. Bir senelik çıkıyor falan. Ne kadar sene ise o kadar buğday. Dolayısıyla karşımıza tırlar dolusu buğday çıkıyor namaz iskatı için. Ve İslam alimleri tam ilmihal saadeti ebediyede, o zamanki mesela buğday fiyatları daha şimdi de hesaplanabilir ama orada Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh o zamanki buğday ve altın fiyatlarıyla hesap ediyor ve senelik 60 altın nasıl yapacağız? Mesela diyelim ki bir kimse 60 yaşında vefat etti. Bu diyelim erkek olsun. 30 senede hicri takvime göre yapıldığı için 30 senede bir sene ilave edilir. 60 yaşında vefat etmiş, 2 sene ilave edilir. Yani bu 62 yaşında kabul edilir. Erkeklerden 12 yaş çıkartılır. Çıkarttık. Ne kaldı? 50 kaldı. Senelik namaz iskatı için 60 altın verileceğine göre 60 ile 50'yi çarpıyoruz. 5, 6, 30, 3000 adet altın eder. Şimdi bu 3000 adet altın, bu atalara falan var ya, onları kastediyor. Evet. Bunu her yerde bulmak mümkün olmadığı için, her bir altın 7,12 gram olduğu için 3000 altını çarpı 7,2, 3, 7, 21, 21 kilo altın ediyor. 21 bin gram ediyor bu. Tamam, bulduk 21 kilo altın. Elimizde ne kadar altın var? 300 gram. 21 bin bölü 300. Kaç fakir var? 3. O çıkanı da 3'e bölüyoruz. Devir olarak yapacağız ya. Mesela diyelim ki bana vekalet verildi. Osman Ünlü olarak ben yapıyorum. 3 tane de fakiri oturtturdum. Bu 3'ü de erkek olacak. 5 vakit namazını kılan ve meseleyi bilen kimseler olacak. Ve o 300 gram altını aldım ben ilk fakire. Merhum falan efendinin, orada bir adet çıktı. Diyelim ki 30 defa devir yapacağız. Merhum falan efendinin namazın iskatı için bu altınları sana verdim. O birinci fakir, aldım kabul ettim. Ol veçile sana verdim deyip ikinciye. İkinci, aldım kabul ettim. Ol veçile sana verdim diyecek.

0: çıkışarım, benim durum müsaittir, 1000 lira verirsin. Dışarıda İsmail bir bakıyor, öyle bir diyor, daha bize rastlamadı, 1000 lira verecek falan mı diyor. 1000 lira verirsin. O senin aynı şekilde kesene durumuna göredir. Peki efendim, böyle yapınca bu kimsenin namaz borçları silinir mi? Ha. Hiç kimse garanti edebilir mi? Ben sabah namazını kıldım, öğle namazını kıldım, ikindiyi kıldım, akşamı kıldım, yatsıyı kıldım, orucu tuttum, Ramazan orucunu. Benimki kabul oldu diyebilir miyim ben? Ben sadece sebeplere yapıştım. O ibadetlerin, namazın, orucun şartlarına uyarak onları yerine getirdim. Kabul olacağına ümit ediyorum. O kadar. Garanti veremem. Bu iskat da hadis-i şerifte var. Biz vefat edenin hüsnü zannediyoruz imanla gittiği için. İslamiyet'in emrettiği şekilde biz bunu yapıyoruz. O kimse imanlı gitmişse, Allah-u Teala da onu aynı şekilde affetmeyi murad etmişse, meleklerine sorar, nesi var? İşte ya Rabbi, miraççılar arkasında iskat yaptırdı. Oradakilerin hatırı ve hürmetini Cenab-ı Hak dilerse hepsini siler. Mülk onun. Ama efendim aşkına, beni ilgilendirmez ki. Cennet senin tapulu mülkün değil, benim de değil. Hatta kitaplarda Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki, kafirleri cennete, ibadetinden inkar, iman edenleri cehenneme, inkar edenleri de cennete koysa adaletine layıktır. Çünkü mülk onun. Benim 2 tane bahçem var. Bahçenin birisini aynı şekilde tuttum, domatesi ektim, sonra vazgeçtim. Oraya gittim, çayır ektim ya, yonca ektim. Domatesler diyebilir mi ya, bize zulmettin? Var mı böyle bir yetkisi? Yok. 2 bahçe de benim. Birisine nar ektim, birisine mantalini ektim, birisine söğüt ektim, birisine kavak ektim. Birisine de aynı şekilde çalı çırpı ektim. Birisine de temel hesabı tuz ektim, var mı diyeceğin? Yok. Mülk benim değil mi? Benim. Efendim o oraya, sana ne ya? Sana ne? Mülk benim. Dolayısıyla mülk Cenab-ı Hakk'ın buyuruluyor. Ama kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala ezelde söz vermiştir. Kendisine iman eden ve itaat edenleri cennete, inkar eden ve isyan eden, reddedenleri de cehenneme koyacağını bildirmiştir. O vaadinde dönmez buyuruyor. Biz emredilen sebeplere yapışırız ve ümit ederiz. O kadar.
1: İskatta onun için yapıyoruz.
0: İskatta onun için yapıyoruz efendim.
1: Bir dinleyicimiz mektup göndermiş. Mektubunda Maliki mezhebini taklit ettiğini söylüyor. Ve mest giyiyormuş. Ve nasıl mest ettiğini, mesti anlatmış burada. Biz uzun uzadıya onu şey yapmayalım. Doğru anlatmış dinleyicimiz. Hani
0: altını, üstüne.
1: Birini alta, birini tamam. Üstte koyup böyle.
0: Tamam, işte, tamamını mesletmiş. Doğru.
1: Onu şey yapıyor dinleyicimiz. Ve aynı zamanda da dinleyicimiz hapishaneye düşmüş bu dinleyicimiz de. Ama diyor işte ben diyor orada diyor tam İlmihal Saadet Ebedi kitabını gördüm. Hüseyin Hilmi Işık rahmetullahi aleyh hocamızın hazırlamış olduğu diğer kitapları da gördüm. Öyle büyük bir insanı tanıdım. Ve fıkıh ilminin ne demek olduğunu diyor öğrendim ve kendimi diyor ona göre yetiştirmeye çalışıyorum diyor.
0: Mübarek olsun. Yani zahiren şer gibi gözüküyor ama hakkında hayırlı olmuş. Onun için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sizin şer zannettiğiniz şeyler sizin hakkınızda hayırlıdır. Şer zannettiğiniz şeyler sizin hakkınıza hayırlıdır. Şeyde hani yeri gelince İslam ve toplumda veriyoruz o misalleri de, ben o zaman daha Milli Eğitim'de çalışıyordum. İzmir'den kalkan bir uçak işte Yeşilköy havaalanına gelirken denize çakıldıydı. Orada İzmir'de uçağa yetişemeyen kalkan adam oraları ayağa kaldırmış, kavga etmiş, gürültü etmiş falan. Bir saat sonra uçağın düştüğünü görünce gelmiş bu sefer baklava dağıtmış. Teşekkür ederim. Çünkü kurtulamamadıydı o uçakta. O da olsaydı o da gittiydi. Onun için sizin şer gibi gördüğünüz şeyler sizin hakkınızda hayırlıdır. Bilemeyiz nedir ne değildir. Bu dinleyicimiz de Allah-u Teala inşallah en kısa zamanda hala sormayı nasip eder. Amin. Ama doğruyu ve hakikati tanımış, mübarek olsun.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki bahçemizde sık sık doğum yapan bir kedi vardı. En son yavruladıktan sonra diyor rahatsızlanmış kedi, veterinere götürmüşler. Veteriner de işte ameliyat edilmesi gerekiyor demiş. Kedi ameliyattayken, baygınken işte kusmuğu ciğerlerine kaçmış, hayvan ölmüş. Bunlar da şimdi vicdan azabı çekiyorlarmış.
0: Alakası
1: bizim
0: yok.
1: Yüzümüzden diye.
0: Yok, hiç alakası yok. Hasta tedavi için gösterildi. İnsan da gidiyor, masada kalabiliyor. Yani iyi olması için götürdük ama bazen de orada hastaneye götürüyorsun. Sonra bazıları vicdan azabı, keşke işte götürmeseydik falan, evde kalsaydı falan. Onu bilemezsin. Takdir neyse o olur. Bunların bir art niyeti yok. Dolayısıyla üzülmelerine gerek yok.
1: Öğle kıldım.

0: aynı abdeste ikindiyi kılmıyorum, tekrar abdest alıyorum. Bir mahsur olur mu?
1: Mahsur olmaz canım. Nurun ala nur diye geçiyor kitaplarda. Yani bir kimsenin abdesti var. Bu abdestle Kur'an-ı Kerim okudu. Yani abdest olarak bir şey yapacak. Veyahut da nafile bir namaz kıldı. Kaza namazı kıldı. Ondan sonra bozulmadı abdesti. Bozacak bir şey yok. Sıkışıkta değil. Gitti bir daha abdest aldı. Buna nurun ala nur deniyor. Ama abdestim var. Abdesti olarak ne namaz kıldım ne Kur'an-ı Kerim okudum. Bir şey yapmadım. Abdestim de bozulmadı. Abdesti bozacak bir sıkıntım da yok. Gidiyorum tekrar alıyorum. Bu mekruh olur buyuruyor. Bu inceliği iyi bilmek lazım efendim.
0: Dinleyicimiz bir de Osman Hocam diyor, sık sık işte anlatırken dua sessiz yapılır.
1: Doğru. Diyor. Böyle yazıyor kitaplar.
0: Ama diyor her yerde bakıyoruz bağıra çağıra dua edenler.
1: Her yerde neler neler yapılıyor. Ve bugün de aynı şekilde Tamim Nasihat Tebeli'yle Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh o kavli de almış. Yani o dua yapanlar, bu insanlar dua etmesini de bilmiyor. Duayı öğreteyim niyetiyle aynı şekilde söylüyorsa ona ruhsat var, izin var. Mesela yemek duası, hatim duası insanlar unutmuş. Camilerdeki dualar bile aynı şekilde unutmuş. Camideki imam efendiler, hoca efendiler de cemaat bilmiyor, onları öğretmek niyetiyle böyle yapıyorsa, yapsa kurtaracak. Ama çoğu da dövmek için, sanki hükmetmek için gibi dua ediyor ki Cenab-ı Hak hepsini
0: anlaşmak için. Zikir konusu peki nasıl olmalı? Böyle sesli mi olmalı?
1: Kendi işleyeceği sesli olanlar sayılır. Kalben de olur. Yani yolda giderken sessizce içinden Allah Allah dersin. Zikirden maksat Allah-u Teala'yı hatırlamaktır. Bir şeye bakıyorsun, haram bir şey gördün, hemen çekmek. Bu zikirdir. Haram bir şeye elini uzatıyordun, hatırladın, çektin. Hatırlamak demektir. Yani devam surette agah olmak, uyanık olmak. Her an Allah-u Teala'yı hatırlamak. Yemende, içmende, oturmanda, helaya girmende, çıkmanda, hepsinde. Yoksa oralar karma karışık, nefsine uyuyorsun. Gece eline tesbih alıyorsun, Allah Allah Allah diyorsun. Gündüzlerde özür dilerim de hani başka türlü davranıyorsun, o uygun olmaz.
0: Sessiz mi olması lazım?
1: Sessiz olması lazım. Kendi duyacağı şekilde bağırarak, yani Allah Allah Allah demek yok öyle bir şey. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de, ondan sonra Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri de hep sessiz yapmıştır. Mevlana Hazretleri dilini damağına yapıştır ve Cenab-ı Hakk'ın ismini aynı şekilde sessizce söyle diye mesnevisinde geçiyor.
0: Ama namazda mesela tesbihler var. İşte rüküye gidince söylüyoruz, secdeye gidince söylüyoruz. Bunları dudağım bir şey söylememiz gerekiyor değil mi? Yani
1: tabii öbür türlü bunları... kelimeyi tevhid çekerken dudağımız kıpırdayacak. Evet. Orada da kıpırdı. Kendi işleyeceğimiz sesle. Yani bağırarak değil, başkası duyuracak şekilde değil. Hatta bir yerde böyle birisi böyle şey yapıyor da falan. Eğilmiş birisine kulağını. Demiş Allah-u Teala duymadığını zannediyorsan demiş yanılıyorsun. Allah da öyle duyuyor seni demiş. Yani bize duyurmana gerek yok.
0: Sesli mi yapıyormuş?
1: Sesli yapıyormuş.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki karı koca kavga ederken erkek tamam ayrılıyoruz dese evlilik bağı kopmuş olur mu?
1: Ayrılıyoruz da muradı nedir? O anda erkeğe sormak lazım. Hani tamam o kelimeler hakkında buradaki muradı nedir? Ayrılıyoruz yani şu anda ben öbür odaya gidiyorum sen de bu odada kal, ayrılıyoruz. Yatakları da ayırıyoruz dedi mesela. Ben bunları boşamak niyetiyle söylemedim. Korkutmak niyetiyle söyledim derse ne olur? Bir şey olmaz.
0: Nikah bir zarar gelmez.
1: Gelmez.
0: Bir veya iki bağı kopmuş evliliğin nikah tazelenince üç bağ tekrar yeniden gelir mi?
1: Gelmez. Geçmiş olsun. Bitti o. Kullandım bitti. Ona dikkat etmek lazım.
0: Üç bağ koparsa o zaman?
1: O zaman yok.
0: Yani böyle nikahı tazelemek diye bir şey yok artık yok. Yani.
1: Ancak Hanefi mezhebine göre yapılmış, Şafii mezhebinin şartları yerine getirilmemişse Şafii mezhebi taklit edilerek nikah hakkı yenilenebilir.
0: Oruç tutacağımız zaman Ramazan'ın dışında, Ramazan-ı Şerif'in dışında diyor oruç tutarken niyet konusunu diyor ben tam anlayamadım diyor. İmsaktan önce sonra diye hocam bir anlatmıştı bir keresinde diyor.
1: İmsaktan önce niyet ettim mi? Yarın oruç tutmaya. Çünkü imsaktan sonra ertesi gün başlıyor güneş doğmasa bile. Yarın oruç tutmaya. Yani akşam namazıyla imsaka kadar olan zaman diliminde niyet edersek yarın oruç tutmaya. İmsak girdi. Sahura kalkamadın mesela. Sabah namazı vakti kalktın. Artık bu gün oldu. Bugün niyet oldu. Ettim bugün oruç tutmaya diyorsun.
0: Dinleyicimiz şeyi de soruyor olabilir. Mesela Ramazan Şerif orucuna niyet işte nafile oruçlarla beraber öğleye kadar yapabiliyoruz ya.
1: Nafile oruçlara ve Ramazan Şerif orucuna imsaktan sonra bir şey yememek kaydı şartıyla bugünkü oruca diye niyet edilebilir. Ama kaza ve kefaret oruçlarına imsaktan sonra niyet yok.
0: Dinleyicimiz bir hanım dinleyicimizmiş bu. Yurt dışında yaşıyor Norveç'te. Kan bağışında bulunduk diyor, kan verdik diyor burada. Ama diyor işte kanımızı alırken diyor Müslüman olmayan hemşireler falan diyor orada diyor alıyorlar. Bunun bir mahsunu var mı diyor.
1: Hanbeli mezhebine göre yani bir kavli caizdir canım. Kan vermek de caizdir.
0: Burada diyor kadınların belli bir yaştan sonra kanser riskine karşı diyor belli aralıklarla muayene yapıyorlar. Kadınsal bir durum. Dan bahsediyor. Bu avret yeri de açarak yapılıyor bu muayene.
1: Mecburse kanun ise yapılıyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.
4: Kısaca bir göz atalım detaylara geçmeden önce. Şimdi önemli bir soruşturma devam ediyor. Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan iki şüpheli Marmaris'te yakalandı. Kardeşi kaçma hazırlığındayken yakalandı. İlginç bir detay var. Tahsis edilen bir araç, kullanılan bir aracın eski bakanlardan İdris Naim Şahin adına tahsis edildiği yönünde bazı basına yansıyan bilgiler var. Birazdan Ankara'ya döneceğiz. Muhabirimiz Şerif Ali Duman detayları bizlerle paylaşıyor olacak. İBB davasında etkin pişmanlıktan yararlanmıştı bilindiği üzere Aziz İhsan Aktaş'ın. Savunması alındı. Ortaya çıkan yeni ifadeler var. Hem ifadeleri alacağız hem ifadelerin detaylarına bakacağız. Bir taraftan da gazeteci yazar Fuat Uğur'la bu iki önemli başlığa ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor olacağız. Tabii son zamanların, son günlerin yine üzerinde çok konuşulan farklı bir soruşturma dosyası eski bakanlardan Deniz Olgun'un sır ölümünde yeni perde başlığını attık. Bilindiği üzere birkaç gün evvel Fethi Kabir uygulanmıştı, işlemi uygulanmıştı. Oradan çıkacak bazı bulgular, bilgiler, özellikle bu şüpheli ölüme ilişkin soruşturmada önemli bilgileri kuşkusuz getirecek. Nedir son aşama, birazdan bakıyor olacağız. Sevgili izleyiciler, Darıca sahilinde 3 kardeşin cesedi bulundu. Peki neden? Bu gelişmeye ilişkin hangi detaylar var? Yine gün ortasında sizlerle buluşturuyor olacağız. Başlıklarımız böyleydi. Detaylarla hemen gün ortasına başlayalım. Kuris suç örgütü soruşturmasında aranan iki şüpheli Marmaris'te yakalandı. İki şüphelinin kaçarken kullandığı aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e ait olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın detaylarını muhabirimiz Şerif Ali Duman aktaracak. Evet. Şerif Ali.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kurucu Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada yeni dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aranan iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı. O şüpheliler Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz. Bu isimler Muğla'nın Marmaris ilçesinde yakalandı. Yerlerini İstanbul Emniyet Müdürlüğü tespit etti. Operasyonu ise Muğla Emniyet Müdürlüğü gerçekleşti. İki ismin ise yurt dışına kaçmak üzere olduğu esnada yakalandığı bilgisi aktarıldı. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmayı planlıyordu iki isim ama enselendiler. Onlarla birlikte bir isim daha yakalandı. O da Yasin Kaya isimli şahıs. O da suçluyu kayırma suçundan işlem yapıldı ve tutuklandı. Kendisinin de bu kaçışa yardım ettiği değerlendiriliyor. Öte yandan bu operasyonun dikkat çeken kısmı ise araçtı. Araç üzerinde ortaya çıkan bilgilerdi. İki ismin, iki şüphelinin, firari şüphelinin kaçışlarını gerçekleştirdiği aracın ise eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin İdris Naim Şahin'e ait olduğu öğrenildi. Bu aracın ise 2030 yılına kadar yine İdris Naim Şahin'e tahsiste olduğu belirtildi. İdris Naim Şahin eski bakan, aynı zamanda da İyi Parti Ordu milletvekili, birinci sıradan milletvekilliğine aday olmuştu. Dediğimiz gibi artık bu soruşturma gitgide genişliyor, derinleşiyor. Soruşturma kapsamında ise şu an 32 şüpheli, tutuklu şüpheliler arasında suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen Alihan Kuruş da yer alıyor. Son gelişme de iki firari şüphelinin Muğla Marmaris ilçesinde yakalanması oldu diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
4: Çok teşekkür ediyoruz Şerif Ali Duman'a. Önemli bir gelişmeydi sevgili izleyiciler. Bu arada MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'den önemli bir yazılı açıklama geldi. Hemen sizlerle paylaşalım sevgili izleyiciler. Neler aktarıyor Sayın Devlet Bahçeli? İsrail'in bölgesel güvenliği tehdit eden politikalarının uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesini istedi. Bahçeli, Türkiye'nin İsrail'le savaşmak istemediğini ama egemenlik hakkının ihlal edilmesine de seyirci kalmayacağını ifade etti. İsrail'in Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan vazgeçmesi gerektiğini de aktardı Devlet Bahçeli. MHP lideri, İsrail'e yönelik yaptırım sürecinin başlatılması, Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması ve uluslararası baskının artırılması çağrısında da bulundu. Bahçeli, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan öncülüğünde ortak güvenlik ve savunma inisiyatifi oluşturulması önerdi. Türkiye egemenlik haklarına yönelik saldırılar karşısında kapı kapı dolaşacak bir aktör değildir. Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde durabilecek bir güç de yoktur dedi MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Şu vurgusunun, Sayın Bahçeli'nin, bir kez daha altını çizelim. İsrail'in bölgesel güvenliği tehdit eden politikalarının uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesini istedi. Türkiye'nin İsrail'le savaşmak istemediğini ama egemenlik haklarının ihlal edilmesine de seyirci kalmayacağını ifade etti. İsrail'in Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan vazgeçmesi gerektiğini de söyledi MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. Evet, az önce aktardı muhabirimiz Şerif Ali Duman. Kuriş suç örgütü soruşturmasında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. Biri kardeşi, yakalananlardan biri kardeşi Alihan Kuriş'in. İki şüphelinin kaçışında kullanılan aracınsa eski bakan İdris Naim Şahin'e ait olduğu ortaya çıktı. Öte yandan İBB davasının 68. duruşmasında rüşvet iddialarıyla gündeme gelen ve tutuksuz yargılanan iş insanı Aziz Sanaktaş sanık olarak hakim karşısındaydı. Tüm bu sıcak başlıkları gazeteci Sayın Fuat Uğur'la konuşacağız. Merhabalar Fuat Uğur, hoş geldiniz gün ortasına.
6: Merhaba sevgili Gülden Kalecik, iyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkürler, çok sağ olunuz. Şimdi aslında o kadar sıcak gelişmeler var ki böyle kısa kısa sizin değerlendirmeleriniz önemli. İki başlığı konuşalım Sayın Fuat Uğur. Öncelikle tabii biraz önce muhabirimiz de aktardı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında şimdi önemli bir detay var. Yakalananlardan birisi kardeşi, tam kaçmak üzereyken yakalandılar ve kaçarken kullandıkları aracında eski bakan İdris Naim Şahin'e ait olduğu ortaya çıktı diyeyim. Hemen sözü size bırakayım.
6: Evet, şimdi Hilmi Tuna ve Hilmi Tuna Kuruş ve Erhan Yılmaz'ın yakalanmaları çok önemli. Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında Hilmi Tuna Kuruş önemli bir isim. Hatırlatalım, Yılmaz Plaza'daki şirketler Hilmi Tuna Kuruş'a ait ve 206 kilo altın bulunmuştu. Altın küçeler bulunmuştu hatırlayacağız gibi. Ve dövizden ve milyonlarca lira para bulunmuştu. Şimdi operasyon giderek derinleşiyor. Şu bilgiler de gelmeye başladı. Aurora adlı bir yazılım şirketi var. Bu Glopper adlı yazılımı, yani Bylock benzeri yazışma yöntemini bu örgüt kullanıyordu. 3300 civarında örgüt üst düzey yöneticisinin bu Glopper'ı kullandığı ortaya çıktı ve şöyle haberler gelmeye başladı. Glopper'ın istihbarat birimlerince çözülmeye başlandığı, hatta çözüldüğüne dair bilgiler gelmeye başladı. Ve giderek panikte örgütte arttı. Ve Hilmi Tuna Kuruş ve Erhan Yılmaz kaçmak için yollar aradılar. Tıpkı Alihan Kuruş gibi. Ve teknik takip İstanbul İl Emniyeti tarafından yapılmış ve sonuçta bu aracın 34SL313 plakalı araç İdris Naim Şahin'e ait. Eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli, 2030 yılına kadar tahsisli bir araç bu. Ve o aracın çeşitli yerlerde benzin istasyonlarında durduğu ve yakıt aldığı ortaya çıktı. Belirlenmiş daha doğrusu. Yüz tanıma sistemleri de Viaport'taki plaka tanıma sistemlerinden bu araç ilgi çekiyor ve sonuçta Bozburun'da Şirin Otel'de kaldığı, yani daha doğrusu Şirin Otel diye bir otelde, evet, kendisine rezervasyon yapılmış Yasin Kaya adlı kişi yakalanıyor. Yasin Kaya diyor ki ifadesinde, İstanbul'da Elvan Gıda adlı şirkette çalışıyorum ben diyor. Ve diyor 16 Ağustos 2026 tarihinde Ahmet Hilmi Yılmaz isimli şahısla birlikte İstanbul'dan Bozburun'a hareket ettik diyor. Yanlarında iki tane valiz var diyor. Benim de, bana da diyor Şirin Otel'de bir rezervasyon yaptırmışlardır diyor. Ve anlatıyor ama nereye gittiklerini bilmiyorum. Çünkü Atatürk heykelinin önünde ayrıldık onlardan diyor. Takip sonucunda, arama ve detaylı aramalar sonucunda Hilmi Tuna Kuruş ve Erhan Yılmaz yakalanıyor. Şimdi bu olay son derece önemli. Birincisi, Hilmi Tuna Kuruş örgütün iki numaralı adamı, Alihan Kuruş'un kardeşi. Ve aynı zamanda da örgütün para kasası Hilmi Tuna Kuruş. Bu anlamda son derece ciddi. Yani şunu da söyleyeyim hemen. Bunların Hisar diye bir hastanesi vardı, Gülden Kalecik. Hisar Hastanesi'nde bu operasyon başladıktan hemen sonra alınan bilgiler doğrultusunda Bodrum'un katında, hastanenin Bodrum katında dosyaların ve evrakların yakıldığı bilgisi ortaya çıktı. Ve kasalarla parayı bu Yılmaz Plaza'ya taşıdıkları belirlendi. Daha sonra plazadaki istiflerinin tespit edildiğini görünce bu kasalardan bir kısmı da başka yerlere taşıdılar ama yani bir kısmı dediğimiz gibi 206 kilo altın ele geçirilmiş oldu. Daha da olduğu belirtiliyor ve bunlara yönelik operasyonlarında devamı gelecek gibi anlaşılıyor. Peki. Bu arada İdris Naim Şahin bir hesap lazım. Yani kendisine 2030 yılına kadar tahsis edilmiş bir araba bu örgütün elemanlarının elinde ne geziyor? Şimdi diyor ki Yasin Kaya şoför, ben diyor şoförüm diyor, bu araçta geldim diyor, Elvan Gıda'da şoförüm diyor. Muhtemelen örgüte ait bir şirket bu, bilemiyoruz. Burada şoförüm diyor. Ama bu arabanın şoförü olarak geliyor ve Bozburun'a getiriyor. Bu araba İdris Naim Şahin'e ait. İdris Naim Şahin bu örgütle bu arabanın ilişkisini kamuoyuna açıklamak zorundadır ve bu borcudur. Bunu yapmak zorunda. Şu anda kendisinin dokunulmazlığı yok ve bu konuda ciddi sıkıntıya gireceği de ortada. Umarım yapacağı mantıklı, akla yakın bir açıklama olacaktır diye düşünüyorum kendisi açısından.
7: Peki. Sayın Fuat Ur, bu bugünün çok sıcak gelişmesi. Bir sıcak başlığımız daha var. Ali İhsan Aktaş meselesine ilişkin, bilindiği üzere İBB davasında Etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. Bir müsaadenizle ben yansıyan detayları, başlıkları haberimizden aktarayım. Ardından da yine bu önemli konuya ilişkin de sizden görüşlerinizi alacağız sevgili izleyiciler. Detaylara bakalım, ardından Sayın Fuat Uğur'la değerlendirmelerimiz devam edecek.
8: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
9: Bildiklerimi anlatacağım dedi. İBB'deki rüşvet çarkını deşifre etti.
10: Söylemek istediğiniz bir şey var mı herkes çekerken Aziz Bey?
8: Adalet mülkün temelidir.
9: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında savunma sırası etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'taydı. Aktaş 2025 yılının Nisan ayında kendi iradesiyle ve herhangi bir baskı ya da yönlendirme olmaksızın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvurduğunu söyledi.
8: Ben yanımda duruyorlar, boyları uzun hanımefendi. Yani ben bir de özel pozisyonda gelmemişim.
9: Aktaş'ın hedefinde İBB'deki para trafiği iddiası vardı. İmamoğlu'nun para taleplerinin aracılar üzerinden kendisine iletildiğini öne sürdü.
11: Benim karşıma çıkan yapı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır. Ekrem İmamoğlu'nun talimatları ve para talepleri aracılar üzerinden iletilmekteydi. Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir.
9: Aktaş'a göre bu iddiaları anlatan tek kişi kendisi değildi. Sistemin nasıl işlediğini de mahkeme heyetine anlattı.
11: Önce hak ediş veya mevcut alacak bekletilir. Sonra iş insanına sistemin istediği para verilmezse ödemesini alamayacağı söylenir. Para teslimleri yeni bir iş için değil, yasal hak edişlerimizi alabilmek için yapılmıştır. Paralar belediye kasasına, resmi bir bağış hesabına veya banka hesabına yatırılmamıştır. Nakit çekilmiş, aracılara teslim edilmiş, ilgililerin sistem dediği havuza aktarılmıştır.
9: Aktaş'ın savunmasındaki bir diğer iddia ise İBB Başkanlık Makamı'nın para toplama sisteminin merkezinde kullanıldığı yönündeydi.
11: Anlattığım bütün olayların temelinde İBB'de Ekrem İmamoğlu elebaşlığında kurulan sistem olarak adlandırılan bir yapı bulunmaktadır. Bu yapı belli bir amaç doğrultusunda ve planlı bir şekilde para toplaması üzerine kurulmuş, benim ve kardeşlerimin hak ettiği meşru ödemeler yapılmayarak üzerimizde baskı kurulmuş ve bizden maddi taleplerde bulunulmuştur.
9: Aktaş 2020 ile 2024 yılları arasında İBB'ye 85 milyona yakın ödeme yaptığını dile getirdi.
7: Evet, İBB davasında etkin pişmanlıktan yararlandı iş insanı Aziz İhsan Aktaş. Hakim karşısındaydı. Detayları da aktardık az önce arkadaşlarımızın hazırladığı haberde. Şimdi belli dönemlerde verilen paradan söz ediyor. Çok ciddi oranda bir meblağ Sayın Fuat Uğur. Şimdi bu yeni açıklamalara ilişkin değerlendirmeniz ne yönde olur?
6: Şimdi Aziz İhsan Aktaş doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu'nu hedef gösteriyor. Diyor ki Ekrem İmamoğlu bir sistem kurdu, kendi siyasi çıkarları doğrultusunda bu sistemdeki havuza para topladı. Ve bu parayı toplarken de belediyeleri iş yapan müteahhitlerden hak etmediği halde paraları almaktı diyor, yaptığı. Ve bunun yöntemi de netti. Net diyor, hak edişlerimiz var, biz iş yapıyoruz belediyeye, hak edişlerimiz var, bu hak edişler belediye kasasında bekletiliyor. Ancak bize ödemeleri bizden aldıkları paralar karşılığında yapılıyordu. Ve Ekrem İmamoğlu'nun bir takım adamları var. Fatih Keleş, Özgür Karabat, Ertan Yıldız, Murat Korzay gibi isimler var. Ve bu isimler sizlerle iletişim kuruyor. Ancak bu isimler sizlerle iletişim kuruyor, parayı istiyor, buluşuyorlar sizle. Ama ödemeler ya bir şoförle ya bir çalışanla ya da başka bir aracıyla yapılıyor. Böyle bir gizli bir yöntem buldular. Örneğin diyor Özgür Karabat beni aradı diyor. Özgür Karabat'tan söz ediyor. Dedi ki diyor 5 milyon lira vermen gerekiyor. Seçim için para lazım diyor. Ne zaman aramış? 2024 yerel seçimleri öncesinde aramış. Esenyurt'ta bir otelde buluştuk diyor. Görüşmede bunun Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğunu söyledi. 5 milyon lira vermezsem hak edişlerimin kendime ve bana verilmeyeceğini ifade etti diyor. Karabat bu paranın davanın sanıklarından olan Sırrı Küçük'e, şu anda davanın sanığı olan Sırrı Küçük'e teslim edilmesini istemiş. Ve kendisi de Sırrı Küçük'ün telefon numarasını almış, kendi çalışanı Ömer Güngör'e vermiş. Ömer Güngör de küçüğün telefonuyla bağlantı kurarak bu 5 milyon lirayı Karabat'ın iki teldeki muhasebe ofisine uğrayarak teslim etmiş. Şimdi bir yöntem bu mesela. Evet. Diğer yöntem mesela Ertan Yıldız, itirafçılardan bir tanesi de Ertan Yıldız biliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun sağ kollarından biri, danışmanı, baş danışmanı. Fatih Keleş'ten sonra gelen isim. O da etkin pişmanlıktan yararlandı ve itiraf etti. Ertan Yıldız diyor, Burak Korza üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğunu söyleyerek benden 970 bin dolar istedi diyor Aziz Sanaktaş.
7: Evet.
6: Ve bu ödemeleri yapmasak zor duruma düşecektik diyor Aziz Sanaktaş. Ve yaptık diyor. Ve totalde diyor, biraz önce haberde de vardı, 84 milyon 857 bin 500 lira ödeme yaptık diyor.
7: Evet.
6: Şimdi bu ödemeleri yapmak zorunda kalan Aziz Sanaktaş'ın işaret ettiği tek isim var. O da Ekrem İmamoğlu. Ve biz şimdi Fatih Keleş'in avukatı diyor ki Aziz Sanaktaş'a, siz ödeme yaptıkça mı ödemelerinizi alıyordunuz diyor. Yok diyor, ödemeler biriktiriliyordu diyor. Özellikle İETT tarafından bahsediyorum diyor. Özgür Karabatay'ı işaret ediyor. Bazen parayı birken ödemelerinizi alabilmek için ödüyordunuz. Bazen de ödemelerinizi düzenli almak için ödüyordunuz diyor. Keleş'in avukatı şöyle bir şaşırtmacalı soru soruyor Aziz Sanaktaş'a. Burak Korzay diyor, sizin için iş takipçiliği mi yapıyordu diyor. Halbuki Burak Korzay'ın Aziz Sanaktaş Ekrem İmamoğlu adına para talep ettiğini söylemişti. Ha, böyle şaşırtmalı bir soru soruyor. Aziz Sanaktaş diyor ki, Burak Korzay benim işimin takipçiliğini yapıyorduysa benim müdürüm olurdu diyor. Burak Korzay Ekrem Bey'in işinin takipçiliğini yapıyordu diye cevap veriyor.
7: Peki.
6: Bu arada ilginç bir şekilde Hasan İmamoğlu'nun avukatı devreye giriyor. Bu 970 bin doları diyor, siz diyor nasıl taşıdınız diyor, sağlık sorunlarınız da var diyor. Sanık Aktaş, Aziz Aktaş diyor ki ben diyor 50 kilo bile taşırım, hiçbir sağlık problemim de yok diyor. Böyle enteresan diyalog. Şimdi devletimizin diyor amacım diyor ve kamuoyunun diyor gerçekleri öğrenmesi diyor Aziz Aktaş. Bu sistemden bahseden tek kişi ben değilim diyor ve dava iddianamesindeki, yani çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesindeki o 14. 22. ve 141. eylemlerin özelinde ifade veriyor. Bunlar diyor rüşvet değil, irtikap diyor. Yani diyor ben diyor rüşvet vermedim diyor. Ben diyor belediyeleri çalıştım, hak edişlerim var. Onlara dedim, ancak benden zorla para talep ettiler. Bu da diyor irtikaptır diyor. Bu diyor yani benim açımdan diyor beraat etmemi gerektiren bir durumdur diyor. Tahliye edilmemi gerektiren bir durumdur. Beraat etmemi gerektiren bir durumdur diyor. Beraatini talep ediyor. Şimdi Aktaş'ın savunmasına göre para akışı resmi ve kayıtlı bir bağış ilişkisi üzerinden gerçekleşmiyor. Bunu biliyoruz. Paralar belediye hesabına değil, danışman, şoför ve otel odası gibi noktalardan teslim ediliyor. Sistemi böyle kurmuşlar. Hatırlıyoruz değil mi? Meridian Otel'de nasıl kameraları bantlıyorlardı.
7: Evet.
6: Bu hesap diye nitelendirilebiliriz ve öyle görünüyor ki bu itiraflar, bu mahkemelerdeki bu savunmalar ve etkin pişmanlıktan yararlananların Ekrem İmamoğlu'na yönelik bu suçlamalara devam edecek ve ben hep söylüyorum, dün akşamki Medya Kritik programında da söyledim, bu akşam da bu konuyu konuşacağız Medya Kritik'te. Çok olarak başka detayları da olacak kuşkusuz. Ekrem İmamoğlu için düşüş başladı ve bu sonun başlangıcında geçti, sola doğru gidiyor. Benim önerim kendisine Ekrem İmamoğlu etkin pişmanlıktan istifade etmenin yollarını aramalı ve en azından kendisi için bir küçük kurtuluş umudu olabilir diye düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu için gerçekten çok kötü günler başladı. Çünkü çıkan bütün müteahhitler Ekrem İmamoğlu'na şunu söylüyorlar. Geldim başkanım diyorlar. Bizden para istedim başkanım diyorlar. Aldım başkanım diyorlar. Hepsini yaptım başkanım diyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun verdiği tek cevap, Allah seni ıslah etsin diyor. Yalan söylüyorsun diyor, ama şunu belirtmem lazım sevgili Gülden Kalecik. Bu çok önemli. Çok çok önemli. Şimdi Ekrem İmamoğlu bunların hepsi iftira diyor ya. Hepsinin iddiası şu: İmamoğlu ve arkadaşları kurdukları sisteme para aktarmak için bizi kullandılar ya da bizden hak edişlerimiz üzerinden milyonlarca dolar para talep ettiler. Peki evet. Kimler onlar? Birkaçını sayayım size.
7: Tabii. Birkaç cümle alalım Sayın Fuat Uç. Geri detayları diyelim, saat 21 için bırakalım medya kritiğe. Buyurun.
6: Dedim bunu, bu çok önemli. Anlıyorum bitirmek istediğini ama bu çok önemli. Bunu söyleyeyim, izin ver. Şimdi kendilik iddiaları olanlar hak edişler için Ekrem İmamoğlu bizden para aldı diyorlar. Ertan Yıldız diyor bunu. Kendi elemanları söylüyor. Murat Abbas söylüyor. Ali Nuhoğlu söylüyor. İki tane villa için bana 50 milyon dolarlık villa için 15 milyon lira para verdi diyor. Onu da teftişte kullandım diyor. Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, Noyan Kırmızıgül, Ahmet Çiçek, Seyfi Beyaz ifade verdi. Eyüp Subaşı, Murat İlbak, Mustafa Başar Arıoğlu, İhsan Aktaş, Güngör Gürman, Hüseyin Kum, Mehmet İlhan Günay, Taner Gümüş, Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin, Adem Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt. Şunu öneriyorum, daha doğrusu bekliyorum Ekrem İmamoğlu'ndan. Ekrem İmamoğlu kendisine iftira atıldığını söylediği bütün bu kişilere iftira davası açılıyor. Enteresan değil mi? Bunu yapabilir. İftira davası açabilir ve açılıyor. Bu çok enteresan bir durum. Ne kadar korktuğunu, iddiaların ne kadar gerçek olduğunu gösteren bir delil mahiyetindedir diye düşünüyorum.
7: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz gazeteci Sayın Fuat Uğur. Bir kez daha hatırlatalım. Saat 21'de Medya Kritik. Önemli farklı detaylar da var. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. Bir kez daha devam edelim sevgili izleyiciler. Adana'da Alparslan Kuytul soruşturmasında peş peşe iki kritik gelişme yaşandı. Aramalarda bazı bilgisayar kasaları ve hard disklerin kaçırıldığı tespit edilirken yapılanmanın sosyal medya sorumlusunun evinde 3 milyon 900 bin lira ele geçirildiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında ilk gün yapılan aramalarda bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Ortaya çıkan görüntülerde bilgisayar ekranlarının olduğu ama kasaların tamamının çalındığı görüldü. Ayrıca bilgisayar parçalarının sökülüp bazılarının olmadığı da belirlendi. Bir diğer dikkat çeken gelişme ise yapılanmanın sosyal medya sorumlusunun evindeki arama oldu. Adli tutanaklara göre adresi 3 milyon 900 bin lirayla para, altın ve döviz ele geçildi, öne sürüldü. 19 Ağustos'ta Adana merkezli 6 ilde 49 adrese zamanlı operasyon düzenlenmiş. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında bazı şirketlere kayyum atanmış, dijital materyallere ve çok sayıda belgeye de el konulmuştu. Kocaeli Darıca sahili sır dolu bir faciayla sarsıldı. Kıyıda peş peşe 3 kardeşin cansız bedeni bulundu. 4. kardeş ise sağ olarak başka bir noktada bulundu. Vücutlarında darp izi olmayan kardeşlerin kesin ölüm nedeni adli tıpta netleşecek.
9: Önce biri ardından diğerleri sahilde peş peşe bulunan cansız bedenler dehşete düşürdü. Kıyıya vuran acı gerçeğin ardından üçünün de kardeş olduğu ortaya çıktı. Kocaeli Darıca sahili sarsıcı bir trajediye sahne oldu. Park kıyısında peş peşe hareketsiz yatan bedenleri gören vatandaşlar dehşet içinde telefona sarıldı. İhbar üzerine bölgeye adeta ekipler yağdı. Polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri kıyıya koştu ancak acı haber gecikmedi. Üç gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Kahreden incelemede ölenlerin aynı aileden Muhammed Ali, Gülşah ve Belinay Sakar kardeşler olduğu anlaşıldı. Adli tıp hemen devreye girdi. Yapılan ilk incelemelerde kardeşlerin vücudunda herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi. Kayıp dördüncü kardeş Bilgenur Sakar deniz dışında başka bir noktada sağ salim bulundu. Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren sır olayda üç kardeşin ölüm nedeni aranırken geniş çaplı soruşturma sürüyor.
7: ABD İran'a karşı ekonomik savaşın dozunu artırıyor. Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'a tarihin en sert yaptırımlarının uygulanacağını açıkladı. Bessent, abluka ve ekonomik baskıyla İran yönetimini çökertmeyi hedeflediklerini söyledi. Şimdi gözler pazartesi günü açıklanacak yaptırım paketinde.
12: Washington'dan Tahran'a bu kez ekonomik savaş resti geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a uygulanacak yeni yaptırımlar için çok sert ifadeler kullandı. Tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız dedi.
13: Bu bir çifte darbe. İran'a abluka uyguluyoruz ve tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız. Bu İran'da işe yarayacak ve bu rejimi çökerteceğiz.
12: Bezin'de göre Washington'ın planı iki ayaklı. İran üzerindeki abluka sürecek. Tarihin en sert yaptırımları uygulanacak. İran ekonomisi daha fazla sıkıştırılacak. Müttefikler ve diğer ülkelerden destek istenecek. Pekin'den Washington'la hareket etmesi istenecek. Bezin, müttefiklerimizin ve dünyanın geri kalanının karar verme zamanı geldi mesajını verdi. Özellikle Çin'e seslendi. Çünkü 2025 verilerine göre Çin, İran'ın deniz yoluyla ihraç ettiği petrolün %80'inden fazlasını satın alıyor. Bezant ayrıca azami ekonomik baskının büyük çaplı yeni bir askeri operasyon ihtimalini azaltabileceğini savundu. Ancak Washington'ın yeni hamlesinin tam boyutu henüz belli değil. Yaptırım paketinin ayrıntıları pazartesi günü açıklanacak.
7: Peru 6,7'lik depremle sarsıldı. Başkent Lima'da bile hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. Depremin şiddetiyle dağlık bölgede toprak kaydı. O anlar kameraya yansıdı.
14: Terremoto.
12: Dağ adeta yerinden oynadı. Tonlarca toprak ve kaya büyük bir gürültüyle aşağı sürüklendi. Peru'nun Ayacucho bölgesi 6,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü Upavacho kentinin 38 kilometre kuzeybatısıydı. Sarsıntı yerin yaklaşık 67 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem yalnızca merkez üssünü değil, yüzlerce kilometre ötesini de sağladı. Ica ve Arequipa'nın yanı sıra başkent Lima'da da hissedildi.
14: Terremoto.
12: En çarpıcı görüntü ise dağlık bölgeden geldi. Şiddetli sarsıntının ardından yamaç koptu, toprak ve kayalar aşağı aktı. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Parinacochas valisi Yoni Reyes de eyaletin başkenti Korakora'da herhangi bir hasar bildirilmediğini belirtirken Peru donanması tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı.
7: Ankara'nın yeni simgelerinden biri olması vaadiyle başlatılan Hıdırlıktepe projesi kaderine terk edildi. 2023'te bitmesi planlanan projeye yaklaşık 2 milyar lira harcandı ama şantiyenin de kaldırılmasıyla dev arazi çöplüğe ve bir moloz yığınına döndü.
15: Cumhuriyet'in 100. yılı için şükran anıtı ve kentsel dönüşüm sözü verdiler. 100. yılın üzerinden 3 yıl geçti. Ortada ne dönüşüm ne de anıt var. Hıdırlıktepe kaderine terk edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkente çok yakışacak dedi. İddialara göre tam 2 milyar lira harcadı. Belediye o proje bedeli, kulelerin maliyeti sadece 180 milyon lira dedi. Suçlama ve savunmalar arasında Hıdırlıktepe projesi rafa kaldırıldı. Geriye 2 beton kule ve moloz yığınları kaldı. Projeyi bizzat Mansur Yavaş duyurmuştu. Hıdırlıktepe vadi unutuldu. Şantiye kaldırıldı. Bölge afriyat alanına döndü. Önüne gelen molozları oraya döktü. Hıdırlıktepe artık anılmıyor. Daha da ötesi madde bağımlılarının bölgeyi mesken tuttuğu ifade ediliyor. Kontrolsüz ve denetimsiz alan güvenlik riskine yol açıyor.
7: Kocaeli'den Nevşehir'e giden bir genç Acıgöl ilçesinde kayboldu. Kaybolan gencin son görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken kendisinden 3 gündür haber yok. Aile ise oğullarından gelecek güzel haberi bekliyor.
15: Bir ay önce 18 yaşına girdi. Tatile gittiği ilçede kayboldu. Günlerdir haber alınamıyor.
16: Çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum.
15: Mehmet Yılmaz, Kocaeli'nden Nevşehir'in Acıgöl ilçesine anneannesinin yanına tatile gitti. 17 Ağustos'ta evinden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.
16: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Bilgisayar oyunları oynuyordu ama hangi oyun olduğunu bir bilmiyorum.
15: Çocuklarından haber alamayan ailenin ihbarıyla jandarma ve polis ekipleri arama çalışması başlattı. Ancak şu ana kadar Yılmaz'ın izine rastlanamadı.
16: Telefonunu elinden aldığım için Çıkmış gitmiş evden.
15: Bu arada kayıp gencin son görüntüsü ilçedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyerek ilerlediği görüldü. 18 yaşındaki gencin bulunması için çalışmalar sürüyor.
7: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest ikinci gününde Mavi Vatan temasıyla Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda etkinliklerini sürdürüyor. Festivalde solma sanayimizden havacılık ve deniz teknolojilerine kadar birçok yenilikte ziyaretçilerle buluşuyor. Şimdi sözü alanda bulunan İlyas Haber Ajansı muhabiri Zöhre Alagöz'e bırakalım kolaylıklar dileyerek. Zöhre, söz sende.
17: Kocaman bir alkış alalım Sayın Bakanımıza. Arkadaşlarımıza.
18: Şu anda Teknofest Mavi Vatan'dayız. Burada 7'den 70'e bir sürü vatandaş buradalar şu anda. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar yerli ve milli ürünleri inceleyip fotoğraf çektiriyorlar. 37 donanmaya ait unsur sergileniyor burada. TCG Anadolu'dan Oruç Reis'e kadar bir sürü donanmanın gururu ve milli ürünlerimiz yer alıyor. Şimdi size arkadaşım etrafı göstersin, vatandaşlarımızın heyecanını size aktaralım.
17: Ben teşekkür ederim.
18: Oruç Reis'i görüyorsunuz şu an karşınızda. Oruç Reis'in üzerinde TC Bayraktar DİHA bulunuyor. DİHA bildiğiniz üzere dün envantere girmişti. Baykar tarafından yerli ve milli olarak üretilmişti. Vatandaşlarımızın heyecanı ve coşkusu çok fazla.
17: Yine bilim gösterimiz olacak. Görüşürüz.
18: Her alan, her yaştan ziyaretçiyle dolu. Özellikle çocukların ve gençlerin ilgisi oldukça yoğun. Burada yalnızca teknoloji festivali değil, Türkiye'nin denizlerde ulaştığı gücü ve mühendislik kabiliyetini gözler önüne seren büyük bir buluşma yaşanıyor. Deniz ve hava gösterileri, teknoloji yarışmaları, milli deniz araçları, savunma sanayinin yeni ürünleri, bilim teknolojileri ve stand etkinlikleri ziyaretçilerle buluşuyor. Özellikle çocukların ve gençlerin yoğun katılımı mevcut. Çocuklar helikopterleri ve yerli ve milli insansız araçları yakından inceliyor ve fotoğraflar çektiriyorlar. 37 donanma unsurunun sergilendiğini söylemiştik. Hepsinin üzerinde silahları yerli ve milli olarak sergileniyor. Ayrıca Çelik Kubbe de burada vatandaşlara sergileniyor ve vatandaşların ilgisini görüyor. Asfalt ana yükleniciliğinde ilk kez sergilenen bir tane de milli denizaltımızın bloğu var. Onun da bir birinci fazının bittiğini öğrendik. Şimdi diğer fazlarına geçildiğini biliyoruz. Sizlerin bir sorusu varsa TCG Anadolu'nun ve TCG
7: Mavi Vatan'da ikinci gün dedik. Kocaeli'den Gölcük Tersanesi'nden aktardı. İlyas Haber Ajansı muhabiri Zöhre Alagöz'e çok teşekkür edelim ve devam edelim sevgili izleyiciler. Devlet vatan için canını siper eden kahramanların ve ailelerini yalnız bırakmıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam ediyor. İstihdamdan sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar tam 51 farklı hak ve destekle yuvalara umut olunuyor.
19: Hassasiyetinizden hiçbirinizin şüphesi olmasın. Devletimizin şefkat eli daima sizin üzerinizde olmaya devam edecek.
15: Şehit yakınları ve gazilerin her anında yanında olan devlet destek ağını daha da genişletiyor. Artık terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayan vatandaşlar da devlet güvencesi altına alınıyor.
20: Pek çok destek sizlere sunuluyor.
21: Çekiyoruz Sayın Bakanım, buradayız.
22: Evet, buradayız.
15: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit yakınları ve gazilerimizin her anında yanında. İstihdamdan sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar tam 51 farklı hak ve destekle yuvalara umut olunuyor.
20: Rehberlik, danışmanlık, hukuki destek, ebeveyn eğitimi ve gençlik çalışmaları bu programın sadece bir parçası.
15: Desteklerin başında istihdam geliyor. Şehit yakınlarına iki, gazilere ise bir istihdam hakkı veriliyor. Gaziler gerekli şartları sağlamaları halinde erken emeklilik hakkından da yararlanabiliyor. Ev sahibi olmak isteyenler için de büyük bir kolaylık var. Faizsiz konut kredisi imkanı. Üstelik bu krediyle alınan konutların tapu işlemlerinde harç ödenmiyor.
0: Faturalarda devlet desteğiyle hafifliyor. Şehitlerin dul ve yetim aylığı bağlanan yakınlarıyla gazilerin ikamet ettikleri konutlarda elektrik ücretinde %40'a, doğalgazda da %50'ye kadar indirim uygulanıyor. Şehit yakınları ve gaziler ücretsiz seyahat hakkından da yararlanıyor. Bu hak, demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirler arası hatlarıyla mevzuatta belirtilen şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde geçerli.
15: Sağlık sisteminde onlara her zaman öncelik sağlanıyor. Hastanelerde katılım payı alınmıyor. Polikliniklerde öncelik sağlanıyor. Ve MHRS üzerinden randevular öncelikli olarak tanımlanıyor. Eğitimde ise kahramanların çocukları unutulmuyor. Eğitim yardımlarının yanı sıra yüksek öğrenimde katkı payı ve öğrenim ücreti muafiyeti sunuluyor. Gençlere KYK, burs, yurt ve öğrenim kredilerinde de öncelik tanınıyor. Ve şimdi terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayan vatandaşlar için yeni bir dönem başlıyor. Yeni kanuni düzenlemeyle birlikte bu kapsamdaki askeri personel, MİT ve emniyet personeliyle güvenlik korucuları da destekten yararlanabilecek. Başvurular 1 Eylül'de E-Devlet üzerinden başlayacak.
4: Sevgili izleyiciler, Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin görüntülerle devam edeceğiz. Ne yazık ki yaz mevsiminde, yaz aylarında özellikle paylaştığımız görüntülerden çok sık ardı ardına benzer haberleri veriyoruz ne yazık ki. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Hemen aktarayım detayları. Çiftlik mahallesindeki makilik ve ormanlık alanda çıktı yangın. Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Çiftlik mahallesindeki makilik ve ormanlık alanda tabii henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar sonrasında hemen hem havadan hem karadan müdahale devam ediyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgede dediğimiz gibi hem havadan hem karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. İnşallah tez zamanda söndürülsün, çok fazla bir alana da yayılmadan. Kahramanlar bir kez daha hatırlandı. Afyonkarahisar'da 11 ve 12. sınıf lise öğrencileri Dumlupınar Şehitliği'ndeki 510 şehidin mezar taşını okuldaki atölyede kendi imkanlarıyla yaparak yenilediler.
15: Mücadeleleri ve kanlarıyla ülkemizi ayakta tutan şehitleri unutmadılar. Büyük bir ahde vefa örneği gösterdiler.
2: Bakanlığın bize önümüze koymuş olduğu marif model vizyonu çerçevesinde öğrencilerin okulda öğrendiği pratik bilgileri burada sahada, alanda uygulama fırsatı buluyoruz.
15: Afyonkarahisar'daki İsçe Hisar Hacı Süleyman Selek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden örnek bir çalışma geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle Dumlupınar Şehitliği'nde bakım ve onarım yapıldı. Bu kapsamda bir ay önce okul atölyesinde çalışma başlatıldı. Taşlar özenle kesildi, yazıları hazırlandı. Son detaylar 11 ve 12. sınıf öğrencileri tarafından tamamlandı.
22: Ankara Beypazar.
15: Öğrenciler okul atölyesinde hazırladıkları taşları Dumlupınar Şehitliği'ne getirerek eski taşlarla değiştirdi. Çalışmayla birlikte 510 şehidin mezar taşı yenilendi.
4: İstanbul Sarıyer'de palamut bolluğu yaşanıyor sevgili izleyiciler. Oltasını denize atan vatandaş kovasını balıkla doldurdu. Tarihi yarımadada ise 3 metrelik dev orkinoslar herkesin dikkatini çekiyor.
15: Oltasını alan sahile koştu. Kovalar balık doldu.
23: Balık bol bu sene. Bu sene her şey bol.
24: Sabahtan beri 8 tane palamut yakaladık.
25: Şahane. Bu sene efsane balık.
15: Sarıyer sahilinde palamut bolluğu yaşanıyor.
23: Bu sene palamut çok. Bu sene çinekop da yapar, palamut da yapar. Net.
24: Burada bereket versin. Nasibimizi aldık. 8 tane tuttuk.
25: 2-3 saattir buradayım. 3 tane balık aldım.
15: Sahil boyunca amatör balıkçılar yan yana dizildi. Atılan oltalar boş çıkmadı.
25: Gelen boş dönmüyor. Balığını alıyor gidiyor. Sahil güzel. Ortam güzel.
24: Sezon çok iyi geçecek. Şimdi bu balıklar 15 gün sonra daha güzel yağlanacak ve daha güzel büyüyecek. 1 kiloluk balıklar çekmeyi hedefliyoruz bakalım.
15: Derya kuzuları boyutlarıyla balıkçıların yüzünü güldürdü.
24: Çok güzel. 450-500 gram aralığında.
25: Palamut bol. Atam yani gelen balığını alıyor gidiyor.
15: Tarihi yarımadada dev orkinoslar büyük ilgi çekiyor. 3 metrelik balıkları görenler şaşkınlık yaşıyor. Eminönü'nde esnaf orkinosları hem balıkla besliyor hem de koruyor.
1: Uskumrukları biz martılar için atıyorduk. Sonra baktık ki bu orkinoslar geliyor buraya. Kimseye de izin vermiyoruz tutmaları için.
15: Orkinosları köpek balığı zanneden de oluyor. Fiyatı ise dudak uçuklatıyor.
3: Piyasa değeri gerçekten oldukça pahalı bir balık bu. Yaklaşık 350-400 milyar civarı bir maliyeti var bu balığın.
7: Bu saati noktalayalım. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok, çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle

0: O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
8: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
9: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
3: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
10: TGRT FM Haber.
11: Altın ararken can verdiler. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir altın madeni çöktü. Adres Kamerun sınırındaki Zamboye köyü. Toprak bir anda çöktü, madenciler enkazın altında kaldı. İlk belirlemelere göre 107 madenci öldü, ekipler enkazı kaldırmaya çalışıyor. Ancak çalışmalar son derece zor çünkü sık sık toprak kaymaları yaşanıyor. Madende güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu belirtiliyor.
12: ...16 yaşındaki yeğeniyle akıntıya kapılmıştı. Önce yeğeninden sonra da kendisinden acı haber geldi. Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos'ta yaşanan selde bir otomobil akıntıya kapılmıştı. Araçtaki 45 yaşındaki öğretmen Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kaybolmuştu. 16 yaşındaki Muhammed'in cansız bedeni günler süren aramanın ardından daha önce bulunmuştu. Kayıp öğretmen Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise sürüyordu. Acı haber bu kez Trabzon'dan geldi. Orta Hisar'da denizde bulunan cansız bedenin adli tıp incelemesinde Mehmet Akkaya'ya ait olduğu kesinleşti. Günler süren arama çalışmaları da böylece sona erdi.

0: Almanya'nın Fürstenwalde kentinde etkili olan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar hasar gördü. Bir evin çatısı tamamen söküldü. Neyse ki ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadı. Ancak Almanya'da tehlike bitmedi. Meteoroloji özellikle güney bölgelerde yeni ve daha şiddetli fırtınalar için uyarıda bulundu. Zorlu kayalıklar, dik yamaçlar ama onun önünde dünyanın en iyi tırmanış öğretmeni var. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü dağların zirvesinden içimizi sıcacık yapacak görüntüleri paylaştı. Gümüşhane'de adeta bir dağ profesörü edasıyla kayalıkları aşan bir anne yaban keçisi kameraya yansıdı. Arkasındaysa henüz yolun çok başında ayakları titreyen minik bir acemi. Anne keçi ders verdi ama yavru atlayamadı. Fedakar anne yere çöküp gövdesini köprü yaptı. Minik de sırtına basıp karşıya atladı. Görüntüler yürekleri ısıttı. İskele çöktü, inşaat işçileri metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. Olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Öğle saatleriydi. 4 işçi inşaat halindeki bir binanın 10. katındaki iskele üzerinde çalışıyordu. İskele bir anda kırıldı. Mahsur kalan işçiler halatla kendilerini güvene aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahsur kalan işçileri kurtarmak için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu iskelede mahsur kalan 4 işçi sağ salim kurtarıldı.
1: Günlerdir o kapı açılmadı. Ne anne dışarı çıktı ne de kızı. Yakınları endişelenip eve geldi. Acı gerçekte o zaman ortaya çıktı. Acı olayın adresi Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. 93 yaşındaki anne ile 71 yaşındaki kızı aynı evde yaşıyordu. İkisine de bir süredir ulaşılamayınca yakınları 112'yi aradı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri adrese geldi. Savcılık talimatının ardından kapı çilingir yardımıyla açıldı. Ekipler eve girdiğinde acı manzarayla karşılaştı. Anne ile kızının cansız bedenleri farklı odalarda bulundu. İlk incelemede bedenlerinde darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. İki kadının cenazesi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Henüz 15 yaşındaydı. Bir anda arkasından gelen köpekten korktu, kaçmaya başladı. Ama o kaçışın sonunda yere yığıldı. Acı olayın adresi Ankara'ydı. 15 yaşındaki Berat Yüksel sokakta oyun oynuyordu. Peşine bir anda köpek takıldı. Berat can havliyle kaçmaya başladı. Bir süre sonra fenalaştı. Küçük bedeni daha fazla dayanamadı. Olduğu yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla yardımına sağlık ekipleri koştu. 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Doktorlar Berat'ı hayatta tutabilmek için seferber oldu. Ancak yapılan tüm müdahaleler sonuç vermedi. Berat Yüksel henüz 15 yaşında hayata gözlerini yumdu. Berat'ın ölümünün ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Berat'ı kovaladığı belirtilen köpeğin sahibi gözaltına alındı.
2: Gördün mü çocuklar, bak çıkın bu tarafa dedim bak.
1: Önce duman yükseldi, ardından bir anda bomba gibi patladı. Yer Kocaeli'nin Darıca ilçesi. 4 katlı binanın 2. katındaki evin mutfağında yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken dumanların yükseldiği pencerede büyük bir patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlamanın sesi yüzlerce metre öteden duyuldu.
2: Gördün mü çocuklar, bak çıkın bu tarafa dedim bak.
1: Neyse ki kimse zarar görmedi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Trafikte tartıştı, öfkesini direksiyon başında sürdürdü. Önüne geçtiği araca adeta geçit vermedi.
3: Hala yol vermiyor.
1: Yer İstanbul Esenyurt, E5 Karayolu Edirne istikameti. İki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 41 yaşındaki kadın sürücü diğer otomobilin önüne geçti. Şerit değiştirdi, yolu kapattı. Ardından peş peşe ani fren yaptı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
3: Bak görüyorsunuz.
1: Görüntüler sosyal medyada yayılınca polis harekete geçti. Kadın sürücü kısa sürede yakalandı. Tehlikeli şerit değiştirmek, gereksiz ani yavaşlamak ve saygısızca araç kullanmaktan toplam 12 bin lira ceza kesildi.
4: Kazı yaparken iki vatandaş toprak altında kaldı.
1: Baba oğul su kuyusu kazıyordu ancak işler kontrolden çıktı. O kazı yerin metrelerce altında ölüm kalım savaşına döndü.
4: Şu anda çalışma gerçekleştiriyor. Bir vatandaş ambulans alındı.
1: Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Yeni Hamidiye köyünde baba ile oğlu su kuyusu kazıyordu. Bir anda toprak kaydı, kuyu çöktü. Baba oğul göçüğün altında kaldı. İhbarla köye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylüler de kurtarma seferberliğine katıldı. Dakikalar ilerledikçe endişe arttı. Ekipler toprağı dikkatle kaldırdı ve beklenen haber geldi. Baba ile oğula sağ salim ulaşıldı.
4: Toprak altında kaldı, toprak kırılması sonucunda.
1: Toprak altından çıkarılan baba oğul ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
5: Sürekli şikayet edip toplattırıyor burada, aynen. Kendisi de korkak, ekipleri göndermiş.
1: Bir tarafta yavru kedilerin barınağa götürülmesini isteyen mahalleli, diğer tarafta buna karşı çıkan iki kadın. Yavru kedi tartışması sokağa karıştırdı.
5: Küçük yavrularla.
6: Zannediyor ki ekip beni alacak. Eline girip
5: çıkıyorlar. Şuradaki yavruları toplattırmaya gelmiş sakallı. Adamın uğraştığı canlara bakın.
1: Olayın adresi Sultan Gazi Cebeci Mahallesi. İddiaya göre bir kişi sokaktaki çok sayıda kedi ve yerlere dökülen mamalardan rahatsız oldu. Kötü koku ve çevre kirliliği oluştuğunu söyleyerek ekiplere ihbarda bulundu.
5: Bunlar fazlalık olarak gördüğü canlar bunlar.
1: Kedilerin barınağa götürülmesini istedi. Ancak iki kadın komşusu buna karşı çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tarafların sokak ortasındaki o tartışması da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Önce çaldı, sonra da arkasına bakmadan kaçtı ama polisin radarından kaçamadı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne iş başvurusu için giden Yalçın Arslan olumsuz cevap alınca bir otomobili çalarak kaçtı. Araç sahibi Furkan Birol otomobilini bıraktığı yerde göremeyince hemen polisi aradı. Ekipler Arslan'ı yakalamak ve otomobili bulmak için çalışma başlattı. Araç boş bir arazide bulundu. Şüpheli Yalçın da daha sonra kıskıvrak yakalandı.
7: Mahalle bende şeker var, tansiyonlar.
0: Karakola götürülen ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Yalçın Arslan hakkında adli işlem başlatıldı.
8: Polisler aracımı buldu ama aracım da arka tarafta aracım. Bayağı bir masraf var yani. Arka tampon olsun, işte kaportası olsun, ön farlar olsun, her tarafı kırmış. Yani mağduruz. Arkadaşlar şikayetçiyiz. Gerekenin yapılmasını arz ederim.
7: Mahalle bende şeker var, tansiyonlar.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor değerli izleyiciler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı ve o açıklamada İsrail'e çok sert tepki gösterdi. Bahçeli açıklamada İsrail Türkiye'yi kışkırtmaktan, sabrı sınamaktan vazgeçmelidir dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasının detaylarını muhabirimiz Şerif Ali Duman aktaracak sevgili izleyiciler.
1: Evet, İsrail 18 Ağustos'ta Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ederek Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki İdlib'de yer alan Ebu Zuhur askeri hava üssüne vurdu ve aklınca da bu saldırının ardından Türkiye'yi hedef alarak mesajlar verdi. Tabii ki de Türkiye siyasetinden buna yönelik çok sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı ve o açıklamanın tepkiler çok üst perdedendi. Açıklamada dikkat çeken mesajlar öncelikle İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi ertelenemez bir zorunluluktur mesajı verdi MHP lideri Devlet Bahçeli. Saldırıyı ise kabul edilemez diye niteledi. İsrail yönetimine ise dikkat çeken bir çağrıda bulunduğu Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçin diyerek uyardı. Ardından ise Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir dedi ama şu mesajını da çok net bir şekilde verdi. Kimse Türkiye'nin barış iradesini zafiyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına düşmemelidir diyerek de net konuştu MHP lideri Devlet Bahçeli. Öte yandan ise teröristsiz Türkiye sürecinde olumlu adımlar geliyor. Süreç artık yeni bir aşamaya ilerledi ve adım adım artık teröristsiz Türkiye, teröristsiz bölgeye doğru ilerliyor. Bunun da İsrail'i rahatsız ettiğini ifade etti ve İsrail'i dengeleri sarsmış, İsrail'in oyunlarını bölgede bozmuştur ifadelerini kullandı MHP lideri Devlet Bahçeli. Tekrar çağrısını yine dedi. Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlardan vazgeçin mesajında verdi MHP lideri. Devlet Bahçeli dikkat çeken nokta yine açıklamasında şuydu. Türkiye'nin İsrail'den kendisine yönelik olası bir asmane saldırıya karşı asla tepkisiz kalmayacağını, doğabilecek sonuçların Türkiye'den sorumlu olmayacağını ilan etmelidir dedi. Yani İsrail'in bu hukuksuz saldırılarını sürdürmesi, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının ardından Türkiye'nin atacağı adımlardan sorumlu olmayacağını ve bunu ilan etmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. İsrail saldırıları bölgede yayılıyor. Farklı ülkelere hukuksuz şekilde saldırılar gerçekleşiyor. Son hedefinde Suriye olmasını da değerlendirdi ve İsrail saldırısı devletlerin egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne ve uluslararası hukuka aykırı küstah tavrını bir kez daha ortaya sermiştir dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Dediğimiz gibi açıklaması çok sertti. Üst perdedendi. Bu saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi ve Türkiye'nin çatışma arayan bir ülke değildir ama net mesajı da şuydu. Türkiye'nin barış iradesini zafiyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını yoksunluk olarak yorumlama hatasına düşmeyin mesajını verdi MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamasında.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Şerif Ali Duman'a MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları bu yöndeydi. AK Parti sahaya inecek, terörsüz Türkiye yasasını anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 9 sayfalık bilgi notu hazırlandı. AK Parti teşkilatlarına gönderildi. Sürecin bir af veya pazarlık olmadığını vurgulayan notta kucaklayıcı dil ve ortak söylem uyarısı yapıldı.
2: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
3: AK Parti sahaya inecek. Terörsüz Türkiye sürecini ve o süreci hukuki zemine oturtan tarihi yasayı vatandaşa anlatacak.
2: Sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu beladan inşallah kurtaracağız.
3: Terörsüz Türkiye yasası tarihi oyla çıktı. Sıra yasayı halka anlatmaya geldi. AK Parti 9 sayfalık bilgi notu hazırladı. 81 il teşkilatına yolladı. Kucaklayıcı dil ve ortak söylem uyarısı yaptı.
2: Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. Sadece terör sorununu bitirmiyoruz. Terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz.
3: AK Parti süreçteki kırmızı çizgilerini milletle paylaşacak. Pazarlık, taviz ya da genel af yok vurgusu yapacak. Devletin temel ilkeleri, milletin birliği ve ülkenin bölünmez bütünlüğü asla tartışma konusu değil mesajı verecek.
2: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor.
3: Terörist başı Öcalan yasadan yararlanmayacak, umut hakkı verilmeyecek, bunun altı çizilecek. Amacın terör örgütünün tasfiyesi olduğu dile getirilecek.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. Devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
3: AK Parti terörsüz Türkiye vizyonunun devlet projesi olduğunu da vurgulayacak. Bu sürecin terörsüz bölge ile Türkiye 100 yılı hedeflerine ivme kazandıracağını milletle paylaşacak.
0: Alihan Kuriş soruşturmasında kardeşi Hilmi Tuna Kuriş Marmaris Bozburun'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelerin kaçmaya çalıştıkları aracınsa eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu anlaşıldı. Bu arada araç trafikten bir ay süreyle men edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlenen Kuriş'in üzerinde ve adresinde aramalar yapıldı. Piyasa değeri 1,34 milyar lira olan 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. İstanbul ve Muğla Emniyeti'nin ortak operasyonuyla yakalanan Kuriş de yanındaki Erhan Yılmaz'ın kaçmaya çalıştıkları aracınsa eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu anlaşıldı. Şüpheliler hakkında yasal işlemler ve altınların kaynağına yönelik incelemeler devam ediyor. Hilmi Tuna Kuriş'in bulunduğu araçta 58 bin euro ele geçirildi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına geçiş üstünlüğü bulunan araçta mevzuata aykırı ışıklı sistem tespit edildi ve araç bir ay trafikten men edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 10 yıl önceki şüpheli ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı. AB'nin savcılığa verdiği dilekçede boğazındaki morluklardan polise geç haber verilmesine kadar çok dikkat çeken ayrıntılar var. Yıllardır kayıp olduğu belirtilen otopsi görüntülerinin de ortaya çıkmasıyla dosyada artık yeni bir dönem başladı. Şimdi gözler ölümün gerçek nedenini ortaya çıkaracak adli tıp raporunda.
3: Polise yaklaşık 4 saat geç haber verilmesi, boyundaki morarma ve ezilmeler ve yıllardır bulunamadığı belirtilen otopsi görüntülerinin ortaya çıkması. Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili bu soru işaretleri şimdi savcılığın incelemesinde. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun 10 yıl önce hayatını kaybetti. Ölümü doğal denilerek dosyadan kaldırıldı ama ailesi ikna olmadı. Şüpheli dedi. Ağabeyi Mehmet Beyazıt Denizolgun'un şikayet dilekçesiyle tozlu raflarda kalan dosya yıllar sonra yeniden mercek altına alındı.
4: Burada göreve başladığım günden itibaren 4 aylık süre içerisinde
3: ağabeyin dilekçesinde kardeşinin öldürülmüş olabileceği şüphesi özellikle öne çıkarıldı. Dosyadaki en dikkat çekici bulgulardan biri ise ilk olay yeri tutanağında yer aldı. Deniz Olgun'un boynunun sol alt tarafında yaygın morarma ve ezilmeler tespit edildi. Ağabey Deniz Olgun dilekçede bu bulgulara dikkat çekti. Boynundaki bulgular, boğazın sıkılması, torba poşetle ağız ve burnun kapatılarak nefessiz bırakılması ihtimalini akla getiriyor ifadesini kullandı.
4: 75. yıl döneminde
3: bir başka kritik noktaysa polise haber verilme süreciydi. Savcılığın tespitlerine göre Deniz Olgun'un vefat ettiği anlaşıldıktan sonra önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e ve özel doktoru Nurettin Demirkol'a haber verildi. Olay yerine ilk onlar geldi. Polis ise yaklaşık 4 saat sonra ölümden haberdar oldu. Savcılık bu 4 saatlik gecikmeyi de şüpheli buldu. Ve dosyadaki soru işaretlerini artıran bir başka gelişme otopsi görüntüleri. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Olgun'un ilk otopsisine ait kamera kayıtlarını Adli Tıp Kurumu'ndan iki kez talep etti. Ancak İstanbul Morg İhtisas Dairesi'nden savcılığa kayıt yok cevabı verildi. Fakat 19 Ağustos'ta Deniz Olgun'un mezarı açıldı. Fethi kabir işleminin yapıldığı gün yıllardır bulunamadığı belirtilen o otopsi görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlar USB bellek ve CD içerisinde savcılığa teslim edildi. Ortaya çıkan görüntülerde Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin hangi ayrıntıların yer aldığı merak konusu olurken, dosyadaki ilk otopsi raporu da dikkat çeken başka bir detayı ortaya koydu. Cesette çürüme sıvısında arsenik, cıva, baryum ve kadmiyum gibi ağır metaller tespit edildiği belirtildi. Şimdi gözler Denizolgun'un ölümüne ilişkin yeni bulguları inceleyecek olan Adli Tıp Kurumu'nda. Soruşturmayı sürdüren savcılığın yapacağı incelemelerde. 10 yıl sonra yeniden açılan dosyada elde edilen tüm delillerin ölümün gerçek nedenini aydınlatması bekleniyor.
0: Adana'da Alparslan Kuytul soruşturmasında peş peşe iki kritik gelişme yaşandı. Aramalarda bazı bilgisayar kasaları ve hard disklerin kaçırıldığı tespit edilirken, yapılanmanın sosyal medya sorumlusunun evinde de 4 milyon liraya yakın para ele geçirildi.
5: Bu özellikle bilgisayarların kasalarının işlerinin boş olduğunu çeken kontrolde geçeceğim.
3: Operasyonu anlayınca harekete geçtiler. Kasalar yerinde ama hard diskler yoktu. Adana'daki kuytulcular operasyonunda ortaya çıkan görüntüler soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntılarından birini gözler önüne serdi. İddiaya göre örgüt üyeleri operasyonu fark edince idari binadaki çok sayıda bilgisayarın kasasını söktü, hard diskleri ise yok etti. Görüntülerde bilgisayarların ekranları, klavyeleri ve diğer ekipmanları yerli yerinde duruyor. Ancak kasaların içi neredeyse tamamen boş. Bazı bilgisayar kasalarının ise tamamen söküldüğü görülüyor.
6: Çekelim şimdi.
3: Yok edilen ya da kaçırılan hard disklerde örgütsel dokümanların bulunabileceği değerlendiriliyor. Dikkat çeken bir başka ayrıntı da bazı odalara şifreli kapılarla girilmesi. Soruşturmadaki bir diğer kritik gelişme ise yapılanmanın sosyal medya sorumlusunun evindeki arama. Bu adreste yaklaşık 3 milyon 900 bin lirayla altın ve döviz ele geçirildi.
5: Bunu
3: 19 Ağustos'ta Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında bazı şirketlere kayyım atanmıştı. Şüphelilerin ifade işlemleri ise sürüyor.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
8: Hesabı alabilir miyim?
9: Buyurun.
8: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
9: Nasıl yani?
10: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Tüm TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 21 Ağustos Cuma 2026 ve haftanın son gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Selim Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Hasan Sarıçiçek bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk sevgili Burcu. Bir sezonu daha merhaba deyip açıyoruz herhalde.
0: Evet, uzun bir ara vermiştik. Aslında çok da uzun sayılmaz ama yeniden başladık.
1: Biz işin içindeyizdik hep ama. Evet. Buyurun.
0: Galatasaray'la başlayalım. Hem Süper Lig maçlarına bakalım hem Avrupa maçlarına bakalım. Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum'la 2-2 berabere kaldı. Beklenmedik bir sonuçtu. Hatta Sarı Kırmızılar 90. dakikada Osimhen'in golüyle bir puanı kurtardı diyebiliriz. Çorum'un teknik direktörü de 2 puan kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Kaybeden tarafız dedi. O 10 kişi olayından sonra değineceğiz ama siz böyle bir sonuç bekliyor muydunuz? Çünkü söz konusu 4 büyükler olunca ligde karşılarına kim gelirse gelsin favori biliyorsunuz bizim 4 büyükler oluyor. Bir de Galatasaray'dan bahsediyoruz. 4 senenin şampiyonu. Tabii, İlk maçında kendi evinde bir puan alarak maçı tamamladı. Ne söylersiniz?
1: Yani başlangıçlar aslında zordur. Dünya kupalarında da bu böyledir. Avrupa şampiyonalarında da bu böyledir. Aynı zamanda olimpiyat oyunlarında da bu böyledir. Yani başlangıçlarda beklenmedik oyun, beklenmedik sonuç olabilir. Galatasaray için bu yeni ligin yeni bir takımı karşısında bu sonuç normal midir derseniz tabii ki kabul edilebilir bir sonuç değil. Şurada Galatasaray puan kaybetti, Çorum 2 puan kaybetti diye düşünüyor, kendini öyle kabul ediyor ve doğrudur da. Ben Çorum Spor'un hakkını da teslim etmek gerekir. Çok fevkalade iyi bir oyun oynadılar. Belki 11'e 1 oynanmış olsaydı maç farklı olabilirdi. Belli ki maça inanılmaz motive olmuşlar. Rakip analizini çok doğru yapmışlar. Galatasaray'ın zaaflarının nerede olduğunu gayet iyi bildikleri için öne geçtiler. İşte beraberlik, tekrar öne geçtiler. Maç böyle bitecek derken son dakika golüyle Galatasaray beraberliği yakaladı. Bu ne demektir? Büyük takımların her zaman bir kredisi var. Yıldızların da özel bir becerisi var ki Osimhen Galatasaray'ın transfer döneminde en çok konuşulduğu isim diye. O büyük yıldız, kral olduğunu gösteren bir skora imza attı. 2-2'lik sonuç başlangıç olarak evet, hayal kırıklığı gibi gözükse de Galatasaray'ın yarıştaki diğer rakiplerinin 3 puan kaybetmiş olması sebebiyle özellikle Fenerbahçe'den bahsediyorum. Bu maç Galatasaray'ın artıhanesini yazacak bir karşılaşma diye değerlendirebiliriz.
0: Hocam 70. dakikada Çorum 10 kişi kaldı. Orta sahadaki top kapma mücadelesinde Yunan oyuncu Yunus Akgün'ü faulle durdurdu. Ve Yunus'un ayağını arkadan yaptığı müdahalede hakem Batuhan Kolak Yunan oyuncuyu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Karar doğru mu ve Batuhan Kolak yönetimini nasıl buldunuz?
1: Yani Çorum Spor'un buna ciddi bir infiali oldu, doğrudur. Ama UEFA maçlarına baktığınızda, İşte Dünya Kupası'ndaki maçlara baktığımızda futbolcunun sağlığını sakatlayacak, zarar verecek her türlü hareket, temas fauldür. Bunun şiddetine göre de kartın rengi değişebilir ki değişti de burada, kırmızı gösterildi. Yani bu kırmızı kart hakkaniyetli mi diye düşündüğünüzde siz incik derler. Oradan müdahale ettiğiniz anda bunu tartışmayı çok doğru bulmuyorum. 11 ama bir kere daha söyleyeyim. Çorum Spor'un performansını, oyununu alkışlıyorum. İnşallah böyle ligde devam ederler. Çünkü yeni bir takım ve yeni geldiğiniz ligde heyecan da büyük olur. Stres de büyük olur. Beklenti de büyük olur. Yani Galatasaray gibi bir rakiple lige başlıyorsanız sizin alacağınız her puan sizin stresinizi azaltır. Ama kaybedeceğiniz her puan ligdeki yorgunluğunuzu ve zorlayıcı şartları öne çıkarır. Çorum Spor bu maçı, müsabakayı belki istediği sonuçta tamamlayamadı ama iyi bir puan aldı. Ve son 4 yılın sizin de ifade ettiğiniz gibi şampiyon takımına karşı almış olması çok önemli diye düşünüyorum. Çorum sporlulara tavsiyem şudur. Lig sadece bir maçtan ibaret değil. Bunu sürdürebilir kıldıkları ölçüde ligdeki varlıklarını kıymetlendirebilirler. Ama Galatasaray'ı yendim, ondan sonrası ne olursa olsun havasına girerlerse, rehavete kapılırlarsa bu lig asansör takımların tarihiyle doludur.
0: Peki Çorum 2-1 öne geçiren golünün ardından Galatasaray tribünlerinden yönetim istifa tezahüratı yükseldi. Karşılaşmanın devamında ve bitiş düdüğünün ardından da istifa tezahüratları sıkça tekrarlandı. Taraftarlar ayrıca Dursun Özbek transfer nerede şeklinde tezahürat yaparak transfer beklentilerini dile getirdi. Ne söylersiniz? İlk maç, ilk puan kaybı ve Galatasaray taraftarının inanılmaz realist bir taraftar. Hani 4 sene şampiyon olduk, bir puan da bırakalım şurada ne olacak demiyorlar. Ya da çok önemli yıldızlar indirdik, ya transfer de biraz geç olsun yine demiyorlar. Belki başarıyı tetikleyen şey de taraftarın bu hırsı. Siz ne söylersiniz?
1: Şimdi tabii biri sırtında yumurtayı taşıyor küfeyle. Diğerinin hiçbir sorumluluğu yok. Sadece memnun olma, taraftarlık duygusunu üst düzeyde yaşama, heyecanı, coşkusu içerisinde olan bir topluluk. Şimdi Dursun Özbek başkan veya yönetimi bu takımı son 4 yılın şampiyonu yapmışlar. UEFA Avrupa Kupalarında da, Şampiyonlar Ligi'nde de çıtayı yavaş yavaş yükselterek performansını geliştiren, takımını güçlendiren, oyununu zenginleştiren bir yapıya kavuşturmuşlar. Şimdi taraftar haklı olarak diyor ki tamam, biz bu noktaya geldik ama çıtayı biraz daha yükseltelim. Bizim rakiplerimiz içeride kim? Fenerbahçe, işte Trabzonspor, Beşiktaş. Bunların üçü de medyada baktığınızda transfer şampiyonu. Dolayısıyla biz niye gerideyiz? İyi de sen şampiyonsun ve hazır oturmuş bir takımın var. Senin çok ciddi transfer döneminde kayıpların olmadı. Oyununu etkileyecek. Şimdi bu kulübü yönetenler en azından bütçe olarak kulübü rahatlatmak, borç yükünden kurtarmak, maliyetleri azaltmak, artıya geçmek istiyorlar. Yani 10 tane oyuncu alacağını 2 tane oyuncu alacaksın ama Osimhen kalitesinde olacak. Böyle bakıyorlar. Bana göre de yani yoğurdu üfleyerek yiyorlar. Ayağını yorgana göre uzatarak hareket ediyorlar. Dursun Özbek başkanı taraftarın kendi heyecanıyla yermesi, eleştirilmesi benim çok kabul ettiğim bir şey değil. Bunu hem başka yerlerdeki konuşmalarımda hem de Gazetem Türkiye'nin dijital platformunda Dursun Başkan'a inanın, o şampiyon başkan diye yazdım yani.
0: Teknik direktör Okan Buruk da maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Bu hafta transfer getirmemiz önemli olacak. Hiçbirimiz şu andaki bulunduğumuz ortamdan zevk almıyoruz dedi ve ekledi. İkinci bir 11'e ihtiyacı var Galatasaray'ın diye. Hani sağdakinden hariç yedek kulübesinde de bir 11'e ihtiyacım var diye. Siz buna katılıyor musunuz?
1: Şimdi her teknik adam ister ki elinde 11 tane Messi olsun, direkt oynatabileceği. 11 tane de yedekte olsun, rezerv gücü o kadar güçlü olsun ki rekabette en önde olsun. Son 4 sezonun şampiyon takımından bahsediyorsak Okan Buruk'un bu yöndeki beklentisini anlarım. Ama bu takımı sen şampiyon yaptın ve elin o kadar güçlü değil şampiyon yaptığında. Şimdi bir transfere ihtiyaç var mı? Varsa da nokta atışı olabilecek transferlere ihtiyaç var. Bunun için yönetimle sanki ben istiyorum ama yönetimi almıyormuş gibi bir hava estirmek Okan Hoca'ya yakışan bir durum değil. Realist davranmak dediniz. Yani gerçekçi olmak gerekirse Galatasaray'ın bütçesi, mali yapısı içerisinde yönetimin doğru adımlar atıyor olması bence takdire şayan bir durum. Çünkü kulübün geleceğini temlik altına alırsınız, dünya kadar borçlandırırsınız. Bugün siz varsınız, yarın yönetici bulamayacak duruma düşersiniz. Çünkü bizim kulüplerin yönetim şekline ilişkin kanuni yapı da değişti. Eskiden ben aldım, ben yaptım, ben harcadım, hadi bana Allah'a ısmarladık ceketimi alıyorum gidiyorum dediğiniz zaman kimse hesap sormuyordu. Şimdi yaptığınız harcamaların hesabını vermek zorundasınız. Hem içeride Türkiye Futbol Federasyonu ve Maliye'ye vereceksiniz hesabınızı, hem de UEFA nezdinde fair play kriterleri dediğimiz ekonomik yapıya dayalı hesap vereceksiniz. Yani şeffaflık dediğimiz, hesap verebilirlik dediğimiz bir döneme girdik. Haliyle kulüp başkanları büyük risk almak istemiyorlar. Ama sponsor bulmuş, işte hibe eden bir takım kişiler var diyelim. Onları bir şekilde sponsorluk kılıfı içerisinde parayı futbol dünyamıza kazandırıyorlar diyelim.
0: Peki Başkan Dursun Özbey'in de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama vardı. Çünkü bu maçın öncesinde sanal medyalı hesaplarından da taraftarlar transferler nerede diye yönetimi ve hocayı eleştiriyorlardı. Üst üste 5. şampiyonluğu çok istediğini vurguladı. Teknik direktör Okan Buruk'a takıma ve yönetime destek istedi. Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olduğunu belirtti Özbek ve Sarı Kırmızılı Kulübün marka değerini büyüten ve ekonomisini düzelten bir yapıyla ilerlediğini söyledi. Başarılı gidişatı çöpe atıp günü kurtaran kararlar vermeyeceğini vurguladı. İki alkış alacağım diye Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmayacağım. Galatasaray için en doğru zamanda en iyi transferleri yapmak için her türlü fedakarlığı yapacağım açıklamasında bulundu. Ne söylersiniz?
1: Bilmiyorum, benim yazıyı okumuş muydunuz? Ben bir hafta yazdım konuşmaların aynısını. Sağ olsun sanki Dursun Özbek Başkan'la telepati yapmışız gibi aynı cümlelerle açıklama yaptı. Demek ki aklın yolu bir. Dolayısıyla başkanın doğru yaptığını bir kere daha ifade edeyim. O sözlerin her birinin altına katılıyorum çünkü önceden yazdığım bir yazı.
0: Peki bu arada Galatasaray dün bir transferini açıkladı. Zaten Okan Hoca maçtan sonra bu hafta bir oyuncu getirmemiz önemli olacak demişti. Ve Batrakov dün İstanbul'a geldi. Sarı Kırmızılı Kulüp'te transferi resmen açıklamış oldu. Doğru. Ne söylemek istersiniz? Batrakov'un da ilk sözleri ayağının tozuyla benim için heyecan verici. İlk yurt dışı deneyimim. Umarım benim için her şey güzel olur. Galatasaray taraftarı Avrupa'nın en ateşli taraftarı. Bir an önce onlarla olmak istiyorum ifadelerini kullandı. Ailesiyle birlikte İstanbul'da ne söylersiniz?
1: Yeni heyecan verici ilgili bir gelişme ama beklediğimiz bildiğimiz bir gelişmeydi. Osimhen'e ciddi bir talip vardı İngiliz kulüplerinden. Hatta Galatasaray yönetiminden istediklerini biliyorum. Galatasaray yönetimi de vermemek için ya da değerini bulup öylese vermek için sıkı durdu. Futbolcu takası söz konusuydu biliyorsunuz. O da gerçekleşmedi. O açıdan ben şu anda Dursun Özbek Başkan'ın ifade ettiği gerektiğinde en iyi transferi yaparız. Takıma en fazla katkıyı, gücü, faydayı sağlayacak oyuncu getiririz dediği için bu o sözün karşılığıdır diyorum.
0: Peki Osimhen demişken hazır ciddi teklifler dediniz. Rakamlar artık o kadar aştı ki kendini. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen için Suudi Arabistan ekibi El Hilal'in devreye girdiği gündemdeydi geçtiğimiz günlerde. Ve ilk olarak 130 milyon euro önerdi El Hilal. Sarı Kırmızıların olumsuz yanıtının ardından teklifini 150 milyon euroya çıkarttı. Yönetim bu astronomik rakama rağmen Osimhen'i satmayı düşünmediğini bildirdi. Bu haber gerçekse, bu rakam gerçekse gerçekten astronomik rakamlar.
1: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Şöyle ifade edelim. Ya burada
0: peki daha sizce tamam oyuncunun iyiliğini kimse tartışmıyor, kalitesini tabii ki ama bu rakamlarla ilgili bir düşünülemez miydi? Ya da mesela Osimhen kaç para verilirse
1: gider? Şimdi şöyle söyleyelim. Osimhen geldiğinde bu radyoda, bu stüdyoda siz bu rakam verilir mi diye sormuştunuz, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. İlk olduğunda ben de şunu söylemiştim. Takım mühendisliği açısından eğer kulübe büyük fayda sağlayacaksa, içeride şampiyon olmanın ötesinde Şampiyonlar Ligi'nde varlığını devam ettirecekse, ki Galatasaray'ın marka değerini güçlendirecek, ekonomik yapısını güçlendirecek, forma satışıydı, işte sponsor gelirleriydi, imaj hakkıydı vesaire filan, katkı sağlayacak futbolcuya, böyle bir yıldıza bu para ödenir demiştim. Şimdi Dursun Özbek Başkan'ın ne büyük bir vizyon sahibi olduğunu, takım mühendisliği konusunda ne kadar usta olduğunu, ki bu gelen teklifler onun değerini gösteriyor, yaptığı işlerin doğruluğunu gösteriyor. Müşahede ettiğimiz bir süreçteyiz. Dursun Özbek Başkanı, ben tebrik ediyorum ve yönetimini.
0: Peki bu akşam Galatasaray Erzurumspor'a konuk olacak. Maç değerlendirmeniz var mı? Nasıl bir maç bekliyor bizi?
1: Yani bir sorum kazası yaşadıktan sonra Erzurum'da da bir kaza olur mu derseniz, kanaatim şudur, öyle bir kaza olmaz. Galatasaray 3 puanla yoluna devam eder diyorum.
0: Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda takılan takımlarımızdandı. Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup oldu. Maç değerlendirmenizi alarak başlayalım.
1: Yani orada da aslında Galatasaray'dan 1-1 berabere kalıp 2 puanı kayıphanesine yazdıran Galatasaraylı bir futbolcu, teknik adam olarak, burada da Fenerbahçe'de Metin Diyadin. Şimdi baktığınız zaman demek ki Fenerbahçe'yi iyi etüt etmişler. Doğru bir planlamayla. Beni sürprize değil, hayal kırıklığına zorlayan bir sonuca imza attı Fenerbahçe. Onda nedenleri var. Avrupa maçı olması, işte Fenerbahçe'nin uzun soluklu turnuva havasındaki maçlarda aynı performansı iki maç üst üste gösteremeyen bir kırılgan yapısının olması, haliyle teknik direktör İsmail Kartal'ın farklı oyuncu planlamaları içerisinde, farklı taktik anlayış içerisine gitmesi, Fenerbahçe'yi beklemedik hem içeride hem dışarıda kayıplara uğrattı maalesef.
0: Hocam, iki tane penaltı tartışması yaşandı ve bu hafta yaptığımız üçüncü program, bu topuklu program, Krampu'nun üçüncü bölümü sizinle. Birçok spor yorumcusunu da dinledim. Penaltı değil diyen neredeyse yoktu ya da ben denk gelmedim.
1: Ben de zannettim penaltı değil.
0: İki tane, hayır demeyeceğim. Sadece izlediğim, dinlediğim şeyleri de aktarmak istedim ki, hani birçok kişi böyle düşünüyor. İki tane penaltısının, kemiksiz penaltısının verilmediği kanaatinde herkes. Siz ne düşünüyorsunuz? Verilmeyen penaltılar gerçekten penaltı mıydı, yoksa hakem doğru karar mı verdi? Hakem yanlış karar verdiyse VAR neredeydi? Buyurun.
1: Şimdi tabii Mahmut Uslu Başkan, ki benim spor adam olarak iyi bir yönetici olarak her zaman takdir ettiğim, basketbolun içerisinden gelen değerli biridir. Onun infialini gördüğünde pozisyonu bir kere daha seyrettim. Biliyorsunuz Futbol Federasyonu veri yansını etti. Şimdi o zaman diyorsunuz ki, ya hani genel bize öğretilen şey buydu kanaat. Yani penaltı hakemin takdir hakkı. Sanki takdir hakkının ötesine geçen bir durum. Burada VAR'ın müdahale etmemiş olması da şaşırtıcı.
0: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili, Casper Nirvana Notebook.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Evet, devam ediyoruz programımıza. Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Hazır konu büyüken madem Mahmut Uslu dediniz, Sayın Genel Sekreter Mahmut Uslu'nun hakem kararlarına tepkisi vardı. Hemen değinelim. Özellikle Talişkan'ın vurduğu topta kol çok açık, pozisyon penaltı ve kırmızı kart.
1: Katılıyorum.
0: Kitap öyle yazıyor ama var yabancı mı Türk mü onu da bilmiyoruz. Federasyon başkanından özellikle rica ediyoruz. Bu tür şeyler olmasın, her türlü tedbiri alırız, biz bir yılına geldik ve eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla durum eşit olmadı, bütün ikili mücadeleler aleyhimize çalındı. Bu şekilde bizim açımızdan bu lig devam etmez dedi ve bir gazetecinin ne gibi tedbirler alacaksınız diye sorması üzerine ise Sayın Uslu, ligle ilgili aklınıza ne gelirse yaparız. Fenerbahçe ile artık kimsenin oynamaması lazım. %100 penaltı, Mert'in pozisyonunda penaltı. Tabii, biz kötü oynadık diye susuyoruz ama böyle olmaz, her şeyi yaparız. Bu kadar gözü kararttık cevabını verdi. Ne söylersiniz?
1: Tabii bir yöneticinin hangi baskıları yaşadığını en
0: bu
1: iyi
0: arada
1: anlatan...
0: Çok özür dilerim, bölüyorum. PFDK'ya sevk edildi.
1: Evet, normal yani, bu tür konuşmalar yaptığınız, hele ligin başında yaptığınız zaman tepkiyi alırsınız, cezayı alırsınız ama doğruları söylemek bazen insanları rahatsız etse de söylenmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki Fenerbahçe Gençler Birliği maçına geri dönelim. İsmail Kartal çok fazla tartışılıyor daha ilk haftadan basın toplantısında Gençler Birliği maçının ardından. Bu akşam taraftarımızı üzdük, ligin ilk maçında böyle oynamamalıydık, özür diliyoruz dedi. Gençler Birliği karşısında yaptığı kadro rotasyonunun yenilgiye neden olmadığını belirtti Sayın Kartal. Bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Bu gece 3.30 gibi İstanbul'da olacağız. 2 gün sonra Şampiyonlar Ligi için maça çıkacağız. Aynı oyuncularla 2-3 günde bir maç oynayamayız. Birkaç oyuncuyu rotasyona soktuk. Bugüne kadar antrenmanlarda iyi çalıştılar. Yenilgiyi rotasyona bağlayamayız. Sürekli aynı oyuncularla oynayamayız diye konuştu. Ama en çok da buradan eleştiri aldı.
1: Tabii, ben de eleştirdim.
0: İlk maçta böyle bir rotasyona gerek var mıydı? Ne eksikti de Gençler Birliği'ne bu puan kaybedildi?
1: Şimdi tabii orada... Maç taktik anlayışı, zihniyet, oyun, mücadele tarzı, oyun seçilen oyuncular, oyuncuların özel görevlerindeki farklılıklar, sadece siz rotasyon yapmıyorsunuz. Aynı zamanda sizin alışık olduğunuz sistemi oynayacak yapıyı bozuyorsunuz. Takımın kimyasını bozuyorsunuz. Nasıl Talisca en uç adamken yeni alınan Vedat Muriç'i en uça koyuyorsunuz. Taliska'yı forvet arkası gibi oynatıyorsunuz ve küstürüyorsunuz. Buna benzer yanlışlar yapıldı. Yani İsmail Hocam eleştirilerden onları bir çiçek gibi kabul eder, ders çıkarırsa en azından gelecek haftalar için sıkıntı olmaz. Ama Fenerbahçe bir maç kaybetti diye teknik direktörü yerden yere vurmak açıkçası çok hakkaniyetli bir davranış biçimi değil. Yani İsmail Hoca bu takıma bir heyecan ve dinamizm kazandırdı. Yani o heyecanın, o coşkunun kaybolmaması lazım. O birlikteliğin kaybolmaması lazım. Çok doğru bir yere dokunuyor. Biz takım olarak iki maç üst üste oynayacak bir güce sahip değiliz diyor. Fenerbahçe'nin en büyük handikapı şu an için bu. Siz eğer iki maç, üç maç üst üste oynayabilecek kadroları sahada ve kulübede tutamazsanız bu tür kazaları yaşarsınız.
0: Peki hocam, bir diğer tartışma konusu da taraftarlar arasındakinden bahsedeceğim. Çok fazla gündeme geldiği için İrfancan Eğribayat biliyorsunuz Gençler Birliği'ne birkaç gün önce verilmişti.
1: Doğru.
0: İlk maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Ve ya sanki hani İrfancan olmasa maç kaybedilmeyecek gibi yorum yapanlar da vardı. Bu doğru değil tabii ki de. Ne söylersiniz bu konuyla ilgili? Yani satışı için birkaç gün beklenilmeli miydi?
1: Beklenilse ne kazanılacaktı, ne olacaktı?
0: Hayır, işte taraftarın şeylerini söylüyorum size. Hani evet, böyle düşünenler de vardı. Evet, şimdi... Keşke iki gün daha bekleseydin, maçtan sonra satsaydın. İşte yok madde koydursaydın, kendine karşı oynatmasaydın gibi gibi.
1: Yok, bunda şey değil, çözüm değil. Futbolda, futbolcunun bir profesyonel ahlakı, etik değerleri vardır. Giydiği formanın hakkını vermek gibi. Şimdi İrfancan Eğribayat gitti, kiralandı. Nerenin futbolcusu? Şu an için Gençler Birliği. Dolayısıyla onun menfaatine olabilecek performansını ortaya koyması lazım. Koymazsa zaten kendi kendiyle çelişir ve kendine olan saygısını kaybeder. Toplumda da güven kaybeder. Çünkü ya 62-22 dediğimiz sporda şiddet, düzensizliğin önlenmesine dair şikayet, teşvik, her şey suç kapsamındadır. Türkiye böyle bir badireyi geçmişte yaşadı, atlattı. Yeniden böyle bir dedikoduya mahal verebilecek davranışı hiçbir futbolcu göstermez. İrfan Can'a yeri bayattı, helal olsun. Geldi alnının teriyle, yiğitçe çıktı, kalesini korudu. Bundan yani farklı bir sonuç çıkarmak, beklemek ancak tribündeki taraftarın duygusallığıyla bağdaştırılabilir.
0: Evet, etik bir şey değil zaten.
1: Etik değil yani. Yani hayır, yönetimi bundan dolayı eleştiremezsin de. Yönetim yani İrfan Can'ı bizimle oynayacak, İrfan bize kıyak geçer diye mi? Hayır. Ben Fenerbahçe'de hiçbir yönetimin böyle bir düşünce içerisinde olabileceğini ihtimal vermiyorum.
0: Tabii. Hak verelim. 17 senelik bir özlem var. 2 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak diyenler vardı. Hı-hı. Ki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda ilk maçında turu Fransa'ya bıraktı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla Kadıköy'de karşı karşıya geldi. 1-1 berabere kaldılar. Sarı lacivertlerin golünü ise Greenwood kaydetti. Maçla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
1: Greenwood'u her şeyden önce çok beğendim. Her maç, ilk geldiği maçta da biliyorsunuz, oynadığı maçta da gol attı. Burada da yine
0: İkinci
1: aynı şekilde.
0: İkinci golü, evet.
1: Şimdi baktığınız vakit diyorsunuz ki tamam, bu Fenerbahçe'nin aradığı futbolcu buydu ve takıma oturdu diyorsunuz. Maçın da yıldızıydı bana göre. Ama biraz önce İsmail Hoca'nın dikkat çektiği nokta, yani biz 3 maç, 2 maç üst üste oynayabilecek, henüz kaliteye, kapasiteye ulaşmadık mesajı doğru bir mesaj. Sorun orada, bunu zaten yönetim ama içeriden ama dışarıdan bir şekilde farklılaştıracak, olgunlaştıracak, geliştirecek bir çabayı gösterecektir diye düşünüyorum. Her şeyi teknik direktörün hatasına, oyuncu seçimine, taktik anlayışına bağlamak doğru olmaz.
0: Müsabakanın ardından İsmail Kartal Gençler Birliği maçından sonra çok fazla hazırlanamadıklarını belirtti. Gol yemesek daha iyi olurdu ama yedik. İkinci yarıya iyi bir reaksiyonla başladık. Maçın son bölümünde Nene'nin iyi bir pozisyonu vardı. Direkten döndü. Haftada 2 maç oynayacak fiziksel kapasiteye sahibiz. Stoperdeki Ake ve Şikrinyar 3 günde ikinci maçlarına çıktılar. Sakatlık riski de oluyor dedi. Ne söylersiniz?
1: Evet, dediğimiz gibi maalesef kadronun şu anda kırılganlığıyla ilgili bir değerlendirme ve yerinde bir değerlendirme. Ama Fenerbahçe'nin fikstürüne baktığınızda da içeride dışarıda üst üste 2 maç oynayabileceği yoğun bir programın içerisinde. Hal buyken o şartlara göre kendini hazırlamalı. Oyuncu planlamasını da ona göre yapmalı. Oyun içindeki değişiklikleri de ona göre yapmalı. İsmail Hoca zaten şu anda bunun sıkıntısını yaşıyor. Hakikat bu.
0: Peki cumartesi günü, yani yarın akşam Konya Spor'u konuk edecek 21.30'da Fenerbahçe maçla ilgili
1: yani
0: düşünceleriniz
1: nelerdir? Yani en az Gençler Birliği maçı kadar zor bir karşılaşma.
0: Zor bir karşılaşma yani. Sonraki maçı da kolay bir karşılaşma değil. Biliyorsunuz 6 Eylül'de de aynen. Beşiktaş derbisi var.
1: Şimdi onun için yani İsmail Hoca ile ilgili yani sosyal medyada şurada burada biçilen bir ömür var. 6 maçlık bir ömrü var gibi. Ben Aziz Başkan'ın son derece tecrübeli bir başkan olduğunu ve İsmail Hoca'dan daha iyisini getirebilecek olsalardı zaten getirirlerdi diye düşünüyorum. O açıdan bence bu tür sosyal medya çığırtkanlığına prim vermemek lazım.
0: Trabzonspor'a bakalım. 4 büyüklerden puan kaybeden 3. takımdı. Evet. Çok ilginç bir açılış yaşadık. 2026-2027 sezonu ilk maçlarında 4 büyükler adına. Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Burada da favori Trabzonspor'du kağıt üstünde. Biliyorsunuz ne derler ona, çok yüksek, çok havalı bir transferi gerçekleştirdi. Ve sezonun en çok konuşulan transferi gerçekleşti. Hala da konuşuluyor. Maç değerlendirmenizi alalım, sonra Salah'a değineceğiz.
1: Şöyle söyleyeyim, yani Trabzonspor ilk yarıda çok iyi değildi işin gerçeği. İkinci yarıda Fatih Hoca'nın dokunuşları vardı, hamleleri. Salah'ın oyuna girmesiyle birlikte Salah başlangıçta kendini tam adapte edemedi ama sonrasında çok önemli pozisyonlara girdi ve hazırladı. Takıma büyük katkı sağlayacağını gösterdi. O açıdan ben Trabzon aynı diğer takımlar için yaptığım değerlendirmeyi burada da yapayım yani iş büyükler için. Siz ligin ilk maçında sürprizleri yaşarsınız.

0: Onda ağırlamışlar, kısa bir video yayınlamışlardı. Belki uzunluğu daha sonra birkaç gün içinde görürüz ya da yayınlamışlardır. Bu da aslında çok güzel bir şey ya, çocukları bu işin içine dahil etmek. Ki geçtiğimiz hafta yaşadığımız bir de üzücü bir olay vardı. Gençler Birliği taraftarlarından bir tanesinin,
1: evet, maalesef oraya hiç girmeyelim
0: dedi, ufacık bir çocuğa yapmış, evet, olduğu muamele. Onun da gönlü yine Fenerbahçe kulübünde, evet, Lyon maçında ailesiyle birlikte ağırlanarak alınmış oldu. Bir taraftan toparlamaya çalışıyoruz ama yani çocukları bu taraftarlık için kırmak bana hiç doğru gelmiyor. İstediği kesinlikle formayı giysin, istediği değil, stada gitsin, istediği tabii gibi maç ya izlesin. Çocuktan ne istiyorsunuz?
1: Yani. Siz eğer çocuğu güven içerisinde maça gönderemeyecekseniz, acaba maça gönderim geri döner mi diye bir endişe yaşıyorsanız, yani bu futbol gelişir mi? Yeni taraftar kazanır mı? Yeni yüzler kazanır mı? Kazanmaz. O açıdan Gençler Birliği maçında yaşanan hadiseyi hiçbir şekilde sıra dışı ve yaşanmaması gereken bir konu diye değerlendiriyorum. Diğer tarafta Trabzonspor'un tanıtım filmi ve bu çocukla bir imaj oluşturma gayreti takdire şayan bir olaydır. Zaten futbolu tabana yayacaksak çocukların bir şekilde bu oyunun içerisinde olması lazım.
0: Evet. Fatih Tekke de maçla ilgili kazandıracak pozisyonları bulmalarına rağmen 3 puana ulaşamadıklarını söyledi. Katılıyor musunuz?
1: Şöyle söyleyeyim, yani Fatih Hoca'nın böyle değerlendirmesi normal ama ben şunu düşünüyorum. Diyorum ki Salah gibi bir dünya yıldızını almışsınız. Onun idman eksiği var diye düşünemezsiniz. Eğer sakat değilse, siz yedek kulübesinde oturtuyorsanız ondan maksimum faydayı alabilecek bir tercihte bulunmanız lazım. 58 dakika beklemezsiniz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ben Fatih Hoca'yı sadece bu yönüyle eleştiririm. Niye madem oynayacaktı ilk 11'de başlatmadınız diye sorarım.
0: Peki Trabzonspor pazar günü Başakşehir'i konuk edecek. Bu maçla ilgili düşüncelerinizi de alalım.
1: Şöyle söyleyeyim, yani Başakşehir iyi bir ekip kurdu. İyi de futbol oynuyor. Şampiyon da oldu geçmişte. Dolayısıyla bu maç hem Başakşehir açısından hem de Trabzonspor açısından gerçek güçlerin gösterileceği, sahneleneceği bir karşılaşma olacak. Ben seyir keyfinin üst düzeyde olacağı bir karşılaşma olur diye düşünüyorum. Hangi kıtsı kazanır derseniz o konuda dengede diye söyleyebilirim Salahan'a rağmen.
0: Peki Beşiktaş'a bakalım. Dört büyükler arasında 3 puanı hanesine yazdıran tek takımdı Beşiktaş. Süper Lig'in ilk haftasını boş geçmedi. Konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 yendi. Az ve net tek golle bir galibiyet elde etti. Yani şimdi diğer büyük takımlara bakınca tabii ki Beşiktaş'ın yaptığı iş başarılı gözüküyor. Maç değerlendirmeniz nedir?
1: Yani siz zaten özetlediniz aslında. Fazla da vaktimizin kalmadığını düşünüyorum. Serdar Adalı Başkan gelirken ne demişti? Ben büyük Beşiktaş'ı tesis edeceğim. Öyle bir kadro kuracağım. Teknik direktör olarak gerçekten önemli tercihleri oldu. Transferler de oldu ama beklediği oyun bir türlü sergilenmedi. Tribünlerin düşüncesine, heyecanına göre takım yapmaya çalıştı. Sergen Hoca'yı getirdi ki Sergen Hoca'nın yaşadığı bir sürü travma vardı o süreçte. Yani ne yazık ki Beşiktaş'a Sergen Hoca'dan beklenen katkı sağlanamadı, yakalanamadı. Ama sonrasında zaten tecrübeli bir spor adamı, başkan, doğru bir yapılanmayla bugünkü Beşiktaş'ı tesis etti. Getirdikleri teknik direktör İtalyano, gerçekten işini gayet iyi bilen, maçın içerisinde kırılma noktası dediğimiz kritik anlarda çok ciddi müdahaleler yapan, ki teknik direktörün takıma katkısını net hissettiren bir kişilik. Şey olarak tipik bir oyun karakteri var. Biz güçlüyüz. Oyunu rakip alana yıkalım. Önde basalım. Nasıl olsa gol buluruz diyenlerden değil. Kontrollü, dengeli bir oyunla 1-0 olsun bizim olsun anlayışıyla mücadele ediyor. O açıdan baktığımızda seyir keyfi de olan bir Beşiktaş ortaya çıkardı. Ben buradaki değişimi, evet, Serdar Adalı Başkan'ın gayreti yanında yeni teknik direktörün becerisine de bağlarım.
0: Peki Beşiktaş forması

0: 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Ne söylersiniz?
1: Şöyle söyleyeyim, hayatı özel yazılabilecek futbolculardan, futbol adamlarından biridir Necip. Hangi görevi verirseniz verin bu benim işim değil demedi hiçbir zaman. Daima aldığı görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı. Bir model oldu, örnek oldu. Bir futbolcunun yıllarca aynı kulüpte forma terletmesinin kolay olmadığını bildiğimiz bir süreçteyiz. O ve bana Fenerbahçe'deki Müjdat Yetkinleri hatırlattı. Azmetti, zorluklar yaşadı ama Beşiktaş'tan ayrılmadı. Futbolu Beşiktaş'ta bıraktı ve efsaneler arasına adını yazdırdı.
0: Peki teknik direktör Italiano'nun açıklamaları vardı maçın ardından. Bitiricilikte daha da gelişmemiz gerekiyor. Bunu daha hızlı çözmemiz lazım. Bu skorlarla rakibi oyunda tutmuş oluyorsunuz. Bu da bir risk. İlk hafta 3 puan almak önemli dedi. Yine gayet realist bir açıklama. Aslında hocanın söylediği, değindiği şey de çok önemli. Yani 1-0 aslında 90 dakika boyunca çok büyük bir risk. Siz ne söylersiniz?
1: Tabii ki, yani rakibe beraberliği yakalama şansını veriyorsunuz, o şekilde motive ediyorsunuz, ona ifade etmeye çalışıyor. Orada haklı. Oyunu geliştirme ve bitirici vuruşları geliştirme eksiğimiz var demiş olması doğru bir tespit. Yerinde bir tespit, sizin de dediğiniz gibi gerçekçi bir tespit. Ama nasıl geliştireceği noktasında planlamasını, çalışma programını antrenmanlarda herhalde göreceğiz. Çünkü eksiği biliyor, sonucu da değiştirecek odur yani.
0: Beşiktaş pazar günü Alanya Spor'a konuk olacak. Maçla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
1: Alanya Spor geçen hafta aslında iyi oyun oynadı ama şaşırttı beni sonuç. Şimdi bu hafta Beşiktaş karşısında da iyi oynayabileceğini ihtimal veriyorum.
0: Peki hocam, Fenerbahçe'ye geri dönelim. Biliyorsunuz dün çıkan bir tartışma üstüne, haber üstüne diyeyim pardon. Hem sanal medyada oldukça gündem olunca Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de bir açıklama geldi. Evet. Arda Güler'den Fenerbahçe'ye düşen payla alakalı. Dile getirilen ve Arda Güler'in olası transferinden Fenerbahçe'nin elde edeceği %20'lik payın azami 1,5 milyon euro ile sınırlı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Geçmiş dönemde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma kapsamında olası bir transfer döneminde %20 satış payı söz konusudur ve herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Aynı zamanda halka açık bir şirket olan Fenerbahçe Futbolu AŞ'nin ekonomik hakları ve mali menfaatleri konusunda spekülasyonla değil, belge ve gerçeklerle konuşulması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Sermaye piyasalarını ve yatırımcılarımızı yanıltabilecek nitelikte gerçeğe aykırı ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin kamuoyuna servis edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Ve kulübümüzün ve şirketimizin haklarını korumak amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız dendi. Ne söylersiniz?
1: Bu son dakika açıklaması Türkiye'deki futbol yönetimiyle ilgili zihniyeti, bakış açısını net ortaya koyuyor. Artık bazı eski klasik tavırlardan uzak durun. Gerçek olmayan haberleri yazmayın. Niye? Çünkü biz sadece bir futbol kulübü değiliz. Gelir ve giderleriyle, yapacağı yatırımlarla borsaya kote olmuş, piyasayı etkileyen bir kulübüz aynı zamanda. O açıdan bizim ya da piyasanın dengesini bozacak gerçekliği test edilmemiş, doğrulanmamış haberlerle ortalığı karıştırmayın diyor yönetim. O yüzden de bu açıklama yerinde bir açıklama. Arda Güler olayına geldiğinizde zaten ilk transfer döneminde sözleşmesinin ne olacağı konusundaki tartışmalar olduğunda Fenerbahçe bu transferden ne kazanacak ileride diye sormuştuk. O günde aldığımız bilgiler %20 idi. Yani bugün 1,5 milyon falan filan deniliyor. Böyle bir üst sınır yok. Tam tersine 100 milyona bir kulübe transfer yaptı. 20 milyon Fenerbahçe'nin burada. Yani bu kadar net. Yani Fenerbahçe yönetimi, bundan önceki yönetim, bu Arda'yı gönderen yönetim çok doğru bir sözleşme yaptı. Orada da Fenerbahçe'nin haklarını korudu. O açıdan kulüplerdeki yönetimlerin devamlılığı esasına baktığınızda bu Fenerbahçe'de gayet iyi işliyor. Bunu ifade etmek isterim.
0: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Rampon sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM Haber.
8: İlgililerin sistem dediği havuza aktarılmıştır.
9: Aktaş'ın savunmasındaki bir diğer iddia ise İBB Başkanlık Makamı'nın para toplama sisteminin merkezinde kullanıldığı yönündeydi.
8: Anlattığım bütün olayların temelinde İBB'de Ekrem İmamoğlu elebaşlığında kurulan sistem olarak adlandırılan bir yapı bulunmaktadır. Bu yapı belli bir amaç doğrultusunda ve planlı bir şekilde para toplaması üzerine kurulmuş, benim ve kardeşlerimin hak ettiği meşru ödemeler yapılmayarak üzerimizde baskı kurulmuş ve bizden maddi taleplerde bulunulmuştur.
9: Aktaş 2020 ile 2024 yılları arasında İBB'ye 85 milyona yakın ödeme yaptığını dile getirdi.
10: Alihan Kuriş soruşturmasında kardeşi Hilmi Tuna Kuriş Marmaris Bozburun'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelerin kaçmaya çalıştıkları aracınsa eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu anlaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlenen Kuriş'in üzerinde adresinde aramalar yapıldı. Piyasa değeri 1,34 milyar lira olan 200 kilo külçe altın ele geçirildi. İstanbul ve Muğla Emniyeti'nin ortak operasyonuyla yakalanan Kuriş de yanındaki Erhan Yılmaz'ın kaçmaya çalıştıkları, aracınsa eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu anlaşıldı. Şüpheliler hakkında yasal işlemler ve altınların kaynağına yönelik incelemeler devam ediyor. Hilmi Tuna Kuriş'in bulunduğu araçta 58 bin euro ele geçirildi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına geçiş üstünlüğü bulunan araçta mevzuata aykırı ışıklı sistem tespit edildi ve araç bir ay trafikten men edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 10 yıl önceki şüpheli ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı. AB'nin savcılığa verdiği dilekçede boğazındaki morluklardan polise geç haber verilmesine kadar dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Yıllardır kayıp olduğu belirtilen otopsi görüntülerinin de ortaya çıkmasıyla dosyada yeni bir dönem başladı. Şimdi gözler ölümün gerçek nedenini ortaya çıkaracak adli tıp raporunda.
9: Polise yaklaşık 4 saat geç haber verilmesi, boyundaki morarma ve ezilmeler ve yıllardır bulunamadığı belirtilen otopsi görüntülerinin ortaya çıkması. Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili bu soru işaretleri şimdi savcılığın incelemesinde. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun 10 yıl önce hayatını kaybetti. Ölümü doğal denilerek dosyadan kaldırıldı ama ailesi ikna olmadı. Şüpheli dedi. Ağabeyi Mehmet Beyazıt Deniz Olgun'un şikayet dilekçesiyle tozlu raflarda kalan dosya yıllar sonra yeniden mercek altına alındı.
11: Burada göreve başladığım günden itibaren 4 aylık süre içerisinde
9: ağabeyin dilekçesinde kardeşinin öldürülmüş olabileceği şüphesi özellikle öne çıkarıldı. Dosyadaki en dikkat çekici bulgulardan biri ise ilk olay yeri tutanağında yer aldı. Deniz Olgun'un boynunun sol alt tarafında yaygın morarma ve ezilmeler tespit edildi. Ağabey Deniz Olgun dilekçede bu bulgulara dikkat çekti. Boynundaki bulgular boğazın sıkılması, torba poşetle ağız ve burnun kapatılarak nefessiz bırakılması ihtimalini akla getiriyor ifadesini kullandı.
11: 75. yıl döneminde
9: bir başka kritik noktaysa polise haber verilme süreciydi. Savcılığın tespitlerine göre Deniz Olgun'un vefat ettiği anlaşıldıktan sonra önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e ve özel doktoru Nurettin Demirkol'a haber verildi. Olay yerine ilk onlar geldi. Polise yaklaşık 4 saat sonra ölümden haberdar oldu. Savcılık bu 4 saatlik gecikmeyi de şüpheli buldu. Ve dosyadaki soru işaretlerini artıran bir başka gelişme otopsi görüntüleri. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Olgun'un ilk otopsisine ait kamera kayıtlarını Adli Tıp Kurumu'ndan iki kez talep etti. Ancak İstanbul Morg İhtisas Dairesi'nden savcılığa kayıt yok cevabı verildi. Fakat 19 Ağustos'ta Deniz Olgun'un mezarı açıldı. Fethi kabir işleminin yapıldığı gün yıllardır bulunamadığı belirtilen o otopsi görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlar USB bellek ve CD içerisinde savcılığa teslim edildi. Ortaya çıkan görüntülerde Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin hangi ayrıntıların yer aldığı merak konusu olurken, dosyadaki ilk otopsi raporu da dikkat çeken başka bir detayı ortaya koydu. Cesette çürüme sıvısında arsenik, cıva, baryum ve kadmiyum gibi ağır metaller tespit edildiği belirtildi. Şimdi gözler Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yeni bulguları inceleyecek olan Adli Tıp Kurumu'nda. Soruşturmayı sürdüren savcılığın yapacağı incelemelerde. 10 yıl sonra yeniden açılan dosyada elde edilen tüm delillerin ölümün gerçek nedenini aydınlatması bekleniyor.
10: Adana'da Alparslan Kuytul soruşturmasında peş peşe iki kritik gelişme yaşandı. Aramalarda bazı bilgisayar kasaları ve hard disklerin kaçırıldığı tespit edilirken yapılanmanın sosyal medya sorumlusunun evinde de 4 milyon liraya yakın parayla geçirildi.
6: Bu özellikle bilgisayarların kasaların işlemin boş olduğunu çeken kontrol da geçeceğim çünkü.
9: Operasyonu anlayınca harekete geçtiler. Kasalar yerinde ama hard diskler yoktu. Adana'daki kuytulcular operasyonunda ortaya çıkan görüntüler soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntılarından birini gözler önüne serdi. İddiaya göre örgüt üyeleri operasyonu fark edince idari binadaki çok sayıda bilgisayarın kasasını söktü, hard diskleri ise yok etti. Görüntülerde bilgisayarların ekranları, klavyeleri ve diğer ekipmanları yerli yerinde duruyor. Ancak kasaların içi neredeyse tamamen boş. Bazı bilgisayar kasalarının ise tamamen söküldüğü görülüyor. Yok edilen ya da kaçırılan hard disklerde örgütsel dokümanların bulunabileceği değerlendiriliyor. Dikkat çeken bir başka ayrıntı da bazı odalara şifreli kapılarla girilmesi. Soruşturmadaki bir diğer kritik gelişme ise yapılanmanın sosyal medya sorumlusunun evindeki arama. Bu adreste yaklaşık 3 milyon 900 bin lirayla altın ve döviz ele geçirildi.
6: Bunu
9: 19 Ağustos'ta Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında bazı şirketlere kayyım atanmıştı. Şüphelilerin ifade işlemleri ise sürüyor.
10: İstanbul ve İzmir'de organize suç örgütlerine yönelik dev operasyonlar düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'da turistlere hedef alan hırsızlık şebekesinin İzmir'de ise iki taraftar grubu arasındaki silahlı hesaplaşmaların deşifre edildiğini duyurdu.
9: Maskeleri düştü, kaleleri yıkıldı. Şehirlerin huzuruna göz diken suç baronlarının saltanatı tek bir operasyonla yerle bir edildi. Huzuru bozan, suçu kazanç kapısı yapan organize yapılara darbe üstüne darbe indirildi. Operasyonları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabında paylaştı. İlk adres İstanbul'du. Turistik bölgeleri mesken tutan organize hırsızlık şebekesi çökertildi. Çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüpheli yakalandı. Çetenin tramvay ve duraklarda özellikle yabancı turistleri sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle soyduğu belirlendi. Günde 10 eylemde 400 bin lira çalan şebekeye yönelik 35 adrese düzenlenen baskınla organize çete çökertildi. Operasyonların bir diğer ayağı ise İzmir'di. İzmir merkezli operasyonda Forza ve Yalı taraftar gruplarındaki iki suç örgütü deşifre edildi. Yapılanmanın Emircan Övüç cinayeti sonrası 8 ayda 8 silahlı eyleme karıştığı belirlendi. Operasyonda aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 28 şüpheli yakalandı. Bakan Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.
10: AK Parti sahaya inecek, terörsüz Türkiye yasasını anlatacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 9 sayfalık bir bilgi notu hazırlandı. AK Parti teşkilatlarına gönderildi. Sürecin bir af veya pazarlık olmadığını vurgulayan bu notta kucaklayıcı dil ve ortak söylem uyarısı yapıldı.
12: İlâ nihayet kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
9: AK Parti sahaya inecek, terörsüz Türkiye sürecini ve o süreci hukuki zemine oturtan tarihi yasayı vatandaşa anlatacak.
12: Sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu beladan inşallah kurtaracağız.
9: Terörsüz Türkiye yasası tarihi oyla çıktı. Sıra yasayı halka anlatmaya geldi. AK Parti 9 sayfalık bilgi notu hazırladı. 81 il teşkilatına yolladı. Kucaklayıcı dil ve ortak söylem uyarısı yaptı.
12: Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. Sadece terör sorununu bitirmiyoruz. Terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz.
9: AK Parti süreçteki kırmızı çizgilerini milletle paylaşacak. Pazarlık, taviz ya da genel af yok vurgusu yapacak. Devletin temel ilkeleri, milletin birliği ve ülkenin bölünmez bütünlüğü asla tartışma konusu değil mesajı verecek.
12: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor.
9: Terörist başı Öcalan yasadan yararlanmayacak. Umut hakkı verilmeyecek. Bunun altı çizilecek. Amacın terör örgütünün tasfiyesi olduğu dile getirilecek.
12: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. Devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
9: AK Parti terörsüz Türkiye vizyonunun devlet projesi olduğunu da vurgulayacak. Bu sürecin terörsüz bölge ile Türkiye 100 yılı hedeflerine ivme kazandıracağını milletle paylaşacak. Adında AK
10: Parti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun küstah çıkışına en üst perdeden yanıt verdi. Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmelidir dedi. Bahçeli, İsrail'e yönelik sert bir yazılı açıklama yaptı. Türkiye tehditleri görmezden gelecek bir ülke değildir uyarısında bulundu. İsrail'e Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçin diye seslendi. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir mesajı da verdi ama hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini zafiyet olarak algılamaması gerektiğinin de altını çizdi. MHP lideri Netanyahu'ya adeta gözdağı verdi. İsrail, Türkiye'nin diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir dedi. Bölgede İsrail saldırganlığına dur diyecek önerilerden oluşan siyasi ve diplomatik bir reçete de paylaştı. Evet, soykırımcı Netanyahu'nun küstah tehditlerine Türkiye'den tepkiler çığ gibi artıyor. Son olarak az önce aktardık, MHP lideri Devlet Bahçeli'den de çok sert bir açıklama geldi. Hem bu açıklamayı hem Türkiye-İsrail geriliminin nereye varacağını Profesör Doktor Sayın Ali Fuat Gökçe ile konuşacağız. Ali Fuat Hocam, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
13: Merhabalar Gülden Hanım, iyi yayınlar.
10: Çok teşekkürler. Sayın Devlet Bahçeli'nin çok önemli vurguları var. Özellikle son zamanlarda Netanyahu ve İsrail tarafından hem yapılan bu küstah açıklamalar hem de küstah girişimler. Şimdi önce Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını müsaadenizle değerlendirelim. Ardından da nereye varılmak istendiğine ilişkin bir öngörü önümüzdeki sürece dair onu konuşalım Ali Fuat Hocam.
13: Şimdi Gülden Hanım, Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar Türkiye'nin izlediği dış politikanın sözde ifadesidir. Yani Türkiye barışçıl, insancıl politika izliyor bölgesinde. Hem kendi sınırlarının çevresinde hem de bilgi alanında bunu daima izliyor. Ve dünyada böyle bir algı var. Türkiye'nin barışçıl politikalara imza attığına dair bir algı var. Şimdi Yani bununla ilgili olarak mesela NATO misyonunda da çeşitli şekillerde barışı önceleyen adımlar attan Türkiye olduğunu gördük daha önce tarihsel perspektifi. Bu yıllarda da son yıllarda da özellikle bunu isteyen ve uygulayan bir ülke var. Bu da diplomasiyle gerçekleşiyor. Sabır politikasıyla gerçekleşiyor. Hatta bakın geçmişte şöyle örnekleri de vermek lazım. Mesela 24 Ağustos 2016 tarihinden önce Türkiye'nin sınır kentlerine yapılan saldırılarda öncesinde ve Türkiye daima öncelikle diplomasi çalıştırmak istedi, barışı istedi, istikrarı istedi. Yapılan açıklamalar da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar da o şekildeydi. Ardından bu açıklamaları değerlendiremeyen, bu açıklamaları dikkate almayan gruplara karşı ki bunların da birçoğu İsrail'in desteklediği vekil güçlerdi. Türkiye gereğini yerine getirdi, gerekeni yaptı. Yine aynısını Esad'da da gördük. Hatırlarsanız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına gitmeden önce havaalanında son bir çağrı yapmıştı Sayın Cumhurbaşkanımız. Öncesinde iki kez çağrı yapmıştı 2024 yılında ve ardından da meydana gelen olayları hep birlikte yaşadık bu süreç içerisinde. Yani o dönem içerisinde bunu yapmış. Sayın Devlet Bahçeli de buna vurgu yapıyor. Yani siz saldırabilirsiniz. Siz bu şekilde Türkiye'yi çatışmaya çekme gayret içerisinde olabilirsiniz. Ama Türkiye'nin önceliği bu. Ama bu bir acziyet değildir. Bu bir korku değildir. Bu Türkiye'nin izlediği bir politikadır. Ve belki de bu açıklamalar, belki de Sayın Dışişleri Bakanı açıklaması, İletişim Başkanı açıklaması, Devlet Bahçeli'nin açıklaması, belki de birkaç gün sonra Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları son açıklamalar şeklinde değerlendirilebilir. Son diplomatik açıklamalar şeklinde değerlendirilebilir. Yani İsrail'in şimdi Türkiye'ye mesaj vermek için yapmış olduğu açıklamalar, Netanyahu'nun açıklamaları, Dışişleri Bakanı açıklamaları ve bütün bunlar Türkiye'yi bir çatışma ortamına çekmenin de ötesinden başka bir şey değil. Ama Türkiye gerekirse de bu çatışmaya girer. Bakın onu da belirtmek gerekiyor. Ama peki öncesinde...
14: Hocam çok affedersiniz. Gerekirse Türkiye çatışmaya elbette girer. Şimdi geçtiğimiz günlerde işte Suriye'deki bir boş askeri üsse yapılan saldırı. Belli ki burada İsrail'in kendince aslında Türkiye'nin gücünü bildiği ama kendi eski işte hükümet yetkililerinden gelen açıklamalar var. Yani Netanyahu'nun bu pervasız savrını artık sona erdirmesi gerektiği yönünde bile. Dolayısıyla şimdi İsrail elbette Türkiye'nin gücünü biliyor, Türkiye'nin sabrının bir sonu olduğunu da biliyor. Ama özellikle ne yapmaya çalıştığı konusuna ilişkin çok kısa bir değerlendirme de sizden rica edeyim Ali Fuat Hocam.
13: Şimdi Gülden Hanım, yakında bir seçim var İsrail'de. Netanyahu bunu bu Türkiye ile olan ilişkisini çatışmacı bir Türkiye algısı yaratarak kendi iç kamuoyunda ve dışarıda kaybetmiş olduğu dışarıdaki algısını, o kötü algıyı Türkiye üzerinden düzeltmeye çalışan bir politika izliyor. Türkiye'yi çatışmaya çekerek. Bakın İsrail'in bir açıklaması daha vardı. Türk ordusuyla savaşmayız ama çatışmalar olabilir. Bu ne demektir? İşte Türkiye'nin İsrail'in birkaç uçağını düşürmesi onun en istediği hususlardan, en çok istediği hususlardan bir tanesidir. Seçimde iç kamuoyunda ve dışarıda da kendisinin soykırımcı şekilde değişen algısını tekrar kendi lehine çevirme çabasından başka bir şey değil. Bunu bir kere görmek lazım. Yani bu sizin de dediğiniz gibi Türkiye'nin farkında, Türkiye'nin gücünün farkında. Bunu belki şu an için istemez ama yapmak istediği bu Netanyahu. Ve Türkiye'nin de Suriye'de olmasını istemiyor. Bunu net bir şekilde de zaten belirtiyor. Çünkü Türkiye'nin Suriye'de bulunması güçlü, istikrarlı bir Suriye'nin oluşmasını kendisi tehdit olarak görüyor. Ama Suriye'yi tehdit eden kendisi, o da ayrı bir konu. Bölgeyi tehdit eden kendisi, o da ayrı bir konu. Evet. Bir diğer husus da yani burada özellikle Netanyahu'nun rahatsız olduğu konulardan bir tanesi de Mekke Anlaşması. Bunu hep vurguluyoruz. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge projeleri. Bakın Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılması demek İsrail'in Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon enerji yataklarından daha fazla gelir elde etmesinin önüne geçecektir. Çünkü bir anlaşma trafiği var hatırlarsanız. Yani Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır ve İsrail'den oluşan. Şimdi burada Mısır'ın çıkması demek, Mısır'ın bu cepheye gelmesi demek İsrail'i rahatsız ediyor. İşte bu rahatsızlıklarını kullanarak seçime yönelik bazı çalışmalar yaparak çatışmacı bir Türkiye algısı yaratarak hem kendi iç kamuoyunda hem de dış kamuoyunda bir kendi lehine bir propaganda malzemesi olarak kullanmak istiyor.
7: TGRT FM Haber.
15: Thank you. şimdi reklamlar.
16: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Anakuman'la masasında sevgili İbrahim var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Sigorta konuşacağız bugün programımızın ilk bölümünde. Her hafta olduğu gibi sigorta brokeri Selim İsmet stüdyomuzda bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Hande Hanım.
2: Nasılsınız?
3: Teşekkür ediyorum. Sizler de iyi görünüyorsunuz. Biz eminim göründüğünüz gibisiniz.
2: Çok teşekkür ederiz. Yani insanın içi dışına yansır diye söylerler genelde. İnsanoğlu çok fazla rol yapamaz. İyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Sağlık sıhhati yerinde olduktan sonra bence çok da bir şeye gerek kalmıyor.
3: Evet, yani bu kadar sağlık dedikten sonra o zaman konumuz sağlık olsun.
2: Sağlık olsun. Neden olmasın?
3: Peki. O zaman bugünkü konuşacağımız mevzumuzda sağlık sigortanıza giren bir istisna hiç mi çıkmaz?
2: Çok önemli bir konu. Biraz önce mikrofonlar açılmadan konuştuk da kendi aramızda. Ben de çünkü tamamlayıcı sağlık sigortası kullanıyorum. Yani uzun zamandır da kullanıyorum herhalde bildiğim kadarıyla. Hatta böyle ömür boyu yenileme garantilerim vesaire hepsini doldurmuş durumdayım. Ama gerçekten bazen böyle bir istisna girdikten ve bir sonraki poliçenizde diyorlar ki bu artık kapsam dışı.
3: O ömür boyu yenileme garantisi alana kadar.
2: Kadardı. Şimdi benimki öyle bir durumum vardı. İlk yıllarımda sanırım bir mide endoskopisi geçirdim ve işte midemde birkaç küçük hasar, işte ülser vesaire vesaire bir şeyler görüldü. Şu an artık yok. Böyle bir sıkıntım da yok ama şimdi her yıl midem şey dışında kalıyor. Mide ile ilgili herhangi bir hastalık.
3: Evet.
2: Kapsam dışında kalıyor. Acaba bu böyle ömür boyu devam edecek mi?
3: Bakalım. Yani inatçı lekeler vardır. en inatçı leke nedir sizin nezdiniz? Eyvah, halıya dökülen ne görseniz
2: ne
3: yandık
2: bileyim, kırmızılı
3: çıkmaz.
2: Kırmızılı bir şeydir. Vişne olabilir.
3: Vişne, nar.
2: Nar suyu olabilir kışın. Olur yani.
3: Değil mi?
2: Hele
3: inatçı
2: çoluk
3: leke.
2: Çocukta evler varsa bilirler.
3: Tabii.
2: Şu an hanımlar söyleyecektir inatçı lekeleri. Yağ lekesi olabilir.
3: İşte bu mesela bir sağlık sigortasına bir istisna girdi mi? Aynı bu inatçı leke gibidir. Çıkması
2: bayağı
3: çok zordur
2: sızın.
3: Yani çok zor. Yani bir kere o leke tamamen çıkarsa zaten ne ala da bir izi kalır ama böyle bir silüeti mesela genelde kalır.
2: Kafa karıştırır o. Bir şey var. Bir de
3: siz
2: şey olur
3: bilirsiniz.
2: Ya
3: başkaları ben görmedim.
2: İşte ben ne diyeceğim? Üstümüzde bir şey dökülür. Onu ben orada görürüm. Aslında çıkmıştır. İşte böyle arada konuşuyoruz. Şurada mı? Yok, hiç görünmüyor. Ama ben onun orada olduğunu biliyorum.
3: Evet. Şimdi bu sağlık sigortalarındaki istisna da istisna girdiği zaman bir kişinin sağlık sigortasına aynı bu inatçı leke gibidir. Çıkması çok çok zordur. Hiç çıkmaz değil. Ama biraz gayret gerekir, biraz uğraşmak gerekir ama tabii ki sonucunda çıkar diye bir kaide zaten yok. Yani çıkarsa işin sonunda ne âlâ ya da hafifletilme ihtimali bile iyi bir şeydir. İşte o demin söylediğimiz lekede silüeti kalır dediğim mevzudur. Hiç olmazsa tamamen hariç kalmasındansa bir takım şartlara bağlı ya da kısıtlara bağlı ama yine de karşılanabilir olması da artık en azından tamamen olmamasındansa tabii ki tercih edilen bir durum oluyor. Ama genel olarak hani sağlık sigortalılar hani kullanıcılar başına gelenler yaşadıkça bunun aslında ne demek olduğunu bu istisnaların biliyorlardır. Bilmeyenler ya hiç istisnaya uğramamış, sağlıklı geçirdi, zamanında sağlık sigortasını başlatmış böyle ilk fırsatlarda, erken zamanda diyelim yaşının. Sonra üzerinden 3 ya da 4 yıl geçmiştir, süre şartı tamamlanmıştır, başka da bir kronik bir durum görülmediyse sigorta şirketi ona ömür boyu yenileme garantisini vermiştir. Aynı sigorta şirketinden de herhangi bir boşluk vermeksizin devam ede geliyordur. Kapısına bile uğramamıştır. İstisna neymiş falan bilmez. Güzel bir şey bu ama tabii her zaman böyle olmuyor. Mesela siz dediniz, sizin mesela başınıza gelmiş. Bu çok yaygın bir durum.
2: Yani tabii ki olabilir.
3: O yüzden hani bu leke çıkar mı? Çıkması için ne yapmak lazım? Yolları nedir? Çıkabilme ihtimali için diyelim. Bunları bugün dinleyicilerimizle konuşacağız. Çünkü bu mühim. Tabii sağlık sigortasına sahip olmanın ehemmiyetini zaman zaman burada konu ediyoruz. Evet, sıklıkla ediyoruz hatta. Ve dinleyicilerimizi bilgilendirip farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü sağlık sigortası o kadar mühim bir güvence ki, çünkü bir insan hani biraz genç yaşlardayken bilhassa bunun sağlığın önemini anlamıyor. Çünkü her şey yolunda, yerinde, dizler ağrımıyor, ondan sonra bel ağrımıyor, enerji dolu. Yani sanki hiçbir kısıt, eksiklik, hastalık uğramayacağı aklına bile gelmiyor. Hani tabii ki maalesef bazılarında kronik rahatsızlıklar oluşabiliyor ama genel olarak genç yaşlarda, yani benim çocuklar var, oğlum var mesela 15 yaşında. Yani mesela yatıyor, cam açık, ceryan oluyor, üstünü örtmeye çalışıyorsun, şunu giy üstüne bilmem ne. Yani canı acımadığı için onunla ilgili o anki nasıl rahat edecekse ona bakıyor.
2: Bakıyor tabii.
3: Ama bunların acısı ileri yaşlarda çıkıyor o ya da ceryan çarpıyor, önemli. Hasta oluyor
2: tabii
3: yani.
2: Tabii işte o anki konfor önemli ama tabii. Sonrasını düşünmüyor.
3: Dolayısıyla insan o anda anlamıyor ne kadar mühim olduğunu ama yaşlar ilerledikçe bir şeyler çıkmaya başlıyor. Yani ekstra farklı bir hastalık gelmediğini düşünürsek en iyi ihtimalde, sonuç itibariyle her geçen yıl beden eskiyor. O kaslar, o kemikler, metal yorgunluğu vesaire derken ne oluyor? Bir şeyler artık teklemeye başlıyor ve yaş ilerledikçe bir takım durumlar ortaya çıkmaya başlıyor ve sağlıkla ilgili zaman ayırmamız icap ediyor. Ondan sonra ilaçlar, tedaviler, doktorlar, hastaneler ve bunlar da bütçede ciddi yer kaplayabiliyorlar. Ama zamanında yapılmış bir takım sağlık güvenceleri işte bu gibi büyük montanlı, bizim bütçemizi sarsabilecek düzeylere, hatta gelebilecek risklere karşı kendimizi güvence altına almışsak, sağlık sigortası normalde pahalı pek bir şey değil. Ama en azından sağlıkla ilgili bir bütçeni ayırmışsın, ne kadar ödeyeceğini biliyorsun ve taksitliyse de her ay bu kadar ödüyorum, kafa rahat. Yani ekstra herhangi bir şey gelse bu artık karşılanacağını, bir belirsizlikle karşı karşıya olmadığınızı biliyorsunuz. Tamam, evet, sağlık sigortası lazım, hem de çok lazım ama mümkün mertebe hemen, en kısa sürede lazım. Zira ne kadar önce ve erken başlatırsanız sağlık sigortanızı, ister tamamlayıcı ister özel sağlık, o kadar avantajlı olur. Daha geniş kapsamlara sahip olursunuz. Bu ne demek? Ya ürün aynı ürün. Yani 20 yaşındaki bir gencin tamamlayıcı sağlık sigortasındaki paketine, teklifine, poliçesine bakınca içerikle Hande Hanım'ın aynı sigorta şirketinden aldığı aynı ürün içeriğine bakınca ikisi de aynı içerik. Niye daralsın ki? Niye kapsamı daha daralsın? İşte niye daha geniş kapsamlara sahip olursunuz diyoruz. İşte bu istisnalar giriyor. Şimdi belirli bir yaştan sonra, diyelim 30, 40, 50 yaşlarda başlatırsanız, evet, nereden başlatırsanız, ne kadar neresinden dönerseniz iyi elbette. Ama geride geçen yıllarda ortaya çıkan bir takım kronik rahatsızlıklar vesaireler, bunlar hariç kalacağı için ne oldu? 20'li yaştaki bir gencin teminat aynı, 40 yaşındakinin de aynı ama 40 yaşındakine istisna uygulanırken 20 yaşındakine yoktur mesela. O yüzden ne kadar erken başlatırsanız o kadar önemli. Başladığınız, ne diyoruz, 3, kimisinde 4 sene sonra Birinci şart süre şartı, ömür boyu yenileme garantisi alabilmek için. Bu süre şartını aştınız, diğer bir takım kriterler de yerine gelmişse, bu yenileme, ömür boyu yenileme garantisini aldınız mı, artık poliçenize böyle bir istisna kısıtı, daraltması vesaire veya yenilemiyorum gibi sigorta şirketinden bir kısıtlayıcı, daraltıcı bir durumla karşılaşmazsınız. O yüzden bunu bir an evvel, bu ömür boyu yenileme garantisini almak son derece önemli. Peki bir şekilde bir istisna girdi. Şimdi istisna girmek ne demek? Şöyle söyleyeyim. Sağlık sigortalarındaki kaide, hatta sigortalardaki zaten kaide, ana kaide nedir? Poliçe öncesinde poliçeye konu bir risk gerçekleşmişse, yani hasar oluşmuşsa, sonra yapılan poliçe tabii ki geriye dönük onu karşılamaz, değil mi? Yani şöyle diyelim, en çok bilinen yaygın araba sigortaları, kaza yaptınız, ondan sonra aracında kaskosu yoktu, kaza yaptıktan sonra eyvah ne yapacağız deyip kasko yapsanız, yani kaza dün oldu, bugün de kasko yaptınız, ya da kaza bugün oldu, 10 dakika sonra kasko yapsanız mesela diyelim, ne olur? 10 dakika önceki kazayı karşılar mı? Hayır, karşılamaz. Bu sigorta mantığına ters bir durum zaten. Ha, bazı işlerle ilgili hususi poliçeler var, onların istisnaları vesaire, bu başka bir durum. Ama normal şartlarda dünyada sigortacılık kanunları, kaideleri diyelim gereğince, poliçe öncesindeki oluşmuş riskler, poliçeye konu, bunlar o poliçenin konusu olmazlar. O poliçeden bir şey talep edemezsiniz. Ederseniz tabii bu yanlış bir hareket zaten. Yani karşındakini aldatmak demek bu. En hafif tabi kullanmaya yani çalışıyorum. Sağlık sigortasında da durum aynı. Yani siz poliçeyi bugün başlattıysanız, bugünden önceki yaşanmış kronik rahatsızlıklar varsa, haberiniz var ya da yok, yani bir rahatsızlık var ama ben bununla ilgili hiç doktora gitmedim, ölçü bu değil. Poliçe öncesinde olan bir rahatsızlık vardır, kronik rahatsızlık, yoksa grip oldunuz gittiniz, yok bunun gibi şeyler kronik rahatsızlık değil. Bir takım mesela demin söylediğiniz sizin mide başınızda mide mesela bir takım şeyler görülmüş ve yenileme garantisi almamıştınız demek ki o zamana kadar. Yok, evet. Öncesinde bir durum poliçenin görülmüş.
2: İlk yıllarıydı.
3: İlk çıktı, yani poliçe öncesinden olmadığı net diyelim. O dönem içinde karşılamıştır ama yenilerken hop istisna girmiştir.
2: Tabii ki.
3: Yani yenilerken diyor ki bunu hariç bırakıyorum. İşte bunun gibi poliçe öncesinden olan bir takım kronik rahatsızlıklar var. Haberiniz var ya da yok. Bununla ilgili hekime gittiniz ya da gitmediniz. Ölçü bu değil. Yani bir takım rahatsızlıklar vardır. Poliçeniz bugün başladı, 3 ay sonra gittiniz, bir şey çıktı. Ama mesela o hastalığın bir merhalesi vardır. Belli ki 3 aydan daha evvel olduğu belli.
2: Tabii.
3: Ya da şikayetiniz var bununla ilgili. Ya da doğuştan olan bir durum belki. Ne oldu? Bunun poliçe öncesinde ne olduğu anlaşılıyorsa sigorta şirketi bunu hariç bırakacaktır. Yani istisna uygulayacaktır. O ve o hastalığa bağlı oluşacak bir takım rahatsızlıkların tedavileri bu sağlık sigortasınınca karşılanmayacaktır. O yüzden istisna demek bu. Yani normalde kapsamda var ama o kişinin hususi durumu gereği o rahatsızlık hariç bırakılıyor. Bu hani bir poliçe sahibiysiniz. Yani poliçe zaten ciddi bir durum vardır. Poliçeyi teklif verir ama geri çeker. Poliçeyi yapmaz. Ama benim konuştuğum, sağlık sigortanız var, bu durumda ve devam ediyorsa, buradaki en ağır yaptırım o rahatsızlık ve ona bağlı ulaşacak durumları da hariç bırakmasıdır. İstisna en ağırı budur yaptırımın. Girmiş mesela siz mideyle ilgili zamanında bir durum oldu, bakıldı, ne çıktı bilmiyorum ama belki sonuç itibariyle bir durum yokmuş, belki veya geçici bir şeydi, bilemiyorum ama bunun evet çıkma ihtimali olabilir. Çıkması, bu istisnanın çıkması zordur ama imkansız değildir, ama yolunu bilmek lazım. Hı hı. Ne yapmak lazım? Bir, yani şu hiçbir mana ifade etmez. Sigorta şirketine döndünüz hangi sigorta şirketi ise, benim bana uyguladığınız şu istisnayı kaldırın, bunu istemiyorum. Bunun hiçbir cevabı aksi yok. Sedası yok. Olumlu gelmez. Neyse o geçerli kalır. Peki nasıl talep etmek lazım böyle bir iddianız varsa? Ya bana bu istisna kondu. Yani doktora gittim, bir şeylerden şüphelendi. Bir takım tahliller, tetkikler yaptı. Ama neticesinde bir şey çıkmadı mesela. Bunu o zaman sizin vesikayla arkasını doldurmanız lazım. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Vardır ya hukukta. Onun gibi bir şeyi talep ediyorsanız onun arkasını doldurmanız lazım. Yani siz bu istisnayı kaldırın deseniz size gelecek olan cevap hayır, ya da diyecek ki bununla ilgili tüm muayene detaylarınızı, epikriz raporlarını, tahlil ve tetkikleri istiyorum. Hatta diyebilir ki eski zamanda olmuşsa bu, bana güncel bunları yap, yolla. Bir değerlendireyim der. Yani bunu değerlendiren de sigorta şirketlerindeki hekimler buna bakıyor. İlgili alan hangisi? Dahiliye ise dahiliye uzmanları, neyse onlar değerlendirirler. O güncel eski tahlil tetkiklere bakar. Epikriz raporu dediğimiz doktorun yazdığı rapordur. Yani şu şikayetle geldi, şu tespitler yapıldı, şu teşhis kondu, şu tedavi uygulandı vesaire demektir bu epikriz raporu. Bakar, güncel duruma bakar, değerlendirir. İhtimal vardır ki diyebilir ki tamam, bununla ilgili istisnayı kaldırıyorum diyebilir. Başka ne olabilir? Hafifletici unsur belki gelebilir. Diyebiliyor ki bununla ilgili bir hafifi, yani en sert yaptırım neydi? İstisnaydı. Ondan bir hafifi limit koyabilir. Bu rahatsızlıkla ilgili örnek veriyorum. Yıllık 50 bin, 10 bin, 5 bin, 100 bin, neyse bir limit koyar mesela. Yani tamamen hariç bırakmıyorum ama böyle bir limit koyuyorum diyebilir.
2: Şu kadara kadar.
3: Bunun daha hafifi ne? Bir ton daha açığı. O da şu. Diyebilir ki bunu kaldırmıyorum bu istisnayı ama istisnayı kaldırıyorum. Ancak %10, %20 sürprim uyguluyorum. Yani senin çıkan rakamın 30 bin liraydı. Ama bu yenileme zamanında olur. Ara dönemde olmaz.
2: Olmaz.
3: Primle ilgili yansımalar için söylüyorum. Yani dedi ki ben şu kadar sürprim uygularım, %10, 30 bin liraysa demek ki 30 değil 33 ödeyeceksiniz demektir. Ama onu kapsama aldım diyor mesela. Ama bunun için ekstra bir maliyet yüklenecek size diyebilir. Tabii en arzu edileni, en açık tonu tamamen istisnanın kaldırılması olur elbette ki. Yani böyle bu işin bir dört tonu var diyelim. O açıdan demek ki böyle bir istisna varsa çıkarılması veya hafifletilmesi mümkün ama kolay değil, zor. Yani siz bütün evrakları verdiniz, sundunuz ama sigorta şirketi onunla ilgili bir olumlu anlamda bir işlem yapacak diye bir kaydı tabii ki yok. Çünkü şuna da bakıyor, yani evet o zaman bir şeyler çıkmış, olmuş. Sonra artık herhangi bir şey yok yıllardır ama nüksedebilir. Yani öyle özellikli bir rahatsızlıksa bu. Diyor ki tamam bugün yok, yarın yok, sonraki yılda yok ama 5 yıl sonra ben yenileme garantisili bir sigortalı bu. Dolayısıyla ciddi bir gol yiyebilirim yaşı ilerledikçe. Bu nüksedebilir, çıkabilir böyle bir hastalıksa, bilmiyorum yani.
2: Dolayısıyla analizi olarak kendisinde
3: evet, yani herhangi bir şey yapamıyorum der. Yani böyle dönme ihtimali diğerlerinden tabii ki daha yüksek. Ama denemeye değer tabii ki. Çünkü bir kısıt varsa en azından hafifletmeye gayret etmek lazım. Ama dediğim şekilde yapmak lazım. Sadece talep değil, arkasını doldurarak. Dolayısıyla bu ara dönemde de olabilir ama en azından yenileme zamanında bu talep edilebilir. Öyle söyleyelim. Ha ben başka bir sigorta şirketine bunu aktarsam ne olur derseniz, nasıl oluyor? X sigorta şirketindesiniz. Y sigorta şirketini aktarmak istiyorsanız Geride süreleriniz var, haklarınız var. Bunları da aktarmanız lazım. Sıfırdan başlamak tabii ki akıllı bir şey değil. Mantıklı bir durum değil. X'ten Y'ye geçeceksiniz. O zaman Y X'ten mevcut sigorta şirketinizden geçiş bilgilerinizi ister. Onun bir protokolü var. Bu ne demek geçiş bilgileri? Sizin tüm haklarınız, istisnalarınız, muafiyetler varsa bunlar, sürprimler, kullanımlar, miktarlar, hasar prim oranları, bütün sizin şecereniz diyeyim, detaylı olarak X'ten mevcut yerin Y'ye gider. O da bunlara bakar, zaten istisna görüyorsa o da aynen koyar bunu. Yani yeni yere geçiyorum, o koymaz diye düşünmeyin. İlla koyacaktır. Demek ki bu inatçı leke biraz uğraştırır.
2: Çıkmaz değil.
3: Çıkmaz değil. Tabii adı üstünde, inatçı leke. Ama en azından hafifletme ihtimali olabilir. Belki tamamen çıkabilir. En azından denemiş olursunuz. Yani olmadı dersiniz en azından içinizde. Dolayısıyla bu konuyu da bu şekilde bir aydınlık getirmiş olduk.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür Ağzınıza ediyorum.
2: Sağlık sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikteydi. Kısa bir ara, sonrasında programımız devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklamları dinlediniz.

Devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Kısacık bir reklam arası verdik ve sizlerle birlikteliğimiz saat başına kadar burada devam edecek. Bu konu, bu durumda, bu bölümde biraz daha tatilden bahsedeceğimizi aktardım sizlere. Tatil zamanı abur cuburu fazla kaçırıyoruz, emin olun ki. Bunu nasıl sınırlandıracağız? Hadi kendimizi değil, çocukları sınırlandırmak da zor. Bu yüzden büyük çoğunluğumuz için bence şu sıralar bu konu bir baş belası. Abur cubur çocuklar arasında yaygın bir atıştırmalık seçeneği, ancak aşırı tüketimi sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Abur cuburu azaltmak için neler yapabiliriz sevgili dinleyenler? Bunlardan bahsedeceğiz. Birincisi bilinçli alışveriş sevgili anne babalar. Bilinçli alışveriş, market alışverişinizi yaparken abur cubur içeren ürünlere alternatif daha sağlıklı olan taze meyve, sebze, yoğurt, kuru yemiş ve kuru meyveler gibi besleyici atıştırmalıkları tercih etmek çocuğunuzun sağlığını destekleyecektir. İkinci maddemiz dengeli beslenme. Ana öğünlerde çocuğunuza sağlıklı ve dengeli besinler sunarak atıştırmalıklara olan ihtiyacınızı azaltabilirsiniz. Protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren yemekler çocuğunuzun tok kalmasını sağlayacağı için abur cubura olan isteği de bu şekilde azalmış olacaktır. Üçüncüsü sınır koymak. Abur cuburları yasaklamak yerine ölçülü ve kontrollü bir şekilde verin. Yani aslında bu denenmiş bir şey. Tamamen yasaklamak, hiç vermemek. Zaten çocuklar bunu her şekilde internette, TV'de, etrafında, arkadaşlarında bir şekilde görüyorlar ve yemek tatmak istiyorlar. Kardeşlerinde, abilerinde, ablalarında. Sınırı tamamen sıfırlamak yerine buna bir kontrol koyabilirsiniz. Bu çocuğunuzun atıştırmalıkları daha az tüketmesine yardımcı olacaktır. Ödül yerine alternatif oluşturun. Çünkü bazen anne babalar bunu yapıyor, işte şunu yaparsan sana ödül olarak şu bisküviyi, şu cipsi, şu çikolatayı yeme imkanı sunacağım. Yanlışmış aslında. Çocuğunuzun başarılarını ödüllendirmek istediğinizde abur cubur yerine daha sağlıklı ödüllere dönüşebilirsiniz. Örneğin onlara sinema bileti alabilir, spor aktivitesi ya da kitap hediye edebilirsiniz sevgili dinleyenler. Tatilde doğru diş bakımı da çok önemli. Nasıl yapacağız? Tatil süresince çocukların diş sağlığına özen göstermek çok önemli. Unutmayın ki tatilin tadını çıkarırken bile doğru diş bakımı yaptırmazsanız ilerleyen günlerde maalesef ki siz karşılaşmış olacaksınız zorluklarla. Peki bu maddeler neler? Birincisi diş fırçalama alışkanlığını devam ettirmek. Tatile girdik. Evimizde değiliz, yazlığımızdayız ya da oteldeyiz ya da bir tatil beldesindeyiz diye diş fırçalama alışkanlığını noktalamayın, bunu devam ettirin çocuklara. Tatildeyken bile düzenli diş fırçalama alışkanlığını sürdürmek çok önemli. Günde en az iki kez diş fırçalayarak dişleri temiz tutabiliriz. İkinci maddemiz diş fırçası ve diş macunu çocuklar için çok önemli. Çocuğunuzun yaşı ve diş yapısına uygun bir diş fırçası ve çocuklar için özel olarak formüle edilmiş diş macunu kullanınız. Üçüncüsü bol su tüketimi. Özellikle yaz döneminde vücudun ihtiyacı olan su tüketimini artırmak için diş sağlığı için de katkı sağlayacaktır. Tatil döneminde artan ara öğün tüketimi sürecinde dişlerin fırçalanma ile temizlenmediği durumlarda su içmek ve su ile ağzın çalkalanması diş yüzeylerinin temizlenmesine katkı sağlayacaktır.

Bir diğeri dengeli beslenme. Tatil sırasında çocuğunuzun abur cubur tüketimini sınırlandırmak ve daha sağlıklı besinlere yönlendirmek diş sağlığını kuvvetlendirecektir. Beşincisi, acil durumlar için önlem almak. Tatil sırasında diş ağrısı veya diş acil sorunlarıyla karşılaşmamak için seyahat öncesinde bir diş hekimine danışmak ve acil durumlar için iletişim bilgileri yanınızda bulundurmak akıllıca olacaktır. Son madde bununla alakalı. Diş tedavisi için uygun zaman çok önemli. Tatil dönemi okul süresince ihmal edilen diş kontrollerinin tedavisi için çok uygundur. Tatile gitmeden bunu yaptırınız. Gerekli tedaviler yapılıp koruyucu önlemler alınarak bu sayede ileride ciddi

Bugünün bir diğer konusu, bir yerlere seyahat ederken aracı kullanıyoruz. Biz ya da eşlerimiz ya da sevdiklerimiz, annemiz babamız, yani araç kullanarak bir yere gittiğimizde çok dikkatli ve farkındalığımızın açık olması gerekiyor. Yolda, trafikte ya da araçta bir sorun yokken oluşan birçok kazanın sebebi yol hipnozu sevgili dinleyenler. Yol hipnozu etkisiyle gerçekleşen kazalar. Yol hipnozunun özellikle uzun gece yolculuklarında görüldüğü saptanmış, sürücünün gözlerinin açık ve yola baktığı halde bilinçli zihnin sürüşten tamamen farklı bir konuya odaklandığına dikkat çekiyor. Yol hipnozunun tedavi edilmesi gereken bir durum olmadığı da dile getirilmiş. Sürücülerin yol hipnozuna girmemesi için mutlaka ama mutlaka çok değerli önlemler alması gerekiyor. Uzmanlar uzun yol kazalarının büyük bir kısmına neden olanın yol hipnozu olduğunu söylüyorlar sevgili dinleyenler. Neden oluyor bu? Hemen bakacağız. Hipnotik etki altına girmenin doğuştan beri her insanda var olduğu belirtiliyor. Her insanın yaşam boyunca defalarca ve genellikle de farkına varmadan yaşadığı bir süreç. Bu nedenle ben hiçbir zaman hipnoza girmem iddiası da yanlışmış bu konuda. Yol hipnozunun genellikle araç sürücüleri üzerinden tanımlandığı ifade ediliyor. Ancak bu araçtaki yolcunun hipnoza girmeyeceği anlamına gelmez. Sürücünün yanında oturan kişi de yol hipnozu yaşayabilir ya da yolda, otobüste, cam kenarında oturan bir yolcu da camdan dışarı bakarken yol hipnozuyla karşı karşıya kalabilir. Tabii ki sürücünün yol hipnozu yaşaması birçok kazanın neden olduğu için yolcuya göre çok daha önemli. Özellikle duran araçlara yüksek hızlarla çarpılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de yol hipnozu. Aniden karşıma çıktı, görmedim gibi söylemleri halk arasında çok sık duyabilirsiniz. İşte bunun tek sebebi yol hipnozu.

Yol hipnozunda sürücünün hipnoza girdiğinin farkında olmadığının altını çiziyor uzmanlar. Araştırmacılar sürücü yola çıktıktan yaklaşık 2,5 saat sonra hipnozun başladığını gösteriyor. Sürücünün gözleri açık, yola bakar, beynin bir tarafı yaptığı işi otomatik olarak gerçekleştirmeye devam eder. Yani görsel uyaranları algılayıp doğru eylemleri yapar. Diğer taraftan hipnotik etkiyle bilinçli zihni sürüşten tamamen farklı bir konuya odaklanır. Sürücü transa girdiği için araç kullanımına devam etse bile yol farkındalığı yok denecek kadar az ve yola karşı bir duyarsızlık başlar. Hipnotik etkiyle gözler açık, zihin kapalı durum oluşturur. Kişi bu süreci bir türlü hatırlayamaz. Bu süreçte kişi muhakeme ve hafıza kaybı bile yaşayabiliyormuş. Bu durum gözü açıkken uyumak şeklinde de tanımlanıyor. Birçok kazanın sebebi ise bu. Sebebi açıklamakta zorlanan, yani yolda, trafikte ya da araçta bir sorun yokken oluşan birçok kazanın yol hipnozu etkisiyle gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu nedenle sürücü hem kendisine hem de diğer araç ve insanları tehlikeye atarak ölümlü kazalara sebep olabiliyor maalesef ki. Uzun yolculuklarda ve gece yolculuklarında daha sık görülüyor. Uzun yolların benzer yapıları sürücü gözleri açık bir trans durumuna sokuyor. Otomatik vitesli araç sürücüleri bu durumu daha çok yaşayabilirler. Çünkü manuel vitesli araçlarda vücudu hareket ettirmek, işte frene, debriyaja, vites değiştirmek için çok daha fazla basıyorsunuz. Bu yüzden önemli. Yol hipnozu tedavi edilmesi gereken bir durum değil. Şartlar oluşturulduğunda her insanın yaşayabileceği maalesef ki bir sebep. Özellikle uzun yolculuklara çıkacak sürücülerin yol hipnozuna girmemesi için alacağı çok basit önlemler var.

aslında ne onlar, hemen sıralayalım. Yorgun ve uykusuzken asla yola çıkmayınız. Dinlenmiş olarak ve en az 5 saat uyuduktan sonra yola çıkmak gerekiyor. Aracın iç sıcaklığı kontrol edilmeli ve sürekli havalandırılmalı. Çok sıcak ortamdan kaçınmalı. Bol bol sıvı alınmalı. Mümkünse sürüş sırasında sakız çiğnenmeli. Aynı ritimde müzik dinlenmemeli. 2 saatte bir çay ve kahve molası verilmesi, araçta yolcu varsa dikkatini dağıtmadan sürücüyle farklı konularda sohbet etmeli ve son olarak seyir halindeyken sürekli belli bir noktaya bakmamak gerekiyor. Örneğin yol çizgilerine odaklanmamalı, yol işaretlerine, trafik levhalarına, yol kenarlarındaki ağaçlar gibi farklı uyaranlara sürekli derecede bakmamak, kafayı çevirmek, ara sıra aynaları kontrol etmek ve etrafınıza bakmak şart. Yoksa aynı düzlükte, atıyorum ki otobanda gidiyorsunuz 80-90-100 kilometre hızla, özellikle de gece ise akıyor hayat etrafınızda, yanınızda da kimse yoksa hipnoz oluşabilir. İşte burada uyku, yol uykusu, Allah korusun, yanınızda birileri varsa sizi uyaran olarak ayakta tutmalı, küçük sohbetler edilebilir ama dediğim gibi böyle çok ritmik, aynı ritimdeki müziklerden de uzak durun, gerçekten bu da etkileyen durumlar arasında.

Herkeste görülebilen bir sağlık durumu. Bununla noktalayacağım bugün programımızı sevgili dinleyenler. Özellikle böyle benim başıma gelen şeyleri sizlere aktarmaktan daha böyle hoşnut oluyorum. Magnezyum eksikliğinden bahsedeceğim biraz. Bende de böyle küçük ufak tefek belirtilerle ortaya çıktı ve magnezyum eksikliği tespit edildi. Bununla ilgili önlemleri aldık biz şu an ama herkeste görülebilen bir durum magnezyum eksikliği. Neden oluyor? Halk arasında magnezyum eksikliği olarak bilinen hipomagnezmi sıklıkla gözden kaçan bir sağlık sorunu. Sağlıklı beslenen çoğu insanda magnezyum eksikliği yaşanabilir. Hayır canım, ben sapasağlamım, ne magnezyum eksikliği gibi düşünmeyin. İşte magnezyum eksikliğinin nedenlerini şimdi sizlere aktaracağım. Önce nasıl anlıyorsunuz? Kas ağrıları ve kramplar, ağrı titreme ve kas krampları magnezyum eksikliğinin en önemli belirtisi. Özellikle de bacak ve baldırda. Ben böyle hissettim ve anladım. Eksiklik nöbetlere veya konvisyonlara neden oluyor. Kullanılan magnezyum takviyeleri yetersiz gelebilir. Kas krampları için daha az etkili bir tedavi oluyor. Ruhsal bozukluklar da yine magnezyum eksikliğini destekliyor. Zihinsel bozukluklar magnezyum eksikliğinin bir başka olası sonucu. Bunlar zihinsel uyuşma veya duygu eksikliğiyle karakterize olarak ilgimizi çekiyor. Buna ek olarak yapılan bazı çalışmalar düşük magnezyum düzeylerinin artmış depresyon riskiyle karşı karşıya kaldırdığını göstermiş. Yapılan çalışmalar magnezyum takviyelerinin anksiyete bozuklukları olan kişilerde etkili olduğunu göstermiş. Bir diğeri osteoporoz. Osteoporoz zayıf kemikler ve artmış kemik kırığıyla riskiyle karşılıklı bırakıyor bize. Bu risk çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Bunlar yaklaşık egzersiz eksikliği ve D-K vitaminlerinden eksik olarak da sıralanıyor. Yorgunluk ve kas zayıflığı, fiziksel veya zihinsel yorgunlukta halsizlik ve karakterize edilen bir durum olan yorgunluk, magnezyum eksikliğinin bir başka belirtisi. Her zaman yorulabilir. Bu tip pik olarak sadece dinlenmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bununla birlikte şiddetli veya kalıcı bir yorgunluk varsa mutlaka uzmana başvurun. Yapılan çalışmalar magnezyum eksikliğinin kan basıncını artırabileceğini ve kalp hastalığı için güçlü bir risk oluşturduğunu söylemiş. Araştırmalarda düşük magnezyum seviyelerinin veya magnezyumdan yetersiz ve dengesiz beslenmenin kan basıncını artırdığını söylüyor. Astım yine bunlar arasında. Magnezyum eksikliği ciddi astım olan hastalarda görülebilir. Ek olarak astım olan bireylerde magnezyum seviyeleri sağlıklı insanlardan daha düşük. Düzensiz kalp atışı yine magnezyum eksikliğine bağlanıyor. Ve yeterli magnezyumu nasıl alacağınızı şimdi size aktarıyorum ama eğer böyle bir şey tespit ettiyseniz mutlaka aile hekiminize başvurun. Magnezyum açısından en zengin kaynaklar tahıllar, fasulye ve yeşil yapraklı sebzeler. 100 gram bademde 270 mg, kabak çekirdeğinde 262, çikolatada 176 mg, yer fıstığında 168, mısırda 151 gram bulunuyor. Bir avuç badem günlük magnezyum alımı miktarının %18'ini sağlıyor. Diğer büyük kaynaklarsa keten tohumu, ayçiçeği, chia, kakao, kahve, kaju fıstığı, fındık ve yulaf. Düzenli olarak bunların tüketimi sizlere yiyeceklerden bol magnezyum almanızı sağlayacaktır. Bu gıdalar diğer sağlıklı besin maddelerinden yüksektir. Bu besinleri diyete eklemek yalnızca magnezyum eksikliği riskini azaltmakla kalmaz. Öte yandan genel sağlığınızı da etkileyecektir sevgili dinleyenler ama daha ağırlı bir süreciniz varsa doktorunuza mutlaka başvurunuz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün ben Hande Hanım kumanda masasında sevgili Recep vardı. Yarın yine bu dakikaları paylaşıncaya kadar hoşçakalın diyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM Haber.

0: Efendim gününe hoş geldiniz. Saatlerimiz tam 15'i gösterirken bugün de sizlerle birlikteyiz. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri saat tam 17.30'a kadar sizlerle paylaşacağız. Sıcak gelişmeler, son dakika haberler yine TGRT Haber'de olacak. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz bültenimize. Adalet Bakanı Akın Gürlek küresel Sumut filosuna saldırı olayına ilişkin Netanyahu ve Afek Moskoviç için kırmızı bülten talep edildiğini açıkladı. Detaylara bakacağız. Şerif Ali Duman'a gidelim ve bu önemli konunun detaylarını da Şerif Ali bizlerle paylaşsın.
1: Evet, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan küresel Sumut filosu uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğramış, aktivistler darp edilmiş, şiddet görmüş, ayrıyetten de alıkonulmuştu. Bu haydutluğun ardından ise Türkiye'de bir yargı süreci başlamıştı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu 35 kişi hakkında kovuşturma yürütülüyordu. Kovuşturma kapsamında da 14 Temmuz 2026 tarihinde soykırım suçunda Netanyahu hakkında yakalama kararı da çıkmıştı ve şimdi yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayınlanması için Netanyahu hakkında Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı. Adalet Bakanlığı da bu başvuruyu Dışişleri Bakanlığı'na iletti. Artık Netanyahu'nun Türkiye nezdinde kırmızı bültenle aranmasını artık son birkaç adım kaldığını ifade edebiliriz. Peki Türkiye'de yürütülen kovuşturma sürecinde suçlamalar neler? Netanyahu'ya yönelik insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetten yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve nitelikli alınma ve ulaşım araçlarının kaçırılması suçlamaları yöneltiliyor Netanyahu'ya. Bu kararı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu ve önemli mesajlar da verdi. Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulmaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz dedi Bakan Akın Gürlek. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık sırrıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Uluslar ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız şeklinde konuştu Akın Gürlek. Öte yandan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz diyerek de kararlılık mesajını verdi. İnsanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız diye de tekrar yineledi. Dediğimiz gibi İçişleri Bakanlığı tarafından Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı'na talep başvurusu yapıldı ve bundan sonraki süreçte Dışişleri Bakanlığı aşamasına geçildi. Artık gözler uluslararası arenada Netanyahu hakkında soykırım suçundan kırmızı bülten çıkarılması olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Günün en flash gelişmesini aktardı Şerif Ali Duman. Teşekkür ediyoruz ve devam edelim diğer gelişmelere bakalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun küstah çıkışına en üst perdeden yanıt verdi. Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmelidir dedi.
2: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in
0: yazıda açıklama yaptı. Türkiye tehditleri görmezden gelecek bir ülke değildir uyarısında bulundu. İsrail'e Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçin diye seslendi. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir mesajı da verdi, ancak hiç kimse Türkiye'nin barış iradesini zafiyet olarak algılamaması gerektiğinin altını çizdi. MHP lideri Netanyahu'ya adeta gözdağı verdi. İsrail Türkiye'nin diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına da düşmemelidir ifadelerini kullandı. Bölgede İsrail saldırganlığına dur diyecek önerilerden oluşan siyasi ve diplomatik bir reçete de paylaştı. Değerli izleyenler, AK Parti sahaya inecek, terörsüz Türkiye yasasını anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 9 sayfalık bilgi notu hazırlandı, AK Parti teşkilatlarına gönderildi. Sürecin bir af veya pazarlık olmadığını vurgulayan notta kucaklayıcı dil ve ortak söylem uyarısı yapıldı.
3: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
4: AK Parti sahaya inecek, terörsüz Türkiye sürecini ve o süreci hukuki zemine oturtan tarihi yasayı vatandaşa anlatacak.
3: Sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu beladan inşallah kurtaracağız.
4: Terörsüz Türkiye yasası tarihi oyla çıktı. Sıra yasayı halka anlatmaya geldi. AK Parti 9 sayfalık bilgi notu hazırladı. 81 il teşkilatına yolladı. Kucaklayıcı dil ve ortak söylem uyarısı yaptı.
3: Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. Sadece terör sorununu bitirmiyoruz. Terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz.
4: AK Parti süreçteki kırmızı çizgilerini milletle paylaşacak. Pazarlık, taviz ya da genel af yok vurgusu yapacak. Devletin temel ilkeleri, milletin birliği ve ülkenin bölünmez bütünlüğü asla tartışma konusu değil mesajı verecek.
3: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor.
4: Terörist başı Öcalan yasadan yararlanmayacak, umut hakkı verilmeyecek. Bunun altı çizilecek. Amacın terör örgütünün tasfiyesi olduğu dile getirilecek.
3: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. Devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
4: AK Parti terörsüz Türkiye vizyonunun devlet projesi olduğunu da vurgulayacak. Bu sürecin terörsüz bölge ile Türkiye 100 yılı hedeflerine ivme kazandıracağını milletle paylaşacak.
0: Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda terör örgütü YPG-SDG'nin 10 yıldır sürdürdüğü fiili yapı resmen sona erdi. Örgüt sorumlusu Abdüşahin, Suriye Devleti'ne askeri güvenlik ve idari entegrasyonun tamamlandığını açıkladı. Terör örgütü PKK mensuplarının da Suriye'yi terk ettiği açıklandı.
4: Suriye'de tarihi dönemeç. 10 yıl boyunca Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda süren fiili terör yapısı resmen sona erdi. Terör örgütü YPG-SDG sorumlusu Ferhat Abdüşahin Suriye devletine entegrasyonun tamamlandığını söyledi. Kamışlı'da düzenlenen bir törende konuşan Şahin, 29 Ocak'ta başlayan tasfiye sürecinin tamamlandığını söyledi. Yeni bir aşamaya ve yeni bir sürece girdiğimizi ilan ediyoruz ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre terör örgütünün silahlı birimlerinin Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına entegrasyonu tamamlandı. Şahin ayrıca terör örgütü PKK mensuplarının Suriye'yi terk ettiğini, bölge dışından gelen silahlı kişilerin de geri çekildiğini öne sürdü. Ayrıca SDG entegrasyonun ardından Kürtlerin haklarının Suriye Anayasası'nda güvence altına alınması için siyasi girişimlerini sürdüreceklerini de belirtti. Şam yönetiminden yetkililerin de katıldığı törende entegrasyonla birlikte bölgede merkezi otoritenin yeniden tesis edilmesi yolunda önemli bir adım atıldığı mesajı verildi. Haseke Vali Yardımcısı Ahmet El Hilali, SDG'nin bu adımının terör örgütü YPG'nin silahlı kanadının tasfiyesini kabul etmek anlamına geldiğini söyledi. El Hilali, Suriye'nin bölünmeler ve savaşın izlerini geride bırakıp devlet ve hukukun üstünlüğüne dayalı yeni bir döneme geçmek istediklerini ifade etti.
0: İBB davasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş hakim karşısına çıktı. Sistemin nasıl işlediğini anlatacağım dedi. İmamoğlu'nun İBB'de kurduğu çarkı sistem olarak nitelendiren Aktaş, karşıma çıkan yapının lideri Ekrem İmamoğlu'dur. Tek amaç onun siyasi hayatını finanse etmek ifadesini kullandı.
2: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
4: Bildiklerimi anlatacağım dedi. İBB'deki rüşvet çarkını deşifre etti.
5: Söylemek istediğiniz bir şey var mı herkes çekerken Aziz Bey?
2: Adalet mülkün temelidir.
4: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında savunma sırası etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş'taydı. Aktaş 2025 yılının Nisan ayında kendi iradesiyle ve herhangi bir baskı ya da yönlendirme olmaksızın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvurduğunu söyledi.
2: Ben yanımda duruyorlar boyları uzun hanımefendi. Yani ben bir de özel pozisyonda gelmemişim.
4: Aktaş'ın hedefinde İBB'deki para trafiği iddiası vardı. İmamoğlu'nun para taleplerinin aracılar üzerinden kendisine iletildiğini öne sürdü.
6: Benim karşıma çıkan yapı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır. Ekrem İmamoğlu'nun talimatları ve para talepleri aracılar üzerinden iletilmekteydi. Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir.
4: Aktaş'a göre bu iddiaları anlatan tek kişi kendisi değildi. Sistemin nasıl işlediğini de mahkeme heyetine anlattı.
6: Önce hak ediş veya mevcut alacak bekletilir. Sonra iş insanına sistemin istediği para verilmezse ödemesini alamayacağı söylenir. Para teslimleri yeni bir iş için değil, yasal hak edişlerimizi alabilmek için yapılmıştır. Paralar belediye kasasına, resmi bir bağış hesabına veya banka hesabına yatırılmamıştır. Nakit çekilmiş, aracılara teslim edilmiş, ilgililerin sistem dediği havuza aktarılmıştır.
4: Aktaş'ın savunmasındaki bir diğer iddia ise İBB Başkanlık Makamı'nın para toplama sisteminin merkezinde kullanıldığı yönündeydi.
6: Anlattığım bütün olayların temelinde İBB'de Ekrem İmamoğlu elebaşlığında kurulan sistem olarak adlandırılan bir yapı bulunmaktadır. Bu yapı belli bir amaç doğrultusunda ve planlı bir şekilde para toplaması üzerine kurulmuş, benim ve kardeşlerimin hak ettiği meşru ödemeler yapılmayarak üzerimizde baskı kurulmuş ve bizden maddi taleplerde bulunulmuştur.
4: Aktaş 2020 ile 2024 yılları arasında İBB'ye 85 milyona yakın ödeme yaptığını dile getirdi.
0: Değerli izleyenler, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 10 yıl önceki şüpheli ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı biliyorsunuz. Abinin savcılığa verdiği dilekçede boğazındaki morluktan polise geç haber verilmesine kadar dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Yıllardır kayıp olduğu belirtilen otopsi görüntülerinin de ortaya çıkmasıyla dosyada yeni bir dönem başlamış oldu. Şimdi gözler ölümün gerçek nedenini ortaya koyacak adli tıp raporunda.
4: Polise yaklaşık 4 saat geç haber verilmesi, boyundaki morarma ve ezilmeler ve yıllardır bulunamadığı belirtilen otopsi görüntülerinin ortaya çıkması. Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili bu soru işaretleri şimdi savcılığın incelemesinde. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun 10 yıl önce hayatını kaybetti. Ölümü doğal denilerek dosyadan kaldırıldı ama ailesi ikna olmadı. Şüpheli dedi. Ağabeyi Mehmet Beyazıt Denizolgun'un şikayet dilekçesiyle tozlu raflarda kalan dosya yıllar sonra yeniden mercek altına alındı.
7: Burada göreve başladığım günden itibaren 4 aylık süre içerisinde
4: ağabeyin dilekçesinde kardeşinin öldürülmüş olabileceği şüphesi özellikle öne çıkarıldı. Dosyadaki en dikkat çekici bulgulardan biri ise ilk olay yeri tutanağında yer aldı. Deniz Olgun'un boynunun sol alt tarafında yaygın morarma ve ezilmeler tespit edildi. Ağabey Deniz Olgun dilekçede bu bulgulara dikkat çekti. Boynundaki bulgular boğazın sıkılması, torba poşetle ağız ve burnun kapatılarak nefessiz bırakılması ihtimalini akla getiriyor ifadesini kullandı.
7: 75. yıl döneminde
4: bir başka kritik noktaysa polise haber verilme süreciydi. Savcılığın tespitlerine göre Deniz Olgun'un vefat ettiği anlaşıldıktan sonra önce yeğeni Hilmi Tuna Kurişe ve özel doktoru Nurettin Demirkol'a haber verildi. Olay yerine ilk onlar geldi. Polis ise yaklaşık 4 saat sonra ölümden haberdar oldu. Savcılık bu 4 saatlik gecikmeyi de şüpheli buldu. Ve dosyadaki soru işaretlerini artıran bir başka gelişme otopsi görüntüleri. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Olgun'un ilk otopsisine ait kamera kayıtlarını Adli Tıp Kurumu'ndan iki kez talep etti. Ancak İstanbul Morg İhtisas Dairesi'nden savcılığa kayıt yok cevabı verildi. Fakat 19 Ağustos'ta Deniz Olgun'un mezarı açıldı. Fethi kabir işleminin yapıldığı gün yıllardır bulunamadığı belirtilen o otopsi görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlar USB bellek ve CD içerisinde savcılığa teslim edildi. Ortaya çıkan görüntülerde Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin hangi ayrıntıların yer aldığı merak konusu olurken dosyadaki ilk otopsi raporu da dikkat çeken başka bir detayı ortaya koydu. Cesette çürüme sıvısında arsenik, cıva, baryum ve kadmiyum gibi ağır metaller tespit edildiği belirtildi. Şimdi gözler Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yeni bulguları inceleyecek olan Adli Tıp Kurumu'nda. Soruşturmayı sürdüren savcılığın yapacağı incelemelerde. 10 yıl sonra yeniden açılan dosyada elde edilen tüm delillerin ölümün gerçek nedenini aydınlatması bekleniyor.
8: TGRT FM Haber.
9: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbubi Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki: Her peygamber kendi zamanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. 24 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı saat 21'de Ordu Altınordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak mevlid yayınını kaçırmayın.
10: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Ölüm çok yakın. İmam buyuruyor ki, insan kendi ömrünü çok uzun farz ederse düşünmez ölümünü. İnanmış olsa bile ahirete gönülden, lakin yapmaz hazırlık öyle düşündüğünden. Der ki, daha vakit var, bak şimdi rahatına. Sonra hazırlanırsın ahiret hayatına. Bir kulda yakın görse ecel ve ölümünü, hep hazırlık yapmakla geçer gece ve günü. Onun tek düşüncesi ölüm ve ahirettir. İşte bu insan için en büyük saadettir. Resulullah buyurdu Abdullah bin Ömer'e, hazırlan çok yakında öleceğine göre. Sabahleyin kalkınca, o gün akşama kadar yaşayacağım deme, çok yakında ölüm var. Üsame Hazretleri satın alıp bir malı, dedi ki, bir ay sonra vereceğim parayı. Lakin vakıf olunca Resul bu meseleye, hemen buyurdular ki, şaşılır Üsame'ye, parayı bir ay sonra öderim demektedir. Bu kadar uzun ömür ümid eylemektedir. Şunu söyleyeyim ki size, ben yemin ile ne zaman gözlerimi yumacak olsam bile, henüz göz kapaklarım birbirine değmeden vefat edeceğimi düşünürüm ben hemen. Sonra da gözlerimi açacak olsam dahi, yine aynı şekilde düşünürüm vallahi. Yani göz kapaklarım ayrılmamışken daha, hemen öleceğimi düşünürüm o ara. Ve ne zaman ağzıma bir lokmacık ekmeği alıp düşünmediğim olmamıştır ölmeyi. Buyurdu, ey insanlar, siz akıllıysanız, dünyada kendinizi ölmüş kabul ediniz. Yeminle söylerim ki, sizlere vaad olunan bu ölüm gelecektir. Kurtuluş yoktur ondan. Peygamber-i Zişan'ın şöyleydi ki adeti, bozulsaydı anında tazelerdi abdesti. Ve hatta küçük abdest yapsaydı her ne zaman, teyemmüm alırlardı hemence arkasından. Su yakındır denseydi, buyururdu eshaba, yaşayabilir miyim suya kadar acaba? Birine buyurdu ki, o Resul-ü Müçteba, sen cennete girmeyi ister misin acaba? Evet ya Resulallah, dediğinde o kimse, buyurdu, kısa olsun emelin öyleyse. Ölümü de yadından çıkarma, hatırla hep ve her zaman Allah'tan eyle haya ve edep. Evladım, asıl vatan ahirettir ki esas, bu uykudan ölümle uyanırlar cümle nas.

Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, başarının ilk şartı. İçinde yaşayıp da önemini pek idrak edemediğimiz şeylerden biri de zamandır. Zaman hayatın bir parçasıdır. Allahü Teala zamanın tayininde, tespitinde güneşi, ayı, geceyi, gündüzü hep sebep kılmıştır. Zamanın nice faydaları yanında, zamanın yaratılışı hakkında da bildiğimiz bilmediğimiz nice ibretler vardır. Allahü Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade buyurmuştur. Göklerin ve yerlerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Hadis-i şerifte de zamanın önemi şöyle bildirilmiştir. İki nimet vardır ki insanların birçoğu bu iki nimet hususunda aldanmıştır. Bu iki nimet sağlık ve boş zamandır. Her şey zaman ve mekan içinde vücut buluyor, yine zaman içinde değişip bozuluyor. Zaman parçalarının birbirlerini kovalamasına karşılık mekan bütün kısımlarıyla aynı zaman içinde vardır. Mekan her vakit göz önünde bulunduğu halde zaman çeşitli anlar halinde akıp gidiyor. Mekanın uzunluk, genişlik, derinlik boyutlarına karşı zamanın geçmiş, hal ve gelecek gibi kısımları görülüyor. Geçmiş, zamanın artık yaşanmayan, sadece hatırlanan kısmını teşkil ediyor. Gelecekse henüz mevcut olmayan ümit, istek ve hayallerle doldurulabilecek bulunan kısmını oluşturur. Bütün devirler, günler, aylar, yıllar tek bir noktanın içinde toplanmıştır. Bu nokta içinde bulunduğumuz şu andır. O halde zamanın faaliyet ve iradelerimizi kullanarak doldurulabilecek olan canlı kısmı geçmişle gelecek arasındaki yaşanan anda bulunuyor. Nitekim hadis-i şerifte yarın yaparım diyen helak olmuştur buyurulmuştur. Bugün hatta bulunduğumuz an ne yapabilirsek o kârdır. Sonraya bırakılan işler zarardır. Çünkü sonraya bıraktığımız için yapıp yapamayacağımızı bilemeyiz. Zaman genel manada üçe ayrılır. Dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarının gelip gelmeyeceği belli değil. Geriye sadece bulunduğumuz zaman kalıyor. Bunun için içinde bulunduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmemiz lazımdır. Bizlerin en çok dikkat, irade, tahammül ve iş isteyen anları zamanımızın yaşadığımız anlarıdır. Geçmişin gittiğine, geleceğin henüz doğmadığına bakarsak her ikisinden de faydalanamayacağımız aşikardır. Bununla beraber geçmişten alınan ibret ve kazanılan tecrübeler değerlendirilerek geleceğe ışık tutarsa faydalıdır. Hayatımız, sosyal münasebetlerimiz, çalışma ve iş yerlerinin açılıp kapanmasına varıncaya kadar her şey zamana göre programlanmıştır. Hatta hayatımızın kurtulup kurtulmadığını, başarılı olup olmadığımızın sebebini zamanlamanın doğru yapılıp yapılmadığına hamlederiz. Mesela bir imtihanda soruların cevabını biliyordum ama vakit yetmedi deriz. Bir kazada 5-10 saniye önce frene bassaydım yayaya çarpmayacaktım ve 3-5 dakika önce hastaneye yetiştirebilseydik kurtulacaktı gibi sözleri hep duyarız. Zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda yerli yabancı bütün ilim adamları güzel veciz sözler söylemişlerdir. Goethe, zamanımızı çalanlar hırsızlardan daha zararlıdır. Çünkü hırsızın her çaldığını telafi etmek mümkündür. Zamanı çalanlarınsa çaldığını telafi etmek asla mümkün değildir demiştir. Zaman, insanın sahip olduğu yegane sermayedir ve başarının ilk şartı da bu sermayeyi akıllıca kullanmasını bilmektir diyen Edison, bir buluşu için 20 saat çalıştığı günlerden birinde uykuya mağlup olmuş ve yardımcısına yarım saat sonra uyandırmasını tembih ederek istirahate çekilmiş. Yardımcısı Edison'u tatlı ve derin bir uykuda bulunca uyandırmaya kıyamayıp bir saat sonra kaldırmış. Edison uyanır uyanmaz saati sormuş, öğrenince de çok sevdiği yardımcısını şiddetle azarlayarak "Ne hakla benim yarım saatimi yersin?" demiş.

Hayatım Roman. Hazreti Ömer'in adaleti.

0: Yazan Mehmet Mert.
1: Evet sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere cömert ama pek cömert bir devlet adamından, numune bir insandan söz edeceğiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'i belki de adaletteki cömertliğiyle peygamberlerden sonra hiç kimse geçememişti. Onun halifelik yıllarıydı. Eshab-ı kiram efendilerimizden Zeyd bin Eslem onunla ilgili bir hatırasını şöyle anlatır.
2: Bir gece Emir el-Müminin Ömer bin Hattab güzel adetlerinden biri olan gece teftişine çıkmıştı. Yanına da beni aldı.
3: Gel ya Zeyd bin Eslem, bu gece de seninle dolaşalım. Sıkıntıda olanlara, darda kalanlara, gündüzleri halifelik işleri sebebiyle bizlere derdini anlatamayan insanların derdini tespit edip derman olmaya çıkalım.
2: Baş üstüne ya Ömer. Birlikte Medine şehrinin dışına çıktık. Gayemiz Medine dışındaki yerleşim birimlerinde oturan insanların sıkıntısını, ihtiyaçlarını tespit ederek yerinde görmek ve halline çalışmak.
3: Ya Zeyd, ya Zeyd.
2: Buyur ey Emir el-Müminin.
3: Bak, bak görüyor musun?
2: Neyi?
3: Şu ilerideki ışığı. Daha ileri bak, daha ileri.
2: Bakıyorum ya Ömer.
3: Bak, bak iyi bak. Gördün mü?
2: Hah, evet ya Ömer, şimdi gördüm. Bir yanıp bir sönüyor gibi.
3: Tamam, gecenin bu saatinde. Köyden uzak. Yanıp sönen bir ışık. Bunda bir iş var ya Zeyd. Gel hemen oraya gidelim.
2: Gidelim ya Ömer.
3: Şu taşın arkasına geçip yakından bakalım.
4: Yavrum. Hadi yatın yavrularım. Şimdi pişecek. Yatın yavrularım. Şimdi pişecek.
5: Ama anne, açım. Çok açım anne.
4: Yatın yavrularım. Şimdi pişecek yavrularım.
5: Ama anne, hep öyle diyorsun. Ne zaman pişecek? Öyle ver anne. Öyle ver. Olsun öyle ver.
4: Siz yatın yavrularım. Ben şöyle bir karıştırayım hele. Daha pişmedi. Pişmedi daha.
3: Duydun mu ya Zeyd? Duydun mu?
2: Evet ya Ömer.
3: Ömer'e yazıklar olsun. Ömer'e yazıklar olsun.
5: Anne. Anne. Azıcık olsun. Ver ne olursun.
4: Tamam yavrum.
5: Çok çok açım anne.
4: Şimdi. Pişer pişmez vereceğim.
5: Açım. Açım. Uykum geldi.
4: Tamam yavrum.
3: Gel ya Zeyd. Yanına gidip soralım.
4: Siz de kimsiniz?
3: Biz dostuz Çileli Hatun. Derdini sormak istedik.
4: Cenab-ı Zülcelal hakkımı Ömer'den alsın. Ondan alsın.
3: Ömer sana ne yaptı?
4: Daha ne yapacak? O şimdi doya doya yemeğini yiyip rahat döşeğinde uyumaktadır.
3: Ya Zeyd, ya Zeyd.
2: Kendine gel ya Ömer. Halini sorup öğrenelim.
3: Ey hatun, Ömer ne bilsin senin buradaki halini? Gidip anlatsana.
4: Madem bilmeyecekti, neden halife oldu?
3: Aman yarabbi.
2: Ey hatun, o kazanda pişirdiğinden niçin çocuklara vermiyorsun? Baksana, açken uyuyakalmışlar.
4: Kazanda pişen bir şey yok ki. İçi su dolu. Onları avutmak için yapıyorum.
3: Peki kimsen yok mu?
4: Yok. Beyim savaşlarda şehit düştü. Köyde eski bir evim var ama hiçbir şeye gücüm yetmiyor ki çalışayım. Hiçbir şeyim yok ki onları doyurayım. İnsanlardan utancımdan buraya taşındım. İşte gördüğünüz gibi.
3: Yazıklar olsun halife denen Ömer'e. Vay onun, o Ömer'in başına gele.
2: Ey hatun, komşuların bilmez mi senin bu halini?
4: Bilirler bilmesine ya. Buraya geleli bir gün oldu. Utancımdan geldim. Bu içi su dolu tencereyle bir müddet avuttum onları. Şimdi yine uyudular. Ama bundan sonra nasıl avutacağımı ben de bilemiyorum.
3: Ey hatun, Ömer'i Allah'a teslim etmekte çok acele etme.
4: Niçin savunuyorsunuz Ömer'i? Halimi görmüyor musunuz?
3: Az daha sabreyle hatun. Biraz sonra tekrar geleceğiz. Hadi Zeyd.
2: Ömer bin Hattab'ın, Emir el-Mümininin perişan bir hali vardı. Sanki ne konuşacağını bilemiyor. Gözlerinden akan yaşların tesiriyle bastığı yeri göremiyordu. Sadece arada bir şu sözünü duyabiliyordum.
3: Yazıklar olsun Ömer'e. Yazıklar olsun Ömer'e.
2: Birlikte Halife Ömer'in evine gittik. Kapıda beklememi söyleyip içeri girdi. Biraz beklemiştim ki iki dağarcık dolu yükü omuzuna almış halde dışarı çıkıyor.
3: Hadi ya Zeyd, gidiyoruz.
2: Ey Emir el-Müminin, müsaade et de ben taşıyayım.
3: Hayır ya Zeyd, eğer bu gece dağarcıkları sen taşırsan, yarın kıyamette günah yükünü Ömer'in omuzlarından kim kaldıracak?
2: Ya Ömer, ey müminlerin emiri.
3: Hadi Zeyd, hadi Zeyd, biraz acele edelim.
2: Ya Emir el-Müminin, kanter içinde kaldın. Müsaade et de biraz da ben taşıyayım.
3: Hayır, hayır ya Zeyd, hayır. Bu yükü Ömer taşısın. Vay Ömer'in haline, vay Ömer'in başına gelene. Daha hızlı ya Zeyd, daha hızlı yürüyelim.
2: Geldik işte, geldik ya Ömer. Şöyle bırak. İkinci dağarcığı da şöyle bırak.
3: İşte.
2: Ne koydun bunlara ya Ömer? Yerinden kalkmıyorlar.
3: Birinde un, nohut var. Şunda da pirinç, kuyruk yağı, inek yağı var.
4: Nedir o getirdikleriniz ey merhametli ve cömert yabancılar? Sizi bana Allah gönderdi. O Rezzakul alem olan Allahu Teala gönderdi.
3: Ey hatun, sen şöyle çocuklarının yanına geç otur. Biz şimdi yiyecek bir şey hazırlarız. Ya Zeyd, sen ateşi harla. Ben hemen su testisiyle su getireyim.

0: daha istemez. Çok doydum anneciğim.
1: Ya sen evladım?
2: Ben de doydum. Kim bu amcalar anne?
1: Tanımıyorum evladım. Ama Allah'ın veli kulları olduğu belli.
0: Anne bak, namazdan döndüler, bize doğru geliyorlar.
3: Ey hatun, nasıl? Çocuklar bir şeyler yediler mi?
1: Aziz ve celil olan Allah-u Teala'ya şükürler olsun ki sizin bereketinizle doydular. Sevinçliler.
3: O halde hatun, kalk. Çocukları yanına al. Seni eve götürelim. Ben dağarcıkları alayım. Ya Zeyd, sen de tencereyi ve kaseyi al.
1: Hadi çocuklar, evimize gidiyoruz yavrum.
0: Evimize gidiyoruz. Eve gidelim, eve gidelim.
3: Ey hatun, sizden bir şey rica edeceğim.
1: Sizi dinliyorum.
3: Bir cömertlik yap.
1: Nasıl?
3: Bundan sonra bir daha Ömer'i Allah'a havale etme.
1: Yoksa...
3: Zira Ömer aziz ve celil olan Allah'ın azabına ve azarlamasına tahammül edemez. Edemez.
1: Ben...
3: Ömer Allah-u Teala bildirmezse gaybden bilemez ki. Bunları ye. Kalmayınca bana bildir. Bildir ki başka yiyecek getireyim. Bildir ki ihtiyaçlarını gidereyim.
1: Allah razı olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.
4: İşte sevgili dinleyiciler, Hazreti Ömer adalette bu kadar cömertti. Allah-u Teala'nın azarlamasından ve onun celal sıfatından azap yapması korkusundan iliklerine kadar titriyordu. Bu sebepledir ki o hep cömertlikte sular gibi davranıyordu. Her bakımdan cömert olmaya heves etmelidir. Çünkü cimrinin malı felakete uğrar. Cömert verdikçe fazlasıyla alır. Misafir rızkıyla gelir, 40 gün bereket bırakır gider. Allah-u Teala yemek yediren cömert kimseyle meleklerine karşı övünür. Cömertliğin en kıymetlisi olarak elden geldiği kadar emri maruf, yani Allah-u Teala'nın emirlerine uymalı ve yasakladıklarını bildirmelidir.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz iskat hesabı nasıl yapılıyor, nasıl hesaplanıyor diye sormuş. Yani genel hatlarıyla anlatabilir misiniz diyor.
1: Şimdi efendim öncelikle şunu söyleyeyim. Tam ilmihal saadet-i ebediyede meyit için iskat diye bir bahis var. Orada bunun aslı, ondan sonra hani inkar ediyorlar ya, orada hadis-i şerif naklediliyor. Hakkında nas var. Nas ne demek? Bir konu hakkında ayet-i kerim, hadis-i şerif varsa ayet-i kerim, hadis-i şerifler nas denir. Yani senet-i hüccet delili var. Hadis-i şerif var. Fıkıh kitaplarında hadis-i şerifler kesin ve nettir. Bir tereddütte söz konusu değildir. O hadis-i şerif de zikrediliyor. Ondan sonra Hanefi mezhebinin birçok fıkıh kitabında bu meselenin nasıl olduğu, hesaplama şekilleri uzun uzun detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ve orada bir vakit namaz için 1750 gram buğday vitirde dahil ediyor. Günlük işte 6 vakit. Şimdi 6 ile 1750'yi çarpınca aşağı yukarı günlük 10,5 kilo falan buğday ediyor. Bunu sen 365 ile çarparsın, bir senelik çıkıyor. Bir senelik çıkıyor falan. Ne kadar sene ise o kadar buğday. Dolayısıyla karşımıza tırlar dolusu buğday çıkıyor namaz iskatı için. Ve İslam alimleri tam ilmihal saadeti ebediyede, o zamanki mesela buğday fiyatları daha şimdi de hesaplanabilir ama orada Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh o zamanki buğday ve altın fiyatlarıyla hesap ediyor ve senelik 60 altın nasıl yapacağız? Mesela diyelim ki bir kimse 60 yaşında vefat etti. Bu diyelim erkek olsun. 30 senede hicri takvime göre yapıldığı için 30 senede bir sene ilave edilir. 60 yaşında vefat etmiş, 2 sene ilave edilir. Yani bu 62 yaşında kabul edilir. Erkeklerden 12 yaş çıkartılır. Çıkarttık. Ne kaldı? 50 kaldı. Senelik namaz iskatı için 60 altın verileceğine göre 60 ile 50'yi çarpıyoruz. 5-6 30 3000 adet altın eder. Şimdi bir bu 3000 adet altın, bu atalara falan var ya, onları kastediyor. Evet. Bunu her yerde bulmak mümkün olmadığı için, her bir altın 7/10 gram olduğu için 3000 altını çarpı 7.2, 3 7 21 21 kilo altın ediyor. 21 bin gram ediyor bu. Tamam, bulduk 21 kilo altın. Elimizde ne kadar altın var? 300 gram. 21 bin bölü 300. Kaç fakir var? 3. O çıkanı da 3'e bölüyoruz. Devir olarak yapacağız ya. Mesela diyelim ki bana vekalet verildi. Osman Ünlü olarak ben yapıyorum. 3 tane de fakiri oturtturdum. Bu 3'ü de erkek olacak. 5 vakit namazını kılan ve meseleyi bilen kimseler olacak. Ve o 300 gram altını aldım ben ilk fakire. Merhum falan efendinin, orada bir adet çıktı. Diyelim ki 30 defa devir yapacağız. Merhum falan efendinin namazın iskatı için bu altınları sana verdim. O birinci fakir, aldım kabul ettim. Ol veçile sana verdim deyip ikinciye. İkinci, aldım kabul ettim. Ol veçile sana verdim diyecek. Alıp kabul edecek. Ondan sonra alıp tekrar o birinciye verecek. Ben orada elime tesbih almışım. 30 taneyi de hesaplamışım. Elimle bu üçüncü birinciye

0: bir daha bize rastlamadı, 1000 lira verecek falan mı diyor. 1000'er lira verirsin. O senin aynı şekilde kesene durumuna göredir. Peki efendim, böyle yapınca bu kimsenin namaz borçları silinir mi? Ha. Hiç kimse garanti edebilir mi? Ben sabah namazını kıldım, öğle namazını kıldım, ikindiyi kıldım, akşamı kıldım, yatsıyı kıldım, orucu tuttum, Ramazan orucunu. Benimki kabul oldu diyebilir miyim ben? Ben sadece sebeplere yapıştım. O ibadetlerin, namazın, orucun şartlarına uyarak onları yerine getirdim. Kabul olacağına ümit ediyorum. O kadar. Garanti veremem. Bu iskat da hadis-i şerifte var. Biz vefat edenin hüsnü zannediyoruz imanla gittiği için. İslamiyet'in emrettiği şekilde biz bunu yapıyoruz. O kimse imanlı gitmişse, Allah-u Teala da onu aynı şekilde affetmeyi murad etmişse, meleklerine sorar nesi var? İşte ya Rabbi, miraççılar arkasında iskat yaptırdı. Oradakilerin hatırı ve hürmetini Cenab-ı Hak dilerse hepsini siler. Mülk onun. Ama efendim iş kılmaz. Beni ilgilendirmez ki. Cennet senin tapulu mülkün değil, benim de değil. Hatta kitaplarda Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki kafirleri cennete, ibadet edenden inkar, iman edenleri cehenneme, inkar edenleri de cennete koysa adaletine layıktır. Çünkü mülk onun. Benim iki tane bahçem var. Bahçenin birisini aynı şekilde tuttum, domates ektim, sonra vazgeçtim. Oraya gittim, çayır ektim ya, yonca ektim. Domatesler diyebilir mi ya, bize zulmettin? Var mı böyle bir yetkisi? Yok. İki bahçe de benim. Birisine nar ektim, birisine mantalin ektim, birisine söğüt ektim, birisine kavak ektim. Birisine de aynı şekilde çalı çırpı ektim. Birisine de temel hesabı tuz ektim. Var mı diyeceğin? Yok. Mülk benim değil mi? Benim. Efendim o oraya... Sana ne ya? Sana ne? Mülk benim. Dolayısıyla mülk Cenab-ı Hakk'ın buyuruluyor. Ama kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala ezelde söz vermiştir. Kendisine iman eden ve itaat edenleri cennete, inkar eden ve isyan eden, reddedenleri de cehenneme koyacağını bildirmiştir. O vaadinde dönmez buyuruyor. Biz emredilen sebeplere yapışırız ve ümit ederiz. O kadar.
1: İskatta onun için yapıyoruz.
0: İskatta onun için yapıyoruz efendim.
1: Evet. Bir dinleyicimiz mektup göndermiş. Mektubunda Maliki mezhebini taklit ettiğini söylüyor. Ve mest giyiyormuş. Ve nasıl mest ettiğini, mes ettiğini, mesti anlatmış burada. Biz uzun uzadıya onu şey yapmayalım. Doğru anlatmış dinleyicimiz. Hani
0: birini üstüne,
1: birini alta, birini tamam. Üstte koyup böyle.
0: Tamam, işte, tamamını mesetti. Doğru.
1: Onu şey yapıyor dinleyicimiz. Ve aynı zamanda da dinleyicimiz hapishaneye düşmüş bu dinleyicimiz de. Ama diyor işte ben diyor orada diyor tam İlmihal Saadet Ebediye kitabını gördüm. Hüseyin Hilmi Işık rahmetullahi aleyh hocamızın hazırlamış olduğu diğer kitapları da gördüm. Öyle büyük bir insanı tanıdım. Ve fıkıh ilminin ne demek olduğunu diyor öğrendim ve kendimi diyor ona göre yetiştirmeye çalışıyorum diyor.
0: Mübarek olsun. Yani zahiren şer gibi gözüküyor ama hakkında hayırlı olmuş. Onun için Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sizin şer zannettiğiniz şeyler sizin hakkınızda hayırlıdır. Şer zannettiğiniz şeyler sizin hakkınızda hayırlıdır. Şeyde hani yeri gelince İslam ve toplumda veriyoruz o misalleri de, ben o zaman daha Milli Eğitim'de çalışıyordum. İzmir'den kalkan bir uçak işte Yeşilköy havaalanına gelirken denize çakıldıydı. Orada İzmir'de uçağa yetişemeyen kalkan adam oraları ayağa kaldırmış, kavga etmiş, gürültü etmiş falan. Bir saat sonra uçağın düştüğünü görünce gelmiş bu sefer baklava dağıtmış. Teşekkür ederim. Çünkü kurtulamamadıydı o uçakta. O da olsaydı o da gittiydi. Onun için sizin şer gibi gördüğünüz şeyler sizin hakkınızda hayırlıdır. Bilemeyiz nedir ne değildir. Bu dinleyicimiz de Allah-u Teala inşallah en kısa zamanda hala sormayı nasip eder. Amin. Ama doğruyu ve hakikati tanımış, mübarek olsun.
1: Bir başka dinleyicimiz diyor ki bahçemizde sık sık doğum yapan bir kedi vardı. En son yavruladıktan sonra diyor rahatsızlanmış kedi, veterinere götürmüşler. Veteriner de işte ameliyat edilmesi gerekiyor demiş. Kedi ameliyattayken, baygınken işte kusmuğu ciğerlerine kaçmış, hayvan ölmüş. Bunlar da şimdi vicdan azabı çekiyorlarmış.
0: Alakası yani
1: bizim
0: yok.
1: Yüzümüzden diye.
0: Yok, hiç alakası yok. Hasta tedavi için gösterildi. İnsan da gidiyor, masada kalabiliyor. Yani iyi olması için götürdük ama bazen de orada hastaneye götürüyorsun. Sonra bazılar vicdan azabı, keşke işte götürmeseydik falan, evde kalsaydı falan. Onu bilemezsin. Takdir neyse o olur. Bunların bir art niyeti yok. Dolayısıyla üzülmelerine gerek yok.
1: Öğleyi kıldım. Aynı abdeste ikindiyi kılmıyorum. Tekrar abdest alıyorum

0: bir mahsur olur mu?
1: Mahsur olmaz canım. Nurun Ala Nur diye geçiyor kitaplarda. Yani bir kimsenin abdesti var. Bu abdestle Kur'an-ı Kerim okudu. Yani abdesti olarak bir şey yapacak. Veyahut da nafile bir namaz kıldı. Kaza namazı kıldı. Ondan sonra bozulmadı abdesti. Bozacak bir şey yok. Sıkışıklı değil. Gitti bir daha abdest aldı. Buna Nurun Ala Nur deniyor. Ama abdestim var. Abdesti olarak ne namaz kıldım ne Kur'an-ı Kerim okudum. Bir şey yapmadım. Abdestim de bozulmadı. Abdesti bozacak bir sıkıntım da yok. Gidiyorum tekrar alıyorum. Bu mekruh olur buyuruyor. Bu inceliği iyi bilmek lazım efendim.
0: Dinleyicimiz bir de Osman Hocam diyor sık sık işte anlatırken dua sessiz yapılır.
1: Doğru. Diyor. Öyle yazıyor kitaplar.
0: Ama diyor her yerde bakıyoruz bağıra çağıra dua edenler.
1: Her yerde neler neler yapılıyor. Ve bugün de aynı şekilde tam üniversitede biriyle Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh o kavli de almış. Yani o dua yapanlar bu insanlar dua etmesini de bilmiyor. Duayı öğreteyim niyetiyle aynı şekilde söylüyorsa ona ruhsat var, izin var. Mesela yemek duası, hatim duası insanlar unutmuş. Camilerdeki dualar bile aynı şekilde unutmuş. Camideki imam efendiler, hoca efendiler de cemaat bilmiyor. Onları öğretmek niyetiyle böyle yapıyorsa, yapsa kurtaracak. Ama çoğu da dövmek için sanki, hükmetmek için gibi dua ediyor ki Cenab-ı Hak hepsini
0: zikir konusu artırsın. Peki nasıl olmalı? Böyle sesli mi olmalı?
1: Kendi işiteceği sesli olanlar sayılır. Kalben de olur. Yani yolda giderken sessizce içinden Allah Allah dersin. Zikirden maksat Allah-u Teala'yı hatırlamaktır. Bir şeye bakıyorsun, haram bir şey gündeme çekmek. Bu zikirdir. Haram bir şeye elini uzatıyordun, hatırladın çektin. Hatırlamak demektir. Yani devam suretle agah olmak, uyanık olmak. Her an Allah-u Teala'yı hatırlamak. Yemende, içmende, oturmanda, helaya girmende, çıkmanda hepsinde. Yoksa oralar karma karışık, nefsine uyuyorsun. Gece eline tesbih alıyorsun, Allah Allah Allah diyorsun. Gündüzlerde özür dilerim de hani başka türlü davranıyorsun, o uygun olmaz.
0: Sessiz mi olması lazım?
1: Sessiz olması lazım. Kendi duyacağı şekilde bağırarak, yani Allah Allah Allah demek yok öyle bir şey. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de, ondan sonra Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri de hep sessiz yapmıştır. Mevlana Hazretleri dilini damağına yapıştır ve Cenab-ı Hakk'ın ismini aynı şekilde sessizce söyle diye Mesnevisinde geçiyor.
0: Ama namazda mesela tesbihler var. İşte rüküye gidince söylüyoruz, secdeye gidince söylüyoruz. Bunları dudağım bir şey söylememiz gerekiyor değil mi? Yani
1: tabii öbür türlü bunları... kelimeyi tevhid çekerken dudağımız kıpırdayacak. Evet. Orada da kıpırdı. Kendi işleyeceğimiz sesle. Yani bağırarak değil, başkası duyuracak şekilde değil. Hatta bir yerde böyle birisi böyle şey yapıyor da falan. Eğilmiş birisine kulağını. Demiş Allah-u Teala duymadığını zannediyorsan demiş yanılıyorsun. Allah-u Teala duyuyor seni demiş. Yani bize duyurmana gerek yok.
0: Sesli mi yapıyormuş?
1: Sesli yapıyormuş.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki karı koca kavga ederken erkek tamam ayrılıyoruz dese evlilik bağı kopmuş olur mu?
1: Ya ayrılıyoruz da muradı nedir? O anda erkeğe sormak lazım. Hani tamam o kelimeler hakkında buradaki muradı nedir? Ayrılıyoruz yani şu anda ben öbür odaya gidiyorum sen de bu odada kal ayrılıyoruz. Yatakları da ayırıyoruz dedi mesela. Ben bunları boşamak niyetiyle söylemedim. Korkutmak niyetiyle söyledim derse ne olur? Bir şey olmaz.
0: Nikah bir zarar gelmez.
1: Gelmez.
0: Bir veya iki bağı kopmuş evliliğin nikah tazelenince üç bağ tekrar yeniden gelir mi?
1: Gelmez. Geçmiş olsun. Bitti o. Kullandım bitti. Ama dikkat etmek lazım.
0: Üç bağ koparsa o zaman?
1: O zaman yok.
0: Yani böyle nikahı tazelemek diye yok, de bir şey yok artık yok. Yani.
1: Ancak Hanefi mezhebine göre yapılmış, Şafii mezhebinin şartları yerine getirilmemişse Şafii mezhebi taklit edilerek nikah hakkı yenilenebilir.
0: Oruç tutacağımız zaman Ramazan'ın dışında, Ramazan-ı Şerif'in dışında diyor oruç tutarken niyet konusunu diyor ben tam anlayamadım diyor. İmsaktan önce sonra diye hocam bir anlatmıştı bir keresinde diyor.
1: İmsaktan önce niyet ettim mi? Yarın oruç tutmaya. Çünkü imsaktan sonra ertesi gün başlıyor güneş doğmasa bile. Yarın oruç tutmaya. Yani akşam namazıyla imsaka kadar olan zaman diliminde niyet edersek yarın oruç tutmaya. İmsak girdi. Sahura kalkamadım mesela. Sabah namazı vakti kalktım. Artık bu gün oldu. Bugün niyet oldu. Ettim bugün oruç tutmaya diyorsun.
0: Dinleyicimiz şeyi de soruyor olabilir. Mesela Ramazan Şerif orucuna niyet işte nafile oruçlarla beraber öğleye kadar yapabiliyoruz ya.
1: Nafile oruçlara ve Ramazan Şerif orucuna imsaktan sonra bir şey yememek kaydı şartıyla bugünkü oruca diye niyet edilebilir. Ama kaza ve kefaret oruçlarına imsaktan sonra niyet yok.
0: Dinleyicimiz bir hanım dinleyicimizmiş bu. Yurt dışında yaşıyor Norveç'te. Kan bağışında bulunduk diyor, kan verdik diyor burada. Ama diyor işte kanımızı alırken diyor Müslüman olmayan hemşireler falan diyor orada diyor alıyorlar. Bunun bir mahsuru var mı diyor.
1: Hanbeli mezhebine göre yani bir kavli caizdir can. Kan vermek de caizdir.
0: Burada diyor kadınların belli bir yaştan sonra kanser riskine karşı diyor belli aralıklarla muayene yapıyorlar. Kadınsal bir durum. Dan bahsediyor. Bu avret yeri de açarak yapılıyor bu muayene.
1: Mecburse kanun ise yapılıyor.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: TGRT FM Haber.
2: Gündeme hoş geldiniz. Gelişmelerle yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, Netanyahu hakkında soykırım suçundan yürütülüyor ve Türkiye o kovuşturma kapsamında İsrail Başbakanı için kırmızı bülten yayınlanmasını talep etti. Açıklamaysa Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. İsrail küresel Sumut filosuna uluslararası sularda saldırı düzenlemişti. Bunun üzerine Türkiye'de yargı harekete geçmişti. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Benjamin Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde yakalama emri vermişti. Adalet Bakanlığı iki ismin uluslararası seviyede aranmaları amacıyla harekete geçti. İçişleri Bakanlığı'ndan kırmızı bülten yayımlanmasını talep etti. O talep Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek, Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir surette kabul etmiyoruz dedi. Gazze'de işlenen suçların üzerine örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kullanacaklarını da dile getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsrail'e üst perdeden tepki gösterdi. Sabrımızı sınamayın dedi. Türkiye kendisine yöneltilen tehditlere seyirci kalmaz uyarısında bulundu. Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde durabilecek güç yoktur diyerek de gözdağı verdi.
3: Asıl rejim değişikliği, asıl yönetim değişimi İsrail'de yaşanmalıdır.
4: Bahçeli İsrail'e adeta ultimatom verdi. Sabrımızı sınamaktan vazgeçin çağrısı yaptı. Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde kimse duramaz dedi. Ankara'ya da İsrail'e karşı tepkisiz kalmayacağımızı ilan edin diye seslendi.
3: Hiçbir tehdide eyvallah etmeyeceğiz. Kim çıkarsa çıksın hepsini ezip geçeceğiz.
4: İsrail Türkiye sınırına sadece 30 kilometre uzaklıktaki İdlib'de Suriye askeri üssünü vurdu. Soykırımcı Netanyahu bu terörist eylemi hadsizce Türkiye'ye mesaj olarak niteledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den sert tepki geldi.
5: Ankara deklarasyonu ilan edilmelidir. Türkiye İsrail'den kendisine yönelik olası bir hasmane saldırıya karşı asla tepkisiz kalmayacağını, doğabilecek sonuçlardan Türkiye'nin sorumlu olmayacağını ilan etmelidir.
4: Saldırıyı da kabul edilemez olarak değerlendiren MHP lideri İsrail yönetimini uyardı.
5: İsrail Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçmelidir.
4: Bahçeli adeta soykırımcılara gözdağı verdi.
5: Türkiye kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir.
4: Bahçeli İsrail'e de seslendi. Türkiye'nin barış iradesini zafiyet, itidalini acziyet, diplomasiyi önceleyen yaklaşımını caydırıcılıktan yoksunluk olarak yorumlama hatasına düşmeyin dedi.
5: Türkiye egemenlik haklarına yönelik saldırılar karşısında kapı kapı dolaşacak bir aktör değildir. Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde durabilecek bir güç de yoktur.
4: Bahçeli, İsrail'in bölgede telafisi imkansız sonuçlar doğuracak saldırganlıklardan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.
5: İsrail, Suriye üzerinden Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini sınamaktan ve bölgemizi yeni gerilimlere sürükleyecek provokatif adımlar atmaktan vazgeçmelidir.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'de alınan mesafenin İsrail'in dengelerini ve kaos planlarını bozduğuna işaret etti. İsrail saldırganlığına dur diyecek küresel bir siyasi ve diplomatik reçete verdi.
5: Mekke İttifakı İslam barış gücüne dönüştürülmeli. Orta Doğu Barış Koalisyonu oluşturulmalı. Orta Doğu Güvenlik ve Barış Konferansı toplanmalı. Uluslararası Ateşkes Gözlem Misyonu yapılandırılmalı. Uluslararası Arabuluculuk Temas Grubu kurulmalı. Diplomatik baskı ve teşvik mekanizması oluşturulmalı.
3: Türkiye krizin akıntısına kapılan bir ülke olmaktan masumdur. Türkiye krizlerin ortasında istikamet tayin eden bir devlettir.
6: Milliyetçi Ülkücü Hareketi.
2: AK Parti sahaya inecek. Terörsüz Türkiye yasasını anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 9 sayfalık bilgi notu hazırlandı. AK Parti teşkilatlarına gönderildi. Sürecin bir af veya pazarlık olmadığını vurgulayan notta kucaklayıcı dil ve ortak söylem uyarısı yapıldı.
3: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
4: AK Parti sahaya inecek. Terörsüz Türkiye sürecini ve o süreci hukuki zemine oturtan tarihi yasayı vatandaşa anlatacak.
3: Sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu beladan inşallah kurtaracağız.
4: Terörsüz Türkiye yasası tarihi oyla çıktı. Sıra yasayı halka anlatmaya geldi. AK Parti 9 sayfalık bilgi notu hazırladı. 81 il teşkilatına yolladı. Kucaklayıcı dil ve ortak söylem uyarısı yaptı.
3: Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. Sadece terör sorununu bitirmiyoruz. Terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz.
4: AK Parti süreçteki kırmızı çizgilerini milletle paylaşacak. Pazarlık, taviz ya da genel af yok vurgusu yapacak. Devletin temel ilkeleri, milletin birliği ve ülkenin bölünmez bütünlüğü asla tartışma konusu değil mesajı verecek.
3: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor.
4: Terörist başı Öcalan yasadan yararlanmayacak, umut hakkı verilmeyecek, bunun altı çizilecek. Amacın terör örgütünün tasfiyesi olduğu dile getirilecek.
3: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. Devlet millet el ele vererek İnşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
4: AK Parti terörsüz Türkiye vizyonunun devlet projesi olduğunu da vurgulayacak. Bu sürecin terörsüz bölge ile Türkiye 100 yılı hedeflerine ivme kazandıracağını milletle paylaşacak.
2: Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda terör örgütü YPG-SDG'nin 10 yıldır sürdürdüğü fiili yapı resmen sona erdi. Örgüt sorumlusu Abdüşahin, Suriye Devleti'nin askeri güvenlik ve idari entegrasyonunun tamamlandığını açıkladı. Terör örgütü PKK mensuplarının da Suriye'yi terk ettiği açıklandı.
4: Suriye'de tarihi dönemeç. 10 yıl boyunca Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda süren fiili terör yapısı resmen sona erdi. Terör örgütü YPG-SDG sorumlusu Ferhat Abdüşahin Suriye devletine entegrasyonun tamamlandığını söyledi. Kamışlı'da düzenlenen bir törende konuşan Şahin, 29 Ocak'ta başlayan tasfiye sürecinin tamamlandığını söyledi. Yeni bir aşamaya ve yeni bir sürece girdiğimizi ilan ediyoruz ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre terör örgütünün silahlı birimlerinin Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına entegrasyonu tamamlandı. Şahin ayrıca terör örgütü PKK mensuplarının Suriye'yi terk ettiğini, bölge dışından gelen silahlı kişilerin de geri çekildiğini öne sürdü. Ayrıca SDG entegrasyonun ardından Kürtlerin haklarının Suriye Anayasası'nda güvence altına alınması için siyasi girişimlerini sürdüreceklerini de belirtti. Şam yönetiminden yetkililerin de katıldığı törende entegrasyonla birlikte bölgede merkezi otoritenin yeniden tesis edilmesi yolunda önemli bir adım atıldığı mesajı verildi. Haseke Vali Yardımcısı Ahmet El Hilali SDG'nin bu adımının terör örgütü YPG'nin silahlı kanadının tasfiyesini kabul etmek anlamına geldiğini söyledi. El Hilali, Suriye'nin bölünmeler ve savaşın izlerini geride bırakıp devlet ve hukukun üstünlüğüne dayalı yeni bir döneme geçmek istediklerini ifade etti.
2: Milli Muharip Uçak Kağan'da üretim planlandığı şekilde sürüyor. ABD 80 motoru 2027'de teslim edecek. 2028 yılında Kağan havalanacak. Gökvatan nöbetine başlayacak. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu süreçte aksama yok mesajı verdi.
6: Bir Biz Hürkuş'la Türk havacılığında bir başlangıç yaptık. Hürjet'le jet çağını açtık. Şimdi Kaan'la da bu işi en son sınırına meydan okuyoruz.
4: 2027'de ABD motorları teslim edecek Türkiye'nin NASA'sı olarak nitelenen TUSAŞ, Gökbatan'ın çelik pençesi Kaan'ları seri şekilde üretecek. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kaan'ın ilk teslimatları için 2028 yılı sonunu işaret etti.
7: Milli Muharip uçağımızın ismi artık Kaan'dır.
4: ABD Başkanı Trump, Türkiye aleyhindeki lobileri hayal kırıklığına uğrattı. Kaan motorları için vize verdi.
5: Bir uçak aldınız, bir motor aldınız, bunun güncellenmesi gerekiyorsa bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum.
4: Amerikan Kongresi'nden 80 adet motor için satış kararı çıktı. Genel Müdür Mehmet Demiroğlu, motor tedariki ve teslimat takvimine ilişkin son durumu açıkladı. Herhangi bir sorun veya gecikme öngörmüyoruz dedi.
5: 2027'de motorları alıp 2028'in sonunda ya da 2029'un başında Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatlara başlamayı planlıyoruz.
8: Çok yakın zamanda birden fazla Kaan'ımızı inşallah havada göreceğiz.
4: Kaan'ın üretim süreci 2022'de başladı. Sistem testlerinin ardından Milli Muharip Uçak 2023'te angardan çıktı. Kaan ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirdi. Düşük radar görünürlüğüyle 5. nesil bir hayalet uçak olarak kabul ediliyor.
2: Denizin üzerinde güç, gökyüzünde teknoloji. Teknofest Mavi Vatan'da heyecan, ikinci gününde de Doruk'ta. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na akın eden ziyaretçiler dev savaş gemilerinden nefes kesen gösterilere kadar birbirinden etkileyici anlara tanıklık ediyor.

0: Dev savaş gemileri, nefes kesen gösteriler, milli teknolojiler. Teknofest Mavi Vatan'da ikinci gün heyecanı da hız kesmeden devam ediyor. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na akın eden binlerce ziyaretçi Türk savunma sanayisinin denizlerdeki gücüne yakından tanıklık ediyor. Dev savaş gemileri, milli teknolojiler ve nefes kesen gösteriler. Hepsi aynı noktada buluşuyor. Festival alanının en büyük ilgi odaysa TCG Anadolu.
1: Donanmanın böyle bir ev sahipliği, böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Tüylerimiz diken diken gezdik.
0: Görkemli gemiyi yakından görmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. Güverteye çıkanlarsa gördükleri karşısında hayranlığını gizleyemiyor. Kimi fotoğraf çekiyor, kimi cep telefonuyla o anları kayda alıyor. Kimi de çocuklarıyla birlikte bu gurur dolu anı unutulmaz kılıyor.
2: İnanılmaz büyük, içine girince kendinizi kaybediyorsunuz, ufacık hissediyorsunuz gerçekten kendinizi.
0: TCG Anadolu'nun güvertesinde Bayraktar TB3, Kızıl Elma ve helikopterler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
2: 5-6 kat yukarı çıkıyorsunuz, yukarıda işte Kızıl Elma, helikopterler, TB Bayraktar, inanılmaz, çok gurur vericiydi gerçekten.
0: Ancak festivalde yalnızca TCG Anadolu yok, Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflardaki çok sayıda gemisi ve deniz platformu da ziyaretçilerini ağırlıyor. TCG Barbaros'tan TCG İstanbul'a, TCG Derya'dan TCG Sancaktar'a kadar onlarca platform denizlerdeki gücü gözler önüne seriyor. Tarihi öneme sahip TCG Savaron ve müze gemi Yavuz da ziyaretçilerin rotasında.
3: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı efendim 14 dakika geçiyor ve bugün 21 Ağustos efendim 2026 Cuma, bir halk günüyle sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz bugün haftanın son günü. Dünya dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. Size İstanbul'dan merhaba diyoruz ve Ahmet Hilmi Kaya var. Ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Efendim ömrünüz, sofranız ve kazancınız bereketli olsun Cuma bereketiyle. İnşallah bunları sizlerle de paylaşalım. Tekrar edelim, çok önemli efendim. Ömrünüz, sofranız ve kazancınız bereketli olsun. Eskiden öyle derlermiş efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Bugün halk günü. Her şeyi konuşacağız. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Atallah Bey, cümletin hayırlı cumalar. Gurbetçi Mehmet efendim.
1: Efendim, cuma gününüzü tebrik ediyoruz Mehmet Bey. Buyursunlar efendim.
2: Sesim geliyor değil mi?
1: Sesiniz çok net geliyor efendim.
2: Atallah Bey, ben biraz işte başkent Beğer'inden bizim buradan işte bahsedeceğim. Biraz spor futbol diyeceğim. Ve hafta sonuna gideceğiz.
1: Öyle mi efendim?
2: Bizim çocuklar Atolop ve döndü. Güneşi de görmüşler burada. Artık dedim Zolaryum'a, Zaun'a artık. Dedim gitmenize gerek kalmadı. Zaten orada bizim burada biliyorsunuz güneş olmadığından dolayı hep ışık veya lambaya gidiyorlar böyle. Bronzlaşıyorlar. Öyle de olmaz. Sağlıksız çünkü onlar. Cenab-ı Allah güneşini güzel çıkarmış memleketimizde. Sizin burada artık Zaun'a, Zolaryum'a ne hacet dedim ben ya. Gereği yok.
1: Vay be.
2: Zaten... Mektepte de Atolop'a okulla açılacak mektepte. 24'ünde işte pazartesi günü. Yarın cumartesi pazar dinlendikleriz onu.
1: Avrupa'da okullar açılıyor. Orta mektepler mi efendim?
2: Tabii şimdi bütün okullar Atolop Bey. Ortaokuldan, ilkokuldan hepsi beraber.
1: Tamam, ben de onu demek istiyorum.
2: Artık. Erken kalkacaklar. Koca işte 1,5 ay, 6 hafta işte dinlendiler bakalım de.
1: Hayırlı olsun orada efendim. Gurbetçilerimize, Atolop, gurbetçi çocuklarımıza efendim.
2: Atolaba bizim burada işte öbür ay pazar günü anlatmıştım. Genel seçim var bizim burada. Belediye seçimleri Eylül'ün 9. ayın 20'sinde pazar günü. Şimdi şöyle yapıyorlar. Biz sandığa giremezsek sandık eve geliyor. Nasıl oluyor? Postayla mektupla bize işte haber veriyorlar. Bana da geldi mektup. Seçim davetiye olması lazım tercümesi. Seçim haberci davetiyesi yazıyor üstünde. Ben öyle tercüme yaptım.
1: Yani seçim gününe gidip sandıkta oy kullanmıyorsunuz, bir de davetiye mi geliyor benim?
2: Bizim yıllardan beri Atalop'a böyle şimdi gidemeyenler var, yaşlı insanlar.
1: Ha, gidemeyenler var, ayrı. Yani davetiye ayrı, sana davetiye geldi. Sen gidemeyeceksin herhalde, evde kullanacaksın.
2: Ben gidemediğim için Atalop'a postayla üstüne iki tane üstten çizik atacağız bakalım işte. Hah. Üstüne pul yapıştıracağız, öyle gidecek. Ama bunu yapmaları daha güzel oldu tabii. Şimdi sandığa giden var, gitmeyen var. Çoğu evet. Tabii mesela ben kaç zaman gitmiyordum. Bazen mektup bulamıyordum.
1: Mektup bizim yazdım Hasan'a, ha Hasan'a, Hasan abi. Evet.
2: Doğru diyorsun.
1: Öyle bir söz vardı.
2: Ya tamam mı? Şimdi yukarı tükürseniz bir, aşağı tükürseniz sakal. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten seçim Atalop'a bana sorsa benim fikrim...
1: Abi sakala bu ya tükürme. Direkt karşıya tükür abi. Karşıya ya da tükürme kalırım. Efendim. Tükürmek ne yani? Buyursunlar abi.
2: Şimdi ne kadar da olsa Atalop'a seçim, şimdi şöyle bütçe açılıyor. Zaten burada kriz üstüne kriz aldı gidiyor zaten.
1: Avrupa'da zaten işler çok karışıkmış abi.
2: Çok karışık. Atalım Volkswagen olsun, BMW olsun. Mesela şimdi hani Boş var ya, bir de firma var. Beko gibi aynı. Boş deniyor ona. O buzdolapları, çamaşır makineleri bile olsun. İşçiler şu anda onlar bize eskiden çalışırlardı. Robot mu koyacaklar, ne yapacaklar? Yani işçileri baya şu anda eski dönem kesinlikle değil Atalım Bey. Yani eskisi gibi değil. Daha önce bizim dedelerimiz, babalarımız 60-71'lerde gelmişti ama çok değişti burası. Zaten adam mesela buraya geldi, bak pandemi döneminde mesela iki kelime İngilizce bilse iyiydi. Şimdi onu da tam bilmemiz lazım bunların kelimesini. Yani ırkçılık zaten bir bakıma arttı. Bakalım belediye seçimleri ne gösterecek? Tarih 20 Eylül 9. ayın pazar günü. Atolo Bey, biraz da futbol diyelim.
1: Hakkınızda işte, hayırlı olsun. Evet, futbolda ne var efendim? Gelişme Kartal biliyorsunuz Kartal. Avrupa semalarında artık 3-0 Kartal'ın efendim. Istiyoruz.
2: Burada tabii Trabzon üzülmesin şimdi. 10 kişi kaldı daha tabii. Belki gelen o Muhammed Salah belki uğur getirir getirmez. O tabii ki futbolcularına tabii yönetici kendileri bilecek. Deplasman biraz Macaristan'a, Ferencvaros'a gitmek tabii kolay bir şey de olmayacak tabii ne kadar da olsa. Evet. Tabii çarşamba günü Fenerbahçe'nin maçı var Allah Bey. Siz orada kazanamıyorsanız yenilmeyeceksiniz efendim. Evet. Kaleyi kapatacaksınız. O olimpik midir artık, sivrisinek midir Lyon her neyse işte. Yani onların hücumları olur, sen de hücuma çıkacaksın. Penaltı atışlarını çalışman gerekir ki belki penaltı atışlarını belki... Yani her şey olabilir çünkü. Ne olur ne olmaz. Yani sen hücuma çıkacaksın. Yani derler yani kazandın diye gerilme, kaybettin diye üzülme. Hani atasporumuz güreş tabii gibi. Bu akşam tabii Galatasaray'da tabii bir maçı var. Tabii ki cuma olduğu gibi. Ben de diyorum ki Erzurum kazansın diyorum. Çünkü yeni takım geçen hafta olduğu gibi ama Galatasaray işi de basit kolay değil. Çünkü onların evet. da Avrupa mesaisi başlayacak Şampiyonlar Ligi'nde de. Yani takımları da Talat Bey... Şu puan davası olduğu için işte bu oyuna rövanşa gidiyoruz tabii. Gitme, gelme maçları. Biz ezelden pazartesi anlatmıştım Atalay Bey. Çok istiyoruz çünkü. Fenerbahçe'nin bir maçı kaldı. Bir 90 dakikası kaldı. Çarşamba günü işte o Olimpik Lyon'larda. Oradan seyircimiz Atalay Bey bizim buradan Güney Almanya'dan da giderler tabii. Çünkü yalnız bırakmadan hiçbir takımı yalnız bırakmadı. Galatasaray olsun, Trabzon olsun.
1: Aman ha sahip olsun. Çıkalım efendim. Gurbette Türkler var abi. Müslümanlar, Türkler.
2: Bey, zaten buradaki ecnebi cavurlarda şişiriyor. Bizim 3-4 takım gidiyor. Bir tane takımmış. İnşallah dedim nerede o günler Avrupa Ligi'nde 2 tane olsun. Şampiyonluk 2 tane olsun da 11 yıl oldu ya. Şimdi şöyle gere gere çocuklar da forma almışlar Atalla Bey. Biri sarı lacivert, biri sarı kırmızı. Belki hakiki orijinal forma olmasa bile... İyi oldu dedim ben. Olacak o kadar dedim ben. Atalı Bey.
1: Peki
2: çok efendim. Teşekkür ederim. Görüşmek ümidiyle.
1: Çok teşekkür efendim. Ederiz. İyi hafta sonlar efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bugün Cuma, Halk Günü efendim. Bekliyoruz. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
0: Atalı Bey, hayırlı cumalar.
1: Size de efendim. Kiminle görüşüyoruz?
0: Kayseri'den Hacı Ali Esentürk.
1: Buyursunlar Hacı Ali Bey, sizi dinliyoruz Cuma, efendim.
0: Emekli tır şoförü.
1: Hah.
0: Cuma'nın sevabı bütün müminlerin üzerine olsun.
1: Amin amin. Cemi cümlemiz efendim.
0: Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu lise paşam buradaydı. Kayseri'deydi. Bir güzel bir açılış yapıldı. Hı. Ve biz de tebrik ettik. Hoş beş ettik. Neyse. Bizim Koca Sinan Belediyesi'nde.
1: Evet.
0: Şimdi bir geçenlerde bunların şeyde bir toplantısı vardı.
1: Ne açılışı efendim?
0: İyi Parti'nin bir milletvekili, Çapsız'ın biri Hulusi Paşa'ma orada laf attı.
1: Polise mi laf atıyor?
0: Hulusi Paşa'ma laf attı.
1: Ha Hulusi Paşa'ya. Ki,
0: o da dedi ki otur lan yerine dedi, dinlemeyi öğren dedi.
1: Ha.
0: Anlıyor musun? Dinlemeyi öğren, anlatayım ondan sonra.
1: Meclisteki diyaloğu söylüyorsun.
0: He. Biliyorsun onu da.
1: Evet evet.
0: Şimdi Çapsız'ın biri bugün ne yazmış biliyor musun?
1: Heh.
0: Sen diyor arkadaşlarına diyor hainlik yaptın diyor. Satılık diyor Amerikan uşağı diyor. Bakalım bir Çapsız'a bak.
1: Kime
0: bak,
1: diyor efendim?
0: Lafa bak. O biliyor mu onu da biliyorum.
1: Kime diyyor efendim? Kime hainlik
0: paşaya,
1: yaptın diyor?
0: Paşa'ya diyor paşa'ya.
1: Olur mu canım paşa, paşa hainlere karşı durdu ya.
0: Onu anlamıyorum işte bu
1: Çapsız. Paşanın boğazını sıktılar ya. Paşaya bize orada, katıl dedi. Başımıza orada, geç dedi.
0: Orada.
1: Geçmedi paşa onların başına. O paşa hain olur mu efendim?
0: He, o bu da burada Çapsız öyle anlatıyor da o zaman gitti. Onu anlatmaya çalışıyor.
1: Yok.
0: Buradan kendine duyuyorsa dinlesin. Şimdi gelelim konumuza.
1: Buyur efendim.
0: Biz emekliyiz.
1: Hah.
0: Paşama yazdım verdim. Bak sizin en büyük rakibiniz dedim emekliler dedim. AK Parti'nin dedim.
1: Heh.
0: Öbürleri biz gelir tırıs gider dedim. Çünkü
1: Emekliler Partisi'ni ne zaman kuruyorsunuz abi?
0: He. Nasıl?
1: Emekliler Partisi'ni ne zaman kuracaksınız?
0: Emekliler Partisi yok.
1: Hayır AK Parti'nin rakibi deyince dedim acaba bir yeni bir parti mi kuruluyor? Sürekli parti kuruluyor abi.
0: Evet AK Parti'nin sorunu emekliler demek istedim.
1: Onu anladım efendim. Peki.
0: Onu anlatmaya çalıştım. Diyeceğim de şimdi eksiklerimiz çok. Soğan olmuş 50 lira, patates olmuş 50 lira. Onu anlatmaya çalıştım. Bu dedim Ticaret Bakanı nerede yatıyor? Uyuyor mu, geziyor mu? Bürokratları ne iş yapar?
1: Evet.
0: Orada huzurlu maaş mı alıyorlar? Yani çevreye arazi tarasa daha iyi olmaz mı dedim. Yani yazdım hep bunları paşaya. Dedim bunları bir dile getirin. Cumhurbaşkanımıza iletin. Ve duyuyorsunuz siz mi vermiyorsunuz bu sözleri? Veya duyuyorsunuz da niye cevap vermiyorsunuz vatandaşın derdiyle anlaşmıyorsunuz falan. Bu şeyler dile getirdim de Onun için diyeceğim bu çapsız milletvekili ondan sonra kalkıp da o partiye hükalelik yapıyor. Siz FETÖ'nün kurduğu partisisiniz. Sümüklü FETÖ'nün kurduğu partisisiniz. Donunu, kilotunu kokulayanların partisisiniz siz.
1: Öyle mi? Siz öyle görüyorsunuz. Anladım efendim. Vatandaşın teşhisi bu. Peki. Efendim çok teşekkür ederim Kayseri'ye. İyi günler diliyorum efendim. Don koklamak nedir lan? Nereden çıktı bu sapıklık? Tövbe estağfurullah. Efendim buyurun efendim.
3: Efendim şimdi şöyle bir fotoğraf
1: efendim?
3: Çekmek. Bir fotoğraf çekmek icap ederse şöyle bir şey görüyorum.
1: Ha, buyurun efendim. Tabii.
3: Bu Kürt meselesi suni olarak çıkarılmış. Bir mesele.
1: Tabii.
3: Ve bu meselenin devamı için de, çürütmesi için de milliyetçi gönüllü sağdan ve soldan, sağdan da milliyetçiler var, soldan da milliyetçiler var malum. Bunları bozguncu demek herhalde yanlış olmayacak.
1: Abi gerçek bunlar, milliyetçilik öyle değil Osman Bey, sen deneyimli birisin. Gerçek milliyetçilikte biliyorsunuz din unsuru da ön planda. Yani birkaç şube var. Kültür var, evet, biliyorsunuz. Gayet inanç de, var falan. Dolayısıyla o çerçevenin içine giriyor. Kürtler de Müslüman. Dolayısıyla milliyetçi olduğunuzda ne yaparsınız? Türkleri de seversiniz. Müslüman Kürtleri de seversiniz. Çerkezleri de seversiniz. Yani. Müslüman milletleri de seversiniz. Şüphesiz. Senin dediğin biraz kafa tasçılığa girebilir Osman abi.
3: Şöyle diyorum, anlaşılmadı herhalde.
1: Tabii.
3: Şimdi Kürt meselesi de laik meselesi, suni olarak çıkarılmış meseleler bunlar.
1: Laik meselesi.
3: Yani ikisini bir değerlendiriyorum.
1: Efendim şimdi laiklik biliyorsunuz bizim rejim şeyimiz, Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik bir ülkedir.
3: Şimdi
1: ama bizde Avrupa'daki gibi ya da Batı'daki gibi laikliğin bir tanımı, bir tarifi yok. Herkes kendine göre, işine geldiği gibi tarif ediyor. Ona göre uygulamışız şimdiye kadar
3: abi. Dolayısıyla şimdi bu endişeli modernler vardı bir zamanlar. Şimdi şu son çerçeve vesaire bunların laikçilerin ve Kürtçülerin sömürge alanları ellerinden gidince ellerinden gidince bunlar başladılar feryada.
1: Bir iş buluruz onlara abi, işsiz kalmazlar, merak etme.
3: Şimdi bunun bir şekilde kısa tarifini ben şu şekilde yapabilirim.
1: Tabii.
3: Türkiye bu kanserden arınıyor.
1: Evet.
3: Hem de öyle ilaçla falan değil. Kökünü dibini kazıya kazıya ayrılıyor. Bir daha gelmemek şartı.
1: Siyanür dökelim abi.
3: Yani o bakımdan kendini işte Kürt milliyetçisi, kendini laiklik bilmem ne şu bu filan deyip de milleti bölmeye, parçalamaya, nifak, fitne sokmaya çalışan insanların varlığı orada da biz bunları görüyoruz, ediyoruz.
1: Evet.
3: Bunlara endişeli modernler vesaire de ekleniyor. Ama bunların çabalarının tümü beyhude. Bunlardan herhangi bir şekilde bir yere varmaları imkansız.
1: Evet.
3: Gelin. Bak bugün az önce Özgür Özler'i dinledim. Biz diyor 87 milyon Netanyahu'ya karşı bir oluruz. Ay şunu söyle canım ya kardeşim ya.
1: Helal olsun efendim. Biriz beraberiz, aynıyız.
3: Biz öyle insanla, o dedi bu dedi, insan hata yaptı. Mezar başına rakı içti, biz sizi yok saymıyoruz zaten.
1: Çok güzel. Abi mezarı ziyaret etmenin usulleri bellidir anlayışımıza
3: tamam
1: göre.
3: Yani şimdi bu sefer rakım oldu, bir dahaki sefer sütlü olur. Pardon, bir şey de olur, şerbetli.
1: Hayda, evet, şerbetli. Saray şerbetlerinde bir şey içer. Abi gerek yok, kabirde bir şey yemeye içmeye gerek yok.
3: Hayır,
1: bence
3: yani
1: duamızı yapalım edep halinde. Evet.
3: İkramlar falan da oluyor ya.
1: Anladım efendim.
3: Gelenler. O hafta söyledim. Dolayısıyla yani biz kimseyiz. Her türlü yanlış da olsa bize göre düşüncesine buna rağmen ülkeye, ülke menfaatlerine,
1: evet,
3: İslam aleminin menfaatlerine, Müslümanlara kötülük yapmadıkça biz herkesi olduğu gibi kabul ediyoruz.
1: Yaptıklarını
3: benimsesek de benimsemesek de.
1: Evet.
3: Yani biz sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak hikayesi gibi, sarımsaklasak da bizim, sarımsaklamasak da bizim memleketimiz insanı. Fakat iyi kötüyü ayırırken bazı şeylere hep beraber dikkat edelim.
1: Çok teşekkür ederim. Hay hay efendim. Osman Bey iyi günler diliyoruz size. İyi hafta sonları efendim. Evet, bugün pazar hafta sonu efendim, cuma yani halk günü efendim. Buyurun efendim. Alo.
4: Alo.
1: Buyurun efendim.
4: Selamünaleyküm abi.
1: Muhaleyküm selam efendim.
4: Nasılsın Atavla
1: abi?
4: Çok
1: teşekkür ederim efendim. Sizi sormalı. Sizler nasılsınız?
4: Allah'a şükür abi. Teşekkür ederim.
1: Evet.
4: Abi bir abimiz şey dedi. Paşa'ya dedi. Hulusi Paşa'ya laf söyledi dedi de o olayın şeyle bir alakası yok. FETÖ'yle. Bu paşalarımız alınmış diye İlker Paşa falan bu Ergenekon meselesi.
1: Anladım da bunların... Gene bir şey söyleyeceğim de Hulusi Paşa'ya hain demişler de Hulusi Paşa niye hain olsun ya, hainlere ya işte, teslim olmayan adam yani adam bunu demek istiyor.
4: O hainlere teslim olmadı da o Ergenekon sürecinde falan arkasında durmadı işte İlker Paşa'ya falan aldılar, siz askerlerin arkasında durmadınız falan.
1: İlker Paşa biliyorsunuz Genelkurmay Başkanı oldu.
4: Evet o oldu da işte o zaman alınmıştı ya, onları söylüyorlar ya.
1: Olabilir, bazı mevzu... soruşturmalar olur, gidersiniz şeyinizi verirsiniz efendim neydi efendim söyleyeyim ifadenizi verirsiniz.
4: Evet,
1: ya, olabilir.
4: Yani işte onu söylüyor yani, bu FETÖ mevzuyla ilgili değil o tartışmaya. Ha. Askerlerin arkasında durmadınız
1: işte,
4: o zaman işte.
1: Orada da FETÖ var zaten.
4: İşte o
1: da FETÖ'yü unutturuyor. O operasyonlar, evet. Askere yönelik işte Sarı Kız'dan tut şeye kadar, Ergenekon'a kadar FETÖ, evet. Operasyonları var. FETÖ'nün orada bir amacı var. Bazılarını kaydırıp efendim rütbelerini yükseltmek, kendi şeylerinin etrafının rütbelerini yükseltmek istedi. Ve öyle davalar efendim şey yaptılar. O davaları sürdürdüler. Sonuçta birçok kişiye de çelme taktılar tabii. Evet, sonra işte, da ayaklarına dolandı, topyekün gitti generalleri efendim.
4: Ya işte o zaman bunlara yol açtığınızı söylüyor işte abi. Evet. Onu söylüyor o da yani. Evet. Diyor ki işte ayaklarını kaydırmalarına şey oldunuz, FETÖ'ye yol açtınız, arkalarında durmadınız. Tabii. Falan gibi. Onu söylüyor adam yani. Evet. O İYİ Parti şeyini söylediği o.
1: İşte Genelkurmay Başkanı da diyor ki çok ciddi iddialarla geldiler. Bu toplantıların, toplaşmaların olduğunu bize de geldi haber. Ben de o zaman ne diyeyim, madem ki öyle bir şey var ifadelerini alın dedim. İfadelerini aldılar zaten, suçsuz olanlar, şey olanlar ne yaptı? Hepsi beraat etti. Kendi görevlerinin başına döndü. Bir kısmı da emekli edildi. Efendim, evet. Ama FETÖ'nün de orada farklı bir amacı vardı efendim.
4: Evet yani FETÖ burayı da karıştırmış oldu, onu kandırmış
1: oldu. Tabii canım
4: oldu.
1: Yani oldu karıştırmak yani işte. Değil onları ötelemek yerine gelip oturtmak, evet. Adamını, evet.
4: Abi dün bir abimiz en son katıldı. Şey dedi işte şehitlerin ailelerine verilen haklar falan. Burada ben tam olarak onu açıklayayım. Şey yani bir ergazimiz bir canlı yayına katılmıştı. Spiker Hanım soruyor. Yani derdiniz ne? Hı. Niye bu protestoyu yapıyorsunuz? Ergazimiz diyor ki ben diyor Ergazi olarak diyor, yani kendisi uzman ermiş, gazi olmuş. Hı hı. Ergazi olarak diyor şey olduğum için, gazi olduğum için er rütbesiyle diyor. Hı. Benim diyor işte emekli maaşım veya işte diğer özlük haklarım, işte yararlanma şeylerim diyor düşük. Ben diyor bir
1: bunların hepsini olsaydı, gazi kabul ettiler şimdi yeni çıkan şeyle.
4: Ya işte ben bir subay olarak veya işte bir genelkurmay başkanı olarak gazi olsaydım, hı, şu haklarım olacaktı, onları istiyorum diyor adam.
1: Evet. Komutanın yani, haklarını istiyor, anladım.
4: Yani komutanın hakkını istiyor. Ben diyor er olarak gazi oldum, şunları alıyorum. Tabii. Ondan sonra genelkurmay başkanı olsaydım şunları alacaktım, ben onları istiyorum diyor. Yani
1: genelkurmay başkanı olamaz ki o ya.
4: Ya olamaz da işte onu istiyormuş. Yani anladım. Oradaki protestonun sebebi oymuş yani. Kendi söyledi yani, bir canlı yayına katıldı. Ben onu anlatmaya çalıştım.
1: Çok güzel,
4: teşekkür
1: evet.
4: Ederim.
1: Siz de çok güzel anlattınız, gerçekten öyle, evet.
4: Evet abi, ben teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Nurullah Bey. İyi günler diliyorum efendim. Efendim buyursunlar, iyi günler diliyorum efendim. Alo.
5: İyi günler efendim. İyi günler efendim.
1: Buyurun efendim.
5: Benim dinleyicilere bir sorum vardı. Efendim şimdi Çağrı Selçuk Bey ve Osman Beyler öz Türktü. Bu coğrafyada kurdukları devlete ırkî bir isim değil de neden kendi isimlerini verdiler? Bunun evet. Nedeni bilinirse her şey anlaşılır.
1: Evet. Peki efendim.
5: İyi günler
1: efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Buyursunlar efendim. Alo.
6: Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar.
1: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyorum efendim.
6: Sivas'tan görme engelli Kaya.
1: Kaya Bey buyur, seni dinliyoruz efendim.
6: Estağfurullah Hasanullah Bey. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Sizler de iyisiniz umarım.
6: İyi olmaya çalışıyorum Hasanullah.
1: Allah iyilikler versin. Buyurunuz efendim.
6: Amin cümlemize Hasanullah Bey. Özgür Özel'i yürekten tebrik ediyorum yani. Bak yürekten yani. Bugünkü açıklamasıyla bak. Yani adam gibi adam laf etti yani bugünkü açıklamasıyla.
1: Evet. İsrail'e karşı tek vücuduz dedi.
6: Tek vücutsuz Hasanullah Bey. Beyli olmamız lazım Hasanullah Bey. CHP'mizde beyli olsun. İYİ Parti'mizde beyli olsun.
1: Evet.
6: CHP'mizde zaten hiç şüphemiz yok yani. Beyli olsun, birlik olalım. İri olalım, ciri olalım. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ya.
1: Evet.
6: Türkiye'mizden başka Türkiye var mı ya?
1: Doğru.
6: Yani bilmiyorum yani. Özgür Özel'i bugünkü açıklamasıyla tebrik ediyorum yani.
1: Peki efendim. Kaya Bey çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum.
6: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Aynı. İyi hafta sonları efendim. Buyursunlar efendim.
7: Kilitli durum.
1: Kilitli durumda. Ahmet Bey, Ahmet bugün şey ya, yönetmenimiz sapığı gene aramaya başladı. O konuşuyor. Buyurun efendim, sizi yayına bağlayacağız, tamam mı? Konuşuyor. Sapığı dinliyor tabii Ahmet'i. Yayına gelince bırakıyor. Ama biz de Ahmet'i ortaya attık ya. Manken gibi çocuk dedik, böyle güzel dedik, okumuş çocuk dedik. Böyle başına bir tane sapık çıkıyor işte. Buyurun efendim.
8: Atala Bey, kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz ya. Efendim. Erhan Bey, buyurun efendim.
8: Atalat Bey, ben şimdi dinliyorum ama ben bu konuşmacıları dinlerken geriliyorum.
1: Aa, ne oldu? Heyecanlanıyor musunuz?
8: Ya Atalat Bey, hiç bana uymuyor. Benim tarzıma göre konuşmaları hiçbirini şu ana kadar beğenmedim. O Almanya'daki hariç. Ya arkadaş 2015'te kaldığınız akıllıca şöyle ya devlet onun hesabını görüyor. Ya güncel olayları konuşun.
1: Bugüne biz de, gelelim diyorsunuz. Lütfen bugüne Atola gelelim
8: Bey,
1: kardeşim.
8: Ya tabii ya Atola Bey biz de bir şeyler öğrenelim. Ya bak bu insan ya Atola Bey kaset gibi baştan sona aynı. Ya Atola yok FETÖ şöyleci yok o adam böyleci yok. Ya güncel olaylara gelin arkadaşlar. Ben şimdi bugün cuma. Önce cumamızı mübarek olsun. Şimdi
1: evet, Atola Bey. Ben de cumanızı tebrik ediyorum efendim.
8: Şimdi bak ben iki konudan başlayayım. Önce spordan başlayayım.
1: Evet başlayın efendim
8: sonra,
1: lütfen.
8: Sonra siyasete geçeceğim. Bakın bir kere futbolda şöyle söyleyeyim. Ben Fenerbahçe Lyon maçı seyrettim. Bir kere Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kendini adapte etmemiş. Ben Şampiyonlar Ligi umurumda değil gibi oynadı. Lyon evet ben Şampiyonlar Ligi'ni istiyorum. Ben Şampiyonlar Ligi'ne katılacağım diye elinden geleni yaptı. Yani istekli. Fenerbahçe o işler görmedim. Trabzon'da da öyle. Aynısı. Beşiktaş'ta mücadele ettik, güzel oyun ama Galatasaray'da olsun Atalat Bey. Bizim Türk takımlarımızın tamamı şu Avrupa'daki yere kadar gidecekler. O bir kesin ama öyle ilerisi yok.
1: Evet.
8: Bakın ilerisi buraya kadar. Yani futbol şimdi biz de Patrakov'u aldık Rusya'da. O da güzel. Erzurum maçı güzel geçer. Ama Türk takımlarından Avrupa'da başarı beklemiyorum Atalat Bey. Ya sonuna kadar gidemeyeceğiz. Çünkü İstekli değiliz. Ya Lyon maçını sen evinde adam seni bir sürü görüyor. Senin önünde olma gereken adamlara geçti. O kadar transfer yaptın. Adamlar bizden daha istekli göreceksiniz. Bir evet. De şimdi siyaset gelecek. Ya arkadaş Özgür Özel öyle böyle konuşabilir. Tamam güzel. Ama bugüne gelin ya gerçekten koşun. Bugün mavi vatandaş bakın tatbikatlar yapılıyor. Kendi yerli milli silahlarımızla havada ya gökyüzünde ve Rumlar, Yunanlar hop otur hop kalkıyor. Sen eğer bu bölgede güçlü olmak istiyorsan Osmanlı zamanındaki gibi işte bu öyle olacaksın. Yoksa bizi ezerler. Dün akşam ben şimdi bir Tarsun programına şahitlik oldum. Amerika işte İsrail işte şöyle demiş. Amerika Türkiye'de biz sorunlarımızı her türlü sorunu çözeriz. Yeter ki Amerika ile beraber hareket edelim. Ya bazı katılımcılar da aa diyor çok güzeldi falan. Ya arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi Atalat Bey? Ya televizyonu kıracaktım ya. Ya böyle bir yorumcu olamaz. Evet diyor, İsrail böyle yapıyor. Ya arkadaşlar, İsrail bir katil bir devlet. İsrail yönetenler katil. Bunlar hiçbir zaman bizimle dost olmazlar. Bakın olmazlar. Bizim siyasetçilerimize kandırıyorlar. Bizim bugün siyasetçi ne diyorsa, ya biz gazete yapılanı unuttuk mu? O hastanedeki bombalananları, fosfor bombası ölenleri, çocuğun arabada anası babası ölmüş, onu ambulansa almaya giden ambulansla beraber o çocuğu öldü, unuttuk mu? Biz Suriye'deki olanları unuttuk mu? Biz bugün ya öyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Tamam diyorlar. Ya,
1: o şunu demek istiyor. Yani ila nihai düşmanlık ya da ila nihai dostluk olmaz diyor devletler arasında. Mesela Mısır'da bir ihtilal, darbe oldu. Çok uzun sürede mesafe koyduk ama sonuçta Mısır'la oturup konuşmamız gerekiyordu. Erhan Bey, anladım. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, bakalım kim var telefon attığımızda. Buyursunlar efendim. Efendim. Evet Ahmet Bey, sapığınız çok fena sardı. Efendim ne yapalım, Ahmet Bey siz gidin, Selim Bey gelsin. Evet Selim Bey biraz baksın. Peki efendim, buyurun efendim.
9: Selamünaleyküm.
1: Muhaleyküm selam efendim.
9: Atalla abim, cumamız hayırlı mübarek olsun.
1: Ankara, hoş geldiniz. Evet Selim Bey geldiler. Ahmet Bey biraz şey yapın, anlaşıldı. Ya ne yapalım yani, böyle şeyler oluyor. Yayında bir sapık var Ahmet'in. Ahmet'i mecburen kenara çektik. Selim
9: adı
1: geldi
9: güzel,
1: efendim. Buyurun Mustafa Bey, Mustafa Bey hoş geldiniz.
9: Adı güzel, kendi güzel tabii ki, takacaklar abi.
1: Hakikaten ya. Abi onu da ben yaptım ya, manken gibi çocuk deyince sardılar.
9: Maşallah. Evet. Atalla abi, şimdi ben şöyle görüyorum. Türkiye'deki buyurun. Bu karışıklıklar oluyor ya bürokraside.
1: Evet.
9: Şimdi bürokrasi millileşiyor. Millileşince hani eskiden bürokrasi nasıldı? Emniyette işte FETÖ'cüler vardı, şurada şucular vardı, burada bucular vardı.
1: Her yere sızmışlar yani.
9: Hepsi bertaraf olup
1: gidiyor. Tarlamızı sürmüşler ama tarlamızı şey yapıyoruz tabii. Abi.
9: Şimdi
1: ayrık otlarından temizliyoruz.
9: Gerçek tarlamız tertemiz oldu elhamdülillah. Oluyor da bir taraftan.
1: Evet.
9: Olacak da daha bitmedi. Heh. Olacak da.
1: Kolay değil.
9: Millileştikçe abi adamlara iş kalmayınca. Tabii bulundukları yerde vatandaşı ördek görüyorlardı, kendileri avlıyorlardı. O ördek avlayamayınca böyle meleyip duruyorlar, işte onların yaptıkları o. İlelebet onlar ortadan kalkacak bir. İkincisi bizde milliyetçilik ümmet milliyetçiliğiydi, baştan beri böyleydi çocukluğumuzdan
1: abi,
9: beri.
1: Abi milliyetçiliğimizde, milliyetçiliğin içerisinde din şubesi var. Yani
9: evet, ona
1: din ümmet kardeşlerimiz de var tabii.
9: Ümmeti Müslüman'ın milliyetçisi oldun muydu? Hepsi senin kardeşin.
1: Hayır, bu zaten kadar. Yani milletini, devletini evet. Seveceksin. Evet. Efendime söyleyeyim, dindaşını seveceksin,
9: evet,
1: hürmet edeceksin. Bugün Avrupa Birliği, bugün Avrupa Birliği öyledir. Amerika Birleşik evet. Devletleri öyledir abi.
9: Hep öyledir.
1: Tabii.
9: Şimdi bu İsrail buyur. Aslında devlet değil Atalla abi, biliyoruz bunu. Devlet değil.
1: Klikler var.
9: Burada şimdi şöyle. Hani vücut bir darbe yerde orası morarır, cerahat olur, iltihap olur, vücut sağlıklı olduğu için yara düşer, et tutar falan filan.
1: Hı hı.
9: Şimdi bizim İslam tarihine baktığımızda, devletlerimize baktığımızda biz buradan darbe almışız. O oradaki halk bizim halkımız.
1: Evet.
9: Yabancı değil. Şimdi o cerahat olmuş. Bu İsrail cerahat olmuş, iltihap olmuş sağlıklı bir vücutta. Şimdi İslam
1: bizi birbirimize düşman etmişler.
9: Evet, İslam ülkeleri
1: milletimize yabancılaştırmışlar aynı zamanda. Evet.
9: Evet, dünyanın sağlıklı olduğu için artık efendime söyleyeyim, hele şu Mekke anlaşmasından sonra dünya sağlığa kavuştukça bu cerahatli yara düşecek. İsrail diye bir devlet çok yakında kalmayacak. Hepsini de göreceksiniz. Ben bunu iddia ediyorum.
1: Anladım.
9: Görülecek yani bu eninde sonunda. Çünkü kötünün şeyi olmaz, tavanı olmaz. Onlar geldiler. Gidecekler Allah'ın izniyle. Öyle
1: İnşallah.
9: Dua ediyorum.
1: Geldikleri gibi gidecekler.
9: Gidecekler.
1: Ne güzel söylediniz.
9: Kaydı ve sevgilerimi
1: sunuyorum. Mustafa Başkan çok Allah teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz bugün çok yeni de şeyler var. Onu da sizlerle paylaşalım. Eski bakanlarımızdan Deniz Olgun'un yok denilen o eski otopsi videosu bulundu efendim. Onu savcılığa teslim ettiler. Yok denilmişti, verilmemişti. O evdeki bir vefat anı vesaire. Orada video o videoyu şey yaptılar efendim. Evet videoyu bulduk. Deniz Olgun'un vefatıyla ilgili o tespitleri savcılığa teslim ettik denildi. Öbür taraftan Alpaslan Kurtul ya da Kuytul ve Kuytulcular hard diskleri, bilgisayarın hard disklerini efendim çıkarmışlar. ve kasaları kaçırılmış. Yani bilgisayarın kasası kaçırılmış, hard diskler de gitmiş. Bunları operasyon öncesi yaptıkları için insanın aklına ister istemez ne saklıyorsunuz kardeşim? Yani madem ki öyle, getirin verin, teslim edin polise. Polis şimdi bunun peşinde efendim. İstihbaratçılar, hard diskler niye söküldü? Bilgisayarlardan ve kasaların için kaçırıldı? O şimdi araştırılıyor efendim. Bilgisayarların içerisinde ne vardı? Kiminle haberleşiyordunuz? Ne planlar kuruyordunuz? Kime ne anlatıyorsunuz? Onlar size ne bildiriyordu? Onların hepsine devlet yetişmek istiyor, kavuşmak istiyor. Tövbe efendim. Cemaatken, camiaken bir anda böyle istihbarat şeyleri çıktı ortaya. Örgütleriyle iletişim varmış şüphesi çıktı ortaya. İnşallah öyle değildir. Bilemiyorum ama bunlar da ortadan kaybedilmiş, ortadan kaldırılmış efendim. Hard diskler gitmiş, kasalar kaçırılmış. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
3: Efendim şu şeyle, şehit ve gazilerle alakalı tartışma büyüyor sürekli. Hiç aslında bu şekilde bunlara girmek istemezdim ama.
1: Lütfen girmeyin. Ama ben hayır, gazi ve şehitlerimize verilen hakları biliyorsanız madde madde sayın. Hayır,
3: bilmiyorum.
1: Ha, o zaman çok teşekkür ederim. Bir başka dinleyicimizi alalım. Yani bunun üzerinde tartışmanın bir anlamı yok. Yeni haklar da kavuşuldu. Yeni şeyler de var, verildi efendim. Buyurunuz efendim. Buyurun.
10: Alo.
1: Buyurun efendim.
10: Assalamu aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurunuz efendim.
10: Abi ben Hüseyin.
1: Buyurun Hüseyin.
10: Abi şimdi Sivas'tan şeyle aradım da Kaya abi.
1: Ha.
10: Özgür Efendi işte iyi konuştu falan filan.
1: Evet. İsrail'e karşı tek yüreğiz.
10: He ya. Abi Namık Tan vardı. Moşeri elçi vardı. Hatırlarsan.
1: Evet.
10: Bu da aynı zihniyet. Bulaşma yaptı ya bugün. Öyle bir şey yok. İşte sergen falan yok. Bu mağlup vatanın içeri diye adam. Monşer olan. Bir ara elçiydi dışarıda.
1: Ha, eski çalışma arkadaşları. Ya o eski şey yapmıyor. Kaya abi, Bey diyor. Bugünkü abi, yaptığı konuşmada abi, bunları yok, söyledi. Abi, hoşuma yok, gitti diyor.
10: Tamam abi yok. Abi yok. Zihniyet olarak yok.
1: Hayır ama bu adam öyle şeyler demiş abi. Tamam.
10: Tamam abi desene yani.
1: Bu da ona dikkat ediyor. Şey yani belli. İnanmayın, anladım. Güvenmeyin diyorsunuz. Anladın mı?
10: Yani.
1: Hüseyin Bey çok teşekkür ederim. Anladım, mesajınızı aldık efendim. Evet, telefon attığımızda kim var bakalım? Efendim buyurun.
11: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam, buyursunlar efendim.
11: Adana Yüreğdin Mustafa Ceylan.
1: Mustafa Bey buyurun, hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim.
11: Allah razı olsun. Önümüzdeki pazartesi Peygamber Aleyhisselam'ın yüreğine teşvikidir. Tüm dinleyiciler inşallah o gece Bul dua etsinler. 18 bin alem onun hatırı hürmetine yaratıldı.
1: Evet.
11: Şimdi söylenecek o da şey var ki, kuytu bizim Adana'nın yerlisi mi diyek ne diyek. Şimdi neyi saklarsa saklasın, devletimiz elhamdülillah aklı selim yere basar, bulur. Şimdi benim sağımda sorumda onun arkasına dağılan bazı bizim zavatlar var. Bana selam vermezler. Benim özü gibi bana bakarlar. Ben de bir gün durdurdu, dedim oğlum ben ne yaptım? Bak o camiye gidiyorum, namaz kılıyorum, bak sakalım var, külahım var, ben size ne yaptım yavrum? Şimdi bunların yolu yöne, şimdi bunun dışında Türkiye'de hiç başka bir vakıf yok mu? Bir dergah yok mu? Yani bir Allah'ın dostları yok mu? Yani din kimsenin tek elinde değil, yani 5 tel sakal bırakmış, alpaslan koydu. Sen neyi saklıyorsun yavrum?

0: zamandayız. Her şey gün yüzüne çıkıyor. Hiçbir şeyi saklayamıyorsunuz. Gizli saklı kalmıyor. Çok daha çabuk ortaya çıkıyor dedi Hacı. Özetle buyurunuz efendim.
1: Selamun aleyküm.
0: Bu aleyküm selam.
1: Şimdi bir eski atasözü var. Diyor ki keçinin ezeli gelirse çobanın ekmeğini yer.
0: Evet.
1: İnan ki geceleyin saat 2.30'da 2 miydi öyle bir şeydi. F-16'lar havalandı. Bende bana bir şey var. Ya İsrail yani Türkiye'ye gücü yetmiyor. Yetmez de. Tükürükte onu bu var. Yani ortalıkta bile, bile bazı şeyler söylüyoruz. Mesela Türkiye. Türkiye'ye gücünü yetiyor mu sen? Türkiye gücü. Türkiye'nin bir illere gücü yetmiyor. Değil ki Türkiye'nin tamamına. Yani Amerika'nın sırasında kurtardılar. Yoksa bizim F-16'lar onların dersini
0: verirdi. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Reklam var. Sevgili Selim öyle diyor. Reklama gidelim Selimciğim. Döneceğiz efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Vakıf Bank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıf Bank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Bugün malumunuz efendim Cuma, Halk Günü. Herkesi ve her kesimi ve her şeyi konuşabiliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 5646. Selimciğim var mı telefon? Bir dinleyicimiz daha var efendim. Buyursunlar.
3: Ben Ankara'dan taksici Cemal.
2: Cemal Bey buyurunuz efendim.
3: Ankara'da yayınımız yok.
2: Yeni mi oldu bu?
3: Bir saati buçuk saattir yok.
2: Arkadaşlar orada müdahale etmiş olabilirler. Orada bir değişiklik yapacaklardı. Evet. Başka Cemal Bey?
3: Konuya değinmek istiyorum. Evet. Ya bizim Hıdırlıktepe'deki şey durdu. Çöplüğe döndü.
2: Neresi abi?
3: Şeytan Kulesi vardı ya.
2: Evet.
3: O bizim şeye döndü artık. Ne çöplük oldu artık. Havalar uçtu gitti.
2: Çöplük mü oldu? Nasıl o şey? Özgürlük Kuleleri mi diyorsun? O iki tane böyle uzun uzun.
3: Ben Şeytan Kuleleri diyorum ona.
2: Ankara'da adı öyle mi çıktı ya?
3: Şeytan Kuleleri. Beton yığını var. Bir de Esenbağ Havalimanı'na metro gelecek dendi. Acaba metro gelecek mi? Bizi kandırıyorlar mı? Kandırmıyorlar mı? Onu bilmiyoruz. O tabii AK Parti'nin sorunu. İkinci tekrar belediye başkanıyla ilgili.
2: Belediye ilgilenmiyor mu metro?

0: Oyla efendim.
1: Ulaştırma Bakanlığı yapacaktı o işi de.
0: Ha, belediye yapmadı, yapamıyorum dedi ya da.
1: Yapamıyorum.
0: Bizim burada da öyle. İstanbul Havalimanı'na Ulaştırma Bakanlığı götürdü. Evet. Demek ki Ankara'da da o var. O takip edilecek. O yol. Belediye yapamayınca Ulaştırma Bakanlığı el attı. Evet.
1: Havaalanı yolumuz var bizim, biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Akşam sabah trafiği tıkalı. Metro istasyonu mu yapacaklar? Yol mu yapacaklar?
0: Ha.
1: Ne yapacaklarsa artık yapsınlar. Eski bir yol var. Karacören'e bağlanan. Maraş'ın arkasından. Bu yolu bir köprü yapacaklar. Köprü Karacören'e bağlanacak. Bir de artık bağlum üzeri, İstanbul yolu üzerinden, Sirkeli yolu üzerinden Çubuğa bağlanacak bir yol var. Hem Çubuğa bağlanacak, hem bağluma bağlanacak. Melik Gökçek zamanında yapılmıştı. Bunu ben bir zaman önce söylemiştim. Öbürünü de söylemiştim ama başkanım diyor ki ben yol yapmak taraftarı değilim diyor. Ya yol yapmak taraftarı değilsin de biz ne yapacağız arkadaş? Şimdi yarın bir gün okullar açılıyor. Nasıl gelip gideceğiz? Yani 2 saat yollarda mı bekleyeceğiz? Yani bunu bir de dile getirelim.
0: Yol yapamıyorlarsa işte metro yapmaları lazım. Vatandaş başka türlü işine ya da dediğiniz gibi talebeler okula nasıl gidecek?
1: Vallahi ben de bilemiyorum artık. Biz artık bıktık, usandık. Söylemekten de bıktık. Demekten de bıktık. Bazen canlı yayınlarında işte söylüyorum metro işini. Çubuk işini. Bu üçüncü seçim oluyor bakın. Yani eleştirmek gibi olmasın. Bu üçüncü seçim bizi kandırmaları.
0: Evet.
1: 3 seçimdir bizi kandırıyorlar. Herhalde bu seçim bizi kandıramaklar.
0: Ama seçiyorsunuz. Mevcut belediye başkanınızı seçiyorsunuz.
1: Belediye başkanından önce bu olaylar oldu. Yani
0: önce oldu. Vermediniz oyunuzu, kaybetti. Şimdi gelen belediye başkanı yapacak mı? Yapıyor mu?
1: O yapmıyor zaten. Yapmam diyor ben. Yapmayacağım diyor.
0: Ha, onun o resmen söylüyor. Yani ben direkt söylüyor. Yapmam lan. Yapmayacağım lan.
1: Adam.
0: Ne haddiniz varsa, ne haliniz varsa görün diyor diyorsun.
1: Görün diyor yani şimdi.
0: Ha bak, o da enteresan bir yöntem.
1: Şöyle bak. Şimdi Çubuk AK Partili, Akkurt AK Partili, Pursaklar AK Partili, Altındağ Belediyesi AK Partili, yani AK Parti'nin depoları. Depolarına, yani oy depolarının olduğu yerlerde oy çıktığı halde biz boynumuzu büktük bekliyoruz.
0: Ya o zaman siz mevcut belediye başkanımıza oy vermeye devam edeceksiniz. Öyle görünüyor.
1: Yok, biz oy vermiyoruz ki. Versek dedim ben yapacak.
0: Nasıl vermiyorsunuz efendim? Yani şu anda İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP'de değil mi efendim?
1: Efendim CHP'de de, CHP çalışıyor mu ki CHP'de olsun?
0: Çalışıyor tabii canım. Yani çalışacak diye oy vermediniz mi yani?
1: Biz vermedik efendim. Bizim seçim tarafları...
0: tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Seni konuşturmaya çalışıyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Anlamadık yani. Değil mi? Ulan yağmurdan kaçtık, doluya tutulduk der gibi bir halimiz var. Efendim buyursunlar.
2: Ata abi hayırlı günler. İstanbul'dan Faruk ben abi.
0: Buyursunlar efendim.
2: Allah razı olsun. Abi şimdi çok güzel şu lafı gerçekten bir daha hatırlatmak istedim. Malum 17 Ağustos'un da haftasındaydık. Bir deprem öldürmez, bina öldürür.
0: Yani evet.
2: Gerçekten bu çok önemli bir laf.
0: Tabii.
2: Kentsel dönüşümü teşvik eden bir devletimiz var, yönetimimiz var. Çok şanslı bir milletiz.
0: Evet. Apartmandakiler anlaşırlarsa biraz hızlı yürür abi.
2: Aynen abi. Ya bu biraz da zaten kanunla da kolaylaştırmaya da başlanıyor.
0: Evet.
2: Yatay mimari belediyelerimiz yalnız burada iş düşüyor. Yani mesela mevcut 6 katlı 7 katlı binalar yerine bilemiyorum tabii devletle işbirliği yapan belediyeler hemen yakında böyle yatay mimari yeni mahalleler oluştursa işte takasla gel kardeşim şuradan şu evi al şu daireyi al sana eski daireni bize ver. Üzerine şu kadar taksitle öde bu daire senin olsun. Yani belediyeler aslında çalışsa çok iş var.
0: Çok
2: ama
0: iş var da işin içinden çıkamıyorlar çünkü apartmandakiler anlaşamıyorlar. Efendim diyorlar ki biz bu sokağı yapalım, siz boşaltın, biz yeniden burayı bir plan, ada pafta şeklinde planlayalım. güzel bir mahalle yapalım. Hayır diyor, benim apartmanımı ve dairemi ve evimi aynı yerde yapacaksın diyor.
2: Aynen aynen.
0: Yani, onun için olmuyor efendim.
2: Mahalleleri var, şeyler var, bir sürü böyle...
0: İşte senin zaten... dediğin gibi şöyle geniş mahalleyi olduğu gibi ya da bir yarım mahalleyi alacaksın. Efendim, aynen. Güzel bir şekilde aktaracaksın moluzlarını. Yeniden aynen. Orayı bir planlayacaksın. Aynen. Hem altta efendim araç şeyleri de olacak, park yerleri de olacak. Efendim tabii öbür tarafta çoluk çocuk için parklar da olacak. Yeni aynen. Bir şehir, evet.
2: Çok şahane olur, müthiş olur. Genç nesilleri de buradan çağrı yapıyorum. Dedelerinizi, ninelerinizi, babalarınızı, annenizi ikna etmeye çalışsınlar. Artık
0: çok güzel. Evet, bravo.
2: Gerçekten abi çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İş gençlere kaldı. Tebrik ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dinleyiciler, bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim.
3: Atallah Bey, Kayseri'deki nasılsınız?
0: Bekir Bey sağ olun, teşekkür ederim. Buyursunlar evet. Efendim.
3: İlk defa bugün erken yazdım.
0: Evet, ara sıra evet. Solist evet, ol abi. Evet. Hep az solist ol.
3: Şimdi akşam programınız vardı. İsmail Kafan'la biz şey açtık.
0: Olur programlarımız. Ben bir program çocuğuyum abi. Allah evet, Teala evet. Belki yani yaratılış şeyim de budur yani.
3: Allah razı olsun.
0: Öğle var, sabah var, akşam var. Evet.
3: Yani ilçe için elini yapıyorsunuz.
0: Allah
3: yani
0: razı olsun. Tabii şimdi, bu fırsatı bu fırsatı iyi değerlendirmek tabii. Lazım. Yarın sorarlar.
3: Evet, evet.
0: Niye ulan daha fazla çalışmadın? Çalışıyoruz evet. Efendim.
3: Tabii.
0: Yan gelip yatanlar evet. Düşünsün aynen. Efendim.
3: Şimdi birileri ülkeyi yukarı çekmeye çalışıyor. Birileri de aşağı çekmeye çalışıyor. Yani biliyorsunuz.
0: Birileri de paçadan tutuyor.
3: Aynen.
0: Ya
3: aynen.
0: Da öyle gırgırla gidiyor abi. Hayatı aynen. Gırgır şimdi, olanlar var.
3: Hani arkadaş dedi Ankara'da iş yapmıyorlar diye işte.
0: Dalgana şimdi, bak diyorlar onlara dalgana. Ha. Evet abi.
3: Şimdi birileri yapmaya geliyor, birileri yapmaya geliyor. Ağzaki fark bu yani.
0: Ne dedin sen? Bu bir slogan olabilir. Birileri yapmaya, aynen. Birileri de yatmaya geliyor.
3: Aynen. Şimdi şöyle bir hani paçasından tutup çekiyor deyince aklıma geldi. Şimdi 33 yıl önce adamın birini işte Özal yukarı çekiyordu elinden tutmuş. FETÖ'de aşağı çekiyordu paçasından tutmuş. Ama işte Özal'ı öldürdüler. Adam da öldü. Hani şimdi o gün FETÖ anlaşmayı eğer engel olmasaydı terör de bitmişti. Asırda Türk dünyası asırı olmuştu biliyorsunuz. Hani Özal Türk Cumhuriyetlerine gitmişti de asır Türk dünyasının asırı olacaktı. Terör de bitirmişti hani ama Özal ölünce
0: şimdi Hatay eski valisi evet. Anlattı. Diyor ki muhtarlar telefon açıyor. Bazı istihbaratlar geliyor. Hı-hı. Diyorlar ki ya evet. Hudutlarda asker yok. O evet, darbe evet. İhanet gecesi hı-hı. Var ya Hatay evet. Valisi anlatıyor. Lan hı-hı. Nasıl olur oğlum dedi ya diyor. Böyle bir şey mi olur? Meğerse evet. Dışarıdan Türk askeri kamuflajına girmiş. Evet. PKK'lı teröristler içeri girecek. Hı-hı. Orayı boşaltıyorlar. Onların başında olan Semih Terzi.
3: Evet, evet.
0: Tamam mı? Tuğgeneral Semih Terzi, özel kuvvetlerin komutan yardımcısı. O evet. Ankara'ya geliyor, şeyi basıyor. Karargahı basmaya.
3: Evet.
0: Orada bir tane kahraman çıkıyor abi. Evet. Halis Demir onu alnından vuruyor. Allah orada iş bitiyor abi.
3: Onun paşası emir veriyor bunu öldür ya, diye. Evet. Ya. Şimdi 33 yıl geçti aradan bakın bu. Terör de devam etti. Türk dünyası ilişkileri de kaldığı yerde kaldı. Şimdi yukarı çeken değişti. Cumhurbaşkanımız şimdi yukarı çıkıyor. Ama aşağı çeken yine aynı. FETÖ adamın paçasından tutmuş.
0: Şöyle aşağı... var Bekir Bey. Evet. Şöyle aynı. Senaryo aynı. Hı-hı. Figüranlar aynen. Değişti.
3: Aynen. Yani,
0: tamam
3: evet.
0: Mı? Bugünlerdeki figüranları görüyorsun hı-hı. Değil mi?
3: Aynen. Ben şimdi korktuğum şu var. Şimdi bu terör şöyle... Şimdi tamam bu çerçeve yasa yayınlandı da mesela bizim bu terörün bitmesi için şöyle bir şey var. Hani eğer bizim bu MİT sahada gözlem yapacak, eğer bu PKK ve uzantıları teslim olur, silahları da teslim ederse bu yürürlüğe giriyor. Eğer bu teslim olmazsa bunlar hani birileri kafasını çeler, aklını çeler, bunlar engel olur teslim olmazsa, silahları da teslim etmezse hani bu çerçeve yasa yürürlüğe girmemiş oluyor. İşte
0: tabii,
3: bunu,
0: tabii. Buna engel olanlar çok. Hani, devlet onları görecek.
3: Evet.
0: Mesela bak Suriye'de şey yaptılar. Entegre oldular. Evet. Militanlar da ülkeyi terk hı-hı. Etti. Suriye'den çıktılar.
3: Aynen. Şimdi işte benim korktuğum şu ki inşallah hani bu birileri bu işe engel olmaz. Hani İsrail zaten şimdi Amerika terk etti de İsrail sahip çıktı bu sefer Kürtler, şey PKK'lara.
0: İsrail eskiden beri sahipti. Evet. Büyük İsrail'i korumak için Abdullah aynen. Öcalan açıklıyordu. Kaç defa bana geldiler diyor. Bana diyorlar ki işte ya size şöyle bir devlet, hı, böyle bir devlet. Fakat hı, meğerse adamlar Nil'den Fırat'a büyük İsrail'i aynen kuracaklar. Evet. Çok affedersiniz, bunları da mayın eşeği gibi kullanacaklar yani, bu teröristleri.
3: İnşallah evet, bakın Devlet Bahçeli bile bakın yani ben hiç ummadığım bir insan bu terörün bitmesi için.
0: Tabii.
3: Hani elinden gelen doğuda Devlet Bahçeli o kadar seviyorlarmış ki yakında eğer heykelini dikerlerse hiç şaşırmaz.
0: Nerede abi?
3: Doğuda.
0: Doğuda'yı tabii. Evet. O da Güneydoğu'nun çocuğudur ya. Evet, bu memleketin aynen çocuğudur ve yani, milliyetçidir. Abi hakkı yani esas milliyetçilik demin de dediğim gibi, hı-hı, bizim asgari müştereklerimiz, hı-hı, var. Bunları taşıyan akrabalarımızla kucaklaşmak.
3: Şimdi mesela Devlet Bahçeli diyor ki ya bu madem hani bu Selahattin Demirtaş Hakikli'ye başvurmuştu, anayasa ahime başvurmuştu. Evet. Oradan Hak İhlali kararı çıkmıştı. Bahçeli diyor ki ya bu Hak İhlali kararını uygulayın madem biraz da samimi olduğumuzu herkes görsün diyor.
0: Evet.
3: Şimdi Selahattin Demirtaş çıksın diyor hani yani. Hı. Çıkarsa hani doğuda heykelini dikeceklermiş hani işte şey, çok seviliyormuş. Yani mesela Perur Buldan diyor ki yani bir çatlak ses ya benim canımı sıkıyor. Yani diyor ki Türkiye'nin demokratikleşmesi için diyor şeyin de çıkması lazım diyor. İmamoğlu'nun da çıkması lazım. Ya bu
0: çok güzel. Yani çıkıyor. Mahkemesi devam ediyor. Bu mahkeme sonuçlarını beklemek
3: yani,
0: lazım.
3: Tamam abi. Ama şimdi adam istediği suç var. Yani demokrasi olacak diye yani suçlu insanları dışarı mı çıkaracağız?
0: Tabii tabii olmaz o. Yani onu devlet de dediğiniz gibi izleyecek, takip edecek. Yani, bir de mahkemelerin bir karar vermesi lazım.
3: Yani bu demin içinde de çatlak sesi var. Zaten partinin kurulmasının sebebi, yeni bir partinin kurulmasının sebebi. Ha. Bu çatlak sesleri atmak için yani partilerin atmak
0: i̇şte
3: için.
0: İşte Türk
3: yani
0: solu var, Kürt solu var.
3: Aynen Kürt solu.
0: Abdullah yani Öcalan şimdi listeyi önüne alacak. Evet. Kimi oraya koyalım, kimi koymayalım. Aynen. Belki Türk solundan da bazı isimler olur bilemiyorum ama yani bilemiyorum. Yani bir solcu parti belki Türkiye genelinde. Artık efendim gerçekten bir solcu ya da solcu parti olsun Türkiye'de ona uğraşılıyor.
3: Ya peki, olsun da gerçek sol bir parti olsa da iş yapar. Kendi aralarında kavga etmeseler ya bunların bir, kendilerine faydası yok, ülkeye faydası olsun. Atallah Bey ya.
0: İşte demek ki gerçek solcular yok, samimi değiller.
3: Ya bakın siz şunu duydunuz mu? Ha? Şimdi bir insana prostat ederken domates atarlar, yumurta atarlar tamam. Ha? Ama siz hiç insan dışkısı atanı duydunuz mu birbirine? Yani mesela Gülsel Tekin'e bunu yaptılar. Gülsel Tekin'i bir gün önce öyle bitiremiyorlardı. Mahkeme kararı çıkıp da Gülsel Tekin İstanbul başkanı oldu, il başkanı olunca adama demediklerini bırakmadılar. Dışka attılar adam içeri girmesin diye ya.
0: Ya ne diyorsun? Anladım efendim. Çok iyi günler diliyorum size. İyi hafta sonları. Efendim buyursunlar bakalım. Kim var telefon attığımızda? Buyurunuz efendim.
4: Selamun aleyküm Ataullah Bey.
0: Ve aleyküm selam efendim.
4: Osman ben İstanbul'dan arıyorum.
0: Buyursunlar Osman Bey. Sizi dinliyoruz efendim.
4: Evvela biz kainatın kendisinin hürmetine yaratıldığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyaya teşrif etmiş olduğu gece olan Mevlid-i Şerif gecesine evvela sevinç ve iştiyakla hazırlanıyoruz. Toplum evet olarak da elhamdülillah. Bu
0: doğum gününe hazırlanıyoruz diyorsunuz.
4: Tabii ki de.
0: Tabii doğum günü demek ki bizde varmış ve ilk defa da bizde olmuş, orada olmuş. Peygamber Efendimiz'in adına işte naatlar var, Mevlid-i Şerif var ve onun hayatını okumalar var. Hristiyan dünyası da bizden alıyor ama onlar farklı bir şekilde doğum günlerini kutluyorlar. Evet.
4: Sevinç günümüzdür, bayram günümüzdür.
0: Evet.
4: Osmanlı ecdadımız da bu düstur üzere hareket etmiştir. Dolayısıyla ehl-i sünnet itikadı üzere yaşayan her birey bu Mevlid-i Şerif gecesine riayet eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif etmesi bu kainatın övüncü olan zatın dünyaya teşrif etmesi kadar değerli bir gün var mıdır ki?
0: Sevinç günümüz olmasın. Şimdi ehli sünnet ne demek biliyor musun? Ehli sünnet demek Efendimiz'i seveceksin.
4: Evet.
0: Arkadaşlarını seveceksin.
4: Tabii ki de.
0: Ailini seveceksin, evlatlarını seveceksin. Bu dört şahsiyetleri sevmezsen ehl-i sünnet olmuyorsun.
4: Abi efendilerimize...
0: Birçok yerde bakıyorsunuz, Peygamber Efendimiz vefat etti gitti diyor. Birçok yerde bakıyorsunuz, onlar da Müslüman. Aman efendim işte şu halife bu halife diye diline dolayı Peygamber Efendimiz'e saldırıyorlar. Dolayısıyla onlar ehl-i sünnet olmaz. Ehl-i sünnet bu yani. İtikat ayrıca, olarak böyle inanınca ehl-i sünnet oluyorsun.
4: Ayrıca Muaviye Efendimiz'e bile ben ne severim ne söverim diyen bazı ilahiyatçılar da var. Bunları da katalım. Onlar da kendilerine
0: ben söyleyeceğimi söyledim işte. Tamam, ilahiyatçı milahiyatçı başka bir şey yani, tamam.
4: Tabii biz bunları reddediyoruz, ayrı dava. Biz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan giden ehl-i sünnet itikadı üzere hayat devam ettiren insanlarız. Benim bir şeyim olacak. Devletimizin bu illegal faaliyetlere bulunanlara karşı yapmış olduğu operasyonları destekliyorum. Devletimiz var olsun, yanındayım.
0: Evet. Çok teşekkür ederim. Ya devlet başa ya kuzgun leşe dedi efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim.
5: İyi günler efendim. İyi günler.
0: İyi günler. Kiminle görüşüyoruz?
5: Selam aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
5: Ha bu şey var. Şeyden bahsedeceğim ben biraz. Bu açık saçık giyenler var ya.
0: Açık saçık giyenler.
5: Evet.
0: Nasıl yapacağız
5: bu,
0: abi?
5: Bu açık saçık maksat bilmem ne şu bu. Bir yap ya bir emir var mı bunlara?
0: Nasıl açılın emir abi? Ne emri var bunlara?
5: Yani açılın saçılın size bir emri de var mı?
0: Yok
5: bunlara
0: efendim.
5: Emri de var mı yani?
0: Onlar onlar moderniteyi savunuyorlar. Avrupa'yı ha. savunuyorlar. Avrupa'da o kadar açılmak saçılmak yok efendim.
5: Avrupa'da yok değil mi?
0: Ha yok tabii. Bu kadar yok, yok yani. Hatta yani, o kadar tamam, açıldım tamam, mı yani uçağı almıyorlar. Yani kusura bakmayın sizi uçağa almıyoruz efendim. Çok açılmışsınız.
5: He?
0: Evet. Peki efendim çok yani... teşekkür ederim, iyi günler diliyorum efendim. Efendim telefonlarımız 0212 450 454 56 46. Ne kadar açılırsanız o kadar çağdaş olmuş olursunuz. Böyle bir düşünceleri var. Ben bazı dostlar var. Mesela konuşuyorum dedim ki ya hiç konuşuyor musunuz böyle gençlerle falan? Ya çocuklar biraz derlenin toplanın. Çünkü gözler sizi takip ediyor falan. Efendim diyor biz bunu çağdaşlık adına yapıyoruz. Ya ne kadar açılırsanız çağdaşlaşırsınız diye bir kural yok ya. Efendim buyurun.
6: Selamünaleyküm, hayırlı günler.
0: Hayırlı günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
6: Ben Erzincan'dan Necati Varlık.
0: Necati Bey nasılsınız? Hoş geldiniz.
6: Sağ ol kardeşim, çok iyiyim. Allah razı olsun.
0: Allah iyilikler versin efendim.
6: Ben de mübarek Peygamber Efendimiz'in tebrik...
0: Dünya teşriflerini tebrik ediyorsunuz. Pazartesi inşallah bunu konuşuruz zaten. Siz yok, önceden tebrik ettiniz, evet.
6: Bütün İslam aleminin Mevlüt Kandili'ni tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.
0: Amin.
6: Bir de ben müsaadeniz olursa bir Arabistan'a götürmek istiyorum sizi şimdi.
0: Nereye abi?
6: Mekke'ye, Medine'ye.
0: Ne diyorsun ya?
6: Bir ilahi söyleyeceğim.
0: Söyle baba ya, ne duruyorsun? Cuma gününün hatırına. Buyurun bir ilahi söyleyin tabii.
6: Araya bu samizini araya bu samizini İzinin tozuna sürsem yüzümü, sürsem yüzümü. Hak nasip eylese, görsem yüzünü. Ya Muhammed canım, arzular seni.
0: Maşallah.
6: Bir mübarek sefer olsa da gitsem Medine çöllerinde kumlara bassam, kumlara bassam. Nur Cemal'i bir kez düşlesem, ya Muhammed canım arzular seni. Tekrar kandilini...
0: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Maşallah Necati abi elini kulağına attı söyledi. Çok doğal tabii. Efendim buyurun. Buyursunlar efendim. Alo. Alo Selim'cim ses gelmiyor. Sana da daldılar Selim. Ama Selim öyle yakışıklı değil şimdi aramızda kalsın. Buyurun efendim.
7: Selamun aleyküm.
0: Bu aleyküm selam efendim. Ha,
7: bu Ercan'ın ağabey anladın mı? Bizim bu Ali Ercan'ın şeysi var. Bizim Ali Ercan bizim Nideli.
0: Öyle mi?
7: Onun şeysi. O,
0: arıyı zaten, arıyı bulsam izini.
7: Tabii izini.
0: Bu da öyle diyor. Arıyı arıyı bulsam izini diye.
7: Tabii.
0: Bu çok o, meşhur oldu. Şöhret oldu. Onun herhalde tabii. CD'si ve kaseti de çıktı.
7: Var.
0: Var değil mi?
7: Ha. Var. Onun evveliyatı çok yani şeyle karışırdı. Sonradan hakkı buldu adam.
0: Abi ki, tabii kimin ne zaman nasıl bulacağı belli tabii, olmaz. Tabii.
7: Ama hakkı buldu yani.
0: Tabii elhamdülillah.
7: Elhamdülillah ana hakkı buldu. Yani onu söylemek istedim Ercan'ın ağama da.
0: Ha.
7: Şimdi bizim bir ecdadımız, bak bizim bir ecdadımız, şeye söylüyorum ben bunu, İsrail'e.
0: Evet.
7: Hamdi Sultan Süleyman nereleri anladığını fethetti. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethetti, Mekke'yi, Medine'yi fethetti. Hiç o günde kimse duramadı. O zamanın şartlarında askeri ta İstanbul'dan ta oralara kadar gitti. Şimdi Devlet Bahçeli bugün şey yaptı yani açıklama yaptı. Dedi ki bak bu millet bir kabarırsa onun önünde kimse duramaz.
0: Heh.
7: Aklını başına al.
0: Ara ki İsrail'i bulasın.
7: Ara ki İsrail'i bulasın. Sakın ha sakın. Ben öyle tahmin ediyorum bu millet 20 milyon kişi yürür diyorum oraya ben.
0: Ya buyur abi.
7: 20 milyon kişi vatanın seven 20 milyon kişi anladım oraya yürür. Hiç gözünü kıpmaz valla. Yaşlısı genci. Hiç şey etmez ya. Vatanını anladım onu kimseye teslim etmez. Milli mücadele yılında teslim etmemişler de burada mı teslim edecekler?
0: Ya.
7: Milli mücadele yılında bak Ankara'ya kadar gelmiş. Anladın mı? Toprağı Adana'ya gelmiş. Bozantı var bizim burada. Bozantı'ya gelmiş Ermeniler.
0: Tabii. Ermeniler içerisinde İtalyanlar falan. İçeride. Tabii, İtalyanlar, Fransızlar tabii. İngilizler İstanbul'da tabii.
7: Maraş'ta anladın mı? Fransızlar. Bu şeyde anladın mı? Tekrar girişin İtalyanlar ne bileyim neleri. O Güneydoğu'da Kahramanmaraş değil de şeyde Gaziantep'te. Onun ya. Önüne kimse duramadı ya ben anladım.
0: Şahin Bey çıkıyor orada öbür tarafta Sütçü İmam.
7: Ya tabii. Ya orada bir bayanın peçesini çiğitmişler, sokmuşlar. Tabii. Lan biz demiş neciz biz de ya biz ağaç kavuğu değiliz demiş ya. Ne bizim mahmusumuza el uzatıyorlar. Ya Allah bismillah demiş arkasından dünya yürümüş.
0: Tabii.
7: Ya böyle bir millet. Aklını başına toplasın kimse de küçümsemedi.
0: Devlet Bey çok fena evet cevaplar verdi tabii
7: nasıl,
0: çok fena.
7: Nasıl
0: yani şey? Haddini bildirdi ha istikameti tayin etti devlet Bey.
7: Amerika'sına da bildirdi o da.
0: Tabii hepsini.
7: Amerika'sına
0: sana da yavruna da söylüyorum.
7: Aynısını söyledi yani Allah onun yokluğunu göstermesin bize kurban olduğum.
0: Değil mi efendim işte böyle ya küfler o, ya.
7: Ya tabii sen bakma bugün örgü özelin anladın mı o şey. Betüttüğüne ben ona pek bir şey itibar etmem ben o adama.
0: Yapma ya.
7: Yani itibar etmem.
0: Ya bir dinleyicimiz daha söyledi onu ya.
7: Ne biçim yapacağı onun belli olmaz o adam. Bakar yarın yana döner. Saadet Partisi yana döner. Ondan sonra kalkar bu yeniden Refah Partisi yana döner. Bunlara pek şey etmek lazım.
0: Yapma ya rüzgara göre mi şey yapıyorlar diyorsun?
7: Yani öyle tahmin ediyorum. Belki Özgür Özel'den de fazla bu Saadet'in şey yeniden Refah.
0: Anladım abi sen tecrübelisin biliyorsun. Ya, biz ya ben, senin sözünün üstünde lafın üzerine fazla ya, söz söylemiyorum.
7: Kesinlikle ben demem ben kendime.
0: Anladım.
7: Ben demem. Çünkü benden çok üstün anladığım şeyler var. Mesela bizim bu Nurullah arkadaşımız iyi güzel anladım bak tahsilli adam.
0: Evet.
7: Ben çok gezdim o da çok okumuş.
0: Sivaslı Nurullah değil mi abi?
7: Evet. Peki. Mesela bizim Cem'imiz, adama ben bir şey söyleyemem. O da anladı mı? Çok, ben de çok gezdim. Hem gezmiş hem okumuş var.
0: Tabii tabii. Cem Bey gündemi çok yakından takip ediyor. İş adamı ama. Peki.
7: Ya ne demek? Yutmuş ya, yutmuş yani. Bizim, bize göre yutmuş der yani onları. Peki efendim. Onların yanında vız kalır.
0: Olsun efendim. Evet. Biz Türkiye'nin ortalamasını yakalayalım. Tecrübeliler de olsun bu programda. Çok teşekkür İnşallah ederim efendim. İyi günler diliyorum. İyi hafta sonları efendim. Evet, bugün Cuma efendim. Hak günü birlikteyiz. Buyurun efendim.
8: Hayırlı cumalar Ataullah.
0: Hayırlı cumalar Müberra Hanım, hoş geldiniz efendim.
8: Hoş bulduk, dün sinirlerim biraz bozuldu.
0: Yok, sinirler bir hizmette sinir yoktur efendim. Şimdi şey Ataullah, pardon, sınır yoktu değil mi, ben karıştırıyorum.
8: Sinirlerim bozuldu dedim.
0: Aman efendim, sinirlenme. Oo.
8: Şimdi Ataullah Bey, açıklık çağ atlamak değildir, çağdaşlık değildir.
0: Yani biraz öyle anlıyor insanlar da, yanlış tabii de.
8: Açıklık çağdaşlık değildir, radikal dincilik de iyi değil.
0: Yani din dindir, adına bazıları radikal diyor, bazıları siyasal İslamcı diyor, bilmem ne diyor, bilmiyorum. Ben bizim Anadolu'da hepimizin bildiği, Müslümanların bildiği bir din var ya, din. Evet, biz onu biliriz, işte. Onu yaşarız, onu söyleriz yaşadığımız kadarıyla. Ben şahsen çok günahkarım, bana da dua edin. İnşallah evet. Hacıya gitmek de nasip olur efendim.
8: Evet, şimdi bu Ali Ercan, onun un kapanında bir plakçı dükkanı vardı.
0: Ali Ercan'ın mı?
8: Evet.
0: Niye ben bilmiyorum ya?
8: Hatta bu Karakaş Gözlerin Elmas falan diye bir türkü var ya.
0: Onu bizim Nuri Sezi Güzel'in türküsü değil mi ya?
8: Onu Ali Ercan besteledi. Ha. Ondan sonra bu Ali
0: Nuri Ercan... Bey söyleyince biz Nuri Bey'e mal ettik ama Ali Ercan'ınmış ya.
8: Hatta Ercan söyler hakiki sözü. Ama onun Nuri sesi güzel, Nuri söyler hakiki sözü diye
0: evet.
8: Kendine çevirdi. Ha. Aslında Ali Ercan'ın bestesi o. Ha. Ali Ercan, Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım, ben Resul'e doyamadım, yaralıyım yaralı. Bunu çok güzel söylüyor.
0: Onu çok iyi de hayal etmiş. Yani aslında o bir hayalini kağıda dökmüş. Evet, çok etkileyici, bravo.
8: Evet, bir de babayla Hasan Ağa'nın arası, oğluyla Hasan Ağa'nın arasında geçen böyle babalara ibret verici bir böyle nat gibi bir şey var Ali Ercan'ın.
0: Evet, öyle bir hikayesi de var ama o gerçekmiş diyorlar.
8: Evet, gerçek. Ali Ercan yani torununu falan İmam Hatip'le yapmış. İmam Hatip'e vermiş. Ben öyle diye duydum bir gün. İbrahim Tatlıses'in programına çıktı o. Hep seneler önce.
0: Bravo, evet. O İmam Hatip mi, İlahiyatçı mı? Evet, öyle bir şey var. Doğru.
8: Evet, oraya çıktı ve Ali Ercan çok mütedeyyin bir adam oldu.
0: Tabii.
8: Kötü bir şey mi yaptı? Plak
0: yok canım.
8: Şirketi vardı. Evet. Adamın plakları, kasetleri vardı. Hatta biz de dinlerdik onu.
0: Bizden Nefise Özdemir vardı. O da eski sanatçılardan.
8: Evet.
0: Çok
8: evet.
0: Da, türküleri de meşhurdur eskiden falan. Bir gün geldi Nefise abla. Ya baktım böyle, hani bizim Batı Trakya'da böyle bir siyah bir şey giyerler ya. Çarşaf da değil. Bir de kafasında ona benzer bir şey. Abla dedim, sen Yunanistan'dan, Batı Trakya'dan mı geldin? Nasıl dedi, ben zaten dedi. Şeyim ya dedi, ben Trakya çocuğuyum işte. Ben hacıya gittim, geldin dedim. Ya yaşı da var tabii. Maşallah yakışmış, yakıştırmış da. Ben önce şaşırdım ama daha önce bildiğim için burada program yaptı. Türk Halk Müziği programı. Ben Nefise Özdemir ablayı hemen hatırladım.
8: Evet.
0: Evet.
8: Şimdi Ataullah Bey, ben bir dörtlükle kapatmak
0: lütfen
8: istiyorum.
0: Lütfen efendim, sizi dinliyoruz tabii. Bugün gönlü Cuma efendim.
8: Gönlü muhabbet yurt olanlara, düşmanına bile sert olanlara, fakat öz nefsine, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsine sert olanlara, yarından bugüne ezele selam. Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus ol da aç yüreğini, aşkı bilmiyorsan geç yüreğini, sevgiye, dostluğa, güzele selam.
0: Vay be. Gördünüz mü?
8: Evet.
0: Çok
8: güzel
0: teşekkür
8: olan her şeye selam olsun.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz de selam ediyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz efendim. Sağ olun efendim. Efendim kısa bir reklam aramız var. O reklam arasına gidelim. İkinci yarıdan itibaren artık devam edelim. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Bugün Cuma, Halk Günü. Herkes eteklerindeki taşları döküyor. Politika da var, ilahi de var. Yeri gelince bir bukle şiir de ortaya koyanlar var. Bugünkü programın tadından duyum olunmuyor efendim. Hakikaten tam böyle bir Cuma Halk Günü programı. Ama her şeyi konuşuyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Kısa bir reklam, döneceğiz efendim.
9: Şimdi reklamlar.
10: Hesabı alabilir miyim?
11: Buyurun.
10: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
11: Nasıl yani?
12: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programa devam ediyor. Bugün Cuma efendim, Halk Günü'nde beraberiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
3: Selamun aleyküm.
2: Buyursunlar efendim, kiminle görüşüyoruz?
3: Mehmet Ali.
2: Buyursunlar Mehmet Ali Bey, İstanbul'dan mı efendim?
3: İzmir'den arıyorum.
2: Ne diyorsunuz?
3: İzmir.
2: Buyurun efendim, İzmir'den Mehmet Ali Bey arıyor.
3: Ben
2: sizi dinliyoruz efendim.
3: Güneydoğulu'yum. Ben 76'da İzmir'e geldim. 80'de Kenan Evren sürgünü olarak Ailece geldik.
2: Kenan Evren sizi İzmir'e sürdü.
3: Ya dediler bize şunu şunu vereceksin. Onlar bir yandan PKK, bir yandan kaçmak zorunda kaldık. Yani işin açıkçası bu.
2: Allah Allah.
3: Şimdi geldik İzmir'e tabii.
2: PKK askerin sizden yaptığı... ne istiyordu?
3: PKK diyordu askere niye yanaşıyorsunuz? Bize ya para verin ya adam verin.
2: Hayda.
3: Asker geliyordu bana 10 tane adam vereceksin PKK'lı diye. 10 tane G3 vereceksin. Babam rahmetlik dedi ki ya dedi senin askerin elinde G3 yok ki ben nereden bulayım? 80'de. Yok dedi sen bulursun dedi. Ya ben babam daha önce kaçakçılıktan içeri düşmüştü. 74'te çıktı.
2: Bir yerden bulur getirirsin diyor. Bunu kim söylüyor? Bunu PKK mı söylüyor?
3: Yüzbaşı söylüyor. Ne PKK'sı?
2: Ne diyorsun ya? Bizim askerimizin elinde silah var. Niye istiyor ki bunu?
3: Teslim et sen yani.
2: Sende varsa bunları getir teslim et. Abi sizin tabii o zaman silahlarınız vardı ya. Köy korucuydunuz ya da kendinizi koruyordunuz tabii.
3: Yok korucu morucu değildik biz bir şey. Zaten o zaman 80'de korucu bile yoktu ki.
2: Yoktu değil mi abi?
3: Tabii 83'ten sonra korucu çıktı.
2: Ama özel evde silah ya. Var kendinizi ailenizi korumak
3: adına. Tabanca vardı, babam onu da verdi zaten. Yok dedi.
2: Şimdi PKK o zaman terör örgütü sizden para istiyordu ya da silah istiyordu. Adam istiyordu.
3: Adam istiyordu. Devlet de PKK'lı istiyordu. 10 tane genç teslim edeceksin, PKK'lısın diye teslim edeceksin. 10 tane de genç. Babam da öyle dedi. Babama bir ay müddet verdiler. Eylül'de inkılap oldu. Ekim'in 20'sinde babama bir ay müddet verdiler. Biz Kasım'ın 20'sini bulmadık, İzmir'e kaçtık geldik.
2: O zaman PKK yoktu tabii. O zaman APO'cular vardı.
3: APO'cular vardı. İşte yani şimdiki PKK diyoruz.
2: Tabii sonra PKK'ya evrildi, evet. Diyarbakır tabii. Cezaevindeki şeyden sonra PKK oldu. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. İzmirli olmanız hayırlı olsun efendim. Efendim buyurunuz efendim.
4: Selamünaleyküm, hayırlı cumalar.
2: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
4: Ben Hasan Gökhan'dan İstanbul'dan arıyorum da.
2: Buyurun Hasan Bey.
4: Programı dinlerken hoşuma gitti. Bizim Anadolu insanımızın böyle samimiyetini yansıtıyorsunuz böyle.
2: Evet.
4: Hepsi böyle gündemle. Aslında dertleniyorlar. Dertlerimizle dertleniyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Gibi sizin programınızda bu, ben çok severdim. Şoray Uzun Yolda vardı. Anadolu belgeseli gibiydi değil mi?
2: Evet, bravo.
4: Aynen. Onun gibi bir program yapıyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Takdir etmek istedim ben.
2: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
4: Güzel bir selamlaşayım dedim. Sadece bu kadar güzel milletiz, bu kadar hoş milletiz. Yani dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var işte. Trafikte aceleciliğimiz olsun. Böyle sanki bir tek bizim derdimiz varmış gibi takılıyoruz bazen. Yani bu kadar güzel hasletler olup da bu kadar böyle birbirini yiyen başka bir millette yoktur. Ben onu da söyleyeyim dedim yani.
2: Değil mi? Biraz saygı, biraz sevgi, biraz sabır diyorsunuz.
4: Aynen öyle. Biraz sabırlı olalım. Herkesin işi var, acelesi var.
2: Tabii.
4: Efendime söyleyeyim. İşte herkesin dertleri var. Böyle evet. Tek dert sahibi de bizmiş gibi takılmayalım yani. Onu
2: doğru.
4: Ben böyle bir değineyim dedim bu konuya.
2: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, bir dinleyicimiz daha var. Buyursunlar efendim.
1: Alo.
2: Buyurun efendim.
1: İyi günler.
2: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
1: Ben Balıkesir'den Mürvet Atahan.
2: Mürvet Hanım hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz
1: hoş
2: efendim.
1: Hoş bulduk. Bu ikinci bağlanışım.
2: Ne diyorsunuz? İkinci defadır bu programa bağlanıyorsunuz.
1: Ama ben sizin hastanız oldum. saat 4'ü iple çekiyorum.
2: Yahu millet öyle diyor. Millet diyor ki ben senin hastanım, seni dinliyorum.
1: Evet,
2: ben de hepinize
1: evet.
2: Hastayım efendim. Yoksa böyle bir yani, program niye yapayım yani?
1: Evet, evet. Çok bilgileniyorum.
2: Sağ olun.
1: Çok kişiler katılıyor. Onları dinliyorum.
2: Sağ olun.
1: Müberra Hanım'ı çok merak ediyorum.
2: Müberra Hanım da oralardaymış. Balıkesir'deymiş. Yani.
1: Evet, o Altınoluk'taymış ama adresini bilmiyorum.
2: Ya.
1: Ya, bir de var ya bu medya kritik televizyonda onu çok dinliyorum, seyrediyorum.
2: TGRT Haber'de medya kritik.
1: Evet,
2: çok aydınlatıcı, evet.
1: Bir de Taksim Meydanı'nı hiç kaçırmadım.
2: Evet.
1: Onlar da tatile çıktılar.
2: Dönecekler efendim. Onu biz de veriyoruz. TGRT Radyo olarak biz de veriyoruz. Gündemi
1: evet.
2: Şey yapalım diye. Evet.
1: Ya ben şimdi hem radyodan dinliyorum... Hem televizyondan dinliyorum.
2: Evet.
1: Hangisi denk gelirse, mutfakta işim olursa radyodan dinliyorum.
2: Radyodan, bravo.
1: Evet.
2: Buyurun çok... efendim, neler paylaşacaksınız bugün?
1: Valla Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan.
2: Amin, amin.
1: İnsanlar var ya böyle çoğu emekliler ağlıyor. İşte zam yapmadı, maaşlar düşük.
2: Hı.
1: İnanır mısın? Ben Balıkesir'in içindekini söylüyorum.
2: Evet.
1: Kafeye git, lokantalara git, çarşıya git. Ben gitmiyorum da torunlarım gelince götürüyorlar. Ağzım açık kalıyor. Her taraf dolu.
2: Gençler mi çok yoksa
1: yaşlısı,
2: böyle?
1: Yaşlısı da çok, genci de çok. Ama herkes yiyor kardeşim. Harcıyor. Bak benim karşımda şok var. Ben balkona oturdum mu ne şoka giren çıkan belli değil. Parası olmayan gitmez. Var mı billette para?
2: Evet.
1: Ama işte televizyona da çıkıyor ya böyle kasalar dolusu altınlar. Onun gibi
2: ha, ya.
1: Neleri çıkıyor yani bu millette para var.
2: Evet.
1: Boşuna ağlıyor millet. Olmasa 1,5-2 milyara şalvar alıp da diktirmez köylüler.
2: Değil mi?
1: Anlatabiliyor muyum?
2: Aman çok şalvar... olsun inşallah. Daha fazla
1: evet,
2: versin Allah.
1: Yani diye. Amin amin. Çok teşekkür
2: ben
1: ederim.
2: Ben teşekkür ederim efendim. Için. Balıkesir'e iyi günler diliyorum. Sağ olun hanımefendi. Evet buyurun efendim.
5: Alo hayırlı programlar. Kolay gelsin.
2: Hayırlı günler efendim. Kiminle görüşüyoruz? Nereden arıyorsunuz bizi?
5: Malatya merkezden arıyorum.
2: Balıkesir'den Malatya'ya geçtik efendim. Buyursunlar.
5: Teşekkür ediyorum sağ olun. Abi.
2: Buyurun.
5: Ya bu arabama vurup kaçan adam var ya 9 aydır beni çok yordu abi. Gitsin öbür dünyada nasıl hesabını verecek gerçekten bilemiyorum.
2: Bir netice yok diyorsunuz. Sonuç yok.
5: Netice. Dün gene ben emniyete gittim. Emniyete gittiğimde oranın müdürüyle görüşmek istedim. Sonra görüştürdüler. Tabii ki önce görüştürmek istemediler. Ben ısrar ettim. Orada çıkmak istemedim. Dedim burası devletin yeri. Vatandaşın derdini anlatacağı yer, çözüm yeridir. Ben başka bir yere gitmek istemiyorum. Burada iş çıkmasa CİMER'e yazacağım. Başka çaresi yok. Diyeceğim devlet kurumları ilgilenmediler. Nereye başvurduysam 9 aydır hep beni yönlendirmelerde bulundular ve üzerinden bu kadar zaman geçti. Ben de yıprandım. Bir sürü masraf doldu. Oraya git, buraya git, taksi tut, bir daha gel, bir daha git. Ata abi çok yoruldum. Neyse Allah'a şükür bugün dün gittim emniyette Allah'a şükürler olsun en sonu müdürle görüştüm ısrar üzerine. Müdür beyle bir araya geldiğimizde sağ olsun ilgilendi güzel şekilde beni dinledi. Durumu anlattım. Dedim adam benimle iletişime geçmiyor. Hatta telefonu galiba engellemiş. Arabam hala hasarlı ve mağduriyetim devam ediyor. Durumu anlatınca dedi ki elinde herhangi bir şey var mı dedi. Tutanak, rapor yoktur dedim. Ben şimdiye kadar o kadar adliyelere gittim, karakollara gittim. Bana bir şey vermediler dedim. Yani benim burada şu an ne suçum var? Kendimi suçlu hissettim. Ama vermeseler ben bir vatandaş olarak nereden bileceğim? Onun için dedim abi şimdiye kadar olan oldu da bundan sonrasını bana söyle. Siz ne diyorsanız öyle yapayım. Sağ olsun beni yönlendirdi. Dedi ki sen adliyeye git dedi. O geçmiş dosyanın çıktısını ondan sonra nusasını al getir dedi ben bir bakayım. Gerçekten de öyle yaptım. Bugün gittim Atat abi istedim. Aynen müdür beyin dediği gibi yaptım. Getirdim emniyete girdim. Orada baya bir zamanım geçti. Baya bir 13 sayfa kağıtları inceledi. Bak dedi ben sana bir numara veriyorum dedi kaportacının. Bir de dedi onların dedi poliçesini adama çağıracağız dedi. Poliçesini isteyeceğiz dedi. Onların sigortası arabanın masrafını karşılayacak dedi. Sen de direkt al götür bu numarayı verdiğim kaportacıya arabanı teslim et dedi yapılsın dedi. Masrafını karşılasın. O kadar dua ettim ki dedim Allah peki. Size razı olsun. Dedi.
2: Çözmüşsün bu olayı. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum maşallah. Evet buyursunlar efendim. Alo.
6: İyi günler Allah Bey.
2: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
6: O kadar tanıyorsun herkes Bey de tanıyamadım.
2: Seni çıkaramadım ya nasıl olur bu ya?
6: Ben de senin hemşerinim.
2: Ne diyorsun ya?
6: Evet.
2: Van'dan mı arıyorsun?
6: Evet Atallah.
2: Büyük kusur oldu ya. Ben Van'ları genelde tanırım ama yani seni nasıl çıkaramıyorum ya? Benim kulağım ben gitmiş de, abi artık. De, eski kulak yok bende ya.
6: Yok Atallah siz eski kulak.
2: Eski kulağı kesiklerdensin diyecektin ama. Evet Ömer Sasonlu geldi yönetmenim. Efendim buyursunlar sizi dinliyoruz.
6: Başım
2: var.
6: Şimdi Atallah Bey ellerine öper 4 tane çocuk var.
2: Allah bağışlasın efendim.
6: Allah razı olsun. Yani çocuklarım şu an büyüğü 4. sınıfı bitirdi. 5. sınıfa geçecek. Çocuk normalde okulda başarılı bir çocuk.
2: Evet.
6: Bir de Mahmut Esat.
2: Ha.
6: Ondan sonra şimdi biz de özellikle üzerinde duruyoruz. Belki çocuk bir yerlere varır diye. Temelisinden sağlam atmaya çalışıyor.
2: Evet.
6: Ama öğretmenin kendisi dedi ki şu an okulun ismini vermeyeyim. Dedi ki çocuğunu bu okulda okutma.
2: Niye?
6: Farklı bir yerde okut. Farklı bir okula götür. Gerçekten okuduğu okul değil. Yani şu şekil bir disiplini yok. Çocukları tabiri caizse toplama her yerden gelen çocukları. Tamam herkesin çocuğu kendisi için özel bir güzeldir. Çocuktur sonuç itibariyle tabiatı temizdir. Ama maalesef bazı ortamlarda kalınca çocuklar bozulabiliyor.
2: Sınıfını değiştir abi.
6: Sınıfını değiştiriyorsun. Aynı ya. Hmm. O kapıdan girdin ha öbür kapıdan. Ama baktığın zaman farklı bir okulda başarılı öğrenciler çıkabiliyor.
2: Evet.
6: Ben de çocuğumu bu başarılı öğrencilerin çıktığı bir okula yazmak istiyorum. Gidiyorum okulun müdürünün yanına. Diyor ki, diyorum hocam ben çocuğumu bu okula yazdırmak istiyorum. Burada okumasını istiyorum. Bana diyor ki olmaz diyor. Senin buraya taşınman lazım. Burada oturduğuna dair bir ikametgah belgesi getirmen lazım. Bir fatura getirmen lazım kendi adına burada olduğuna dair. Kendim kiracıyım. Gitsem giderim de. Yani şu an bulunduğum yerde kiram biraz daha uygun. Gideceğim yerde kira 2 katına çıkıyor. Maliyetler benim için artıyor. Buna rağmen kirayı değil de okul servisini falan tutuyorum. Yani maliyeti 2 katına çıkarmayı da göz önüne alıyorum ama yine de kabul etmiyorlar.
2: Şey olacak diyorsunuz, ikametgah adresi olacak.
6: Evet. Yani ya okullarda bir disiplin olsun ya da çocuğumuzu istediğimiz okula gönderebilelim Atallah Bey.
2: Nasıl
6: yani
2: bir disiplinsizlik var o çocuğun gittiği okulda? Bir akran zorbalığı mı var?
6: Şimdi ondan ziyade eğitimini ben iyi görmüyorum Atallah Bey.
2: Allah Allah.
6: Evet yani bakıyorum ben bir gün gizlice gittim. koridorda baktım diyelim, uzaktan bir gözlemledim. Kocanın elinden telefon düşmüyor. Ondan sonra giyim kuşamlarına bakıyorsun. Yani çok affedersin. Kısa bir şortla, etekle, mini etekle gelmiş hoca orada çocukların içine. Yani ben çocuğuma televizyonda oğlum böyle bir şeylere bakma dedim diyorum ama okula
2: gidiyorum. Ya ne diyorsun? Ya, ama sınıfta yani. Öğretmen öyle diyorsun.
6: Yani hocam şimdi...
2: Abi şimdi tabii bunlar da dizi film seyrediyorlar ya.
6: Evet.
2: Onlar da tabii okulda hoca ya da işe falan değil de sanki bir dizi oyuncusu gibi sosyal hayata karışıyorlar.
6: Evet yani şimdi gerçekten yani eskiden ben kendim 43 yaşındayım.
2: Herkes artist olmuş abi.
6: Yani artist de herkes mevki öyle değil, olmuyor tabii, yani. Biz de şey istemiyoruz çocuklarımız bu şekilde yetişsin. Bu
2: fakat
6: şekilde
2: ben yetişsin. Sana bir şey söyleyeyim mi?
6: Evet.
2: Okullara önlük geliyor. Sayın hocalarımız birer önlükle okulda dolaşacaklar akşama kadar. Çıkaracaklar, dolaplarını asacaklar.
6: Yani mümkünse evet. Bu önlükler biraz uzun olsun.
2: Evet, tabii tabii zaten öyle. Çünkü çalışacaklar, şey yapacaklar. Elbiseleri, çamaşırları kirlenmesin diye eski usul. Bizim dönemimizde öyleydi. Hocalarımız önlükle girerlerdi. Önlükleri vardı ama o tabii şey de bir ayrıcalık da şey yapıyordu, işte hoca geliyor önlüğüyle cübbesiyle evet. Falan derdik ya hani cübbe gibi falan.
6: Şimdi Atal evet. Abi sadece o değil, çocuğun okuduğu okulda 10 yaşındaki 15 yaşındaki çocuklar bıçak bıçak taşıyor, böyle bir saçmalık olamaz yani ya. Yani güvenlik durumu da söz konusudur yani. Sen
2: anne babalar çok dikkat etsinler ya.
6: Evet. Bir de bu kayıt mayıt olaylarını para alıyorlardı yıllardır.
2: İnşallah. Alıyorlar mı şimdi gene?
6: Ya geçen senelerde almışlardı, ben hatırlıyorum.
2: Hı.
6: Ama bu sene sözde ben geçen haberlerde dinledim, radyoda dinlemiştim zannedersem.
2: Hı hı.
6: Olmayacak diyorlar ama bir şekilde yine dolaylı yollardan okul sermayesi.
2: Aile birliğine falan bir yardımcı olalım derler.
6: Evet.
2: Okul aile birliği.
6: Aynen öyle. Hatta beni bile üye ettiler yani.
2: Aa çok güzel. Okul aile birliği üyesiyle konuşuyoruz. Efendim siz almayacaksanız, almıyorsanız alınmıyordur efendim.
6: Peki hocam bu farklı bir okula taşımaya ne diyorsunuz orası?
2: Yani o senin dediğin, onu ben de biliyorum. Hakikaten o ikametgah meselesini şart koşuyorlar.
6: Yani
2: sen bu sene de sabret, belki bir düzelme olur. Bak önlükten başlamışlar.
6: İnşallah hocam.
2: İnşallah. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Öncelikle o çocukla sen ilgilen evde. Annesi de zamanında yemeğini falan versin. Karnını evet. Duyurun. Tabii arkadaşlarıyla da oynayacak. Sen evde çalışma metodolojisini öğret ona. Yani bizim evet. Öğrencilerimiz, çocuklarımızın çoğu çalışmayı bilmediği için başarısız oluyor. Biz kesinlikle. Hem hocalarımızdan hem özellikle ebeveynlerimizden çocuklarımıza çalışmayı öğreteceğiz inşallah.
6: Abi ben onun farkındayım, o yönde üzerinde duruyorum ama çocuk çalışkan olduğu halde gidiyor, o ortamda bozuluyor yani ortamın.
2: Tabii arkadaş, o geçişkendir, arkadaştan evet. Arkadaşa geçer, doğru
6: yani
2: söylüyorsun.
6: Öyle, bunun etkisi var yani, çocuk tembel olsa ben iyi çocuğu yanına göndersem orada çalışkan olur.
2: Tabii.
6: Değil mi?
2: Allah yardımcın olsun ama sen asıl, inşallah iyi olacak, çok teşekkür ederim efendim. Sevgili Ömer, kimse var mı dinleyicimiz? Efendim müsaitiz, bir dinleyicimiz var. Telefonlarımız 0212 454 56 46 bekliyoruz. Bugün cuma efendim. Gördüğünüz gibi her şeyi konuşuyoruz. Buyurunuz efendim.
7: İyi günler, hayırlı cumalar.
2: İyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
7: Trabzon'dan Şükran abla.
2: Ha Şükran Hanım, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Beyefendi dedi ya, Milli Eğitim Bakanı kayıt ücreti alınmayacak.
2: Ha. Demiş.
7: Evet demiş.
2: Kendisi de şeyde yalnız, aile birliğinde.
7: Evet. Evet. Evet.
2: Dedim hani, sen almıyorsan alınmıyordur dedim. Evet.
7: Şimdi her söylenen zaten yapılsa. Yani her söylenen yapılsa bu ortalık güllük gülistanlık olur. Bizim bir kardeşimiz çocuğunu kaydettirmeye gitti. Okul aile birliği midir nedir bilmiyorum. 15 bin lira kayıt ücreti istedi.
2: Tabii okul aile ya. Birliği var artık.
7: Ya.
2: Sayın hemşerim de üyeymiş efendim.
7: Ya işte.
2: Evet.
7: İşte şimdi hemşerimiz aile birliği üyesi ise niye kapılıyor?

0: Niye
1: kızım
0: acaba?
1: Dedim. Niye dedim? Dedi abla daha da çocuğu ya 2'ye gidiyordu ilkokul ya 3'e. Abla dedi hep internetten dedi veriliyor dedi ders. Mecbur almam lazım. Çocukları tembelliğe öğretmenler alıştırdı. Çünkü benim de abim okulda okuduğu zaman da annem rahmetli söylerdi. Oğlum git abin sana ders anlatsın. Abim derdi ki anne o abi okuduğu ders kitapta var. Ben de okursam ben de anlarım. Niye gideyim? Bak komşumuzun oğluna ders yapmaya gitmezdi abim. Ama şimdi çocuklar internet hazırcı oldu. Kolaycı oldu. Onun için vay halimize. Ne diyeyim?
0: Doğru söylüyorsun. Şükür Hanım çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: İyi günler diliyorum.
1: İyi günler. Evet. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Telefonlarımız müsait. Bekliyoruz efendim. Buyursunlar.
2: Alo efendim. Hayırlı cumalar.
0: Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar efendim. Buyurun.
2: İstanbul'dan Nusret abi.
0: Buyurun Nusret Bey.
2: Abi geçenlerde bir konuşma yapmıştım ben de. Benden sonraki bir abi abi konuştu. Benim fikirlerimi hani ben o zaman Türkiye hakkında, Türkiye'nin düşmanları hakkında konuşmuştum. Ondan sonra bana dedi ki ya bu adam saçmalıyor falan dedi. Böyle bir şey yok artık Türkiye'de falan. Ondan sonra herhalde dedim daha benden daha güzel bir şey biliyor. Şimdi başladı spordan konuşmaya ondan sonra. Spordan konuşunca ya dedim ben neden konuşuyorum? Benim fikrimi düşüncelerimi beğenmiyor. Adamın konuştuklarına bak. Ben de spordan konuşayım bu akşam. Hadi cuma ya.
0: Tabii efendim siz Fenerbahçelisiniz sanırım.
2: Yok ben hiç futbol tutmuyorum abi.
0: Aa siz güreşi mi takip ediyorsunuz? Atasporlarımızda.
2: Ona takip ama ben şeydir yani Dünya Kupası'na karşı şey yaptığımız zaman girdiğimiz zaman benim eleştirilerim var futbolla. Güzel bir şey her şey ama istiyorum ki futbolcular çok iyi örnek olsunlar. Ben onun amacım o yani. Şimdi
0: evet.
2: Galatasaraylı Barış tuttu saçlarını bir acayip yaptı. Kızılderililer gibi aynı.
0: Ben sporcunun değil mi dürüst ve ahlaklısını severim.
2: Tabii şimdi sen dünya arenası, dünya şeyine çıkıyorsun. Sen bir Türk'ü bu şekilde mi, bir Türk'leri bu şekilde mi temsil edeceksin? Başka bir futbolcu saçlarını ördü falan. Onun evet. İsmini bilmiyorum. Ya sen şimdi gidiyorsun dünya genelinde, bütün dünya seyrediyor seni. Sen bu şekilde mi Türkiye'yi temsil edeceksin?
0: Evet.
2: Kardeşim madem öyleyse bir güzel büyük bıraksana. Şahane bir kalabıyık bıraksana. Türk olduğun belli olsun yani. Ben de bu açıdan futbolu eleştiriyorum. Hepsine bakıyorsunuz dövme var abi. Ve bütün gençler dövme, o dövmeler üzerinde herkes dövme yapıyor vücuduna.
0: Ya şimdi, bende de göz kirliliği oluşturuyor o dövme ya. Yani karşıda o yani Allah Teala'nın yaratmış olduğu temiz güzel ten rengini böyle tuhaf şekillerle evet yani, ben onu anlamış değilim ya. Niye yapıyorlar ama, acaba sen merak ettin mi hiç?
2: Abi bilmiyorum herkes böyle bilmez.
0: Güzelmiş gibi ya da işte bazı şekiller bazı şeyler.
2: Abi rezillik ne güzel bir de şey demek istiyorum mesela bu filenin sultanları var.
0: Ha bizim şortlu ablalar.
2: Ha şort yaptılar.
0: Sürekli şey... şampiyon oluyorlar.
2: Tamam başarılarına bir diyeceğim yok ama. Abi kaç tanesi LGBT'cidir bunların ya?
0: Niye?
2: Kaç tane... Ne bileyim LGBT'yi desmen destekleyen sporcular bunlar yani.
0: Aa ben öyle bir şey duymadım. Nereden duydun abi?
2: Abi görsen ya o bir tane var ya bir yabancı var öteki var. Bir... Hem de en iyi takımın en iyilerinden bunlar ya abi ya.
0: Evet evet öyle bir şey öyle bir şey duymadım. Neyse söylenti şimdi, olabilir.
2: Ha, şimdi ben futbolu bir sporu bir çok güzel bir şeydi. Her yerini desteklerim ama biraz da örnek olsunlar. Çünkü sizler sahaya çıkıyorsunuz. Bütün dünyanın gözü sizin üzerinizdedir. Davranışınızla hareketlerinizden örnek olmalarını istiyorum abi ben bunların.
0: Sporcu şimdi, örnek olmalı diyorsun.
2: Tabii örnek olmalı abi. Sporcu örnek olacak ki gençler de onun peşinde gitsin. Sporcularımıza bakıyorsun çoğu dövme yapmış. Onlar da acayip şeyler yapıyorlar. Hiç hoşuma gitmiyor.
0: Peki.
2: İyi
0: teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum. Telefon hattımıza bir başka dinleyicimiz daha var. Buyursunlar efendim.
3: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.

0: Aleykümselam, kolay gelsin Atallah Bey.
1: Hoş geldiniz efendim, kiminle görüşüyoruz?
0: İlyas Kütahya'dan.
1: Buyursunlar İlyas Bey.
0: Şimdi ben şu son şeyler konusunda bir endişemi söyleyeceğim. Hani dem konusunda, barış konusunda.
1: Bizde barış var zaten, savaş yok abi. Herhangi bir ülkeyle savaşmıyoruz abi.
0: Hayır, şu yeni bir kanun çıkarıldı ya.
1: Ha şey, terörsüz Türkiye.
0: Terörsüz Türkiye konusunda.
1: Tabii abi, evet.
0: İnşallah canı mübarek günlerde, bak canı gönülden destekliyoruz. Yalnız tabii ki endişemiz de var yani, inşallah olmasın.
1: Onu da devlet bilsin abi, biz bilmiyoruz.
0: Ay şimdiden bak parti kurmaya çalışıyorlar.
1: Parti kursunlar, bir ton parti kurdular, bir tane daha kursunlar abi.
0: Öcalan partisini kurmaya düşünülü böyle bir şeyler.
1: Şimdi zaten eskiden biliyorsunuz o Kandil'in izni olmadan o partide hizmet edecek o listeleri oluşturmazlardı. İçinde evet. İçinde tabii Türk solu da var, farklı insanlar da var. Şimdi Abdullah Öcalan herhalde şimdi diyor ki ben diyor farklı bir liste yapacağım, farklı bir parti kuracağım. Bu parti çok karışık, bana kafa evet. Tutanlar da var diyor. Benim demediklerimi diyenler de var ya da benim adıma konuşanlar da var. Olmaz öyle bir şey diyor.
0: Evet. Öcalan'da şimdi aklı selimlik var yani şu anda.
1: isterse olmasın yani. Evet, devletimiz, milletimiz böyle bir karar vermiş. Özellikle halkımız bu işin bitmesini, sen de diyorsun. Bitmesini istiyor de... abi yani.
0: Ben size bir 5-6 sene önce bir konu anlatmıştım. 2012'de ben Batman'daydım dedim. Orada tam Ocak Şubat aylarında bu Abdullah Öcalan yakalandığı tarihlerde her yerler, kepenkler kapandı. Her taraftan afişler asıldı dedim.
1: Tabii.
0: Yılmaz Güney'in afişlerini attılar dedim. Hatırlıyorsanız.
1: Evet.
0: Ve orada Kürtçe, bak şimdi hala hatırlıyorum 2012'den, bak 2026'dayız 14 senelik sonra. Ben hatta bak şu anda okuma yazma imkanım yok çünkü göremiyorum. Görmem çok düştü. Ama ezberim çok güzel, hafızam çok sağlam çok şükür. Orada bakın ne yazıyordu, size okudum ben o zamanlar. Kafadan söylüyorum.
1: Evet.
0: MC, Kevne, Şafiye, Yılmaz, Güney, Berbi, Peşorece ve Dömeşim yazıyor.
1: Ne demek abi bu?
0: Altında da Türkçesi geleneğinden geleceğe yürüyoruz yazıyor. Geleneğinden geleceğe yürüyoruz yazıyordu. Siz dediğiniz hatta Yılmaz Güney Adana'da işte o zaman çobandı, çobanlık yaptığı oralardan anlattınız.
1: Çobandı. Halk eğitim merkezlerinde yetiştirdiler. Çirkin kralı artist yaptılar.
0: Şöyle bak.
1: Tabii farklı filmler de yaptılar. Abi bunların hepsi yazılabilir. Ya. Kürtçe'de Türkiye'de konuşuluyor. Hatta Kütahya'dan da çok
0: şimdi
1: konuşuluyor.
0: Orada
1: farklı hedefler vardı diyorsunuz.
0: Müsaade bir şey daha söyleyeyim.
1: Tabii orada, buyurun efendim.
0: Vatandaşla seni görüyor, bakıyor yabancı olarak, biliyor seni, deniyor, soruyor. Fikrini, düşünceni anlıyor. Siyasi görüşünü falan
1: tabii.
0: Çalışıyor.
1: Tabii.
0: Onlarla konuşmamızda diyorlardı ki eğitim Kürtçe alacak diyorlardı. Ana dilde eğitimi kabul etmiyorsunuz.
1: Aynen var, Kürtçe var. Aynen, abi televizyonda var, radyoda var.
0: Sinirli konuşuyor, hayır. Ana dilde eğitimi kabul etmiyorsunuz. Bize Türkçe öğretiyorlar da size Kürtçe öğretmiyorlar. Hainlik yapıyorlar diyordu. Ben bunları bizzat dinledim yani.
1: Tabii.
0: Dedim ki bak siz batı bölgelerine, Karadeniz'e, Akdeniz'e, Ege bölgesine, batı bölge çalışmaya gidiyorsunuz, mevsimlik işe gidiyorsunuz dedim. Oralarda insanlar Türkçe konuşuyor dedim. Sen Türkçe bilmezsen oradaki insanlarla nasıl anlaşacaksın dedim.
1: Evet abi.
0: Siz daha dedim Türkiye Cumhuriyeti'nin teşekkür edeceğiniz yerde. Bir dil bir insan, iki dil iki insan dedim.
1: Evet.
0: Adam Almanya'ya gidiyor, Almanca öğreniyor, Fransa'ya gidiyor, Fransızca öğreniyor dedim.
1: Evet.
0: Siz daha teşekkür edeceksiniz dedim.
1: Evet.
0: Bana şimdi deseler ki dedim o tarihte bak 2012'de. Bana deseler ki sana bir dil öğreteceğiz. Hangi dil istersin deseler dedim ben Kürtçe demem dedim. Çünkü benim Kürtçe'ye ihtiyacım yok dedim. Ama ben derim ki ben Arapça öğrenmek istiyorum derim dedim. Hiç olmazsa kitabımı güzelce okuyabilirim dedim. Anlayabilirim dedim.
1: Yok yani çok merak edersen Kürtçe'yi de öğrenirsin. Komşunla konuşursun. Senin alt komşun Kürtçe biliyorsa onunla konuşursun.
0: Aşkım yani kakışma hayır. itiş kakış şeklini getirmek.
1: Anladım. Onlar işte duygu, Kürt halkımızın efendim, daha doğrusu Kürtlerimizin duygularını sömürmek için o tür adımları yaptılar, aldılar. Çocuklarını dağlara, taşlara götürdüler. Ya, 40 sene ya, sonra ya, varılan ya. Noktayı görüyorsun abi. Bak, dedim, 50 bin tane insan kaybetti.
0: 50 bin kişi dedim öldü diyorlar dedim. Asker olsun, polis evet. olsun, sivil olsun, Kürt olsun, Kürt ne olursa hepsi tabii. insan dedim. Hepsi insan dedim. Kim kazanıyor bunda dedim.
1: Hepsi insan. Hepimiz akrabayız, hısımız, kim dayı olduk, hala olduk, yeğen olduk dedim. Tamam mı? Kütahyalı tamam. hemşehrim. Onlar çok geride kaldı. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Bir de aylan sürenin sonuna geldik. Reklama sıkıştık. Ben Ataullah Arvas. Sürçü lisan ettiysek affolun. Allah'a ısmarladık efendim.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Sevgili dinleyiciler merhaba, makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 21 Ağustos 2026 Cuma, makalelerimizi sizler için Ataoğlu Harvas seçti. Ana kumanda masamızda Selim Kaya bizimle birlikte, ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yayla'ya ait. AK Partililer neden soruşturulmuyor? CHP'li belediye başkanları ve belediye personeli hakkında hukuki soruşturmalar yürütüldükçe ve davalar açıldıkça CHP çevrelerinden sık sık aynı itiraz yükseliyor. AK Partili belediyelerde hiç mi yolsuzluk yok? AK Partililer neden soruşturulmuyor? Öncelikle şu noktanın altını çizmek gerekir. Hiçbir siyasi parti ve hiçbir siyasetçi yolsuzluk yapma ihtimalinden peşinen ve tamamen müstesna olamaz. AK Partili, CHP'li, MHP'li veya başka bir partiye mensup bir siyasetçi yolsuzluk yapabilir. İnsan tabiatı parti rozetine göre değişmeyeceği gibi iktidarın ve kamu kaynaklarını kullanma gücünün doğurabileceği yozlaşma ihtimali de belirli bir siyasi çizgiye mahsus değildir. Önemli olan ciddi bir yolsuzluk iddiası ve onları destekleyen somut deliller ortaya çıktığında partinin kimliğine bakılmaksızın hukukun harekete geçmesidir. Ancak AK Partili belediyelerde hiç mi yolsuzluk yok itirazında önemli bir mantık hatası bulunmaktadır. Bu itiraz fiilen gerçekleşmiş olaylarla gerçekleşmesi mümkün olan durumları karşılaştırmaktadır. Bir tarafta CHP'li belediyeler hakkında ortaya çıkmış ihbarlar, tanık ifadeleri, mali kayıtlar, Sayıştay ve MASAK raporları ve açılmış soruşturmalar vardır. Diğer tarafta ise AK Partili belediyelerde de yolsuzluk olabilir ihtimali ileri sürülmektedir. Olan bir şey, olması mümkün olan bir şeyle karşılaştırılamaz. Olan ancak başka bir olanla karşılaştırılabilir. CHP'li bir belediye hakkında somut dosyaya karşılık, AK Partili bir belediye hakkındaki somut dosya gösterilmelidir. Onlarda mutlaka vardır demek hukuki bir karşılaştırma değil, sadece bir varsayımdır. Kaldı ki AK Partili belediyeler hakkında hiç soruşturma yapılmadığı iddiası da gerçeğe tekabül etmemektedir. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre hakkında en fazla soruşturma izni verilen belediyeler AK Partili belediyelerdir. CHP ikinci sıradadır. MHP'li, DEM Partili ve başka belediyelere mensup belediyeler hakkında da soruşturma izni verilmiştir. Bu rakamların kaç davaya, takipsizliğe veya mahkumiyete dönüştüğü ayrıca sorgulanabilir. Lakin AK Partililer hakkında hiçbir işlem yapılmıyor şeklinde kategorik söz doğruyu yansıtmaz. Somut örnekleri de vardır. AK Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger rüşvet alma suçundan ilk derece mahkemesinde hapis cezasına mahkum edilmiş ve görevinden uzaklaştırılmıştır. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise özel hayatına ilişkin iddiaların ardından AK Parti tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş, bunun üzerine partisinden istifa etmiştir. Bu ikinci olay bir yolsuzluk mahkumiyeti değildir, fakat partililer yalnızca ceza mahkemelerini değil siyasi ve ahlaki sorumluluğu da dikkate alabileceklerini göstermektedir. CHP'nin Özkan Yalım hakkındaki tavrı ise başlangıçta aynı ölçüde açık ve kararlı olmamıştır. Parti önce geçici üyelik durdurma ve disiplin soruşturması gibi ara formüllere yönelmiş, kamuoyundan gelen tepkiler karşısında çelişkili ve tereddütlü bir görüntü vermiştir. Daha sonra Yalım kesin ihracıyla, ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş, nihayet CHP'den ihraç edilmiştir. Dolayısıyla CHP'nin Yalım hakkında hiçbir işlem yapmadığını söylemek doğru olmasa da sürecin başında hızlı, açık ve tutarlı davranmadığı söylenebilir. Burada bütün partilere uygulanması gereken ölçü aynıdır. AK Parti kendi mensupları hakkındaki ciddi iddiaları görmezden gelmemeli. CHP de kendi belediye başkanlarını sırf siyasi dayanışma gerekçesiyle şartsız biçimde savunmamalıdır. Doğru talep CHP'li belediyeleri soruşturmayın değildir. Doğru talep hakkında somut delil bulunan herkesi soruşturun olmalıdır. Yolsuzluğun partisi olmaz, fakat bazı partiler yolsuzluğu görmezden gelebilir, soruşturmaları engellemeye ve kendi mensuplarını her şartta korumaya çalışabilir. Nitekim yakın zamana kadarki CHP ve bugünkü Yeni Parti kesinlikle bu çizgidedir. Oysa hukuk devleti ihtimalleri gerçeklerle karşılaştırmaz, somut iddialara, somut delillere ve somut dosyalara bakar.

Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yaylan'ın makalesini sunduk. AK Partililer neden soruşturulmuyor? Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Nilgün Tekfidan Gümüş'ün makalesi var sırada. İsrail seçimleri, Ebu Zuhur ve Türkiye. İsrail 27 Ekim'de yapılacak genel seçimlere geri sayıyor. Başbakan Benjamin Netanyahu koltuğunu korumak için elinden ne geliyorsa yaptığı yapıyor. Suriye'nin Türkiye sınırına 70 kilometre uzaklıkta yeniden inşa edilen faaliyetler sebebiyle Ebu Zuhur hava üssüne yönelik hava saldırısı da bu zincirin bir halkası oldu. 27 Ekim seçimleri İsrail'in en kritik seçimlerinden biri olmaya aday. Hamas'ın 7 Ekim 2023 baskını sonrasında Netanyahu hükümeti varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğu iddiasıyla çoklu cephe savaşları başlattı. Ancak Netanyahu vaatlerinin hiçbirini tam olarak gerçekleştirebilmiş değil. Gazze şeridi yerle bir edilse de bölgede Hamas'ın etkisi sürüyor. Lübnan'da Hizbullah tamamen dizginlenebilmiş değil. İran'da rejim devrilmediği gibi savaş giderek açık uçlu bir krize dönüşmüş durumda. Tüm bunlar İsrail'i jeopolitik olarak daha güvenli bir yer haline getirdi mi tartışılır. Ve seçimlere 5 kala İsrail'de Türkiye giderek hasım olarak öne sürülüyor. Bunu sadece Netanyahu değil, diğer bazı siyasetçiler de yapıyor. Netanyahu'nun rahiplerinden eski başbakan Bennett, önceki gün bir konferansta yaptığı konuşmada Katar ve Türkiye'yi Gazze'den çıkarıp Mısır'ı getirmeyi, İran, Türkiye ve Katar'a karşı ılımlı ülkelerle ittifak kurmayı vaat ediyor. Bennett, Şubat ayındaki bir konuşmasında da İsrail'in güvenliği açısından Türkiye'yi yeni İran olarak niteleyerek hadsiz bir çıkışta bulundu. Anketlere bakılırsa aralıklarla toplam 19 yıl İsrail'de iktidar olan Likud lideri Netanyahu için işler bu defa hiç de kolay görünmüyor. Anketlerde eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un ittifakı başı çekiyor. İkinci sırada Netanyahu'nun Likud ve ortakları, üçüncü sırada ise Bennett'in ittifakı yer alıyor. Ancak kimin iktidar olabileceğini, hem ne kadar destek buldukları hem de işler bir koalisyon kurup kuramayacakları belirleyecek. Diğer iki başbakan adayı da Netanyahu'dan daha az şahin isimler değil. İşte Netanyahu da Hamas, Hizbullah ve İran gibi tehditlerin eskimeye başladığı bir ortamda Türkiye üzerinden tehdit algısı yayarak seçmen tabanını bir araya toplamaya çalışıyor. Salı sabaha karşı düzenlenen Ebu Zuhur saldırısı sonrasında Netanyahu X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Suriye'de askeri varlığının bulunduğu mevzilerden İsrail'i tehdit edecek şekilde güneye kaymasına izin vermeyeceklerini savundu. Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamaları üzerine İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz diyerek Türkiye'nin kararlılığını vurguladı. İdlib, Hamas ve Halep'in kesiştiği noktada yer alan Ebu Zuhur, İsrail sınırına 300 kilometre uzakta, iç savaşta büyük hasar görmüş. Suriyeli yetkililere göre üssün onarımı sürüyor, ancak olay sırasında bölgede Türk askeri varlığı söz konusu değil. Nitekim dün Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada saldırı öncesi ya da sonrasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını belirtti. Saldırıyı Suriye'nin güvenliğine yönelik bir eylem olarak niteleyen Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin tek ordu ilkesi çerçevesinde askeri kapasite inşası faaliyetlerine desteğin süreceğini de vurguladı. Suriye iç savaşından en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan Türkiye, Şam'ın toprak bütünlüğünün korunması, yeniden inşası ve egemenliğinin sağlanması için destek veren ülkelerin başında geliyor. Daha önce Türkiye'nin Şam Havalimanı'na hava trafik kontrol radar sistemi kurulması da İsrail'de tartışmaya yol açmıştı. Önceki günkü Zuhur saldırısı sonrasında İsrail'in Jerusalem Post gazetesine konuşan Amerika'nın Türkiye, Suriye ve Irak Büyükelçisi
Tom Barak, Suriye ile İsrail arasında gerilimi düşürücü iletişim hatlarının kurulması için görüştüklerini, Türkiye'nin de taraf olabileceğini söyledi. Şam'daki radarların da sivil havacılık için gerekli olduğunu, İsrail için bir tehlike teşkil etmediğini belirtti. İsrail, Suriye'de güçlenen bir devlet yapısına karşı söz konusu ülkede gelecekteki olası askeri operasyonlarını tehlikeye atacak hava savunma sistemlerinin kurulmasını istemiyor. HTŞ kökenli Ahmet Şuara yönetimi ve kadrolarını tehdit olarak görüyor. Türkiye-Suriye-Irak yakınlaşmasını Ankara-Riyad ve İslamabad ittifakını kendisine yönelik bir tehdit olarak algılıyor. Öte yandan İsrail'de Türkiye karşıtı söylemin seçim propagandasından çıkıp giderek devlet politikasına dönüşme ihtimali bazı aklı selim siyasetçilerin itirazlarına rağmen milliyetçi çevrelerde destek bulması dikkat çekiyor.

Makaleler arasından programı Milliyet Gazetesi'nden Zafer Şahin'in makalesiyle sürüyor. Yeni nesil devleti tanıyalım. Türkiye bir süredir her yeni güne operasyon haberleriyle başlıyor. Yargı ve emniyetin radarına dini kendine kalkan yaparak holdingleşen sözde cemaatler de takılıyor. Belediyeleri talan eden sorumsuz yerel yöneticiler de. Reşit olmayan çocuklara adam öldürtmeyi yeni nesil suç örgütleri, gençleri ve kadınları uyuşturucu fuhuş batağına sürükleyen suç şebekeleri hepsine teker teker dokunuyor devlet. Biraz gecikmiş ama yerinde ve milletin büyük çoğunluğunun tam desteğini alan operasyonlar bunlar. Ve yalnızca asayiş operasyonları olarak görmemek lazım bu hareketliliği. Karşımızda kendisini güncelleyen, kadife eldiven içindeki demir yumruğunu masaya vuran yeni nesil bir devlet var. İyi güzel de devlet bu güncellemeye neden ihtiyaç duydu? Çünkü karşımızda artık eski tip suç örgütleri yok. Dijitalleşmeye ve sosyal medyanın yıkıcı etkisiyle suç değişti, suçlu değişti. Suçtan elde edilen paraların dolaşım biçimi değişti. Dolayısıyla devletin mücadele yönteminin de değişmesi gerekiyordu. Türkiye şu anda işte o değişimle tanışıyor. Ne diyor? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adana'da bir suç örgütüne operasyon yaptık. Kendilerine operasyon yapılınca intikam alma hevesine düşmüş. Adana'ya 3 kişi göndermişler. Onlara da operasyon yaptık. Kim devletle boy ölçüşebilir ki? Ne diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek? Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletin nefesi bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak, sorumlular cezalandırılacak. Yeni nesil devlette suçla nasıl mücadele edileceğinin kısa özetidir iki bakanın açıklamaları. Eski devlet suçu takip ederdi, yeni nesil devlet suç ekonomisini takip ediyor. Eskiden organize suç denildiğinde insanların zihninde belli bir görüntü oluşurdu. Mafya, silahlı adamlar, haraç, tehdit, kumarhaneler. Bugünün suç dünyası çok daha karmaşık. Yeni nesil suç örgütleri şirket kuruyor, sosyal medyayı kullanıyor, yasa dışı bahis organizasyonları oluşturuyor, uyuşturucudan kazanılan parayı farklı sektörlerde aklıyor, kripto varlıkları ve uluslararası para transferlerini kullanıyor, lüks otomobiller, rezidanslar ve sosyal medya üzerinden oluşturulan şatafatlı hayatlarla özellikle gençlere güç ve zenginlik mesajı veriyorlar. Suç artık yalnızca sokakta değil, suç aynı zamanda dijital dünyada, finans sisteminde ve ekonomik hayatın içinde. İşte yeni nesil devlet tam da burada ortaya çıkıyor. Yeni nesil devlet yalnızca suçluyu yakalayan devlet değil, suçun parasını takip eden, finansmanını kesen, dijital ağını çözen, mal varlığına ulaşan ve suç örgütünün ekonomik ekosistemini dağıtan devlet. Yeni nesil devlet için tabelaların, isimlerin önemi yok. Bir yapı kendisine şirket diyebilir, cemaat diyebilir, dernek diyebilir, holding diyebilir, belediye diyebilir. Devlet açısından temel soru şudur. Burada suç var mı, yok mu? Varsa devlet harekete geçer. Çünkü hukuk devletinde hiçbir sosyal, ekonomik, dini veya siyasi kimlik suçun zırhı olamaz. Türkiye'de hukuk önünde kimsenin dokunulmazlığı olmadığı algısı yavaş yavaş oturuyor. Vergisini ödeyen, kanunlara uyan vatandaşın devletten beklentisi tam da bu zaten. O yüzden bu operasyonlara destek veriyor sokaktaki insan. Yeni nesil devlet Türkiye'ye iyi gelecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

0: Milliyet gazetesinden Zafer Şahin'in makalesini sunduk. Yeni nesil devleti tanıyalım. Vakit gazetesiyle devam ediyoruz. Ali Kara Hasanoğlu'nun makalesi var sırada. Kur işler, kuytullar. Memnun musunuz yol arkadaşlarınızdan? Bugün hangi konuya eğilelim? Alihan Kuriş'in 200 kilo külçe altınını yazdık. Bir haftadır tek bir kişiden yanlış yazıyorsunuz, vebal alıyorsunuz diye bir itiraz yok. Kabulleniyorlar. Alparslan Kuytul için sizin derdiniz ne? Alnı secdeli bir cumhurbaşkanı bulmuşsunuz. Onu indirip yerine bu ülkede yıllarca başörtüsünün yasak olması için savaş veren adamları kazandırarak İslam'ın emrini mi yerine getirmiş olacaksınız? Söylemlerimizden dolayı hiç mi utanmıyorsunuz dedik? Ne biz asla aynı alnı secdeli cumhurbaşkanını devirmek istemedik dediler, ne de başörtüyü yasaklamak isteyenleri yönetime getirmek istemedik dediler. Muhataplarımızdan hakaretten başka bir şey duymadık. İlginçtir, ne kadar din karşıtı medya organı varsa hepsi Alihan Kuriş ve Alparslan Kuytul'u savunmak için sıraya girdiler. En azından bu isimler etrafındaki parasal ilişkilerin sorgulanmasını gözlerden kaçırmaya çabaladılar. Erbakan Hoca'nın bugünün parasıyla 3-5 bin liralık emlak vergisi borcunu geç ödemesi üzerinden manşetler atanlar, sanki bir soygun yapılmış gibi haber üretenler, şimdi 200 kiloluk külçe altına haklı gerekçeler üretmek için yoğun gayret gösteriyorlar. Varsın gayret etsinler. Alihan Kuriş de Alparslan Kuytul da varsın dindar insanları tahkir edenleri yönetime getirmek için çalışmalar yapsınlar. Alnı secdeli cumhurbaşkanına kıldan tüden gerekçelerle saldırırken, hafızlık merasimine katılan çocuklarımızı gerici yobaz diye yaftalayanlara küçücük bir itirazda bulunmaktan kendilerini alıkoysunlar. Biz vazifemizi yapalım. Kuytulu savunanların yazamadıklarını, Alihan Kuriş'i saygıdeğer dindar insan gibi gösterenlerin gizlediklerini ifşa edelim. Dünkü İBB yolsuzluk davasının duruşmasından aktarayım. TRT'den canlı olarak duruşmalar yayınlansın diyenlerin hokkabazlıklarını anlatalım. İtirafçılar ifadelerinden vazgeçtiler diyen ahlaksızlıkların yalanlarını yüzlerine vuralım. İddianame boş diyenlerin sahtekarlıklarını alınlarına yapıştıralım. Kameroğlu İnşaat'ın sahibi Adem Kameroğlu tutuksuz olarak yargılanıyor. Eylem rüşvet mi yoksa irtikap mı kapsamında bir eylem mi mahkeme karar verecek ama Kameroğlu'nun söyledikleri ilginç. Ruhsat vermeme ve inşaatları mühürleme tehdidiyle benden rüşvet istendi. Rüşvet karşılığında Ekrem İmamoğlu adına bir villa, Necati Özkan adına ise 4 daire yaptım. Necati Özkan'ı tanıyorsunuz. Durup durup hayatında bir çırpıda aldığı 4 villayı tam da Ekrem İmamoğlu'nun tüm pisliklerinin gerçekleştiği Beylikdüzü'nden seçen Necati Özkan. Ekrem İmamoğlu'nun PR çalışmasını yapan goygoycusu. Bekliyoruz ki Kameroğlu bu sözleri ettiği an duruşma salonu karışsın. Ekrem İmamoğlu ortalığı ayağa kaldırsın. Necati Özkan gürlesin, yalan desin, iftira desin, tezgah bu desinler. Ne diyorlar? Duruşmadan aktaralım. Ekrem İmamoğlu söz alıyor. Hani savunma yaptırılmıyor denilen şovmen var ya, işte o şovmen Ekrem İmamoğlu her sanığın ifadesinden sonra sorular soruyor. Yanlış anlaşılmasın. Binlerce yıl hapis cezası istemiyle yargılanan insanların gerçeğin ortaya çıkması için sorular yöneltmesine itiraz etmem de, bakın gerçek ortaya çıksın diye, olay aydınlansın diye sorumu yöneltiyor. Yoksa muhataba sen görürsün tehdidimi yapıyor. Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde yer alan ve size ait olan yeşil alanı da kamuya kazandırdık. Sizin de rızanız vardı. Bundan bir menfaat elde etmediniz. Neyle tehdit ettik biz sizi? Yani neyi tehdit kabul ettiniz de bunu böyle, hani yanlış anlamayın, sanki hazır ola geçer gibi bir mülki amirin talimatını kabul edip vermek zorunda kaldınız. Ben sizi tehdit ettim mi? Yani daha Türkçe sorayım. Ben sizi bir şeyle tehdit ettim mi Adem Bey? Şovmen Ekrem, ben bir şey almadım, benim adamlarım bir şey almadı, sen ne 4 dairesinden bahsediyorsun, ne saçmalıyorsun demiyor. Ben seni tehdit mi ettim diyor. Hani verilen, alınan bir akşam yemeği bedeli kadar bir faturadır. Kendimi tehdit edilmiş hissettim, sana yemek ısmarladım denilebilir. Mahkemeyi de insanları da 3000 lira için, 5000 lira için bu kadar yormayalım deriz. Beyler, Beylikdüzü'nde 4 daireden bahsediyoruz. Bir asgari ücretli insanın ömür boyunca alamayacağı bir daireyi unutun. 4 daireden bahsediyoruz. Bitmedi. Kameroğlu anlatmaya devam ediyor. Pelikan Hill'deki villanın başlangıçta 1,5 milyon Türk lirası bedelli ve vadeli olarak satılması konusunda anlaştık. Ancak daha sonra yapılan ödemelerin kendilerine geri verilmesi istendi. Senet ve çeklerle yapılan ödemeler şirket hesabından çekilerek geri verildi. Villanın dekorasyon, peyzaj ve havuz masrafları da benim tarafımdan karşılandı. Villayı İmamoğlu'na bila bedel verdim. Ben yine duruşma salonundan bir haykırış bekliyorum. Eğer aylardır yaptıkları algı doğruysa, Ekrem İmamoğlu ve avanesi iftiraya maruz kaldıysa, iftiraya maruz kalan bir insanın duyduğu acıyla yankılanan bir ses bekliyorum ama tık yok. Bu sefer Necati Özkan çıkıyor sahneye. Rüşveti perdelemek için uyanık Ekrem yanındakilerin üzerine yaptırıyor tapuları. Kendi yandığı gibi o yakınındakileri de yakıyor. Ama yakınındakilerin hala yandıklarından haberi yok. Bedavaya 4 daire aldığı müteahhite saf saf soruyor Necati Özkan. Siz 5. ayda ifade verdiniz. Ben 6. ve 7. ayda 2 tane dilekçeyle bütün anlattığınız süreçle ilgili bütün belgeleri sundum. Şimdi siz aslına bakarsanız bugün ifadenizi, daha doğrusu hikayenizi bir kez daha değiştirdiniz. Size nakit ödemeyi elden bir spor çantası içinde verdim. Haykırması gereken, iftiraya maruz kaldığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan olması gerekirken duruşmada anlattıkları inkar edilen müteahhit isyan ediyor. Eğer 2 milyon lirayı sizden elden aldıysam haram zıkkım olsun. Eğer aldıysam dünyanın en şerefsiz insanıyım. Sert cevap üzerine Necati Özkan da devreden çıkıyor. Avukatları sahneye geliyor. Necati Özkan'ın avukatı Erkam Erdem konuşuyor. Kameroğlu'nun soruşturma aşamasındaki ifadeleriyle duruşmadaki anlatımı arasında çelişki bulunuyor. Kameroğlu kendisinden başlangıçta 2 milyon lira istendiğini, bunu ödeyemeyeceğini söyleyerek önce 3 ardından 4 daire verdiğini öne sürdü. Yeni bir hikaye anlatılıyor. Hayret ediyorum. Bir avukat savunma adı altında bu sözleri nasıl sarf edebiliyor? 2 milyon istendi, veremem dedim, 3 daire teklif ettim, 4 daire istendi ve alındı. Birbirini nakzeden ne var bunda? Bu anlatımda ayrıntıya girmemiş, sadece 4 daire verdim demiştir, diğerinde biraz daha ayrıntılı anlatmıştır. Önce 2 milyon istendiğini, sonrasında 4 dairede anlaşma olduğunu aktarmıştır. Bir çelişki mi bu yani? Savunmanız bu mu? Rüşvet sanıkları, hey Alihan Kurişler, Alpaslan Kuytullar, yol yürüdüğünüz rüşvetçiler, işte bunlar. Memnun musunuz yol arkadaşlarınızdan? Akit gazetesinden Ali Karahasanoğlu'nun makalesini sunduk. Kurişler, kuytullar, memnun musunuz yol arkadaşlarınızdan? Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavye.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Dünyanın en büyük safiri 1404,49 kratlık Adem'in Yıldızı isimli safirdir. Sri Lanka'nın güneyinde Taşlar Şehri olarak bilinen Ratnapura'da çıkarılan safirin piyasa değerinin 100 milyon dolar olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en pahalı mantarı gramı 5 dolardan satılan trüf mantarıdır. İtalya ve Fransa'da yetişen kralların besini olarak bilinen bu mantarın doğal olarak Bolu ormanlarında da var olduğunu biliyor muydunuz?
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
9: Bugün sizlere HPV
10: ya da belli yöntemler var.
9: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
10: Doğum sonrası yapılan
9: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
11: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
8: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
9: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
10: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
7: Şimdi reklamlar.
12: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
13: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Reklamları dinlediniz.
15: Makaleler arasından programı devam ediyor. Akşam gazetesindeyiz. Hüseyin Besli'nin makalesi var sırada. 25. yıl.

Geç kaldığımın farkındayım. Aslında hiç yazmama düşüncesindeydim. Lakin gördüm ki AK Parti'ye 10-15 yıl sonra katılanlar bile kuruluş günlerinden, o günlerin bir tarafta zorluğundan, öbür tarafta coşkusundan bahsediyor. Dün Erdoğan'ın konuşmalarını metin analizine tabi tutanlar bugün o metinlerin taşıyıcılığını ve aktarımını yapıyor. Hiç yokluk çekmeyenler kuruluş aşamasındaki yokluklardan bahsederek o kutlu günlerde ortak olmaya çalışıyorlar. Hatırlatalım bari, rahmetli Erol AK Parti'nin kuruluş ve sonrasındaki toplantılarının organizasyonu için harcadığı paralar için kendisince bir limit koymuştu. Zira hiç alamayabilirdi. Bugün teşkilatın gücünden bahsedenler, öyle teşkilat mensupları var ki hiçbir zaman bir tek oyun nasıl isteneceğini ve maliyetini bilmedikleri için o günleri nostaljik bir malzeme olarak kullanmaktan da imtina etmiyorlar. Onlar konvansiyonel ve dijital medya gücüyle teşkilatın sağladığı konforla bir bildirgeç okuyorlar, diskur kasıyorlar, retorikte bulunuyorlar sadece. Bir de alışılmış bir tekrar olarak mevcut aksaklıkları gidermek babında fabrika ayarlarına dönmekten bahsediyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü o fabrika o günün şartlarının, o günkü zamanın ruhunun inşa ettiği bir organizmaydı. Şimdi siz onları aynen temin edemeyeceğinize göre fabrika ayarlarına dönemezsiniz. Dönülmesi de gerekmiyor zaten. Kim ki eski fabrika ayarlarına dönmekten bahsediyor, o bugünün şartlarına, bu zamanın ruhuna uygun bir söylem geliştiremediği, bir sistem kuramadığı için sorumluluktan kaçmaya çalışmaktadır. Önce kişi kendini keşfedip, kendini geliştirdikten sonra kendi gibi diğer insanlarla bir araya gelip, her birisi birer dişlisi olacağı o zamanın makinesini kurup işletebilir. Ortak akıl kavramsallaştırmasını iki nedenle pek sevmedim. Birincisi, akletme kişisel bir edinimdir. Ortaklaşa olacak bir şey olsa tek tek akletmeler sonucu oluşacak çıktılar, maslahatlar, politikalardır. İkincisi, ortak akıl söylemi ferdi aklın görünürlüğünü, işlevselliğini, özgünlüğünü öldürdüğü gibi tek tek sorumlulukları da ortadan kaldırarak gevşek, en ufak bir müdahale sonucu dağılabilecek bir yapılanmaya sebep olur. Bu nedenle AK Parti'nin kuruluşuna ve ilk yıllarına dair ortak aklın yönetimi şeklinde yapılan değerlendirmeleri de yanlış bulanlardanım. Ortak akıl değildi işleyen olan, sahasının en iyi virtüözlerini bir araya getirip mükemmel bir organizasyonla muhteşem bir orkestra kurulması ve kusursuz yönetilmesiydi. Kimse kimsenin enstrümanını kıskanmadığı gibi her sesin, icranın yeterince ve kararınca duyulmasına gayret ediyordu. Hiç kimse kendi enstrümanının sesinin diğer sesleri bastırması gibi bir bencillik göstermiyordu. Somutlaştırırsak, daha yeni bir parti kurulmasına karar verildiği andan itibaren kimse Erdoğan'ın liderliği konusunda en ufak bir tereddüt göstermedi. Kimse karizmatik bir lidere ihtiyacımız yok, kuracağımız partiyi ortak akılla demokratik bir biçimde yönetelim falan demedi. Böbürlenme değil, sadece kayıt düşmek açısından belirtmeliyiz ki acizane yeni kurulacak partinin dilini oluşturma görevi bize tereddüt edilince hiç kimse bundan rahatsız olmadığı gibi tek tek akıl sahipleri, söylenecek sözü olanlar, partinin diline ve söylemine dahil olması gerekenleri, düşünce, bilgi ve duyumlarını hiç kıskanmadan cömertçe paylaştılar. Kısmet olursa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Akşam gazetesinden Hüseyin Beste'nin makalesini sunduk. 25. yıl. Posta gazetesinden Oral Çalışlar'ın makalesini sunuyoruz. Bir İstanbul hafızası, 1940'larda kule dibi. Galata Kulesi dünyanın dört bir yanından gelmiş, sokaklara sığmayan turist kafileleriyle dolu. Bu sokakların birinde 85 yıl önce doğmuş bir komşumuzla 40'lı 50'li yılların kule dibini konuşuyoruz. İstanbul'un o eski
tozlu sokaklarında, kule dibinin o meşhur yokuşunda bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Karşında İstanbul'un hem yokluğu hem de kozmopolit zenginliğini görmüş, hafızası bir kütüphane kadar dolu bir tanığı var. Kule dibinin 1940'ların o tozlu yıllarının gerçek hikayesini ondan dinliyoruz. O zamanlar fakirhaneydik tabii. Nerede para ne gezer? Her şey takasla dönerdi. Bakkalın önünde duran leblebi helvacısını hatırlarım. Kağıt para geçmezdi. Para zaten iş olmadığı için bizde bulunmazdı. Evden getirdiğin bakır bir tası uzatırdın. O da bakırın değerine göre helva keserdi. 5'e 9 derlerdi o değiş tokuşa. Bakkalın hali de bir başkaydı. Yumurtayı bile ayırırdı. Taze yumurta ayrı, bayat diye ayırdığı ikinci sınıf yumurta ayrı satılırdı. Parası yetmeyen mecburen o bayat olanı alırdı. Saint George Hastanesi'nin o arka sokaklarında hayat kelimenin tam anlamıyla idare etmek üzerine kuruluydu. Kule dibinde Yahudiler otururdu, Serdar-ı Ekrem tarafındaysa Rumlar vardı. Yahudiler Tahtakale'deki dükkanlarda çalışırdı. Her yere yaya giderdik ya da gemiyle. Kule dibi bir mozaikti. Bir yanda Rum mobilya cilacıları, bir yanda Ermeni demirciler, Yahudi kasaplar. Bir düzen vardı ama en ilginci sefertası taşıyıcılarıydı. Tahtakale'de çalışanların yemeklerini evlerinden alır, dükkanlarına getirirlerdi. Yoğurtçular terazinin kefesine demir kilo koyamazdı çünkü demir kilo lükstü. Kendi buldukları çakıl taşlarından bir dara yaparlardı. Hava gazı, sokak lambaları vardı. Akşam üzeri görevli elinde uzun bir sopayla gelir, o sarı ışığı yakardı. Sokaklarda asayiş sorun olmazdı. En büyük kavga nadiren gelen taksiyi kimin çağırdığı üzerine olurdu. Varlık vergisi mahallenin üzerindeki kara buluttu. Bir gecede hayatlar değişmişti. İnsanlar evlerini, dükkanlarını bırakıp Aşkale'ye taş kırmaya gönderildiler. Borcunu ödeyemeyen bedeniyle ödüyordu. O dönem kule dibinin o gayrimüslim esnafın üzerinden silindir gibi geçti. Ama sonra 60'larda 70'lerde bir toparlanma oldu. Yine de o eski, o el birliğiyle yaşayan kule dibi bir daha asla eskisi gibi olmadı. Okul yılları Yıldız Tekniğe, İktisat Fakültesine gidenler olurdu. İstanbul o zamanlar bir uçtan bir uca yürümekle ya da vapurla geçilirdi. Şehri yavaş yaşardık. Akşamları bir araya gelindiğinde dertleşmek için kahvehanelere gidilirdi. Ama o kahvehaneler bile farklıydı. Duvarda iki resim asılıydı. Birinde ebedi şef Atatürk, ötekinde milli şef İnönü yazıyordu. İnsanların siyasi görüşleri bile duvardaki resimlerle şekilleniyordu sanki. Posta Gazetesi'nden Oral Çalışlar'ın makalesini sunduk. Bir İstanbul Hafızası 1940'larda Kule Dibi.

Makaleler arasından programı Yeni Şafak gazetesinden Mehmet Şeker'in makalesiyle sürüyor. Amiral Ertürk yalnız değildir. İktidar değişecek ama acılı ama acısız diyen emekli Tuğamiral Türker Ertürk yalnız değildir. Vallahi değildir, çok var bunlardan. Darbe hayaliyle yatıp darbe hayaliyle kalkan tipler. Uyanınca camdan dışarıya veya ekrana bakıp tüh bu gece de darbe olmamış diye hayıflanırlar. Her sahil kasabasında, her çay bahçesinde rastlamak mümkün bu modellere. Tavlada, bridge'te yenilmeyi asla kabul etmezler. Sözlerinin üstüne söz söyleyene kızarlar. Paşam diye hitap etmeyenin yüzüne bakmazlar, sözüne cevap vermezler. Burun büker, kaş çatar, bakışlarıyla döverler. Ekonomiden güvenliğe, dış politikadan spora kadar her konuda ağzına geleni söyleyebileceklerini düşünürler. Sonra sözleri başına iş açınca kuyruk kıstırırlar. Erdoğan iktidarının değişmesi için elden ne gelirse yapılması gerektiğine inanırlar. Paşam, elimizden geleni yapıyoruz diyenlerden daha fazlasını isterler. 15 Temmuz gecesi baştan nasıl heveslenmiş, sevinçten havalara uçmuş, saatler ilerleyince de üzüntüden, hayal kırıklığından dolayı nasıl kahrolmuşlardır kim bilir. Söz konusu tayfa o gece balkona çıkıp alkışlamadıysa, tanklara uçaklara kadeh kaldırmadıysa daha da bir şey demem. Sözlerin en vahim tarafına geliyoruz. Bakın ne diyor? Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerle bu iktidarı düşüremezsek, Türk halkının da cezalandırılabilecek uluslararası girişimler yapılacak. Vay vay vay, yapılabilir yahut yapılmalı demiyor, yapılacak diye konuşuyor bilgi sahibi edasıyla. Kimmiş o uluslararası güçler, nasıl bir girişim yapacaklarmış, hangi çılgın bize zincir vurmaya kalkacakmış, onu da deseydi, üstü örtülü bırakmasaydı daha iyi olurdu. Gezi kalkışmasındaki saçma sapan açıklamaları hatırlattı o sözü. İki gün daha direnirsek Avrupa Birliği kuralları gereği hükümet düşecek, dış müdahale gelecek diye saf dillikle gazlamaya çalıştıklarını kastediyoruz. Geçmişi kirli beyanlarla dolu Paşa Efendi sözlerinde bir suç unsuru olduğunu düşünmüyor, suçlamaları kabul etmiyor. Kabul edip etmemesi hukukunda çok umrundaydı. Sadece emekli askerlerden çıkmıyor bu modeller. Eleğini duvara asmış profesörler de var aralarında. Darbeci zihniyeti iki kesimle sınırlamak doğru olmaz ama ekseriyetten söz etmek mümkün. Eskiden bu tipler iyi prim yapardı. Etrafı kalabalık olurdu. O kalabalığın görevi şakşaktan ibaretti. Artık öyle değil. Kalabalık da şakşak da azaldı. Bir ayrıntıya daha işaret edelim. Tip olarak da birbirlerine benzerler. Rabbiyesiri kaçmış, nursuz nevirsiz suratlarından tanırsınız. Amiralin adıyla soyadı aynı harflerden, aynı kelimelerden oluşuyor. Anası babası vaktiyle er ve Türk'ü bir defa söylemenin az geleceğini düşünmüş olmalılar ki adını Türker koymuşlar, eşitlemişler. Böylece adıyla soyadı birbirine denk olmuş. Türker, Ertürk. Denklikteki erler birbirini götürür, geriye Türk eşittir Türk kalır. Onlar da birbirini götürür, geriye hiçbir şey kalmaz. Nereye götürüldüklerini mahkeme sona erince öğreneceğiz. Türk milleti adına karar verecek olan mahkeme heyeti, seni gidi darbeci seni deyip bir kulak çekme cezası verse yeter.

Yeni Şafak gazetesinden Mehmet Şeker'in makalesini sunduk. Amiral Ertürk yalnız değildir. Makaleler arasından programının sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.

0: minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Bir bayrak dalgalanır ay yıldızı. Adı hürriyettir. Alında kırmızısında kan rengi çiçekler açar. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Çanakkale sırtlarında bir rüzgar eser yücelerden. Çiçekler, çimenler, yapraklar, yürekleri titrer ve huzur içinde dalgalanıp selama dururlar. Bu esen vatan rüzgarıdır. Hürriyetin, kazanılmış toprakların, süngülerle kilitlenmiş denizlerin ve göğüsleri al al yiğitlerin destanını söyler. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Bir nazla akar, bir gururla akar Sakarya. 22 gün 22 gece sürmüş bir destanın şarkısını söyler. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Göğüslerinde kan rengi çiçekler açmış, güller açmış al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Polatlı'da, Çanakkale'de anıtlar görürüm. Yükselen taşları bulutlara, yükselen başları yücelere değer. Güller, çiçekler arasında mezar taşları görürüm. Analar görürüm toprakları okşayan, çiçekleri sevgiyle sulayan. Anadolu'nun her karış toprağında, köyünde, kasabasında, yol kıyılarında, nice kentlerinde, köprü başlarında, Antep'te, Maraş'ta, Kars'ta, Erzurum'da, Rize'nin yamaçlarında, Çanakkale ve Polatlı sırtlarında, Kıbrıs'ta, Girne'de, Edirne'de, Balıkesir'de, vatanın her karış toprağında anıt mezarlar görürüm ve sizleri yüreğimde duyarım.

analar, eşler, nişanlılar görürüm. Şehitliklerde bayrak rengi al al çiçekleri sularlar, toprağı okşayarak. Mezarlar görürüm sıra sıra, genç genç ve dizi dizi taşlar. Her taşında bir ay yıldız parıldar. Her birinizi ayrı ayrı duyarım yüreğimde. Siz isimsiz kahramanlar. Kiminiz bir dağ başında, kiminiz ıssız bir yolda, kiminiz cephede siperde, kiminiz göklerde denizlerde, kiminiz yangınlarda alevlerde, kiminiz hain tuzaklarda pusularda, kiminiz karda kışta, kiminiz bombalarda, hain kurşunlarda. Ama hepiniz yiğitçe, onurla ve vatan yolunda ölümü kucakladınız. Vatan aşkınız göğsünüzde güllerle gülümsedi al al. Alnınızda göğsünüzde hürriyet çiçekleri açtı kan kırmızı. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Akdeniz'e uzanan İzmir yollarında kurtardığınız vatan topraklarına sevgiyle uzandınız. Hürriyetin topraklarını aşkla kucakladınız. Sizleri hep yüreğimde duydum. Siz isimsiz kahramanlar.

İpek bir halı gibi bir toprak uzanır. Çiçek çiçek, tarla tarla, ağaç ağaç. Şehitler diyarı Anadolu'dur. Bu toprak huduttan hududa şehitlerle, isimsiz kahramanlarla doludur. Analarına, eşlerine, yavrularına doymadan, özlemleriyle, gencecik yaşama sevdalarıyla toprağına doyan, hak ettiği topraklarda huzur içinde uyuyan, nice isimsiz kahramanlarla doludur bu toprak. Onlardır bayrağı bayrak yapan, onlardır bu toprakları vatan yapan. Binlerce, milyonlarca vatan evladı, kiminin yoktur bile mezar taşı, hepsi bu topraklarda koyun koyuna yatar. İşte vatan onlardır, bayrak onlardır. Bu hürriyet, bu özgür gökler, bu ırmaklar, bu ağaçlar, bu kuşlar. Bu bağlar, bostanlar, bu çiçek çiçek yaylalar, bu bereketli tarlalar, bu coşkun ırmaklar, bu güneş, bu deniz, bu cennet vatan onlardır. Huzur içinde uyuyun, vatanın can evlatları, yiğit oğulları. Vatan size minnettardır. Sizleri hep yüreğimizde duyarız. Bu vatan sizden armağandır. Siz unutulmayan, isimsiz kahramanlar. Adınız hep bir, adınız Mehmetçik. Görülmedi yeryüzünde size denk bir yiğit. Adınız bu toprakta, bu bayrakla sonsuza dek yaşayacaktır. Fatihalarla bu ulusun yüreğinde huzur içinde yatarsınız. Vatan sizden armağan, vatan size minnettar. Ey ismini sayamadığımız, Mehmetçik dediğimiz, vatanın koynunda yatan siz, isimsiz kahramanlar.

0: Göğsünüzde açan al al çiçeklerle, kolsuz başsız ayaksız uzanmıştınız toprağa. Son düştüğünüzde vatan sevgisi gülerdi gözlerinizde. Borçlarım bunlardır diyen birkaç not, bir anne, bir eş, bir çocuk resmi çıkardı cebinizde gözleri sevgiyle gülen. Bazen gönderilmeye hazır üniformalı bir resim ve beni unutmayınız diyen birkaç satır. Kim ödemiştir senin gibi vatan borcunu ve kim unutabilir vatanı vatan yapan vatanın yiğit oğullarını? İşte şimdi güller, çiçekler süslüyor üstünüzdeki vatan toprağını. Analar dualarla suluyor toprağınızı ve üstünüzdeki ay yıldızlı bayrak bulutlara değiyor. Vatan sizinle yüceliyor, başı sizinle dik. Vatan size minnettardır ey şanlı Mehmetçik. Ve unutulmayan, ölümsüz, siz isimsiz kahramanlar.
1: TGRT FM Haber.
2: Türkiye bu gelen uçaklara gerekli cevabı verip düşürebilirdi. Ama sakin bir şekilde
3: F-35'ler Türkiye... mi geldi Güray komutanım? F-15 mi, F-35 mi? Ne gönderdi?
2: 22 sanırım. F-22 sanırım. F-22'lerle geldiği ifade edildi. Yani ne olursa olsun, hangi uçakla gelirse gelsin, Türkiye'nin burada, çünkü Türkiye sınırına yakın ve Türkiye'nin burayı etki etme gücü var.
3: Şimdi Türkiye bu uçakları gerçekten düşürmüş olsaydı Suriye toprağında bir çatışma alanı mı başlayacaktı?
2: Yani İsrail öyle bir şey istiyor. Netanyahu daha doğrusu öyle bir şey istiyor ki Türkiye bu oyuna gelmedi. Ama tabii Türkiye eğer sabrını zorluyor, Türkiye belli bir aşamadan sonra, çünkü bir yere saldırıyorsanız bunun bir mantıklı gerekçesi olması lazım. Yani Suriye'nin böyle bir gerekçesi yok. Yani orada bir Türk askerinin bulunduğu veya Türk faaliyeti yok. Bu uydurma bir bahane. Anladım. Dolayısıyla Türkiye gayet sabırlı bir şekilde hareket etmiştir. Ciddi bir devletin davranacağı şekilde hareket etmiştir. Ama Türkiye'nin de sabrının zorlanmaması gerekmektedir. Türkiye buna her türlü cevap verebilir. Yani birçok şekilde cevap verebilir. Öyle cevaplar verir ki, çünkü Türkiye'nin yöntemi, taktiği, devlet aklı, savaş tecrübesi bu Orta Doğu'daki diğer devletlerin çok çok üzerindedir.
3: Evet.
2: Yani biz bunu biliyoruz.
3: Peki Esad,
2: ama böyle bir şeye de, böyle noktaya da gelmek istemedi Türkiye.
3: Evet.
2: Şu anda bekliyoruz, sabırlı bir şekilde bekliyor. Ama İsrail de çok zorlamaması gerekiyor. Netanyahu'nun bunu çok zorlamaması lazım. Seçime biz az bir zaman kaldı. Belki de muhtemelen kaybedecek.
3: Evet, ama bir taraftan da işte Netanyahu gidip diğerlerinin gelmesi de bir şey değiştirecek mi? Bu da sorgulanıyor tabii. Esad komutanımız...
2: Ona İsrail'in düşünmesi gerekir. Yani İsrail'in... Evet. Çevresinde bu şekilde Netanyahu'nun politikaları çerçevesinde hareket ederek kendi güvenliğini sağlaması mümkün olamaz. Böyle bir güvenlik mimarisi oluşturamaz. Çünkü her seferinde İsrail vatandaşlarının da güvenliğini sadece kendi ülkesinde değil, bütün dünyada tehlikeye atıyor ki Barak'ın da bahsettiği budur. Yani burada İsrail Cumhurbaşkanı ve eski başbakanı olan Barak bunu açık bir şekilde ifade etmesi çok önemlidir bence. Netanyahu'nun da artık bundan sonra aklını başına alması gerekmektedir. Çünkü bir dahaki sefere çok sert bir yanıtla karşılaşacaktır.
3: Evet. Peki bu arada Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da vardı. Esad komutanım, size geçeyim. Milliyetçi Hareket Partisi lideri, evet, Devlet Bahçeli diyor ki Türkiye'yi kışkırtmaktan ve sabrını sınamaktan vazgeçin diyor İsrail yönetimine. Ve Türkiye bu tehditleri görmezden gelecek bir ülke değildir açıklaması var. Artık İsrail tam bir tehdit haline gelmiştir diye devam ediyor. Ve bölgede telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir İsrail'in bu saldırganlığı diyor. Ve İsrail Suriye üzerinden Türkiye'yi sınamaktan vazgeçmeli. Netanyahu yönetimi tasfiye edilmeli. İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliği askıya alınmalı. Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde durabilecek bir güç yoktur diye de ekliyor. Tekrar size döneceğim. İşte bu hani mesele Netanyahu hükümeti meselesi mi yoksa İsrail'in bir devlet aklı meselesi mi? Yani şunu demek istiyorum. Netanyahu gitti. Diğer isimlerden birisi geldi. Birkaç isim var. Hani değişecek mi İsrail'in bölgedeki tavrı, tarzı, yine Türkiye hedefi de bir değişiklik olacak mı?
4: Şimdi ben müsaade ederseniz birçok yani Hinoğlu Hinlerin düşünce tarzını biraz açıklamaya çalışacağım. İsrail'in gerekçesi bir şeylere bir muhabir gibi ifade etmeyeceğim ama Suriye'nin MiG-21'lerin eğitim uçuşları yapmasını İsrail gerekçe gösterdi. Bir de Türk askeri heyetinin üssü ziyaret etmesi. Tabii bunlar için çok söylememiz lazım gelen şey var. Yani İsrail Suriye'nin hava gücü kurmasını istemiyor ve Türkiye'nin üsse yerleşmesi istemiyor. Çok yakın olduğunu ifade ettim. Biraz evvel sormuş olduğunuz soruya ben de şey yapayım. Yani F-35 iddiası sosyal medyada efendim İsrail F-35'i kullandı, Türkiye'de tespit edemedi diyor. Bak bu çok Hinoğlu Hinleri açıklamaya doğru geçiyorum. Yani şimdi paşam da bilecek, bizim özellikle cebri keşif diye bir şeyimiz vardır, bahsimiz vardır askerlikte. Yani karşıdaki kuvvetin neler kullanabileceğine karşı koyma refleksini sınamak için yapmış olduğumuz ateşle keşif ve cebri keşif gibi bir yöntemi kullandığını ifade etmeye çalışıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri elçisi Tom Barak da çok ilginç bir şey söylüyor satır arasında. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Türk kuvvetlerinin efendim uçağın rotasından haberi yoktu dedi ya.
3: Evet öyle dedi.
4: Türk kuvvetlerinin her şeyden haberi var. Haberi yok değil. Siz de baktınız sevgili Pınar Hanım. Yani bu radar görünme ama dedi ki bu radar stealth dediğimiz radar görünmezliği değil dedi. Yani bir şekilde şimdi bir kere muhtemel platformlar açıklanmadı ama benim söylediği gibi saygıdeğer hocamın da söylediği gibi F-15 kullanması. Çünkü uzun menzilli vuruşlarda kullanılıyor. Rusya geçmişte biliyorsunuz İsrail 28 İsrail F-15 ve F-16'sı kullanıldı demişti. Bir geçmişteki şeylerde hep F-15'leri bu konuda. Bir de F-16i Sufa dedikleri bir uçakları var onların. Menzil uzatma için kullanılıyor. O kullanılıyor ama çok açık söyleyeyim F-35'i uçakları Adir diye ifade ettikleri gizli vuruşlarda tercih ettiği bir uçak. Evet stealth dediğimiz görünmezlik boyutu yani var ama
3: F-35 olsa görünmez ama F-15'ler görünmüyor değil mi komutanım?
4: Ama ona karşı Türkiye işte bugün Saha Expo'da biraz evvel birkaç program yaptım ben. Türkiye'nin geçirmiş olduğu birçok şeylerle yani F-35'i görünmez uçak değil. F-35'i 200 kilometreden vurabilen efendim şey sistemleri yaptık. Kamikaze sistemleri yaptık. Bir programda da onları andırdık. Yani saldırının nedenlerini böyle hurafelerle açıklayarak efendim ortaya koymak yani Türkiye'nin yani bu işi yapamazlar mantığı değil. Tekrar söyledim. Cebri keşif ve ateşle keşif ibre. Yani F-35 iddiası spekülasyon. Çok açık söyleyeyim. Hı hı. Yani en muhtemel olarak F-16i veya F-15 ile yapıldığını söyleyebilirim. İsrail genelde böyle uçlarda F-16i Sufaları kullanıyor.
3: Ama Güray hocam ben, F-22 mi dediniz Güray komutanım?
4: O şekilde F-22'yle. Yani F-15 onların elindeki olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabii resmi bilgiye bakmak lazım. Neticede biz saygıdeğer paşam da ben de açık kaynaklardan sizin karşınıza doğru çıkıyoruz. Tabii bir muhabir olarak çıkmıyoruz. Bir doğru yorumcu olarak çıkmıyoruz. Bunları diye tabii Suriye Devlet Televizyonu da onu ben Arapça olarak dinlediğim için 8 tane hava saldırısı söyledi ve pis ve depolar vuruldu dedi. Ölü yok, maddi hasar var ifadesi. Şimdi burada bir şey var söylememiz lazım. Peki efendim Rusya biliyorsunuz Suriye tarafından bir çağrılı kuvvet statüsündedir. Bakın çağrılı kuvvet, Türkiye çağrılı kuvvet statüsünde midir? bunun cevabınızı.
3: Çağrılı
4: yani
3: kuvvet Türkiye ne buraya, demek? Ne demek çağrılı kuvvet?
4: Şimdi çağrılı kuvvet, şunu söyleyeceğim. Hukuki bakımdan Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukukta çağrılı kuvvet olabilmesi için ev sahibi devletin Birleşmiş Milletler'e mektup yazması gerekiyor. Arkadaş, ben kendimi koruyamıyorum. Türkiye'yi hava kuvvetleri bakımından çağrılı kuvvet olarak gör. Yani biz Kıbrıs'a gönderdiğimiz mesela çağrılı kuvvettir. Yani Birleşmiş Milletler'e mektup yazılmıştır. F-16 gönderdik ya, uçurduk, evet. Ya. Hani onların da bu konuda. Yani şimdi bu, ama şimdi belki şunu söyleyeceksin bana. Yani 13 Ağustos 2025'te biz bir resmi mutabakat yaptık. Bu ne iyidir peki hocam diyeceksin. Türkiye ile Suriye arasında ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırası. Evet. Yani bir memorandum yaptık. Şimdi Şam'ın talebiyle, Şam talep etti bizden, eğitim, danışmanlık, teknik destek, efendim başka bir şey daha vardı, onu da söyleyeyim. Hatta o kadar, teknik destek, tabii teknik support. Suriyeli 50 tane subay adayı Türkiye'de şimdi harp okullarında okuyor. Merasim şeylerde de gördük, merasim. Paşam da görmüştür, ben de gördüm. Yani bunlar 30 Ağustos merasimde de göreceğiz.
2: Trump'ın da yani bir şeyi var sanırım. Trump'ın da orada bir beyanı vardı. Türkiye'nin çağrılı olarak, yani Suriye hükümetin isteği üzerine Suriye'de bulunduğu yönünde de resmi bir söylemi vardı.
4: Amerika yönetimi buna çok dikkat ediyor. NATO üyesi olduğumuzu, NATO dışında bir muharebe olabileceğini, ama NATO'nun işte bu mesela güvenlikli bölgede olmayacağını, bu Zur Havalanı güvenlikli bölgenin dışında, içinde değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu, ben doğrusu yani Esad sonrası 2024 ve 25'te, yani Aralık 2024'te bir hepimiz bir Esad devrildikten sonra yerine Ahmet Eşşar'a liderliğinde Suriye geçiş hükümeti geldi. Geçici hükümet değil, geçiş hükümeti. Bunun için bu dediğim gibi 13 Ağustos 2025 açık. Elimizde bir anlaşma var. Ben açık kaynaklardan bunu bu şekilde ifade ediyorum. Şimdi işbirliği açıklaması, paşamın da hatırlamaya çalıştığı şu. Yani Türkiye Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Suriye hükümeti ile meşru zeminde işbirliği yapıyoruz dedi. Yani sevgili Pınar, bu ne demektir? Barış, istikrar ve refah. Bunun içerisinde denilir. Yani bu üst tartışması içinde şunu söylememiz lazım. İsrail Ağustos 2025 tarihinde biz yaptık ya bu anlaşmayı. Bakın bir sene önce yaptık, ne yaptı? İşte bu Ağustos 2025'te de vurdu Ebu El-Zuhur'u. Sadece bugün değil. Gerekçesi Suriye Türk askerlerinin konuşlanmasına, evet, izin vermek üzereydi dedi. Yani bir tek burayı da vurmadı. Hatırlarsınız bizim bakın savunma bakanımız, ulaştırma bakanımız K4 diye Ürdün sınırında orada bir efendim erken ihbar sistemi için aynen Kıbrıs'ta yaptığımız gibi bir İHA üssü kurmak için gitti. Oraya da bombardıman etti. Yani bunların tırstıkları şey 13 Ağustos 2025 efendim Türkiye ve Suriye arasında yapılmış olan ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırası.
3: Evet.
4: Çağrılı kuvvet anlaşması yok, onu söyleyeyim.
3: Peki.
4: Yani bu çağrılı kuvvet, yani bu konu olması gereken bir şey. Yani Suriye Dışişleri Bakanı'nın Esad Eşşeybani'nin de bu konuda üste Türk üssü kurma planımız yok dedi.
3: Evet, ilk gün böyle bir açıklama yaptılar Esat hocam. Aynen, evet, böyle bir planımız da yok dediler. Evet. Peki tekrar bir Güray hocama döneceğim. Sonra tekrar size döneceğim Esat hocam, vaktime de bir bakıyorum. Şimdi Sayın Bahçeli'nin bir 7 maddelik İsrail'i çevreleme önerisi var. Çok kısaca yorumlamanızı rica edeceğim. Şöyle diyor: barış için İsrail'in çevrelenmesi politikası uygulanmalı, siyasi ve ekonomik baskılar arttırılmalı, askeri caydırıcılık devreye sokulmalı. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mekke anlaşması genişletilmeli, Kudüs paktı ve İslam barış gücüne dönüştürülmeli. ABD, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği'nden oluşan Orta Doğu Barış Konseyi kurulmalı ve Birleşmiş Milletler himayesinde Orta Doğu Güvenlik ve Barış Konferansı toplanmalı. Ve Türkiye Ankara Deklarasyonu'nu ilan ederek İsrail'den gelebilecek hasmane bir saldırıyı asla tepkisiz kalmayacağını açıklamalı. Birleşmiş Milletler çatısı altında Uluslararası Ateşkes Gözlem Misyonu, ayrıca Arabuluculuk Temas Grubu kurulmalı ve uluslararası şeyler, işte Birleşmiş Milletler üyeliği İsrail'in askıya alınmalı diye bir açıklaması var. Ne dersiniz Güray Hocam söylediklerine? Böyle bir 7 maddelik bir çevreleme, bir belki de hani bir baskılama önerisi uygun mudur?
2: Durdurma, daha doğrusu durdurma da diyebiliriz. Tabii Sayın Bahçeli'nin böyle kritik anlarda tecrübeli bir devlet adamı olarak önerileri oluyor. Bu daha önce işte bir dünyada Amerika Birleşik Devletleri için Rusya, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin olduğu bir grubun kurulması önerisinde bulunmuştu. İşte hepsini bir araya getiriyor ve İsrail'in durdurulmasının, yani buradaki bölgesel bir savaşla değil de daha barışçıl bir şekilde tüm dünyanın katılımıyla İsrail'in yalnızlaştırarak ve abluka altına alınarak bir yerde, bir noktada budur, durdurulması konusundaki bir öneri, gayet mantıklı hususlar. Bu ne derece yapılabilir? Tabii ki dünya, Amerika Birleşik Devletleri buna ilk başta karşı çıkacaktır. Çünkü İsrail lobisi Amerika Birleşik Devletleri'nde çok etkin durumda. Yani hatta bazen şöyle de söyleniyor. Yani İsrail mi, şey, Amerika Birleşik Devletleri mi İsrail'i kontrol ediyor?
3: Evet.
2: Yani o büyük ülke, yoksa o gücü koca Amerika Birleşik Devletleri'ne mi, İsrail gibi küçük bir ülke
3: peki,
2: elinde mi oynatıyor?
3: Peki bu İran savaşında değişmedi mi Güray Komutanım? Yani biraz yara almadı mı? Biraz.
2: Şimdi yara aldı. Aslında şunu ifade ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri geçen sene Kasım ayında bir kendi milli güvenlik stratejisini yayınladı resmi olarak ve buradan çekilmek istiyor. Yani Trump zaten ilk döneminden beri buradan, bu bölgeden, Orta Doğu bölgesinden çekilmek istiyor. Çünkü kaldığı sürece yara alıyor. Ama son dönemde maalesef İsrail lobisi yine ne yaptı etti? Amerika Birleşik Devletleri'ni bu bölgede tuttu. İran savaşıyla Orta Doğu bölgesinde tuttu ve Amerika Birleşik Devletleri prestij yönünden ve gerçekten askeri güç yönünden çok büyük yaralar aldı. Yani bunu artık görüyoruz. Yani güç kaybediyor Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri buradan çıkmak istiyor ama İsrail kendi hedefleri doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri'ni burada tutmak istiyor. Bu nereye kadar gidecek? Bunu göreceğiz, görüyoruz. Ama bütün dünyanın artık halk düzeyinde başladı ama yönetimler düzeyinde de bunun gerçekleşmesi ve İsrail'in bir an önce kontrol altına alması gerekiyor. Yani İsrail, Netanyahu zaten bu şekilde ama ifade ediyoruz. Netanyahu'dan sonrası ne olacak? Aynı düşünce, aynı siyanür düşünce devam ettiği sürece.
3: Trump'dan sonrası da merak ediliyor. Netanyahu'dan sonrası da. Yani Netanyahu'dan sonrası, evet. değişiklik olarak karşımıza gelecek mi gerçekten? Yoksa yine bir Türkiye
2: gelmesini bekliyoruz.
3: Devam
2: gelmezse
3: edecek.
2: Zaten gelmezse işte bu şeylerin yapılması gerekiyor. Çünkü gerçekten bu bölgenin artık tahammülü kalmadı. Bu kadar karışıklık, bu kadar çatışmalar yerle bir oldu. Olmayan yer kalmadı. Burada İsrail'in düşüncesi şu. Benim güvenliğim önemli diyor sadece. Orada herhangi bir tehlike var mı Suriye'den? Yok. Ama saldırıyor. Lübnan'dan var mı? Yok. Olmasa dahi önleyici güvenlik şeklinde bir tehdit yaratarak bunu yapmaya çalışıyor ki Türkiye'den herhangi bir tehdit oluşmadığı halde doğrudan İsrail'e ileride olabileceğini düşünerek yapıyor. O zaman evet. İleride olacağını düşünürse İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ne de düşman olması gerekir. Diğer Avrupa devletlerine de düşman olması gerekir. İleride herhangi bir şekilde İsrail'e tehdit olabilir. Böyle bir şey, böyle bir düşünceyle evet. Hareket edilebilir mi? Evet. Böyle bir düşünceyle İsrail'in güvenliği sağlanabilir mi? Bölgesel güvenlik sağlanabilir mi? Dolayısıyla İsrail'in güvenlik konusundaki düşüncesini ve politikalarını değiştirmesi gerekiyor. Yani insanları öldürerek her geçen gün daha fazla burada kendisine düşman bir kitle yaratıyor. Buradaki yakmadığı, yıkmadığı yer kalmadı. Dolayısıyla bunun bir an önce değişmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Umarız Netanyahu'dan sonrası bu düzelir. Yoksa tabii ki bu bölgede daha yapılacak çok şey var. Bundan da
3: bu arada
2: artık
3: bu görüntüler
2: İsrail'in kendisi
3: de İsrail'de
2: zarar
3: mesela
2: görmüş.
3: Netanyahu karşıtlarının da görüntüleri var tabii. Evet. Onu da söyleyelim. Yani İsrail halkı da bir Netanyahu hatta anketlerde de bayağı bir gerilemiş gibi görünüyor. İşte İsrail askerini de orada görüyoruz.
2: Yoktu zaten, son hükümeti de zar zor kurmuştu. Savaş nedeniyle elinde tutuyor. Tabii ki burada Siyonist düşüncenin bir baskı uygulaması söz konusu. Ne söyleyeyim, bölgedeki basını tamamen kontrol altında tutuyor. Halkın tabii ki bir kısmı, şu anda çok fazla olmasa bile, veya bir kısmı da baskı nedeniyle buna karşı ses çıkaramasa da, gerçekten gerçek İsraillerin, yani Siyonist düşünceye sahip olmayan İsraillerin de bulunduğunu biliyoruz. Bunların evet, bazı ödül aldı.
3: Asıl zulmü kabul etmedi kendi içerisinde. Halkına yapıyor. Evet.
2: Tabii,
3: öyle görünüyor.
2: Tabii.
3: Yani.
2: İsrailler mesela daha önce çok daha rahat dolaşıyordu ama şu anda İsrailler bundan son derece muzdarip. Çünkü dünyada gerçekten İsrail büyük bir prestij kaybetti. Saldırgan duruma düştü. Yani herhangi bir İsrail vatandaşının da Avrupa'da olsa bu rahat rahat dolaşması zaten bundan sonra daha zor olmaya başladı. Dolayısıyla bu durumun İsrail imajının bir an önce düzeltilmesinde de fayda var. Nasıl düzeltecek onu da bilmiyoruz.
3: Peki,
2: çok bozuldu çünkü.
3: Esat Hocam, son 5 dakikam, siz nasıl bir katkıda bulunursunuz?
4: Ay, estağfurullah. Şimdi iki tane şey var. Containment biliyorsun uluslararası ilişkiler jargonunda çevrelemedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Rimland diye ifade ettiğimiz efendim bu Spikeman'ın çevreleme politikasına esinlenerek ifade edilmiştir. Çünkü Bahçeli'nin bugüne özgü değil 2023'ten beri ifade ediyor. Yani onun 2020 nihai hedef Türkiye'dir ile başlayan, yani ana tezi, yani İsrail'in nihai hedefi Türkiye'dir. Yani etrafımızı çevreleme politikasıyla. İşte onun için bu Ebu Duhur gibi üslerde Türkiye'nin varlığını, işte demin ifade ettiğim T4 diye ifade ettim. T4 Doğu Akdeniz'de hepimizin bildiği gibi Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs'ın yönetimi ve İsrail'in, değil mi? Güvenlik ve Enerji İttifakı. Bunları Türkiye'ye karşı, yani biz S-400'ü babamın hakkını almadık yani. S-400 batıdan gelecek tehdidi önlemek için ve görüldü ki bakın İran'daki Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail saldırılarında S-400 çok etkin bir şekilde kullanıldığı görüldü. Bu arada bunu sıkıştırayım. Kıbrıs Türk'ünün varlık hakkına tecavüz ediyor mu? Demin Günay Hocam onu ifade etmeye çalıştı. Yani orada da büyük bir şey var. Yani bunu ortaya koymamız lazım. Bir başka programda iç cephede Türkiye'nin teröristsiz Türkiye hedefinin İsrail terörü tarafından baltalanması diye, ki sizin çevreleme önerisindeki Bahçeli'nin şey ve de Mescid-i Aksa'da Kudüs için artan gerilimler diye ortaya koydunuz. Şimdi bunun için şunu söylüyoruz. Bakın demin Mekke Antlaşması aslında İbrahim Antlaşmalarına karşı kurulan bir pakttır. Bakın bunun için söylüyorum. İbrahim Antlaşması, İsrail, işte Katar dahil olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in arkasında bulundukları, işte buna karşı durulan bir şey karttır. Onu ifade etmemiz lazım. Ortak savunma gücüne ihtiyaç olduğu çok açık. Yani bunun için aynen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu gibi yine konuşmalarında var. Sadabat Paktı'na benzer tarzda bir Kudüs Paktı kurulması yönünde. Kudüs Paktı ve bu konuda herkesi ortaya koyduğu gibi NATO'nun 5. maddesi, tabii bunun 4. maddesiyle beraber bir benzer bir sistem önerdiğini de söyleyelim. Yani Türkiye'nin İsrail'e karşı tek başına değil bir ortak savunma gücü önerisi Devlet ve Bahçeli'den geldi. Çok doğru. Yani bu Kudüs gücü, yani bir İslam ülkesine yapılan saldırı aslında ucu açıktır. Mekke sadece 3 değildir. Mısır da girer. 57 tane İslam ülkesi de girer. Yani bunun için ucu açıktır. Herkes girebilir. Ama çok da Şangay İşbirliği Örgütü'nden daha ileri bir çalışmadır. Yani askeri, işte ortak karargah kurulacak, işte bir NATO terminolojisini anlatmak istemiyorum. Yani tüm pakta yapılacak saldırı sayılacak. Bölgesel caydırıcılık için. Biz ne yapıyoruz? Terörsüz Türkiye'yi yine ben birkaç televizyonda da benzer olarak ifade ediyorum. Tarafsız değil, terörsüz bölgeye doğru evrilmesi için uğraşıyoruz ki Allah'a çok şükür, yani Türkiye diyor ki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail dehşet
3: son
4: ve vahşet ortaklığı.
3: Son bir dakikam Esat Hocam.
4: Bitti mi? Tamam.
3: Hayır, son bir dakikamdı. Bitmemişti. Cümlenizi
4: son bir dakika. Son bir dakika onu söyleyeyim. Yani parçalamış olduğu yerlere karşı çok açık bir şekilde. Bakın şimdi şurada bir not aldım. Onu okuyarak Türkiye'nin nihai hedefi hiç de öyle savaş değildir. Bölgedeki bir kolektif caydırıcılığı ortaya koyarak, bakın kolektif caydırıcılık NATO'nun da en önemli olgularından bir tanesidir. Türkiye'nin buradaki nihai hedefi terör odaklarını temizlemektir. Yoksa bir başka ülke onların gibi ne gaspçıdır, bakın tekrar söylüyorum, ne de işgalcidir. Herkes merkezi yönetimle bütünleşerek eski uyruklarının bağımsızlıklı politikalarını desteklemekten başka da bizim derdimiz yoktur. Peki. Söyleyerek buna çok teşekkür
3: çok
4: ediyorum.
3: Çok kıymetli saygın iki komutanımız oldu. Bir taraftan emekli tüm general doçent doktor Birey Alpar, çok teşekkür ederim. Yine emekli Tuğ General Profesör Doktor Esat Aslan, çok teşekkür ederim kıymetli hem hocalarım. Sağolunuz, var olunuz. Konuşmaya devam edeceğiz. İyi hafta sonları diliyorum hem konuklarıma hem sizlere. Pazartesi görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 0 20.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz, bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren mümindir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz dua, ilaç, sadaka ve şifa. Değerli dinleyenler, neden bahsederse bahsetsin, Kur'an-ı Kerim'in her ayeti, her harfi şifadır. Hadis-i şerifte ilaçların en iyisi Kur'an-ı Kerim'dir buyuruldu. Peygamber Efendimiz 3 türlü ilaç kullanırdı. Kur'an-ı Kerim veya dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık kullanırdı. Bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, Kur'an-ı Kerim'den şifa beklemeyen şifaya kavuşamaz. Kur'an-ı Kerim ve dua, şartlarına uygun okunursa, elbette şifa verir. Okuyanın ve hastanın buna inanması gerekir. Haram işleyenin ve itikadı düzgün olmayanın okuması fayda vermez. Kur'an-ı Kerim'i ücretle okumak haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Fatiha her derde devadır. Fatiha suresi Allahü Teala'nın gadabını önler. Ölülerinize Yasin okuyun. Kabristana giren kimse Yasin suresini okusa, o gün ölülerin azapları hafifler. Ölülerin sayısı kadar o kimseye sevap verilir. Yasin okuyanın sıkıntısı gider. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Bir defa Yasin okuyan, 10 defa Kur'an-ı Kerim'i okumuş sevabına kavuşur. Yasin suresinde kıyamette olan şeyler, dünyanın geçici olduğu, cennet nimetleri ve cehennem azapları da bildirilmektedir. Anlayan hasta, yanında okununca imanla gitmeye sebep olan şeyleri işitmiş olur. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri, Cenab-ı Hakk'ın anlayarak da, anlamayarak da Kur'an-ı Kerim okuyan, benim rızama kavuşur buyurduğunu bildirmektedir. Ölüler için de Yasin-i Şerif okunması emredilmiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, yanında Yasin-i Şerif okunan hasta, suya doymuş olarak vefat eder, doymuş olarak kabre girer. Müslüman bir hasta yanında Yasin okunursa, Rıdvan ismindeki melek cennet şerbeti getirir. O kimse suya doymuş olarak ruhunu teslim eder. Doymuş olarak da kabre girer, suya ihtiyacı olmaz. Hastalığın durumuna göre tedavi, ilaçla, sadaka vermekle ve dua ile yapılır. Şifayı veren yalnız Allahü Teala'dır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruldu ki, İbrahim, hastalığıma ancak o şifa verir dedi. Kur'an-ı Kerim, müminler için şifa ve rahmettir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, asıl deva Kur'an'dır. Fatiha ile Ayetel Kürsi'yi okuyana o gün nazar değmez. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimini okuyan, dert ve beladan kurtulur. Yedi defa Fatiha okuyup, ağrı olan yere üflenirse şifa hasıl olur. Her gün sabah akşam 24 defa Estağfirullah, sonra Estağfirullah el-Azim, ellezî la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etübi ileyh denir. Sonra 11 İhlas, 7 Fatiha ve 33 defa Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed okunur. Sevabı Peygamber Efendimizin, Eshab-ı Kiram ve Evliya'nın ruhlarıyla Silsile-i Aliye denilen büyük alimlerin isimlerini söyleyip ruhlarına hediye edilir. Bu büyükler hürmetine şifa vermesi için Allahü Teala'ya dua edilir. Bir hacete kavuşmak için 2 rekat namaz kılınır
sevabı silsile-i âliyeye hediye edilerek dua edilir. Ağrıyan yeri sağ elle 7 defa meshedip her defasında "Eûzü bi izzetillâhi ve kudretihi min şerri mâ ecidû ve uhâziru" okuyanın ağrı ve sancısı kalmaz. Sabah akşam Bekara'nın başından 4 ayet ve Ayet-el Kürsi ile sonraki 2 ayet ve bu surenin sonundaki 3 ayet deliye okunursa iyi olur. Yağmur suyuna Fatiha, Ayet-el Kürsi, İhlas ve Muavzeteyn 70'er defa okunur. Bu sudan aralıksız 7 sabah içenin hastalığı, ağrısı zail olur. Bunu 5-10 salih Müslüman okursa daha iyi olur. Şifa ayetleri suya konup içilirse hastalıklara şifa olur. Şifa ayetleri şunlardır: Tevbe suresi 14, Yunus suresi 57, Nahl suresi 69, İsra suresi 82, Şuara suresi 80, Fussilet suresi 44. ayetler. Sevgili dinleyicilerimiz, vücudumuz bize emanettir. Dinimiz onu iyi korumamızı emrediyor. Hastayı tedavi ettirmek gerekir. Tedavinin hastalığın durumuna göre ilaçla, sadaka vermekle ve duayla yapılacağı bildirilmiştir. Tecrübeyle tesirleri kati olan aşı, serum ve mikrop öldürücü ilaçları kullanmak farzdır. Yani Allahü Teala'nın emridir. Tesiri kati olan ilaçlar gıda gibi olup ilaç almayıp ölmek günahtır. Peygamber Efendimiz 3 türlü ilaç kullanmıştır. Kur'an-ı Kerim veya dua okurdu. Fenle bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı. Kur'an-ı Kerim'in ve duanın tesir etmesi için bazı şartların gözetilmesi gerekir. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması gerekir. Okuyanın itikadının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habis şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır. Hadis-i şerifte ilaç kullanmak da kaderdendir, Allah'ın izniyle fayda verebilir buyuruldu. Dua da ilaç gibidir. Allahü Teala dilerse tesir eder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki dua müminin silahı, dinin de direğidir. Dert bela gelince Yunus peygamberin duasını okuyun. Allah o beladan kurtarır. Dua şudur: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin. La havle ve la kuvvete illa billah okumak 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır. Allahü Teala istiğfara devam edeni her sıkıntıdan, her dertten kurtarır, ummadığı yerden rızıklandırır. Sabah akşam İhlas ve Muavizeteyni 3'er defa oku. Bunlar bütün belaları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir. Evinde Fatiha ve Ayet-el Kürsi okuyana o gün cin ve şeytan zarar veremez. Sabah akşam 3 defa Bismillahillezî la yedurru ma asmihi şeyun fil erdi ve la fis semai ve huve semiul alim diyene hiçbir şey zarar veremez. Allahü Teala her gün sabah akşam 7 defa Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve huve rabbül arşil azim diyenin dünya ve ahiret işlerine kafidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkılınca "Ya Hayyu,
ya kayyum bir rahmetike estaisu derdi.

İmam-ı Maverdi Hazretleri buyuruyorlar ki, ilim kadri, kıymeti olmayana şereftir. Edep de kaybolmasından korkulmayan maldır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani, Kuddisesi Ruh, Kendine Tapınanlar. Bu zat bir sohbetinde buyurdu ki, İns ve cin yaratıldı sadece ibadet etmek için. İbadet yapmaktan da maksat ve gaye asıl, iman-ı hakikiye olmaktır sonra vasıl. Bu hakiki imana kavuşabilmek için, nefsi iman etmesi lazım gelir kişinin. Bunu da temin etmenin yolu ise bir tektir. O da İslamiyete tam riayet etmektir. Yani nefsi emmare bulmadıkça itminan, o kimsenin imanı değildir gerçek iman. Nefsi iman edince gerçekten bir insanın, o zaman hakikati hasıl olur imanın. Bir günde buyurdu ki, çok korkunuz Allah'tan, kaçının titizlikle her haram ve günahtan. Tenhada da günahtan kaçmalı ki muhakkak, her gizliyi elbette görüyor Cenab-ı Hak. Nitekim Hak Teâlâ buyurur ki, ey insan, bilmiyor musun, seni görüyorum her zaman. Biri Resulullah'a dedi, çoktur günahım, şimdi tövbe edersem affeder mi Allah'ım? Affeder buyurunca dedi, ya Resulallah, ben onları işlerken görüyor muydu Allah? Görüyordu deyince, bir eyvah dedi o an ve yıkılıp can verdi. Budur haya ve iman. Bir günde buyurdu ki, bir kulun kalbi eğer hastaysa kabul olmaz yaptığı ibadetler. Kalbin hastalığı da şudur ki asıl yine, tutulmuş olmasıdır Allah'tan gayrisine. Belki de kendisine tutulmuş olmasıdır. Bu onun başta gelen mühim hastalığıdır. Çünkü kul kendi için ister esas her şeyi. Nefsi için arzular mal, mevki ve rütbeyi. Ve hatta çocuğuna besliyorsa muhabbet, bu da kendi nefsini sevdiğindendir elbet. Maalesef onun nefsi ona mabut olmuştur. Çünkü o sırf nefsinin ardında koşup durur. İnsan kurtulmadıkça kendisine tapmaktan, kurtulamaz mahşerde, cehennemde yanmaktan. Nefsin esaretinden kurtulursa bir kimse, sırf Allah'a kul olur, Rabbine yönelirse, yani nefse değil de Rabbine uyarsa hep, nefsin arzusu için etmezse bir şey talep, gitmiştir kalbindeki o şiddetli hastalık. Mabudu nefsi değil, Allah'tır onun artık. Çünkü o Allah için yapar her bir işini. Zira hakiki iman kaplamıştır içini. Sırf Allah rızasını düşünür her bir işte. Kendine tapınmaktan kurtulmak budur işte.

Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyorlar ki, bahçıvan bir gül için bin dikene su verir. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, yapılan iyilikleri unutmayan kimselere vefalı denir. Yani arar sorar seni bir şekilde, aradan yıllar geçse de mesela unutmaz bunu. Bir şekilde gündeme getirebilir. Bu insanlara vefalı deniyor. Günümüzde çok azalmış olsa da. Şimdi sormak istediğim şey, hani günümüzle alakalı değil. Bu güzel huy, tabii peygamberler üstün yaratılışlı oldukları için onlarda daha fazlaymıştır. Ancak hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bu huyunu nasıl tezahür etti onda? Bu huy nasıl görünüyordu? Bu üstünlük, yani hani bizlere örnek olsun diye nasıl ortaya çıkmıştı? Bize anlatabilir misiniz?
1: Estağfurullah. Şimdi kitaplarda, siyer kitaplarında, İslam tarihi kitaplarında Peygamberimizin hayatını anlatan kitaplara siyer kitapları deniyor. Şimdi o kitaplarda anlatırken Mustafa Bey en fazla mesela ön planda, birinci sırada anlattıkları bir hadise var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşındayken, kendisi 25 yaşında. Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz 40 yaşındaydı. Dul bir hanımdı, zengin bir hanımdı ama.
0: Arada 15 yıl. 15
1: yaş. Evet. Yani Hazreti Hatice validemiz 15 yaş büyük Peygamber Efendimiz'e. Ve o zaman onlar da adette, halen o adetleri devam ediyor onun. Evlenme teklifi kadın tarafından gidiyor. Anormal değil, gayet normal karşılıyorlar kadın tarafından.
0: Biz de erkek gidiyormuş gibi yani.
1: Aynı Hazreti şey. Hatice validemiz putperest değildi. Hanif dinindeydi. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın dinindeydi. Tevrat da okurdu. Amcasının oğlu Varaka bin Nefel de aynı şekilde Tevrat ve İncil'i okuduğu için ahir zaman peygamberi hakkında bilgileri vardı. Bir de rüya gördü. O rüyasını işte amcasına anlattı. Dedi sen ahir zaman peygamberin hanımın olacaksın. O peygamber rüyasını yorumlayınca. Alametlerini aramaya başladı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imanlı bir hanım olduğu için anladı. Bu olabilir mi? Ama onu imtihana yaptı. Takip ettirdi. Yakinen takip ettirdi. En son kalbinde herhangi bir tereddüt kalmaması için ya peygamber olduğu bildirilmemişti Peygamber Efendimiz'in. Hazreti Hatice validemizin akrabalarından birisinin düğünü olacak. Düğüne Haşimi oğullarının hepsini çağırdı. Peygamber Efendimiz'e getirtmek için oraya. Kendisi mesela oturacağı bir yer yaptırdı. Çardak. Tam onun karşısına Haşimi oğulların oturacağı yeri ayırdı. Haşimi oğulların hepsi geldi.
0: Gözünün önüne yani.
1: Evet, gözünün önünde. Çünkü şunu okumuştu Tevrat'tan. Amcasından dinlemişti. Peygamberler günah işlemez. Allah-u Teala onları korur. Allah-u Teala onları korur.
0: Ya peygamberliği bildirilmeden önce de işlemez.
1: Evet, işlemez. Ondan sonra işaret ediyor, çalgı başlıyor. Düğün ya. Çalgı başlar başlar mı peygamberimiz uyuyor. Çalgı bitiyor, uyanıyor. Bu o diyor. Bu o. Bu Tevrat ve İncil'de haber verilen ahir zaman peygamberi bu. Hemen teklif gönderdi. Kabul edildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlendi. Bütün çocukları da bu hanımdan oldu. Bu hanımdan dünyaya geldi. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani hacca gidenler, Arafat'a gidenler görmüştür Hıra Dağı'na. Orada mağarada inzivaya çekilmişti. Mustafa Bey, bu kadıncağız, bu annemiz günde iki defa benim gözüm yemedi biliyor musun oraya çıkmaya. Kaygan bir yerde paldır küldür düşersin de. Günde iki defa yiyecek getirirdi, Peygamber Efendimiz'in yanına çıkar şey yapardı. Ve Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşında peygamber olduğu bildirildiği zaman, Cebrail Aleyhisselam'ı gördüğün zaman ilk defa böyle bir varlık gördü Peygamber Efendimiz. Netice itibariyle hani başka kelime bulamıyorsunuz. Yani kimyası değişti.
0: Evet.
1: O halle eve geldi. Hemen Hazreti Hatice validemiş tanıdı durumu. Dedi ne oldu? Dedi bana dedi cin mi musallat oldu? Ne oldu? Ben dedi garip bir şeyler görüyorum. Dedi ki sana cin musallat olmaz. Ne gördün? Ama titriyordu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dedi ki o sana görünüyor mu? Arada sırada görünüyor.

0: Öğrendiğin zaman bana haber ver diyor. Onu gördüğün zaman. Şimdi görüyorum diyor. Hazreti Hatice vardı, başını açıverdi. Şimdi dedi kaybol dedi. Cin değil melek o dedi. Hemen amcasının yanına, amcasının oğlunun yanına götürdü. Baraka bin Nevfel oraya götürdü. O dedi ki Tevrat'ta müjdesi bildirilen sensin. Ahir zaman peygambersin. Ahir zaman peygambersin. Müjdeler olsun sana. Ve ben hayatta olsaydım seni kavmin buradan çıkartırken beni Mekke'den çıkaracaklar mı? Evet çıkaracaklar dedi. Çünkü Tevrat'ta öyle yazıyor. Tevrat'ta öyle yazıyor. Şimdi Musa ondan sonra peygamber olduğu bildirildikten sonra peygamber efendimize ilk iman edenler o kadar eziyet sıkıntı verildi ki bu annemiz bu sıkıntıların hepsine göğüs gerdi. Malını mülkünü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolunda feda etti. Yoluna feda etti. Şimdi diyeceksiniz ki bunu niye böyle anlatmışlar? Sonra da Allah-u Teala peygamber efendimize Hazreti Ayşe validemizi ihsan etti. Hazreti Hatice validemiz duldu. Evlendiği hanımlar içerisinde bir tek Hazreti Ayşe validemiz şeydi, bakireydi.
1: Bu arada Hazreti Hatice validemiz de vefat etti zaten.
0: Vefat ettiydi tabii. Evet. Vefat ettiydi. Hazreti Ayşe validemiz çok zeki. Hazreti Hatice validemizi görmemiş. Genç, güzel. Ve Hazreti Hatice validemiz anlatıyor. Daha doğrusu Enes Malik Hazretleri anlatıyor. Resulullah ha bir yerden herhangi bir hediye geldiği zaman mutlaka Hazreti Hatice'yi hatırlar ve o hediyeyi falan kadına götürüp verin. Çünkü o Hatice'nin arkadaşıydı. Onunla iyi görüşür ve onu çok severdi buyurarak sevgili hanımı Hazreti Hatice'nin hatırını gözetirdi. Vefa. İşte bu sebepledir ki Hazreti Ayşe validemiz zaman zaman Hazreti Hatice'ye gıpta ettiğim gibi hiçbir kadına gıpta etmedim. Çünkü Resulullah ondan çok bahsederdi. Ne zaman bir koyun kesilse etinden mutlaka onun yakınlarına da gönderirdi. Onun hatırını gözetirdi buyurmuştur. Hatta bir seferinde demiş ki şu yaşlı şeyi ne anıp duruyorsun demiş. Allah-u Teala sana genç ve güzelindeyiz. Ama o yine derdi. O Hatice böyleydi, Hatice şöyleydi. Bu vefadır. Şimdi mesela bir iyilik yapıyorsun. Yaptıysa yaptı canım falan. Sen gidiyorsun önceki nankörlük ediyorsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir kimse bir şey yaptığı zaman mutlak ama bunun en canlı misali hanımına olan vefası. Hazreti Hatice validemiz olan. Çünkü Hazreti Hatice validemizin Hatice validemizin fedakarlığı ilk dönem. Çünkü müşrik Mekke devletinde Müslümanlara zulmedilen bir yer. Öyle bir zamanda Peygamber Efendimiz'e çok büyük destek verdi. Hem de çok büyük destek verdi. Hazreti Fatıma radıyallahu anha ve diğer kızları hep Hazreti Hatice validemizden dünyaya gelmişlerdi. Bir gün Habeşistan Meliki Necaş'ten mübarek huzuruna bir grup elçi gelmişti. Onları çok iyi karşılayıp iltifatlarda bulundular. Yer gösterip oturttuktan sonra o elçilere bizzat kendisi hizmet ederek ikramlarda bulundu. Peygamber Efendimiz bu halini gören eshab-ı kiramdan bazıları ya Resulallah lütfen siz oturun biz hizmet ederiz dedilerse de sevgili Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara cevaben vaktiyle onlar benim eshabıma Habeşistan'da çok iyi hizmet ettiler. Zira o zamanlar eshabım yurtlarından hicret etmiş, onların ülkesine sığınmışlardı. O günlerde onlar benim eshabıma sahip çıkıp çok iyi ev sahipliği yaptılar. İşte o hizmetlerinin karşılığı olarak ben de şimdi onlara hizmet ediyor ve bu hizmetimden büyük zevk duyuyorum. Vefaya bak ya. Sadece kendine değil. Eshabıma kol kanat gerdiler. Memleketlerinde aynı şekilde yani topraklarını açtılar, orada yaşamalarına izin verdiler. Ben de diyor şimdi onların elçilerini aynı şekilde ve bunu diyor minnet olarak değil diyor. Zevkle yapıyorum. Şimdi hani bir iki tane hadise naklettik de Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam vefasıyla alakalı kitaplarda birçok hadiseler zuhur edilmiş. Peki hani din büyükleri diyorlar ki hani kitap okuyun. İnsan Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü hayatını okudukça ondan sonra kendine döner Musa Bey. Ya ben diyorum peygamberim aleyhissalatü vesselam böyle yapmış. Benden ne var yani? Hangi huyunu ben taklit ediyorum veya uyuyorum? Ondan sonra da oturduğum yerde şefaat bekliyorum. Olmaz o. Abi benzeyen tarafım olsun.
1: Evet.
0: Bir benzeyen tarafım olsun.
1: Küçücük de olsa.
0: Değil mi? Ondan sonra şey yapılır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefa bakımından da yani birisinden bir iyilik gördüğü zaman onu hiçbir zaman unutmaz. Karşılığını hep yaparlarmışmış.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ana babasının veya birinin kabrini ihlasla ve mağfiret umarak ziyaret eden, kabul olmuş bir hac sevabı alır ve bunu adet edenin kabrini de melekler ziyaret eder. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Emirül Müminin Ebu Bekr Sıddık'ın radıyallahu anh bütün halleri ve işleri Hatemül Enbiya Resulullah'a tam uyması sebebiyle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberlerin peygamberliğine apaçık bir delil ve en güzel şahittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edeceği zaman Cebrail aleyhisselam'dan benimle kim hicret edecektir diye sordu. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicrette mağaradan çıkarken "Ya Ebu Bekr, sana müjdeler olsun. Allahü Teala bütün insanlara umumi olarak tecelli eder. Sana ise hususi olarak tecelli eder." buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in size üstünlüğü namaz ve oruçla değil, göğsünde, kalbinde dolu olan şey iledir buyurdu. İbni Mesud Ensari radıyallahu anh şöyle bildirmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh Müslüman olması vahyin müjdesidir. O şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği bildirilmeden önce bir gece rüyamda gökten büyük bir nurun indiğini ve Kâbe'nin üzerine düştüğünü gördüm. O nur Mekke'nin bütün evlerine dağıldı. Sonra önceki gibi tekrar toplanıp benim evime girdi. Evin kapısını kapattım. Sabahleyin bu rüyamı Yahudi alimlerinden birine anlatıp tabirini sordum. Gördüğün rüya karışık rüyalardandır. Böyle rüyalara itibar olunmaz, dedi. Aradan bir müddet geçti. Ticaret için çıktığım bir seferde yolum Rahip Bahira'nın bulunduğu kiliseye düştü. O rüyamın tabirini Rahip Bahira'dan sordum. Sen kimsin? Dedi. Kureyş'ten bir kimseyim, dedim. Allahü Teala sizin aranızdan bir peygamber gönderecektir. Sen onun hayatında veziri, vefatından sonra da halifesi olacaksın, dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliği bildirilip insanları dine davet etmeye başlayınca beni de İslam'a davet etti. Ben, her peygamberin bir delili vardı. Senin delilin nedir? Dedim. Delilim, gördüğün rüyadır. Yahudi alimi sana bu rüyaya itibar edilmez diye cevap verdi. Bahira ise o rüyanın tabirini şöyledir diyerek sana cevap verdi, buyurdu. Bunu sana kim haber verdi? Dedim. Cebrail aleyhisselam bildirdi, buyurdu. Bunun üzerine ben artık bundan başka delil ve şahit istemem. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek Müslüman oldum. Bu hadise üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İslam'a davet ettiğim kimselerden sadece Ebu Bekr o anda beni tasdik edip sen Allah'ın Resulüsün dedi. O Sıddık-ı Ekber'dir. Emirül Müminin Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Cahiliye devrinde bir ağacın gölgesinde oturuyordum. Ağacın bir dalı bana doğru eğildi ve başıma ulaştı. Acaba bu ne haldir diye hayretle bakıyordum. Ağaçtan kulağıma şöyle bir ses geldi. Falan zamanda bir peygamber gelecektir. Onun yanında insanların en saadetlisi sen olacaksın, dedi. Daha açık söyle, o peygamber kimdir? İsmi nedir, dedim. O, Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib Haşim'dir, diye bir ses geldi. O benim arkadaşım ve kıymetli bir dostumdur. Ne zaman peygamberliği bildirilirse bana müjde ver, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliğinin bildirildiğini ilan edince, o ağaçtan, ey Ebu Kuhafe'nin oğlu, Muhammed'e aleyhisselam vahiy geldi. Musa'nın aleyhisselam Rabbinin hakkı için ona herkesten önce sen iman edeceksin, dedi. Sabah olunca Resulullah'ın huzuruna gittim. Beni görünce, ey Ebu Bekr, seni Allahü Teala'ya ve Resulüne iman etmeye davet ediyorum, buyurdu. Hemen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek iman ettim. Allahü Teala seni hak üzere ve aydınlatıcı bir nur olarak gönderdi, dedim.

0: Beş şeyi yapmayan, beş şeyden mahrum olur. 1. Malının zekatını vermeyen, malının hayrını görmez. 2. Uşrunu vermeyenin, tarlasında, kazancında bereket kalmaz. 3. Sadaka vermeyenin, vücudunda sıhhat kalmaz. 4. Dua etmeyen, arzusuna kavuşamaz. 5. Namaz vakti gelince, kılmak istemeyen, son nefeste kelime-i şehadet getiremez. Namaz kılmanın, birinci vazife olduğuna inandığı halde, tembellik ederek kılmayan, fâsıktır. Görülüyor ki, farz namazı kılmamak, imansız gitmeye sebep olmaktadır. Namaza devam, kalbin nurlanmasına ve saadet-i ebediyeye kavuşmaya vesiledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz nurdur buyurdu. Yani dünyada kalbi parlatır, ahirette sıratı aydınlatır. Namaz, İslam dininin direklerinden en ehemmiyetlisidir. Allahü Teala kullarının yalnız kendisine ibadet etmeleri için namazı farz etti. Hadis-i şerifte Allahü Teala her gün beş vakit namaz kılmayı farz etti. Kıymet vererek ve şartlarına uyarak her gün beş vakit namaz kılanı cennete sokacağını Allahü Teala söz verdi buyuruldu. Namaz ibadetlerin en kıymetlisidir. Hadis-i şerifte namaz kılmayanın İslam'dan nasibi yoktur buyuruldu. Namaz kılmak Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünerek onun karşısında kendi küçüklüğünü anlamaktır. Bunu anlayan kimse hep iyilik yapar, hiç kötülük yapamaz. Nefsine uyanın namazı sahih olsa da bu meyvelerini veremez. Her gün beş kere Rabbinin huzurunda olduğuna niyet eden kimsenin kalbi ihlas ile dolar. Namazda yapılması emrolunan her hareket kalbe ve bedene faydeler sağlamaktadır. Camilerde cemaat ile namaz kılmak Müslümanların kalplerini birbirlerine bağlar. Birbirlerinin kardeşleri olduklarını anlarlar. Büyükler küçüklere merhametli olur. Küçükler de büyüklere saygılı olur. Zenginler fakirlere ve kuvvetliler zayıflere yardımcı olur. Sağlamlar hastaları camide göremeyince evlerinde ararlar. Din kardeşinin yardımına koşanın yardımcısı Allah'tır. Hadis-i şerifindeki müjdeye kavuşmak için yarış ederler. Erkek olsun, kadın olsun, her Müslümanın her sözünde, her işinde Allahü Teala'nın emirlerine, yani farzlara ve yasak ettiklerine, yani haramlara uyması lazımdır. Bir farzın yapılmasına, bir haramdan sakınmaya ehemmiyet vermeyenin imanı gider, kâfir, Allah'ın düşmanı olur. Kâfir olarak ölen kimse kabirde azap çeker. Ahirette cehenneme gider. Cehennem de sonsuz yanar. Affedilmesine, cehennemden çıkmasına imkan ve ihtimal yoktur. Kâfir olmak çok kolaydır. Her sözde, her işte kâfir olmak ihtimali çoktur. Küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahi her gün bir kere, ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söyledim veya bir iş yaptım ise nadim oldum, pişman oldum, beni affet diyerek tövbe etse, Allahü Teala'ya yalvarsa muhakkak affolur. Cehenneme gitmekten kurtulur. Cehennemde sonsuz yanmamak için her gün muhakkak tövbe etmelidir. Bu tövbeden daha mühim bir vazife yoktur. Tekrar bildirelim ki, kul hakkı bulunan günahlara tövbe ederken, bu hakları ödemek ve terk edilmiş namazlar için tövbe ederken, bunları kaza etmek lazımdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala'nın çok sevdiği kimse, dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz. Hakiki alim bulamayan, ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeli ve bu kitapların yayılmasına çalışmalıdır. İlm, amel ve ihlas sahibi olan Müslümana İslam alimi denir. Bu üçünden biri noksan olup da kendini alim tanıtana kötü din adamı, yobaz denir. İslam alimi insanı saadet kapılarını açan sebeplere kavuşturur. Dinin bekçisidir. Yobaz, insanı felakete sürükleyen sebeplerin içine düşürür, şeytanın yardımcısıdır. İstiğfar duasını okumak, dertlere, sıkıntılara mani olan sebeplere kavuşturur. İstiğfar duası, Estağfirullahel-Azîm, اَلَّذ۪ي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَاَتُوبِ اِلَيْهِ'dir.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'taki ecdat yadigarı eserlerden birini daha tanıtmaya başlıyorum. Burası bütün Kıbrıslarca tanınan, meşhur, Kıbrıs'ın Osmanlı tarafından fethiyle beraber bütün Kıbrıs halkına huzur getirilen o savaşın şehitlerinden üçünün yattığı bir yer. Bayraktar Camii. Bayraktar Camii'nin önünde bugünkü şartlarda gördüğümüz 3000 metrekare civarında bir avlusu var. Bu avluda daha önceden Lefkoşa'ya su getiren, daha doğrusu Larnaka'ya su getiren bir Bekir Paşa var. Bir de Ferhat Paşa çiftliğine su getirilmiş. Ama esas buranın suyunu getiren, benim kanaatimce hemen yakında da çünkü Arap Ahmet Mahallesi var. Arap Ahmet Paşa Lefkoşa'ya da su getirmiş. Bugünkü saray önü meydanına da su getirmiş. Bu Bayraktar Camii'ne de su vermiş. Üstelik de suyu bir havuza akıtmış. Havuzun su akan pöhre hala duruyor. O pöhrekten önceki suyun şöyle bir çanaklandığı bölgesi var. O da duruyor. Havuz da duruyor. Havuzun restoresi de yapılmış. Yani bugün içerisine su doldursanız bir tarafa kaçacağı yok. Peki buradaki havuzdaki su neye yarar? Efendim Bayraktar Camii'nin konumunu, yani avlusunu söyledik ama konumunu söylemedik. Konumu Lefkoşa surlarının üzerinde, 12 kilometrelik surların üzerinde 11 tane burç vardı. Burç demek, yani askerlerin bir manada kaldığı tabyalar yer altında ve askerlerin surlara yaklaşacak düşmanlara ateş edebileceği, onları geriye püskürteceği bir mevzi halidir. Burada öyle bir mevzi. Çatışmaların en şiddetli olduğu zamanda Bayraktar Mustafa Efendi burada şehit olmuştur. Ondan sonra gelen Bayraktar o bayrağı almış, o da şehit olmuş. Ondan sonra gelen Bayraktar o da şehit olmuş. Yani burada bu burçta çok kanlı çatışmalar yaşanmış. Sırf Kıbrıs halkını Venediklilerin zulmünden kurtarmak için Osmanlı ordusunun burada verdiği zayiat 20 binden fazladır efendim. Bu burçlardan yaklaşanların üzerine kızgın sular, katranlar ve taşlar atılmıştır veya akıtılmıştır. Surlara bir türlü yanaşmak mümkün olmamıştır. Lala Mustafa Paşa zaten susuzluk meselesinden dolayı büyük sıkıntı çekiyordu ordu. Larnaka Tuzla bölgesinden, Tuz Gölü'nün olduğu yerden bir köprübaşı meydana getirerek donanma yanaştı ve askerini çıkarttı. Orada 20 kilometrelik bir köprübaşı peyda edildi. Ama Venedikliler oradan Lefkoşa'ya kadar olan yol boyundaki, yol güzergahındaki, bugün 40-50 kilometre tutar bu güzergah bugünkü şartlarda otobanlardan giderken, efendim burada ne kadar yol boyunda su kaynağı varsa, ki çoğu kuyuydu, bu kuyuların hepsi ya toprakla doldurulmuş ya da zehirlenmiş idi. Yani Osmanlı askeri oradan çıktı Temmuz ayının sonları, efendim 23 Temmuz 1571 çıktı. 46 derece sıcaklık tepesinde, su yok. Lefkoşa'ya gelinceye kadar susuzluktan, açlıktan ve sıcaktan ölsünler. Lefkoşa'ya 20 kilometre kadar mesafede olan Lefkara köyü vardı. Bugün herhalde adı başka bir köy ama Lefkara işi olarak, yani el nakışı üzerine çeşitli nakışlar yapılıyor. Lefkara işi çok meşhur, karakteristik bir nakıştır. Duvar tabloları falan yapılabiliyor Lefkara işi olarak. İşte bu Lefkara köyünün insanları Venediklerden çok zulüm görmüşlerdi. Lala Mustafa Paşa ve kuvvetlerine nerelerde içilebilir su kaynağı olduğunu köylüler gösterdi. Çünkü Venedikler onların kiliselerine atla giriyorlardı ve kılıçla kelle uçuruyorlardı. Canları yanmıştı. Kızlarını, yetişkin kızlarını alıp kaçırıyorlardı, götürüyorlardı, evlerinde hizmetçi olarak kullanıyorlardı. Lefkara köylülerinin bu hizmetinden Mustafa Paşa çok memnun kaldı. O köye daha sonraki zamanlarda çok iyilikler yaptı. Fakat burada bulunan Venedik valisi Lefkoşa'daki Dandalo, tabi buranın komutanı Baglion, ben Magosa'ya saldırırlar, Magosa'yı kurtarayım dedi. Bir manada biraz da canını kurtardı o Venedikli komutan. Sonra da demek ki hayatı da orada son bulacakmış. Orada öldü bir hadisten dolayı. Ben Magosa harbini burada anlatacak değilim. Lefkoşa'da yaşananları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Hemen bir gece Lefkara köyüne baskın yaptılar. Büyük de bir köydü efendim. 400 kişiyi bir günde öldürdüler. Yani Venedikliler kendi vatandaşı sayılan Lefkara köylülerine bayağı büyük bir kırım uyguladılar. Tabii surlara, arazi düz, tabak gibi arazi Lefkoşa'nın arazisi, yaklaşmak mümkün olmuyordu. Bunun için sürme denilen bir hendek usulü kullandı Osmanlı. Öyle ki insan atı üzerindeyken boyu görünmeyecek derinlikte hendek kazdırdı Lala Mustafa Paşa. Ve surlara öyle yanaşıldı. Ta ki sur dibine gelinceye kadar Osmanlı atlıları atıyla beraber hendek içinde görünmüyorlardı. Venedikliler biz bu şehri savunamayız diye 12 kilometrelik surları, bir kısmını yıktılar, surları daralttılar, 3 kilometreye düşürdüler efendim. Şimdi Lefkoşa'yı dolanıyoruz biz, hakikaten 3 kilometrelik bir surla karşılaşıyoruz. Geri kalanı yok muydu? Vardı, 12 kilometreydi. 9 kilometrelik o genişliğin taşlarını getirmişler, buraları takviye etmede, işte Magosa kapıyı yükseltmede kullanmışlar, daha başka yerlerde kullanmışlar. Osmanlı gelmeden önce bu tedbirleri almışlar. Buna rağmen de Osmanlı askerleri dişlerine kılıçları kıstırmak suretiyle, böyle sineleri üryan vaziyette, o sıcakta koşturdular ve işte burada Bayraktar Mustafa Efendi'ye, daha onun gibi nice askerlere şehadet nasip oldu. Bayraktar Mustafa Efendi'nin türbesi, caminin içeriye giriyoruz harim kısmına, hemen solda camiye bitişik kubbeli bir mekandır. Bu cami Bayraktar Camii, tabii böyle bir hatırayı üzerinde taşıdığı için Osmanlılarca çok itibar edildi. Daha sonraki gelen Osmanlı valileri böyle caminin duvarı dibinde olan kabrin üstüne türbe yaptırdılar. Hemen o 1571'de bu türbe yapılmadı. Bahçede bir kabirdi, duvarın dibinde. Hemen yanında bir kabir daha görünüyor. Bu kabir hakkında bilgi yok ama ben ikinci Bayraktar'ın olduğunu zannediyorum. Üzerinde iki tane topak taş var. Ayak ve baş taşı gibi duruyor. Benzemiyor ama ona da işte az çok andırıyor diyelim, benzemiyorsa da niye andırıyor diyeceksiniz. İşte ikisi arası bir şey efendim, yani bakınca insan öyle diyor. Yerden de yüksek tutulmuş. Birisinin de şu Osmanlı'dan kalan biraz önce bahsettiğim havuzun kıbleye arkamızı verince sağ tarafında demir parmaklıkla çevrildi bir yerde olduğunu bundan 60-70 sene önce yazılmış olan kitaplar belirtiyor. Ama nere olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bu havuzun kenarına bir plastik boruyla musluklar koymuşlar. Efendim, orada güya şadırvan muslukları abdest alma gibi yapmışlar ama yani havuzda birikiyor. Bu uygun bir şey değil ki. Bu sonradan aperatif bir şey, yani sırf bir çözüm bulmuş olmak için, boş kalmasın diye böyle yapılmış bir sistem, uygun değil. İnşallah güzel bir şadırvan buraya ilgililerce ben yapılacağını ümit ediyorum. Hiç de tarihi yapıya zarar vermeden şöyle musluklarıyla, betondan da olur, Kıbrıs taşından olursa bu yapıyla daha güzel anlaşır, çözüme kavuşturulursa iyi olur. Avlu kapısı şu anda kilitli tutuluyor ama cami ibadete açık. Buralarda tabii Müslüman ülkelerden de çok gelen turistler var. O turistler de tabii hem Lefkoşa'da, hem Larnaka'da, hem Limassol'da en az iki tane cami daima açık tutuluyor. Ki bu insanın ihtiyaçları görülsün diye, burası ne de olsa yani turizmden ekmeğinin çoğunu çıkaran bölgeler, Kıbrıs gibi yerler efendim. Tabii ki bu ihtiyaçları da göz önünde bulundurmuşlar. Bir de tabii her din kendi ibadetini yapsın. Kilisesi ise o da açık olsun, cami ise o da açık olsun. Yine bu avluda bir de su haznesi yapılmış. Su haznesinin önüne de musluklar konarak taştan yapılmış, molos taş. Yani kesme taş falan değil, molos taştan yapılmış. Kesme taş kullanılmamış oraya ne hikmetse. Havuzda biraz kullanılmış, havuzun içi düzgün olsun diye, ama buraya kullanılmamış. Orada da su deposu hala duruyor ama artık içine onun plastik depo koymuşuz. Yani plastik depo olmasa da içine su doldurursa yine durur. Ama şu şeyin suyunu vermek için, diğer büyük tarihi havuzun kenarındaki muslukların suyunu vermek için bu yapılmış. Şimdi bu caminin şöyle bir son cemaat yeri var. Kıbrıs'taki hemen her camide olduğu gibi iki tane sütun, ama birisi mermer sütun efendim. Burada zeytuni beyaz karışımı, zeytuni renkte beyaz karışımı, hoş bir mermer. Mutlaka bu bir yerlerden getirildi, değerlendirildi ki iyi de yapmışlar. Yani filan caminin yerinde kullanılmıyorsa, buraya getirilip ihtiyaçta varsa, kullanılmasa hiçbir mahsur yok. İki tane paye var köşelerde ve üzeri, ihtimal üstünde mertek de var bunun, ama merteğe bir de çirkin görülmesin diye alttan tahtayla bir kaplama yapmışlar. Şimdi bu caminin avlusunda bir kitabe var idi. Bu kitabeyi aradık, nerede? Avlu kapısının üzerinde diye yazıyor kitaplarda. Meğer avlu kapısı çok tahrip olduğu için daha öncelerden yıpranmış, yani zamana yenik düşmüş. O kitabe harap olmasın diye taç kapının üzerine getirilip konmuş. İkinci Mahmut Han zamanında bu kitabe yazılmış, konmuş. İyi bir restorasyon yapılmış. İşte ben bu kitabede yazanları sizlere şimdi buradan okumak istiyorum. Notlarımla, mecburen notlarımdan okuyacağım. Şeyhin Şahı Keramet Vaye Mahmut Han-ı Gazi'nin vücudu ekremidir cami eltaf-ı Rabbani. İmam-ül Müslümin ol, kutb-i alem Gavs-ı Azam'dır. İkinci Mahmut Han efendim. Evet. İmam-ül Müslümin, evet. Hatip minber-i eflak olur, her dem sena hani. Emir-el müminini ol zibi evrengi hilafet kim? Cihan-ı ruşen eyler şule-i şemşiri berrahi. Cenab-ı hazır olur çün-i zafer asara bayraktar. Ricalül gayb olur daim anun ensarı ahvali avani. Hayır ha hani dini devletin teyide de Mevla, husuliyle ol düsturu şecaatment zişani. Mübarek ismi Abdullah Paşa-yı Kerem küster, müşiri şir Şavlet, Savlet, Mesned-i Arai Kabudani. E diyeceksin ki Abdullah Paşa nereden çıktı? Abdullah Paşa da burayı 2. Mahmud Han'ın emriyle düzelttiren, güzel bir şekle kavuşturan Abdullah Paşa. Şimdi caminin üzerinde bir inşa kitabesi yok. Belli ki bu kitabe oradan getirildi. Varsa da yerinde inşa kitabesi yaptırıldığı zaman, çünkü Kıbrıs'ın fethinden hemen sonra da bu türbeyle beraber buraya da bir cami fethin hatırasına olarak yaptırılmıştır. Tabii onu bulma imkanımız yok. Şimdi buradaki taç kapının kenarlarında yine Kıbrıs taşından hoş süslü bir kemer, ki bu daha ziyade etrafındaki motifleri Kıbrıs'la böyle çelişkili olmasın diye herhalde bazı Lüzinyan eserlerinin, Selimiye Camii gibi, efendim Haydarpaşa Camii gibi olan yerlerin kapılarındaki sivri kemer usulü kullanılmış, ona benzetilmiş. Şimdi Bayraktar Mustafa Efendi'yi anlatamadık. Bayraktar Camii'ni anlatamadık, minaresini anlatamadık. Onu da bundan sonraki bölümümüzde inşallah efendim. Sabredeceksiniz. Bir gün sabredeceksiniz. Başka çare yok. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 165. bölüm. Huruç'tan bir iki gün önceki Plevne'nin vaziyeti. Yani Türk askeri Plevne'yi terk ederken Plevne meskun mahallinin, kasabasının evleri, insanları nasıldı, nasıl evler yaralı, hasta doluydu. Onları uzun uzun, çoğuna dilimizi döndüremeden anlatmaya çalıştık. Bütün bu sefalet ve kıtlığa rağmen kasabadaki sivil idare sulh zamanı gibi son güne kadar vazifesini liyakatla ifaya devam etti. Yani belediye mülkiye teşkilatı, işte kaymakamlık neyse vilayetin adamları hepsi tıkır tıkır aksamadan yapabildiklerini yaptılar tabii. Hangi dinden olursa olsun bütün halkın can ve malları hep himaye edildi. Tecavüzde bulunan askerlere ağır cezalar verildi. Mahkemeler daima açık kalmış, adalet hükümleri şiddetle ve tam bir bitaraflıkla tatbik olundu. O da enteresan efendim. Bu hususta şehrin askeri olduğu kadar mülki başı da olan Müşir Osman Paşa ve Plevne valisi Hüseyin Bey'in hareketlerini met etmeye kelimeler yetmez. Osman Paşa da zaten bu Hüseyin Bey'i, Plevne valisini zaman zaman kabul eder, meşveret ederlerdi. Muhasara altında ve kıtlık içinde bulunan, içinde iki milliyete, birbirine zıt, iki dine mensup insan oturan Plevne'de muhasaranın 7. haftasında ne bir yağma ne bir tecavüz hareketi görülmedi. 3. muharebeden sonra 7 hafta geçmiş. 2 aya yakın zaman geçmiş. Böyle muhasarada olduğu halde ne bir yağma ne bir tecavüz hareketi görülmedi. Türk askeri kasabadan ayrıldıktan sonra, teslimden 3 gün sonra yani 13 Aralık'ta, takvime göre söyleyeyim 10 Aralık oldu ya, 13 Aralık'ta diyelim, Rus'un kurduğu yarım yamalak bir idareye kadar, burada Hristiyan Bulgarların kurduğu muvakkat rejimde ise cinayetin, tecavüzün, haydutluğun, hırsızlık ve yağmacılığın her türlüsü kasabayı kasıp kavurmuştu. İşte Müslüman her gittiği yerde misk gibi kokması lazım. Müslüman is gibi kokmaz, misk gibi kokar. İşte 3 günlüğüne Plevne kalıyor. Onundan 13'üne kadar, Ruslar girinceye kadar o 3 günde işte burada yazılan o uygunsuz şeyleri bir daha da tekrar etmek istemiyorum. Yani sıkılarak sizlere söylüyorum haydutluklarını, hırsızlıklarını. Bir bahçe köşesindeki köpek kulübesinde zavallı hayvan açlıktan ölmüş ve gömülememiş. Leş kargaları üzerine üşüşmüştü. Bu mundar kuşlar o kadar pis boğaz, o kadar açgözlü şeyler ki bizim geldiğimizi görünce bile hiç aldırmadan leş yemeye devam ettiler. Bazı selvi ağaçları bizleri tahta bulunmadığı için ölüleri çuvalların içine koyup mezara götüren ve cephane dolu arabaları herhangi bir tabiye doğru süren askerlerden gizliyordu. Yani bazı servilerin böyle gölgesinde, dullasında durduğumuz zaman bu gidip gelen askerlerden bizi gizliyordu. Görünmüyorduk. Ruslar tarafından görünmüyorduk yani. Ağaçların dallarından bir teviye su damlıyor ve bu damlacıkların yere düştüğü zaman çıkardığı ses, hani evin tavana akar Anadolu'da şıp şıp şıp bir belli bir hızla, tempoyla, bir ölü için söylenen bir nevi mersiyelerdi. Yolda aç kalmış bir sefil, süprüntü yığınlarını içinde karın doyuracak bir şey bulabilmek ümidiyle karıştırıp duruyordu. Bir taraftan da çamura bulanmış bir parça ekmek bulunca sevinen iki Bulgar çocuğu el ele tutuşmuş gidiyordu. Karşıdan gözleri açlıktan çöken insanlar bu bir parça ekmeğe feci niyetle bakıyorlardı. İki çocuğun elindeki çamurlu ekmeğe. Beri yanda ölüm halindeki çocuğunu kucağından bırakmak istemeyen bir genç ana sefaletin hazin bir tablosu halinde yerde yatıyordu. Yerde yatıyordu. Bir kızın elinde bir fincan sıcak şekerli su vardı. Bunun içinde galiba bir parça konyak, bir lokma da ekmek vardı. Bir pencere açıldı ve bir hastane asistanı içinde kanlar, irinler dolu bir fincanı dışarıya fırla boşalttı. Bir kolu yahut bir bacağı kesilenin cerrah neşterinin korkunç sesi kulağıma geldi. Kasabanın boşaltılması ve iki hafta kadar sürecek bir yürüyüş için yapılan hazırlıkları alelacele bir okuyucu kolay kolay zihinde canlandıramaz. 5 ila 9 Aralık arası o kadar meşguldüm ki bütün sefer boyu bu kadar çalışmamıştım, dedi. Evet, niye çalışmamıştı? Onu işin başından sonuna kadar hiçbir aksaklık görülmedi. İşte bu aksaklık olmasa da çalışmış. Her sahada büyük bir makinenin çarkları ve tekerlekleri düzgün bir intizam ve kifayet içinde işledi, yeterlik. Hazırlıklar çok çeşitli ve çeşitli de nevileri vardı. Bunları tek tek yazma imkan yoktu. Erzak tevziği hariç dağıtımı, başlıca uğraştığımız işler şunlardı huruç için. Elde mevcut paralar, eğer aklıma doğru kalmışsa tabur başına 80 lira olmak üzere müsavi nispetlerde taburlara dağıtıldı. Artık ayrılık başlıyor. Daha huruç yürümedi. Bu paradan bana 75 kuruş düştü. Ayrıca cebimde kendi param olarak 5 liram vardı. Sancağımız yakıldı. Ve biz onun alevlerini sükût ve hürmetle seyrettik. Bu sancağımızı esir etmeyelim diye sancağımızı yaktık. Aylardır gölgesinde savaşmıştık. Ekonomi zaruretinden çorbamızı kaynatmak için mecburen kullandığımız bu alevler 50 yıldan beri taburun önünde dalgalanmış, 50 yıldır. Üzerindeki şerefli hilali Gürgeva'da, Silistre'de, Opatorya'da, Sivastopol'da zaferle taşımış, ikinci Plevne muharebesinde yaptığımız süngü hücumunda ve Kavanlık Tabyan'ın Eylül'de 3 defa taarruzumuzda yanı başımızda bulunmuş olan şanlı sancağı bu alevler yiyip bitirdiler. Bir muharip askerin İngiliz'de olsa gölgesine sığındığı sancağın yakılışını anlatması işte bu kadar olur. Bu kadar olur efendim. Romantik olmaya lüzum yok. Edebiyatçı olmaya lüzum yok. İşte bu adam edebiyatçı. Bu cümlesiyle edebiyatçı. 1828-1887 yani 1828'den 88'e kadar 50 sene arası tarihin 5 defa 10 yılının yani 50 yıl zaferle hatıralarını taşıyan bu mukaddes bez kısa bir zamanda gözümüzün önünde kül oluverdi. Dedik 165. bölümü bitirdik. 166. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Merhaba kıymetli Tekrar FM dinleyicileri. Yeni bir tarihe açılan pencere programıyla sizlerle beraberiz. Bu programı Profesör Doktor Mustafa Şeker ve bendeniz Mehmet Sıddık Arpas hazırlayıp sunuyoruz. Bugün yönetmen masasında sesimizi sizlere Yücel Turan kardeşimiz iletecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim değerli hocam. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk hocam. Özlüyoruz sizi. Kıymetli hocam, şöyle bir sual sorsam size. Bize nasıl bilgiler verebilirsiniz? Bir Osmanlı vatandaşının günlük hayatı nasıldı?
1: Çok güzel.
0: Evet. Güzeldi. Peki bu güzellikler nelerdi? Bize biraz bahseder misiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Öncelikle bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Allah-u Teala hepsine sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Görünen ve görünmeyen kazalardan, belalardan, musibetlerden, kötülüklerden, iftiralardan, hasetlerden, hastalıklardan, şeytanın, nefsi emmarenin, kötü arkadaşın ve dünyanın şerrinden muhafaza eylesin.
0: Amin.
1: Hepsine ayrı ayrı dua ediyoruz. Kıymetli dualarını istirham ediyoruz. Şimdi değerli hocam, tabii sorduğunuz sual 40 dakikada anlatılacak bir mevzu değil. Ama o kadar önemli bir yerden girdiniz ki bugün belki de sosyal hayatta en fazla ihtiyaç duyduğumuz ve sosyal hayatın ecdadın belki de şifrelerinin saklı olduğu, belki üzerinde özellikle durulması gereken en önemli konulardan birisini açtınız. Teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi şöyle düşünelim. Yani Osmanlı vatandaşı bir günde ne yapıyordudan ziyade. Şimdi bir sabah gözlerinizi açtınız hocam.
0: Evet.
1: Takvimler 16. yüzyılı gösteriyor. Ne elektrik var, ne otomobil var, ne telefon var, ne televizyon var, ne internet var.
0: Evet.
1: Dışarıdan gelen sesler bugünkünden çok farklı. Minarelerden yükselen bir sabah ezanı. Hocam makine gürültüsü olmadan sade insan sesiyle fırınlarda pişen ekmek kokusunu düşünün hocam. Demircinin, çekicinin ritmi, sokaklardan gelen seyyar satıcının sesi, yavaş yavaş uyanan bir Osmanlı şehri. Şimdi hocam böyle bir şehir düşünün, böyle bir hayata başladık. Şimdi sabah kalkınca ne yaparız? Nasıl çalışırız? Çocuklarımız efendim nasıl yetişir? Boş zamanımızı nasıl değerlendiririz? Alışverişi nerede yaparız? Nasıl yaparız? Yani bir Osmanlı vatandaşı olarak yani böyle bir iştiyakı düşünün sayın hocam. Şimdi sabah, gün sabahı Osmanlı insanı ne zaman uyanır hocam? Sabah namazına şöyle bir yarım saat, bir saat önce kalkar. Ta ikindi namazına kadar da uyanıktır çok. Bir arada bir kaylule yapar. Ondan sonra hocam düşünün böyle bir hayat. Şimdi hocam Osmanlı toplumunda hayat erken başlar. Malumunuz sabah ezanıyla birlikte insanlar uyanır. Evlerinde güne hazırlanırlar. Ben rahmetli nenemden hatırlıyorum. Sabah namazına evde kalkmayan kalmazdı. Sonra dedem tarlaya gider. Affedersiniz onun bir merkebi vardı.
0: Evet.
1: Efendim onun semerini vurur. Tarlaya gider sabah namazından sonra. Gün tam böyle ağarırken nenem tangur tungur efendim orada bahçede ya güzel sabah kahvaltısı için ekmek hazırlıyordur, ya soğan közlüyordur, ya domates, ya patlıcan közlüyordur hocam. Nenem rahmetlinin böyle bir dünyası vardı.
0: Dedem sabah.
1: Sabah hocam sabah, evet. Böyle bizim bildiğimiz, şimdi biz dolaptan peyniri çıkarmaya eriniyoruz. Rahmetli nenemi hatırlarım. Sabah özel soğanını, domatesini, patlıcanını közler, biberini közler, sofraya getirirdi hocam. Evimiz yakın olduğu için çok iyi hatırlarım. Biz sabah zaten uyanır uyanmaz soluğu dedemin evinde alırdık. Yani kahvaltı nerede hazırsa oraya yumulurduk hocam, anlayacağınız
0: maşallah.
1: Yani. Şimdi köylü tarlasına, esnaf dükkanına, zanaatkar atölyesine, talebe medresesine, memur vazifesine, görev yerine. Bugün gibi geç saatlere kadar süren bir gece hayatı yok hocam. Gün ışığı çalışma hayatının en önemli belirleyicisidir değil mi?
0: Evet.
1: Yani saate bakan yok. Herkes gözü semadadır.
0: Yok, saate bakılır hocam.
1: Ya saate bakılır da semaya bakar hocam. Yani sabah ezanı yani kolunda kaç insan saat taşırdı ama semaya şöyle bir bakardı. Tan yere ağarmadan önce, işte güneş battıktan sonra, Biz de hocam, ben rahmetli babamdan hatırlarım. Bizim akşam yemeğe vaktimiz, akşam babam da köy imamı olduğu için camiye gider, namazı kıldırır. Bizim akşam yemeği vaktimiz akşam namazından sonra. Hatta bugün Anadolu'da insanlar birbirinin evine giderken ne derler? Akşam namazından sonra derler. Saat 8'de 9'da gel demezler hala. Akşam namazından sonra, yani işin şeyi, başlangıcı akşam namazıdır. Veya bir yerde buluşacaksanız, insanlar randevu veriyorsa, ne zaman randevu verirlerdi? Öğlen namazından sonra derlerdi. Yani öğlen namazından çıkınca başlardı. Bugün biz saat 2 diyoruz, 4 diyoruz, 5 diyoruz. Randevularımızda da hep geç kalıyoruz.
0: Hayatın merkezinde evet. Namaz vardı hocam. Aha, ondan dolayı öyle.
1: Sosyal hayatta bu vardı. Tabii. Düzen, insanların gözü her an namaz.
0: O için Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyuruyor ki, evet, namaz kılan bir kimse 24 saat Allah-u Teala zikrediyor. Ya,
1: değil mi?
0: Namazda ne kadar var? Tabii. Namaz geçti, yarın namaza kalmıyor.

0: Orada Kur'an-ı Kerimler okunur. Efendim ondan sonra herkes evine gider. Köylü insanın bir ayağı sürekli o cenaze evindedir. Oraya gider, gelenler bir şeyler okur. Şimdi hocam apartman dairelerinde insanların çoğunun haberi bile yok. Evlatların bile haberi yok hocam. Cenaze defnedildikten sonra geliyor insanlar. Orada da ticaret konuşuyorlar, borsa konuşuyorlar, bilmem altın gümüş konuşuyorlar. Şimdi Anadolu insanının iştiyaki hocam, yani Anadolu'daki o ahlak, o ruh, tabii şimdi de bunlar bozuldu ama yani kim hasta, kim fakir, kim yolcu, kimi yeni ev almış, mahallenin büyük kısmı bunlardan haberdar olurdu hocam ya. Mahallenin sadece evlerinin bulunduğu yer değil hocam, dayanışmanın yaşandığı.
1: Gün sabah namazıyla başlar ki, değil mi hocam?
0: Abi sabahla başlar.
1: Sabahla başlar, evet.
0: Sabah namazıyla başlar, oradan sonra hocam bir Osmanlı esnafı misal dükkanına gider.
1: Duayla açar.
0: Duayla açar. Hatta geçenlerde sosyal medyada çok güzel bir şey duydum. Hoşuma da gitti. Adam diyor ki hocam, şimdi diyor adam sabah dükkanını açtığında diyor, evin dükkanının önünü süpürüyor ve yıkıyorsa çok büyük bir ihtimal bu adamın mutfağı da temizdir diyor.
1: Tabii ki.
0: Bu ne kadar güzel bir kıstas.
1: Şöyle bir yerde bir şey okumuştum hocam da. Bir Osmanlı vatandaşı,
0: evet.
1: Yani dedik ya Osmanlı vatandaşı,
0: evet.
1: Vakıf bir evde doğar. Aynı zamanda evet. Vakıf medeniyetleri Osmanlı.
0: Evet.
1: Vakıf bir beşikte büyür. Vakıf bir evde doğdu. Vakıf bir beşikte büyüdü.
0: Doğru.
1: Sonra vakıf bir okulda okur. Doğru. Mektepte.
0: Evet.
1: Taş mektep diyoruz. Veya Sibyan mektebi diyoruz değil mi efendim?
0: Evet hocam.
1: Sonra vakıf bir merkezde, bir iş merkezinde çalışır. Doğru. İş yerinde çalışır. Sonra vakıf bir tabuta taşınır öldükten sonra. Vakıf bir musallada cenaze namazı kılınır.
0: Evet.
1: Vakıf bir caminin musallasında. Vakıf bir kefenle de vakıf bir mezarla defnedilir.
0: Bu kadar.
1: Böyleydi yani.
0: Hayat bu.
1: Evet.
0: Hayat.
1: Hayat da malum haliniz.
0: Zengin için de geçerli, fakir için de geçerli hocam.
1: İki bez arasıdır buyurmuşlardır büyüklerimiz. Merhum abi öyle derdi.
0: Ya.
1: İki bez arasıdır.
0: Doğru.
1: Biri kundak bezi, diğeri kefen bezi.
0: Aynen.
1: Fark ne? Kundak bezi cicili bicili, kızsa pembeli işlemeler, erkekse mavi işlemeler.
0: Evet.
1: Ama kefen bembeyaz,
0: doğru.
1: Cebi yok. Ve Osmanlı vatandaşı, Osmanlı tebaasına, vatandaşına ölüm metaforunu çok kullanmış hocam. Ölümü.
0: Evet, tabii.
1: Ölümü hatırlayan huzurlu olur.
0: Tabii. Ömrü de uzun olurmuş.
1: Ömrü de uzun olur.
0: Tabii. Haksızlık yapmak, kul hakkından kaçınır tabii.
1: Kimseyi üzmez yani.
0: Doğru. Evinde huzurludur.
1: Aynen
0: eşini
1: öyle.
0: Üzmez.
1: Mektebinde huzurludur. Sokakta huzurludur.
0: Komşularının haklarını gözetir. Kul hakkından hassasiyetle kaçınır.
1: Evet.
0: Çok güzel. Yani bir esnaf hocam dükkanına geldiğinde temizliğini yapar. Besmele-i Şerife ile kapısını açar. Müşterisini beklemeye başlar değil mi hocam?
1: Evet.
0: İlk gelene hocam dünyanın neresine giderseniz gidin. Bu birçok yani dolaşan insanlar da anlatırlar bunu. Bizim Türk İslam kültürü, yani Anadolu ahlakı, Anadolu irfanı çok farklı. O parayı alır, Bismillahirrahmanirrahim diyerek o çekmecesine koyar. O şu ifadeyi kullanır. Değil mi Sayın Hocam?
1: Siftah.
0: Siftah senden, bereket Allahü Teala'dan.
1: Evet.
0: Hatta o anlatılan mevzu ne kadar güzeldir. Artık rutin gibi, yani bugünün insanları anlamakta belki zorlanır ama işte efendim, hani Fatih Sultan Mehmet Han iki tane papazdan rica ediyor da benim coğrafyamda şöyle bir dolaşın, rapor edin.
1: Evet.
0: Acaba bu topraklarda işler nasıl gidiyor? Onlar da Bursa'ya gidiyorlar. Böyle bir dükkana giriyorlar. Sabah kahvaltısı için bir şeyler alacaklar. Ne diyor adamcağız? Hocam senin diyor aldığın bu şeyi tamam bunu vereyim ama diğer alacağın şey karşı dükkanda da var.
1: Evet.
0: Ben siftah yaptım. Acaba rica etsem alışverişini ondan yaparak onun da siftah yapmasına vesile olur musun? Hocam bu nasıl bir şeydir? Nasıl bir zerafettir?
1: Muazzam bir ruh.
0: Nasıl bir zerafet?
1: Ahlaka bakınız
0: ya,
1: hocam.
0: Ya evet. Yani o bizim hep anlatıla gelen var ya hocam. Adamcağız arpa dükkanı açıyor. Zengin büyük bir zahirecinin karşısına da. Gelen vatandaşlar pirincini, buğdayını, mısırını, bulgurunu, dövmesini büyük zahireciden alıyor. Hayvanla arpayı da aynı zahireciden alıyor.
1: Evet.
0: Ama zahireci dükkanının sahibi bir müddet sonra fark ediyor. Her şeyi kendinden alana, hayvanlarına olan arpayı da kendisinden aldığını fark edince tabii doğal olarak karşıdaki dükkana hiç kimse gitmiyor. Arpa satıyor adamcağız da çünkü sadece.
1: Evet.
0: Bu büyük zahireci çalışanlarına diyor ki bu dükkanda artık arpa satmayacaksınız. Niye efendim? Çünkü karşı dükkandaki kardeşim arpa satıyor.

0: bize bulgurunu, pirincini, dövmesini almaya gelenler hayvanlarına da arpayı buradan aldığı için karşıya alışverişe gitmiyorlar. Dolayısıyla arpa sorana deyin ki, karşı taraftaki arpacıdan alın deyin ki o da evine nafaka götürsün.
1: Evet.
0: Hocam bu ahlaktır Osmanlı'yı zirvede tutan işte. Bugünün dünyasında biz materyalist dünyada bunları ya. Anlatmakta zorluk çekiyoruz.
1: Evet.
0: Üniversite gençleri dahil, ortaokul, lise, ilkokul öğrencileri bunları anlamakta güçlük çekiyor. Hocam nasıl olur? Öyle bir şey olabilir mi? Yani gerçekten bu insanlar yaşamış mı?
1: Ve bu insanlar da ya. Şunu yapmışlar hocam mesela, evet. Dükkanlarını her sabah besmele ile açılır dükkanımız. Ya. Ahi evranı veridir bizim şiirimiz.
0: Diye. Ya değil mi hocam? Ahilik anlayışı, ahilik evet. kültürü.
1: Ve Aras'ta, Bedesten evet. Evet. veya çarşı duayla açılırdı.
0: Doğru.
1: Her bu tür bir çarşının veya hanın neyi vardı? Şeyhi vardı, reisi vardı.
0: Doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Ne güzel, dilinize Bizim sağlık.
1: Yani o.
0: Evet. Onun için hocam, efendim, Bismillahi tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah evet. diye sabah evden çıkaracağım. İşe evet. başlarken Allah Teala hayırlı ve bereketli eylesin. Alışveriş sonunda Allah Teala kazancını bereketlendirsin. Misafir uğurlarken Allah Teala yolunu açık, menzilini mübarek eylesin. Yemekten sonra da Elhamdülillahillezî eşbâna diye başlayan o mübarek duayı okuyarak sofrayı böyle kapatırlardı sayın evet. hocam ya. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Yani malı cebinde taşıyan insanların gönlüne sokmadığınız sürece o toplumda huzur
1: evet.
0: her daim devam ediyor değerli hocam. Onun için Osmanlı ahlakı, Osmanlı kültürü, Osmanlı o zirve dönemlerini yaşamasını vesile olan bu anlayışları neslere, gençlere çok iyi anlatmak lazım.
1: Bir gün Osmanlı işte son dönem yıkılmış, yeni devletin ilk dönemlerinde.
0: Evet hocam.
1: Osmanlı Fatih'te veya Vefa'da sokaktan geçerken evet. müzik seslerini duyan mübarek bir zat arkadaşlarına der ki
0: evet.
1: Osmanlı döneminde bu evlerden Kur'an-ı Kerim sesleri sokağa yankılanırdı.
0: Ya evet.
1: Şimdi müzik sesleri yankılanıyor.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla Müslüman evinde Osmanlı'da sabah Kur'an-ı Kerim sesi, akşam Kur'an-ı Kerim sesi eksik olmazdı.
0: Çok doğru.
1: Rahmetli annem hocam.
0: Allah Teala rahmet eylesin.
1: Amin yani.
0: Mekanı cennet
1: Temmuz'da
0: derecesi hali olsun.
1: 2 sene oldu. Allah Teala rahmet eylesin.
0: Amin hocam.
1: Yani mesela biz hep uyanır bakardık annemizin sesi. Akşam da annemizin o güzel hazin sesi, Kur'an-ı Kerim sesiyle biz
0: evet.
1: Şey yapardık. Yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sesi eksik olmazdı. Ya dede okur, evet. ya baba okur, ya anne okur. Veya mektebe giden çocuk gelir dersini çalışır orada okur. Sonra bu tür sosyal medyalar, televizyonlar, efendim şunlar yoktu. Evde muhabbet vardı malum haliniz.
0: Evet hocam.
1: Büyük sofraya oturmadan oturmazlardı. Değil mi efendim? Yani mutlaka evin küçükleri misafir geldiğinde hizmet ederlerdi.
0: Doğru.
1: Yani mesela bir dedemin evine misafir hiç eksik olmazdı hocam. Hatta geçen annemin taziyesinde halam dedi ki biz yemek yapmaktan yorulurduk hocam. İş yapmak değil, bulaşık yıkama değil, yemek yapmaktan yorulurduk. Yani gelen giden, hatta mesela malum haliniz o tür yerlerde yol kapalı olduğu zaman 15-20 günde kalırlardı.
0: Evet hocam.
1: Ve kahvaltı çıkar, yemek çıkar, çay çıkar, yatakları yapılır, yatakları kaldırılır. Dolayısıyla böyleydi. Yine hakeza dedeler ne anlatırdı? Dedeler sevgili peygamberimizden aleyhisselam ve diğer İslam büyüklerinin menkıbelerinden bahsederlerdi. Ya. Uzun kış gecelerinde. Sonra bilen biri varsa alim, hoca, kis bir kişi davet ederler, çay ikram ederler. Orada bir meclis kurulur. Ona divan derlerdi değil mi efendim?
0: Doğru. Ne güzel hocam.
1: Ondan sonra bahsederlerdi. Sonra evet. efendim nine, evin ninesi, büyük annesi veya mahalleden, sokaktan birisi, köyün büyüğü gelirdi. Nimet-i İslam okur, Amentü Şerhi okur, Dürr-i Yekta okur değil mi?
0: Ya.
1: Veya Mızrak-ı İlmihal okurdu.
0: Allah Teala rahmet eylesin. O şimdi, güzel insanlar
1: evet,
0: değil mi hocam?
1: Ne olduk? Şimdi onların yerine ne aldı şimdi? Doğru. Piercingli, ondan sonra efendim dövmeli kızlar aldı Doğru. yerini. Ve belki 20 sene sonranın bunlar babaanneleri, anneanneleri. Ama hakikaten babaanne, anneanne olabilecek miydi bu tipler?
0: Doğru.
1: Şimdi çocuğun yerini köpek aldı evlerde.
0: Evet. Kimse artık insana değil maalesef hocam. Hayvan evet. hayvan yetiştirmek tabii netice hayvana değer vermek değerli ama bunu ev dışında yapmak.
1: Huzur vardı hocam, ki. Saadet vardı.
0: Evet.
1: Yani biz Osmanlı dedik ama biz Osmanlı'nın Osmanlı tebaasını gören kişileri biz gördüğümüz için onları anlatıyoruz. Farkındaysanız hocam. Doğru, mesela rahmetli annem cuma günü mutlaka helva kavururdu.
0: Allah Allah.
1: Biz anlardık ki küçükken ha bu gece cuma gecesidir. Tereyağı var. Efendim un da var. Şeker de var. Ve helva yapardı. Sonra bazı günlerde hocam kalbura bastı ağzınıza layık. Kalbura bastı diye bir tatlı var ya.
0: Evet.
1: Dedi bizim orada ceviz de çok olduğu için ceviz de koyarlardı içine.
0: Evet.
1: Kalbura bastı yaptığı zaman derdi ki bu gece mübarek. Cuma'dan daha mübarek. Yani, cuma değil ama böyle seyrek gelen bir gece. Evet. Diyelim ki Mevlid-i Şerif gecesi olur.
0: Evet.
1: Efendim Miraç gecesi olur. Regaib gecesi. Gerçi yine o mübarek gecelerde hocam köylü ve mahalleli bunu çocuklara yansıtırdı, fark ettirirdi yani. Böyleydi. Yani bunlar evet. Çocuk gelişim okumadılar. Okul öncesi okumadılar.
0: Babalarından, doktor. Atalarından, dedelerinden, evet. Büyüklerinden gördüklerini uyguladılar.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Şimdi onların da hayatlarında müstesna bu güzellikler
1: evet.
0: Vardı.
1: Mesela yine Osmanlı'da malumeliniz inşallah onu başka bir programda anlatırız. Evet. Daha genişçe. Bedi Besmele diye bir merasim var.
0: Evet hocam.
1: Sıbyan Mektebi'ne başlayacak olan çocuğa muazzam bir merasim yapılır malumeliniz. Çocuklar mektebin okuyan öğrencileri güzel elbiselerini giyerler. Çocuğa özel elbise giydirilir. Mektepten eve gelinceye kadar ilahi okurlar. Oradan da çocuğu alır. Ya bir atın üzerinde genelde o küçük atlar var ya adı ne onların?
0: Bir atla, küçük taylar mı diyorsunuz?
1: Küçük atlar
0: evet,
1: olur.
0: Evet.
1: Midilli evet. Atına bindirirler veya bir arabaya bindirirler. İlahiler eşliğinde ta mektebe kadar götürürler. Tabii bu arada efendim çocuğun evinde mevlütler okunur, ilahiler okunur. Çocuğun hocasına güzel kıymetli hediyeler alınır. Evet. Çocuğa kıymetli hediyeler dedesi, ninesi, annesi, babası, amcaları hediye verir. Böyle başlar yani Osmanlı'da böyleydi. Evet. Düşün hadi gel de okuma hocam yani.
0: İnsanın iştiyakla evet. içi gidiyor evet.
1: Evde adab-ı muaşereti anne baba mutlaka öğretir. Evet. Eksik kaldığı yerde dedenini tamamlardı. Sonra onların yetişemediği yerde efendim Sıbyan Mektebi'ndeki hoca efendi
0: evet.
1: Yetiştirirdi, eksikleri tamamlardı.
0: Allah-u Teala o güzel insanların hasletlerini de bugünün nesillerinin gönlüne bu sadakati, bağlılığı, evet. iştiyakı akıtsın inşallah hocam. Ne kadar güzel anlattınız.
1: Estağfurullah.
0: İşte nesilleri nasıl yetiştirirseniz hocam geleceğe de bunlar kalıyor.
1: Evet.
0: Demek ki biz bir yerde nasıl hata yaptık ki nesillerimizi bugün toparlamakta zorlanıyor hocam. Bunu sadece teknolojiye, zamanın gidişatına aktarmak değil. Yani bugün çocuklar sosyal medyayla, şununla bununla boş zaman geçiriyor diyoruz. Ama anneler ve babalar, ebeveynler olarak biz ne kadar dolu geçiriyoruz. Yani çocuklarda arıyoruz suçları sürekli ama çocuk ne görürse onu yapar. Çocukluğundan, bebekliğinden itibaren.
1: Evet. Çocukta ve gençte suç yok. Evet. %5 bile denilmeye kadar az.
0: Evet.
1: Şu anda Müslüman evinde çocuğu bilgisayar, çocuğu telefon yetiştiriyor.
0: Doğru.
1: Telefonu ver eline ama sussun. Böyle olmaz. Böyle annelik bile babalık da olmaz.
0: Doğru. Maalesef.
1: Yani çocuğa Kur'an-ı Kerim oku diyoruz. Peki sen Kur'an-ı Kerim veya biz Kur'an-ı Kerim açıp okuyor muyuz?
0: Doğru. Günde yani
1: kitap hocam, okuyor muyuz
0: kitap
1: mesela?
0: Kitap okuyor muyuz? Dini temel bilgileri kendimiz ne kadar biliyoruz, evet. ne kadar öğreniyoruz? Yani insan unutur. Kendini yelemezse ibadetlerle ilgili, fakir evet. meselelerle ilgili bir mevzu olduğunda hocam. Yani bugün kendi kendimize soralım. Kaçımız kitap açıkta doğrusu neydi diye merak ediyoruz. Hemen bir hoca efendi bulmaya çalışıyoruz. Hangi hoca efendiler de her şeyi biliyorlarmış gibi.
1: Hocam abdesti deden.
0: Evet.
1: Ninem.
0: Evet.
1: Bir de babam mesela babam Allah hayırlı uzun ömürler versin.
0: Amin,
1: babam o kadar
0: amin.
1: Güzel abdest alırdı ki.
0: Allah Allah.
1: Yani bize abdest şöyle alınır diye hiç tarif eden olmadı. Çünkü evet. zaten gördük.
0: Doğru.
1: Çocuk neyi görürse onu taklit ediyor.
0: Aynen.
1: Hocam iyi gidiyor ama yönetmenimiz işaret
0: güzel,
1: etti.
0: Çok güzel.
1: Bir ara verelim müsaadenizle.
0: Doyumsuz misaller veriyorsunuz. Çok güzel hocam. Evet.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz Tarihi Açılan Pencere programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Efendim tekrar merhaba. Tarihe Açılan Pencere programı kısa bir aradan sonra tekrar devam ediyor. Hocam başka neler söyleyebilirsiniz?
1: Hocam çok güzel gidiyordunuz. Şimdi sizin de böyle Ramazan Ayvalı Hoca'nın da dediği gibi böyle güzel anlatımın arkasından araya girmek de baklavanın üstüne turşu yemeye benziyor. Yok estağfurullah. Hocam. Onun gibi evet çok güzel.
0: Estağfurullah hocam şöyle bir de şey yapmak lazım yani annenin dertli olması lazım.
1: Evet hocam.
0: Yani iyi bir nesil kaliteli bir anneden meydana gelir.
1: Çok doğru.
0: Anne bağırmamalı, fısıldamalı çocuğuna.
1: Doğru.
0: Sevgiyi, muhabbeti, ilmin önemi ve ehemmiyetini. Yani bizim anne, biz yetiştiren annelerimiz, babalarımız o kadar ilim sahibi kimseler değildi. Ama lüzumat edini iyi biliyorlardı.
1: Evet.
0: Sapa sağlam bir imana sahiptiler ve dolayısıyla mesela biz okula başladığımızda bize evden güzelce bizi giydirdi, önlüklerimizi giydirdi. Dedi ki bak evlat,
1: Allah
0: bir de birader vardı. Dedi ki bak okula gidiyorsunuz, hangi evden çıktığınızı sakın unutmayın dedi. Kimin torunu olduğunuzu unutmayın.
1: Ya.
0: Öğretmeniniz sizinle alakalı menfi hiçbir şey dedenize, amcanıza, babanıza söyleyememeli. Elhamdülillah biz de yani hiç öyle bir şikayette getirmedik o zamana kadar.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla işte çocukla ilgilenmek gerekir. Ama günümüz annesi ve babası ben yemedim yesin. Ben giymedim giysin. Ben içmedim içsin. Böyle olmaz.
1: Doğru.
0: Yani çocuğun bir ruhu var. Çocuğun bir gönlü var. Ha, dolayısıyla efendim başkası benim çocuğumu yetiştirsin. Yetiştiremez.
1: Doğru.
0: Anne babanın yetiştiremediği çocuğu yani yetiştirebilir hocam. Yani gönlüne, eğitimcisiniz.
1: Gönlüne dokunur.
0: Evet
1: çok
0: yani
1: bir şey.
0: Ama çok zorlanır.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bir de Osmanlı'daki nesille günümüz nesil arasında çok fark var.
1: Doğru.
0: Osmanlı'da anne, baba, dede, bakkal, manav, efendim berber, okul, mektep, medresede bunlar hep aynı bilgileri, aynı kültürü anlatıyorlardı. Günümüzde nasıl anne baba bir şey öğretiyor, okula gidiyor öğretmen başka bir şey öğretiyor, sokağa çıkıyor baba başka bir şey duyuyor, bakkal başka bir şey söylüyor, berber başka bir şey söylüyor.
1: Çocuğun model alacağı kimse de yok.
0: Evet.
1: Doğal olarak.
0: O da
1: evet.
0: Yok.
1: İşte öğretmenden model alacak ama öğretmenin de uğraşmak zorunda kaldığı 40-50-60 bir de branş öğretmeni ise onlarca var. Yani öğretmenin de bu noktada yeterlilikleri sıkıntı.
0: Hocam
1: evet.
0: Çok güzel bir konuya noktaya evet. Temas ettiniz. Model çok önemli model.
1: Doğru.
0: Bizim en büyük rol modelimiz kim? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam.

0: bu şeyler olmadı. Ya, Hızır Bey,
1: Hızır Bey, evet.
0: Deli Balta,
1: Deli Baltalar, Hamza Bey.
0: Evet, bunlar oldu yani. Ve Cenab-ı Hak razı olsun. Ve bu Türkiye Çocuk Dergisi, bizim ya, çok evet. karakterimizi şekillendirmesi çok etkisi oldu.
1: O zaman da hocam nasıl bir boşluğu doldurmuş?
0: Bugün, muazzam bir boşluk.
1: Bugün bazı önemli makamlarda, önemli hizmetlerde, evet, önemli çalışmalarda olan, yani efendim gönlünde İslam'a hizmet niyetiyle yola çıkan nice insanlarla karşılaşıyoruz. Temelinin hep bu Türkiye Çocuk Dergisi'de atıldığını görüyoruz, evet. ki camiye grup ayrımı yapmadan yeter ki Allah rızası aynen için öyle. Çalışılsın. Evet. Ve bu güzel insanları toplum hayatında o kadar çok görüyoruz.
0: Evet.
1: Hocam ya.
0: Evet. Mesela ben şu tarihi dizileri ben çok önemsiyorum hocam.
1: Evet.
0: Hakikaten önemsiyorum. Doğru. Ha efendim böyle mi olmalıydı eleştirecek noktalar var.
1: Evet.
0: Ama bazı hiç olmazsa çocuğu ecdadını hatırlatıyor ya.
1: Evet.
0: Çocuk. Böyle miydi diye sorduğunda evladım bak öyle değil. Diziden, filmden tarih öğrenilmez.
1: Doğru.
0: Şu kitabı oku, şu makaleyi oku dersen çocuk istikametini düzeltir.
1: Ondan kendini düzeltir. En azından aynen bir öyle. Yönlendirme yapmış olursunuz. Çok
0: evet. Doğru. Mesela evet. o Ertuğrul dizisi yayınlandığı zaman ben baktım evet. hocam dışarıya. Çocuklar akşam üzeri Allahu Ekber diye bağırıp çağırıyorlar. Ben 10-15 tane çocuk.
1: Ya,
0: ben merak ettim. Dedim bir bakayım şu YouTube'dan evet. bakayım ne oluyor. Meğersem bir önceki efendim yayınlandığı akşam bir savaş sahnesi ve oradaki asker rolündeki insanlara Allahu Ekber kelimesini çok söyletmişler.
1: Aa,
0: bak çocuk da yer ediyor evet. bu Allahu Ekber kelimesi.
1: Kelimesi, mübarek lafzı.
0: Mühim bu yani. Evet. Ve dolayısıyla hocam Osmanlı yaşadı, bizden öncekiler hakikaten İslamiyet'i yaşadılar, okudular, okuttular yani.
1: Doğru.
0: Okuma bilmiyorsa birisine okuttu.
1: Tabii.
0: Veya çağırdılar, dedi ki hocam bize anlat dedi ya.
1: Ve o iştiyakla da hocam nesillerinizin gönlüne dokunabiliyorsunuz evet. işte. Yoksa bazı şeyleri bugün bir dizi vardı ismini vermeyelim efendim. Osmanlı'dan bahsetti diye Üsküdar tarihini, Üsküdar'ın böyle sosyal yapısını anlatan eski bir dizi. Orada anlatan şahıs bazen böyle hikayeler, menkıbeler anlatırdı. Osmanlı'dan bahsetti diye birileri kulağını çekmiş. Sen niye Osmanlı'dan bahsettin diye. O günlerden bugünlere geldik hocam ya. Neler evet. yaşadık.
0: Evet.
1: Neler gördük bu topraklarda.
0: Hocam sevgili evet. peygamberim kasetini TRT'de reklam olarak gazete veriyor diye reklam yayınlamadılar.
1: Ya.
0: 90'lı yıllarda 80 başında. Ve şöyle evet. bir durum var. Mesela anlattınız ya hocam.
1: Evet.
0: Yine galiba Fatih'in Sultan Mehmet Han'ı göndermiş olduğu papazların bir Osmanlı Bursa'daki bir mahkemeye şahitlik ediyorlar.
1: Evet hocam.
0: Mahkemeye Ahmet Efendi Mehmet Efendi'den davacı olmuş.
1: Evet.
0: Dava ne? Ahmet Efendi Mehmet Efendi'den tarla almış. Tarlayı ekerken
1: evet.
0: tarlayı daha doğrusu sürerken bir küp altına denk gelmiş.
1: Evet hocam.
0: Demiş ki bu benim hakkım değil. Eğer demiş Mehmet Efendi tarlasında bir küp altın olduğunu bilseydi
1: bu tarlayı
0: satmazdı.
1: Ya.
0: Kadı'ya gidiyor efendim diyor ben diyor Ahmet Efendi'ye vermek istiyorum. Mehmet Efendi çağırıyor. Mehmet Efendi diyor böyle bir hadise var. Efendim diyor. O diyor Ahmet Efendi'nin nasibi. Ben yıllarca bu tarlayı sürdüm, ektim, biçtim.
1: Bana denk gelmedi.
0: Hiç bana denk gelmedi.
1: Ya.
0: Dolayısıyla o küp altın benim değil Ahmet Efendi'nin. Ahmet Efendi yok efendim Mehmet Efendi'nin derken
1: hakem olarak kadıya gidiyorlar ya.
0: Tabii mahkemede bu söyleniyor. Kadı Doğru. uyanıyor. Diyor ki Mehmet Allah Efendi Allah. Senin çocuğun var mı? Var efendim. Elinizde öper bir kızım var.
1: Allah.
0: Ahmet Efendi senin benim bir oğlum var. Peki yaşları ne? Efendim evlilik yaşlarında. O halde ben Allah'ın emri peygamberin kavliyle çocuklarınızı efendim istedim. Onları evlendirin. Bu küp altını da düğün masrafları olarak harcayın buyuruyor.
1: Ya siz pratikliğe bakın.
0: Abi odaya bakınız yani.
1: Ya, evet. Allah Allah.
0: Hakeza yine bir Osmanlı kadısı Molla Fenari için anlatılır.
1: Evet,
0: bir gün birisi bir at alıyor birinden.
1: Evet.
0: Atı eve getirince bir bakıyor ki at hasta.
1: Evet.
0: Hemen kadıya gidiyor. Kadıya gidiyor fakat kadıyı makamında bulamıyor.
1: Evet.
0: Dönüyor hayvan telef oluyor. Ölüyor. Bunun üzerine ertesi gün gidiyor. Efendim diyor ben birisinden at aldım.
1: Evet.
0: Fakat atım öldü. Hasta çıktı at öldü. Benim zararımın tazminini istiyorum. Fakat dün geldim, siz yerinizde yoktunuz. Evet. Diyor ki evladım, senin tazmin zararını satıcı değil, at satıcısı değil, senin zararını benim tazmin etmem lazım. Olur mu efendim, ben atı sizden almadım diyor. Yani. Evladım sen atı aldın, hastaydı. Evet. Nereye gitmen lazımdı? Bana gelmen lazımdı. Ben de görev başında olmadığım için evet, senin atın efendim ben senin atını geri iade edemedim. Evet. Dolayısıyla at telef oldu, elinde kaldı. Eğer ben o gün dün burada olsaydım adama evet, atı iade eder, parasını aldırdık diyor.
1: Ahlaka bakın.
0: Tutuyor. Kaç aldın? Şu kadar, parasını iade ediyor. Bu işte hocam yani.
1: Bu insanların omuzlarında yükselen bir adalet evet, duygusu, adalet anlayışı. İşte son 600 küsür yıl ayakta kalan, dimdik ayakta kalan bir muazzam medeniyet.
0: Aynen öyle. Hocam, mesela evet, efendim evin babası iş yerine gider, besmeleyle açar evet, dediniz. Dedesi hakeza yine esnaftır, yardımcı olur. Evet. Çünkü o dönemde emekliliğin mezarda olduğunu
1: doğru,
0: bilincindeydi insanlar, anlayışındaydı, evet, şuurundaydı. Ve mutlaka cami derslerine devam ederlerdi hocam. Değil mi? Ya, cami dersleri
1: var. Hassas da olurlardı değil mi? O
0: evet, evet. Yani Osmanlı'da hem medreselerde örgün olarak eğitim yapıldığı gibi bir doğru, de cami dersleri var.
1: Evet.
0: Camide mübarek bir zat efendim itikat konulu bir mevzuyu anlatır, bir kitabı okur, evet, fıkıh dersi verir, başka bir ders anlatır evet, ve o derslere gider, o vaazlara gider, ilimlerini çok da ilerleten, çok ilim sahibi olan kimseler var yani.
1: Çok doğru.
0: Sonra oraya vakti olmayan ne olur hocam? Osmanlı'da esnaf o saatlere işini bırakıp gidemiyor. Akşam dönüyor, yemeğini yiyor, namazını kılıyor. Nereye gidiyor? Namazını kılmaya nereye gidiyor? Tekkiye gidiyor hocam.
1: Aynen öyle.
0: Bağlı bulunduğu bir şeyh var, bir zat var. Doğru. Onun sohbetine, onun ilim halkasına katılıyor.
1: Doğru. Çünkü her yerde kum gibi var. Hangi evet, dergah, hangi cami, hangi mescide gitse.
0: Aynen öyle.
1: Bir zat var böyle.
0: Evet.
1: Evet, çok doğru. Şimdi biz diyoruz ki ya nereye gitsek acaba kim doğru söylüyor? Çünkü kimle karşılaşacağımız belli değil. Ama Osmanlı'da bu konuda mahir, alim, veli zatlar
0: var ki. Meşahat makamı var ya. Şehiristanlık makamı var. Dolayısıyla doğru, bunu denetliyorlar. Evet. Ve dolayısıyla ilim ile yorulan bir cemiyet var hocam.
1: Çok doğru.
0: Ve İslamiyet'i yaşamaya gayret eden bir cemiyet var.
1: Evet.
0: İşte Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ne zaman ki Selahaddin camilerinin bahçelerindeki çınar ağaçlarının gölgesinde gölgelenen insanlar ne zaman ki ezan okunmaya başladı, sohbetlerini kesip camiye değil de oturmaya devam ettiler.
1: Evet.
0: İşte Osmanlı o zaman İnkıraza orada yıkılmaya başladı.
1: Aynen.
0: Buyuruyor hocam.
1: Çok
0: buyurun
1: doğru,
0: efendim. Dilimize, söz sizde efendim.
1: Sağlık.
0: Estağfurullah.
1: Hocam yani o kadar güzel özetlediniz ki yani kesmeye dilimiz varmadı. Allah Teala razı olsun. Tabii hocam Osmanlı'da malum haline çocuklara küçük yaştan itibaren ona mesuliyet öğretilirdi. Bir
0: aynen
1: burası
0: öyle
1: var. Öğretilen bu mesuliyet ileride bu çocukların kabiliyetlerini, yüksek kabiliyetlerini rahatlıkla gösterebildikleri sorumluluk mevkine gelmelerini de sağlıyorlardı. Tabii bu çocuklar okuldan eve geldiklerinde güzel ahlakla okulda, eve geldiklerinde de aynı şekilde bunun devamı olarak evde güzel ahlakla karşılaşıyorlardı. Efendim eğitim hayatında her şey iç içeydi. Yani birbirini tamamlıyordu değil mi hocam?
0: Evet.
1: Yani birisi şimdi sokak insanı da eğitiyordu.
0: Evet.
1: Öyle denir. Yani şimdi evlerde kalmadı. Okullarda kalmadı. Sokaklara sokağa çıktığınızda bir Ali amca, Mehmet amca veya işte efendim sokağın komşu Hatice teyze gittiğinizde vasını okşa, bir hata olduğunda yavrum gel bakalım güzel ve şefkatli tavırlarıyla o çocuğa bir hizaya getirme. Yani
0: evet,
1: bu ahlak.
0: Otokontrol vardı.
1: Otokontrol yani alan da veren de memnun. Hiç kimse de benim çocuğuma niye bunlar anlatıldı diye zaten rahatsız
0: evet,
1: olmak
0: söz konusu
1: değil.
0: Dökmeden
1: tabii
0: anlatırdı
1: ki,
0: evet.
1: Çok, bu hasletler çok çok önemli. Çıraklık hocam yani iş hayatından tutun. Okul hayatı, hayatın her merhalesinde iş yapıyorsanız yaptığınız işin ahlakı, okulda eğitim görüyorsanız işinizin her şeyde disiplin, planlama
0: evet,
1: ve her şeyde siz çocuklarınıza ölçüyü, saygıyı, edebi, sabırı, dürüstlüğü, çalışkanlığı öğrettiğiniz zaman muhteşem bir nesil ortaya çıkarmış oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Hocam başka çocuklara yardımlaşma günlük hayatın bir parçası değil mi? O zaman da
0: evet,
1: efendim vakıflar var, imaretler var, hayır sahipleri var, komşuluk ilişkileri var, ihtiyaç sahipleri var. Meşhur seyyahlardan birisi hocam çok hoşuma gider bu misal benim de. Malum bu Gülhane Parkı'nda, İstanbul Gülhane Parkı'nda bir çınar ağacı varmış hocam. Bu çınar ağacını İttihatçılar kökünden kesiyorlar. Bu çınar ağacının diğer ismine zekat ağacı derlermiş. Şimdi malının zekatını verecek olan, şimdi komşu komşuya, yani Osmanlı hukukunda ilk önce akraba, komşu başlar ya böyle. Efendim mahalleli. Herkes birbirine karşı mesul. Yani Osmanlı'da insanlar sadaka verecek, zekat verecek fakir bulamıyorlar. Böyle bir adalet mekanizması kurulmuş.
0: Fatih döneminde öyle bir adalet yaşanmış, evet.
1: Sonra hocam...
2: Bir de Ömer bin Abbas...
1: Evet, bravo. Şimdi insanlar malının zekatını verecek. Nereye verecek? Hocam götürüyor bu Gülhane Parkı'ndaki zekat ağacını asarlarmış. Üstüne de yazı asıyor. Diyor ki, bu diyor malımın zekatı 20 altınlar içinde. Eğer gönül rahatlığıyla, malımın zekatı diyor, gönül rahatlığı ihtiyacın varsa alabilirsin.
0: Fakirsen, veya sadaka, tabii fakirsen alabilirsin. Evet.
1: Veya sadakasını koyuyor orası.
0: Veya sadaka kutuları,
1: sadaka kutuları var.
0: Sadaka taşları vardı hocam.
1: Şimdi hocam gelen 20 altın, hatta 100 altınlık şeyler var çınar ağacında asılı böyle. Şimdi adam gidip 20 altına ihtiyacı varsa 100 altına yumulmuyor, affedersiniz. Bu Pierre Loti hatıratlarında bir şey yazmış, benim çok dikkatimi çekmişti. Çok affedersiniz, yani kendi tabi Osmanlı hırsızı bile namusluydu diyor. Bir gün bir hırsızı yakalamışlar. Karakolda diyorlar ki, ya sen niye falancanın evine girdin? Eğer çalacaksan git çınar ağacı var, zekat ağacı oradan astana. Hırsız diyormuş ki, o fakirin hakkı, ben zengin evine girdim diyormuş. Onun için Pierre Loti çıkmış diyor ki, hırsızı da namusluydu Osmanlı'nın diyor.
0: Hocam ya, hırsızı bir bile bir şey hatırladım da, hırsızı bile hukuk biliyordu hocam.
1: Bravo.
0: Şebeke halinde biri kapıyı ya, açıyor.
1: Evet.
0: Biri içeri giriyor, biri sandığı açıyor, ya, biri keseyi alıyor.
1: Çok güzel bir örnek verdiniz.
0: Biri getiriyor kapının önüne bırakıyor, biri oradan alıyor bahçeye bırakıyor, biri
1: zaman
0: sokağa bırakıyor. Tamam mı hocam, yani bir kişi girip de haneye tecavüz etmiyor yani.
1: Bravo, çok güzel bir yerden girdiniz. İşte bu ölçüyü bildiğiniz zaman hocam Osmanlı'nın toplum yapısını da biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Üniversitede uzun yıllar, nerede 15 yıl Osmanlı toplum yapısı diye bir ders verdim hocam. Şimdi ya hocam, biz öğretmenler olarak, eğitimciler olarak o kadar vebalimiz büyük ki. Şimdi üniversitenin, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yani köklü bir kurum, gerçekten de güzel işler de yapıyor. Hangi mühendislikten mezun olursan ol, bu toplumun geçmişini ve bugününü bilmeden mezun olamazsın diye bir kriter getirdi ve seçmeli ders olarak kültür derslerini almak zorundasın. Yoksa mezun olamıyorsun. Bilgisayar, gemi mühendisliği, inşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, mekatronik, bilmem malzeme mühendisliği, hepsi hocam mutlaka bu kültür derslerini almak zorunda. 20-30 civarında kültür dersi var. Hangisini istersen onu seçiyorsun. Biz Osmanlı toplum yapısı diye bir dersi açmıştık. Hocam 100'e yakın öğrenci alırdı bu dersi ve deliksiz de derse katılırdı. Şimdi öğrenciye dersleri biz akşamın 6'dan sonra verirdik. Kalem yok, silgi yok, çanta yok, defter yok. Adam uyumaya geliyor. Biz onlara ne anlatırdık? İşte bunları anlatırdık.
0: Çay kahve eşliğinde.
1: Hocam çay ısmarlardık, meyve suyu ısmarlardık, meyve ısmarlardık, kiraz mevsiminde kiraz ısmarlardık, muz mevsiminde. Çocuk hocam ne oluyor biliyor musunuz? İlk önce çocuğun hiç ilgisini çekmiyor. Ya diye hoca anlatmaya geldi. Hocam birinci ders, ikinci ders, ya hoca bir şeyler anlatıyor. Çünkü bu çocuk hocam ne kadar kültürüne yabancı yetişse de mayasında bunu taşıyor. Hocam ilk önce çocuk kulak kabartıyor. Sonra konuşmaları ilgiyle dinlemeye başlıyor. Bazen katılıyor, bir şeyler ekliyor. Hocam biz o 14 haftayı o kadar iştiyakla güzel bir şekilde geçirirdik ki bugün hala bu öğrencilerin önemli bir kısmıyla görüşüyorum. Çocuğun aklında ne kalmıyor biliyor musun? Karlofça kalmıyor, Vasvar kalmıyor, Mondros kalmıyor. Çocuğun aklında ne kalıyor? İşte sizin biraz önce söylediğiniz hırsız menkıbesi kalıyor.
0: Aman aman.
1: Çınar, çınara diyor ki niye kalıyor biliyor musunuz? Buradaki ölçüyü alıyor.
0: Bu Mehmet amca ile Ahmet amcanın küp meselesi kalsın hocam.
1: Şimdi yok yok hocam, hırsız meselesi de kalıyor. Niye biliyor musunuz? O da diyor, eğer diyor şer'i hukuk dairesinde diyor hırsızın da diyor yargılanmasında bir usul tatbik edildiyse, burada bile bir ahlak varsa siz diğerlerini düşünün artık. Hmm. Çocuk bunu sordu bana zamanında. Doğru. Bu sizin anlattığınızı ben anlattım çocuklara. Doğru. Ya hocam diyor, hırsızın bile diyor ne yapacağı belirlendi diyor. İşte mesela zina yapan ne yapar, nasıl? Şimdi bir fitne. Yani hocam mürşidi ki, ha mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır olayını çok yaşıyoruz. Adam çıkıyor efendim derste konu anlatıyor. Evlilikle ilgili bir mevzuyu anlatıyor. Fitne çıkarıyor, öğrenciler ayaklanıyor. Kardeşim o konudan başka anlatacak konu bulamadın mı sen? Fitne çıkarıyorsun, ondan sonra insanlar, ya hocam bakın bu ülkenin çocukları, sağcı olsun, solcu olsun, Alevi olsun, Sünni olsun, Kürt olsun, Türk olsun, mayasında bu ülkenin irfanını taşıyor. Bu çocuk ne kadar ne olursa olsun tarihiyle, ecdadıyla, milli kimliğiyle alakalı bir şey anladığında çocuk belki de bazı noktalarda itiraz ediyor ama bilmediğinden itiraz ediyor. Doğrusunu anlattığınızda ha hocam teşekkür ederim diyor. Biz bunları bir yüzlerce defa yaşadık. Çocuğa hocam milli kimliğini, nereden geldiğini, ecdadının kim olduğunu, hocam şekline şemaline bakıyorsun bundan ne dağ olur ne taş olur diyorsun ama hiç ummadığın insanlar çıkıyor içinden. Çünkü tabii. Bu çocuğun Çanakkale'de şehit oldu Mayası dedesi, Kıbrıs'ta şehit oldu, Kore'de şehit oldu. Vatanı için kan döken insanların torunları bunlar. Şu düşünceden olabilir, bu düşünceden olabilir, şekli şemali şu olabilir ama mayasında bu milletin, kültürün irfanını taşıyor. Herkese Allah-u Teala'nın kulu gözüyle bakarsanız, herkese Allah-u Teala'nın yarattığı bir masum gözüyle bakarsanız hocam ve merhamet ederseniz bu çocuklara kazandıramayacağınız şey olmuyor. Evet. Onun için daha dakika bir gol bir işte çocuğun şekli şu, kılığı kıyafeti bu, bilmem şurasında şunu taşıyor. Ya hocam dakika bir gol bir, biz nice insanlarla ortak paydaşlarda buluştuk biliyor musunuz hocam? Hocam onun için vebalimiz ne kadar büyük biliyor
0: aynen
1: musunuz
0: öyle eğitimciler hocam. Olarak. Hocam kırmadan, dökmeden, bravo. Ötekileştirmeden, aynen. Çocuğun sakalına, saçına, küpesine, efendim giydiğine bakmadan.
1: Doğru.
0: Eğer dinlersen, anlatırsan hocam, işte geçen Tuzla'da kamptaydım gençlerle beraber, evet. Ve hakikaten çok şey oldu. Doğru. Ve bir büyüğümüz bir toplantıda da demişti ki bu çocukların sakalına, küpesine karışmayın kardeşim. Çorabına, şeyine karışmayın. Ne giyiyorsa
1: İdaret
0: giysin.
1: İdaret verecek olan Allah-u Teala'dır. Orada, Allah-u Teala istemese bir damla su vermez hocam
0: tabii,
1: ya.
0: Aynen öyle ve ya. Dolayısıyla bir dinleyin genci. Bir konuşsun çocuk, bir kendini ifade etsin ondan sonra. Evet. Hocam programın sonuna doğru hararetlendik.
1: Hocam öyle şeylerle karşılaşıyoruz. Çok güzel bir şey söylediniz. Ben bir çocukla gerçekten karşılaştım. Baktığınızda satanist zannedersiniz hocam. Yani çocuğun şekline, şemaline baktığınızda. Hocam bakıyorsunuz o çocuk mayasında öyle şeyler barındırıyormuş ki çocuğa girilmesi gereken yeri ilk önce tespit edip uygun yerden girmek. Yoksa bodoslama girdiğinizde düşünün anahtar deliğine, siz dış kapının anahtarını küçücük anahtar deliğine sokmaya çalıştığınızda olmaz kırabilir mi? Yapamazsınız.
0: Tabii.
1: Küçücük ne kadar güçlü olursan ol, küçücük bir dil o kapıyı açmıyor. İşte ona uydurarak o anahtarla girmeniz gerekiyor. Aynen. İşte çocuğun gönlüne de o delikten girmeniz gerekiyor.
0: Evet.
1: Allah'ın kulu, Allah'ın efendim yarattığı bir insan gözüyle evet. Bakarsanız, herkese merhametle yaklaşırsanız arkasından farklı değerler, farklı güzellikler İnşallah. Çıkabiliyor değerli hocam.
0: İnşallah
1: ondan
0: hocam.
1: Dolayı yani bu yardımlaşma meselesi ayrı.
0: Onu başka bir programda inşallah hocam.
1: Onu da ayrıca konuşacağız.
0: Yönetmenimiz işaret ediyor hocam.
1: Hocam bir de çok özür dileyerek bitirdik ama alışveriş kültürü hocam.
0: O mühim tabii.
1: Yani bu alışveriş meselesi bugün geçen daha yeni markette ya hocam yani bunların ölçü olarak İslam fıkhında bilinmesi gerekiyor.
0: Hocam
1: yani
0: adab-ı muaşeret kuralları var ya.
1: Hocam onun dışında çocuk şimdi yetişkin, mütedeyyin yani burada cemaat grup ismi vermiyoruz biz ama neticede ben tanıdığım birisi. Hocam 5 lirayla alışveriş yapıyor. 5 lirayla.
0: Yapabilir hocam.
1: Yapıyor ama bunun belli ölçüleri var. Misal
0: o,
1: veriyorum.
0: O bizim meselemiz değil hocam. Onu Osman Hoca anlatıyor zaten. Programımız bitti.
1: Şunu söylemeye çalışıyorum. 5 lirayla alışveriş nasıl hangi hallerde yapılır? Nasıl yapılır? Sen bunun usulünü, erkanını, adabını, ölçüsünü kitaplardan öğrenmek zorundasın. Yani buradan bilen insanlar vardır, bilmeyen insanlar vardır. Ama buradan bu mevzunun daha derinlemesini kitaplardan, fıkıh kitaplarından, bey ve şira bahsinden gidip okusunlar. Bunu sizin tanıdığınız, bizim tanıdığımız insanlar da yapıyor. Onun derinlemesine, daha detaylara girmiyoruz. Ama hocam her şeyden önce bir Osmanlı insanı çocuğuna kaç para verdiğinde nereden ne alınır bunu da öğretiyordu. Ekmeğin ne kaç paraya alınacağını öğretiliyordu. Nereden alınacağını öğretiyordu. Helal rızkın ne olduğunu anlatıyordu. Ondan dolayı hocam her şeyde ölçüyü öğretmek gerekiyor. Hocam bir de eğlence anlayışımızı da değiştirmemiz lazım.
0: Onu konuşuruz inşallah.
1: Burada bu konularda temizlik, adab-ı muaşere, düzen konusunu konuşamadık. Herkesi mutlaka bir meslek sahibi yapmak. Yazın hocam koca koca delikanlılar ya ellerinde tabletlere, cep telefonlarıyla boş boş dolaşıyorlar. Ya kardeşim versene bunu bir çırağın yanında. Versene bunu bir makine ustasının yanında. Ya hiçbir şey yapamıyorsa yağlama, yıkamana bilmem anahtar tutmasını öğrensin. Yani bu konularda biz çok zorluklar yaşadık, çok sıkıntılar yaşadık, çok yokluklar yaşadık. Benim çocuğum yaşamasın diye bu çocuklara bunu yapıyoruz ama bu çocuklara iyilik yapmıyoruz. Buradan da dinleyicilerimize bu konunun özellikle altını çizerek ifade etmek istiyoruz.
0: Evet.
1: Hocam hayatın sade ama manalı olanı kıymetlidir. Hayatın sade ama anlamlı olanı önemlidir.
0: Evet.
1: Bunları çocuklarımıza, nesillerimize verebilirsek aliyül ala olur. Teşekkür ediyorum değerli hocam.
0: Evet, teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Tarihi Açılan Bir Pencere programında sonuna geldik. Bu programı Profesör Doktor Mustafa Şeker, bendeniz Mehmet Sıkarbaz hazırlayıp sunduk. Yönetmen masasında sesimizi sizlere kıymetli kardeşimiz Yücel Turan ulaştırdı. Başka bir programda buluşmak dileğiyle hoşça kalınız efendim.
2: Tarihe Açılan Pencere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: makaleler arasından.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Pazartesi gününden bugüne makaleler arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 17 Ağustos Pazartesi makaleleri.
2: İlk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'a ait, motorin aslında ne demek? Ekonomi dünyasında bazı parametreler vardır ki ona dokunduğunuz anda tüm sistem etkilenir. İşte akaryakıt öyle bir güç. Hele de motorin tam da böyle bir güçtür. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla motorinde ÖTV oranlarının Ağustos sonuna kadar sıfırlanması, hemen ardından savaş sebepli petrol artışları kaynaklı zam geldi. Sadece araç sahiplerini değil, tarladaki çiftçiden organize sanayideki üreticiye, otoyoldaki kamyoncudan mahalle bakkalına kadar herkesi doğrudan ilgilendiriyor. Çünkü motorin modern tüketim zincirinin büyük gücüdür. Gelin bu vergi hamlesinin üretimden raflara kadar uzanan o devasa zincirde ne anlama geldiğine adım adım bakalım. İlk kıvılcım tohum atan traktör. Bir domatesin yolculuğu Anadolu'nun bereketli topraklarında başlar. Odun atsanız ağaç olacak kadar bereketli topraklarda. Çiftçi toprağı sürerken, tohumu ekerken, ürünü sularken ve hasat zamanı biçer döveri çalıştırırken sürekli motorin tüketir. Tarımsal üretimde mazot, gübre ve tohumla birlikte en büyük 3 maliyet kaleminden biridir. Motorinde ÖTV'nin sıfırlanması doğrudan çiftçinin üretim maliyetinin düşmesi demektir. Traktörün deposunun daha az maliyetle giren her litre mazot, ürünün tarladan çıkış fiyatındaki baskıyı azaltır. Eğer bu indirim kalıcı olabilseydi ya da üretim sezonunun tamamına yayılabilseydi, tarımsal enflasyona en büyük darbe vurulmuş olacaktı. Yine de bu geçici rahatlama hasat dönemindeki çiftçiye kritik bir can suyu sağlamış durumda. İkinci aşama sanayi, işleme ve üretim çarkları. Tarladan toplanan buğdayın una, domatesin salçaya, sütün peynire dönüşmesi için sanayi tesislerinde işlenmesi gerekir. Türkiye'deki fabrikaların ve organize sanayi bölgelerinin önemli bir kısmı yüksek enerji ihtiyacını karşılamak veya jeneratörleri devrede tutmak için motorine bağımlıdır. Üretim maliyetlerinin içinde enerjinin payı bu denli yüksekken akaryakıttaki vergi yükünün hafiflemesi sanayicinin üretim maliyetini dengeler. Üretim çarkları daha az maliyetle dönünce sanayi çıkışlı ürünlerin toptan satış fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilim de frenlenir. En kritik halka lojistik. Gıdayı ürettiniz, fabrikada işlediniz ve paketlediniz. Peki bu ürün markete nasıl gidecek? Türkiye yük taşımacılığının neredeyse %90'ını karayoluyla yapan bir ülke. Tırdan kamyonların ve hafif ticari araçların tamamı motorinle çalışıyor. Antalya'dan yüklenen bir meyve kamyonunun İstanbul'daki toptancı haline ulaşana kadar yaktığı mazot o ürünün nihai fiyatının yarısını oluşturabiliyor. Motorinde ÖTV'nin kaldırılmasıyla sağlanan pompa indirimi lojistik sektörünün sırtındaki en büyük kamburu indirdi. Nakliye ücretlerinin düşmesi veya en azından sabit kalması lojistik maliyetlerinin ürün fiyatlarına zam olarak yansımasını engeller. Kamyoncu esnafı ve nakliye şirketleri önünü görebildiğinde tedarik zinciri kesintisiz ve daha ekonomik işler. Son durak market rafı ve cüzdanlar. Geldik zincirin en son halkasına, tüketiciye. Süpermarket zincirleri, yerel bakkallar ve pazarcılar her ürünü rafına koyarken lojistik, depolama ve soğutma maliyetini hesaplarlar. Depoların lojistik merkezlerinden mağazalara her gün ring seferi yapan dağıtım araçlarının harcadığı motorin doğrudan etiketlere yansır. Motorindeki bu vergi indirimi teorik olarak raflardaki fiyat artış hızını yavaşlatacaktır. Üretimden rafa kadar her aşamada motorin maliyeti azaldığı için perakendecinin nakliye zamlandı, fiyata yansıtmak zorundayım bahanesi elinden alınmış olur. Bu da doğrudan halkın alım gücünü koruyan, mutfaktaki yangını hafifleten bir etki oluşturur. Sonuç, zamanlama ve risk. Hükümetin küresel petrol piyasasındaki jeopolitik riskleri ve arz sıkışıklığını öne sürerek attığı bu adım, enflasyon beklentilerini kırmak adına son derece stratejiktir. Ancak unutmamak gerekir ki bu düzenleme kalıcı değil. Eylül ayından itibaren ÖTV kademeli olarak her ay 3 lira artarak geri dönecek. Bu durum zincirdeki aktörlerin fiyatlama yaparken temkinli davranmasına yol açabilir. Yani bu köşede sık sık okuduğunuz zam yaparken kepçeyle, indirir damlalıkla durumu geçerli olabilir. Eğer Ağustos ayındaki bu vergisiz mola üretici ve sanayici tarafından fırsatçılığa kurban edilmeden etiketlere yansıtılırsa dezenflasyon sürecine büyük katkı sağlar. Üretimden rafa kadar motorinin her damlası ekonomi demektir. Bu damlanın yükünü hafifletmek ülkenin tamamına nefes aldırmaktır. Unutmayalım ki ürüne göre değişiklik göstermekle birlikte tarlada tohumdan hasat ve nakliyeye kadar toplam maliyetin %10 ila 25'ini oluşturur. Evet, devlet yeni teşvik sistemiyle destekleri tek kalemde birleştirdi. Eskiden mazot, gübre, hasat diye dağınık olan destekler birleştirildi ve baklagiller ve yumru bitkiler için dekarda 310, arpa, buğday, mısır gibi ürünlerde dekar başına 403 lira, yağlık bitkilerde 465 lira, çeltik, pamuk gibi ürünlerde 697 lira 5 kuruş ödeme yapılıyor. Yani üretim ayağına büyük destek veriliyor. Ama ya sonrası? Sonrası için sıfır ÖTV uygulamasının en azından enflasyonla mücadelede başarı sağlayıncaya kadar devamında fayda var. Bunun bütçe dengeleri açısından riski var tabii. 2025 yılında akaryakıt ve doğalgazdan ÖTV gelirinin 598 milyar lira olması öngörülmüştü. Türkiye'de günlük 50-55 milyon litre motorin tüketildiği, bundan da 13.9 TL'nin alınmayacağı düşünüldüğünde vazgeçilen rakamın büyüklüğü günlük 695 milyon TL görülecektir. Ama yine de enflasyon tahribatının daha büyük olduğundan hareketle bu büyük adım da biraz daha ülkemize zaman kazandıracaktır.

Türkiye Gazetesi'nden Canan Erastan'ın makalesini sunduk. Motorin aslında ne demek? Sırada Sabah gazetesinden Yavuz Donat'ın makalesi var. Terörsüz Türkiye sahadan notlar. Diyarbakır, gündüz geziyorum, gece geziyorum. Gazi Caddesi gündüz kalabalık, gece daha da kalabalık. Şehir dolu dolu huzurun tadını çıkarıyor. Diyarbakır surları 5,5 kilometre. Dünyanın en eski surlarından. 349 yılında Roma İmparatoru 2. Konstantinopolis tarafından yapılmış. Surların 4 kapısı var. Dağ kapı bunlardan biri. Dağ kapı, sur, koca bir bayrak asılı, ay yıldız, şanlı bayrak. Yürürken Diyarbakırlı iki kişi beni durduruyor. Okuyucularım Mehmet Erdoğmuş, Hacı Bedri Erdoğmuş. Mehmet heyecanlıyız, mutluyuz, keyifliyiz diyor. Hacı Bedri süreci başlatanlara, yasayı kabul oyu verenlere 647 kere minnettarız diye konuşuyor. Sözü yine Mehmet alıyor. Yaşasın kardeşlik, yaşasın birlik ve beraberlik. Hacı Bedri, kimsenin annesi ağlamasın, kimsenin ocağına ateş düşmesin. İşte Diyarbakır. Televizyon programları kim ne diyor, sokaktaki herkes biliyor. Liderlerin konuşmaları, parti yöneticilerinin sözleri herkes biliyor. Siyasette olup bitenler, parti değiştirmeler, belediye operasyonları herkes biliyor. Anket firmaları, Diyarbakır tam da anket yapılacak yer. Kiminle konuşsanız sanki siyaset mühendisi ve kimse de sözünü esirgemiyor. Yanık Çarşı Diyarbakır'ın en eski çarşısı. 1914'te büyük yangın olmuş, çarşı yanmış, sonra yeniden yapılmış ve Yanık Çarşı adını almış. Ceylan Ticaret, Bünyamin Ceylan, vay abim gelmiş diyor. Terörsüz Türkiye şerefine abimin başına puşi bağlayacağım. Dur yapma desek de boşuna. Çarşı esnafı bağla bağla diye bastırıyor. Bünyamin, anlat bakalım neler oluyor? Başlıyor anlatmaya. 1991, köyümüz Bağlan yandı. Mecburen buraya geldik. Terör, çok şeyler yaşadık, çok çile çektik. Çatışma, kavga ülkeye büyük zarar verir, ekonomiyi çökertir. Huzurda hayır vardır, bereket vardır. Terörsüz Türkiye demek artık annelerin ağlamaması demektir. Her kim ki bu sürece destek verdiyse Allah ondan milyon kere razı olsun. Hava sıcak mı sıcak? Şehrin caddeleri şerbetçi dolu, meyan şerbeti, meşhur şerbetçi Yılmaz Usta yolumu kesiyor. Abi her derde deva, buz gibi içmeden bırakmam. Terörsüz Türkiye, huzur geldi, huzur. Görenler etrafımıza toplanıyor, Yılmaz devam ediyor. Memleket çok memnun, Allah bin kere razı olsun. Bize huzur lazım, huzur berekettir, huzur ekmektir, bol kazançtır, barıştır. İnşallah böyle devam eder, Allah nazardan korusun. Öğle sonu sıcağı, serin bir yer olsa da biraz soluklansak, dinlensek, arkadaşların önerisi camiye gidelim, Ulu Cami'ye, en serin yer orası. Ne alaka diyorum, ısrar ediyorlar, gidiyoruz. Ulu Cami, Anadolu'nun en eski camilerinden, İslam dünyasında Kabe, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa ve Emeviye Camii'nden sonra 5. Taş duvarlar, caminin içi serin, doğal klima. Kimi namaz kılıyor, kimi de uzanmış yatıyor, uyuyor veya yattığı yerde telefonla oynuyor. Arkadaşlar uzanın biraz iyi gelir diyorlar. Şaka mı yapıyorlar nedir? Otel mi burası, cami? Çıkıyoruz, dolaşmaya devam. Yanık Çarşı esnafından biri, abi hayat pahalı onu da yaz. Kahvede çay içiyorsun 15 lira, 20 lira. Diğeri doğru diyerek söze giriyor. Kahvede bir şişe su 15-20 lira. Gülmeye başlıyorum. Abi gülecek ne var bunda diyorlar. Siz gidin de Bodrum'da bir bardak çay için ya da bir şişe su. Neden güldüğümü anlarsınız. Yanık Çarşı esnafından biri, benim de söyleyeceklerim var diyor ve ekliyor. Fakat adımı yazmazsanız iyi olur. Fotoğrafta olmasın. Konuşmaya başlıyor. Çevremizde esnaf, herkesin onun söyledikleriyle başıyla onaylıyor. Süreç çok çok iyi. Geç bile kalındı. Bize, bölgemize, Türkiye'ye hediye gibi geldi. Abi bizi kandırdılar. Bize uğruna ölünecek bir dava diye anlattılar. Çocuklarımızı dağa çıkardılar. Anlaşıldı bir dava falan yokmuş. Olan askere oldu. Olan dağa çıkarılan evlatlarımıza oldu.
Kandırıldık abi, kandırıldık. Allah'ını seversen bunu büyük harflerle yaz. Yıllarca öyle bir hava oluşturuldu ki inandık. Olmayan bir dava uğruna gençliğimizi harcadık. Yaz abi, aynen yaz. Yazmazsan vebalin boynuna olsun. Adnan Yalın Yanık Çarşı esnafından çay satıyor. Halep, İstikamet, Abuşah paketi 1 kilogramı 60 lira. Konuşacak ama bir şartı var. Ayaküstü olmaz. Oturacaksınız, çayımı içeceksiniz. Hay hay, teşekkürler. Oturuyoruz, çaylar geliyor. Adnan Yalın, Yavuz Bey size bir sorun var diyerek söze başlıyor. İmralı'ya AK Parti'den Hüseyin Yayman gitti. MHP'den Fethi Yıldız gitti. DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit gitti. Neden CHP'den kimse gitmedi? CHP'den de Sezgin Tanrıkulu gitmeliydi. Aslında gidecekti ama göndermediler. Niçin? Aklım almıyor. Aklımın almadığı bir şey daha var. Özgür Özel Bey meclisteki oylamada grubunu ne diye serbest bıraktı? Çayımızı içtik. Teşekkürler. Bize müsaade ama Adnan Yalın bırakmıyor. Daha anlatacakları var. Bizi dinleyen esnaf da gitmemizi istemiyor. Çaylar yenileniyor. Adnan Yalın da dinlemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki cuma günü Ulu Cami'de şükür namazı kılacağım. Terörsüz Türkiye'ye şükür, sürece çok şükür. AK Parti, MHP, DEM Parti, Erdoğan, Bahçeli, siyasi görüşleri farklı, hepsini alkışlıyoruz. Bu tabloyu, bu mutabakatı, 367'yi kimse beklemiyordu. Devamı gelsin. Ülkeyi ileri taşımak için anayasa değişsin. Karaoğlan'dan sonra CHP geriledi, bölündü, iyi etmediler. Yavuz Bey yaz bunları. Siyasetçiler az konuşsunlar, fikir üretsinler, kavga etmesinler.

Sabah gazetesinden Yavuz Donat'ın makalesini sunduk. Terörsüz Türkiye sahadan notlar. Makaleler arasından programı Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesiyle devam ediyor. Süleymancılar Alihan Kuriş örgütünü ihbar etti. Lacivert takkenin altında saklananlar. Saklandığı gizli bölmede ele geçirilen Alihan Kuriş'in gözaltına alınmasından sonra örgüt merkezinde evrakları imha ettikleri belirlenirken dün tek bir adreste yapılan aramada kaynağı belirsiz 1 milyar 403 milyon TL tutarında külçe altınla balyalar halinde çok miktarda Amerikan dolarında

suçlarını zararına dolandırıcılık, suç işleme amacıyla örgüt kurma suçlarından tutuklama kararı verdi. Yüksek sermayeli şirketlerin neredeyse hiçbir ticari işlem yapmamaları dikkat çekerken, Kuriş ailesinin üzerine 191 adet gayrimenkul tespit edildi. Tek bir şirketten yurt dışına 8 milyar lirayı aşan para çıkışı belirlenirken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri para hareketliliğinde ilk sıradayken, İsrail'e de para çıkışı olduğu ortaya çıkarıldı. Örgütün kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlardan yurt dışı için 120 dolar, yurt içi için 500 dolar bedelle para topladığı, ancak on binlerce kurbanı kesmeyerek dini duyguları istismar ettiği de ortaya çıktı. Medyaya yansıyan bilgilere göre hala devam eden operasyonda yeni dalgaların gerçekleşmesi bekleniyor. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın tutuklama talebinde ise örgütün çalışma biçimi ve soruşturmanın detaylarıyla ilgili şu ilginç detaylar yer alıyor. Önce savcılığın tutuklama talebine göz atalım. Örgütün çalışma ve işleyiş tarzı dikkate alındığında, örgütsel faaliyetlerde gizliliğe önem verdikleri, yurt dışında bazı ülkelerde yapılanmalarının bulunduğu ve haksız olarak elde ettikleri kazancın bir kısmını bu ülkelere çıkardıkları tespit edilmiştir. Operasyon kapsamında örgüt lideri başta olmak üzere bazı şüphelilerin kaçıp saklandıkları, ayrıca örgütsel dokümanları ve delilleri imha ettikleri yönünde tespitler bulunmaktadır. Bu kapsamda şüphelilerin serbest bırakılmaları halinde kaçıp saklanacakları, yurt dışına kaçabilecekleri ve soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyecek şekilde delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme yönünde eylemlerde bulunabilecekleri hususunda somut olguların bulunduğu değerlendirilmiştir. Öte yandan operasyon gerçekleştirilmesinin ardından soruşturma konusu suç örgütünün faaliyetleri ve şüpheliler hakkında çok sayıda ihbar ve şikayette bulunulması, ihbar ve şikayetlerin önemli bir kısmının şüphelileri tanıyan ve örgütsel faaliyetler hakkında bilgi sahibi olan kişilerden oluşması, Süleymancılar olarak adlandırılan grup içinde yer alan bazı kişilerin örgüt lideri Alihan Kuriş ve diğer şüphelilerin yakalanmaları üzerine ihbar ve şikayetlerde bulunmaları hususları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin serbest bırakılmaları halinde kendileriyle aynı dini grup içinde bulunan ve örgütsel faaliyetler hakkında bilgi sahibi olan kişiler üzerinde baskı kurabilecekleri, bu kişileri ihbar ve şikayetlerinden vazgeçirmeye veya soruşturma kapsamında beyanda bulunmalarını engellemeye yönelik eylemlerde bulunabilecekleri hususunda somut olgulara dayanan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Soruşturmanın kapsamı, şüphelilere isnat edilen suçların niteliği, suç örgütünün yapısı ve örgütsel faaliyetlerin sürekliliğiyle şüphelilerin delilleri yok etmeye, gizlemeye veya değiştirmeye yönelik eylemleri, kaçma şüpheleri hususlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, mevcut soruşturma aşamasında tutuklama tedbirinin uygulanmasının ölçülü ve orantılı olduğu, tutuklamaya alternatif adli kontrol altına alınma tedbirlerinin bu aşamada şüpheli açısından yetersiz kalacağı nazara alınarak, aşağıda açık kimlik bilgileri ve sevk maddeleri gösterilen şüphelilerin sorgusunun yapılarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 10 ve diğer maddeleri uyarınca tutuklanmasına, dikkat ederseniz çıkar amaçlı Alihan Kuriş suç örgütü, tıpkı Fethullah terör örgütü gibi gizliliğe önem veriyor. Savcılığın yazısında asıl dikkat çekici nokta ise Süleymancılar olarak bilinen grubun içinde yer alan kişilerin Alihan Kuriş ve örgütü hakkında şikayetçi olarak ihbarda bulunmuş olmaları. Çıkar amaçlı Alihan Kuriş suç örgütü operasyonu, Fethullah terör örgütüyle yakınlığını ortaya çıkardı. Firari FETÖ'cüler örgüte yapılan operasyon hakkında dezenformasyon kampanyası başlattı. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin hemen ardından Süleymancılar olarak bilinen cemaatin başındaki Mehmet Akif Denizongun'un 7 Eylül 2016 tarihinde şüpheli ölümü sonrası yerine geçen Alihan Kuriş'in başında olduğu suç örgütü, holding, şirketleri, kursları, medyası, Türkiye'de siyasi partiler ve siyasetçilerle işbirliğine dayalı ortaklıkları, yabancı istihbarat teşkilatlarıyla ilişkisiyle Fethullah terör örgütünün yerini almıştır.

0: Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması FETÖ ile çıkar amaçlı Alihan Kuriş suç örgütü arasındaki benzerlikleri ortaya çıkardı. Edinilen bilgide Alihan Kuriş suç örgütünün özellikle hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışındaki yapılanma modelleri bakımından FETÖ'nün geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösteren unsurlar bulundurduğu belirtiliyor. Yapıda personele ilişkin bilgilerin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, sorumlular arasında şifreli e-posta sisteminin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaların kullanılmaması yönünde talimatlar verildiği, kararların zaman zaman ulak olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla taşındığı yönündeki bulgular da soruşturma kapsamında incelenmeye devam ediliyor. Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. Süleymancılar, Alihan Kuriş örgütünü ihbar etti. Lacivert takkenin altında saklananlar.
1: 18 Ağustos Salı makaleleri.
0: Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Sevil Nuriyeva'ya ait, Ankara çift başlı Kartal ve 2071. Müzik. 14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 25. kuruluş yıl dönümünde millete ve dünyaya önemli mesajlar verdi. Ancak o mesajların içinde benim için çok daha derin anlam taşıyan bir simge vardı. Ankara'nın semalarında yansıtılan 2071 çift başlı Selçuklu Kartalı. Bana göre bu yalnızca görsel bir şov değil, derinlerinde Türkiye'nin önümüzdeki dönemine ilişkin yeni bir siyasetin ve yeni bir rotanın kodlarını taşıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 yıllık geleceğimizi planladık sözleriyle bu görüntüyü yan yana koyduğumuzda ortaya çıkan tablo, uzun zamandır yazılarımda ve analizlerimde anlatmaya çalıştığım pek çok gelişmenin aslında nasıl bir bütünün parçaları olduğunu gösteriyor. Teker teker anlatmak gerekirse, Türkiye Selçuklu rotası üzerinden yeni bir siyaset mottosu belirliyor. Geldiği kaynakla gitmek istediği kızıl elmanın sentezini politikalarının merkezine oturttuğunu adeta haykırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ecdadın rotasının yeniden canlandırılması için yeni bir fırsat doğduğuna işaret ediyor. AK Parti yönetimi de kuruluş yıl dönümünde hazırladığı tanıtım stratejisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermek istediği mesajı doğru analiz etti ve bunun halka aktarımını son derece güçlü görsel çözümlerle başardı. Partinin tanıtım ve medya çalışması gerçekten şahane oldu. Zira Cumhurbaşkanı'nın yapmak istedikleri doğru analiz edildi, verilmek istenen mesaj kamuoyuna mükemmel bir şekilde aktarıldı. Şimdi burada örneklerle devam edelim. Bir tarafta Mekke Savunma Anlaşması ve bunun genişletilerek bir ittifak vizyonuna dönüştürülmesi, diğer tarafta Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında ilham kaynağımız olan yeni ufuklar, ekonomik ve küresel kodlarımız üzerinden yeni bir rota belirleme meselesi, başka bir tarafta Akdeniz Havzası ve denizler üzerinde kurulmak istenen hakimiyet ve Afrika'ya uzanan stratejiler. Bütün bunlar ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel boyutları olan çok katmanlı bir stratejinin parçaları olarak karşımıza çıkıyor. Meselenin özetine baktığımızda ise İspanya ve İtalya ile başlatılan ilişkiler ağını görüyoruz. Bu ağın zaman içinde genişlemesi ve yeni bir güvenlik ve savunma hattına dönüşmesi ihtimali de dikkat çekiyor. Bütün bunları analiz ederken İsrail'in İslam coğrafyası, deniz yolları ve ticaret rotaları üzerinde kurmak istediği tuzak senaryolarını da göz ardı etmiyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın şu açıklamasına dikkat edelim. Amerika İsrail'e Gazze konusunda baskı yapmazsa Türkiye, Katar ve Mısır radikal adımlar atabilir. Radikal adımların ne anlama gelebileceğini aşağı yukarı herkes anladı. Suriye-Irak hattına iyi bakın. Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Ve AK Parti'nin görselindeki çift başlı kartalın bu sorunun yanı başına koyalım. Meseleyi bir satranç oyunu gibi düşünelim. Taşların bugünkü ve gelecekteki hareketlerini Ankara'dan verilen bu sembolik mesajla birlikte değerlendirelim. İşte o zaman ilerlemek ve büyük resmi görmek çok çok daha kolaylaşıyor. İslam coğrafyasının bir uyanış hikayesine mi tanıklık ediyoruz? İsrail'in herkesi bezdiren ve çeşitli operasyonlarıyla ülke ve devletlerin içerisine yönelik uzun yıllardan beri yürüttüğü oyunları, Gazze olayları yaşanmasaydı bu kadar açıklıkla herkes dillendirebilir miydi? Türkiye dışında kimden yüksek sesler çıktı? Gazze ile birlikte İsrail'in gerçek yüzü daha görünür hale geldi. Herkes kendi ülkesi için endişelenmeye başladı. Herkes kendi ülkesinin içindeki paralel yapılara bakmaya, işbirliklerini daha net görmeye başladı. Osmanlı sonrası coğrafyanın neden bir kan gölüne dönüştürüldüğünü de yeniden düşünmek gerekiyor. Çünkü başta İngiltere olmak üzere dönemin küresel güçleri ve Siyonistler açısından istikrarsız bir coğrafya her zaman gerekliydi. Bu Amerikalılar, Ruslar, İran ve Fransızlar için de zaman içinde geçerli bir stratejiye dönüştü. Terör örgütleri desteklendi. Bugün DAEŞ'in yeniden İspanya'nın ortaya çıkmasına ve bu perspektiften bakmak gerekiyor. Neden? Çünkü İspanya, İsrail'in politikalarına karşı Avrupa'yı da etkileyen söylem ve eylemler geliştiriyor. Şimdi Türkiye'nin Akdeniz ve Havzası'nda önemli ittifak hatları yakalamak için neden yola çıktığını daha iyi anlıyoruz. Ankara semalarından yansıyan çift başlı kartal bir taraftan Türkiye'nin gelecekteki kızıl elmasına işaret ediyorsa diğer taraftan jeopolitik eylemlerin rotasını da beyan ediyor. Yani Ankara'nın 2071 kızıl elması 1071'den ilham alan adalet, huzur ve refah anlayışının geleceğin siyaset sancağı olacağına dair güçlü bir işarettir. Parçalar birleştiğinde fotoğrafın tamamını anlamak artık çok daha kolaylaşıyor. Gazamız mübarek ola. Türkiye Gazetesi'nden Sevil Nuriyeva'nın makalesini sunduk. Ankara, çift başlı kartal ve 2071. Makaleler arasından programı Sabah Gazetesi ile devam ediyor. Salih Tuna'nın makalesini sunuyoruz. Tezgaha dikkat. Uçaklarını düşürdük, dönemin başbakanı vurun emrini ben verdim dedi, yine de bu çetin badireyi atlattık. Rus Büyükelçi Karlov'u vurdular, kriz teğet geçti. Azerbaycan-Ermenistan savaşı dolayısıyla Rusya ve Türkiye karşı karşıya gelebilirdi, korkulan olmadı. Normal şartlarda iki ülkeyi savaş pozisyonuna sokabilecek bu badireler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in birbirine daha çok yaklaşmasına yol açtı. Yani tuzağa düşmedi. Dikçe güven tazelediler. Fakat küresel oyun kurucular hiçbir zaman boş durmadılar, durmazlar. Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla Türkiye baştan beri en zor olanı yaparak toprak ilhakını tanımıyoruz. Ukrayna'nın bütünlüğünden yanayız dedi. Fakat küresel bozguncuların ivasına kanıp Rusya ile köprüleri de atmadı. Ne mi yaptı? İlişkileri sürdürdü. Hatta arabuluculuk yapmaya çalıştı. Hem sözde değil özde arabulucu olduğunu kanıtlamak hem de denge unsuru olduğunu göstermek için Montrö'yü kalkan yapıp Karadeniz'i herkese kapattı. Gel gelelim, büyük hazımsızlık da burada başladı. Hazımsızlığın gereği Türkiye-Rusya ilişkilerini krize sokmak için 3 Ağustos 2026'da Amerika Kongresi'nde tezgah kuruldu. Türkiye sonuç itibariyle Amerika menşeili silahları Ukrayna'ya transfer etmekle elindeki eskileri çıkartıp envanteri tazeleyecekti. Ne ki Ukrayna'nın amacı o silahları doğrudan cepheye sürmekti. Hal böyle olunca Rus sözcüsü Zaharova, Ukrayna'ya ölümcül silah yığarsanız aramız bozulur yollu tepki gösterdi. Şimdi iyi hesap yapalım. Bir yanda özellikle 15 Temmuz saldırısı dahil son yıllarda hep yanımızda duran Rusya, diğer yanda bizi hava savunma sisteminden yoksun bırakmakla kalmayıp sırf hava savunma sistemi S-400'leri aldığımız için düşman konumuna düşüren müttefikimiz Amerika var. Malumunuz S-400'ler gerekçesiyle bizi F-35'ten atıp Kasta ile terbiye etmeye kalkan mahut müttefikimizin istekleri de küstahlık seviyesinde. İstiyorlar ki Rusya'dan aldığımız S-400'leri Ukrayna'ya verelim de Rusya'yı etkisiz hale getirsinler. uzun lafın kısası, küresel bozguncuların bizim adımıza savaşın tezgahına karşı her daim agah olmamız lazım gelir. Türkiye'nin ihtiyacı Batı'nın tarafını seçmek değil, her şartta kendi tarafını korumaktır. Sabah gazetesinden Salih Tuna'nın makalesini sunduk. Tezgaha dikkat. Hürriyet gazetesindeyiz. Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunuyoruz. Süleymancıların lideri Deniz Olgun öldü mü, öldürüldü mü? Adalet Bakanı Akın Gürlek, makamına mevkisine bakmadan fail meçhul olayların üzerine gidiyor. Bu konuda önemli ilerlemeler sağladığını söylemek mümkün. Alihan Kuriş'le ilgili soruşturmanın bir yüzünde de Süleymancıların lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili iddialar yer alıyor. Arif Ahmet Deniz Olgun öldü mü, öldürüldü mü? Kardeşi Mehmet Deniz Olgun'la yeğeni eski milletvekili Fatih Deniz Olgun, Süleymancıların liderinin öldürüldüğünü iddia ediyorlar. Ayrıca Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma bulunuyor. Ahmet Arif Deniz Olgun bir dönem Refah Partisi'nden milletvekilliği yaptı. Mecliste saygınlığı olan bir isimdi. Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Devleti de, siyaseti de, cemaatleri de tanıyan bir isimdi. Arif Ahmet Deniz Olgun'un hayatının son döneminde Süleymancıların finans sistemini yönetenlerin FETÖ ile ilişkilerini tespit ettiği söyleniyor. Antalya'da yapılan toplantıda siz bana ihanet ettiniz, ben sizinle beraber değilim diyerek toplantıyı terk edip Beykoz'daki evine döndüğü söyleniyor. Arif Ahmet Deniz Olgun'un hayattayken bir grup tarafından yerine Alihan Kuriş'i bıraktığı yolundaki söylentiler çıkınca bundan rahatsız olduğu ve hayatının son döneminde Alihan Kuriş'i yanından uzaklaştırdığı ifade ediliyor. Ahmet Deniz Olgun'un Beykoz'daki evinde öldüğü açıklandı. Her saniyesi cemaati ve sosyal çevresiyle iletişim halinde olan bir cemaat liderinin cenazesine 36 saat sonra ulaşıldı. Kayıtlara normal ölüm olarak geçti ama kardeşi ve yeğeni buna itiraz etti. Adli tıp raporunu veren heyet içinde daha sonra FETÖ'cü olduğu tespit edilen doktorların olduğu ortaya çıktı. Cemaat liderinin cenazesi kaldırılmadan yeni lider olarak Alihan Kuriş ilan edildi. Bu süreçte Alihan Kuriş'in annesinin ve FETÖ ile irtibatından kuşkulanılan finansçı yöneticilerin aktif olarak devrede olduğu söyleniyor. Ünlü MİT'çi Mahir Kaynak bu tür durumları izah etmek için kime yaradı diye sorardı. Kime yaramış? Alihan Kuriş'e yaramış. Cemaatlerin ve siyasi parti liderlerinin ortadan kaldırılmasından sonra eğer o yapının çizgisinde 180 derecelik bir değişiklik yaşandıysa ondan kuşkulanmak gerekiyor. Alihan Kuriş'in liderliğe geçmesiyle birlikte yapılanmanın Almanya'da ve Londra'daki külliye ve yurt barınakları yaptırdığı, İstanbul ve Sakarya'da tabela şirketler kurduğu ortaya çıkmış durumda. Önceden dini cemaatlerde takke, tesbih, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı ve tefsirler çıkardı. Bunlardaysa külçe külçe altınlar, milyon dolarlık eurolar, dolarlar ve silahlar çıktı. Bunlar klasik bir dini cemaat değil. Zaten İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin belirttiği gibi bu operasyon Kur'an eğitimi veren Süleymancılara yönelik yapılmış bir operasyon değil. Alihan Kuriş suç örgütüne karşı yapılmış bir operasyon. Alihan Kuriş suç örgütünün FETÖ'nün Baylok uygulaması gibi 3 kademe şifreyle girilen Glopper uygulamasını kullandığı tespit edildi. Bu işin özü ne? FETÖ deşifre olunca İsrail CIA bağlantılı Adnan Hocacılar devreye sokuldu. Kadınları kullanan casusluk teşkilatı gibiydiler. Adnan Hocacılar erken deşifre oldular. Ama Amerikan ve Alman istihbaratı tek ata oynamaz. Eş zamanlı olarak Alihan Kuriş yapılanmasını devreye soktular. Ne demişler? Parayı bul, kadını takip et. Bunların birinde kadın, diğerinde para var. FETÖ'ye Pensilvanya'da çiftlik verdiler. Alihan Kuriş'e Almanya'da 70 milyon euroluk merkez kurdular. Bu operasyon Türkiye operasyon yapan uluslararası istihbarat servislerine verilmiş bir mesajdır. Adamını tanıyoruz, sobelendiniz, kulağınızdan tuttuğumuz gibi içeri attık mesajıdır. Tekrar yazımın başına dönüp Adalet Bakanı Akın Gürlek'e bir çağrı yapmak istiyorum. Sayın Bakan, faili meçhul cinayetler konusundaki çabanızı destekliyorum. Faili tek tek çözüyorsunuz. Arif Ahmet Deniz Olgun, meclis muhabirliğim sırasında kendisini tanıdığım bir milletvekiliydi, devlet adamıydı. Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili kuşkuları yabana atmıyorum. Bu olayın üzerine gidildiğinde ilginç bağlantıların ortaya çıkacağından kuşkum yoktur. Yumağın ucunu tuttunuz, sonuna kadar gidin. O zaman bir cemaat liderinin nasıl ortadan kaldırıldığını ve iplerin kimlerin eline geçtiğini öğrenmiş olacağız. İlginç parmak izlerine ulaşılacağından kuşkum yoktur. Milli takımın maçlarını takip ederim. Bir de bu sezon Ahmet Spor'un maçlarını izleyeceğim. Çünkü futbol sadece futbol değildir. Ahmet Spor maçları Terörsüz Türkiye süreci açısından önemli bir gösterge olacak. Çünkü Terörsüz Türkiye sadece yasadan ibaret değil. Sadece PKK'nın silah bırakmasından da ibaret değil. Terörsüz Türkiye anlayışının spordan turizme kadar hayatın her aşamasına sinmesi gerekiyor. Terörsüz Türkiye sürecinin kritik bir aşamaya geldiği bu dönemde Ahmet Spor'un Süper Lig'deki maçları da başladı. Bu hafta sahalarında Erzurumspor'u konuk ettiler. Maçı elim yüreğimde izledim çünkü yanlış bir slogan, yanlış bir uygulama sürece zarar verebilirdi. Ama tam aksi oldu. Diyarbakır halkının da Erzurumspor taraftarının da Terörsüz Türkiye'ye inandıkları ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın tribünlerden izlediği maçı Ahmet Spor 3-0 kazandı ama bu maçın asıl kazananı Terörsüz Türkiye süreci oldu, Türkiye oldu, kardeşliğimiz oldu. Ahmet Spor bu hafta Kocaeli Spor'la oynayacak. Ağustos ayının son maçında ise Trabzonspor'u konuk edecek. Kocaeli Spor ve Trabzonspor maçlarını da Türkiye'nin huzuruna, güvenliğine, dostluğuna, kardeşliğine ve centilmenliğine uygun bir şekilde geçmesini diliyor. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunduk. Süleymancıların lideri Deniz Olgun öldü mü, öldürüldü mü? Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. 19 Ağustos Çarşamba makaleleri.
0: Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yayla'ya ait, Chomsky'nin utanç verici tutumları. Noam Chomsky, Amerika'da yaşayan emekli ve yaşlı bir akademisyen. Bazılarına göre bir düşünür veya öncü bir figür. Kendisinin sosyalizmin dünya çapında en önde gelen temsilcilerinden ve savunucularından biri olduğu söylenebilir. Hemen her yerde olduğu gibi Türkiye'de de epeyce hayranı ve takipçiye sahip. Chomsky, modern akademinin en tartışmalı figürlerinden biri. Dil bilim alanında özellikle üretici dil bilgisi yaklaşımına çığır açtığı inkar edilemez. Bu yönüyle akademik dünyada kalıcı iz bırakmıştır. Keşke sadece bu alanla sınırlı kalsa ve akademik dünyada alanındaki katkılarıyla hatırlansa ve saygıyla anılsaydı. Ne var ki Chomsky başka mecralara yelken açtı ve entelektüel itibarı sosyalizm hayranlığına, hatta hastalığına ilaveten siyasi tutumları ve ahlaki sezgileri söz konusu olduğunda ciddi biçimde sarsılmakta. Chomsky'ye yöneltilen en ağır eleştirilerden biri Kamboçya'da Pol Pot liderliğindeki Kızıl Kremerler rejiminin gerçekleştirdiği kitle katliamları karşısındaki tutumudur. 1970'lerin sonlarında rejimin işlediği suçlara, yaptığı katliamlara sırf sosyalist olduğu ve sosyalizm yolunda ilerlemeye çalıştığı için sahip çıktı. Sonraki yıllarda Pol Pot rejiminin korkunç katliamlarına ve insanlığa yaptığı zulümlere dair gittikçe artan tanıklıklar ve belgeler ortaya çıktı. Chomsky bu bilgileri ya küçümsedi ya da Batı propagandasının ürünü olarak gördü. Daha da önemlisi, katliamların varlığı ve ayrıntıları tartışılmaz biçimde netleştikten sonra bile açık bir öz eleştiri yapmadı ve hatalı değerlendirmeleri için genel olarak insanlardan ve bilhassa yanılttığı kimselerden özür dilemedi. Bu tutumu onun ahlaki sorumluluktan kaçınan bir entelektüel olarak konumlandırılmasına yol açtı. Elbette o bu bakımdan tek kişi değildi ama tanınmış ve sözü dinlenen bir insan olması onu ayrı hataya düşmüş olan diğer kimselerden daha öne çıkardı. Bu durum Chomsky'nin insan hakları söylemlerinin seçici ve ideolojik olduğu, kendi kafasına yakın yani sosyalist rejimler tarafından yapılan yanlışları göremediği veya görmezden geldiği yönündeki eleştirileri güçlendirdi, yoğunlaştırdı. Benzer bir ideolojik katılık veya körlük Chomsky'nin piyasa ekonomisinde vuku bulmakta olan çalışan-çalıştıran ilişkilerine dair analizlerinde de görüldü. İşçi-işveren ilişkileri ücretli kölelik kavramıyla açıklaması, analitik derinlikten ziyade sloganik ve çok cahilce bir yaklaşımı yansıtmaktaydı. Bu benzetme modern toplumda hukuki serbestlik, sözleşme özgürlüğü, çıkar ortaklığı ve toplumsal hareketlilik gibi unsurları görmezden gelerek karmaşık ekonomik ilişkileri indirgemeci bir çerçeveye hapsetmekti. Böylece Chomsky açıklamak istediği gerçekliği aydınlatmak yerine ideolojik bir şablona uydurmaya ve dışlamaya hizmet etmiş oldu. Chomsky'nin kamuoyundaki imajını daha da tartışmalı hale getiren unsurlardan biri de Jeffrey Epstein'la kurduğu temaslara ilişkin ortaya çıkan bilgilerdir. Her ne kadar Chomsky bu ilişkiyi sınırlı ve akademik nitelikte olarak tanımlamış ve herhangi bir suistimal iddiasını reddetmiş olsa da böylesi bir figürle kurulan temasın etik boyutu doğal olarak ciddi soru işaretleri doğurmuştur. Bu mesele Chomsky'nin ahlaki hassasiyetleri konusunda zaten var olan şüpheleri derinleştirmiştir. Sonuç olarak Noam Chomsky, dil bilim alanındaki katkılarıyla saygı görmesi gereken ancak siyasi yargıları, tarihsel körlükleri ve ideolojik saplantılarıyla eleştirilmeyi ve takipten uzak tutulmayı hak eden bir entelektüeldir. Chomsky örneği akademik dehanın ahlaki ve siyasi basiretle zorunlu olarak örtüşmediğini çok açık biçimde göstermektedir. Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yaylan'ın makalesini sunduk. Chomsky'nin utanç verici tutumları. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Salih Tuna'nın makalesi var sınada. Sahte solun zilleti. Netanyahu'nun gözünde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Sünni, Müjdeba Hamenei ve Naim Kasım'ın Şii, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin sosyalist olmasının hiçbir önemi yoktur. Zaten bu sebeple seçim afişinde şer ekseni mesabesinde bu isimlere yer vermiştir. İş bu Gazze soykırımcısının demek istediği tas tamam şudur. Filistin direnişi savunuyor. Bizim yaptıklarımıza karşı çıkıyorsanız aranızdaki tüm farklar benim gözümde teferruattan ibarettir. Sünni, Şii veya Amerikalı bir sosyalist olmanız hiçbir şeyi değiştirmez. Benim için hepiniz aynısınız. Birbirine zıt siyasi ajandalara, ideolojilere ve coğrafyalara mensup olmanız da zerre umurumda değil. İnsan işte tam da bu noktada derin bir ah çekiyor. Ah ki ne ah. Keşke soykırıma karşı duran yeryüzünün tüm iyi insanları Netanyahu'nun bu bakış açısını hakkıyla fehmetse. Keşke İsrail'in katliamları söz konusu olduğunda kendi aralarındaki ihtilafları bir çırpıda yok hükmünde görebilseler. Erdoğan gibi küresel çapta bir liderle yerel bir Amerikalı siyasetçiyi aynı afişte omuz omuza gösteren yegane şey Gazze'deki vahşete gösterdikleri o sahici tepkidir. Eğer afiş biraz daha büyütülseydi Brezilya'dan Lula, İspanya'dan Sanchez, UCM'den Başsavcı Kahn gibi birçok isim orada yer alabilirdi. Gel de şimdi sorma, bizim solcularımız arasından neden bir Mamdani çıkmıyor? Netanyahu yerine Matine Suare Erdoğan'a düşmanlık etmekle meşgul oldukları için mi? Doğrusu bu ya, neyi inşa edeceğiz diye bir dertleri hiçbir zaman olmadı. Varsa yoksa kimi devireceğiz histerisi. Erdoğan'ı deviremedikçe de Erdoğan karşıtlığını varoluş şekline dönüştürdüler. Genetiklerinde o bildik bürokratik vesayet sevdası yatar. Tevekkeli önce Kemalist sonra sosyalist olmadılar. Hep tuhaftılar. Abileri de devlet kapitalizmini solculuk diye yutturmaya kalkmıştı. Atatürk'e de neden sosyalizme geçmedi diye sitem ettiler. Şu işe bakın ki en sonunda kendi elleriyle sosyalizmi bitirdiler. İmamoğlu'na ikinci Atatürk muamelesi yapmakla hem Atatürk'ü hem de solculuğu sıfırladılar. Avanaklıkları yüzünden öyle bir zillete düçar oldular ki memleketi müstevlilere ispiyonlayan Özgür Özel'in peşine takıldılar. Trajik savrulma dedikleri bu olsa gerek. Sabah gazetesinden Salih Tuna'nın Sahte Solun Zilleti başlıklı makaleyi sunduk. Makaleler arasından programı Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesiyle sürüyor. Süleymancıların liderinin mezarı açılacak. Ayhan Kuriş olayı ortaya çıktığı günden itibaren Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili kuşkuları gündeme getiriyorum. Dün de köşemden Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrı yapmıştım. Akın Gürlek faili meçhul cinayetlerin üstüne kararlılıkla gidiyor. Yıllar önce üstü örtülen faili meçhul cinayetler bir bir aydınlatılmaya başlandı. Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili ben çağrı yaptım ama zaten yargı kurumları harekete geçmiş. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Arif Ahmet Deniz Olgun hakkında fethi kabir kararı verildi. Deniz Olgun'un mezarı açılarak ölüm nedenine ilişkin adli inceleme yapılacak. Cumhurbaşkanı Özal'ın kabri açılıp adli inceleme yapıldıktan sonra hazırlanan raporu görme imkanım olmuştu. Vücuttaki zehir tespit edilmişti ama kim verdi? Orası meçhul ya da bazen devletler bilir ama zamanı gelmeyinceye kadar açmaz. Alihan Kuriş olayını aydınlatmak için önce Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümünden başlamak gerekiyor. Çünkü bu işlerde kimin gittiği değil, asıl önemli olan kimin geldiğidir. Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümü üzerinde derin kuşkular var. Çünkü bir cemaat lideri ve eski bir bakanın cesedine 36 saat sonra ulaşılıyor. Cemaat liderliğinin 36 saat değil 36 dakikası bile boş geçmez. Bu insan sabah namazına kalkmadı mı, kahvaltıya gelmedi mi, niye gelmedi, merak edilmedi mi? Ayrıca Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili adli tıp raporunu veren doktorlardan birisinin FETÖ'cü çıkması kuşkuları daha da arttırdı. Milletvekili ve bakanlığı döneminde tanıdığım Ahmet Arif Deniz Olgun saygın bir isimdi. Tam bir devlet adamıydı. Siyaseti de, devleti de, cemaati de bilirdi. Deniz Olgun tasfiye edildikten sonra baskın bir şekilde Süleymancıların liderliğine getirilen Alihan Kuriş'ten sonra Alman istihbaratıyla girdiği ilişki ve para trafiğindeki hareketlilik burnumuza kötü kokuların gelmesine yol açtı. Bir dosya MGK'da görüşüldüyse orada devletin güvenliğini ve bekasını ilgilendiren bir konu var demektir. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bu olaya el atması, bakanlık bünyesinde oluşturulan faili meçhul suçları aydınlatma daire başkanlığının Deniz Olgun'la ilgili dosyayı takip edecek olması önemli bir gelişme. Yumağın ucu yakalandı, buradan gelirse çorap söküğü gibi gelir. Süleymancıların liderinin mezarı açılacak. Terörsüz Türkiye yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandıktan sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Terörsüz Türkiye açısından önemli bir eşik aşılmış oldu. Bundan sonra süreç sahada hem de masada işleyecek. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını yapacak. Bu toplantı önemli çünkü alt komisyonlar oluşturulacak. Cezaevindekiler, Kuzey Irak ve Suriye'de silah bırakanlar ve yurt dışındakiler için ayrı ayrı çalışmalar yapılması gerekiyor. Cezaevindekilerin %80'inin infazlarının 1-2 yıl içinde tamamlanacak durumda olduğu tespit edildi. Sahadaki en önemli gelişme ise Kuzey Irak'ta ve Suriye'deki örgüt mensuplarının silah bırakıp sessiz sedasız bir şekilde Türkiye'ye gelişleri olacak. Biz Ankara'nın siyasi tartışmalarla uğraşırken birileri sınırlarımızın ötesinde bu çatışmaları belli bir noktaya getirmişler. Sahayı hazırlamışlar. Büyük ihtimalle Ekim ayında MIT'in MGK'ya sunacağı raporla birlikte Türkiye'ye dönüşler başlayacak. Suriye devrimiyle terörsüz Türkiye süreci eş zamanlı olarak gelişti. O zaman Türkiye tamam ama Suriye ne olacak diyorlardı. Çünkü Suriye topraklarının 1/3 SDG-YPG'nin kontrolü altındaydı. Suriye haritası terör örgütlerinin kontrol ettiği alanlar nedeniyle yamalı bohçayı andırıyordu. Suriye devrimi ve terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Suriye'de terör örgütlerinin tasfiye olacağını, Suriye haritasının tek renge döneceğini savunuyorduk. Ekranlardaki tartışmalarda en büyük direnci eski askerler gösteriyordu. Buna inanmıyorlardı. Hatta aralarında bunun PKK'nın resmileşmesi ve Suriye yönetimine ortak olması anlamına geleceğini savunanlar vardı. Suriye topraklarının 1/3 SDG-YPG'nin kontrolüne verilmişti. Suriye'nin petrol, doğalgaz yatakları terör örgütüne bağlanmıştı. Sınır kapıları ve vergi daireleri kontrollerindeydi. Amerika tarafından binlerce tır silahla donatılıyor. Amerikan bütçesinden yılda $200 milyon yardım alıyorlardı. SDG-YPG zaten Suriye yönetimine ortak olmuştu. Hedeflerini sınırlarımızda bir terör devleti kurmak olarak görebiliriz. İkinci İsrail'i inşa etmek. Türkiye'nin hamlesiyle tasfiye edildi. İkinci İsrail projesi tarihin çöp sepetine atıldı. Ne oldu? Türkiye'nin dediği oldu. Bugün Suriye haritası tek bir renkten ibaret. Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere çekildi. İran çekilmek zorunda kaldı. Bu hafta sonuna kadar YPG'nin tasfiye edileceği açıklandı. Ekranlarda terör örgütü resmi olarak Suriye yönetimine ortak oluyor diye ahkam kesenler bu durumda ne diyecekler? Suriye haritasının tek renge dönmesi için nasıl bir yorum yapacaklar? Bunlar Türkiye'yi anlamıyorlar. Bunlar Türkiye'nin gücünün farkında değiller. Bunlar Erdoğan'ı tanımıyorlar. Türkiye'nin gücü ve Erdoğan'ın liderliği sayesinde başarıldı. Beşar Esad da Erdoğan'ın gücünü hafife almıştı ama soluğu Rusya'da aldı. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunduk. Süleymancıların liderinin mezarı açılacak.
1: 20 Ağustos Perşembe makaleleri.
0: Bugünkü ilk makalemiz Türkiye gazetesinden Rahim Er'e ait. Büyük devlet olmanın şartları. "2023 Büyük Türkiye ve 2071 Cihan Devleti Türkiye" adlı yakın ve uzak mesafeli Kızıl Elma yürüyüşlerimizde büyük devlet olma şartlarını sahipliğimiz mevzuunda çeyrek asır evveline nazaran kıyas kabul etmez ölçüde mesafe almış vaziyetteyiz. Buna şükretmeliyiz. Fakat daha alınacak çok yolumuz var. Bu bahis günlük politikaya dahil değildir. Bu mesele partilerin iktidarının değil, devletin değişmez temel gündemidir. Washington'da yaşadığım zaman hesap ettim ki devleti Ali Osman devam etseydi bugün Amerika'nın toprak ve nüfus bütünlüğünde olurdu. Önceki 14 Türk devletinde olduğu gibi Selçuklu'da, Osmanlı'da devleti ebed müddet hayatında birer dönemin ismidir. O halde Osmanlı devam etseydi sözü yanlıştır. Devlet devam etmektedir. Değişen idare şeklidir. Saltanatın yerini Cumhuriyet idaresi almıştır. Öyleyse devlet 1923'te kuruldu sözü de yanlıştır. Devlet adlı esas teşkilat millet, mülk, bayrak, ordu, Türkçe, maddi ve manevi değerlerimizle devam etmektedir. Peki bugünkü devlet yani Türkiye Cumhuriyeti nüfus ve mülk yani toprak olarak devleti Ali Osman büyüklüğünde midir? Hayır değildir. Bugün 83 milyonlardayız. Ancak doğum hızı düşmüş, evlenme hızı yükselmiştir. Bu manzara 2071'de 30 yıl kala nüfus artış hızımızın yavaşlama ve gerilemesinin habercisidir. Bundan dolayı en az 3 çocuk ve erken evlilik milli bir mecburiyettir. Bu zaviyeden baktığımızda şu tezimizi olanca aykırılığıyla dile getiriyoruz. Mülteci varlığı nüfusumuzun zenginleşmesi bakımından bir imkandır. Amerika'nın yeşil kartla muhacir kabul etmesi esasında nüfus büyüklüğünü koruma gayesine matuftur. Almanya, Fransa gibi devletlerin ülkelerine yarım asır evvel işçi kabulleri de bu ihtiyacın değişik adlarla ifadesidir. Neden böyle bir yazı kaleme alma gereği duyduk? Biz bu yazıya dair kafa yorarken MGK'da eş zamanlı olarak Azerbaycan'dan Libya'ya kadar devam eden Türk Hilali üzerinde kafa yormaktaydı. O hilalin kucağında Suriye, Filistin, İsrail, Kıbrıs, Yunanistan, adalar ve Libya var. Bir de hilale tetik çeken malum milletler var. Devamlı takipçilerimiz bilirler. Birinci Cihan Harbi devam ediyor deriz. O tespitimizi bugün de tekrarlıyoruz. Birinci Cihan Harbi'ni 7 düvele karşı yapmıştık. Düvel devletler demek. O gün sahnede kimler varsa eksiksiz biçimde onlar bugün de sahnedeler. Birinci Cihan Harbi'nde Osmanlı Devleti'nin Balkan kolunu kopardılar. Daha sonra Anadolu kolunu koparmak istediler. Fakat Rusya'da Çarlık rejiminin devrilmesi ve muhteşem Anadolu mücadelesi gibi sebeplerle bunda muvaffak olamadılar. 850 sene sonra Müslüman Endülüs'ten kazıyabilme gerçeğinden güç alıyorlardı. Daha sonra savaş inkıtalarını uzunca bir zaman Asala, PKK gibi örgütlerle doldurmaya baktılar. Harbi Umumi'de 7 düvelle çarpıştığımız gibi bugün de aynı 7 düvelle mücadele etmekteyiz. Ne var ki bir asır evvel mertlik vardı. Düşman kendisi olarak cephede karşımıza çıkardı. Bugün vaziyet farklı. Suriye'de güya müttefik olan bir devlet Libya'da düşman olarak karşımıza dikilmekte. Libya'da müttefik olan bir başka yerde düşman olarak yolumuzu kesmekte. Artık Asala ve PKK ile iktifa etmiyorlar. 1820-1920 arasında olduğu gibi Yunan ve Ermeni unsurunu yine taşeron olarak devreye aldılar. Libya'da, Akdeniz'de şartları aleyhimize çevirmek için hançeri sırtımıza Azerbaycan'da vurmaktalar. O halde 2023 Büyük Türkiye ve 2071 Cihan Devleti yürüyüşümüzde adımlarımızı sıklaştırmamız gerekmektedir. Osmanlı döneminde olduğu gibi bugün de Türkiye, alemi İslam'ın baş mevkiindedir. Büyüklüğümüz 2 milyarın menfaati gereğidir. Bu da aynı zamanda nizam-ı alem, dünya barışı ve muvazenesi dengesi içindir. Tarihçi ve sosyolog Muhammed İbni Haldun'un coğrafya kaderdir demesindeki hakikatin bir tezahürü olarak büyük devlet olmanın dışında bir yolumuz yoktur. Bunun dünden yankılanan sesi ya istiklal ya ölümdür. Nitekim bugün de Bakü sokaklarında ya Karabağ ya ölüm nidaları yükselmektedir. Şunları aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin duvarına yazmak lazımdır. Küçük nüfusla büyük devlet olunmaz. Küçük toprakla büyük devlet olunmaz. Küçük orduyla büyük devlet olunmaz. Küçük maliyeyle büyük devlet olunmaz. Zayıf yargıyla büyük devlet olunmaz. Kifayetsiz eğitimle büyük devlet olunmaz. Asrın silahlarını imal edemeyince büyük devlet olunmaz. Milli irfandan kopunca büyük devlet olunmaz. Bugün büyük devlet olma şartlarından bazılarını ya tam veya kısmen yakalamış durumdayız. Ancak bütünü kucaklamak gerekiyor. Bir bile noksan olsa olmaz. Elimizi çabuk tutmalıyız. Yedi koldan kuşatılmaktayız. Büyümemizin, kendi savunma sanayimizi kurmamızın, Ayasofya'yı esaretten kurtarmamızın hesabını sormak için her yolu kullanacaklar. Su uyur, düşman uyumaz. Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'in makalesini sunduk. Büyük devlet olmanın şartları. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Mahmut Övür'ün makalesi var sırada. İtirafçılar konuşuyor. İBB eksenli İmamoğlu suç örgütü davası kısa bir aradan sonra yeniden başladı. Davanın ilk dönemi suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun şovu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de başkanları temizleme çabasıyla geçti. Tam o günlerde şu notu düşmüştüm. Artık tutuklu sanıkların ezberlenmiş ifadeleri bitti. Sıra stüdyoya gelecek gerçek itirafçılarda. Arkada konuşmak için sabırsızlanan tam 76 kişilik bir itirafçı ordusu var. Kim bunlar? Bunlar iddianameye göre İmamoğlu'nun organize suç örgütünün kilit isimleri. Mesela şu 3 ismin fısıldayacakları bile bugüne kadar dinlediğimiz masalları yerle bir etmeye yeter. İş adamları Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız ve Yakup Özer. Ali Nuhoğlu'nu kamuoyu boğaza nazır, 3 villa olayından, milyarlık ihalelerden iyi biliyor. Ertan Yıldız'sa İmamoğlu'nun Fatih Keleş'le birlikte birinci halkasında yer alan, milyarların sisteme aktarıldığını o meşhur toprak döküm işinde Murat Gül İbrahimoğlu İmamoğlu ortaklığının gizli kodlarını deşifre eden isim. Bu köşede VIP Yakup diye kodladığım harita mühendisi Yakup Önerse sistemin adeta kara kutusu. İstanbul Burjuvazisi ile kurulan o elit ilişkileri, AVM gibi devasa rant projelerini ve Boğaziçi'nde hangi ünlü iş adamından kaç milyon dolar bağış alındığını tek tek santim santim haritalandıran adam. Henüz bunların hiçbiri konuşmadı ama önceki gün bu isimlerle kıyaslanmayacak bir iş adamı konuştu, Seyfi Beyaz. O konuştukça salon buz kesti. Adam hiç geri adım atmadı. İlk gün verdiği ifadeleri mahkemede tekrar etti. Şu sözleri, sütte leke var, bizim başkanımızda yok diyen Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in dikkatine sunuyorum. Westside isimli projede ruhsat ve iskan için rüşvet niteliğinde ödemeler yaptık. Verdiğimiz daire ve paraları rızaen vermedik. İskan ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık. Pazarlıklar Adem Soytekin üzerinden yürütüldü. Soytekin'e o günkü değeriyle yaklaşık 10 milyon lira ya karşılığı olan 7 dükkan ve 5 daire verdik. Ayrıca 3 milyon 500 bin lira da çek ödedik. İş adamı Beyaz Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu adına yapılan 4 taşınmazın devrini de doğruladı. En sonunda da şu cümleyi kurdu. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra sürekli para istemesi dolayısıyla ben o bölgede iş yapmak istemedim. Seyfi Beyaz'ın söyledikleri sadece bir başlangıç. Arkada daha 75 kişi var. Onlara Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gibi yeni itirafçılar da ekleniyor. Böcek son itirafında da aday olması karşılığında Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon euroyu havale yöntemiyle gönderdiğini açıkladı. Şu tesadüfe bakın, Böcek'in parayı gönderdim dediği taç dövizi kamuoyu iyi biliyor. önce adı şaibeli kurultay meselesinde duyuldu. Ardından kapalı çarşıya yapılan operasyonda, o operasyonla ilgili başsavcılığın şu notu herkesi şaşırtmıştı. Herhangi bir tabelası olmayan söz konusu firmayla bağlantılı dükkanda yapılan arama neticesinde kasalarda toplam 47 milyon dolar, 52 milyon euro, 40 adet külçe altın, 150 gram gümüş ele geçirildi. Bu olaydan sonra çok komik bir olay daha yaşandı. Taç dövizin sahibinin oğlu aracında sakladığı 30 milyon doları çaldırdı. Akıl kârı değil, 30 milyon dolar arabada saklanıyor. Bütün bunların birbiriyle ne kadar ilişkili olduğunu yargılama sonucunda göreceğiz. Ama şimdiden görünen şu: şaibeli kurultay taç döviz ve Muhittin Böcek taç döviz ilişkilerinde tek bir ortak nokta var: Ekrem İmamoğlu. Artık şov bitecek, itirafçılar konuşacak ve ortaya Adalet Bakanı Akın Gürlek'in deyimiyle belgeli tanıklı asrın yolsuzluk davası fotoğrafı çıkacak. Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün makalesini sunduk. İtirafçılar konuşuyor. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Fulya Soybaş'ın makalesi var. Tek suçlu çocuklar mı? Ya silahı veren aileler? Henüz 5 yaşında. Bir ay önce ikizi ve bir arkadaşıyla misafir gittikleri evin havuzunda oynuyordu. Sırtından vuruldu. Şehrin göbeğinde bir sitenin içinde mermi akciğerini parçaladı. 16 gün yoğun bakımda kaldı. Önceki gün o mermi yaklaşık 3 saat süren riskli bir ameliyatta çıkarıldı. Doktoru bir milim sağa, sola ya da ileri gitse ana damarlara veya kalbe girebilirdi dedi. Bir mucize yani. Neyse ki ameliyat başarılı geçti. Karan'ın sağlık durumu iyi. Peki kim yaptı bunu ona? 17 yaşında bir çocuk. Yani karşımızda yine silahla yolu kesişmiş bir çocuk var. Dolayısıyla şu sorunun cevabı acilen bulunmalı. Çocuklarımıza ne oluyor? Mati Ahmet Minguzi cinayetinden sonra ve birkaç ay önce 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin polis babasına ait silahlarla okul basmasının ardından da aynı şeyleri tartıştık aslında. Sosyal medyada silahlı poz vermeyi güç zannedenleri, şiddetin racon kesmenin sıradanlaşmasını, mafya filmlerini, dizilerini. Fakat meseleyi yalnızca dizi, film ya da sosyal medyaya bağlamak kolaycılık olur. Okulu, arkadaş çevresini, toplumsal değişimi, çocuk psikolojisini de konuşmalıyız. Bir önemli gerçekse aileler. Bu nedenle meclis gündemindeki Minguzi düzenlemesi önemli. Teklif 15-18 yaş arası kasten öldürme, ağır yaralama gibi suçlarda cezanın artırılmasını öngörürken bakım, eğitim, gözetim yükümlülüğünü ihmal eden ebeveynlerin de ceza alması gündemde. Destekliyorum. Çünkü bir çocuk eline silah almışsa nedenini sadece ona soramayız. O silahı kim aldı? Eline kim verdi? Kim ulaşabileceği yerde bıraktı? Aile çocuğun oluşturabileceği tehlikenin farkında mıydı? Neden engellemediler? Gibi soruları da sormak gerekir. Zira silahı tutan el çocuk olabilir ama o silahı o ele gelene kadar yolun taşlarını çoğu zaman yetişkinler döşüyor. Dolayısıyla bugün Karan'ın bir binimlik bir mucizeyle kurtulmuş olması mümkün. Ancak bizler başka çocukların hayatlarını bir mucizeye bırakmamalıyız. Tek suçlu çocuklar mı? Ya silahı veren aileler? Hürriyet gazetesinden Fulya Soybaş'ın makalesini sunduk. Tek suçlu çocuklar mı? Ya silahı veren aileler? Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Tunca Bengi'nin makalesi var sırada. Batsın sizin koltuğunuz. Müzik. Sokak ortasında bıçaklanarak yerde yatan Yeni Parti Gaziantep milletvekili, saldırgan Yeni Parti'ye geçtiği ifade edilen eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı, ikisi de eski CHP'li, şimdi Yeni Partili yol arkadaşları. Mesele de ne? Yeni siyasi oluşumdaki koltuk beklentisi karşılanmayan saldırganın bundan milletvekilini sorumlu tutması. Alenen koltuk kavgası yani. Siyaset denildiğinde eskiler çiledir, sabır işidir, iddian, inancın, ufkun, projen olacak derlerdi. Oysa bu olay ve son zamanlardaki başka örneklerde görüyoruz ki bunların hepsi hikaye. Dahası Gaziantep Valiliği'nin açıkladığı saldırgan profiline baktığında durum daha da vahim. Koltuk beklentisindeki saldırganın 27 ayrı suç kaydı var. Tehdit, hakaret ve dolandırıcılıktan. Dolayısıyla tartışılması gereken esas nokta da şu aslında. Böyle kriminal bir profil daha önce nasıl ilçe başkanı yapıldı? Siyaseten hala da niye kabul görür? Böyle birinden vatandaşa ne hayır gelecekse, ya da o parti bu parti fark etmez, siyaseten ne bekleniyorsa. Ama belli ki hiç kimse böyle bir detayı falan önemsemiyor ya da araştırma soruşturma zamanı yok. Hem eski partisi hem de yenisi açısından birbirlerine karşı duydukları nefret ve öfke görmeleri gerekenleri perdeliyor. Sağduyulu, hoşgörülü diye bilinen, tanınan insanlar bile bu garip atmosfer basıncıyla keskinleşip ötekileştirici bir tavır içindeler. Kimse kimseyi dinlemiyor, dinlese de kendi bildiğini doğru zannettiği için inadından vazgeçmiyor. Herkes kendi koltuğunun derdinde, hesabında zira. Vahim olan sadece bıçaklı saldırı meselesi değil yani. Gelinen noktada iki kitlenin birbirine çok da iyi duygular beslemeyerek baktıklarını görüyoruz. Değil oturup fikir tartışması yapmak, konuşmak dahi istemiyorlar. Bırak hangisi doğru yanlış sorgulamayı, düşman gibi görüyorlar birbirlerini. Asla bir araya gelmeyiz diyorlar. Daha ayrılmadan aynı çatı altındayken bir siyasi partinin kendi içindeki farklı iki grubun Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısına dayanarak birbirleriyle fiziki çatışma noktasına geldiğine tanık olmuştuk. Onda da mesele neydi? CHP Meclis grubunda kim konuşacak? Kılıçdaroğlu mu, Özel mi? Nasıl bir ruh halindelerse öfkesine hakim olamayıp görevini yapan gazetecilere saldıranlar bile oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un bir grup toplantısında ziyaretçi almama kararı olmasa ve Kılıçdaroğlu son dakikada olgunluk gösterip makas değiştirmese, parlamento çatısı altında Türk siyasi tarihinde hiç karşılaşmadığımız çok daha vahim bir görüntü de yaşanabilirdi. Sonuçta da ayrıldılar nitekim, ama kavga bitmedi, devam ediyor. Hemen her gün ya ilçe teşkilatları ya belediye meclis üyeleri arasında kavga haberleri, görüntüleri eksik olmuyor. En son Menderes Belediye Başkanı'nın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminde yaşananlar mesela, kökleri aynı iki ayrı partinin meclis üyeleri tekmeler yumruklarla birbirlerine girdi. Seçimi AK Parti'nin adayı kazandı. Sonra da kavga edenler birbirlerini hainlikle suçladı. İki ayrı parti ötesinde bir durum söz konusu. İki ayrı parti olsa da mecliste kendilerine ayrılan yan yana bölümlerde otururlar. Zaman zaman tansiyon yükselmeleri, hafiften itiş kakış bile olabilir, ama şu anki manzarada değil yüz yüze gelmek, birbirlerinin isimlerini duymaya bile tahammülleri yok. Aynı çatı altında bir zamanlar birlik, beraberlik, omuz omuzaymış havası veren insanlar da tam anlamıyla bir kan davası havası var. Bu gerilim, ayrışmanın daha da keskinleştiği, bunun da seçmen tabanındaki kırılmaları, sokaktaki öfkeyi tetiklediği, tetikleyeceği açık. En tehlikeli olan da bu zaten. Parti içi başlayıp partiler arasına dönüşen kısır çekişmeler nedeniyle o taraf bu taraf fark etmez, siyasi aktörlerin birbirleriyle hesaplaşma, koltuklarını koruma adına kendi taraftar kitlelerini de karşı karşıya getirmeleri toplumsal barış, huzur adına büyük bir risk oluşturuyor. Bunun da kimseye ya da hiçbir partiye yararı yok. Ülkeye verdiği, vereceği zarar da malum. Siyaset bu değil. Tarafların bu işi daha fazla köpürtmemeleri gerekir. Her iki partiyi yönetenlerin de bu kontrolsüz, endişe verici gidişe bir an önce dur demeleri lazım artık. Liderlik tansiyonunun yükseldiği, krizlerin derinleştiği dönemlerde militanvari tavırlar değil, soğukkanlı ve sağduyulu hareket etmek gerekir. Ama görünen o ki parti ikiye bölünürken seçmen tabanda bu anlamda motive edilmeye çalışılıyor. Bilerek, isteyerek maalesef. Milliyet gazetesinden Tunca Bengi'nin makalesini sunduk. Batsın sizin koltuğunuz. Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok

CHP'li belediye başkanları ve belediye personeli hakkında hukuki soruşturmalar yürütüldükçe ve davalar açıldıkça CHP çevrelerinden sık sık aynı itiraz yükseliyor. AK Partili belediyelerde hiç mi yolsuzluk yok? AK Partililer neden soruşturulmuyor? Öncelikle şu noktanın altını çizmek gerekir. Hiçbir siyasi parti ve hiçbir siyasetçi yolsuzluk yapma ihtimalinden peşinen ve tamamen müstesna olamaz. AK Partili, CHP'li, MHP'li veya başka bir partiye mensup bir siyasetçi yolsuzluk yapabilir. İnsan tabiatı parti rozetine göre değişmeyeceği gibi iktidarın ve kamu kaynaklarını kullanma gücünün doğurabileceği yozlaşma ihtimali de belirli bir siyasi çizgiye mahsus değildir. Önemli olan ciddi bir yolsuzluk iddiası ve onları destekleyen somut deliller ortaya çıktığında partinin kimliğine bakılmaksızın hukukun harekete geçmesidir. Ancak AK Partili belediyelerde hiç mi yolsuzluk yok itirazında önemli bir mantık hatası bulunmaktadır. Bu itiraz fiilen gerçekleşmiş olaylarla gerçekleşmesi mümkün olan durumları karşılaştırmaktadır. Bir tarafta CHP'li belediyeler hakkında ortaya çıkmış ihbarlar, tanık ifadeleri, mali kayıtlar, Sayıştay ve MASAK raporları ve açılmış soruşturmalar vardır. Diğer tarafta ise AK Partili belediyelerde de yolsuzluk olabilir ihtimali ileri sürülmektedir. Olan bir şey, olması mümkün olan bir şeyle karşılaştırılamaz. Olan ancak başka bir olanla karşılaştırılabilir. CHP'li bir belediye hakkında somut dosyaya karşılık, AK Partili bir belediye hakkındaki somut dosya gösterilmelidir. Onlarda mutlaka vardır demek hukuki bir karşılaştırma değil, sadece bir varsayımdır. Kaldı ki AK Partili belediyeler hakkında hiç soruşturma yapılmadığı iddiası da gerçeğe tekabül etmemektedir. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına göre hakkında en fazla soruşturma izni verilen belediyeler AK Partili belediyelerdir. CHP ikinci sıradadır. MHP'li, DEM Partili ve başka belediyelere mensup belediyeler hakkında da soruşturma izni verilmiştir. Bu rakamların kaç davaya, takipsizliğe veya mahkumiyete dönüştüğü ayrıca sorgulanabilir. Lakin AK Partililer hakkında hiçbir işlem yapılmıyor şeklinde kategorik söz doğruyu yansıtmaz. Somut örnekleri de vardır. AK Partili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger rüşvet alma suçundan ilk derece mahkemesinde hapis cezasına mahkum edilmiş ve görevinden uzaklaştırılmıştır. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise özel hayatına ilişkin iddiaların ardından AK Parti tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş, bunun üzerine partisinden istifa etmiştir. Bu ikinci olay bir yolsuzluk mahkumiyeti değildir, fakat partililer yalnızca ceza mahkemelerini değil siyasi ve ahlaki sorumluluğu da dikkate alabileceklerini göstermektedir. CHP'nin Özkan Yalım hakkındaki tavrı ise başlangıçta aynı ölçüde açık ve kararlı olmamıştır. Parti önce geçici üyelik durdurma ve disiplin soruşturması gibi ara formüllere yönelmiş, kamuoyundan gelen tepkiler karşısında çelişkili ve tereddütlü bir görüntü vermiştir. Daha sonra Yalım kesin ihracıyla, ihraç istemiyle disipline sevk edilmiş, nihayet CHP'den ihraç edilmiştir. Dolayısıyla CHP'nin Yalım hakkında hiçbir işlem yapmadığını söylemek doğru olmasa da sürecin başında hızlı, açık ve tutarlı davranmadığı söylenebilir. Burada bütün partilere uygulanması gereken ölçü aynıdır. AK Parti kendi mensupları hakkındaki ciddi iddiaları görmezden gelmemeli. CHP de kendi belediye başkanlarını sırf siyasi dayanışma gerekçesiyle şartsız biçimde savunmamalıdır. Doğru talep CHP'li belediyeleri soruşturmayın değildir. Doğru talep hakkında somut delil bulunan herkesi soruşturun olmalıdır. Yolsuzluğun partisi olmaz, fakat bazı partiler yolsuzluğu görmezden gelebilir, soruşturmaları engellemeye ve kendi mensuplarını her şartta korumaya çalışabilir. Nitekim yakın zamana kadarki CHP ve bugünkü Yeni Parti kesinlikle bu çizgidedir. Oysa hukuk devleti ihtimalleri gerçeklerle karşılaştırmaz, somut iddialara, somut delillere ve somut dosyalara bakar.

Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Nilgün Tekfidan Gümüş'ün makalesi var sırada. İsrail seçimleri, Ebu Zuhur ve Türkiye. İsrail 27 Ekim'de yapılacak genel seçimlere geri sayıyor. Başbakan Benjamin Netanyahu koltuğunu korumak için elinden ne geliyorsa yaptı, yapıyor. Suriye'nin Türkiye sınırına 70 kilometre uzaklıkta yeniden inşa edilen faaliyetler sebebiyle Ebu Zuhur hava üssüne yönelik hava saldırısı da bu zincirin bir halkası oldu. 27 Ekim seçimleri İsrail'in en kritik seçimlerinden biri olmaya aday. Hamas'ın 7 Ekim 2023 baskını sonrasında Netanyahu hükümeti varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğu iddiasıyla çoklu cephe savaşları başlattı. Ancak Netanyahu vaatlerinin hiçbirini tam olarak gerçekleştirebilmiş değil. Gazze şeridi yerle bir edilse de bölgede Hamas'ın etkisi sürüyor. Lübnan'da Hizbullah tamamen dizginlenebilmiş değil. İran'da rejim devrilmediği gibi savaş giderek açık uçlu bir krize dönüşmüş durumda. Tüm bunlar İsrail'i jeopolitik olarak daha güvenli bir yer haline getirdi mi tartışılır. Ve seçimlere 5 kala İsrail'de Türkiye giderek hasım olarak öne sürülüyor. Bunu sadece Netanyahu değil, diğer bazı siyasetçiler de yapıyor. Netanyahu'nun rahiplerinden eski başbakan Bennett, önceki gün bir konferansta yaptığı konuşmada Katar ve Türkiye'yi Gazze'den çıkarıp Mısır'ı getirmeyi, İran, Türkiye ve Katar'a karşı ılımlı ülkelerle ittifak kurmayı vaat ediyor. Bennett, Şubat ayındaki bir konuşmasında da İsrail'in güvenliği açısından Türkiye'yi yeni İran olarak niteleyerek hadsiz bir çıkışta bulundu. Anketlere bakılırsa aralıklarla toplam 19 yıl İsrail'de iktidar olan Likud lideri Netanyahu için işler bu defa hiç de kolay görünmüyor. Anketlerde eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un ittifakı başı çekiyor. İkinci sırada Netanyahu'nun Likud ve ortakları, üçüncü sırada ise Bennett'in ittifakı yer alıyor. Ancak kimin iktidar olabileceğini, hem ne kadar destek buldukları hem de işler bir koalisyon kurup kuramayacakları belirleyecek. Diğer iki başbakan adayı da Netanyahu'dan daha az şahin isimler değil. İşte Netanyahu da Hamas, Hizbullah ve İran gibi tehditlerin eskimeye başladığı bir ortamda Türkiye üzerinden tehdit algısı yayarak seçmen tabanını bir araya toplamaya çalışıyor. Salı sabaha karşı düzenlenen Ebu Zuhur saldırısı sonrasında Netanyahu X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Suriye'de askeri varlığının bulunduğu mevzilerden İsrail'i tehdit edecek şekilde güneye kaymasına izin vermeyeceklerini savundu. Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamaları üzerine İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz diyerek Türkiye'nin kararlılığını vurguladı. İdlib, Hamas ve Halep'in kesiştiği noktada yer alan Ebu Zuhur, İsrail sınırına 300 kilometre uzakta, iç savaşta büyük hasar görmüş. Suriyeli yetkililere göre üssün onarımı sürüyor, ancak olay sırasında bölgede Türk askeri varlığı söz konusu değil. Nitekim dün Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada saldırı öncesi ya da sonrasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını belirtti. Saldırıyı Suriye'nin güvenliğine yönelik bir eylem olarak niteleyen Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin tek ordu ilkesi çerçevesinde askeri kapasite inşası faaliyetlerine desteğin süreceğini de vurguladı. Suriye iç savaşından en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan Türkiye, Şam'ın toprak bütünlüğünün korunması, yeniden inşası ve egemenliğinin sağlanması için destek veren ülkelerin başında geliyor. Daha önce Türkiye'nin Şam Havalimanı'na hava trafik kontrol radar sistemi kurulması da İsrail'de tartışmaya yol açmıştı. Önceki günkü Zuhur saldırısı sonrasında İsrail'in Jerusalem Post gazetesine konuşan Amerika'nın Türkiye, Suriye ve Irak Büyükelçisi
Sözcüsü Tom Barak, Suriye ile İsrail arasında gerilimi düşürücü iletişim hatlarının kurulması için görüştüklerini, Türkiye'nin de taraf olabileceğini söyledi. Şam'daki radarların da sivil havacılık için gerekli olduğunu, İsrail için bir tehlike teşkil etmediğini belirtti. İsrail, Suriye'de güçlenen bir devlet yapısına karşı söz konusu ülkede gelecekteki olası askeri operasyonlarını tehlikeye atacak hava savunma sistemlerinin kurulmasını istemiyor. HTŞ kökenli Ahmet Şuara yönetimi ve kadrolarını tehdit olarak görüyor. Türkiye, Suriye, Irak yakınlaşmasını Ankara, Riyad ve İslamabad ittifakını kendisine yönelik bir tehdit olarak algılıyor. Öte yandan İsrail'de Türkiye karşıtı söylemin seçim propagandasından çıkıp giderek devlet politikasına dönüşme ihtimali bazı aklı selim siyasetçilerin itirazlarına rağmen milliyetçi çevrelerde destek bulması dikkat çekiyor.

Makaleler arasından programı Milliyet Gazetesi'nden Zafer Şahin'in makalesiyle sürüyor. Yeni nesil devleti tanıyalım. Türkiye bir süredir her yeni güne operasyon haberleriyle başlıyor. Yargı ve emniyetin radarına dini kendine kalkan yaparak holdingleşen sözde cemaatler de takılıyor. Belediyeleri talan eden sorumsuz yerel yöneticiler de. Reşit olmayan çocuklara adam öldürtmeyi yeni nesil suç örgütleri, gençleri ve kadınları uyuşturucu fuhuş batağına sürükleyen suç şebekeleri hepsine teker teker dokunuyor devlet. Biraz gecikmiş ama yerinde ve milletin büyük çoğunluğunun tam desteğini alan operasyonlar bunlar. Ve yalnızca asayiş operasyonları olarak görmemek lazım bu hareketliliği. Karşımızda kendisini güncelleyen, kadife eldiven içindeki demir yumruğunu masaya vuran yeni nesil bir devlet var. İyi güzel de devlet bu güncellemeye neden ihtiyaç duydu? Çünkü karşımızda artık eski tip suç örgütleri yok. Dijitalleşmeye ve sosyal medyanın yıkıcı etkisiyle suç değişti, suçlu değişti. Suçtan elde edilen paraların dolaşım biçimi değişti. Dolayısıyla devletin mücadele yönteminin de değişmesi gerekiyordu. Türkiye şu anda işte o değişimle tanışıyor. Ne diyor? İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adana'da bir suç örgütüne operasyon yaptık. Kendilerine operasyon yapılınca intikam alma hevesine düşmüş. Adana'ya 3 kişi göndermişler. Onlara da operasyon yaptık. Kim devletle boy ölçüşebilir ki? Ne diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek? Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletin nefesi bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak, sorumlular cezalandırılacak. Yeni nesil devlette suçla nasıl mücadele edileceğinin kısa özetidir iki bakanın açıklamaları. Eski devlet suçu takip ederdi, yeni nesil devlet suç ekonomisini takip ediyor. Eskiden organize suç denildiğinde insanların zihninde belli bir görüntü oluşurdu. Mafya, silahlı adamlar, haraç, tehdit, kumarhaneler. Bugünün suç dünyası çok daha karmaşık. Yeni nesil suç örgütleri şirket kuruyor, sosyal medyayı kullanıyor, yasa dışı bahis organizasyonları oluşturuyor, uyuşturucudan kazanılan parayı farklı sektörlerde aklıyor, kripto varlıkları ve uluslararası para transferlerini kullanıyor, lüks otomobiller, rezidanslar ve sosyal medya üzerinden oluşturulan şatafatlı hayatlarla özellikle gençlere güç ve zenginlik mesajı veriyorlar. Suç artık yalnızca sokakta değil, suç aynı zamanda dijital dünyada, finans sisteminde ve ekonomik hayatın içinde. İşte yeni nesil devlet tam da burada ortaya çıkıyor. Yeni nesil devlet yalnızca suçluyu yakalayan devlet değil, suçun parasını takip eden, finansmanını kesen, dijital ağını çözen, mal varlığına ulaşan ve suç örgütünün ekonomik ekosistemini dağıtan devlet. Yeni nesil devlet için tabelaların, isimlerin önemi yok. Bir yapı kendisine şirket diyebilir, cemaat diyebilir, dernek diyebilir, holding diyebilir, belediye diyebilir. Devlet açısından temel soru şudur. Burada suç var mı, yok mu? Varsa devlet harekete geçer. Çünkü hukuk devletinde hiçbir sosyal, ekonomik, dini veya siyasi kimlik suçun zırhı olamaz. Türkiye'de hukuk önünde kimsenin dokunulmazlığı olmadığı algısı yavaş yavaş oturuyor. Vergisini ödeyen, kanunlara uyan vatandaşın devletten beklentisi tam da bu zaten. O yüzden bu operasyonlara destek veriyor sokaktaki insan. Yeni nesil devlet Türkiye'ye iyi gelecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Milliyet gazetesinden Zafer Şahin'in makalesini sunduk. Yeni nesil devleti tanıyalım. Vakit gazetesiyle devam ediyoruz. Ali Kara Hasanoğlu'nun makalesi var sırada. Kur işler, kuytullar. Memnun musunuz yol arkadaşlarınızdan? Bugün hangi konuya eğilelim? Alihan Kuriş'in 200 kilo külçe altınını yazdık. Bir haftadır tek bir kişiden yanlış yazıyorsunuz, vebal alıyorsunuz diye bir itiraz yok. Kabulleniyorlar. Alparslan Kuytul için sizin derdiniz ne? Alnı secdeli bir cumhurbaşkanı bulmuşsunuz. Onu indirip yerine bu ülkede yıllarca başörtüsünün yasak olması için savaş veren adamları kazandırarak İslam'ın emrini mi yerine getirmiş olacaksınız? Söylemlerimizden dolayı hiç mi utanmıyorsunuz dedik? Ne biz asla aynı alnı secdeli cumhurbaşkanını devirmek istemedik dediler, ne de başörtüyü yasaklamak isteyenleri yönetime getirmek istemedik dediler. Muhataplarımızdan hakaretten başka bir şey duymadık. İlginçtir, ne kadar din karşıtı medya organı varsa hepsi Alihan Kuriş ve Alparslan Kuytul'u savunmak için sıraya girdiler. En azından bu isimler etrafındaki parasal ilişkilerin sorgulanmasını gözlerden kaçırmaya çabaladılar. Erbakan Hoca'nın bugünün parasıyla 3-5 bin liralık emlak vergisi borcunu geç ödemesi üzerinden manşetler atanlar, sanki bir soygun yapılmış gibi haber üretenler, şimdi 200 kiloluk külçe altına haklı gerekçeler üretmek için yoğun gayret gösteriyorlar. Varsın gayret etsinler. Alihan Kuriş de Alparslan Kuytul da varsın dindar insanları tahkir edenleri yönetime getirmek için çalışmalar yapsınlar. Alnı secdeli cumhurbaşkanına kıldan tüden gerekçelerle saldırırken, hafızlık merasimine katılan çocuklarımızı gerici yobaz diye yaftalayanlara küçücük bir itirazda bulunmaktan kendilerini alıkoysunlar. Biz vazifemizi yapalım. Kuytulu savunanların yazamadıklarını, Alihan Kuriş'i saygıdeğer dindar insan gibi gösterenlerin gizlediklerini ifşa edelim. Dünkü İBB yolsuzluk davasının duruşmasından aktarayım. TRT'den canlı olarak duruşmalar yayınlansın diyenlerin hokkabazlıklarını anlatalım. İtirafçılar ifadelerinden vazgeçtiler diyen ahlaksızlıkların yalanlarını yüzlerine vuralım. İddianame boş diyenlerin sahtekarlıklarını alınlarına yapıştıralım. Kameroğlu İnşaat'ın sahibi Adem Kameroğlu tutuksuz olarak yargılanıyor. Eylem rüşvet mi yoksa irtikap mı kapsamında bir eylem mi mahkeme karar verecek ama Kameroğlu'nun söyledikleri ilginç. Ruhsat vermeme ve inşaatları mühürleme tehdidiyle benden rüşvet istendi. Rüşvet karşılığında Ekrem İmamoğlu adına bir villa, Necati Özkan adına ise 4 daire yaptım. Necati Özkan'ı tanıyorsunuz. Durup durup hayatında bir çırpıda aldığı 4 villayı tam da Ekrem İmamoğlu'nun tüm pisliklerinin gerçekleştiği Beylikdüzü'nden seçen Necati Özkan. Ekrem İmamoğlu'nun PR çalışmasını yapan goygoycusu. Bekliyoruz ki Kameroğlu bu sözleri ettiği an duruşma salonu karışsın. Ekrem İmamoğlu ortalığı ayağa kaldırsın. Necati Özkan gürlesin, yalan desin, iftira desin, tezgah bu desinler. Ne diyorlar? Duruşmadan aktaralım. Ekrem İmamoğlu söz alıyor. Hani savunma yaptırılmıyor denilen şovmen var ya, işte o şovmen Ekrem İmamoğlu her sanığın ifadesinden sonra sorular soruyor. Yanlış anlaşılmasın. Binlerce yıl hapis cezası istemiyle yargılanan insanların gerçeğin ortaya çıkması için sorular yöneltmesine itiraz etmem de, bakın gerçek ortaya çıksın diye, olay aydınlansın diye sorumu yöneltiyor. Yoksa muhataba sen görürsün tehdidimi yapıyor. Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde yer alan ve size ait olan yeşil alanı da kamuya kazandırdık. Sizin de rızanız vardı. Bundan bir menfaat elde etmediniz. Neyle tehdit ettik biz sizi? Yani neyi tehdit kabul ettiniz de bunu böyle, hani yanlış anlamayın, sanki hazır ola geçer gibi bir mülki amirin talimatını kabul edip vermek zorunda kaldınız. Ben sizi tehdit ettim mi? Yani daha Türkçe sorayım. Ben sizi bir şeyle tehdit ettim mi Adem Bey? Şovmen Ekrem, ben bir şey almadım, benim adamlarım bir şey almadı, sen ne 4 dairesinden bahsediyorsun, ne saçmalıyorsun demiyor. Ben seni tehdit mi ettim diyor.
Hani verilen, alınan bir akşam yemeği bedeli kadar bir faturadır. Kendimi tehdit edilmiş hissettim, sana yemek ısmarladım denilebilir. Mahkemeyi de insanları da 3000 lira için, 5000 lira için bu kadar yormayalım deriz. Beyler, Beylikdüzü'nde 4 daireden bahsediyoruz. Bir asgari ücretli insanın ömür boyunca alamayacağı bir daireyi unutun, 4 daireden bahsediyoruz. Bitmedi, Kameroğlu anlatmaya devam ediyor. Pelikan Hill'deki villanın başlangıçta 1,5 milyon Türk lirası bedelli ve vadeli olarak satılması konusunda anlaştık. Ancak daha sonra yapılan ödemelerin kendilerine geri verilmesi istendi. Senet ve çeklerle yapılan ödemeler şirket hesabından çekilerek geri verildi. Villanın dekorasyon, peyzaj ve havuz masrafları da benim tarafımdan karşılandı. Villayı İmamoğlu'na bila bedel verdim. Ben yine duruşma salonundan bir haykırış bekliyorum. Eğer aylardır yaptıkları algı doğruysa, Ekrem İmamoğlu ve avanesi iftiraya maruz kaldıysa, iftiraya maruz kalan bir insanın duyduğu acıyla yankılanan bir ses bekliyorum ama tık yok. Bu sefer Necati Özkan çıkıyor sahneye. Rüşveti perdelemek için uyanık Ekrem yanındakilerin üzerine yaptırıyor tapuları. Kendi yandığı gibi o yakınındakileri de yakıyor. Ama yakınındakilerin hala yandıklarından haberi yok. Bedavaya 4 daire aldığı müteahhite saf saf soruyor Necati Özkan. Siz 5. ayda ifade verdiniz. Ben 6. ve 7. ayda 2 tane dilekçeyle bütün anlattığınız süreçle ilgili bütün belgeleri sundum. Şimdi siz aslına bakarsanız bugün ifadenizi, daha doğrusu hikayenizi bir kez daha değiştirdiniz. Size nakit ödemeyi elden bir spor çantası içinde verdim. Haykırması gereken, iftiraya maruz kaldığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan olması gerekirken duruşmada anlattıkları inkar edilen müteahhit isyan ediyor. Eğer 2 milyon lirayı sizden elden aldıysam haram zıkkım olsun. Eğer aldıysam dünyanın en şerefsiz insanıyım. Sert cevap üzerine Necati Özkan da devreden çıkıyor. Avukatları sahneye geliyor. Necati Özkan'ın avukatı Erkam Erdem konuşuyor. Kameroğlu'nun soruşturma aşamasındaki ifadeleriyle duruşmadaki anlatımı arasında çelişki bulunuyor. Kameroğlu kendisinden başlangıçta 2 milyon lira istendiğini, bunu ödeyemeyeceğini söyleyerek önce 3 ardından 4 daire verdiğini öne sürdü. Yeni bir hikaye anlatılıyor. Hayret ediyorum. Bir avukat savunma adı altında bu sözleri nasıl sarf edebiliyor? 2 milyon istendi, veremem dedim, 3 daire teklif ettim, 4 daire istendi ve alındı. Birbirini nakzeden ne var bunda? Bu anlatımda ayrıntıya girmemiş, sadece 4 daire verdim demiştir, diğerinde biraz daha ayrıntılı anlatmıştır. Önce 2 milyon istendiğini, sonrasında 4 dairede anlaşma olduğunu aktarmıştır. Bir çelişki mi bu yani? Savunmanız bu mu? Rüşvet sanıkları, hey Alihan Kurişler, Alpaslan Kuytullar, yol yürüdüğünüz rüşvetçiler, işte bunlar. Memnun musunuz yol arkadaşlarınızdan? Akit gazetesinden Ali Karahasanoğlu'nun makalesini sunduk. Kurişler, Kuytullar, memnun musunuz yol arkadaşlarınızdan? Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Makaleler arasından programı devam ediyor. Akşam gazetesindeyiz. Hüseyin Besli'nin makalesi var sırada. 25. yıl.

Geç kaldığımın farkındayım. Aslında hiç yazmama düşüncesindeydim. Lakin gördüm ki AK Parti'ye 10-15 yıl sonra katılanlar bile kuruluş günlerinden, o günlerin bir tarafta zorluğundan, öbür tarafta coşkusundan bahsediyor. Dün Erdoğan'ın konuşmalarını metin analizine tabi tutanlar bugün o metinlerin taşıyıcılığını ve aktarımını yapıyor. Hiç yokluk çekmeyenler kuruluş aşamasındaki yokluklardan bahsederek o kutlu günlerde ortak olmaya çalışıyorlar. Hatırlatalım bari, rahmetli Erol AK Parti'nin kuruluş ve sonrasındaki toplantılarının organizasyonu için harcadığı paralar için kendisince bir limit koymuştu. Zira hiç alamayabilirdi. Bugün teşkilatın gücünden bahsedenler, öyle teşkilat mensupları var ki hiçbir zaman bir tek oyun nasıl isteneceğini ve maliyetini bilmedikleri için o günleri nostaljik bir malzeme olarak kullanmaktan da imtina etmiyorlar. Onlar konvansiyonel ve dijital medya gücüyle teşkilatın sağladığı konforla bir bildirgeç okuyorlar, diskur kasıyorlar, retorikte bulunuyorlar sadece. Bir de alışılmış bir tekrar olarak mevcut aksaklıkları gidermek babında fabrika ayarlarına dönmekten bahsediyorlar. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü o fabrika o günün şartlarının, o günkü zamanın ruhunun inşa ettiği bir organizmaydı. Şimdi siz onları aynen temin edemeyeceğinize göre fabrika ayarlarına dönemezsiniz. Dönülmesi de gerekmiyor zaten. Kim ki eski fabrika ayarlarına dönmekten bahsediyor, o bugünün şartlarına, bu zamanın ruhuna uygun bir söylem geliştiremediği, bir sistem kuramadığı için sorumluluktan kaçmaya çalışmaktadır. Önce kişi kendini keşfedip, kendini geliştirdikten sonra kendi gibi diğer insanlarla bir araya gelip her birisi birer dişlisi olacağı o zamanın makinesini kurup işletebilir. Ortak akıl kavramsallaştırmasını iki nedenle pek sevmedim. Birincisi, akletme kişisel bir edinimdir. Ortaklaşa olacak bir şey olsa tek tek akletmeler sonucu oluşacak çıktılar, maslahatlar, politikalardır. İkincisi, ortak akıl söylemi ferdi aklın görünürlüğünü, işlevselliğini, özgünlüğünü öldürdüğü gibi tek tek sorumlulukları da ortadan kaldırarak gevşek, en ufak bir müdahale sonucu dağılabilecek bir yapılanmaya sebep olur. Bu nedenle AK Parti'nin kuruluşuna ve ilk yıllarına dair ortak aklın yönetimi şeklinde yapılan değerlendirmeleri de yanlış bulanlardanım. Ortak akıl değildi işleyen olan, sahasının en iyi virtüözlerini bir araya getirip mükemmel bir organizasyonla muhteşem bir orkestra kurulması ve kusursuz yönetilmesiydi. Kimse kimsenin enstrümanını kıskanmadığı gibi her sesin, icranın yeterince ve kararınca duyulmasına gayret ediyordu. Hiç kimse kendi enstrümanının sesinin diğer sesleri bastırması gibi bir bencillik göstermiyordu. Somutlaştırırsak, daha yeni bir parti kurulmasına karar verildiği andan itibaren kimse Erdoğan'ın liderliği konusunda en ufak bir tereddüt göstermedi. Kimse karizmatik bir lidere ihtiyacımız yok, kuracağımız partiyi ortak akılla demokratik bir biçimde yönetelim falan demedi. Böbürlenme değil, sadece kayıt düşmek açısından belirtmeliyiz ki acizane yeni kurulacak partinin dilini oluşturma görevi bize tereddüt edilince hiç kimse bundan rahatsız olmadığı gibi tek tek akıl sahipleri, söylenecek sözü olanlar, partinin diline ve söylemine dahil olması gerekenleri, düşünce, bilgi ve duyumlarını hiç kıskanmadan cömertçe paylaştılar. Kısmet olursa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Akşam gazetesinden Hüseyin Besten'in makalesini sunduk. 25. yıl.

Makaleler arasından programı Yeni Şafak gazetesinden Mehmet Şeker'in makalesiyle sürüyor. Amiral Ertürk yalnız değildir. İktidar değişecek ama acılı ama acısız diyen emekli Tuğamiral Türker Ertürk yalnız değildir. Vallahi değildir, çok var bunlardan. Darbe hayaliyle yatıp darbe hayaliyle kalkan tipler. Uyanınca camdan dışarıya veya ekrana bakıp tüh bu gece de darbe olmamış diye hayıflanırlar. Her sahil kasabasında, her çay bahçesinde rastlamak mümkün bu modellere. Tavlada, bridge'te yenilmeyi asla kabul etmezler. Sözlerinin üstüne söz söyleyene kızarlar. Paşam diye hitap etmeyenin yüzüne bakmazlar, sözüne cevap vermezler. Burun büker, kaş çatar, bakışlarıyla döverler. Ekonomiden güvenliğe, dış politikadan spora kadar her konuda ağzına geleni söyleyebileceklerini düşünürler. Sonra sözleri başına iş açınca kuyruk kıstırırlar. Erdoğan iktidarının değişmesi için elden ne gelirse yapılması gerektiğine inanırlar. Paşam, elimizden geleni yapıyoruz diyenlerden daha fazlasını isterler. 15 Temmuz gecesi baştan nasıl heveslenmiş, sevinçten havalara uçmuş, saatler ilerleyince de üzüntüden, hayal kırıklığından dolayı nasıl kahrolmuşlardır kim bilir. Söz konusu tayfa o gece balkona çıkıp alkışlamadıysa, tanklara uçaklara kadeh kaldırmadıysa daha da bir şey demem. Sözlerin en vahim tarafına geliyoruz. Bakın ne diyor? Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerle bu iktidarı düşüremezsek, Türk halkının da cezalandırılabilecek uluslararası girişimler yapılacak. Vay vay vay, yapılabilir yahut yapılmalı demiyor, yapılacak diye konuşuyor bilgi sahibi edasıyla. Kimmiş o uluslararası güçler, nasıl bir girişim yapacaklarmış, hangi çılgın bize zincir vurmaya kalkacakmış, onu da deseydi, üstü örtülü bırakmasaydı daha iyi olurdu. Gezi kalkışmasındaki saçma sapan açıklamaları hatırlattı o sözü. İki gün daha direnirsek Avrupa Birliği kuralları gereği hükümet düşecek, dış müdahale gelecek diye saf dillikle gazlamaya çalıştıklarını kastediyoruz. Geçmişi kirli beyanlarla dolu Paşa Efendi sözlerinde bir suç unsuru olduğunu düşünmüyor, suçlamaları kabul etmiyor. Kabul edip etmemesi hukukunda çok umrundaydı. Sadece emekli askerlerden çıkmıyor bu modeller. Eleğini duvara asmış profesörler de var aralarında. Darbeci zihniyeti iki kesimle sınırlamak doğru olmaz ama ekseriyetten söz etmek mümkün. Eskiden bu tipler iyi prim yapardı. Etrafı kalabalık olurdu. O kalabalığın görevi şakşaktan ibaretti. Artık öyle değil. Kalabalık da şakşak da azaldı. Bir ayrıntıya daha işaret edelim. Tip olarak da birbirlerine benzerler. Rabbiyesiri kaçmış, nursuz nevirsiz suratlarından tanırsınız. Amiralin adıyla soyadı aynı harflerden, aynı kelimelerden oluşuyor. Anası babası vaktiyle er ve Türk'ü bir defa söylemenin az geleceğini düşünmüş olmalılar ki adını Türker koymuşlar, eşitlemişler. Böylece adıyla soyadı birbirine denk olmuş. Türker, Ertürk. Denklikteki erler birbirini götürür, geriye Türk eşittir Türk kalır. Onlar da birbirini götürür, geriye hiçbir şey kalmaz. Nereye götürüldüklerini mahkeme sona erince öğreneceğiz. Türk milleti adına karar verecek olan mahkeme heyeti, seni gidi darbeci seni deyip bir kulak çekme cezası verse yeter.

Yeni Şafak gazetesinden Mehmet Şeker'in makalesini sunduk. Amiral Ertürk yalnız değildir. Makaleler arasından programının sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

Lastik Papuçlar 10. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Kayıt Montaj Engin Karagöz. Dört ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Dayana'nın lastik papuçları ve elbiseleri emlakçılık yapan Geri'nin evinin bodrumunda bulunur. Kızın kaçırıldığı gün ve saatte Geri'nin tutarsız konuşması üzerine şüpheler üzerinde toplanır. Hayatı bir anda altüst olan genç adamın hanımı evi terk etmiş, en yakın aile dostları kendisinden yüz çevirmiştir. Çaresiz kalan Geri Mellon suçsuz olduğunu ispatlamak için yalan makinesine bağlanır. Sonuç Geri'nin lehine çıkar ama tam bu arada küçük kızın cesedi daha önce satmak için gittiği bir çiftlikteki kulübede bulunur. Bunun üzerine savcı kızın katili olarak Geri'yi mahkemeye verir. Ama bu sırada ilginç bir gelişme olur. Polis merkezinde stenograf olarak çalışan Jane Besson adlı bir kız, Geri'nin bodrumuna onarım için giren su tesisatçısı Franklin'in verdiği ifadeden şüphe ederek soruşturmayı derinleştirir ve tesisatçının evine onunla konuşmaya gider.

0: İşte şu evde oturuyor Franklin.
1: Zilini çalalım bakalım evinde mi? Jane, Hank, sizler karışmayın, ben konuşacağım. Bu daha etkili olur.
0: Öyle olsun bakalım. Zaten nereye gittiysek hep sen konuştun.
2: Ama faydası da oldu, öyle değil mi çavuş?
3: Buyurun.
1: Merhaba, siz Bayan Franklin olmalısınız.
3: Aman Allah'ım, sizsiniz. Ben hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Size söyleyecek hiçbir şeyim yok.
0: Sakin
3: benim.
0: Olun Bayan Franklin. Neden böyle heyecanlandınız?
1: Benim kim olduğumu biliyorsunuz herhalde Bayan Franklin. Adım Gary Malone.
3: Geleceğinizi biliyordum. Bert'e söyledim böyle olacağını. Ama ben ne zaman bir şey söylesem hep kızıyor. Beni dinlemek bile istemiyor.
1: Çavuş, bundan sonrası için sorguyu sen sürdürebilirsin sanırım.
0: Sakin olun ve korkmayın Bayan Franklin. Fazla kalmayacağız burada. 13 Mayıs Cuma günü. Hani şu küçük Diana'nın ortadan kaybolduğu gün. Kocanız saat kaçta yemeğe geldi?
3: Size hiçbir şey anlatamam. Konuşursam beni öldüreceğini söyledi. O söylediğini yapar. Biz onun görünüşüne bakmayın, çok kuvvetlidir. Beni öldürmeyi kafasına koyduysa yapar. Onu kimse durduramaz.
4: Sizi kimse öldüremez Bayan Franklin. Bildiklerinizi bize söylerseniz polis onu hemen yakalar. Bir daha da ne size ne başkasına kötülük edebilir. Size söz veriyorum, kocanız kılınıza bile dokunamayacak.
3: Bu işin örtbas edilemeyeceğini söyledim diye daha dün dövdü beni. Ama ben başımıza gelecekleri biliyordum. Bu başka türlü olamazdı. 2 yıl önce de aynı şey başımıza gelmişti.
0: Başınıza ne gelmişti?
3: Yanımızda oturan komşuların küçük kızları vardı. Gece oldu mu astıkları çamaşırları çalardı. Şüphelendikleri için iş bitmeden oradan kaçıp Baysay'da geçmek zorunda kaldık. Ona defalarca söyledim ama laf anlatamadım.
4: Bize 13 Mayıs Cuma gününü anlatın. Bizi ilgilendiren o gün. Akşam eve yemeğe geldi mi?
3: Geldi ama sabahın 2'si 3'ü olmuştu. Bebeğe saat 2'de meme vermem gerekiyordu. O geldiğinde henüz yatmamıştım.
0: Peki durumu nasıldı?
3: Çılgına dönmüştü. Meme verdiğimde hep sinirlenir. Divanın üstüne yattı ve saati 5'e kurdu. Cumartesi sabahı erkenden bir işi bitirmesi gerekiyormuş. Ne olduğunu biliyordum. Gazetelerde okudum.
1: Su kazanı değiştirecekti değil mi?
3: Evet.
0: Demek kazanı sabahın 5'inde yerleştirdi. Sonra da bir gün önce taktığını söyledi.
3: Evet, gazetelerde okudum.
4: Size Diana'yı öldürdüğünü söyledi mi Bayan Franklin?
3: Böyle bir şey söylemedi ama ben anlamıştım.
1: Karım da cinayeti benim işlediğime inanıyor Bayan Franklin. Kadınlık önsezinizin ötesinde elle tutulur bir şey biliyor musunuz?
3: Kamyonetinde, koltuğunun altında küçük bir kağıt torba var. Diana'nın südyenini onun içinde saklıyor.
0: İşte bu harika. Eğer kızın südyenini bulursak Franklin'in canına okuruz.
4: Kocanız şu anda nerede Bayan Franklin?
3: 3. caddeyle Sel Sokağı'nın köşesindeki yeni yapılan binada çalışıyor.
1: Çavuş, Bayan Franklin'e soracak başka bir sorun yoksa hemen gidelim.
0: Burada yok ama gideceğimiz yerde bir işim var. O da Bert Franklin'i tutuklamak.
4: Zavallı kadın. Gördünüz değil mi kocasının sapık bir katil olduğunu bile bile onunla yaşamak zorunda.
1: Lanet olası herif. Az kalsın beni de gaz odasına gönderecek.
0: Dırdırı kes geri, kurtuldun işte. Birazdan Franklin'i tutuklayıp kamyonetinin koltuğunun altında kızın süt yenini de bulunca bütün dertlerin sona erecek.
1: Esas dırdırı sen kes de gaza yüklen çavuş. Birazdan mesai sona erecek. Ondan sonra arada bul Franklin'i.
0: Merak etme, 3. caddeye geldik bile.
4: İşte yeni bina şu. Bakın kapısının önünde de Franklin'in kamyoneti duruyor.
0: Franklin de kapıdan çıkıyor. Paydos etmiş.
4: Arabasına gidiyor. Bir şeyler yapmamız lazım.
1: Burada dur çavuş. Ben onu yakalamaya gidiyorum.
4: Dur, bu işi çavuşa bırak.
1: Siz de peşimden gelin. Çabuk yakalayalım şu namussuzu. Bert Franklin, olduğun yerde dur.
5: Ne var, ne istiyorsun? Nezaretli değil miydin sen?
1: Söyle Franklin, neden bu işi benim sırtıma yıkmaya çalıştın? Beni neden seçtin?
5: Delirmişsin sen. Ne söylediğini bilmiyorsun. Çekil önümden.
6: Franklin dur orada. Seninle konuşacağız.
1: Merak etme çavuş. Yakaladım. Hiçbir yere gidemez.
5: Sana çekil önümden dedim. Al bakalım.
4: Aman Allah'ım. Geriye İngiliz anahtarıyla vurdu.
6: Franklin teslim oluyorum.
4: Şimdi kamyonetine binmeye çalışıyor.
6: Hiçbir yere kaçamaz.
5: Al bakalım.
0: İşte ayaklarından vurdum onu. Sen geriye bak Jane.
4: Tamam.
0: Umarım yediği darbeyle ölmemiştir.
1: Ah, Başım, başım.
7: Bu kadarla kurtulduğuna dua et dostum. Bir iki gün sonra hiçbir şeyin kalmaz.
1: Sen de kimsin? Aa,
7: tanımadın mı beni? Gazeteci Sam.
1: Aa, kusura bakma Sam. Franklin neredeyse kafatasımı kıracaktı. Ne zamandan beri yatıyorum ben?
7: 48 saat. Ayılmayacaksın diye çok korktuk.
1: Neredeyim peki?
7: Evindesin.
1: Senden başka kimse yok mu?
7: Ben gelinceye kadar seni Cem bekledi. Bir saat önce de gitti. Hiç uyumadan başında bekledi kızcağız. Bana gelince senin kara kaşların için bulunmuyorum burada.
1: Ne istiyorsun benden?
7: Kendini toparlar toparlamaz hikayeni bana yazmanı ya da yazdırmanı istiyorum. Tabii benden başka kimseye anlatmamanı da rica edeceğim.
1: Olur Sam. İstersen iki kere de yazarım. Peki Franklin'e ne oldu? Kamyonetinde Diana'nın iç çamaşırı bulundu mu?
7: Evet. Tam koltuğunun altından çıktı. Her şeyi de itiraf etti. Kızı tanıyormuş zaten. Büyük kızıyla aynı okuldaymış. Birkaç sefer onu kamyonetiyle evine bıraktığı bile olmuş. O gün de Diana'ya rastlayıp evine bırakmak için kamyonetini almış. Şu meşhur kazanı yerleştirmeye gidiyormuş. Yolda kızla konuşurken yavaş yavaş huylanmış. Olup biteni kestirebiliyorsun herhalde. Kıza saldırınca kız bağırıp çağırmaya başlamış. Paniğe kapılan Franklin de kızı başına İngiliz anahtarı vurarak öldürmüş. Sonra da kimsenin kullanmadığı o kulübe yasaklamış. Elbiselerini de kamyonete saklamış.
1: İyi ama neden beni seçmiş? Şimdiye kadar ona en ufak bir kötülük etmedim ki.
7: Başta seni düşünmemiş ama 17 Mayıs günü size geldiğinde korkmuş.
1: Neden korkmuş?
7: Kamyonete gidip bir kurşun boru almaya kalkınca bir sürü çocuğun kamyonetin arkasında oynadığını görmüş. Görülmesin diye bir kutu içine sakladığı kızın giysilerini boruyla birlikte bodruma getirmiş ve sonra da toprağa kazıp içine gömmüş.
1: Peki neden lastik papuçları da diğerleriyle birlikte gömmemiş?
7: Bu unutkanlıktan başka bir şey değilmiş. Papuçları sandığın üzerine bırakmış. Telaşlı olduğundan çukuru kazıp elbiseleri içine atarken papuçları unutmuş. Niyeti seni suçlamak değilmiş.
1: İyi ki Franklin ifadesinde bize geldiğinde suyu kestiğini söyledi de oradan yola çıkarak gerçeğe ulaştık.
7: Bunun için Jane'e teşekkür etmen gerekiyor. Biliyorsun oyatmak için yanlışlıkla garajınız yerine evinizin içine giren o ihtiyardan öğrendi karınızın banyo yaptığını.
1: Jane'e yalnız bu iş için değil, her şey için teşekkür borçluyum.
7: Şey, benden duymuş olma ama Jane senden çok hoşlanıyor.
1: Sen de benden duymuş olma ama ben de ondan çok hoşlanıyorum.
7: Her iki taraf da birbirinden hoşlanıyorsa bu işin sonu iyi bitecek demektir. Ben gidiyorum geri. Unutma, hikayeni yalnız bana anlatacaksın ama.
1: Tamam Sam, hiç merak etme. Bu arada Jane'le beni sen tanıştırdığın için sana da teşekkür borçluyum.
7: Boşver, nikahında şahitlik teklif edersin, ödeşiriz. Dur, otur. Otur, ben açarım gerisi.
8: Merhaba Sam, geri ayakta mı?
7: Ayakta, girsene.
9: Geri, büfeci Dan geldi ziyaretine.
8: Geri, haber alır almaz geldim. Seni görmem gerekiyordu. Biliyorum, aşağılık herifin tekiyim ben. Sahte bir dost, üstüne üstlük namussuzların, hainlerin önde gideneyim. Seni o gün, ne bileyim, katil sanmıştım. Dükkanımdan kovmuştum, ne diyeceğimi bilemiyorum.
1: Lütfen terk et burayı. Hemen. Bir kelime dahi etmeden.
8: Tabii Geri. Bana çok kızdığını biliyorum. Fazla bir şey söylemek yersiz. Ama zamanla belki de ne bileyim.
1: Lütfen daha fazla kaba davranmaya zorlama beni.
8: Peki. Peki gidiyorum.
7: Doğrusu yürekli herifmiş. Buraya gelmiş ama cesaret.
1: Ne oldu Sam, unuttun mu? O sabah bu alçakların elinden beni kurtaran sendin. Bu namussuz halk beni linç edecek diye dükkanından kovmuştu.
7: Haklısın Geri. Ama yine de yaptığın şeyin farkında. Özür dilemeye geldi. Telefon da edebilirdi. Aslına bakacak olursan hakkından gelinecek çok kişi var ya. Neredeyse bütün şehir. Herkesin nefret ettiği bir canavarken bir anda kahraman oluverdin. Birçoğunun senin yüzüne bakabilmesi için epey uzun bir zaman geçmesi gerekecek.
1: Evet öyle. En kötüsü benim kimsenin yüzüne bakmaya niyetim yok. Son günlerde söylenenleri hatırlamaktan korkuyorum. Ya gazetecilerin yazdıkları? Cinsel sapık, ufacık bir kızın ırzına geçip onu öldürmekten çekinmeyen canavar Malone. Hayır, onların yapamadığını ben de yapmam Sam. Nasıl yüzüme bakmayacaklarsa ben de onların yüzüne bakamam. Bir dakika. Alo?
10: Geri, sevgili dostum. Seni evde bulduğum için çok mutluyum. Nasılsın?
1: Affedersiniz, kimsiniz hatırlayamadım.
10: Luke Summer canım, aile dostun, hatırlamadın mı? Haberi şimdi aldım. Hayatımın en mutlu günü geri. Zaten seni hep desteklemiştim. Betty ile birlikte sürüyle insana dert anlatmak, onları kandırmak ve senin suçsuzluğuna inandırmak için neler çektiğimizi...
1: Telefon eden Luke Summer'dı. Benim için neler yaptığını anlatmaya çalışıyordu.
7: İşte listeden silinmesi gereken bir pislik de
1: o. O ve daha yüzlercesi Sam. Bütün şehri siliyorum listemden. Cehenneme kadar yolları var. Bu çöp tenekesiyle arama 2-3 bin kilometre girmedikçe rahatlamayacağım.
7: Öyleyse ıssız bir adaya gitmeni öneririm Gary. İnsanlar her yerde birbirinin aynıdır. Şüpheci, hemen karar veren ve mahkum etmeye hazır. Aha, kim geldi acaba?
1: Mutlaka özür dilemek isteyenlerden biridir. Anlarız şimdi. Merhaba Gary.
3: Gary, seni ayakta bulduğuma çok sevindim.
11: Oo, gazeteci dostumuz Sam de buradaymış. Merhaba dostum.
7: Merhaba Şerif.
11: Dur bakayım. Vay vay vay. Kafana dört dikiş atmışlar ha. Tesisatçı kellene fena vurmuş geriyi.
3: Az kalsın ölüyordu şef.
7: Jim Bester'ın şefkatli elleri onu çabuk iyileştirdi.
1: Sen söyledi Jane. İki gün uyumadan başımda beklemişsin. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
3: Bunu seve seve yaptım geri.
1: Ne yaptınız o hırs düşmanını şef?
11: Ha, Franklin mi? Gaz odasına konmadan kaçamaz. Hank'in kurşunu omuriliğine girmiş. Hiçbir yeri tutmuyor.
1: Mükemmel. Bu ona az bile.
11: Bu arada günün kahramanı kim oldu biliyor musun? Çavuş Hank Weld. Şehrin içinde kasıla kasıla dolanışını bir görsen, belki bu hikayeden sonra aklı başına gelir de iyi bir polis olur diyorum. Belki de temenniye terfi ettirmek zorunda kalacağız onu.
7: Dostumuz Gary Malone kasaba halkını silkeleyip atmak niyetinde Bill. Oysa bir hafta önce çok sevdiği ve saydığı insanların yaşadığı şehirdi burası. En iyisi burada kalıp her şeyin unutulmasını beklemesi değil mi? Bir süre herkes ondan çekinecek. Ama zamanla her şey unutulacak.
1: Yok öyle şey. Bütün dostlarım beni nasıl silip attıysa...
3: Öyle ama yeni dostlar da edindin geri. Mesela ben, polis şefi Bill Kraft, gazeteci Sam Carson.
11: Demek ki herkes seni harcamamış değil mi?
1: Demek istediğim bu değil Bill. Öylesine gereksiz, öylesine saçmaydı ki olup bitenler.
11: Ağır ol, ağır ol. Saçma belki ama gereksiz değil. Doğrusu çok çektim. Ama açık yürekli, olduğu gibi görünen biri olmasaydın... Sam'le ben senden bu kadar çabuk şüphelenmez. Jane seninle hemen ilgilenip minnacık bir şey bularak tehlikeli bir katilin yakalanmasını sağlayamazdı. Sen olmasan, papuçlar bulunmasa ve bütün bunlar olup bitmese, Franklin elini kolunu sallayarak gezecek, er geç aynı işi tekrar yapacaktı. Senin yerini almamıza imkan yok. Senin çektiklerini biz çekmedik. Ama bütün çektiklerinin bir karşılığı oldu doğrusu.
1: Haklısın galiba. Bir dakikanızı rica edeceğim. Evin, sen ne arıyorsun burada?
3: Merhaba sevgilim. Ay, yatmış olmandan korkuyordum. Neyse, taksiyi bekletiyorum. Bir dakika izin ver de parasını verip geleyim.
1: Ne istiyorsun Evin?
3: Dur canım, acele etme, taksicinin parasını vereyim önce.
1: Hayır, ne söyleyeceksen şimdi söyle. Bildiğim kadarıyla benden boşanmak için dava açmıştın.
3: Aman geri, o boşanma hikayesi çok aptalca bir şeydi. Beni zorlamaya kalkan bütün avukat takımına bugün haddini bildirdim. Her şeyi çok çok unutacağız, göreceksin. Bunun için sana elimden geldiğince yardım edeceğim. Sakin hayatımıza kavuşur, bütün bu iğrenç insanlardan uzakta...
1: Evin!
3: Ay, ne oluyor geri, niye bağırıyorsun, sağır değilim ki.
1: Madem öyle iyi dinle beni. Sonra da taksine binip defol. Boşanma davamız sürsün. Çünkü artık ne seni ne de Cadalo zanını bir daha görmek istemiyorum.
3: Neler söylüyorsun geri, çıldırdın mı sen?
1: Hey taksici, al bu kadını oteline götür. Yahut denize at. Ama gözümün önünden uzaklaştır. Çabuk.
3: Ay, geri.
1: Çabuk
3: geri,
1: ben deli bir adamım. Ne yapacağım belli olmaz sonra.
3: Geri. Geri, bana bunu yapamazsın.
1: Defol. Sizlere gelince, gazeteci Sam Carson ve şehir polisi müdürü Bill Kraft, eğer ya hemen evimi terk edersiniz ya da sizlerin önünde Jane Bester'a evlenme teklif ederim.
3: Ne? Ciddi misin geri?
1: Son derece ciddiyim Jane. Ve beni tanıdığınız kadarıyla da dediğimi yaparım. Evet baylar, gidiyor musunuz, kalıyor musunuz?
12: Kalıyoruz.
1: İyi, günah benden gitti. Jane Bester, benimle evlenir misin?
3: Sen bir ne dersiniz?
12: Evet.
3: Peki, kabul ediyorum. Ama bir şartla.
1: Neymiş o sevgilim?
3: Bu evde oturacaksak bodrumu çini taşla döşeyip kapısına da kilit takacaksın.
13: Thank you. Lastik Papuçlar adlı eserin 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: yağışların ardından vadilerden gelen su toprak kaymasına neden oldu. Onlarca araç, ev ve iş yeri tahrip oldu. Sokaklar çamur ve enkazla doldu. Yardım için ordu ve donanma ekipleri görevlendirildi. Ağır iş makineleri sokaklara girdi. Çamur ve enkaz temizlenmeye başlandı. Yetkililer şu ana kadar ölü ya da kayıp bilgisi paylaşmadı.
1: ABD'nin Alabama eyaletinde görenleri şaşkına çeviren bir doğa olayı yaşandı. Şiddetli mikro patlama bir evin odasını adeta parçaladı. Yapının parçaları yaklaşık 70 metre uzağa savruldu.
0: Görüntüler Alabama'nın Ashford kasabasından. Şiddetli mikro patlama bir evin güneş odasını saniyeler içinde yerle bir etti. Rüzgar öylesine güçlüydü ki yapının bir bölümü yaklaşık 75 metre uzağa fırladı. Uzmanlara göre mikro patlamalar fırtına bulutlarından aşağı doğru hızla inen güçlü hava akımlarının yüzeye çarpmasıyla oluşuyor. Kısacası ortada hortum yoktu ama rüzgarın gücü hiç de şakaya gelmedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde küçük uçakla polis helikopteri havada çarpıştı. Uçağın pilotu hayatını kaybetti.
0: Biri eğitim uçuşu yapıyordu, diğeri inişe geçmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde eğitim uçuşu yapan polis helikopteriyle inişe geçen küçük uçak havada çarpıştı. Uçak parçalanarak piste düşerken helikopter kontrolden çıkarak yere çakıldı. Kazada 57 yaşındaki uçak pilotu hayatını kaybetti. Helikopterdeki iki polis ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni bilinmiyor. Soruşturma sürüyor.
1: Milli Muharip Uçak Kaan'da üretim planlandığı şekilde sürüyor. ABD 80 motoru 2027'de teslim edecek. 2028'de de Kaan havalanacak. Gökvatan nöbetine başlayacak. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu süreçte aksama yok mesajı verdi.
2: Biz Hürkuş'la Türk havacılığında bir başlangıç yaptık. Hürjet'le jet çağını açtık. Şimdi Kaan'la da bu işi en son sınırına meydan okuyoruz.
0: 2027'de ABD motorları teslim edecek. Türkiye'nin NASA'sı olarak nitelenen TUSAŞ, Gökvatan'ın çelik pençesi Kaan'ları seri şekilde üretecek. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kaan'ın ilk teslimatları için 2028 yılı sonunu işaret etti.
3: Milli Muharip Uçağımızın ismi artık...
0: ABD Başkanı Trump, Türkiye aleyhindeki lobileri hayal kırıklığına uğrattı. Kaan motorları için vize verdi.
4: Bir uçak aldınız, bir motor aldınız, bunun güncellenmesi gerekiyorsa bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum.
0: Amerikan Kongresi'nden 80 adet motor için satış kararı çıktı. Genel Müdür Mehmet Demiroğlu, motor tedariki ve teslimat takvimine ilişkin son durumu açıkladı. Herhangi bir sorun veya gecikme öngörmüyoruz dedi.
4: 2027'de motorları alıp 2028'in sonunda ya da 2029'un başında Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatlara başlamayı planlıyoruz.
5: Çok yakın zamanda birden fazla Kaan'ımızı inşallah havada göreceğiz.
0: Kaan'ın üretim süreci 2022'de başladı. Sistem testlerinin ardından Milli Muharip Uçak 2023'te angardan çıktı. Kaan ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirdi. Düşük radar görünürlüğüyle 5. nesil bir hayalet uçak olarak kabul ediliyor.
1: İtalya'da dizel araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı. Hava kirliliğiyle mücadele kapsamında Euro 5 standartlarındaki dizel araçlara kısıtlama geliyor. Uygulama 1 Ekim 2026'tan itibaren ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde başlayacak.
0: İtalya hava kirliliğini azaltmak için dizel araçlara yönelik dikkat çekici bir adım attı. Yeni düzenlemeye göre 1 Ekim 2026 itibariyle özellikle ülkenin sanayileşmiş kuzey bölgelerinde dizel araçlar yasaklanacak. Lombardiya bölgesindeki Milano, Brescia, Monza ve Bergamo gibi nüfusu 100 binin üzerindeki kentler uygulamadan etkilenecek. Bu şehirlerde Euro 5 dizel yasası kapsamında doğaya zehirli gaz salan otomobillerin trafiğe çıkmasına aşamalı olarak sınırlama getirilecek. Böylece daha eski dizel araçlara uygulanan yasakların kapsamı genişletilmiş olacak. Ancak düzenleme sadece binek otomobillerle sınırlı kalmayacak. 1 Ekim 2027'den itibaren bazı ticari araçlar da kısıtlamaya dahil edilecek. 2028 yılında ise uygulamanın diğer araç kategorilerini de kapsaması planlanıyor. İtalya'daki uygulamanın amacı özellikle yoğun nüfuslu ve sanayinin yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesini iyileştirmek. Euro 5 standardı, araçların egzoz gazlarından doğaya saldığı zararlı, zehirli maddeleri azaltmak için Avrupa Birliği tarafından konulan katı bir çevre kuralı.
1: Gençler Birliği tribünde Fenerbahçe forması çıkarılan minik Göktuğ'un gönlünü aldı. Göktuğ ve babası tesislere geldi. Orada misafir edildiler. Göktuğ kendisine hediye edilen Gençler Birliği formasını giydi. Antrenman sahasında da doyasıya top koşturdu.
6: Tribündeki gerilim tatlıya bağlandı. Gençler Birliği minik Göktuğ'u bağrına bastı. Futbolda bir kez daha dostluk kazandı.
7: Gençler Birliği'mizi seviyoruz. Bizim kulübümüz burası. Evet, o gün tatsız bir olay yaşandı. Bunların daha uzamamasını istiyoruz.
6: Gençler Birliği tribününde yaşanan Fenerbahçe forması gerginliğinden eser kalmadı. Kırmızı Karalı Kulüp küçük Göktuğ ve babasını tesislerinde misafir etti. Ziyaretle birlikte oluşan gerginlik yerini dostluk görüntülerine bıraktı.
7: Sonuçta bugün de buradayız. Evladımız gene burada.
8: Bizim için önemli olan birlik, beraberlik, kardeşlik ve spor açısından da dostluktur.
6: Ziyarette çok renkli anlar da yaşandı. Göktuğ kulüp yetkilileriyle kucaklaştı, yüzü hep güldü. Hatta sahaya bile çıktı. Kendisine hediye edilen Gençler Birliği formasını giyip antrenman sahasında doyasıya top koşturdu. Burası Ankara genç ve ihtiyar. Küçük Fenerbahçe taraftarı Göktuğ Alımcı geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe stadında ağırlanmış, Başkan Aziz Yıldırım'la da buluşmuştu.

0: net 3-0'lık bir galibiyetle aldığımız için mutluyum. Güzel bir maçtı.
1: 2026 SEYV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubunda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk sınavında Letonya'nın karşısına çıktı. İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı mücadelede Ay Yıldızlılar maçta baştan sona üstünlüğünü ortaya koydu. İlk düdükle birlikte oyunun kontrolünü eline alan milliler açılış setini 25-17 kazandı. İkinci sette tempo daha da yükseldi. Filenin sultanları hem hücumda hem savunmada Letonya'ya geçit vermedi. Rakibine yalnızca 16 sayı bıraktı, seti 25-16 hanesine yazdırdı ve üçüncü sette de tablo değişmedi. Ay Yıldızlılar yine 25-16'lık skorla noktayı koydu.
2: İki tarama arasında dürüst olmak gerekirse bir fark olduğunu biliyorduk ama bizim için önemli olan bu maça doğru bir davranışla doğru bir şekilde yaklaşmaktı. Ve sadece yenmek değildi aslında. Oyuna da doğru şekilde yaklaşmak istiyorduk ve zaman zaman da gayet iyi bir voleybol oynadığımızı düşünüyorum ve güzel bir maç oldu.
1: Böylece milliler 2026 SEYV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na görkemli bir başlangıç yaptı ve A grubundaki ilk galibiyetini hanesine yazdırdı. Ama Sultanların Avrupa yolculuğu daha yeni başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı grup aşamasında 4 kez daha sahaya çıkacak. Ay Yıldızlıların karşısına sırasıyla grup rakipleri Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya çıkacak.
3: Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibariyle 86.320.602 kişi olarak kayıtlara geçti. Nüfus yükseldi ama 0-4 yaş arası grubunda düşüş sürüyor. Bebek sesi giderek azalıyor. Peki neden? Gençler çocuk istemiyor mu? İşte bu sorunun cevapları.
4: Dinlenmiyor bile, artık duymuyoruz bile.
5: Şu zamanda işte çocuk ayak bağı.
6: Kimi o şarkılar geride kaldı dedi, kimi artık çocuk ayak bağı olarak görülüyor dedi. Kimi ise tek çocuk yeter dedi. Ama bir gerçek var ki Türkiye'de çocuk nüfusu gitgide düşüyor.
7: Bir yandan aile yılı kapsamında evleneceklere 250 bin liraya kadar finansman sunuluyor. Diğer yandan TÜİK nüfus verilerine göre nüfus artıyor ama...
6: Türkiye'nin nüfusu 86 milyon 320 bini aştı ama 0-4 yaş grubu arasında düşüş var.
8: Çocuk yük geliyor biraz onlara.
9: İstiyorlarsa da bir tane.
6: ...0-4 yaş arası geçen yıl %5.8'di ama bu yılın başında %5.6'ya düştü. Son dönemde ise düşüş devam etti ve %5.5'e geriledi.
10: 36 yaşında oğlum var, evli, 6 yıllık. Çocuk yapamam diyor, okutamam.
11: Ben de olsam ben de yapmam.
12: İnsanlar artık düşünmüyor.
6: Çocuk mu düşünüyor?
12: Bebek çocuk bakımı masraflardan kaçıyorlar. Ebeveynler bebeklere bakmakta zorlanıyor. 2 kişi çalışıyor bir ailede.
6: Vatandaşa göre çocuk nüfusunun düşmesindeki en önemli etkenlerden biri evlenme yaşının yükselmesi. Bir diğeri ise çocuğa kim bakacak sorusu.
12: Belki 30 yaşıma gelince daha rahat olacağım.
13: 30 yaş bence biraz geç ya. Sonra çocuk falan gelecek. Bir bulur 35'i. Bence o çok geç olur. 25 iyi.
14: İnsanlar böyle 20'lerinde evlenmiyor. Eskiden büyük aileler vardı. Herkes işte büyükler küçüklere bakıyordu, torunlara bakıyordu. Ama şimdi öyle değil ki, çocuğa kim bakacak?
15: Doğru. Bir de o var. Güvensizlikten aslında aileler kurulmuyor ve güvensizlikten çocuk olmuyor.
6: Peki çocuk nüfus oranı neden düşüyor? Gençler artık çocuk mu istemiyor?
16: Evlilik istemiyorlar bence.
17: Düzgün bir insan çıkarsa isteriz. Niye istemiyorum?
18: Çok çocuk istemiyorlar.
6: Çocuk desek?
13: En az 3. Bir de kalıyoruz. Bir tane olsun, kızım olsun.
19: Birine yetişemiyoruz ya.
15: Benim 3 çocuğum var. Herkes kendi rızkıyla gelir.

AK Parti sahaya inecek, terörsüz Türkiye yasasını anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 9 sayfalık bilgi notu hazırlandı. AK Parti teşkilatlarına gönderildi. Sürecin

0: Bir af veya pazarlık olmadığını vurgulayan not da kucaklayıcı bir dil ve ortak söylem uyarısı da yapıldı.
1: İlâ nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
2: AK Parti sahaya inecek. Terörsüz Türkiye sürecini ve o süreci hukuki zemine oturtan tarihi yasayı vatandaşa anlatacak.
1: Sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu beladan inşallah kurtaracağız.
2: Terörsüz Türkiye yasası tarihi oyla çıktı. Sıra yasayı halka anlatmaya geldi. AK Parti 9 sayfalık bilgi notu hazırladı. 81 il teşkilatına yolladı. Kucaklayıcı dil ve ortak söylem uyarısı yaptı.
1: Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. Sadece terör sorununu bitirmiyoruz. Terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz.
2: AK Parti süreçteki kırmızı çizgilerini milletle paylaşacak. Pazarlık, taviz ya da genel af yok vurgusu yapacak. Devletin temel ilkeleri, milletin birliği ve ülkenin bölünmez bütünlüğü asla tartışma konusu değil mesajı verecek.
1: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor.
2: Terörist başı Öcalan yasadan yararlanmayacak, umut hakkı verilmeyecek. Bunun altı çizilecek. Amacın terör örgütünün tasfiyesi olduğu dile getirilecek.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. Devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
2: AK Parti terörsüz Türkiye vizyonunun devlet projesi olduğunu da vurgulayacak. Bu sürecin terörsüz bölge ile Türkiye 100 yılı hedeflerine ivme kazandıracağını milletle paylaşacak.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 10 yıl önceki şüpheli ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı. Ağabeyinin savcılığa verdiği dilekçede boğazındaki morluklardan polise geç haber verilmesine kadar dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Yıllardır kayıp olduğu belirtilen otopsi görüntülerinin de ortaya çıkmasıyla dosyada yeni bir dönem başladı. Şimdi gözler ölümün gerçek nedenini ortaya çıkaracak olan adli tıp raporunda.
2: Polise yaklaşık 4 saat geç haber verilmesi, boyundaki morarma ve ezilmeler ve yıllardır bulunamadığı belirtilen otopsi görüntülerinin ortaya çıkması. Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili bu soru işaretleri şimdi savcılığın incelemesinde. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun 10 yıl önce hayatını kaybetti. Ölümü doğal denilerek dosyadan kaldırıldı ama ailesi ikna olmadı, şüpheli dedi. Ağabeyi Mehmet Beyazıt Deniz Olgun'un şikayet dilekçesiyle tozlu raflarda kalan dosya yıllar sonra yeniden mercek altına alındı.
3: Burada göreve başladığım günden itibaren 4 aylık süre içerisinde
2: ağabeyin dilekçesinde kardeşinin öldürülmüş olabileceği şüphesi özellikle öne çıkarıldı. Dosyadaki en dikkat çekici bulgulardan biri ise ilk olay yeri tutanağında yer aldı. Deniz Olgun'un boynunun sol alt tarafında yaygın morarma ve ezilmeler tespit edildi. Ağabey Deniz Olgun dilekçede bu bulgulara dikkat çekti. Boynundaki bulgular, boğazın sıkılması, torba poşetle ağız ve burnun kapatılarak nefessiz bırakılması ihtimalini akla getiriyor ifadesini kullandı.
4: 75. yıl döneminde
2: bir başka kritik noktaysa polise haber verilme süreciydi. Savcılığın tespitlerine göre Deniz Olgun'un vefat ettiği anlaşıldıktan sonra önce yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e ve özel doktoru Nurettin Demirkol'a haber verildi. Olay yerine ilk onlar geldi. Polis ise yaklaşık 4 saat sonra ölümden haberdar oldu. Savcılık bu 4 saatlik gecikmeyi de şüpheli buldu. Ve dosyadaki soru işaretlerini artıran bir başka gelişme otopsi görüntüleri. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Olgun'un ilk otopsisine ait kamera kayıtlarını Adli Tıp Kurumu'ndan iki kez talep etti. Ancak İstanbul Morg İhtisas Dairesi'nden savcılığa kayıt yok cevabı verildi. Fakat 19 Ağustos'ta Deniz Olgun'un mezarı açıldı. Fethi kabir işleminin yapıldığı gün yıllardır bulunamadığı belirtilen o otopsi görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlar USB bellek ve CD içerisinde savcılığa teslim edildi. Ortaya çıkan görüntülerde Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin hangi ayrıntıların yer aldığı merak konusu olurken, dosyadaki ilk otopsi raporu da dikkat çeken başka bir detayı ortaya koydu. Cesette çürüme sıvısında arsenik, cıva, baryum ve kadmiyum gibi ağır metaller tespit edildiği belirtildi. Şimdi gözler Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yeni bulguları inceleyecek olan Adli Tıp Kurumu'nda. Soruşturmayı sürdüren savcılığın yapacağı incelemelerde. 10 yıl sonra yeniden açılan dosyada elde edilen tüm delillerin ölümün gerçek nedenini aydınlatması bekleniyor.
0: Adana'da Alparslan Kuytur soruşturmasında da peş peşe iki kritik gelişme yaşandı. Aramalarda bazı bilgisayar kasaları ve hard disklerin kaçırıldığı tespit edildi. O diskler polis ekiplerince ele geçirildi. Yapılanmanın sosyal medya sorumlusunun evinde de 4 milyon liraya yakın para ele geçirildi.
5: Bu özellikle bilgisayarların kasaların işlerinin boş olduğunu çeken kontrol da geçeceğim çünkü.
2: Operasyonu anlayınca harekete geçtiler. Kasalar yerinde ama hard diskler yoktu. Adana'daki kuytulcular operasyonunda ortaya çıkan görüntüler soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntılarından birini gözler önüne serdi. İddiaya göre örgüt üyeleri operasyonu fark edince idari binadaki çok sayıda bilgisayarın kasasını söktü, hard diskleri ise yok etti. Görüntülerde bilgisayarların ekranları, klavyeleri ve diğer ekipmanları yerli yerinde duruyor. Ancak kasaların içi neredeyse tamamen boş. Bazı bilgisayar kasalarının ise tamamen söküldüğü görülüyor. Yok edilen ya da kaçırılan hard disklerde örgütsel dokümanların bulunabileceği değerlendiriliyor. Dikkat çeken bir başka ayrıntı da bazı odalara şifreli kapılarla girilmesi. Polis o delillerin peşini bırakmadı. Her detay tek tek incelendi. Şüpheliler adım adım takip edildi ve disklerin saklandığı yer tespit edildi. Ardından operasyonun düğmesine basıldı. Delil karartmak amaçlı kaçırılan o disklerin ve belgelerin tamamına el konuldu. Ekipler şimdi o diskleri inceliyor. Soruşturmadaki bir diğer kritik gelişme ise yapılanmanın sosyal medya sorumlusunun evindeki arama. Bu adreste yaklaşık 3 milyon 900 bin lirayla altın ve döviz ele geçirildi. Bunu 19 Ağustos'ta Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında bazı şirketlere kayyım atanmıştı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte gözaltı sayısı 62'ye ulaştı. Gözaltına alınanlar arasında Kuytul'un iki avukatı da var. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Cezaevinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Beşikçioğlu iddiaya göre ikram ediyorlar, kıramıyorum dedi.
6: Geçmiş olsun, şey söyleyecek misiniz?
2: Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları peş peşe geldi, ardından tutuklandı. Uyuşturucu testi de pozitif çıktı. Görevden alınan Etimesgut eski belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu iddiaya göre bu durumu ikram ediyorlar, kıramıyorum diye açıkladı.
7: Etimesgut'u kalkındırma eylem planı ile ilçemize değer katacağız.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Beşikçioğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Konu siyasete geldi.
8: Siyasete girdiğim için pişmanım. Özgürlüğüme kavuşursam aktif siyaseti bırakacağım.
9: Başkanım hoş geldiniz.
10: Akıllı ol lan.
2: Beşikçioğlu'ndan soruşturma kapsamında saç, kan ve idrar örneği alındı. Uyuşturucu testi pozitif çıktı. Herkes pişmanım açıklaması bekledi. Açıklamaysa özrü kabahatinden beter dedirtti.
7: Çözüm hesap verebilir olmakta. Çözüm milletin parasını milletine harcamakta.
0: Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan 19 günlük aramanın ardından da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ölümünün ikinci yılında mezarı başından durdu. Ailesi ve yakınları Narin'in mezarına karanfiller bıraktı.
6: Allah bırakmasın. Allah bırakmasın. Hak yolu birdir.
11: Takvimler 21 Ağustos 2024'ü gösterdiğinde kayboldu. Türkiye günlerce 8 yaşındaki Narin'den gelecek iyi haberi bekledi. Ama 19 gün süren arama çalışmaları acı haberle son buldu.
12: Şu an benim Narin'i okula götürmem gerekirken şu an mezarı başında oturuyorum. Bize bu acıyı yaşatan, bizi bu duruma koyan Rabbim misliyle onların başına getirsin.
11: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğer Tutmaz Deresi'nde bulundu. Aradan 2 yıl geçti. Narin kaybolduğu günün yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Ailesi ve yakınları küçük kızın mezarına karanfiller bıraktı.
6: Allah bırakmasın! Allah bırakmasın! Hak yolu birdir!
11: 8 yaşındaki küçük kız ölümünün ikinci yılında bir kez daha gözyaşlarıyla anıldı. Narin Güran dosyasında hukuki süreçse henüz tamamlanmadı. Ailenin avukatı Mustafa Demir, 3 sanık yönünden olağan kanun yolların sona ermiş göründüğünü ancak olağanüstü başvuruların sürdüğünü açıkladı. Dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na da başvuru yapıldı.
0: Gıda sahtekarları bir kez daha gün yüzüne çıktı. Üç şehirde millete at, eşek eti yedirdikleri ortaya çıktı. Kırklareli'ndeki ünlü et firmasına ait sucuklarda at ve eşek eti tespit edildi. Peynirde sahtekarlık yapan 21 firma da taklit tahsis listesine girdi.
13: Günümüzde her şey, affedersiniz, eşek adı, et eti, hepsi karman çorman oldu. Yani denetlensin.
2: Kırklareli Lüleburgaz'daki Saffet Et insan sağlığını içe saydı. Sucuk diye millete at eşek eti yedirdi. Salih Koca çiftliği markasıyla raflara koyduğu ısıl işlem görmüş sucuklarında at eşek eti belirlendi.
14: Bu denetimin her gün sıkça yapılması lazım.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş ürünler listesini güncelledi. At eşek skandalını ifşa etti. Skandal Lüleburgaz'daki Saffet Et'te sınırlı kalmadı. Manisa'daki Hüseyin Usta adlı firmanın lahmacun harcında da at eşek etine rastlandı. Mersin'de ise saray yemekçiliğin kullandığı kıyma kavurmayla gözde tantunide at eşek eti çıktı. Denetimlerde ortaya çıkan usulsüzlükler yalnızca et ürünleriyle sınırlı kalmadı. Bazısı peynirlere bitkisel yağ, bazısı nişasta kattı. Tam 21 peynir markasında da sahtekarlık yapıldığı anlaşıldı. Kimi eritme tuzu kullandı, kimi yağ oranını eksiltti. Çaya boya, kıymaya sakatat karıştırdılar. Hile yapıp balın tadını kaçırdılar. Gıda sahtekarlarının tam listesini Tarım ve Orman Bakanlığı güvenli gıda sayfasından ilan etti.
0: TÜİK tüketici güven endeksini açıkladı ve Temmuz ayında 89,8 iken Ağustos ayında %1 oranında arttı, 90,8 oldu.
15: 129,95.
2: Ekonomiye güven yeniden yükselişe geçti. Tüketici güveni Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı tüketici güven endeksini paylaştı. Temmuz'da 89,8 iken bu ay %1 yükselerek 90,8 oldu. Hanenin mevcut maddi durumuna ilişkin endekste yükseldi. Temmuz'da 74,5 olan endeks, Ağustos'ta %1,2 artışla 75,4'e çıktı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise %1,9 oldu. Temmuz'da 91,4 olan endeks, Ağustos'ta 93,1 olarak kaydedildi. Tüketicinin gelecek 12 aya ilişkin genel ekonomik durum beklentisinde de artış yaşandı. Temmuz'da 88,3 olan endeks, Ağustos'ta %1,2 yükselerek 89,4'e çıktı. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinde ise değişiklik olmadı. Bu endeks geçen ay olduğu gibi 105,1 seviyesinde kaldı.
0: Araç muayenesi yapay zeka ve ileri teknolojilerle yenileniyor. Ağustos 2027'den itibaren Turka dönemi başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni sistemin tanıtım töreninde konuştu.
15: İstasyonlarımızda yapay zeka teknisyenlerimizin tecrübesini destekleyecek ve işlerini kolaylaştıracaktır.
2: 20 yıllık TÜTÜRK dönemi sona eriyor. Araç muayenelerini 15 Ağustos 2027'den itibaren Turka yürütecek.
15: Yeni araç muayene istasyonlarımızda yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinden yüksek çözünürlüklü kameralara, lazer ölçüm teknolojilerinden gelişmiş sensörlere ve robotik sistemlere kadar günümüzün en ileri teknolojilerinden yararlanacağız.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Turka Araç Muayene Hizmetleri Tanıtım Programı'nda konuştu.
15: Muayeneyi yalnızca geçti kaldı anlayışından çıkarıp, aracın teknik sağlık taramasının yapıldığı kapsamlı bir güvenlik kontrolüne inşallah dönüştürmüş olacağız.
2: Yeni muayene istasyonlarında işlemler yapay zeka destekli olacak. Araçlar adeta tomografi benzeri taramadan geçecek.
15: Yapay zeka hiçbir zaman insanın yerine geçen bir unsur olmayacak. Ama teknik personelimizin kararlarını objektif verilerle güçlendiren, hata riskini azaltan ve denetim kapasitemizi artıran önemli bir asistan olacaktır.
2: Peki yeni dönemde Türkiye genelinde toplam kaç araç muayene istasyonu olacak?
15: Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçirmeyi planladık. Planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız.
2: Araçlarını getiren vatandaşlar da istasyonda her aşamayı dijital ekranlardan ve kamera sistemlerinden takip edebilecek. Kredi kartıyla ödemede de vatandaşa yeni bir imkan tanınacak.
15: Vatandaşlarımızdan kredi kartıyla yapılan ödemelerde de herhangi bir komisyon alınmayacağının özellikle altını çizmek isterim.
0: Üniversite hayali gerçek oldu. Sıra kalacak yer ayarlamaya geldi. İstanbul'da öğrencileri yurt telaşı sardı. Peki fiyatlar ne kadar? Özel yurtların aylık kirası 76 bin liraya kadar çıkıyor.
2: YKS tercih sonuçları açıklandı. Kazanan gençler üniversiteli olacak. İstanbul'a gelecek olan öğrencileri yurt bulma telaşı sardı. Ancak özel yurt fiyatları ev kirasını aratmıyor. Mega kentte özel yurt fiyatları semte ve oda kapasitesine göre değişiyor. Aylık ücretler 25 bin liradan başlıyor. Kira, lüks ve tek kişilik odalarda 76 bin liraya kadar çıkıyor. Avcılar'da 20, Esenyurt'ta 15 bin liradan başlayan fiyatlar Beşiktaş'ta 36 bin liraya tırmanıyor. Yurt fiyatlarını yüksek bulan bazı öğrencilerse çareyi paylaşımlı evde buluyor. Bu yüzden ev arkadaşı arıyor. 3 veya 4 öğrencinin ortak ev tutması bazen yurt seçeneğinden ucuz olabiliyor.
0: Kocaeli Darıca sahili sır dolu bir faciayla sarsıldı. Kıyıda peş peşe 3 kardeşin cansız bedeni bulundu. 4. kardeş ise sağ olarak başka bir noktada bulundu. Vücutlarında darp izi olmayan kardeşlerin kesin ölüm nedeni adli tıptan netleşecek.
11: Önce biri ardından diğerleri. Sahilde peş peşe bulunan cansız bedenler dehşete düşürdü. Kıyıya vuran acı gerçeğin ardından üçünün de kardeş olduğu ortaya çıktı. Kocaeli Darıca sahili sarsıcı bir trajediye sahne oldu. Park kıyısında peş peşe hareketsiz yatan bedenleri gören vatandaşlar dehşet içinde telefona sarıldı. İhbar üzerine bölgeye adeta ekipler yağdı. Polis, sahili güvenlik ve sağlık ekipleri kıyıya koştu ancak acı haber gecikmedi. Üç gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Kahreden incelemede ölenlerin aynı aileden 17 yaşındaki Muhammed Ali, 24 yaşındaki Gülşah ve 15 yaşındaki Belinay Sakar kardeşler olduğu anlaşıldı. Adli tıp hemen devreye girdi. Otopsi sırasında yapılan ilk incelemelerde kardeşlerden birinin kulaklarında basınca bağlı olduğu değerlendirilen kanamayla burnunda kan izleri bulunduğu öğrenildi. İlk bulgularda ölüm nedenleri suda boğulma olarak değerlendirildi. Vücutlarında ise darp veya boğuşmaya işaret eden herhangi bir bıçak ya da silah yaralanması izine rastlanmadığı bildirildi. Üç kardeşin son anları da ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kardeşlerin saat 3.49'da sokakta birlikte yürüdükleri görülüyor. İşlemleri tamamlanan cenazeler defin hazırlıkları için Darıca Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesine götürülerek acılı aileye teslim edildi. Kayıp dördüncü kardeş Bilgenur Sakar deniz dışında başka bir noktada sağ salim bulundu. Emniyete götürülen genç kızın olayın üzerindeki sır perdesini aralamak için bilgisine başvuruluyor. Gasilhane önünde çaresizce bekleyen anne Güler Sakar ve yakınları ilk beyanlarında olaya dair bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren sır olayda üç kardeşin ölüm nedeni aranırken Kars'ta bulunan babanın kente gelip çocuklarını son kez görmesinin ardından cenazelerin defnedileceği öğrenildi. Geniş çaplı soruşturma sürüyor.
0: Netanyahu hakkında soykırım suçundan soruşturma yürütülüyor ve o soruşturma kapsamında İsrail Başbakanı için kırmızı bülten yayınlanması talep edildi. Açıklama Adalet Bakanı Gürlek'ten geldi.
16: İşgalci şebekenin temsilcisi Netanyahu'nun muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ve seviyesiz açıklamaları da aslında bu hakikat karşısında duyulan rahatsızlığın ta kendisidir.
2: Türkiye soykırımcı Netanyahu hakkında kırmızı bülten talep etti. Yani uluslararası polis teşkilatından görüldüğü yerde yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmesini istedi.
17: Katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.
2: İsrail küresel Sumut filosuna uluslararası sularda saldırı düzenlemişti. Bunun üzerine Türkiye'de yargı harekete geçmişti. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Binyamin Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında 14 Temmuz 2026 tarihinde yakalama emri çıkarılmıştı. Adalet Bakanlığı soykırım dahil 8 ayrı suçlamayla yargılanan iki ismin uluslararası seviyede aranmaları amacıyla harekete geçti. İçişleri Bakanlığı'ndan kırmızı bülten yayımlanmasını talep etti. O talep Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Gelişmeyi Adalet Bakanı Gürlek duyurdu.
8: Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir surette kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız.
2: Gürlek, insanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacaklarını vurguladı.
1: Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz.
0: ABD İran'a karşı ekonomik savaşın dozunu artırıyor. Hazine Bakanı Tahran'a tarihin en sert yaptırımların uygulanacağını açıkladı.
11: The Senate had the opportunity to... Washington'dan Tahran'a bu kez ekonomik savaş resti geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bezant, İran'a uygulanacak yeni yaptırımlar için çok sert ifadeler kullandı. Tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız dedi.
18: Bu bir çifte darbe. İran'a abluka uyguluyoruz ve tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız. Bu İran'da işe yarayacak ve bu rejimi çökerteceğiz.
11: Bezant'a göre Washington'ın planı iki ayaklı. İran üzerindeki abluka sürecek. Tarihin en sert yaptırımları uygulanacak. İran ekonomisi daha fazla sıkıştırılacak. Müttefikler ve diğer ülkelerden destek istenecek. Pekin'den Washington'la hareket etmesi istenecek. Bezant, müttefiklerimizin ve dünyanın geri kalanının karar verme zamanı geldi mesajını verdi. Özellikle Çin'e seslendi. Çünkü 2025 verilerine göre Çin, İran'ın deniz yoluyla ihraç ettiği petrolün %80'inden fazlasını satın alıyor. Bezant ayrıca azami ekonomik baskının büyük çaplı yeni bir askeri operasyon ihtimalini azaltabileceğini savundu. Ancak Washington'ın yeni hamlesinin tam boyutu henüz belli değil. Yaptırım paketinin ayrıntıları pazartesi günü açıklanacak.
0: Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda terör örgütü YPG-SDG'nin 10 yıldır sürdürdüğü fiili yapı resmen sona erdi. Örgüt sorumlusu Abdi Şahin, Suriye Devleti'ne askeri güvenlik ve idari entegrasyonun tamamlandığını açıkladı.
2: Suriye'de tarihi dönemeç. 10 yıl boyunca Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda süren fiili terör yapısı resmen sona erdi. Terör örgütü YPG-SDG sorumlusu Ferhat Abdişahin Suriye Devleti'ne entegrasyonun tamamlandığını söyledi. Kamışlı'da düzenlenen bir törende konuşan Şahin, 29 Ocak'ta başlayan tasfiye sürecinin tamamlandığını söyledi. Yeni bir aşamaya ve yeni bir sürece girdiğimizi ilan ediyoruz ifadelerini kullandı. Açıklamaya göre terör örgütünün silahlı birimlerinin Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına entegrasyonu tamamlandı. Şahin ayrıca terör örgütü PKK mensuplarının Suriye'yi terk ettiğini, bölge dışından gelen silahlı kişilerin de geri çekildiğini öne sürdü. Ayrıca SDG entegrasyonun ardından Kürtlerin haklarının Suriye Anayasası'nda güvence altına alınması için siyasi girişimlerini sürdüreceklerini de belirtti. Şam yönetiminden yetkililerin de katıldığı törende entegrasyonla birlikte bölgede merkezi otoritenin yeniden tesis edilmesi yolunda önemli bir adım atıldığı mesajı verildi. Haseke Vali Yardımcısı Ahmet El Hilali, SDG'nin bu adımının terör örgütü YPG'nin silahlı kanadının tasfiyesini kabul etmek anlamına geldiğini söyledi. El Hilali, Suriye'nin bölünmeler ve savaşın izlerini geride bırakıp devlet ve hukukun üstünlüğüne dayalı yeni bir döneme geçmek istediklerini ifade etti.
0: Belediye başkanına bisiklet çarparsa ne olur? İtalya'nın Como kentinde belediye başkanına elektrikli bisiklet çarptı ve bunun ardından kentin 30 caddesinde bisiklet sürmek yasaklandı.
2: Belediye başkanına elektrikli bisiklet çarptı. Kabak bütün şehrin başına patladı. İtalya'nın tarihi Como kentinde belediye başkanının başına gelen kaza bisiklet yasağını beraberinde getirdi. Belediye başkanı Alessandro Rapinese Temmuz ayında belediye binasından çıkarken elektrikli bisikletle çarpıştı. Hastaneye kaldırılmadığını söyleyen Rapinese, bana bir bisiklet çarptı, bilgi topladım ve bu önlem kararı oradan doğdu dedi.
19: Ma ho sempre voluto prendere posizioni.
2: Rapinese, bu canavarlardan birinin çarpmasının nasıl bir şey olduğunu biliyorum diyerek yasağın kamu güvenliği için gerekli olduğunu savundu.
19: Bene, prima di affrontare il tema dell'emendamento.
2: Eylül ayından itibaren kentte yaklaşık 30 caddelik bölgede bisikletliler araçlarından inip yürümek zorunda kalacak. İtalya'daki karayolları kanunu elektrikli ve normal bisikletler arasında ayrım yapmadığı için yasak her iki bisiklet türü için de geçerli olacak. Üstelik yasaklanan caddelerin çoğu eski kentin en geniş yolları arasında bulunuyor ve özellikle kuryeler tarafından kullanılıyor. Karar kente tepki çekti. Çevrim içi imza kampanyası başlatılırken 12 Eylül'de protesto amaçlı bisiklet sürüşü düzenleneceği açıklandı.
0: Denizin ortasında 5 gün boyunca kayboldular. Meksika'da 2 balıkçı Pasifik Okyanusu'nda sürüklenirken donanma tarafından kurtarıldı. İşin en şaşırtıcı yanı ise balıkçıların bir soğutucunun üzerinde hayatta kalmasıydı.
2: İki balıkçı, koca Pasifik'in ortasında ve tam 5 gün süren bir hayatta kalma mücadelesi. 53 ve 32 yaşındaki balıkçılar Meksika'nın Chiapas eyaleti açıklarında denizde kayboldu. Arama çalışmaları hemen başlatıldı. İki balıkçı kıyıdan yaklaşık 240 kilometre açıkta bulundu. Peki nasıl hayatta kaldılar? Bir soğutucunun üzerinde denizde sürüklenerek Meksika donanması ekipleri balıkçıları düzenlediği operasyonla güvenli şekilde kurtardı. Yapılan sağlık kontrollerinde durumlarının iyi olduğu belirtildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde şiddetli yağış etkili oluyor. New York metrosunu su bastı. Yolcular da büyük şok yaşadı.
2: Görüntüler New York metrosundan. Tavandan şelale gibi su akıyor. Platformda bekleyen yolcularsa neye uğradığını şaşırdı. Şiddetli yağışlar nedeniyle kentte ani sel uyarısı yapıldı. Yetkililer New York'luları olası su baskınlarına karşı uyardı. Özellikle Brooklyn ve Queens'te alarm seviyesi yükseltildi. Toplu taşımada da ciddi aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
0: İstanbul Avcılar'da mezarlık manzaralı bir daire alır mısınız? Öyle de dairem olur demeyin. Var. O binaların görüntüsü de herkesi şaşırttı. Öyle ki bazı dairelerin mezarlıktan aşağı kaldığı da görüldü.
20: Balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda.
2: Ölümün sessizliğiyle yeni yuvalar bir araya geldi.
20: Avcılardaki müteahhitlerimiz sağ olsun burada daire satıyoruz diyorlar. Aslında mezarlık satıyorlar insanlara.
2: Mezarlık manzaralı daireler dikkat çekti.
20: Bakacağınız başka bir yön yok. Ne var? Mezarlık var. Mezarlığa bakarak çayınızı, kahvenizi ya da kahvaltınızı yapacaksınız. Başka bir seçenekleri yok.
2: Avcılar Ambarlı Mezarlığı'nın yanında yeni binalar yükseliyor. Mezarlıkla inşaat arasında sadece birkaç metre bulunuyor.
20: Ben akıllara durgunluk verecek bir bina. Ben ilk gördüğümde şoka girdim. Aman Allah'ım dedim. Bu ne dedim ya? Olamaz dedim.
2: Dairelerin balkon ve pencere manzarası mezarlığa bakıyor. Ölümle yeni yaşam bir arada yükseliyor.
20: Çıkmaları görüyorsunuz şu anda resmen mezarlığın üstünde. Alt katlar binanın alt katı mezarlığın altında kalıyor. Ya bu olacak gibi değil ya. Ya nasıl bunlara imarına izin veriyorlar anlamış değilim yani.
2: Hatta bazı daireler mezarlıktan da aşağıda bulunuyor.
20: Mezarlıklar üstte birinci kat onun altında. Ya olamaz dedim ya avcılar halkına. Bu daireler mi layık görülüyor?
2: Ancak daire sahipleri bunu sorun etmiyor.
20: Orada oturacak arkadaşlar da önce bir yürek olması lazım.
0: Depremin acısını yaşayan Malatya'da bir müteahhit kendi yaptığı binayı ihbar etti. Nedeni ise kolonlara vurulan tek bir balyoz darbesiyle ortaya çıktı. Müteahhit bu binada insanlar yaşayacak diyerek kendi inşaatını durdurdu.
2: Kendi inşaatını ihbar etti. Balyozla beton testi yaptı. 6 Şubat 2023 depreminin vurduğu Malatya'da pes dedirten bir olay yaşandı. Müteahhit firma kendi yaptığı binada kullanılan betonun standartlara uymadığını fark edince inşaatı durdurdu. Kendi projesi için yıkım kararı aldırdı. Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren 105 dairelik binada temel ve kolonlardan karot numuneleri alındı. Projedeki beton sınıfının C37 olması gerekirken yapılan testlerde beton kalitesinin C19, bazı noktalardaysa C13 ve C14 seviyelerinde olduğu öne sürüldü. Sonuçların ardından firma yetkilileri inşaatı durdurdu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurularak bina için yıkım süreci başlatıldı. Şantiye sorumlusu Mustafa Erdoğansa kolonlara balyozla vurarak betonun durumunu gösterdi.
21: Burada yüzlerce canlar oturacak. Biz bu ülke Malatya deprem bölgesi. 6 Şubat gibi bir büyük deprem yaşadık. Onlarca can kaybettik. Yani insan canı bu kadar burada ucuz olmamalı. Birileri para kazanacak, birileri malına mal katacak diye insanların canı bu kadar hiçe sayılmamalı.
2: Ancak süreçte dikkat çeken bir başka gelişme yaşandı. Firma tarafından yapılan testlerde C13-C19 aralığında çıkan beton bilirkişi raporunda C67 olarak yer aldı. Yaşanan çelişkinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ek karot numunelerinin laboratuvar sonuçları beklenirken binanın yıkımı da geçici olarak durduruldu.
0: Ankara'da yürek yakan bir olay yaşandı. 15 yaşındaki Berat Yücel üzerine gelen köpekten kaçarken fenalaştı, yere yığıldı. Bir daha da kalkamadı. 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
3: Bu gördüğü her kişiye koşup gidiyordu zaten kendisi. Ya çok üzüldüm.
11: Yaz tatili için Ankara'ya amcasının yanına geldi. Sokakta köpeğin saldırısına uğradı. 15 yaşındaki Berat Yücel köpekten kaçarken hayatını kaybetti.
3: Herkese koşarak böyle oyun oynamak istiyordu. Bu şekilde bir köpekti.
11: Berat Yücel amcasının dükkanından malzeme almak için dışarı çıktı. Komşu dükkan sahibine ait Alman kurdu köpek bir anda üzerine koştu. Köpeğin havlamasıyla paniğe kapılıp kaçmaya başladı.
3: Ve çocukların hepsi bunu gördüğü zaman hepsi böyle kaçıyor böyle zaten. Öyle bir şey, çocukların hepsi öyle.
11: Köpek önce üzerine atladı, sonra çocuğu bıraktı. 15 yaşındaki Yücel tam kurtulmuştu ki bir anda yere yığıldı. Başını beton zemine de çarpan çocuk hayatını kaybetti. Taksiyle ölüme neden olma suçundan gözaltına alınan köpek sahibi ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alman kurduysa doğa koruma ekiplerine teslim edildi.
0: Yalova'da büyük bir trajedi yaşandı. 8 aylık hamile bir kadın kocası tarafından pompalı tüfekle vurularak katledildi. Karnındaki bebek ise ameliyatla dünyaya getirildi. Katil koca da aynı silahla intihara kalkışarak yoğun bakım aldı.
2: Böyle canilik görülmedi. Hamile eşini silahla öldürdü, aynı silahla intihar etti. Yürekleri yakan olay Yalova'nın Bağlarbaşı mahallesindeki evde yaşandı. Muhammed Derin'le 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit Derin arasında tartışma çıktı. Cani adam tartışma sırasında pompalı tüfekle eşine ateş ederek ağır yaraladı. Aynı silahla da kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken karnındaki bebek sezaryenle dünyaya getirildi. Ancak anne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşini vuran katil zanlısının durumu ağır. Yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Denizli'de kırmızı ışıkta beklemek istemeyen sürücü plakasını kapatarak geçti. Akıllılık yaptı aklınca, sürücüye 145 bin lira ceza kesildi. O anlar bakın kameraya nasıl yakalandı.
2: Uyanıklık yapmak istediği bedeli tam 145 bin lira oldu. Olay Denizli'de meydana geldi. Kırmızı ışıkta beklemek istemeyen motosiklet sürücüsü farklı bir yöntem denedi. Sürücü bez parçayla plakasını kapatarak ışıklardan geçti. O anlar bir araç kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri devreye girdi. Sürücüye 145 bin lira cezai işlem uygulandı. Araç ise 30 gün trafikten men edildi.
0: İstanbul Arnavutköy'de de trafik ekiplerinin hedefinde bu kez hafriyat kamyonları ve beton mikserleri vardı. Araçlar tek tek durduruldu. Tonajdan brandaya kadar her ayrıntı kontrol edildi.
11: Dev araçlar tek tek durduruldu. Evraklar kontrol edildi. Tonajlar incelendi. İstanbul Arnavutköy'de trafik ekipleri hafriyat kamyonları ve beton mikserlerini mercek altına aldı. Denetimde sadece ehliyet ve ruhsata bakılmadı. Kamyonların taşıdığı yükten brandaların uygun şekilde kapatılıp kapatılmadığına kadar her ayrıntı kontrol edildi. Kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimden eksiksiz geçen sürücülerse uygulamadan memnundu. Sıkı kontrollerin özellikle fazla tonajın önüne geçtiğini söylediler. Denetimler sonunda kurallara uymayanlara ceza kesildi.
0: Bebeği uzun süre aynı şekilde yatırmak kafa şekil bozukluğuna yol açabiliyor. Annelerin de hamilelikte sürekli aynı pozisyonda yatmaması gerekiyor. Buna rağmen çocuklar kafa şekil bozukluğuyla doğabiliyor. İlk 4 ayda hastaneye götürülen bebeklerde bu rahatsızlık telafi edilebiliyor.
4: Bebek anne karnında uzun süre aynı pozisyonda kaldıysa doğduktan sonra zaten bir miktar kafa şekil bozukluğuyla doğmakta.
2: Yeni doğan bebekler günün büyük bölümünde uyuyor. Uzun süre aynı pozisyonda yatırılmaması gerekiyor. Aksi halde kafa şekil bozukluğu oluşabiliyor.
4: Kafatası şekil bozukluklarını aslında iki ana başlıkta inceleyebiliriz. Birincisi pozisyonel şekil bozuklukları dediğimiz. Bebeğin anne karnındayken veya doğduktan sonraki erken dönemde aynı pozisyonda yatmasına bağlı gelişen şekil bozuklukları.
2: Annenin hamilelikte aynı pozisyonda yatması da kafa şekil bozukluğuna yol açabiliyor. Kimi bebeklerde kafatası eklemleri anne karnında erken kapanabiliyor. Bu da şekil bozukluğuna neden olup beynin büyüme alanını kısıtlıyor.
5: Şu şekilde izah edildi. Akranlarına göre hani beyin olarak hani geride kalır, büyümez denildi. Ameliyatın şart olduğu söylendi. Ameliyat ettirdi.
2: Bu durumdaki 4 bebek Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı.
4: Bu hastalıkların tedavisinde kritik süre yaşamın ilk 4 ayı. Hem ameliyat gerektiren olgularda hem de pozisyonlama gerektiren olgularda bebeğin bize mümkünse ilk 4 ayda başvurmasını bekliyoruz.
2: 3 bebeğe 2 küçük kesiyle kapalı ameliyat uygulandı. Daha geç başvuran bir bebek ise açık ameliyata alındı.
22: Açık ameliyat olduk biz geç olduğu için.
2: Bebekler tedavi edilmezse beyin gelişimi olumsuz etkilenebiliyor.
23: İlerleyen yaşlarda çocuklara akran zorbalığı yani kafatasının olumsuz şekilde şekil bozukluğu olabileceğinde akranlarında alay söz konusu olabiliyor.
24: Araştırdık, üçgen kafa deniyordu. İşte akran zorbalığı ileride sıkıntı yaşamasın diye. Geçen hafta yaptırdık. Çok şükür bir sıkıntımız yok.
25: TGRT FM Haber.
26: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.

Bir Zamanın Sandukasından programında daha birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan iki sanat dalını çıkarttık. Biri savat, diğeri kalemkarlık. Şimdi sizler savat nedir diyeceksiniz. Dilimize savat diye yerleşmiş olan kelimenin aslı sevattır. Kelime manası ise kara, karanlık, karalama demektir. Eski Türkçemizde Sevad-ı Azam, Mekke şehri, Sevadül Ayn, göz bebeği, Sevadül Kalp, yürek ortasında var kabul edilen siyah benek gibi çeşitli terkiplerle kullanılmıştır. Bugün yalnızca bir sanat terimi olarak dilde yaşayan savat kelimesi, gümüş üzerine kara kalem görünüşlü nakışa ad olmuştur. Savat, netice olarak Batılıların gravür tekniklerine benzerse de ondan çok daha zordur. Çünkü gravür düz bir satıha kazınırken, savat her türlü geometrik biçim üzerine uygulanmıştır. Bir kalemkarlık sanatı olan savat iki aşamada tamamlanır. A. Kalemkarlık, ki bundan biraz sonra bahsedeceğiz. B. Savat mahlulünün hazırlanması ve uygulanması. Kalemkarlık, savat işinin en önemli yanı, yani kalem çalışmasıdır. Ancak bunun öncesinde de başka ustaların emeği olduğunu unutmamak gerekir. Yani kalem işine gelmeden önce dövücü ve biçimlendiriciler vardır. Savat ustası, tasarladığı şekle göre dövücü ustalarına yaptırdığı hamaylı veya tütün tabakasını eline alınca yeniden düşünmeye başlar. Sonra şekli karşısına koyar ve önüne bir kağıt alarak başlar karalamaya, ta ki istediği kağıt üzerinde gerçekleşinceye kadar. Bazı ustaların ise kağıt üzerine çizmek yerine doğrudan doğruya gümüşün üzerine kurşun veya sabit kalemle çalışmayı tercih ettikleri bilinir. Savat, yalnızca bitmiş formlar üzerine uygulanan bir teknik olduğundan, önce savatı yapıp sonra biçimlendirmek mümkün değildir. Evet, hacimli biçim üzerine aktarılan veya doğrudan kalemle çizilen manzara, arma, istif yazılar, çiçek demekleri ve benzeri şekillerden sonra sıra çizgi üzerinde çelik kalemlerle kanallar açmaya gelmiştir. Burada biraz durup iyi bir kalemkar veya savat işi yapan usta nasıl yetişir, ona temas etmek istiyorum. Çırak olarak mesleğe başlayan bir kişinin öncelikle resim sanatına kabiliyeti olması gerekir. Ustasının yanında onun gösterdiği usulle önce bakır ve sarı gibi ucuz madenler üzerinde basit şekiller çizerek ona çelik kalemlerle kanallar, yollar açmaya başlar. Kalemkarlık devamlı çalışmayı gerektiren bir meslektir. Ara vermeye gelmez. Eğer elde mevcut iş yoksa çıraklar ellerine ne geçirirlerse onun üzerinde çalışırlar. Eskiden çıraklar meslek öğrenirken ustadan para talep etmezler, hatta fakir olanlar bazen cami avlularındaki bakır sütun bileziklerini kendilerine uygulama alanı olarak seçerlerdi. Bugün bile bazı camilerimizdeki sütun bilezikleri üzerlerinde bu tip kalem izlerine rastlanmaktadır. Evet, kabiliyet, devamlı çalışma ve azim bugün hayranlıkla seyrettiğimiz sanatı ortaya koymuştur. Sabırla atlas olur dut yaprağından misali. İşte kabiliyet, bilgi ve sabırla yetişen sanatkar, ucu şeklinde, ucu V şeklinde olan keskin çelik kalemini bilek gücüyle
nefesini tuta tuta, bazen işi elinin altında döndürerek, bazen de bileğini hareket ettirerek tasarladığı şekli tamamlar. Burada karşımıza iki farklı kalem tavrı çıkar. Bir, Van işi ince kalem. İki, Kafkas işi. Adlarından da anlaşıldığı gibi birer ekol olmuş bu kalem stilleri ilk ve en güzel yapıtıkları bölgelerin adlarıyla anıla gelmiştir. İnce kalemle çok zarif işler yapılmış olup derin kalemle de sade ve dayanıklı eserler ortaya konmuştur. Zaten bu uygulamalar eserin özelliğinden ortaya çıkmıştır. Onun içindir ki at koşumları, Kafkas kemerleri, barutluk, hançer kınları ve kabzalarıyla benzeri dayanıklı eserler Kafkas kalemiyle, tütün tabakası, fincan zarfı, sigara ağızlığı, kamçı ve benzeri şeylerde ince astar gümüş üzerine Van kalemi tekniğiyle yapılmışlardır. Şimdi de Savat mahlulünün hazırlanışını anlatalım. Bir ölçü gümüş, dört ölçü bakır, dört ölçü kurşun, yeterince gügürt. Bu karışımlar ayrı ayrı hazırlanır ve bir pota içerisinde önce gümüşle bakır beraber eritilir. Daha sonra bu eriyik içine dört ölçek kurşun ilave edilir ve ardından kükürt aktarılmaya başlanır. Bu kükürt katma işlemi savat karışımı güvercin kanadı rengini alıncaya, yani koyu gri oluncaya kadar sürdürülür. Ocakta pota içinde hazırlanmış olan adına savat denilen bu karışım bir kaba boşaltılarak soğumaya terk edilir. Soğuyup katılaşmış olan karışım demir üzerinde çekiçle dövülerek küçük parçacıklar haline getirildikten sonra demir bir habana konulup toz haline getirilinceye kadar dövülür. Bilahare tülbent veya ince elekten geçirilen savat kullanıma hazırdır. İşin durumuna veya ustanın tavrına göre hazırlanmış olan savat ya toz halinde kullanılır ki ekme savat denir buna, ya da tenekar yani boraksla karıştırılarak çamur haline getirilir, sürme savat boşluklara doldurularak kullanılır. Eser üzerine önceden açılmış olan kalem kanallarına ekilen veya sürülen savat, ocak ateşine tutularak yeniden eriyip boşlukların dolması temin edilir. Eriyerek açılmış kanallara dolan savat tekrar soğumaya terk edilir. Soğuyan ve adeta zeminle bütünleşen savatın çok ince eğeler ve su zımparasıyla tesviyesi yapılır. Tesviyeden sonra sıra cilaya gelmiştir. Cilası da yapılan iş ya sipariş sahibine teslim edilir veya satış için camekana konur. Yüksek ayarlı gümüş üzerine yapılan savatlı eserlerin seyrine doyum olmaz. Elde mevcut eserlere bakarak bir zamanlar herkesin mutlaka savatlı bir esere sahip olduğunu düşünebiliriz. Ekilerek yapılanlar arasındaysa tütün tabakaları, kamçı sapları, kemerler, tepelikler, barutluklar, tepsiler, muska ve hamaydılar sayılabilir. Bir zamanlar Avrupalılarca çok aranan savatlı eserler özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa'ya ihraç edilmiştir. Bu sanatı Büyük Savaş öncesinde Van şehrinde 120 dükkanda 400'e yakın sanatkar icra etmekteydi. Van'ın dışında Bitlis, Sivas, Erzincan, Eskişehir, Kula, Trabzon ve Samsun gibi vilayetlerde de savat sanatı büyük titizlik ve başarıyla icra edilmiştir. Bu zarif ve gösterişli sanatın en eski merkezi ise Dağıstan'dır. Bu bölgedeki Türk boylarının pek çoğunda savat tekniğinde çalışmalar ecdat sanatı olarak hala sürdürülmektedir. Kumuk Türklerinin yaşadığı bölge olarak bilinen Kubaçık köyü ise kömür ve maden zenginliği dolayısıyla geçmişte bu sanatın adeta merkezi olmuştur.
Sevgili dinleyiciler, bilindiği gibi kalem, geniş manada kağıt üzerine yazı yazmaya yarayan aletin adıdır. Ancak kağıdın bulunuşundan önceki zamanlara gidecek olursak, yazı dediğimiz şeyin madeni çubuklar vasıtasıyla çivi yazısı, hiyeroglif, resim yazısı ve benzeri taşa ve pişmiş toprak tabletlere kazıldığını görürüz. Kağıdın icadıyla kalem yeni bir takım özellikler ve biçimler kazanırken, insanoğlu madenden yaptığı ilk kalemi terk etmemiş ve onu geliştirerek çeşitli alanlarda kullanmıştır. Böylece kalem hangi malzeme için kullanılacaksa onun özelliğine uygun biçim ve kalitede yapılmış, o malzemelerinin adını almıştır. Yeri gelmişken, bu arada İslam dininin kalem konusunda görüş ve düşüncesine de kısaca temas edelim. Bakınız, Gülzar-ı Sevap, Doğruluk Bahçesi veya İlahi Mükafat Bahçesi adlı eserinde Nefeszade İbrahim Efendi kalem hakkında neler yazmış. Bütün insanların bitmez tükenmez hamdi, şükrü, kalemi ihsan buyuran Yüce Allah'a mahsustur. Allah kalemi Tuğba dalı ve selvi gibi yaratmışsa da başka ağaçların hilafına onun yaprağını beyaz, çiçeğini siyah, yemişini yüksek sözler olarak yaratmıştır. Kalem Allah'a aşıktır. Fakat aşkını hakkıyla yazamadığından şaşırıp kalmış, ağlamayı adet edinmiştir. O durmadan ağlar, hem de gözünden yaş yerine kara kan akıtır. Kalem rızk anahtarlarındandır. Bütün işlerin vasıtası, her türlü halin rabıtasıdır. Kalemin faziletine gelince, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Cenab-ı Hakk'ın ilk mahluku kalemdir. Cenab-ı Hak kalemi yarattı, ona yaz diye emir buyurdu.

0: şekilde bina, duvar, taban ve kubbelerinde boya ve fırçayla yapılan çalışmanın adıdır. Taş yontmada kalem, mermercilerin kullandıkları çubuk demirden yapılmış, ucu elmas olan aletlere de kalem denilmektedir. Çevremizde gördüğümüz mermerden yapılmış abidelerin tamamı bu kalemlerle yontulmuştur. Ağaç oymacılıkta kalem, ağacın zeminini indirip yukarıda kalan kısımlarına kabartma şekiller yapmak için kullanılan çelik gövdeli ağaç saplı aletlere kalem denir. Bizim konumuz olan kalem işi ise genellikle gümüş üzerine çelik kalemlerle düz zeminin oyularak, yani üzerine kanallar açılarak yapılan süsleme sanatıdır. Şimdi bu kısa tarifi safhalarıyla anlatmaya çalışalım. Ucu sivritilmiş bir maddeyle, genellikle madenden yapılır, kendisinden daha yumuşak bir alana çizgiler çizmek insanlık tarihi kadar eskidir. Çivi yazısı bunun en çarpıcı ilk örneklerindendir. Çamur üzerine çizilen ilk iptidai şekilden tutun da sert granitlere kadar giden bu çalışmalar kalemin sanat mücadelesindeki önemli başarılarıdır. Evet, ilk mücadelesini çamurda ve ahşapta başlatmış olan kalem, daha sonra onu taş üzerinde sürdürmüş ve en sonunda madenin madenle mücadelesinde noktalamıştır. Yumuşak ve sert madenlerin karşılıklı itişip kakışması, ilk bakışta yumuşak madenin mağlubiyeti olarak görünürse de, kârlı olan ve galip gelen yumuşak madenler olmuşlardır. Bugün ortada kalem yerine eserin mevcudiyeti bunun en açık delilidir. Yumuşak madenlerin üzerine gümüş, altın, bakır, sarı ve benzeri çelikten ucu sivriltilmiş kalemler vasıtasıyla desen ve şekiller oyma sanatına kalemkarlık ve bu sanatı yapan ustaya da kalemkar denir. Ancak bu sanatın en çok uygulandığı madenin gümüş olduğunu belirtmeliyiz. Altının pahalı oluşu, gümüş dışındaki sarı ve bakır gibi madenlerin aşırı oksidasyonları bu işi gümüşe has bir sanat haline getirmiştir. Değişik şekillerde uçları sivriltilmiş çelik kalemler bu sanatın en önemli aletidir. Bu çelik kalemlerdir ki bugün müze ve evlerimizdeki birçok sanat eserinin sebebi vücududur. Kalem işinin yapımında şöyle bir yol takip edilir. Kuyumcudan gelen şekillendirilmiş gümüş, ibrik, tepsi, zarf, şekerden ve benzeri şeylere usta biçimlerine uyacak şekilde kağıt üzerine müsvedde yapar. Müsveddeyi beğenirse onu sabit kalemle gümüş üzerine çizer. Daha sonra da çizdiği desenin özelliğine göre değişik kalemler kullanarak işi tamamlar. Bu çalışmaların en önemli özelliği sanatkarın çok usta bir bileği olmasıdır. Yani bileğine hakim olmasıdır. Onun içindir ki bu sanatta usta çok zor yetişir. İyi bir kalem işi nadir bulunur ve güzel eser sayısı azdır. Bu sanatı iyi öğrenen ustalar savat tekniğini öğrenince savat ustası olurlar. Yine bu kalemkarların hüsni hattı öğrenenleri mühürcü, hakkak olurlar. Kısaca kalemkarlık savatın ve hakkaklığın binek taşıdır denilebilir ve her üç sanatta da bilek hakimiyeti şarttır. Kalem işi kendi başına bir eserde kullanıldığı gibi diğer tekniklerle beraber de sıkça kullanılmıştır. Evet sevgili dinleyiciler, bu bölümümüzde de sizlere savattan ve kalemkarlıktan bahsettik. Her ikisi de ne kadar zormuş değil mi? Halbuki camekanlarda gördüğümüz eserler gözümüze güzel gelirdi ama bunlar için harcanan emeği bir türlü düşünmezdik herhalde. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat

0: Yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahbub-i Rabbil alemindir. Yani Allahu Teala'nın sevgilisidir. Her şeyin en iyisi sevgiliye verilir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri buyurdular ki: Her peygamber kendi zamanında kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiç kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek yüksek peygamberimizin doğum gününde onu yad etmek için hazırladığımız mevlid programında beraber olalım. 24 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı saat 21'de Ordu Altın Ordu Akyazı Camii'nden yapacağımız TGRT, TGRT Belgesel, TGRT Haber, TGRT FM ve İhlas Vakfı YouTube kanalından yayınlanacak Mevlid yayınını kaçırmayın.

Profesör Ernest Renan İslamiyet hakkında şöyle der. Renan, İsa'nın Hayatı ismindeki eserinde onu bir insan olarak inceledi. Renan'ın fikrine göre İsa aleyhisselam bizim gibi bir insandır, anası Hazreti Meryem, Yusuf adlı bir marangozla nişanlıydı. İsa aleyhisselam daha küçük bir çocukken söylediği sözlerle birçok alimleri hayrette bırakacak kadar üstün bir insandı. Allah-u Teala onu peygamberliğe layık gördü ve ona bu vazifeyi verdi. İsa aleyhisselam hiçbir zaman ben Allah'ın oğluyum dememiştir. Bu bir iftiradır ve papazlar tarafından uydurulmuştur. Katolik papazlarıyla Renan arasındaki mücadele uzun sürdü. Katolikler onu dinsizlikle itham ederken o da onları yalancılık ve mürayilikle itham ediyordu. Renan, hakiki nasranilik, Allah-u Teala'yı bir olarak ve İsa aleyhisselamı da ancak insan ve peygamber olarak kabul eden bir dindir diyordu.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

Doktor Arel Mellema, Hollandalı. Doktor Mellema, Amsterdam'da Tropikal Müzesi'nin İslam Eserleri kısmının müdürüdür. Wayang Bebekleri, Pakistan Hakkında Bilgiler, İslamiyeti Tanıttırma adlı eserleriyle meşhurdur. 1919 senesinde Leiden Üniversitesi'nde Doğu dillerini incelemeye başladım. Hocam bütün dünyanın çok iyi tanıdığı Arap diline vakıf Profesör Hargrange idi. Bana Arabi okumayı, yazmayı ve tercüme etmeyi öğretirken ders kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'le Gazali'nin eserlerini vermişti. Esas çalışma konusu İslamiyet'te hukuk idi. Ben İslamiyet, İslam tarihi ve İslamiyet ile alakalı ilimler hakkında o zamana kadar Avrupa dillerinde yayınlanmış birçok kitap gördüm. 1921 yılında Mısır'a giderek El-Ezher Medresesini ziyaret ettim. Bir ay kadar orada kaldım. Bundan sonra Arabi'den başka Sanskrit ve Malay dillerinde öğrendim. 1927 senesinde o zamanlar Hollanda sömürgesi olan Endonezya'ya gittim. Jakarta'da yüksekokulda Java dilini öğrenmeye başladım. 15 sene müddetle kendimi yalnız Java dilinde değil, aynı zamanda eski ve yeni Java medeniyet tarihinde de yetiştirdim. Bütün bu müddet zarfında hem Müslümanlarla temas ediyor, hem de elime geçen Arabi kitapları okuyordum. İkinci Cihan Harbi'nde Japonlar Endonezya adalarını işgal ettiler, beni esir aldılar. Harp bitinceye kadar süren çok zahmetli bir esaret hayatından sonra tekrar Hollanda'ya döndüm ve Amsterdam'da Tropikal Müzesi'nde kendime bir iş buldum. Burada tekrar İslamiyet üzerinde çalışmaya başladım. Benden Java'daki Müslümanları anlatan küçük bir kitap yazmamı istemişlerdi. Bu işi de ele alarak tamamladım. 1954-55 yılları arasında Pakistan'daki Müslümanlar hakkında etüt yapmak üzere beni oraya gönderdiler. O zamana kadar yukarıda da söylediğim gibi yalnız Avrupa dillerinde İslamiyet hakkında çıkan eserleri okumuştum. Pakistan'a varıp Pakistanlı Müslümanlarla temas edince İslamiyet'i büsbütün başka bir şekilde görmeye başladım. Lahor'da Müslüman dostlarımdan beni camilerine götürmelerini rica ettim. Bunu memnuniyetle karşıladılar ve beni bir cuma namazına götürdüler. İbadeti büyük bir dikkatle seyrettim ve dinledim. Üzerimde o kadar büyük bir tesir yaptı ki adeta kendimden geçtim. Artık kendimi Müslüman olmuş kabul ediyor, Müslümanların ellerini bir kardeş olarak sıkıyordum. Camideki hissiyatımı 1955 yılında Pakistan Kuaterli Mecmuası'nın 4. sayısında şöyle naklediyordum.

Bu sefer daha küçük bir camiye gittik. Bu camide çok iyi İngilizce bilen ve Pencap Üniversitesi'nde profesörlük yapan bir alim vaaz verecekti. Kendisi vaaz verirken onu dinleyenlere, bugün aramızda uzak bir yerden, Hollanda'dan gelmiş bir Müslüman kardeşimiz var. Onun da iyi anlaması için Urdu diline daha fazla İngilizce kelimeler karıştıracağım dedi ve çok güzel bir vaaz verdi. Ben dikkatle dinledim. Vaaz bittikten sonra camiden ayrılmak isterken beni oraya getiren Allame sahip, beni dikkatle seyreden Müslüman kardeşlerin, benim de bir şeyler söylememi arzu ettiklerini, kendisinin söyleyeceklerimi Urdu diline tercüme edeceğini bana bildirdi. Bunun üzerine onlara şunları söyledim. Ben ta uzaktan Hollanda isimli memleketten geliyorum. Orada bulunduğum yerde çok az Müslüman vardır. Bu adedi az olan Müslümanlar size selamlarını bildirmeye beni memur ettiler. Sizin bağımsızlığınızı kazanmış olmanıza ve böylece dünyada yeni bir Müslüman devleti daha kurulmuş bulunmasına çok seviniyorum. 7 sene önce kurulmuş olan Pakistan, vaziyetini tamamıyla sağlamlaştırmaya muvaffak olmuştur. Başlangıçta çektiğiniz birçok müşkilattan sonra artık memleketiniz feraha kavuşmuştur ve süratle ilerlemektedir. Pakistan'ın geleceği çok parlaktır. Ben memleketime döndüğüm zaman vatandaşlarıma sizlerin ne kadar nazik, kibar, cömert ve misafirperver olduğunuzu uzun uzadıya anlatacağım. Bana karşı gösterdiğiniz büyük sevgiyi hiçbir zaman unutmayacağım. Bu sözlerimi Allame sahip Urdu diline çevirince camideki bütün Müslümanların yanıma koşarak ellerimi sıkmaya ve beni tebrik etmeye başladıklarını büyük bir zevkle gördüm. Kalplerinden gelen bu candan kardeşlik tezahürü beni son derece mesrur etti. Ben artık tamamıyla Müslüman kardeşler camiasına girdiğimi görüyor ve kendimi çok bahtiyar hissediyordum. Pakistanlı Müslüman kardeşler bana İslamiyet'in yalnız teorilerden ibaret olmadığını gösterdiler ve ispat ettiler ki İslamiyet her şeyden önce ahlak güzelliğidir ve bir insanın iyi bir Müslüman olması için çok temiz ahlaklı olması lazımdır. Şimdi ikinci sorunuza, yani sizi İslamiyet'e en çok ne çekti sorunuza cevap vermek istiyorum. Beni Müslüman olmaya sevk eden ve bütün kalbimle İslam dinine bağlayan hususlar şunlardır.

Evvela tek Allah'ın varlığı, İslamiyet bir tek büyük Halik tanır. Bu büyük yaratıcı ne doğmuştur ne doğurur. Bir tek yaratıcıya inanmak kadar mantıki ve makul ne vardır? En basit düşünceli bir insan bile bunu doğru bulur ve buna iman eder. İsmi Allah olan bu tek büyük yaratıcı en büyük ilmin, en büyük hikmetin, en büyük kudretin ve en büyük güzelliğin sahibidir. Merhamet ve şefkati de sonsuzdur. İkinci olarak şunu söylemeliyim. Allah-u Teala ile kul arasında kimsenin bulunmayışı. İslamiyet'te kul Rabbi ile karşı karşıya gelir ve doğrudan doğruya ona ibadet eder. Allah-u Teala ile kul arasına kimsenin girmesine lüzum yoktur. İnsanlar gerek dünyada gerek ahirette yapılması gereken hususları Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden ve İslam alimlerinin kitaplarından öğrenirler. Yaptıkları işlerin hesabını yalnız Allah-u Teala'ya verirler. Bir insanı ancak Allah-u Teala mükafatlandırır veya cezalandırır. Allah-u Teala hiçbir kulunu yapmadığı bir işten sorumlu tutmaz ve hiçbir kuluna yapamayacağı bir işi emretmez. Üçüncü nokta şu, İslamiyet'teki büyük merhamet. Bunun en açık ifadesi Kur'an-ı Kerim'deki zor ile Müslüman yapmak yoktur mealindeki ayettir. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bir Müslümanın ilim öğrenmek için gerekirse en uzak yabancı memleketlere gitmesini emretmektedir. Müslümanlara Müslümanlıktan evvel gelen hak dinlerin bozulmayan kısımlarına hürmet etmeleri de emredilmiştir. 4. Hangi ırktan, hangi milletten ve renkten olursa olsun bütün Müslümanların kardeş sayılması, dünyada yalnız Müslümanlık bu büyük gayeye vasıl olmuştur. Hac zamanında dünyanın her tarafından gelen yüz binlerce Müslümanın aynı ihram örtüsüne sarılarak secdeye kapanması, bütün Müslümanların kardeş olduklarını bildiren muazzam bir ifadedir. 5. İslamiyet'te maddiyat ile maneviyata aynı kıymetin verilmiş olması. Diğer dinlerde yalnız ruhtan, maneviyattan ve anlaşılmaz bazı garip hususlardan bahsolunur. Halbuki İslam dininde hem beden hem de ruh aynı derecede dikkat nazarına alınmış, insanlara yalnız ruh temizliği değil beden temizliği içinde lüzumlu bütün hususlar emrolunmuştur. İnsanın ruhi inkişafı, yükselmesi, bedeni ihtiyacı ile birleştirilmiş ve onun maddiyatı, maneviyatı tarafından kontrol edilerek ve maneviyatı maddiyatına hakim olarak nasıl yaşaması gerektiği gayet açık bir surette beyan edilmiştir. Son olarak İslam'ın alkolü ve uyuşturucu maddeleri ve domuz etini haram etmesi, yasaklaması, kanaatime göre beşeriyetin başına en büyük felaketleri getiren alkol ve uyuşturucu maddelerdir. Bunları yasaklaması İslamiyet'in ne kadar muazzam bir din olduğunu ve zamanından ne kadar ileride bulunduğunu açıkça göstermeye kafidir.

Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma. Salihleri sev. Yakının bile olsa kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen seninle onun arasında bir yakınlık hasıl olur. Bu bakımdan sevgi beslediğin kimsenin kim olduğuna iyi bak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Ebu Süleyman Darani Hazretleri. 1. Bölüm. Şam'da yetişen büyük velilerden. 8. ve 9. yüzyıllarda yaşamıştır. İsmi Abdurrahman bin Ahmet bin Atiye el-Ansi'dir. Künyesi Ebu Süleyman olup, Şam'ın güneyindeki Daran veya Dareyya köyünde doğduğu için Darani nisbesiyle meşhur olmuştur. Lütuf ve ihsanı pek fazlaydı. Nazik ve zarif olması bakımından çok sevilmiş ve bu sebeple ona gönüllerin güzel kokulu çiçeği manasında Reyhanül Kulub adı verilmiştir. Nefsine muhalefet etmekte ve açlık çekmekte çok ileri olduğu için açların reisi manasında Bündarül Caiin denildi. Doğum tarihi bilinmemektedir. 820 Hicri 205 senesinde Şam'da vefat etti. Kabri Daran köyündedir. Şam'da bulunan alimlerin ve veli zatların meclislerine devam eden Ebu Süleyman Darani Hazretleri ilimde ilerlediği gibi tasavvuf yolunda da büyük mesafe kat etti. Yüksek derecelere kavuştu. İbrahim bin Ethem Hazretleri ile görüşüp sohbetinde bulundu. Şakik-i Belhi, Maruf-u Kerhi, Ahmet bin Asım el-Antaki, Sırrı-i Sekati ve Haris el-Muhasibi Hazretleri gibi büyük velilerle sohbette bulundu. Daha önce rağbet ettiği, sevdiği dünyadan yüz çevirip, zahit bir hayat sürmeye başladı. Ondaki bu yüksek dereceleri ve manevi halleri gören insanlar, onun etrafında toplanıp istifade etmeye çalıştılar. O, insanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatarak, onların dünya ve ahirette mutlu olmaları için gayret etti. Sohbetinde birçok evliyalar yetişti. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu. Zühd, Allahü Teala ile meşgul olmana mani olan her şeyi terk etmektir. Dünyanın hiç olduğunu bilmeyen zühd sahibi olamaz. Dünya kendisini isteyenden kaçar, kendinden kaçanı kovalar. Kendinden kaçanı yakalayabilirse yaralar. Kendini isteyip bağlananı ise öldürür. Çünkü dünya ile güreş etmeye gelmez, insanları yener, sırtını yere getirir. Dünyaya bağlanmak, Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya mani olan bir perdedir. Ahireti düşünmek ise gönlün canlanmasına sebep olur. İbret almakla ilim, tefekkür ile de Allah korkusu artar. Dünya sevgisinin yerleştiği bir kalpte ahiret düşüncesi göç edip gider, buyurdu. Ahireti düşünmek, aklın alameti ve kalbin hayatıdır. Kadın olsun, çocuk olsun, mal olsun, seni Allahü Teala'yı anmaktan alıkoyan her şey hayırsızdır. Allahü Teala'yı tanıdıktan sonra ondan başkasına meyletmeyin. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır. Helalden bir lokma az yemeyi, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haramla dolduranların hali acaba ne olur? Açlık, Allahü Teala'nın hazinelerinden bir hazinedir. Onu sevdiklerine ihsan eder. İnsanın karnı doyunca, bütün azalarını şehvet açlığı kaplar. Karnı aç olanın ise, azaları şehvetlere karşı bir arzu duymaz. En sağlam kale, dilini korumaktır. İbadetin özü açlıktır. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere muhabbet etmek bütün kötülüklerin başıdır. Her şeyin bir helak sebebi vardır. Kalpteki nurun helakinin sebebi ise tokluktur. Her şeyin pası vardır. Kalp nurunun pası tokluktur. Yemek yerken hızlı ve çok yememeyi tavsiye ederek şöyle buyurdu. Karnını tıka basa doyuran kimse 6 şeye müptela olur. Birincisi, ibadetlerinden haz duymaz. İkincisi, hafızası zayıflamaya başlar. Üçüncüsü, ibadetler ona ağır gelmeye başlar. Dördüncüsü, başkalarına karşı şefkati azalır. Beşincisi, arzu ve istekleri çoğalır. Altıncısı, aç olan müminler camiye giderken, çok yiyen kimse helaya koşar. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, nefsine muhalefet etmekte ve açlık çekmekte çok ileriydi. Öyle ki bu ümmetten onun kadar açlığa tahammül eden pek az kimse olmuştu. Yemek zamanı, adet üzere tuzluğu getirip önüne koyar, ekmeği tuza batırıp yerdi. Bir defasında tuzlukta kalmış olan bir susamı yemişti. Bu susamı yiyince bir müddet manevi hallerimi kaybettim buyurdu. Bir sohbeti sırasında marifetin hakikati nedir diye sordular. Cevabında iki cihanda kişinin muradının birden yani Allahü Teala'dan başka olmamasıdır. Gece Hak Teala'dan gafil yatıp uyuyan kimse muhabbetullah ve Allah sevgisi davasında yalancıdır. Ceza görecektir buyurdu. Seni haktan başkasına çevirecek sebeplere bağlayan şey sana düşmandır. Gafletle çıkan Hak Teala'yı hatırlamadan aldığın her nefes sana kızgın demirlerle bir nişandır. Ebu Süleyman-ı Darani Hazretlerinin bir menkıbesini anlatalım. Ebu Süleyman Darani Hazretleri bir gün insanlara nasihat ediyordu. İleri gelen talebelerinden Ahmet bin Ebu'l-Havari, hocasının nasihat ettiği meclise gelip, "Efendim, fırın ısındı. Bugün ne pişirmemizi emredersiniz?" diye sordu. Hazreti Ebu Süleyman Hazretleri cevap vermedi. Talebesi aynı suali birkaç defa tekrar edince, talebesine, "Gidip içine oturunuz." buyurdu. Talebe, "Hocamın her sözü hikmetlidir. O madem ki böyle buyurdu, onun dediği doğrudur." diyerek gelip fırının içine girdi. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, sohbet bittikten sonra etrafındakilere derhal gidip Ahmet'i fırından çıkarın buyurunca yanındakiler hayretle "O hakikaten dediğinizi yapmış, fırına girmiş midir?" dediler. Ebu Süleyman Darani Hazretleri "Elbette o söz dinler, nefsine uymaz, bana muhalefet etmez." buyurdu. Oradakiler merakla fırına gelip kapağı açtılar. Ahmet, hakikaten kızgın fırında oturmakta, bir kılı dahi yanmamış halde beklemekteydi. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için, gece gündüz gayret eden Ebu Süleyman Darani Hazretleri, tevazu sahibiydi. Buyurdu ki, Allah'tan razı olmak ve Allah'ın kullarına acımak, peygamberlerin ahlakındandır. Bütün insanlar başıma toplansa ve beni küçük görmekten vazgeçirmeye çalışsalar, vazgeçiremezler. Allahü Teala ile kul arasında en açık şey, kulun Mevlasının verdiği her nimetin nereye sarf edildiğini ona birer birer arz etmesidir. Gözünüzü ağlamaya, kafanızı düşünmeye alıştırın buyuran Ebu Süleyman Darani Hazretleri, ağlamayı terk etmeyi ilahi inayetten mahrumiyet sayardı. Çünkü irfan sahibi geceleri kaim olarak ibadete devam ettiği sürece Allahü Teala ona rahmet kapılarını açar. Her şeyin bir alameti, işareti olduğu gibi ilahi feyizlere kavuşmaktan mahrum kalmanın alameti de ağlamamak, ağlamayı terk etmektir buyururdu. Nefsimin güzel gördüğü hiçbir işi güzel görmedim. En zor ama en makbul şey sabırdır. Sabır iki kısımdır. Birincisi Allahü Teala'nın yapmamızı emrettiği fakat nefsimizin istemediği ibadetleri yapmaya devam etmekte sabretmek. İkincisi ise Allahü Teala'nın yapmamızı yasak ettiği fakat nefsimizin hoşuna giden şeyleri yapmamaya devam etmekteki sabırdır. En faziletli amel, nefsin istediğinin zıddını yapmaktır. İnsanlara şefkat, merhamet ve tevazu ile davranırdı. Bu hususta da, bütün insanlar beni olduğumdan daha aşağılamak, hakaret etmek isteseler bunu yapamazlar. Çünkü herkesin hakaret derecelerinin en aşağısı olarak düşünebileceklerinden daha aşağı olduğumu biliyorum buyururdu. Bir dostundan bir uygunsuz hareket görürsen hemen tenkit etme. Çünkü onu tenkit ederken sana önce yaptığından daha zor ve ağır gelecek bir söz söyleyebilir. Bir kimse bir mümini gözünde küçültür, kendini ondan daha kıymetli zannederse, hangi ibadeti yaparsa yapsın, tat ve zevkine varamaz. Cehennemde azap yapan zebani adlı melekler, puta tapan kâfirlerden önce, şeriata uymayan hafızlara saldıracaklardır. Haram ve şüphelilerden şiddetle sakınır ve farkında olmadan şüpheli bir lokma yemiş olsam, bir cumadan öbür cumaya kadar içimde bir ateş yanar ve acısını hissederim buyururdu. Kul Allahü Teala'dan haya ederse Allahü Teala onun ayıplarını örtüp insanlardan gizler. Hatalarını affeder. Kıyamet günü hesabını kolay eyler. Bütün işlerde kulun niyeti Allahü Teala'nın rızası olursa o işin sonu mutlaka iyi olur. Bugünü düne eşit olan zarardadır. Ahiret için sana faydası olmayan kimseyle arkadaş olma. Allahü Teala benim sağ gözüme cehennemin 7 tabakasıyla azap etse razı olurum. Azabın birazını da öbür gözüme niye koymuyor diye düşünmem. Zira onun benim için en faydalı olanı yaptığını bilirim. Bir kimse güzel bir amel işleyince bunu kendi gayretleriyle değil de Allahü Teala'nın lütfu, ihsanı ve yardımıyla yapabildiğini iyi bilirse o kimsenin ucba kapılması, ibadetini beğenmesi mümkün değildir. Takva ehli olan müminlerin Allahü Teala'dan uzun ömür istemeleri sırf Allah'a daha çok taatte bulunmak içindir. Sevgili Peygamber Efendimiz çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, bir kimse yatsı namazını cemaat ile kılarsa, gecenin yarısını namaz kılarak geçirmiş gibi olur. Kim de sabah namazını cemaat ile kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibi olur. Sözün Allah'a en sevimli olanı dörttür. Bunlar, Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve Allahu Ekber'dir. Hangisinden başlarsan sana zarar etmez. Hediye ettiği şeyi geri isteyen kimse, kusup da sonra çıkardığına dönerek onu yiyen köpek gibidir. Bir kimse bir cenazeye katılır da onu 3 defa taşırsa hakkını eda etmiş olur. Cebrail aleyhisselam bana komşuyu o kadar tavsiye etti ki, komşu komşuya mirasçı olacak zannettim. Kim bu Kâbe'yi haç eder de fısk, günah işlemez ise, sanki anasından yeni doğmuş gibi günahsız olur. Kim Hasan ve Hüseyin'i severse, beni sevmiş olur. Kim onlara düşman olursa, bana düşman olmuş olur. Kim beni rüyasında görürse, muhakkak beni görmüş olur. Zira şeytan benim suretime giremez. Farz namazlardan sonra en eftal namaz, gece namazıdır. Farz oruçtan sonra en eftal oruç, Muharrem orucudur. Söyleyin bakalım, sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa, günde 5 defa o nehirde yıkansa, vücudunda kirden bir şey kalır mı? Buyurunca, Eshab-ı kiram, hayır, vücudunda kirden hiçbir şey kalmaz, dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allahü Teala kılınan 5 vakit namazla günahları yok eder, buyurdu. Allahü Teala mahlukatı yarattığı zaman kendi nezdinde arşın üstünde bulunan kitabına muhakkak benim rahmetim gadabıma galebe çalar diye yazmıştır. Bir kimse bir yere gelir de Eûzu bi kelimâtillâhi tammâti min şerri mâ halaka. Allahü Teala'nın tam olan kelimeleriyle yarattıklarının şerrinden sığınırım derse, oradan ayrılıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vermez. Allahü Teala buyuruyor ki, ben kulumun zannına göreyim. Eğer kulum benim kendisini affedeceğimi zannederse, onu affederim. Azap edeceğimi zannederse, azap ederim. Beni zikrettiği zaman da ben onunla beraberim. O beni gönülden zikrederse, onu gönülden zikrederim. Kulum beni cemaat arasında anarsa, onu o cemaatten daha hayırlı bir cemaat, melekler arasında zikrederim. Bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben koşarak gelirim. Şüphesiz Allahü Teala ilmi insanlardan çekip alıvermez. Fakat ilmi alimleri almakla kaldırır. Nihayet hiçbir alim bırakmadığı zaman insanlar bir takım cahilleri baş edinirler. Onlara sual sorulur, ilimsiz fetva verirler. Böylece hem saparlar hem saptırırlar. Şüphesiz insanların en kötüsü, şunlara 100'le, bunlara da 100'le gelen 200'lü kimsedir. Şüphesiz benim ümmetimden müflis şuna derler ki, kıyamet gününde namaz, oruç ve zekat ile gelmiştir. Fakat şuna sövmüş, buna zina isnat etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, diğerini de dövmüştür. Hasenatı şuna buna verilecektir. Şayet davası görülmeden hasenatı biterse, onların günahlarından alınarak tekrar bunun üzerine yüklenecek, sonra cehenneme atılacaktır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşman eline vermez, himaye eder. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını temin ederse, Allahü Teala da ona yardım eder. Her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allahü Teala buna karşılık onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın aybını örterse, Allahü Teala da ahirette onun aybını örter. Ebu Süleyman Darani Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu: Kardeşim, İhlas, cennetten yere inen bir sofradır. Bu sofradan ancak midesi sağlam olanlar nasiplenirler. Midesi bozuk olanlar bu sofradan yemek yiyemezler. Bir hizmet, bir iş ne kadar kıymetliyse, onun engeli, onun sıkıntısı o kadar çok olur. Ama sonuna kadar sabırla yürümelidir. Çünkü herkes neye güveniyorsa, kime güveniyorsa yardımı ondan beklesin. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala buyuruyor ki mealen, kim Allah içinse Allah da onun içindir. Bir mübarek zat bir şiir yazmış. Buyuruyor ki, insanın ömrü dünyanın ömrüne nazaran sahrada esen kısa bir rüzgar gibidir. Sahrada esen bu hafif rüzgar içerisinde benim ömrümde çok tatlı günlerim, çok acılı günlerim oldu. Çok sevindiğim günler oldu, çok üzüldüğüm günler oldu ama hepsi geçti. Ne yazık ki benim ömrümde bunlarla beraber bitti. Bu arada zalim olan, elinde yetkisi olan, elinde selahiyet olan yanındaki zayıf insanlara çok zulmetti. O da geçti. Ama uğradığı zulüm mazlumun üzerinden geçmez. Ahirette hesap günü mazlumun göğsü üzerinde uğradığı zulümler yazılı yaftalar halinde asılı bulunacaktır. O kuluna Cenab-ı Hak bunlar nedir diye soracak. O da bu yaftalarda bana zulmedenlerin yaptıkları yazılıdır diyecektir. O zaman da tek tek hepsi hesaba çekilecek. O mazlumun hakkı zulmedenlerden alınacaktır. Ömürler su gibi akıyor. Akan su bir daha geri gelmiyor. Nefesi tamam olanlar bir bir ayrılıyor. Allahü Teala gidenlere rahmet eylesin. Bizlere de gafletten uyanmak nasip etsin. İnsanın ömrü, insanın vücudu, insanın malı mülkü, insanın aklı, kısaca insana Allahü Teala'nın emanet olarak verdiği ne varsa bunlar ya hayırlı yolda veya hayırsız yolda kullanılır. Dolayısıyla mal ikiye ayrılır. Hayırlı mal, hayırsız mal. Aradaki fark Allahü Teala'nın yolunda harcanan mal hayırlı, nefis ve şeytanın yolunda harcanan mal hayırsızdır. Bu hayırsız mal habis maldır. Allahü Teala'nın indinde dünya bir sivrisineğin kanadı kadar değerli değildir. Ama insanlar nefsinin, şeytanın, etrafın baskısı etkisiyle dünya onun hayal hanesinde büyüyor. İnsan öldüğü zaman hiçbir mal, mülk, evlat, ortada ne varsa hepsi bir hiç olacaktır. Asıl hayat o zaman başlayacaktır. Bütün mesele imanla ölmektir. İmanla öldükten sonra şefaat çoktur, korku yoktur. Başta peygamberimiz olmak üzere çok şefaat vardır. Ondan sonra onun varisleri de şefaat edecektir. Bir hadis-i şerifte el-ulemâ-i veresetü'l-enbiyâ buyurulmuştur. Âlimler, peygamberlerin varisleri demektir. Büyükler buyurdular ki, bu ehl-i sünnet itikadı çok kıymetlidir ve çok zor bulunur. Nasıl ki âb-ı hayat balta girmemiş karanlık ormanlar içindeyse, bu ehl-i sünnet itikadı aynı onun gibi kavuşulması çok zor olan bir nimettir. İşte bu çok kıymetli cevheri Allahü Teala çöplüğe koymaz. Bu cevher bu kalplere yerleştirilmişse binlerce defa Cenab-ı Hakk'a şükretmelidir. Allahü Teala insanlara üç kuvvet vermiştir. Bir tanesi duygu organlarımızdır. Yani tat alma, koku alma, dokunma, işitme, görme gibi. Bunları yok ederseniz, insanın bir kütükten farkı olmaz. Felçli insanları düşününüz. Hareket edemez, işleri yapamaz. Yanında yardımcı olmazsa, bir sıkıntısı olsa hiçbir şey yapamaz. Bu duruma göre o bir hiçtir. İnsan bir şeye kavuştuğu vakit kıymetini bilemiyor. Ama o elden gidince ancak kıymeti anlaşılıyor. Onun için böyle bir noksanlığı Allah vermesin. Bize verilen nimetlerin hepsi emanettir. Bu emanetler de Allahü Teala'nın mülkündedir. Onun için bu emanetleri uygun yerlerde kullanmalı ki Cenab-ı Hak bu emanetleri bizde devamlı kılsın. Yoksa bir sabah insan kalkar, bir bakar ki kör olmuş veya felç olmuş. İnsan acizdir, hakim değildir. İşte bu hissi müşterek, duygu organları hayvanlarda da vardır. O halde duygu organları açısında insanlarla hayvanlar arasında bir fark yoktur. İkinci bir duygu var. Bunlar ise hayvanlarda yoktur. O da beyinde bulunan akıldır. Bunlar da 5 adettir. Akılla beraber manevi 5 duygu, hafıza, hayal gücü vesairedir. Bunlar hayvanda yoktur. Aklın asıl vazifesi kendi menfaatini korumaktır. İnsanın en büyük menfaati ahirette yanmamak, cennete gitmektir. Bundan daha büyük menfaat olabilir mi? İşte ancak akıl yoluyla bu idrak edilebilir. Hayvanda da zeka vardır ama zeki olmak önemli değildir. Ama akıl, hakkı batıldan ayırma gücüne sahiptir. Akıllı olmak bir saadettir. Çünkü belirli bir yaştan sonra insanlarda hafıza geriliyor, unutkan olmaya başlıyor. Bunayanlar oluyor. Üçüncü bir kuvvet daha var buyuruluyor. Bu da kalp gücü, yani basirettir. Kalp gözü açılmış olana basiret sahibi denir. Basiret demek, karşısındaki kişinin kalbindekileri bir şişe içerisindeki mürekkep gibi görebilmek demektir. İstediği zaman, istediği yeri görebilme özelliğidir. Bu da ancak seçilmiş olanlara, hakiki imana kavuşanlara nasip olur. Nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesidir. Nefsin tezkiyesi demek, bütün dünya sevgisinden, Allah sevgisinden başka şeylerden nefsin kopması, kurtulmasıdır. Nefs, işte bu dünya sevgilerini gıda olarak alamayınca, kendi içindekileri de döküyor ve kalp pisliklerden temizleniyor ve yerine Allah sevgisi doluyor. Bu sevgiyle dolu bir kalbi düşünün. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de hakiki imana kavuşanlara imansız ölme korkusu yoktur buyurmuştur. Çünkü kalbi de iman etmiş, nefsi de itminana kavuşmuştur. Ebu Süleyman-ı Darani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ahmet bin Ebu'l-Havari şöyle nakletti. Ben hocam Ebu Süleyman Darani Hazretlerinin huzuruna girdim. Onu ağlar halde buldum. Ona seni ağlatan nedir diye sorunca, ey Ahmet, ben nasıl ağlamayayım? Bana bildirildi ki gece olduğu, gözler uykuya vardığı, herkes kendini sevenlerin yanında bulunduğu zaman, ariflerin kalpleri Rablerinin zikriyle coşar ve lezzet duyar. Onların niyet ve gayretleri Allahü Teala'ya kavuşmak olur. Onlar Rablerinin huzurunda diz çökerler, mahzun bir halde Allahü Teala'ya münacaat ve niyazda bulunup yalvarırlar. Allahü Teala'dan korkmak ve onun rızasına kavuşmak için gözyaşlarının aktığı, secde ettikleri yerler ıslanır. Allahü Teala bu kullarına rahmet nazarıyla bakar ve "Ey beni iyi tanıyan dostlarım, benim zikrimle meşgul oldunuz ve benim rızama kavuşmak için gayret ettiniz. Kalplerinizden benim zikrimden başkasını uzaklaştırdınız. Size müjdeler olsun ki bana kavuştuğunuz zaman yakınlık ve sevinç sizin içindir." buyurur. Allahü Teala Cebrail aleyhisselama buyurur ki: "Ey Cebrail, benim kelamımı okuyarak kalbi rahatlayan ve benim ismimi zikrederek lezzet duyan arif kullarımın halini biliyorum. Onların ağlamalarını ve inlemelerini işitiyorum. Onların benim rızama kavuşmak için çırpındıklarını ve çalıştıklarını görüyorum. Sen onlara gidip, siz niçin ağlıyorsunuz? Sizin bu tazarru, yalvarma ve hüzün haliniz nedendir? Size Allahü Teala'nın kendini seven kimseleri cehennemde azap edeceği haberi mi geldi? Yoksa Allahü Teala'nın benim zikrimle lezzet duyanları huzurumdan kovarım buyurduğunu mu işittiniz? Allahü Teala izzetime yemin olsun ki sizi cennetime koyacağım. Sizinle aramdaki perdeleri kaldıracağım. Gözyaşlarınızın karşılığı olarak sevinç ve müjdeler ihsan edeceğim." buyurdu. Ebu Süleyman Darani Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdu: "Başa gelen her şeye razı olmak haline kavuşanlar irfan sahipleri, ariflerdir. Allahü Teala önce gelen peygamberlerden birine vahyederek bildirdi ki: "Cebrail aleyhisselam yeryüzüne indiğinde ibadet ile meşgul olan bir kimseyi gördü. Hoşuna gittiği için, "Ya Rabbi, bu kimse ne iyi!" dedi. Allahü Teala da, "Ey Cibril, levh-i mahfuza bak!" buyurdu. Cibril aleyhisselam, levh-i mahfuzda o kimsenin cehennemlikler arasında yazılı olduğunu gördü. Allahü Teala'ya, "Ya Rabbi, bu işin hikmeti nedir?" diye sordu. Allahü Teala, "Ben yaptığım işlerden kimseye karşı sorumlu değilim. Hiç kimse kullarım hakkındaki ilmime akıl erdiremez." buyurdu. Cebrail aleyhisselam, "Ya Rabbi, izin verirsen o kimseye gidip durumu bildireyim." dedi. İzin verilince o kimsenin yanına gitti ve "Senin yaptığın ibadetleri Allahü Teala kabul etmedi. Levh-i mahfuzda senin cehennem ehli arasında olduğunu gördüm." deyince o kimse düşüp bayıldı. Cebrail aleyhisselam onun ayılmasını bekledi. Ayılınca şöyle mırıldanıyordu: "Ey benim Allah'ım, sana hamd ederim. Bütün hamd eden kulların sana nasıl hamd ediyorsa ben de öyle hamd ederim." Sonra Cebrail aleyhisselama dönerek, "O bizim Rabbimizdir. Bütün ilmi kudretinin kemali, rahmeti ve şefkatiyle benim hakkımda öyle uygun görmüş. Ona yine hamd ederim. O beni benden daha iyi bilir." dedi ve secdeye kapandı. Secdede Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye başladı. Bu durumu Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'ya arz edip o şahıs hakkında üzüldüğünü bildirdi. Cebrail aleyhisselama Allahü Teala tarafından tekrar levh-i mahfuza bakması bildirildi. Bu defa levh-i mahfuzda o kimsenin cennetlik olduğu yazılıydı. Cebrail aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan hikmetini sual ettiğinde, "Kullarım işlerime akıl erdiremezler." buyurdu. Cebrail aleyhisselam bu durumu yine bildirmek istedi ve izin verildi. O zatın yanına gidip, "Müjdeler olsun sana, yerin cennet oldu." dedi. O kimse bu sözlere hiç şaşmadı ve eski halini hiç bozmadı. Eskisi gibi yine hamd ve Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye devam etti. Yine buyurdu ki, "Kendi ayıplarını gören kimse başkasının aybıyla uğraşmaz. Haramlardan sakınma elbisesini soyan ve takvadan mahrum olan kimseyi artık dünyada hiçbir şey örtmez. Kim Allahü Teala'nın verdiği rızka razı olursa kaybettiği şeye üzülmez. Kendi kusurlarını unutan kimse başkalarının kusurlarını büyük görür. Kendi görüşünü beğenen sapıtır. Aklına güvenenin ayağı kayar. İnsanlara büyüklük taslayan zillete düşer. İnsanların malına göz diken fakir düşer. Afiyet isteyen sabreder. Cenab-ı Hakk'a karşı savaşan yıkılır. Ecelini gören yani ölümü düşünen kimse uzun emel sahibi olmaz. Bitmek bilmeyen arzu ve isteklerin peşinde koşmaz. Tevazu, Hakk'a uymakta, sıkıntılara, acılara sabretmek, dinde bildirilen edeplerle edeplenmek ve başkalarının faziletini üstün tutup, kendi faziletini büyük görmemektir. İnsan ölünce malını varisler, canını melekül mevt alır. Elini kurtlar yer, kemiklerini toprak çürütür. İyiliklerini ve sevaplarını da hasımları alır. Bunlar olacak. Allahü Teala imanımızı şeytanın çalmasından bizi muhafaza etsin. Halkı anan Hakk'ı anmaktan geri kalır. Kişinin selameti nefse uymamakta, belası ise nefse uymaktadır. Sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan dünyayı istemeyi bırak. Özür dilemekten kurtulmak istiyorsan diline hakim ol. Şeytan bir kimseyle eğlenmek istediği zaman ona kovuculuk, laf taşıma yapması için vesvese verir. Dedikodu yapmaya teşvik eder ve kötü sözler taşıtır. Bu kovuculuk yapan adam yaptığı dedikodu sonunda öyle işler yapmaya başlar ki şeytan onların birini dahi yapmaktan utanır ve korkar. Bir kimse başına gelen dünyevi musibetlerden dolayı sızlanırsa musibet imanına intikal eder. Bir günahı işlediğin zaman duy

ve onunla bulunmanın bereketini bulamaz ve sözlerinden istifade edemez. Gaflet iki kısımdır. Biri rahmetten gaflet, diğeri gelecek olan azaptan, cezadan gaflet. Rahmetten gaflet yükselmeyi engeller. Cezadan gaflet ibadetten alıkoyar. Gafletten kurtulan yükselir. Evliya kimdir denilince Allahü Teala'nın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olan kimsedir buyurmuştur. Dünyaya düşkün olan ve ona hırsla bağlananı kimse sevmez. Bir kimse dünyaya düşkün olmazsa insanlar onu sever. Kalbinden dünya sevgisini çıkaran kimseyi ise melekler sever. İnsanları şu iki husus felakete sürükler. Biri farzları bırakıp nafilelerle uğraşmak ve böylece farzları kaçırmak. İkincisi kalbin gaflete dalıp azaların yaptığı işin farkında olmaması. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Resulullah Efendimiz, Beni İsrail, İsrail oğulları 71 fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan 70'i cehenneme gidip ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasara yani Hristiyanlar da 72 fırkaya ayrılmıştı. 71'i cehenneme gitmiştir. Bir zaman sonra benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılır. Bunlardan 72'si cehenneme gidip yalnız bir fırka kurtulur buyurdu. Eshab-ı kiram ya Resulallah kurtulanlar kimlerdir diye sorunca cehennemden kurtulan fırka benim ve eshabımın gittiği yolda gidenlerdir buyurdu. İmanı kamil olanınız ahlakı en güzel olanınızdır. Farz namaz bir evvelkinden bir sonraki namaza kadar olan hatalara, cuma namazı da bir sonraki cumaya kadar olan hatalara kefaret olur. Lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hatırlayınız. Bir kimse ihlas ile la ilahe illallah derse cennete girer. Eshab-ı kiram ya Resulallah bunu ihlas ile söylememizin alameti nedir diye sordular. Sizi Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden men etmesidir buyurdu. Ebu Süleyman Darani Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki zühd nedir diye soranlara zühd Allahü Teala ile meşgul olmana mani olan her şeyi terk etmendir. Dünyanın hiç olduğunu bilmeyen zühd sahibi olamaz. Dünyaya rağbet etmemek gerektiği hususunda da dünya kendisini isteyenden kaçar. Kendinden kaçanı kovalar. Kendinden kaçanı yakalayabilirse yaralar. Kendini isteyip bağlananı ise öldürür. Çünkü dünya ile güreş etmeye gelmez, insanı yener, sırtını yere getirir. Dünyaya bağlanmak Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya mani olan bir perdedir. Ahireti düşünmek ise gönlün canlanmasına sebep olur. İbret almakla ilim, tefekkür ile de Allah korkusu artar. Dünya sevgisinin yerleştiği bir kalpte ahiret düşüncesi göç edip gider buyurdu. En sağlam kale dilini korumaktır. İbadetin özü açlıktır. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere muhabbet etmek bütün kötülüklerin başıdır. Karın tokluğu Allahü Teala'ya karşı yapılacak ibadetlerin tam yapılmasına manidir. Her şeyin bir helak sebebi vardır. Kalpteki nurun helakinin sebebi ise tokluktur. Her şeyin pası vardır. Kalp nurunun pası tokluktur. Ben öyle insanlara yetiştim ki onlar açlığı

0: kendileri için ganimet sayardı. Tıpkı şimdikilerin tokluğu ganimet saydığı gibi. Yemek yerken hızlı ve çok yememeyi tavsiye ederek şöyle buyurdu. Karnını tıka basa doyuran kimse, 6 şeye müptela olur. Birincisi, ibadetlerinden haz duymaz. İkincisi, hafızası zayıflamaya başlar. Üçüncüsü, ibadetler ona ağır gelmeye başlar. Dördüncüsü, başkalarına karşı şefkati azalır. Beşincisi, arzu ve istekleri çoğalır. Altıncısı, aç olan müminler camiye giderken, çok yiyen kimse helaya koşar. Dünya ve ahirete ait bir iş dilemeden önce, bir müddet aç kal. Dileğini sonra Allahü Teala'ya arz et. Zira tokluk, aklı ve kalbi bozar. Karnı aç olanın kalbi saf ve ince olur. Tok olanın kalbi ise kör ve azgın olur. Yemeğe şöyle bir sınır getirdi. Bir kimse, kardeşinin yemeğinden onu memnun etmek için yerse, yediğinin kendisine zararı olmaz. Fakat nefsani bir hırs ve şehvetle yiyecek olursa, o zaman zarar görür. Ebu Süleyman Darani Hazretleri, nefsine muhalefet etmekte ve açlık çekmekte çok ileriydi. Öyle ki bu ümmetten onun kadar açlığa tahammül eden pek az kimse olmuştu. Yemek zamanı adet üzere tuzluğu getirip önüne koyar, ekmeği tuza batırıp yerdi. Bir defasında tuzlukta kalmış olan bir susamı yemişti. Bu susamı yiyince bir müddet manevi hallerimi kaybettim, buyurdu. Takva ehli olan müminlerin Allahü Teala'dan uzun ömür istemeleri sırf Allah'a daha çok taatte bulunmak içindir. Açlıktan karnım arkama yapıştığı zaman yaptığım ibadetlerin tadını daha çok duyuyorum. Zira hikmet gelin gibidir. Rahat içinde uyuyacağı ve güveyle baş başa kalacağı boş bir ev ister. Kalan ömründe Allahü Teala'ya karşı yaptığı isyanlara, kaçırdığı ibadet ve taatlere ağlamak akıllı kimseye düşer. Fakat ömrünün geri kalan kısmını günahlar içinde geçiren akılsız kimseye ağlamak yaraşır. Seni haktan başkasına çevirecek sebeplere bağlayan şey sana düşmandır. Gafletle çıkan, Hak Teâlâ'yı hatırlamadan aldığın her nefes sana kızgın demirlerle bir nişandır. Allah'tan razı olmak ve Allah'ın kullarına acımak peygamberlerin ahlakındandır. Bütün insanlar başıma toplansa ve beni küçük görmekten vazgeçirmeye çalışsalar vazgeçiremezler. Allahü Teala ile kul arasında en açık şey, kulun Mevlasının verdiği her nimetin nereye sarf edildiğini ona birer birer arz etmesidir. Gözünüzü ağlamaya, kafanızı düşünmeye alıştırın, buyuran Ebu Süleyman Darani Hazretleri, ağlamayı terk etmeyi ilahi inayetten mahrumiyet sayardı. Çünkü irfan sahibi, geceleri kaim olarak ibadete devam ettiği sürece Allahü Teala ona rahmet kapılarını açar. Her şeyin bir alameti, işareti olduğu gibi ilahi feyizlere kavuşmaktan mahrum kalmanın alameti de ağlamamak, ağlamayı terk etmektir buyururdu. En zor ama en makbul şey sabırdır. Sabır 2 kısımdır. Birincisi, Allahü Teala'nın yapmamızı emrettiği fakat nefsimizin istemediği ibadetleri yapmaya devam etmekte sabretmek. İkincisi ise Allahü Teala'nın yapmamızı yasak ettiği fakat nefsimizin hoşuna giden şeyleri yapmamaya devam etmekteki sabırdır. Nefsimin güzel gördüğü hiçbir işi güzel görmedim. En faziletli amel, nefsin istediğinin zıddını yapmaktır. İnsanlara şefkat, merhamet ve tevazu ile davranırdı. Bu hususta da bir dostundan bir uygunsuz hareket görürsen hemen tenkit etme. Çünkü onu tenkit ederken sana önce yaptığından daha zor ve ağır gelecek bir söz söyleyebilir. Bir kimse bir mümini gözünde küçültür, kendini ondan daha kıymetli zannederse, hangi ibadeti yaparsa yapsın, tat ve zevkine varamaz. Kul Allahü Teala'dan haya ederse, Allahü Teala onun ayıplarını örtüp insanlardan gizler, hatalarını affeder. Kıyamet günü hesabını kolay eyler. Bütün işlerde kulun niyeti Allahü Teala'nın rızası olursa o işin sonu mutlaka iyi olur. Bugünü düne eşit olan zarardadır. Ahiret için sana faydası olmayan kimseyle arkadaş olma. Allahü Teala benim sağ gözüme cehennemin 7 tabakasıyla azap etse razı olurum. Azabın birazını da öbür gözüme niye koymuyor diye düşünmem. Zira onun benim için en faydalı olanı yaptığını bilirim. Bir kimse güzel bir amel işleyince bunu kendi gayretleriyle değil de Allahü Teala'nın lütfu, ihsanı ve yardımı ile yapabildiğini iyi bilirse o kimsenin ucba kapılması, ibadetini beğenmesi mümkün değildir. Bir sohbeti sırasında marifetin hakikati nedir diye sordular. Cevabında iki cihanda kişinin muradının birden yani Allahü Teala'dan başka olmamasıdır. Gece Hak Teala'dan gafil yatıp uyuyan kimse muhabbetullah ve Allah sevgisi davasında yalancıdır, ceza görecektir buyurdu. Ebu Süleyman Darani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ebu Süleyman Darani Hazretlerinin talebesi Ahmet bin Ebul Havari şöyle anlatıyor. Bir sene hocamla beraber hacca gidiyorduk. Yolda su tulumunu düşürmüşüm. Suya ihtiyacımız oldu. Susuz kaldık. Hocama, efendim su tulumunu kaybettim dedim. Ellerini açıp şöyle dua etti. Ey gaypları bilen ve sahiplerine iade eden, dalalette olanları hidayete erdiren Allah'ım, kaybettiğimiz şeyi bizlere iade eyle. Duasını bitirir bitirmez bir kimsenin bu su tulumunu kaybeden kimdir diye seslendiğini duyduk. Tulumumuzu alıp yolumuza devam ettik. Ebu Süleyman Darani Hazretleri sohbetleri esnasında şöyle buyurdu. Ey oğul! Sen dünyada devamlı kalmak için yaratılmadın. Öyleyse Allahü Teala'nın razı olmadığı işleri bırak. Allahü Teala'ya taatte sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü söylemekle kanaat ettin. Sadece bunu söylemekle iş bitmiyor. Sen La ilahe illallah dediğin zaman bir şey iddia etmiş oluyorsun. Bu durumda sana ey bu sözü söyleyen, senin için bu sözüne delil var mı? Bu delilin nedir denir? Elbette bu delil Allahü Teala'nın emirlerine uymak, yasaklarından sakınmak, başa gelen bela ve musibetlere sabretmek ve kadere rıza göstermektir. İman edip bu amelleri de yaptığın zaman yine başka bir şey daha lazımdır. Bu da bütün yaptıklarını ihlasla ve sırf Allahü Teala'nın rızasını gözeterek yapmandır. Ameller ancak bu takdirde kabul olur. İman amelle parlar. Ameller ihlas ve sünnet-i seniyyeye uygun olmakla kabul olur. Allahü Teala'nın nimetlerini şükürle karşılayınız. Onun emirlerine ve yasaklarına kulak verip onlara riayet ediniz. Zorlukları sabırla, kolaylığı şükürle karşılayınız. Geçen nebiler, resuller ve salihler Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlere böyle şükretmiş, bela ve musibetlere de öylece sabretmişlerdir. rahatlık ve genişlik zamanlarında Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet ediniz ve ona şükrediniz. Zorluk ve meşakkatli durumlarla karşılaştığınız zaman da günahlarınıza tövbe ediniz. Nefsinizi hesaba çekiniz. Allahü Teala kullarına asla zulmetmez. Ölümü ve ölüm ötesinde başınıza gelecekleri hatırlayınız. Allahü Teala'yı ve onun kullarını hesaba çekmesini ve sizi gördüğünü devamlı hatırlayınız. Bu gaflet uykusunun, bu cehaletin, batıl ve boş şeylerle uğraşmanın, nefis ve hevanın, isteklerin ne zamana kadar devam edeceği hususunda uyanık olunuz. Başa gelen her şeye razı olmak haline kavuşanlar, irfan sahipleri, ariflerdir. Allahü Teala önce gelen peygamberlerden birine vahyederek bildirdi ki, Cebrail aleyhisselam yeryüzüne indiğinde ibadetle meşgul olan bir kimseyi gördü. Hoşuna gittiği için, "Ya Rabbi, bu kimse ne iyi," dedi. Allahü Teala da, "Ey Cibril, levh-i mahfuza bak," buyurdu. Cebrail aleyhisselam levh-i mahfuzda o kimsenin cehennemlikler arasında yazılı olduğunu gördü. Allahü Teala'ya, "Ya Rabbi, bu işin hikmeti nedir?" diye sordu. Allahü Teala, "Ben yaptığım işlerden kimseye karşı sorumlu değilim. Hiç kimse kullarım hakkındaki ilmime akıl erdiremez," buyurdu. Cebrail aleyhisselam, "Ya Rabbi, izin verirsen o kimseye gidip durumu bildireyim," dedi. İzin verilince o kimsenin yanına gitti ve, "Senin yaptığın ibadetleri Allahü Teala kabul etmedi. Levh-i mahfuzda senin cehennem ehli arasında olduğunu gördüm," deyince o kimse düşüp bayıldı. Cebrail aleyhisselam onun ayılmasını bekledi. Ayılınca şöyle mırıldanıyordu: "Ey benim Allah'ım, sana hamd ederim. Bütün hamd eden kulların sana nasıl hamd ediyorsa ben de öyle hamd ederim." Sonra Cebrail aleyhisselama dönerek, "O bizim Rabbimizdir. Bütün ilmi kudretinin kemali, rahmeti ve şefkatiyle benim hakkımda öyle uygun görmüş. Ona yine hamd ederim. O beni benden daha iyi bilir," dedi ve secdeye kapandı. Secdede Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye başladı. Bu durumu Cebrail aleyhisselam Allahü Teala'ya arz edip o şahıs hakkında üzüldüğünü bildirdi. Cebrail aleyhisselama Allahü Teala tarafından tekrar levh-i mahfuza bakması bildirildi. Bu defa levh-i mahfuzda o kimsenin cennetlik olduğu yazılıydı. Cebrail aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan hikmetini sual ettiğinde, "Kullarım işlerime akıl erdiremezler," buyurdu. Cebrail aleyhisselam bu durumu yine bildirmek istedi ve izin verildi. O zatın yanına gidip, "Müjdeler olsun sana, yerin cennet oldu," dedi. O kimse bu sözlere hiç şaşmadı ve eski halini hiç bozmadı. Eskisi gibi yine hamd ve Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeye devam etti. Vefatı. Ebu Süleyman Darani Hazretleri Mekke-i Mükerreme'ye giderek hac ibadetini yerine getirdikten sonra Medine-i Münevvere'ye gidip Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etti. Mübarek beldelerde pek çok alim ve veli ile görüşüp sohbetlerde bulundu. Memleketine döndükten sonra 820 Hicri 205 senesinde vefat etti. Daran köyüne defnedildi. Kabri sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir. Salih zatlardan birisi bir gece rüyasında Hazreti Ebu Süleyman Darani Hazretlerini nurdan kanatlarla uçuyor gördü. "Hayırdır inşallah, bu ne haldir?" dedi. Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh, "Şimdi cezaevinden kurtuldum, serbest oldum," buyurdu. Rüyayı gören zat sabah uyandığında Hazreti Ebu Süleyman Darani Hazretlerini ziyarete gitti. vefat ettiğini öğrenince rüyasının yorumunu anladı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Gölge Sultanlar. Molla Gürani.
8: ...1440'lar filandır. Hani 2. Murat Han'ın hüküm sürdüğü yıllar. Devrin alimlerinden Molla Yegan Hacca gider. Dönüşünde Kahire'de mola verir. İlim meclislerine katılır. 3-5 günde olsa dağarcığını doldurmaya çalışır. İşte bu sohbetlerden birinde genç ama heybetli bir alim dikkatini çeker. Az konuşur, öz konuşur. İfadeleri sade ama sağlamdır. İnsanların zor kavrayacağı mevzulardan konuşur ama onu çocuklar bile anlar. Tek cümleye ciltleri sığdırır sonra. Söz ona geldiğinde cemaat taş kesilir, nefesini tutar. Edeple hisse kapmaya bakarlar. Molla Yegan bu vakara, bu heybete aşık olur. Çıkışta cesaretini toplayıp yaklaşır. Senin buralarda zayi olmana dayanamam. Eğer ilminin kıtalar ötesinde yankılanmasını istiyorsan, hiç düşünme, gel benimle. Genç alimin dünyalıkta gözü yoktur. Ancak hizmet denilince akan sular durur. Hem böylesine samimi bir teklife nasıl hayır denir ki? Molla Yegan İstanbul'a varınca sultanı ziyaret eder. Murat Han latife ile takılır. Bize oralardan ne getirdin? Molla Yegan, öyle bir alim getirdim ki sultanım, tarifi gayrı kabil, meğer ki tanışsanız gerek. Padişah merakla sorar. Nerede? Dışarıda efendim. Aman ha, bekletmek ne haddimize? Ve buyur ederler. Mübareğin önce gölgesi düşer eşiğe. Sonra dağ gibi bir adam girer. Başı adeta tavana değer, esmerdir. Sarığından taşan saçları heybet verir ona. Sakalı simsiyahtır, hatta siyah ötesi. Ama dişleri inci incidir ve gözleri ateş gibi. Mütebessimdir, lakin düğme ilikletir insana. O koca koca ağalar, vezirler toparlanma ihtiyacı hissederler. Sükutu Molla Yegan bozar. İsmi Ahmet bin İsmail efendim. Ama Araplar onu Molla Gürani diye tanırlar. Suriyelidir. Murat Han'ın içi ılıcık olur, bu alime kanı kaynar. Önce Hüdavendigâr Medresesi'ne tayin eder. Ardından Yıldırım Medreselerini de ona bağlar. Zaman Molla Yegan'ı haklı çıkarır. Bu kutlu ocaklardan pırıl pırıl alimler yetişir ve diğerlerine fark atarlar. Şehzade Mehmet çok zekidir ancak ele avuca sığmaz. Derslerini bellemekte zorlanmaz ama hiç çalışmaz. Hele ezberle işi olmaz. Çok hocada okur ama tamamını yıldırır. Zaman zaman öğretmenlerini makaraya alır. Hatta bir keresinde hocasını durdurur. "Aman efendim, ne yapıyorsunuz?" der. "Anlayamadım. Mermere basıyorsunuz. Ne var bunda?" "Az evvel okuttunuz ya hocam. Meryem validemiz İsa aleyhisselamı taş üstünde getirmedi mi dünyaya? Öyleyse mermere hürmet gerek." "Ya, öyleyse çıkar bakayım çorabını." "Niye hocam? Bilmiyor musun? Aynı Meryem validemiz İsa aleyhisselamın beşiğini de yünle örttü. Öyleyse örgüye hürmet gerek." Ama bütün hocalar böyle hazır cevap olamazlar. Mehmet bir padişah oğludur ve kendisi istemedikten sonra kimse diz çöktüremez ona. Murat Han sıkıntının farkındadır. Evet, Molla Yegan, Molla Fenari, Molla Ayaz muhteşem alimlerdir. Ancak bu haşarı şehzade ile uğraşmak 10 medrese yönetmekten zor olmalıdır. Acaba onu kim yola getirebilir diye düşünürken Molla Gürani'nin siması belirir gözünde. O ana kadar nasıl da aklına getiremediğine şaşar. Tabii öyle ya, dudaklarına alaycı bir tebessüm yayılır. "Hadi bakalım," diye mırıldanır. "Şimdi derslerini kır da göreyim seni." Padişah Molla Gürani Hazretlerini yollarken "Eti de senin der, kemiği de. O bundan böyle senin oğlun, var bildiğin gibi işle." Mübarek Manisa'ya vardığı saat şehzadeyi derse çağırır. Uşaklara bile itibar eder ama geleceğin sultanını görmezden gelir. Talebesine sıradan biri gibi davranır ve "otur" der. "Hayır, oraya değil, şuraya." O güne kadar emretmeye alışan şehzade şaşa kalır. Belki de hayatında ilk kez diz çöker. Molla emsileyi açar ve emreder. "Darabe fiilini çek bakayım." Fatih fiili kafasına göre çeker. Çat pat bir şeyler söyler işte. Molla Gürani'nin kaşları yıkılır, kafasını olmadı gibilerden sallar, bakışlarıyla azarlar. Sonra üstüne basa basa fiili çeker ve sesini yükselterek misallendirir. "Döverim, seni döverim. Seni öyle bir döverim ki..." Fatih ağlamaktadır. Dudakları uçukluya yazar. Korkudan sesi titrer. İçinden son cümleyi tekrar eder. "Darabtühü cidden şediden." İnanın döver mi döver. Bundan böyle saray halkına rezil olmak da vardır işin içinde. Şehzade artık geceleri ödev yapmaya başlar ve ezberlerini aksatmaz. Daha doğrusu aksatamaz. Ama gün gelir, ilmin tadını alır. Eski haşaralıklarından utanır. Çok değil, 3-5 ay sonra bambaşka biridir o. Molla Gürani Hazretleri, "Arabi ve Farisi bilmek yetmez," der. "Düşmanlarının da lisanını öğrenmelisin." Nitekim Fatih Latince, Sırpça ve Rumca öğrenir. Hem konuşur hem yazar. Ardından kafirdir demez, şehzadeyi İtalyan asıllı hocanın önüne oturtur, Avrupa tarihini okutturur. Dahası neme gerek dedirtmez, aritmetiğe, geometriye, astronomiye zorlar. Hepsi bir yana ufkunu açar, inanç aşılar. Eğer istenirse gemilerin karadan, kanıların sudan yürüyebileceğine inandırır. Bir ara Manisa'ya gelen Sultan Murat oğlunu tanıyamaz. Fatih görünüşte çocuktur ama çok olgundur. Ufku geniştir sonra. Hedefleri, idealleri vardır. Ki İstanbul bunlardan biridir sadece. İşte belki de bu yüzden tahtını düşünmeden bırakır ona. Sultan Murat, Molla Gürani'ye şükranlarını sunarken kelime seçmekte zorlanır. Hatta gözü kapalı vezirlik teklif eder. Mübarek, boş versene gibilerden omuzunu silker. Onu isteyene verin sultanım der. Yıllardır bu makama ulaşmak için çalışanları kırmayın. Dostlarınızdan olmayın sonra. Ancak kadılığı reddetmek gibi bir şansı olmaz. Nitekim bir müddet devlet erkanıyla çalışır. Ancak fırsatını bulduğu an ayrılır, apar topar Kahire'ye döner. Belki de vebalden kaçar. Mısır Sultanı Kayıt Bay, Molla Gürani Hazretleri'nin kıymetini iyi bilir. Kahire ne zamandır bu gür sese hasrettir ve Mısırlılar onu ne kadar özlediklerini anlarlar. Fatih, hocasının Mısır'a döndüğünü duyunca yıkılır. İşte tam o günlerde de koca devlet kalmaz mı eline? Şimdi kolu bacağı kesilmiş gibidir. Ona öyle çok ama öyle çok ihtiyacı vardır ki. Bu güçlü ses yanında olmadan ideallerine kim inanır? Hem ne kadarını gerçekleştirebilir ki? Hemen alır eline diviti, Kayıt Bay'a bir mektup yazar. Ağlamaklı bir üslupla hocasını ister. Kayıt Bay, Molla Gürani Hazretlerine hem haberi iletir hem de gitmeyin hocam der. Size ne vaat ediyorsa fazlasını vereyim. Molla Gürani acı acı güler, zor duyulan bir sesle sizin veremeyeceğinizi vaat ediyor der. Evlatlık. Ardından müsaade edin gideyim der. Benim yüzümden aranıza husumet girmesin. Fatih Molla Gürani Hazretlerini görünce çocuklar gibi sevinir. Hocasına eserlerini rahatlıkla yazabileceği mekanlar sağlar. Ardından Şeyhülislamlık makamına getirir. Aradan yıllar geçer. Fatih her sultana nasip olmayan zaferler kazanır. Çağlar açar, çağlar kapar. Şimdi ayakları yere sağlam basan bir imparatorluğu vardır. Etrafında usta askerler, bilge vezirler ve güçlü sanatkarlar dolanır. Dahası bütün dizginler elindedir artık. Ama en şaşalı günlerinde bile Molla Gürani Hazretleri ile karşılaşınca dizlerinin bağı çözülür. Adımlarını şaşırır. Zira mübarek ona cihan padişahı gibi değil, Manisa'da ders okuyan haylaz şehzade gibi davranır. Yanlışlarını evirip çevirmeden söyler yüzüne. Osmanlı Sarayı'nda sıradan hadiseler bile birer törendir. Bırakın divan ve elçi karşılama faslını, padişahın oturması, kalkması, yemesi içmesi dahi merasimdir. Ancak Molla Gürani Hazretleri kurallara itibar etmez ama mevcut düzeni çiğnemek de istemez. Sırf bu yüzden ayağını atmaz saraya. Ama bir arefe günü Fatih, sizinle bayram başka güzel, teşrif ederseniz bu fakiri sevindirirsiniz diye haber yollar. Molla Gürani Hazretleri saray ulağına garip talebeleri gösterir. Biz bayramı bunlarla birlikte yapmayı düşünüyoruz der. Sonra elini umursamaz tavırlarla sallayıp hem bu yağmurda çamurda sarayda işim ne? Fatih mahzun olur. Çocuk gibi içini çeker. Halbuki der, biz onların gelmesiyle bayram yapardık, bilmezler mi? Mübarek bunu hissetmiş olmalı, ansızın çıka gelir. Ancak alkış, şiir, methiye, mehter, nevbet fasıllarını aldırmaz bile, bahçeyi atıyla geçerek bütün kaideleri alt üst eder. Belki de lisan-ı halle gururlanma padişahım der. Senden büyük Allah var.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.

hoş geldiniz. Tegeret FM'deyiz. Haftanın son çalışma gününde buluştuk. Bugün çok çalışanlar için artık dinlenmeye çok az bir zaman kaldı. O gündeyiz yani, artık cuma. Hayırlı cumalar dileyelim. Dinlenmeye hazırlananlar var. Hafta sonu çalışacak olanlar var. Hepimize kolay gelsin ama sıcak olacak hava. Bunu hesaba katarak hareket edelim lütfen. Bu sıcak havada bol sıvı almayı unutmayın. Bu bol sıvıdan kastımız öncelikli olarak su tabii. Yani sıvı deyince aklınıza ne içersiniz sorusunun cevabı öncelikle su olmalı hepimiz için. Yani ne içersiniz? Önce bir sormalıyız kendimize. Su içmeli miyim acaba? Susal. Yok, 10 dakika önce içmiştim. O zaman bir çay içeyim. O zaman bir kahve içeyim. Ama ne içersiniz sorusuna önce bir su içer miyim? İhtiyacım var mı diye kendimize sormalıyız. Onun cevabına göre hareket etmeliyiz.

Altın yatırımcısının yüzü yavaş yavaş gülmeye mi başlıyor? Altını pahalıdan alıp bekleyenler için 7 bin lirayı aştı. Altında alım fırsatları hala var mı? Geriye doğru bir boşluk, bir gevşeme söz konusu olur mu? Bunu merak ediyor insanlar. Altın almak isteyenler özellikle. Şimdi yaz, düğünler vesaire almak istiyorsanız eğer altın için doğru bir zaman diyorlar. Yıl sonu için 8 bin liranın üzerine çıkacağına dair beklentiler var. Gördüğü yeri görecek tekrar diyorlar. Ama şu an itibariyle işte 6200 lira seviyelerinden 7 bin lirayı aştı. O yaklaşık 2 ay süren durgunluğunu, sessizliğini bozdu. Tabii burada altın fiyatının değişmesinin parametreleri var. Hem Amerika'da seçimler yaklaşıyor, hem de Amerika-İran arasındaki gerginliğin yavaşlamış olması aslında altın fiyatlarını biraz daha hareketlendirdi. Bu biraz daha karamsar bakanlar. Diyorlar ki Amerika bir gün bir şey söyler İran'la ilgili. Bugüne kadar olan her şey boşa çıkar. Altın yine düşebilir. Ama yine de büyük devletlerin uzun vadede altın stoklarını kuvvetlendirdiğini hatırlatalım size. Bu da yine uzun vadede altının fiyatının artacağını söylüyor yatırımcıya.

Takım yaprağımıza bakalım. Pirinç çorbası, ciğer, tava, makarna, yoğurt demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim.

Yine bir motosiklet kazası var gündemde. 21 yaşında psikolog motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Şile yolunda İstanbul'da motosikletiyle seyir halindeyken yön tabelasına çarptı. 21 yaşındaki Ceyda Yakova. Motosiklet onun için bir tutku değil, bir hobiydi diye açıklamış ailesi. Yaklaşık bir ay önce mezun olmuş üniversiteden. Ne büyük bir acı gerçekten aile için, ama şimdi biraz da bu motorlar ve yani çok yayıldı, çok yaygınlaştı. Hem motorla para kazanmak, yani işte kurye vesaire gibi çalışmak, kargo hizmeti vermek, bu çok yaygınlaştı. Hem de insanlar trafikte vakit kaybetmek yerine motorla hareket etmeyi tercih ediyorlar. Ama hiç de kolay değil İstanbul trafiğinde, çünkü motorlara ayrılmış yollar yok. Onlar da her gördükleri boşluktan ilerleyebileceklerini düşünüyorlar. Yani bir motorum var, niye bekleyeyim ki trafiği, ben bunun için motor almadım mı diyor. Evet haklısınız, ama kırmızı herkes için kırmızı. Araçlar kırmızıda beklerken onların arasından ilerlemeye çalışmak, diğer araçların ya da trafikteki işte yayalar, diğer araçlar, bunların da güvenliğini tehlikeye atıyor. Kendileri için de iyi olmuyor. Uyarmaya çalıştığınızda yani hakikaten artık böyle birisinin yanlış yaptığında, ya yani bu yaptığın doğru değil demeye korkar hale geldik büyük şehirlerde, o ayrı da. Hani genç birisi, ya yani sen geçmek istiyorsan benim de aracımı çiziyorsun yani, ya da aynama çarptın. Aa, yok bir şey olmadı, bir şey olmadı. Çarptın, bir şey olmadı ama. Hani nasıl anladın bir şey olmadığını? Nasıl anladın? Yani nereden anladın bir şey olmadığını? Çarpıyor geçiyor, bir şey olmadı. Ya sana bir şey olmadı, eyvah, tamam cana bir şey olmasın. Ama ya bir durdurduğun yerde de yani bir sıranı bekle, bir ışık yanacak, bir yani her boşluktan girmeye çalışmak doğru değil. Ne yolun sağ şeridi var ne sol şeridi var. Birden karşınıza çıkıveriyorlar. Yani düşünün, yüksek bir arabanın önünde gidiyorsa motor ve sağa geçiyorsa, siz de o araç sebebiyle motoru görmediyseniz birden karşınıza çıkıveriyor. O da görmüyor arkasından gelen, yani diğer şeritteki aracı. O zaman ne işin var senin sol şeritte? Yani bütün bunları motorların da, belki hani ehliyetsiz kullanılan motorlar bile var. Bütün bunları motosiklet sürücülerinin de hesaba katması gerekiyor. Onların da bu anlamda tedbiri davranması gerekiyor. Çünkü gün sonunda diyorsunuz ki benim aracım çizildi, benim aracım hasar gördü. Ama onların aracının hasar görmesi demek kendi bedenlerinin de hasar görmesi demek. Yani motor hasar gördüyse motoru kullanan kişinin hasar görmemesi, yaralanmaması, zarar görmemesi mümkün değil neredeyse. O yüzden ne olur daha dikkatli olun motosiklet sürücüleri, özellikle gençler. Anlıyorum, heyecanlısınız, aktifsiniz, ama yine de bu heyecanı trafikte motosiklet kullanırken dikkatsiz davranarak kullanmayın. Bir de tabii motor kullanan bir baba düşünün, arkasında anne. Anne ile baba arasında iki çocuk, babanın önünde bir çocuk. Kask hiçbirinde yok, ya da varsa sadece babada var. Diğerleri yani... diğer iki çocuğu anne tutmaya çalışıyor. Önüne baba almış bir çocuğu. Yani bir motorun üzerinde 5 kişi. Allah korusun bir kaza olsa. Yani kendini mi koruyacaksın, dengeni mi sağlayacaksın, çocukları mı koruyacaksın? Çok zor gerçekten. Bu biraz daha aklı selimle düşünülmesi gereken bir şey. Kasksız, işte diğer kullanması gereken ekipmanlar. Normalde diyor ki sadece kask da yetmiyor. Yani dirseklik, dizlik takmanız lazım. Kaç tane motorda görüyorsunuz bunu? Yani üzerine giydiği kıyafet bile, hani bakıyorsunuz bir tişörtle dolaşıyor. Halbuki o bile yetmiyor onu korumaya. Sadece kaza olarak da düşünmeyin. İklim şartlarından da korunması gerekiyor. Bütün bunlar motor kullananların daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor bize. Onlar da diyor ki trafikte bizi görün. Tamam, görünecek yerdeyseniz görelim, ama öyle yerlerde oluyorsunuz ki insan araçlara mı baksın, trafiğe mi baksın, her an çıkabilecek yayaya mı baksın, motora mı baksın, skuterler. Bir de o var, yani skuterlarımız var bir de. Yani hiçbir koruması yok ve onunla normalde trafiğe çıkmasına imkan yok, izin yok, ama yine de trafikte. Şimdi bir araç sürücüsü bunların hangisini, hangi sırayla,
hangi dikkatle kontrol etsin? Burada biraz dediğim gibi diğer kullanıcılara da görev düşüyor.

TÜİK nüfus verilerini açıkladı. Erkekler kadınlardan bir tık daha fazla nüfus içinde, 86 milyonu geçtik. Tabii genç nüfusa ihtiyacımız var, çocuğa ihtiyacımız var. Bir taraftan da işte bu çocukların beklentileri var. Okul istiyor, giysi istiyor, teknoloji istiyor. Yani teknoloji artık çocuklar için temel ihtiyaç maddelerinden birine dönüştü. Böyle konumlandırdık. Yani ay tableti, tablet olmasa okulda ne yapar bu çocuk noktasındayız. Ya sanki okul, tabii ki teknolojiye ayak uyduralım, teknolojiye karşı bir insan değilim. Ama her şeyi de teknolojiye bağladığınızda, o olmadığında elektrik gibi. Yani elektrik olmadığında insanların evde yapacak bir şey bulması çok zor. Televizyon yok. Radyo pilli ise hadi biraz idare etti size. Başka ne var? Elektriğin kendisi yok, aydınlatma yok. Cep telefonu, bilgisayar, tablet şarjı olduğu müddetçe size fayda sağladı. O da yok. Kaldınız mı tek başınıza? Ne yapacaksınız elektrik olmayınca? Üstelik bunlar karanlıkla da bağlı. Yani geceyle de bağlantılı değil. Yani gündüz hava aydınlandı ama sizin elinizde yine elektriğin sağladığı imkanlar yok. Çamaşır makineniz, bulaşık makineniz, belki fırınınız, kombiniz, ısıtıcınız, soğutucunuz. Mesela şu anda klimaların çalışmadığını düşünün. Elektrik yok. 3 gün elektrik yok. Ne yapacaksınız? Buzdolabı gitti. Dondurucudaki her şey bozuldu. Yani bu kadar elektriğe bağımlı hale geldiğimizde, hayatımızda o olmadığında ne yaparım sorusunun cevabını hiçbirimiz bilmiyoruz. Elektrik olmadı. Mesela şöyle düşünün. Bir çadır kurdunuz evinizin bahçesine. Çok da uzağa gitmeyin. Çok da böyle ormana götürüp sizi böyle korku katmayalım unsur olarak. Evinizin bahçesine bir çadır kurdunuz. Ama evinizin hiçbir imkanından yararlanmıyorsunuz. Evinizden çıkarken yanınızda ne aldıysanız, tuz almayı unuttunuz mu? Yok artık bir daha eve geri dönmek. Bıçak almadınız mı? Hayır, ben bir bıçak, bu kesmiyormuş. Aa, gideyim keskin bıçak alayım. Yok böyle bir şey. Ne varsa yanınızda, onlarla bahçenizde bir çadır kurduğunuzu düşünün. Ya da balkonunuzda. Ne yaparsınız? Bir kere giderken şarj tam anlamıyla full olsun istersiniz, değil mi, her şeyiniz? Sonra telefonunuza en azından şarj edebileceğiniz bir power bank gibi bir şey almak istersiniz yanınıza. O da telefonunuzun şarjı bitince şarj etsin diye. Sonra elektriği tüketen, interneti tüketen uygulamaları ya da internete ihtiyaç duyanları kapatırsınız. Yani hiç değilse telefonla konuşabileyim ihtiyacım olunca dersiniz. Şimdi bütün bunlar bir gece için bile olsa bu hazırlıklar yapılıyor. Bir sürü yiyecek alırsınız, paketli paketsiz. Peki bunların hepsinin tamamen hayatınızdan daha uzun süreli çekildiğini düşünürseniz, o zaman ne yaparsınız? Cebinize ne kadar nakit para var? Mesela kredi kartı, bankamatik çalışmıyor. Banka yeterince hizmet veremiyor. Benzin almaya gittiniz, kredi kartıyla ödeme yapamıyorsunuz. Bütün bunları düşündüğünüzde elektriksiz bir dünya. Futuristler bunun üzerine çok konuşuyorlar, çok hayal ediyorlar. Elektriksiz bir dünya nasıl olur diye. Zannettiğimiz kadar kolay değil. Dünya aynı dünya da bizim ona uyum sağlamamız zannettiğimiz kadar kolay değil.

Şimdi gece hayatı demiyorum ama ailece dışarıya bir çıkmak istediniz. Kaç kişilik bir ailesiniz siz Selim? 4 mü? 4. 4 kişilik bir aile dışarıda yemek yiyeceksiniz. 5. 5 kim? Bir abin daha var. 3 erkek. 3 erkek misiniz siz? Allah Allah annene kolaylık versin. 5 kişi. Dışarı çıktınız yemek yiyeceksiniz. 5 kişi 5 yetişkin yani. Oturacaksınız bayağı tabak yiyeceksiniz. Ortaya bir şeyler söylenecek. Sinema, tiyatro, yeme içme, kahve. Ya şurada duralım da bir şeyler atıştıralım. Ne derseniz deyin İstanbul'da. Büyük şehirlerde çok pahalı. Yani biz böyle diyoruz ya. Bir top dondurma Bodrum'da şu kadarmış. İstanbul'da farklı mı? Hani gideyim böyle düzgün bilinen bir yerden bir top dondurma alayım deseniz İstanbul'da Bodrum'u aratmıyor ki rakamlar. Yani öyle Bodrum'a aa deyip ağzımızı aça aça şaşıra şaşıra bakmayalım. Lahmacun dediğiniz şey bir içli köfte. Bir içli köfte bir insanın içini soğutmaya yetmez. Yani doyurmaz insanı bir içli köfte. Ama dünya para baktığınızda. Dolayısıyla İstanbul'da büyük şehirlerde dışarıda bir akşam geçirmenin maliyeti çok pahalı. 4 kişilik bir çekirdek aile üzerinden hesap yapmış. Mesela sinemaya gidecek bu 4 kişilik çekirdek aile. Kendi arabasıyla gidecek, aracını otoparka bırakacak. Sinemaya gitmeden önce bir şeyler yiyecek. Çıkınca belki bir şeyler atıştıracak. En düşük sinema bileti 300 liradan başlıyor ve bu bazı yerlerde 3000 liraya kadar. Böyle AVM'lerin daha az kişili olduğu, koltukların daha rahat olduğu, işte yan yana oturduğunuzda herkesin kolunu bacağını rahatlıkla yayabileceği, koltuğun arkaya açıldığı, böyle hafif evdeki gibi sanki yayılmış gibi seyredebileceğiniz, işte kolçakları olan, yiyeceğiniz bir şey, içeceğiniz bir şey koyabileceğiniz sinemalar var ve görüntü kalitesi ve kullandığı teknoloji daha yüksek. Onlar da 3000 liraya kadar çıkıyor. Hadi biz ortalama kabul edelim 500 lira. 500 lira sinema bileti 4 kişilik bir aile için 2000 lira eder. 300 lira en az sinema bittikten sonra otoparka para vereceksiniz. 3 saati geçmiş olacaksınız. En az 300 lira da ona verdiğinizi düşünün. 2300 lirayı cebinize bir bakın varsa eğer su bile içmeden sadece film izlemek için ayırmanız gereken para bu. Tiyatro belki daha ekonomik ama orada da ciddi bir harcamanız var. Yemek kişi başı en az 1000 lira. Yani bir hamburger menü yeseniz hamburger menü bile neredeyse 400-500 lira. Hani yok çıkmışken dışarı ya başka da bir şey yiyelim diyorsanız yanına bir kahve ekliyorsanız kişi başı 1000 lira da ona koyacaksınız. Bu 1000 liralık cebinizdeki 2300 liraya bir 4000 lira da böyle ekleyeceksiniz. Rakam gittikçe yukarıya çıktı. Bir kahve içelim üstüne derseniz onu ekleyeceksiniz. Bir otopark ekleyeceksiniz. Dediğim gibi yani bir 3 saati bulduysanız en az 300 lira. Bütün bunlar ortaya çıktığında cebinize bir 6-7 bin lira olmadan sinemaya gitmek sizin için hayal. O yüzden bakıyorsunuz akşam evde televizyonda hangi film var?

0: Tam izninizi isteyelim bu saat için. Böyle rakamlarla baş başa bıraktım sizi ama biraz düşünmek lazım üstüne, el insaf hakikaten. Sağlık konuşmak üzere buluşacağız tekrar, bizden ayrılmayın. Sevgili Nijer Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Cafer Abbasoğlu ile birlikteyiz. Bugün lenfödem nedir diye konuşacağız. Özellikle yaz mevsimi için tehlikeli, hatta hastayı yoğun bakıma kadar götürebilecek bir takım komplikasyonların başlangıç noktası olan bir hastalığı konuşacağız. Cafer Bey merhabalar.
1: Merhabalar Hülya Hanım. Teşekkür ederim sizlere.
0: Bugün lenfödem konuşacağız. Bir kere önce hastalığı tanımlayalım istiyorum. Neden bu kadar korkuyoruz? Lenfödem nasıl bir hastalıktır?
1: Lenfödem genellikle ya bacaklarda olur veya kollarda olur. Ve daha önceden bacaklarını mesela bazen iyi bakmayan hastalar mesela diye mantar olur. İyi bakmaz. Dönem dönem kızarır ve lenfanjit olur ve antibiyotik kullanırlar. Bu şişlikler bazen bacaklarda kalıyor. Bazen kasık bölgelerinden ameliyat olurlar. Bunlar kadın ameliyatları veya ortopedi ameliyatları olabilir. Bu ameliyat oldukları zaman falan kasık bölgelerinde lenf düğümleri alınır. Veya hasta trafik kazası geçirilir, ayağı burkulur. Burkulduğu zaman bu lenf yolları burulmuş olur ve tıkanmış olur, zedelenmiş olur. Dolayısıyla lenf sıvısı bacakta aşağıdan yukarıya doğru bir şekilde akmaz ve akmadığı için de ayak bileklerinde kalır, ayak sırtında kalır ve bacak şiş kalır. Ve çizme girdikleri zaman belirgin bir şekilde bir bacaklarına çizme rahatlıkla olur, diğer bacaklarına olmaz. Dolayısıyla biz bunları ayakkabısında için, yani bir ayakkabının böyle numarası böyle lenfödem hastalarında değişmiş olur. Biz bu hastaları muayene ettiğimiz zaman cihazdan, yani Doppler ultrasonla baktığımız zaman görüyoruz ki bunların gerçekten cilt altında lenf yollarında genişlemeleri vardır ve kasık bölgelerinde veya diz altında da diz arkalarında bunların lenf düğümlerinde genişleme ve büyüme, şişme vardır. Dolayısıyla bu hastaların genellikle vücut dirençleri düşük olduğu zaman bacaklarında, özellikle bu sıcak havalarda ayak parmaklarında terleme olursa, bu terleme orada infeksiyona, mantara yol açır ve bu infeksiyon, mantar da tekrar lenf yollarında daralmalara, tıkanmalara ve infeksiyona neden olur. Bu daralmalar ve tıkanmalar ve infeksiyonlar lenf yollarında olduğu zaman bacakta hastalar genellikle 40 derece ateşleri olur. Ve bu 40 derece ateşlerinden hastalar hekime gider. Hekimler genellikle bunlara antibiyotik vererek, tabii bu antibiyotik de bazen mesela uzun müddet kullandıkları zaman böbreklerine ve diğer organlara zararlılar oluyor. Bunlar bir şikayetlerinde azalmaları oluyor. Ve bu sıcak havalarda gerçekten bu hastalar çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü eğer dikkat etmedikleri zaman ayak parmaklarının aralarında terlemeler olur ve bu terlemeler orada infeksiyona neden olur ve infeksiyona neden oldukları zaman falan tekrar bunların bacaklarındaki lenf yolları inflamasyonuna bağlı, yani iltihaplanmasına bağlı lenfanjit olur ve hastalar büyük ıstırap çekerler, ateşlenirler ve hayat tehlike geçirerek hastanelere veya yoğun bakımlara aileleri tarafından taşınmış olurlar.
0: Şimdi biz lenfödem dediğimizde aslında ayaklardaki şişlikten bahsediyoruz. Ayaklarda, bacaklarda ya da eklemlerde, bileklerde de olabilir, kolda bileklerinde de olabilir. Tek belirtisi bu mudur? Yani baktığınız zaman biz lenfödemi sadece şişlikle mi anlarız? Nasıl anlamak lazım?
1: Lenfödemler genellikle tek bacakta veya tek kolda olur. İkisinde de olabilir ama genelde tek olur. Genelde hastaların hikayelerinde veya anlatımlarında bu yavaş yavaş oldu ve şişti. Ya bir ameliyat hikayeleri vardır veya burkulma hikayeleri vardır veya ayak parmak aralarında mantar ve infeksiyon veya bakımsızlık nedeniyle de bunlar olabilir. Veya kalp hastalarıdır, ayak bileklerinin çok rahat bir şekilde bunlar bükmedikleri için, hareket etmedikleri için orada lenf yollarında bir arıza veya hasar olmuştur. Veya Hülya Hanım, genellikle meme kanserlerinde tedavi oldukları zaman, yani genel cerrahlar tarafından meme kanserlerinde, meme ameliyatlarında koltuk altı lenf bezleri de alınmış olur. Çünkü lenf bezleri koltuk altında bu kanser hücresini başka bölgelere yaymasın diye koltuk altında da lenf bezleri alınır. Bu lenf bezleri de alındığı zaman koltuk altına, bazen ilk günlerde, bazen 2-3 yıl sonra, bazen 5 yıl sonra kollarda bir şişme olur. Çünkü kollardaki bu şişmeler, ameliyat olan tarafta kollarda şişme olur. Çünkü

0: hastaların düşüktür ve düştüğü zaman vücut direnci ve enfeksiyona da böyle çabuk maruz kaldıkları için kollarda veya bacaklarda daha önce lenfödem şikayetleri varsa enfeksiyona maruz kalarak lenfanjit oluyorlar ve kolları kızarıyor veya bacakları kızarıyor ve şişlikleri artıyor ve yüksek derece ateşten hastalar yoğun bakıma veya hastaneye gidiyorlar. Bazen beyinle ilgili yüksek derece ateşe bağlı olarak hasar geçirmiş oluyorlar. Bu hastalar gerçekten, tabii bunların hepsi normal şartlarda, uygun zamanlarda hepsinin uygun tedavileri vardır. Biz bu hastalara genellikle düşük enerjili lazer tedavisi uyguluyoruz. Düşük enerjili lazer tedavisi 6 tane lazer ışınından ibarettir. Bunlar mavi, yeşil, kırmızı, sarı, ultraviyole gibi mavi gibi ışınlara sahiptir. Bu ışınların hepsinin dalga boyları birbirlerinden farklıdır. Güçleri birbirlerinden farklıdır. Bu enfeksiyon muayene sırasında da bize malum oluyor. Hastanın neresindedir, derinliği nedir, derecesi nedir ve hangi bölgedeki lenf düğümlerini, lenf damarlarını tutmuştur. Ona göre ışın veriyoruz ve bu ışın sayesinde lenf düğümlerini yumuşatıyor, lenf tıkanmış lenf yollarını genişletiyor ve açıyor. Dolayısıyla lenf sıvısı direne oluyor, yani akıyor. Akışını hızlandırıyor, akmasına izin veriyor, yolu açıyor çünkü. Dolayısıyla şişlik büyük ölçüde azalmış oluyor ve hasta da rahatlamış oluyor. Yani elini rahatlıkla kullanıyor, bacaklarını rahatlıkla kullanmış oluyor. Ve çok önemli bir tedavilerden birisidir. Son zamanlarda bütün dünyada kullanılıyor bu tedavi. Biz de bu tedavileri kullanmış oluyoruz.
1: Etkisi var mı bu tedavide?
0: Herhangi bir yan etkisi yoktur. Dünyanın bütün klinikleri kullanıyor. Şimdiye kadar da biz kullandık bir sürü hastalarımızdan. Hem hastalar çok memnun, herhangi de bir yan etkisini de görmedik.
1: Herkes kullanabilir mi?
0: Herkes kullanabilir, her yaşta kullanabilir. Çünkü bazen bu lenfödem hastalıkları bazen genç yaşlarda da görünür, ileri yaşlarda da görünür. Bazen mesela 20 yıldır bazı hastaların lenfödemleri vardır, tam tedavi edilmemiş veya bazı hekim arkadaşlar tarafından senin tedavin yoktur, sen fizik tedavi yap veya çorap giy, bu şekilde hayatına devam demişler. Ama lenfödem hastaları kolda olursa, bacakta olursa, tek bacakta olursa veya çift bacakta da olabilir bazen. Ayak bileklerinde, vücudun neresinde oluyorsa olsun muhakkak tedavileri vardır. Ve biz bunları düşük enerjili lazer tedavisiyle seans seans, yani toplam 10 seans, her gün 1 seans tedavi ediyoruz. 10 gün içinde peş peşe geliyor hastalar ve büyük ölçüde şikayetlerinden, gerilmelerinden, şişliklerinden kurtulmuş oluyor ve hayat standartları yükselerek normal hayatlarına dönmüş oluyorlar.
1: Bu tedavi her mevsimde yapılabilir mi?
0: Bu tedavi her mevsimde yapılabilir. Yani bu bir hastalıktır. Ne kadar erken tedavilerine başladıkları zaman bir o kadar iyidir. Ama bu mevsimde bacaklar bazen terliyor. Ondan sonra kollar terliyor veya sıcak etkisi altında kalarak şikayetleri artabilir. Ve bunlar arttıkları zaman da enfeksiyona maruz kalarak hastalar hastanelik olur. Ve Allah etmesin enfeksiyona bağlı yüksek derece enfeksiyonun sayesinde yoğun bakıma kaldırılır ve orada tabi tedavileri devam eder, ama olmasın diye muhakkak hastalara dikkatli olmalarını, böyle bir hastalıkları varsa ayak parmaklarının temiz tutmaları, yıkamaları, kurumaları, kurutmaları, bariz çorapları, lenfödem çorapları varsa çoraplarını giymeleri, kollarında eğer mesela lenfödemleri varsa lenfödem çoraplarını kullanmaları, böceklerden veya topraklarda herhangi bir mesela çölde veya denizde gezecekleri zaman falan bacaklarında veya kollarında herhangi bir infeksiyona maruz kalarak kesiden veya batacak bir şeyden uzak durmaları, ayakkabı veya terlik girdikleri zaman ayaklarını vurmamaları, yara olmamaları. Çünkü kolda veya bacakta vücut direncin düşmesine bağlı, ki bunlarda vücut direnci de daha da düşüktür, enfeksiyona maruz kalır ve tekrar hastayı hastanelik eder. Dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz.
1: Peki tedavi olduktan sonra 10 seans, 10 gün arkasından hızlıca bir değişim, bir iyileşme.